0: istiyorsa onu yap, olur mu?
1: Bana yardım et Derya. Ne yapmam lazım?
2: Aleykil ferceni halik.
3: Bir yolu bir takipte.

Murat Hocam müsait misiniz? İyiyim ben hocam, iyiyim. Merak etmeyin. Hocam, şimdi size bir fotoğraf göndereceğim. Muhtemelen babamın yazdığı vefiklerden bir tanesi. Sayfanın devamı elimde yok ama yakında bulurum. Ona bir bakar mısınız hocam? Allah razı olsun. Tamam, hemen gönderiyorum. Ben yarın karşılarım sizi hocam. Tamam. Görüşürüz hocam.

Ne yaptın sen baba? Ha? Ne yaptın? Neyin sözünü verdin? Bitmeyen bu öfke niye? Beni neyin içine sürükledin baba? Ben senin gibi olmak istemiyorum. Hiç istemedim ki. Bana bunu sen dayattın. Yahu insan içine çıkamıyorum. Kalabalıkta dahi yürüyemiyorum. Artık ne hayal ne gerçek onu bile bilmiyorum. Kendini koru Asaf. Kendini koru. Sen niye beni korumadın baba? Hı? Annemi niye korumadın? Kardeşlerimi niye korumadın? Ulan hamile karımı niye korumadın? Ben her gün boş ekranlarla konuşuyorum. Hayalimde dahi evladımın yüzünü görmüyorum baba. Deniyorum. Çok istiyorum. Ama Melih gözümün önüne gelmiyor. Yahu evladım bana mı benziyor, Derya'ya mı benziyor onu bile bilmiyorum baba. Bana bunu niye miras bıraktın baba? Hı? Ben senden hiçbir şey istemedim ki. Baba dedim, yapma. Baba bırak artık, yeter dedim. Ben söyledim, ben dinledim baba.

0: O yer neresi baba? Hı? Neresi?
1: Bırak artık. Yeter dedim. Ben söyledim, ben dinledim baba.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Aleyküm selam hocam, hoş geldin. Sağ olasın kaptan.
0: İyisin, iyisin maşallah, iyisin. Hadi bakalım.
1: Gel hocam.
0: Cennet gibi bir yer burası. İmkanım olsa yarın Samsun'dan buraya yerleşirim.
1: Sen tabii epeydir buraya gelmiyorsun değil mi hocam?
0: Ben buraya ilk geldiğimde daha sen o zaman bebeydin. Burası arsaydı, ev yoktu. Babanın elinde mezuru ölçüp biçiyordu. Sonra sen evlendin zaten.
1: İyiyim hocam, iyiyim, merak etme. Artık eskisi kadar olmuyor.
0: Alışıyorsun be aslanım, alışıyorsun. Nereden baksan 10 sene olmuştur.
1: Alışmıyorsun da hocam, bununla yaşamayı öğreniyorsun. Öğrendim yani.
0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Melek gibi kızdı.
1: Hocam, şu sana gönderdiğim şeye bakabildin mi?
0: Baktım, baktım. Konuşacağız, gel hele. Davut tüm kambağı üzerinde bir anlaşma yapmış. Bu tarz anlaşmalarda üç şeyi ortaya koyarsın. Ya hazine, ya can, ya da kan. Bu anlaşmaya kanla imza atılmış. Reflere çizilen bu tarz bedenler genelde adak manasını taşır. Burada garip olan şey, biz hayvan bedeni çizeriz, adak için yani. Buradaki insan bedeninin tam olarak manası ne dersen, burası muamma.
1: İyi de babamın o kadar hizmetkarı arasında neden Lamia?
0: Lamia, babanın en iyi hizmetkarıydı. Yukarıda Allah var, Allah razı olsun. Baban da ondan aldığını hayır için kullandı, mekanı cennet olsun. Babanın hatası şu oldu, Lamia gayrimüslimdi biliyorsun, Yusuf gibi değil.
1: Sözleşmede bu yüzden değil mi? Gayrimüslim olduğu için.
0: Evet öyle. Müslüman bir cinle anlaşma yapamazsın. Allah muhafaza, gidecekleri yer cehennemin dibi olur. Tabii onu ayıran şey sadece gayrimüslim olması değil. Başka bir sebebi daha var. Geçmiş izi yok. Tövbe haşa, kendi başına var olmuş gibi. Lamia çok güçlü, yetenekli, yalancı, hızlı ve sadık. Hem efendisine hem anlaşmaya sadık.
1: Gördüm onu. Karşımdaydı. Konuştu benimle ama yerini söylemedi.
0: Söylemez. Sınır var. Seni bulman istiyor. Bu yüzden sana yolu gösterecek.
1: Hocam beni biliyorsun. Malum çocukluğumdan beri babam sağ olsun. Ama ilk defa bu kadar korktum. Hani sen geçen bana dedin ya, sen Davut'un oğlusun diye. Ben senin kafanda canlandırdığın kişi değilim hocam. Koskoca Davut, baban. O etrafındakileri koruyamamış. Ben nasıl başa çıkacağım? Benim ilmim nedir?
0: Bu senin için bir şans evladım. Hayatta kalan başka bir kan bağın yok. Bu yüzden sen ona lazımsın.
1: Bir yer gördüm hocam. Böyle mahzen gibi bir yer. Anlaşmanın yapıldığı yer. Babam benden gizlediği başka bir mekan var mıydı?
0: Samsun'daki evi vardı. Bir de burası var. Buraya da zaten ömür hayatında 2-3 defa önce gelmişti. Burayı da zaten senin için yaptı.
1: Anladım. Ben çayları tazeleyeyim.
0: Ben bir abdest alayım, geleyim, öyle içelim, olur mu?
1: Tamam, olur hocam.

Asaf yavrum, yengini hastaneye kaldırdım sabaha karşı. Sana haber veremedim. Çıkamadım ben yola yavrum. Kalbi tekledi yine ama daha iyice şimdi. Asaf, sen iyi misin yavrum? Asaf,

اللهم انت ربي لا اله الا

Derya, biliyorum. Bayağıdır gelmiyorum diye bana kızgınsın. Haklısın. Özür dilerim. Biliyor musun, ben her gün seninle konuşuyorum. Burada böyle olmanı kabullenemedim be Derya. O yüzden gelmedim. Gelemedim. Burada yoksun gibi yaşadım. Seni olabildiğince yaşatmaya çalıştım. Öldüğünü reddettim. Hatta daha 2 gün öncesine kadar beraberdik. Ama şimdi bir sorun var. O yüzden gelmek istedim. Seni hayattayken koruyamadım bari. Keşke seni geri getirebilsem ben Derya.

Korkma. Korkma. Artık seni burada yalnız bırakmayacağım. Bundan sonra beraberiz. Kocana bedel.

Murat Hocam. İyiyim hocam, sağ olun. Emine teyze nasıl? Çok şükür, çok şükür. Hocam hemen bir şey soracağım da. Bizim Samsun'daki eve, bu ev dışında babamın benim bilmediğim başka bir ev var mıydı? Yok mu? Hocam hani burayı siz beraber aldınız ya. Bu evin yerinde başka bir ev var mıydı? Ya da ne bileyim, burası arsa falan mıydı? Kim? Hocam bana numarasını yollar mısınız? Yok yok yok, evle ilgili bir şey soracağım da. Tamam, bekliyorum hocam, görüşürüz.

Ustam merhaba, Asaf ben. Murat Hoca bahsetmiştir. Bu bizim evi siz yapmışsınız da babamın önceden yaptırdığı, sonradan yıktırdığı ya da ne bileyim kapattırdığı böyle bir bölüm, alan bir şey var mı? Hatırlıyor musun? Evet evet, üç katlı yerden bahsediyorum. Çizimleri var elimde. Tamam. Tamam, görüşürüz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun.
0: Dün aramıştım sizi, Asaf ben.
1: Ha, hoş geldin kardeşim, buyur otur.
2: Yapı denetimi getirdin mi?
0: Getirdim. Benim merak ettiğim şu. O günden bugüne planda bir değişiklik oldu mu? Yani belediye bildirildi ama hani evrak tutmamış olabilir mi?
1: Yapıyorlar öyle bazen.
0: Bir tadilat işiniz var da size sormadan yanlış bir şey yapmayalım dedik.
1: Merak etme, bizde yanlış olmaz. Şuna bir bakın. Şimdi kardeşim, burası kaçak.
0: Kaçak?
1: Yani kaçak derken yapı hatalı. Ya bu civarda bir iki tane daha var böyle. Elinizdeki planlarla tutmaz burası. Yani bu planla seninle tutmaz.
0: Yapı hatalı derken?
1: Bu bölgenin zemini gereği normalde senin evin giriş katının biraz daha aşağıda olması lazım. Yani kot olması lazım. Şöyle anlatayım. Camların aşağı yukarı kaldırım seviyesinde olması lazım. Ama öyle olunca ışık almıyor tabii. Kimse zeminde oturmak istemiyor. Bu planları çizdirdikten sonra değiştirmişler. Girişe sıfır yapmışlar. Yani senin anlayacağın, senin evin şu anda normalde olması gerekenden yukarıda.
2: Yapmamak lazım tabii ama yapmış adam.
0: Anladım.
1: Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun?
3: Vallahi ne yapalım? Hiç güç sana. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Evet, nasıl atıyorsun işte?

0: Derya?
1: Derya? Derya? Derya?

0: Meryem?
1: Çok sıkıldım artık orada. Kızmadın değil mi bana? Orada daha fazla kalmak istemedim.
0: Seni çok özledim.
1: Evimize götür o zaman beni.
0: Götüremem seni. Eve götüremem.
1: Sadece bu gece için ne olur? Biraz yatağımda uyumak istiyorum. Hava aydınlanmadan yerime dönelim.
0: Ama ya biri görürse, o zaman ne yaparız?
1: Kimse görmeyecek Asaf. Hadi gidelim. Kız çocuğu, ne düşünecek?
0: Hayır. Beni üşümesin. Sen de üşüme.

0: Asaf. Girme oraya.
1: Buldum. Sana da buldum. Artık kimse seni rahatsız edemeyecek.

Yeah.

0: Asaf yavrum.
1: Efendim.
0: Bana gönderdiğin fotoğrafa ancak bakabildim. Bu bir vefk. Tesiri çok büyük. Şeytan işi bu. Bunu hangi kitaptan bulduysan çabuk o kitabı yok et. Yok et o kitabı. Bu bir tarif. Tarif bu. Denenmemesi gereken bir tarif. Bunu Davut yazmamış. Asaf yavrum. Asaf evladım. Asaf yapma evladım. Yalvarırım yapma. Yapmayacaksın değil mi Asaf? Asaf.

0: Seni bekliyorum Asaf. Bekliyorum. Az kaldı Asaf.
1: Onu sakın dinleme Asaf.
2: Eve geri dön.
3: Eve beraber döneceğiz.

Sevinirler.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Fansiden vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı?
3: Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
10: Dışarı gelin.
9: Evet, şöyle yapacağız.
11: Evet.
9: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
11: Ne?
12: Tamam, yapalım.
11: Peki.
12: Tavuklar.
11: Tavuklar.
12: Koş.
11: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
12: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
9: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
10: Evet.
9: Canlıları ve malı koruyorlar.
12: Yürü bakalım.
11: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
12: Olur.
11: Sen benim bebeğimsin kızım.
12: Hadi kızlar, gidiyoruz.
11: Dikkat et.
12: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
9: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
10: 5 dakikamız kaldı.
9: Evet.
12: Tamam. Gir hadi. Tamam.
11: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
10: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
11: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
9: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
11: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
12: Evet.
10: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
12: Bekle.
9: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
10: Evet.
11: John nerede?
9: Tavukları almadılar.
12: Hadi tavuklar.
10: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
11: Sana geliyorlar mı?
12: Hayır, gelmiyorlar.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
12: Hayır.
11: Bitti.
9: Süre bitti.
12: Kay.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Avusturya'da bir inşaat şantiyesi. Çok sayıda parçaya ayrılmış bir kule vincin nakliye hazırlıkları yapılıyor. Vincin gideceği yer 2700 metre yüksekteki Deichstein Teleferik İstasyonu. Nakliye helikopterle gerçekleştirilecek çünkü parçalar teleferik kabinleri için fazla büyük. Proje müdürü Roman Pihler gergin. Sebebi ise kötü hava koşulları.
1: Bulutlar arka taraftan geliyor. Evet, çok belirsiz bir durum. Kötü hava bir kez daha batı yönünden geliyor. Bulutlar dağılana kadar hava bir kez daha kapanabilir.
0: Montaj ekibi bugün işe başlayabilecek mi? Hava iki gündür o kadar kötüydü ki helikopterler uçamadı. Bugün çalışmak zorundalar. Roman Pihler ve ekibinin yapacak çok işleri var.
1: Yaklaşık 2700 metre yüksekteyiz. Bugünkü görevimiz Deichstein Teleferik İstasyonu yenileme inşaatı için bir vinç nakliyesi gerçekleştirmek.
0: Pilotların ihtiyaç duyduğu görüş mesafesi bu hava şartlarından mümkün görünmüyor.
1: Hava hızlı değişiyor ve kestirmek çok zor. Mesela şimdi hava biraz iyi görünüyor ama bu durum kısa sürede değişiyor. Birkaç dakika daha bekleyeceğim. Eğer bu şekilde kalacağından emin olursak, helikopterlerin uçması için talimat vereceğim.
0: Yarım saat sonra Deichstein istasyonundaki hava koşulları düzeliyor. Pilotlar hemen motorları ısıtmaya başlıyor. Nakliye planında geride kaldılar. Bu nedenle iki helikopter sırayla havalanıp binci yukarı taşıyacak.
1: Dün için planladığımız uçuşları gerçekleştireceğiz. İlk olarak orta ağırlıktaki parçaları iki seferde taşıyacağız. Daha sonra 2,5 tonluk parçaları helikopterle getireceğiz. Ardından da vincin montajına başlayacağız.
0: İlk havalanan Bell 412 çok amaçlı helikopter bu irtifalarda 1,2 ton yük taşıyabiliyor. Yer görevlisi Morris öyle iki gündür bu anı bekliyordu.
2: Şu anda işler iyi gidiyor. Hava güzel. Biraz soğuk ama güzel.
0: Vadideki yer ekibi vinç parçalarına askı aparatları bağladı. Morris kancayı takıyor ve helikopter havalanıyor. Uçuş süresi 2 dakikadan kısa.
1: Gelen parçayı doğrudan yerine yerleştireceğiz. Bana göre sağ taraftaki temelin üstüne konacak. Gelen parça yaklaşık 600 kilo.
0: Pilot platforma ne kadar yaklaştığını göremiyor. Bu nedenle çok hassas talimatlara ihtiyaç duyuyor.
3: 3 2
0: İlk denemeyi kıl payı kaçırdılar. İkinci deneme.
3: 1 metre, yarım metre. Tamam, tamam böyle kal. Çok güzel.
0: 4 montaj görevlisi parçayı yerine oturtuyor.
3: 1 metre, yarım metre.
0: Vincin ayağı yerine kondu. Hava tahminleri iyi ve bu şekilde kalacak. Proje müdürü Roman Pihler bugünü titizlikle planladı. Tüm parçalar bugün nakledilmeli.
1: Her tur 10 dakika. Parçalar önce kabaca vidalanacak. Tüm parçalar geldikten sonra ince ayar yapılacak. O görev çilingire ait.
0: Vadide bekleyen Süper Puma havalanmaya hazır. Pilot Jürgen Köl, 3 tonluk parçaları günün saatine ve hava sıcaklığına bağlı olarak 2700 metre yukarı taşıyabiliyor.
4: Sabah daha serin olur ve gün içinde hava ısınır. Yükler hava sıcaklığındaki değişime göre taşınacak şekilde planlanır.
0: Bunun nedeni havadaki yoğunluk değişimidir. Hava ısındıkça seyrelir ve helikopterin taşıma kapasitesi düşer. Hava birkaç dakika önce kötüydü ama şimdi zamana karşı bir yarış başladı. Kuzey Ren-Vestfalya'ya bağlı Kreis-Gütersloh'taki Safariland Hayvanat Bahçesi. Tesis müdürü Markus Köhling, 6000 metrekarelik tesiste yaşayan 600 vahşi hayvandan sorumlu. Ve bu parkta doğan çita Toby bugün başka bir yere nakledilecek.
5: Bugün çok ama çok özel bir gün. Erkek çitalarımızı üreme programı gereğince başka erkeklerle değiş tokuş edeceğiz. Çita üreme programımızı 6 yıl önce başlattık. Bu çok önemli bir program çünkü Afrika'da sadece 9000 çita kaldı. Bu hayvanların üremesi çok acil bir ihtiyaç. Son yıllarda bu konuda büyük başarılar elde ettik.
0: Üreme programındaki gen havuzunun çeşitliliği sağlanmalı. Markus ve bakıcı Anna Brock ilk olarak Vavasu adlı erkek çıtayı 20 kilometre mesafedeki Naderman Hayvanat Bahçesi'nden teslim alacaklar.
6: Merhaba Markus.
5: Merhaba Chris, nasılsın? Merhaba Peter.
7: Hoş geldiniz.
0: Veteriner Peter Ruh ve tesis müdürü Christoph Naderman erkek çıtayı uyutacaklar.
5: Hayvanları kafese koyarken ya uyutmalısınız ya da kendi isteğiyle kafese girmesini sağlamalısınız. İlk tercihimiz kafese gönüllü olarak girmeleridir. Bu mümkün değilse veteriner Peter devreye girer ve duruma göre hayvanı anestesiyle uyutur. İsterseniz önce kontrol edelim.
6: İyi olur.
5: Ondan sonra kafesi ayarlarız.
6: Öncesinde kontrol etmek daha iyi olur.
5: Evet. Harika.
0: Her anestezi vücut açısından zordur, hayvanlarda bile. Bu nedenle Markus ve ekibi 9 yaşındaki çitayı kontrol ediyorlar.
5: Taşıma kafesini yanaştırmak için çitanın kaldığı yeri kontrol ediyoruz. Özel taşıma kafeslerimiz var. Bu kafeslerin içi karanlık oluyor ve taşıma esnasında hayvanın rahat etmesini sağlıyor.
0: Taşıma kafesini yanaştıracak yer yok. Bu nedenle Vavasu uyutulacak ve kafese o şekilde alınacak. Tesis müdürü Christoph Naderman bu ihtimale karşı bir hazırlık yapmış.
6: Bugün gerçekleştirdiğimiz normal besleme günlerimizden biri. Vavasu yiyeceğini bekliyor değil mi?
7: Evet.
6: Ve şu an taze et yiyeceğini sanıyor ne yazık ki. Ama maalesef öyle olmayacak. Çünkü bugün onu uyutacağız ve tekrardan kafese koyacağız. Hayvanlar anestezi altındayken bazen uyanabilir veya yediklerini kusup boğulabilir. Sürekli böyle şeyler yaşanabildiği için bugün ona yiyeceğini vermemeye karar verdik. Ve onu birazcık dinlendireceğiz.
0: İşin zorluğu çitayı sakinleştirip uyutacak ilaç dozunun doğru hesaplanması. Dünyanın en hızlı hayvanı olan çitalar yaklaşık 45 kilodur.
7: Şu anda şırıngayı hazırlıyorum. Bu şırınga bir hava tabancası ile kullanılıyor. Diğer narkoz tabancalarından farklı bir sisteme sahip. Bu sistemde şırınga basıncı hemen oluşuyor ve ilacı hayvana zerk ediyor. İlaç karışımını hazırladım ve şimdi iğneyi yapmak için hazırlanıyorum.
0: Teori bu şekilde ama şırınganın en doğru noktaya isabet etmesi gerekiyor.
5: Açıkçası kısa süreli bir anestezi uyguladığımız için memnunum. Bu yöntem bana göre çok daha güvenli. Çünkü kısa süreli anestezinin hayvanlar için bir sorun teşkil etmediğini artık biliyoruz.
0: Peter Ruh iğneyi üfleyerek atmayacak. Ufak bir hava tabancası kullanacak.
6: Gel buraya. Hey. Gel buraya. Aferin. Yan döndü. Bu açıdan rahat isabet eder.
7: Tamam. Ateş ediyorum.
6: Çok hızlı oldum. Süper. Şimdi yavaşça dışarı çıkalım olur mu?
5: Tamam.
0: İğne arka bacağa isabet etti. Şimdi ilacın dozunun yetip yetmeyeceğini ve 9 yaşındaki kedinin uyuyup uyuyamayacağını görmek için beklemek gerekiyor.
6: İyi geceler.
0: Markus zaman kaybetmeden Vavasu'nun taşıma kafesini hazırlıyor. Bu işlem programın henüz ilk ayağı. Diğer çita Toby de bugün başka bir yere yollanacak.
5: Kafesimizin içi böyle görünüyor. Kediler karanlıkta kendilerini daha rahat hisseder. Aydınlık olursa ve her yer parlarsa ilk olarak panik yapmaya başlarlar. O yüzden kafeslerin içi karanlık olur. Havalandırması da iyi yapılır. Ayrıca biz de içini kontrol edebiliriz.
0: Kafesler çitalara özel yapılıyor ve dezenfekte ediliyor. Yabancı kokular hayvanları gereksiz yere kızdırabiliyor ve hatta ölümcül bile olabiliyor. Ama burada önemli olan şey narkoz işe yaradı mı? Lübeck limanında yılda 300 bin tondan fazla tarım ürünü işlem görür. Kovza tohumu hasadı yeni başladı. Liman görevlileri gelen kamyonları sıraya alıp gemiye taşınacak kovza tohumlarını ambarlara indirmekle meşgul oluyorlar. İş makinesi operatörleri Julian ve Michael Eckert'in mesaileri başladı. Baba oğul operatörler bugünkü görevler için ambar müdürü Zarif Göksel'le görüşüyorlar.
8: Günaydın.
9: Günaydın.
8: Nasılsınız? İyi misiniz?
10: Bugün ne var?
8: Bugün biraz yoğunuz. Kolza tohumu gelecek. Hasat biraz uzun sürecekmiş. Bu hafta sonu cumartesi bile çalışabiliriz. Ama zaten bunlara alışkınız.
9: Sorun değil.
8: Aynen, tamam.
9: Evet.
8: Harika.
9: Görüşürüz.
8: Herhangi bir şey olursa tekrar konuşuruz.
0: Geçen haftalardaki yağmurlardan ötürü kolza çiftçileri iyi hasat yapamadılar.
8: Hasat uzun zaman alacak. Havadan ötürü. Çiftçiler kötü havada hasat yapamadılar çünkü.
0: O yüzden bugün limana az sayıda kamyon gelecek. Bir numaralı ambarda yaklaşık 11 bin tohum saklanacak. Baba oğul Michael ve Julian bir iş makinesi ve bir teleskopik yükleyiciyle ambarı düzenleyecekler.
9: Dün hava çok kötüydü, bugün idare eder.
10: Evet.
9: Bugün daha iyi olacakmış, evet. Hava durumu öyle söyledi.
10: Umarım ambarda olsun.
0: Günün ilk görevi kamyonu yanaştırmak.
10: Sola doğru yanaş. Boruların tam arasına girmen gerekiyor. Ben sana işaret ederim. Sola gelsin. Sola doğru git.
9: Boruları ortalayacaksın.
10: Sağdaki boruyu ortala.
5: Hangi tarafa?
10: Boruya doğru.
0: Yerde havalandırma boruları var ve hasar görmemeleri gerekiyor.
9: Kamyon hızlı gelirse borular sağa veya sola dönüp ezilebilir. Biz düz durmasını ve zarar görmemesini istiyoruz.
0: Borular zarar görürse ürünler havalandırılamaz ve en kötü senaryoda küflenir. Perakendecilerin depolama imkanları sınırlı. 25 tonluk ilk parti mal bugün teslim ediliyor.
9: Biz aradaki depoyuz. Ürünler satıcıdan bize geliyor, biz burada depoluyoruz. Çünkü onların imkanı kısıtlı. Ürün satıldıktan sonra da gemiye yüklüyoruz ve değirmenlere yolluyoruz.
0: Bu tohumlar yağ yapımında kullanılıyor. Kuşlar taze yiyecek buldukları için çok mutlu.
10: Kuşlar bizim için sorun değil. Onlar buraya böcekler için geliyor. Burada böcek avlıyorlar. Yaptıkları bu.
0: Ve en kötü senaryoda küflenir. Perakendecilerin depolama imkanları sınırlı. 25 tonluk ilk parti mal bugün teslim ediliyor.
9: Biz aradaki depoyuz. Ürünler satıcıdan bize geliyor, biz burada depoluyoruz. Çünkü onların imkanı kısıtlı. Ürün satıldıktan sonra da gemiye yüklüyoruz ve değirmenlere yolluyoruz.
0: Bu tohumlar yağ yapımında kullanılıyor. Kuşlar taze yiyecek buldukları için çok mutlu.
10: Kuşlar

0: Bu böcekler insanı da ısırıyor.
1: Bunlar çok sinir bozucu. Hem ısırıyorlar hem de vücudunuzda dolaşıyorlar.
0: Böceklerin verdiği rahatsızlık kolay hallediliyor. Tesis müdürü Zarif gelen malları yakından denetliyor.
2: Tartıya girdi mi?
3: Evet.
2: O zaman bana numune getir. Nemine bakalım, sonra boşaltırsın.
0: 58 yaşındaki Zarif tohumların nemini ölçmek zorunda. Depolama için belli bir nem oranı gerekiyor. Aşırı nemli bir parti tüm tohumların bozulmasına neden olabilir.
2: Gelen ürünün nemini kontrol etmemiz gerekiyor. En fazla %9 nemli ürünleri kabul edebiliyorum. Eğer daha nemli çıkarsa kabul edemiyorum.
0: Tohumlar nem ölçüm cihazına konuyor ve elektrik iletkenliği kontrol ediliyor. İletkenlik yüksekse ürün nemli sayılıyor. Nemli ürün çok tehlikeli.
2: Bir kamyon nemli ürün bırakırsa ve biz gözden kaçırırsak bütün ambar çöpe gider. Bütün ambar.
0: Nemli bir parti mal bütün depoyu etkileyebilir. Bunun sonucu olarak deponun boşaltılması ve ürünün çöpe atılması gerekir. Avusturya'daki Dachstein teleferik istasyonunda yenileme çalışması var. Bu kapsamda 2700 metre yükseğe bir inşaat vincinin taşınması gerekiyor. Montaj ekibinin ve helikopterlerin çalışma programı çok sıkışık.
4: Helikopter geliyor. Tek seferde alabilir misiniz? Hadi, plana bir kez daha bakalım. 2,5 tonluk bir destek ayağı geliyor.
0: Bu ağırlıklar Süper Puma adıyla anılan Airbus AS-332L1 helikopteriyle taşınabiliyor. Pilot Jürgen Köl risklerin farkında.
5: Buradaki zorluk, arazinin çok dik olması.
0: Teleferik istasyonu dağın zirvesinde. Burada her yönden esen rüzgar uçuşu tehlikeye atıyor. 2,5 tonluk yükse montaj ekibi için büyük bir tehlike arz edebiliyor.
5: Biz pilotlar bu uçuşları olabildiğince profesyonel ve güvenli kılmak için uğraşırız. Ama her yerde risk vardır. Bu böyledir.
6: Biraz daha ileri gider misin? Temas sağlandı.
0: Roman Pihler'in yönetimindeki montaj ekibi parçaları hemen yakalıyor ve yerlerine yerleştiriyor. Her uçuşla birlikte vincin boyu yükseliyor.
7: Tamam. Birinci vida takıldı.
0: Dağdaki iş devam ederken yer görevlisi Moritz Öle ofis konteynerlerinin ilkini helikoptere bağlıyor.
8: Burada genel sorun aşağı bastırma etkisidir. Halat yeteri kadar uzun olmazsa ve bir duvar gibi dik bir yüzeye yaklaşırsanız hava akımı ağırlığı yere bastırır. Konteynerde böyle bir şey gerçekleşebilir. En önemli şey ise yükü hiç kimseyi yaralamadan doğru noktaya indirebilmektir.
0: Pervaneden kaynaklanan aşağı bastırma etkisi konteyneri yana doğru itiyor.
8: Pilot tehlikeli bir şey olmaması için çok dikkatli olmalı.
0: Zirvedeki inşaat şantiyesinden sorumlu olan Roman Pihler de aşağı bastırma etkisine dikkat etmek zorunda.
6: 6, 5, 4, 3.
0: Ayrıca ani bir rüzgar 2 tonluk konteyneri savurabilir. Elemanlar bu yüzden güvenli bir mesafeye bırakıyorlar ve halatlar yardımıyla konteyneri yerine indiriyorlar.
6: 1 metre. Son 50 santim ve temas.
0: 3 konteyner bir araya getirilip tek bir ofis alanı oluşturulacak. Helikopter bir sonraki parçayı getirmeye gittikten sonra elemanlar ne yaptıklarını fark ediyorlar. Ufak bir hata olmuş. Konteyner kapıları ters yönde.
4: 4 tarafında kapı olsaydı ters koymamış olurduk zaten.
0: Ama bir kapı da yeterli zaten. Tuleyan Jürgen Köl 20 yıldan uzun süredir helikopter uçuruyor. Önce Amerika'da manzara fotoğrafçılığı pilotluğu yaptı, ardından Avusturya'da yolcu ve kargo pilotluğu yaptı.
5: Bu benim çocukluk hayalimdi. Bir gün o adımı atacağım ve yurt dışına gidip başaracağım demiştim. Bunun için tabii ki biraz şans ve sabır gerekiyor. Günün birinde o aşamaya geliyorsun, kokpite oturuyorsun ve uçabildiğini kanıtlıyorsun.
0: Helikopter şirketinin ekibi çalışma programına yetişti. İlk 2 gün hava çok kötüydü ve işe başlayamamışlardı. Nihayet 38 metrelik vinç parçalarını dağa taşımaya başladılar. Parçalar helikoptere bağlıyken yerlerine monte ediliyor.
8: Tehlikeli.

0: Tehlike ve stres potansiyeli çok yüksek olduğundan bir sürü şey meydana gelebilir.
1: Ve her an yeni bulutlar ortaya çıkabilir ve işe son verilebilir. Bu baskıya rağmen proje müdürü Roman Pihler'in talimatları sakin ve kararlı bir tonda.
2: Parçanın göğüs hizasına inmesini bekleyeceğiz ve döndüreceğiz. Parmaklarınıza dikkat edin ve bağlantı noktalarına dokunmamaya çalışın. Önce tutun ve döndürün. Döndürmeden yerine oturtmayın.
1: Hava hala güzel ama ne kadar süreceği belli değil. 800 kilometre uzakta Paderborn yakınlarındaki Nadermann Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Nesli tükenmekte olan iki çita bir üreme programı çerçevesinde değiş tokuş ediliyor. Babasu'ya yapılan anestezi iğnesi etki göstermeye başladı. Babasu, Safariland Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmek üzere hazırlanacak. Tamam, uyumuş.
3: Çok güzel.
1: Veteriner Peter Ruh bu fırsattan yararlanıp uyuyan çitayı kısaca muayene ediyor.
4: Dişleri gayet iyi durumda. İri bir köpeğe benziyor. İlk önce iğneyi çıkarmaya çalışalım.
3: Tamam. Diğer bacağına isabet etti değil mi?
4: Evet doğru. İşte burada. Tamam çıkaralım.
5: Şimdi ben başını tutayım.
4: Tamam tutabilir misin?
5: Evet.
1: Çita derin uykuda görünüyor ama bu işlem hızlı yapılmalı.
5: Tamam gidelim.
1: Narkozun etkisi kesin olarak bilinmiyor. Her hayvanın tepkisi farklı oluyor. Ama bu doz yeterli görünüyor. 45 kiloluk çitayı 3-5 kişi bile zor taşıyabiliyor. Hayvana bir zarar gelmeden dar kapıdan çıkıp kafese varmaları şart.
5: Tamam, çok güzel, mükemmel. Şimdi bırakabiliriz. Başının altına koyabileceğimiz kadar saman kaldı mı?
3: Var.
1: Babası yeni yuvasına en hızlı ve en rahat şekilde varmalı. Marcus Göhling bütün işlemi anestezi etkisi devam ederken yapmak istiyor.
5: Evet, şimdilik her şey plana uygun gidiyor. İçimiz çok rahat ve kafesi araca alıp onu yerine sabitleyeceğiz. Daha sonra aralarda açıp kontrol edebiliriz. Eğer uyanmışsa kafesi açıp ona bakmamıza gerek yok. Çünkü bu durumda huzursuzlanır ve rahatı kaçar.
1: Kafesin ağırlığı 110 kilogram. Çita ise 45 kilogram. Bütün bu çabanın tek bir amacı var. Üreme programı sayesinde çita neslini kurtarmak.
5: Evet, kafesi yerine sabitledim. Tehlikeli yüklerde, yani yırtıcılar gibi tehlikeli hayvanlarda kafesin sabitlenmesi çok önemli. Çünkü ani bir fren yaptığımızda yerinden oynamamalı. Kafesin doğru sabitlenmesi ayrıca kurallar gereğidir. Yönetmeliklerde kafesin bağlanması gerektiği yazar. Şimdi bundan sonraki aşama çitanın sağlıklı uyanıp uyanmadığını kontrol etmek olacak.
1: Hayvan nakliyesi sıkı kurallara bağlıdır. 33 yaşındaki Marcus bu konuda özel eğitimlere tabi tutuldu. Hiçbir şartta çitayı ilaç etkisi altındayken yola çıkarmaması gerekiyor. Aksi takdirde hayvan kusabilir ve boğulabilir.
5: Bundan sonra saati takip etmemiz gerekiyor. Diğer çitayı da taşıyacağımız için bir tur gidip bir tur geri geleceğiz. Bu yüzden biraz zaman baskısı var.
1: Bütün işlem bir günde bitmeli. Toby ve babasının karşılaşmamaları gerek. Karşılaşmaları sorun yaratabilir. Ama babasının şu an onu düşünecek durumu yok. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor.
5: Hayvan nakliyesi kolaydır. Kutuya koy ve yürü diye düşünen insanlar var. Bu düşünce yanlıştır. Belli bileşenler gerekir. Doğru ekipmanlar, doğru bir araç, doğru bir havalandırma, doğru bir yalıtım, bir kamera sistemi ve ısı kontrol sistemi şarttır. Doğru üretilmiş doğru nakliye kafesleri, uzmanlık ve doğru anestezi ilaçları gerekir. Eğer bunlardan biri bile eksikse sorun çıkar. Ve bu yüzden Almanya'da bu işi gerçekten çok az sayıda insan yapmakta.
1: Hayvan nakliyecileri zaman baskısına rağmen sabırlı olmalı ve hayvanlar kendine gelene kadar beklemelidirler.
5: Evet, biraz sallanıyor ama gayet iyi durumda görünüyor. Bence hiçbir sorun yok. Bana bakmaya başladı. Sanırım artık yola çıkabiliriz.
1: Nadermann Hayvanat Bahçesi ile Safariland arasındaki mesafe sadece 20 kilometre. Erkek çita orada dişi bir çitayla buluşturulacak. Marcus Köhling geç kalmasına rağmen ara yollardan gitmeyi ve molalar vermeyi planlıyor. Değerli yükün başına bir şey gelmesini istemiyor.
5: Şu anda tamamen yola odaklanmış durumdayım. Sonuçta vahşi bir hayvanla seyahat ediyoruz. Karton bardak taşıyan sıradan bir kargo aracı değiliz.
1: Marcus Göhling yolda bir kontrol molası verdi. İlaç etkisi tam geçmese de çitanın durumu gayet iyi. Marcus yarım saat sonra Safari Land'a varıyor. Burada 600 hayvan 6000 metrekare alanda yaşıyor. Birçoğu serbest dolaşıyor.
5: Günaydın hanımefendi. Her şey yolunda mı acaba? Bagajda ne olduğunu iyi ki bilmiyor.
1: Babasu araçtan indirilmeden önce bakıcılar Anna Brock ve Claudia Jungers diğer çitayı kafesten çıkaracaklar.
5: Güzel. Biz burada kalalım, siz içeri girin. Çita heyecan yapmasın. Ben sizden haber bekleyeceğim. Hazır olduğunuzu haber verirsiniz. Ve biz de yardıma geliriz.
6: Tamam.
5: Tamam, harika.
6: Görüşürüz.
5: İyi şanslar.
6: Teşekkür ederiz.
1: Lübeck'teki 150 metre uzunluğundaki ambara geri dönüyoruz. Ambar müdürü Zarif Göksel, gelen bir kamyon koza tohumunda sorun tespit etti. Bu parti mal fazla nemli görünüyor. Zarif, tohumların nem oranını kontrol etmek zorunda. Nem oranı %9,5'tan fazla olmamalı. Aksi takdirde zararlı böcek ve mantar istilası meydana gelebilir.
7: Nem oranı 8,8'e çıktı. Depoya alabilirim. Ürün depolamak için bize izin verilen oran en fazla %9,5. Ondan daha yüksek olamaz ama.
1: Bu oran ambardaki havalandırmayla düşürülebiliyor. Koza tohumlarının hava almasını sağlamak için ambarın dört bir yanında havalandırma var.
7: Ürün hemen kepçeyle düzeltiliyor ve içeride trafik sıkışıklığı olmuyor. Bu işi baba ve oğul birlikte yapıyorlar.
1: Baba Mihail Eckart ve oğlu Julian Eckart ambara ilk gelen koza tohumlarını düzenliyor. Tohumların en uygun yükseklik olan 6 metreye ayarlanması şart. Bu sayede 11 ton ürün depolanabiliyor. Bu arada iş makinesi operatörü burada 3 yıldır çalışıyor.
8: Burayı çocukluğumdan beri biliyorum. Öğrenciyken gelirdim, tatillerde çalışırdım. Babam geçmişte daha patrondu ama artık ikimiz de eşit durumdayız.
1: Mikael ise 30 yıldır burada ve 23 yaşındaki oğlunun da babasını takip etmesinden mutluluk duyuyor.
9: Oğlumla gurur duyuyorum. Herkesin okuması şart değildir düşüncesini paylaşıyoruz. Birilerinin de bedensel işleri yapması gerekiyor. O yüzden ondan memnunum.
1: Daha nemli partiyi getiren kamyon ambara giriyor. Bu yıl kötü hava koşulları yüzünden hasat pek iyi değil. Yoğun yağışlar hasat mevsimini kısalttığı gibi ürün kalitesini de düşürdü.
8: Bu yıl hava şartları yüzünden hasat %100 olmadı ve mahsulde kayıplar bekleniyor. Piyasa talep yarattığından ürün hasadı ise az olduğundan genel görünüm kötü. Son yıllarda hasat daha iyiydi. Çünkü hasat aralığı daha uzundu ve stoklar ona göre ayarlanıp kayıplar da azaltılabiliyordu. Maalesef durum çok kötü.
1: Yani daha az teslimat var. Üründe %2'den fazla yabancı madde tespit edilirse fiyat düşüyor. Değirmene giden siyah tohumların tekrar elenmesi gerekiyor.
9: Bazen çok iyi ürün geliyor. Bazen siyah altına denk geliyoruz. Ürün doğal ortamında karışırken daha kalitesiz mahsul de doğal olarak içine girebiliyor.
1: İyi kalite koza tohumları simsiyah olmalı ve sapları beje çalmamalı. Ürünler Magdeburg'a veya Hamburg'a varmadan önce Elbe Lübeck kanalından geçmek zorunda.
8: Önce köşeyi yapmayacaksan, bence ortayı toplamaya başlasan iyi
9: evet,
8: olur.
9: Evet, 2-3 kepçe daha koyduktan sonra ortaya geçeceğim.
1: Koza tohumları bu sayede ambara eşit dağıtılıyor. Değirmenlere sefer yapacak olan gemiler 2 veya 3 ay sonra çalışmaya başlayacak. Ambar o zamana kadar tam dolabilir. Mihail ve Julian o zamana kadar her işi halletmek zorundalar. Baba oğul şimdi de yarınki hazırlıkları gerçekleştiriyor.
9: İşimiz
8: evet,
9: bitti mi?
8: Evet, her şeyi hallettik. Yarınki gemi için uzun makineyi hazırlamamız gerekiyor.
9: Evet.
1: Uzun makine en büyük ekskavatör ve yükselen gövdesi sayesinde gemi boşaltmak için çok uygun.
8: Arka tarafa geçiyoruz. Bugün başka kamyon gelmeyecek. Yarın sabah gelecek gemi için uzun makineyi hazırlayacağız. Kolay
7: tamam,
8: gelsin.
7: Kolay gelsin. Çocukluğundan beri burada. Daha 10 yaşındayken babasıyla birlikte en büyük iş makinelerini bile sürmeyi öğrendi. Onu çok başarılı buluyorum.
1: Julian ve Mikhail 22 metre kola sahip ekskavatörü birlikte kullanıyor. Yarın 5000 ton gübre yüklü bir geminin limana yanaşmasını bekliyorlar. Geminin tam zamanında boşaltılması gerekiyor. O yüzden 80 tonluk bu canavar formda olmalı ama şu an marşı basmıyor.
9: Görmek istediğimiz manzara. En güzel manzara.
1: Onlar bu makineyi iyi tanıyor. O yüzden arızayı bulmak için motoru kontrol ediyorlar.
8: Motor yağımız tamam.
9: Suyu da tamam, sorun görünmüyor.
8: Motor hasarını bu şekilde önleyebiliyoruz. Bizim işimiz bu. Öncesinde kontrol ediyoruz.
1: Ama buna rağmen arızanın kaynağını bulamıyorlar.
9: Galiba yine yakıt pompası arızası.
8: Evet, öyle dediler. Şimdi yaşadığımız yakıt pompası sorunu gibi büyük sorunlarda ustamızı arayıp yardım isteriz.
1: Destek şart oldu. Yakıt gelmezse motor çalışmaz.
8: Maalesef bir sorunumuz var. Uzun makineye yine yakıt gelmiyor ve çalışmıyor. Gelirsen çok iyi olur. Teşekkür ederim.
1: Makine çalışmazsa baba oğul yarınki gemiyi zamanında boşaltamazlar. Avusturya'daki Dachstein teleferik istasyonundaki helikopter ekibi de zamanla yarışıyor. Hava kapatmaya başladı. Teleferik istasyonu yenileniyor. Bu yüzden 38 metre boyunda bir inşaat vinci kurulmalı. Vinç parçalar halinde zirveye taşınıyor. Vadide çalışan yer görevlisi Moritz Öle bir sonraki parçayı hazırlıyor.
6: Montajcılar parçaları birbirine vidalamalı. Zemin parçasının üstüne 2 metre mesafeyle diklemesine konan parçaların ortalanması ve yerleştirilirken yamulmaması gerekiyor. Daha sonra devrilmemesi için vidalarla sabitleniyor.
9: Tamam.
6: Vidalarla bağlanan parçanın üstüne diğer parça geliyor ve o da vidalanıyor. En tepeye varana kadar parça parça yükseltiyorlar.
1: Destek halatlarını kontrol edip helikopterden önce onları çözmek için yukarı ilk tırmanan proje müdürü Roman Pihler oluyor. Bir sonraki kara bulut işi bölmeden önce tempo artırma vakti geldi.
6: Bu kadar yukarıda bir vinç kurmak her gün yapacağınız bir iş değildir.
1: 125 ECB 6 model kule vincin toplam yüksekliği 43 metre. Dachstein'da rüzgar saatte 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
7: İşler iyi gidiyor. Biz birlikte iyi çalışan, iyi organize olan bir ekibiz. Herkes şimdi kısa bir ara verebilir. Duracağınız yeri biliyorsunuz. Çok iyi gidiyorsunuz. Tamam mı?
1: Süper Puma helikopter 2700 metreye 3 tonluk yükler taşıyabiliyor. Yer görevlisi Moritz bugünün 2,5 tonla en ağır parçasını hazırlıyor. Bu parçanın özel bir görevi var.
6: Bu ara geçiş parçası. Çünkü bundan sonrakiler daha ince. Bunun ucuna takılacaklar.
1: Ara parça yerine takıldığında ekip işin yarısını tamamlamış olacak. Ama önce helikopter yakıt almak zorunda. Fakat depo tam doldurulmuyor.
6: 100 ile 200 litre arası yakıt koyuyoruz. Bununla 3 veya 4 tur yapıp tekrar geliyor ve yakıt alıyor. Çünkü depo tam dolarsa gereksiz bir yük taşımış olursun.
1: Vinç kurulduktan sonra 6 tona yakın ağırlıkları kaldırabilecek. Ama ona daha vakit var. Montaj ekibi önce ara parçayla ilgilenmek zorunda.
6: Tehlikeli durumlar her zaman söz konusu. Burası süpermarket rafı dizmeye hiç benzemiyor. Çok daha değişik.
1: Pilot şimdi helikopteri sabit tutmak zorunda çünkü 4 montaj işçisi parçanın tam altında duruyorlar. Kılavuz halatlar yardımıyla parçayı yerine oturtup vidalıyorlar. Fakat helikopterden sarkan halat binaya çok fazla yaklaşıyor.
5: Yukarı tak, yukarı tak.
1: Bu vinç, teleferik istasyonunun tamamen yenilenmesi için mutlaka gerekli. Peki ara parça yerden ne kadar yüksekte?
10: Peki temelden burası 17,5 metre mi oldu?
7: Temelden burası mı? Evet. Aşağı bakayım.
10: Evet. Söylemeye gerek yok.
7: Ne kadar yüksek olduğunu söylemeye gerek var mı?
1: Buna vakit yok çünkü bir sonraki parça geldi bile. Ekip bulutlar toplanıp nakliyeyi engellemeden önce takabildiği kadar çok parça takmak istiyor.
11: Sis basmaya başladı öyle değil mi?
1: Helikopter yoğun bulutlar yüzünden 2 gün havalanamadı. Montaj ekibi çok kısıtlı zamana rağmen kuleyi 6 saat içinde kurmayı başardı. Ama tam da son parça gelecekken hava kötüleşmeye başladı. Proje müdürü Roman Pihler'in bir karar vermesi şart.
7: Havaya bakacağız. Rüzgar şimdi daha sert esiyor.
1: Güvenlik birinci öncelik. Pilot Jürgen Kör Süper Puma'yı vadiye indirdi. Bir sonraki parça 35 metre uzun bir kol.
12: Daha da montaj yapmak için havanın çok durgun olması şarttır. Ama parçaların 35 metreyi bulması ve çok büyük olması sorun yaratıyor. Yan rüzgar eserse ekip buna karşı duramaz. Vinç dönmeye başlar. Parça uca takılacağı için rüzgarda çalışmak mantıksızdır.
1: Rüzgar giderek şiddetleniyor. Yan şantiyedeki beton parçalar bile artık sorun yaratmaya başladı.
12: Durum iyi görünmüyor. Rüzgar o kadar kötüleşti ki beton parçaları bile uçurmuyorlar. O yüzden biz de ağır parçaları ve özellikle bu uzun kolu monte edemeyiz. Bugünlük iş bitti. Yarın devam edeceğiz.
1: Proje müdürü Roman Pihler programa uymakla ekibin güvenliğini düşünmek arasında kalınca her zaman ekibin güvenliğini tercih ediyor.
7: Durum kendini anlatıyor. Bugün bu kadar. Yarın devam ederiz. Mantıksız. Yarın devam edelim. Yarın sabah 6.30'da havaya bakarız ve duruma göre başlarız.
1: Kule nihayet ayağa kalktı. Ekip elinden geleni yaptı. Safariland Hayvanat Bahçesi. Nesli tükenen çitalar için bir üreme programına katılan iki hayvanat bahçesi, çitaları değiş tokuş etmek istediler. Bakıcılar Anna Brock ve Claudia Hüngers çita kafesine gidiyor. Amaçları Toby'yi uyutmadan nakliye kafesine sokmak. Tesis müdürü Markus Köhling şimdilik bu işin dışında kalmalı.
5: Claudia ve Anna her zaman hayvanların eğitimindeler ve bu da hayvanlarla iletişim kurmak ve onların güvenini kazanmak demek oluyor. Eğer biz şimdi karışırsak hayvanlar rahatsız olabilir ve stres yaşayabilir. Sonuçta kafese girmeyebilirler. Ama biz hayvan stres yaşamadan kafese kendisi girsin istiyoruz.
1: Büyük an geldi. Bakıcılar çitayı kandırıp kafese sokabilecekler mi?
13: Kapağı indireyim mi? Bekle. Şimdi. Korkma korkma sakin ol Toby. Tamam. Sorun çıkmadan hallettik. Merhaba tatlım. Merhaba.
1: Henüz birinci adım tamamlandı. 4 yaşındaki çita sakin görünüyor. Acaba yolculuğun ikinci etabında da sakin kalmayı başarabilecek mi?
5: Şu anda Toby bu kafeste. Onu şimdi bizim nakliye kafesine almaya çalışacağız. Bu kafes eğitim kafesiydi. Bu kafesin kapağı açık duracak. Sonra bunu kapatacağız ve Toby'yi dışarı alıp diğerini sokacağız. Planımız bu.
1: Babasu buraya çoktan geldi ve Toby'nin çıkmasını bekliyor.
13: Tamam. Korkma, korkma.
5: Hazır mısınız? O zaman ben başlıyorum. Hadi Toby, çık dışarı, hadi. Hop hop hop hop hop hop. Hop hop, hadi. Hop hop hop. Hop hop hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop hop hop. Kapat, kapat, kapat. Yavaş, tamam.
3: Evet, şimdi
5: girdi içeride mi? Evet, iyi görünüyor, mükemmel.
3: Evet.
5: Ekip olmadan bunu yapamazsınız. Bu mümkün değil. Anna ve Claudia'nın da hayvanlarla ilişkisinin bozulmasını istemiyoruz. Bu yüzden de iyi polis, kötü polis oyununu oynuyoruz. Evet, güzel.
1: Chita Tobi şimdi araca götürülüyor. Ekip önce araçtaki baba suyu indirecek. İki erkek Chita başka dişilerle buluşmak için geçici bir süre yer değiştiriyorlar. Marcus hayvanların iyiliği için ekibi yoruyor. Kafesler kedilerle birlikte 150 kilogramı buluyor.
5: Sırtımız epey ağrıdı. Her zaman dikkatli olmalıyız. Hayvanları naklederken her şey koordineli olmalı ve sorunsuz bir iş çıkarırsanız da başarılı olursunuz. Soluğumun kesildiğini fark ediyorsunuzdur. Gerçekten çok yorucuydu.
1: İş henüz bitmedi. Toby kilitli kafesle taşınıyor ve yetkisiz kişilerin yaklaşmaması gerekiyor. Anestezi etkisi altındaki babası ise yeni evine bırakılıyor ve alışması için zaman tanınıyor.
3: Hazırız değil mi?
13: Evet.
3: Kapıyı açıyorum. Sakin ol. Merhaba. Hoppala, yere düştük.
5: Evet.
3: Tamam, harika.
5: Harikaydı. Hiç sorun çıkmadı. Sadece biraz başı dönüyor. Bu da gayet normal. Kısa bir yolculuk yaptık. Sadece 30 dakika sürdü. Ama anestezinin etkisinden henüz tam olarak çıkamadı.
1: Toby, Naderman hayvanat bahçesine vardı. Biraz geç kaldı ama Marcus ve Christoph onu daha sonra kapalı kafese almak için bir plan yaptılar. Önce serbest bırakacaklar.
5: Tamam. Ben üstüne çıkıyorum.
3: Tamam.
5: Hazır mısınız?
3: Evet.
13: Aferin.
5: Çitaların ikisi de iyi. Yeni yuvalarına alışmaları gerek. En önemli şey bu. Ve eğer şansımız yaver giderse ve dişilerden birinin ilgisini çekerlerse amacımıza ulaşmış oluruz. Ondan sonra da yavru sahibi olmayı umuyoruz. Beklentimiz bu ve umarım bunu başarırız. Bu konuda kendimize güveniyoruz.
1: ...350 kilometre uzakta Lübeck'teki lojistik ambarında bir sorun var. Devasa iş makinesi yakıt sorunu yaşıyor ve bu yüzden motor çalışmıyor. Makinenin operatörü Julian Eckert sorunu çözmesi için Henning Schulz'u aradı.
7: Yakıt mı gelmiyor?
8: Evet Henning, yakıt gelmiyor. Ama ekranda arıza göstermiyor.
7: Ben de bir bakayım. Daha önce baktınız mı, durum nedir? Bir fikriniz
8: evet,
7: var
8: evet,
7: mı?
8: Evet, baktık ama ilk bakışta hiçbir şey bulamadık.
1: Henning arızayı arıyor.
7: Arıza çoğu zaman bir buji bağlantısından kaynaklanır. Bu makinelerde benim gibi yıllarca çalışırsan arızanın kaynağını tahmin edebilirsin. Bunun bağlantısı iyi değil.
8: Sıkıntı mı var? Gevşemiş mi?
7: Evet, gevşemiş. Bir daha bas marşa.
1: 57 yaşındaki Henning kabloyu düzeltiyor. Julian da motoru çalıştırmayı deniyor.
8: Hazır mısın Henning?
7: Evet.
1: Sorun halloldu. Yarınki gemi boşaltma görevinin önünde engel kalmadı.
8: Arızayı bulduk, çok iyi.
7: Bir daha yaparsa aşağıdaki bujiye giden kabloyu kontrol edeceksin. Tamam mı?
8: Tamam.
7: Bak
8: tamam.
1: İkili 5 metrelik makineden iniyorlar. Baba Michael Eckert onları aşağıda bekliyor.
7: Yarın çalışacak mısınız?
14: Çalıştığını duydum. Çok iyi.
7: Evet. Beni aramayın, bulamazsınız. Yarın motorla gezmeye gidiyorum.
1: Makine sorunsuz çalıştığında saatte 300 tona kadar yük boşaltabiliyor.
7: Bir gemi yanaştığında veya kamyon geldiğinde hızlı olmalısın. 20-30 kamyon sırada bekler ama sen boşaltamazsın. Böyle bir geminin gecikmesi sana bir saatte 2000 ila 5000 euro zarar demektir. Bu işimiz için çok kötü olur.
1: Baba oğul 17 bin metrekarelik ambara geri dönerlerken ambar müdürü Zarif Göksel gelen kamyonlarla ilgileniyor. Şu anda kolza tohumu gelmediği için onun yerine gübre kabul ediyorlar. 6 bin ton gübre ambarın içine indiriliyor.
7: Şimdi ambarı kontrol edelim. Burası ambalaj alanı. Ürünler bu tarafta. Bu NPK gübresi 12,5 tonluk makinenin içine konacak.
1: NPK gübresinin açılımı şöyle: N azot, P fosfor, K potasyum. Bu maddeler makro besinlerdir. Bitkinin büyümesi için kullanılır, verimi artırırlar.
7: Elemanımız şu anda 500 kilogramlık çuvalları dolduruyor. Eğer elle yaparsa çok zaman alır.
1: Polipropilenden yapılan bu büyük çuvallar gübrenin nemlenmesini engelliyor. Çuvallar kamyonlarla Alman, Polonyalı ve Çekyalı çiftçilere gönderiliyor. Gübre Akdeniz ve İskandinav ülkelerinden geliyor.
7: Nasıl gidiyor Miha? Diğerleri nerede? Geç kalmıyor muyuz?
11: Hayır.
7: Herhangi bir gecikme yok değil mi?
11: Yok.
7: Herkes burada mı? Güzel, çok güzel.
1: Tesiste işler sorunsuz ilerliyor. Ve Zarif'in Yulyan'a ve Mihail'e ihtiyacı yok. Baba oğul kolza ambarına geri dönüyor. İşlerine devam edecekler.
8: Hepsini toparlayalım. Sonra da paydos yaparız, olur mu?
11: Tabii ki.
8: Hadi o zaman.
1: Yulyan ve Mihail son tohumları düzenliyor. Ambar müdürü Zarif Göksel onlardan her zamanki gibi çok memnun.
7: Bu en iyi ekibim. Baba ve oğula her durumda güvenebiliyorum. Cumartesi öğlen veya pazar günü arasam geliyorlar. İkisini de %100 güvenilir buluyorlar.
1: Ekip bugün %100 kapasiteyle çalıştı.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
19: Bir orta ağız pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
20: Kale Bistro'ya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
19: Deniz tarağı hazır.
21: Taze ve yerel kaynaklı.
22: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
23: Chef Doug Steele'yi eşeleyeyim mi bu mekanı açmadan önce bile. Sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
19: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
22: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
19: Ahtapota 30 saniyem var.
21: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
20: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
23: Tamam, ahtapottan bahsederim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
19: Başını çıkarıyorum.
23: Tamam.
19: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
24: Ahtapotların gagası mı var?
23: Tabii.
24: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
23: Hiç ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
19: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
24: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
23: Ne? Deniz ürünü sevmez
24: mi? Deniz ürününe bayılırım.
23: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
19: Evet.
23: Bundan iyisi
19: buraya
23: olmaz.
19: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
23: Neden tohum yağı yok?
19: Vücut için iltihap attırıcı.
23: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
19: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
23: Neyle servis ediliyor?
19: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
23: Saplarıyla.
19: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
23: Yumuşat.
24: Püf noktası.
19: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
23: hazır
19: kadar.
23: Hazır mı?
19: Evet.
23: Harika. Tamam. Sırada ne var?
19: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma, sirke, ham, şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
23: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
19: %95'i. Mayonezine kadar.
23: Abartma.
19: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
23: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama noktasına giriyor. Soslar da içinde 2F var.
19: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
23: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
19: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
23: Ahtapot istiyorum.
19: Dökme demir tavada biraz sadeleştirmiş ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
23: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
19: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edebiliyorum.
23: Ya da onun gibi bir şey.
19: Şimdi
23: gagası onu ısırır.
19: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
23: Muhteşem.
24: Üzerinde vantuzlar var.
23: Tamamını. Harika.
24: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
19: Onu da yiyorsun.
23: Ağzına dostum, hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
24: Gördün mü? Böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
23: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
24: Oh, evet.
23: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
24: Teşekkürler dostum.
19: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
0: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
21: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
22: Ve havuçlarla soğanları seviyorum. Böyle
23: bir ferahlık veriyor
21: mu? Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
23: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
2: Bugün hiçbir şey çok kirli değil çünkü nasıl temiz tutacağımızı öğrendik.
4: Bunun eviniz içinde uçtuğunu düşünün.
2: Ve bu güçlü süpürgenin neden garip bir ses çıkardığını öğrenin. Ve bu kesme aletinin tozu sizden uzak tuttuğunu. Bunu saçımda istemem. Mükemmel olan şeye dokunmayacaksın. Kilitli bir alet kutumuz ve çok çalışmayı seven ve sert oynayanlar için bir alet sandığımız var. Evet, bunu yaparken hissetmelisin. Ayrıca tam size göre bir ağır alet çekmecesi.
6: Aslında bu çekmece 375 kiloluk yük taşıyabiliyor.
2: Fabrikada biraz uzay çağı teknolojisi göreceğiz. Boya fırçalarını temizleyeceğiz.
19: Şimdi çevirip fırçanın kurumasını sağlayacağız.
2: Grafitiden kurtulacağız. Ve bahçe çalışmalarında iş ciddileşecek.
9: Aklınıza gelebilecek her şeyde bu alet size yardımcı olabilir.
2: Fabrikada hiçbir şey yeşil ışık ve gülümseyen bir yüz olmadan yapılmaz. Bugün temizlik işindeyiz.

0: Merhaba, ben Chris Grandi. Eğer ağır işler yapıyorsanız ona göre bir elektrikli süpürge almalısınız. Bu Hilti tam bir canavar. Şuna bakın. Bu sesi duydunuz mu? Bu süpürge 15 saniyede bir kendi filtresini temizliyor. Yerdekileri çekerken zıplıyorsunuz ve temizlik yapıyorsunuz. Yani her şey yolunda. Çalıştığı zaman biraz sallanmaya ve zıplamaya hazır olun. Şantiye elektrikli süpürgesi sallantıya yol açan bir alet. Bunu dakikada birkaç kez duyuyorsunuz. Parçalandığını sanmayın. Bu sesler makinenin hava filtresini temizlemek için ters dönmesinin sesi. Şöyle çalışıyor.
1: Şu sesi çıkardığında herhalde böyle bir şey yapıyor.
0: Filtrenin temiz olması makinenin çekiminin artmasını ve havadaki tozun azalmasını sağlıyor.
1: Evet, bunların evinizde uçtuğunu düşünün. Eğer bir evde çalışıyorsanız bu korkunç olur.
0: Büyük tekerlekler sayesinde engebeli arazide gidebiliyorsunuz ve gerektiğinde onları kilitleyebiliyorsunuz.
1: Evet, sabit duruyor, kımıldamıyor. Ayrıca kare olmasını sevdim. Çünkü büyük yuvarlak elektrikli süpürgeler kamyonetin arkasında çok yer kaplar.
0: Peki sağlam mı?
1: Evet, sağlam bir alet. Bunu hemen kanıtlayalım. İşte bu kadar. O sesi duyuyorsunuz. İşte geldi, bakın. Bu kadar.
0: Kuru ve ıslak ortamda çalışabiliyor ve 1200 wattlık bir gücü var.
1: Harika bir süpürge. Çok sevdim.
0: Sallanan, kendini temizleyen şantiye elektrikli süpürgesi. Fiber çimento tabakaları kesmek çok zor olabilir ama bu testere sizin toz yutmanızın önüne geçiyor.
2: Normal testerelerde toz toplama sistemi yoktur.
0: Aha.
2: Mantar bulutu çalışanın yüzüne gelir. Giysilerinize, saçınıza, giysinize bulaşır.
0: Evet, saçım kirlensin istemem. Mükemmel olanı bozmasın, öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
0: Bu fiber çimento testeresi tozun %90'ını emiyor. Toz kokusu var mı? Toz gören var mı? Böylece kolay nefes alıyorsunuz.
2: Bu fan tozu çekiyor. Alıp bu gördüğünüz kovaya atıyor. Böylece iki sorunu birden çözüyor. Birisi temizlik,
0: evet.
2: İkincisi toz soluma.
0: Elmas bıçağı sayesinde seramik, beton ya da granit kesebiliyor. Çok güçlü ama yine de zarif ve hafif.
2: 3.7 kilo. Yani piyasadaki her şeyden 2,5-3 kilo kadar hafif.
0: Bu alet sayesinde etraf tertemiz kalır. Boya daha sonra pisliğini temizlemek zorunda kalmadan da yeterince zor bir iştir.
3: Bu çok pis bir iştir. Fırça hala ıslak. Herhalde bu şekilde yere doğru sallarsınız ama fırçayı temizlemenin en iyi yolu bu değil.
0: Ve fırçalarınızı temizlemezseniz ne olacağını biliyorsunuz.
3: Görüyorsunuz ve belki duyuyorsunuz. Bu şu anda bir işe yaramaz ve atabilirim.
0: Ama sizde bunlardan biri varsa fırçalarınızı atmazsınız. Fırça temizleyicisi iş boya temizlemeye geldiğinde tüm oyunu değiştiriyor. Fırçanızı takın ve sonra dönmeye bırakın.
3: Burada işimiz bitince, burada çevirip fırçanın kurumasını sağlıyoruz. İyice temizliyoruz. İşte bu kadar. Artık temiziz.
0: Fırça ve rulolar konusunda çok iyi. Suda çevirin, sonra kuruyana kadar çevirin.
3: Ve birkaç basit pompayla temiz bir rulonuz oluyor. Başka bir boya rengine hazır.
0: Tasarruf sağlıyor. Çünkü fırça ve rulolarınız daha fazla dayanıyor ve bir sonraki işe hemen hazır oluyorsunuz.
3: Saniyeler içinde renklerimi değiştirebiliyorum. Hemen temizleyip tekrar kullanıyorum. Hem de defalarca.
0: İşte fırça temizleyicisi. Islatın, döndürün ve yürüyüp gidin. Böyle bir sorununuz var diyelim. Duvarda bolca grafiti var ve temizlemelisiniz. Kum püskürtme kullanabilirsiniz ama pahalıdır ve duvarınızın yüzeyini aşındırır ya da bunu kullanabilirsiniz. Grafiti temizleyici. Bunu döküp püskürtüyorsunuz ve 90 saniye sonra sıcak sulu bir basınçlı temizleyiciyle sadece hemen çıkıyor. Grafitinin eski ya da yeni olması fark etmiyor. İkisinde de işe yarıyor. Evet. Şimdi tek yapmanız gereken bunu püskürtmek. Hadi bakalım. Bu grafitinin çözülmeye başlaması 90 saniye kadar sürüyor. Gördüğünüz gibi şimdiden başladı. Boyanın dökülüp kuruduğunu görüyorsunuz. Ve işin güzel tarafı, bir su püskürtücüyle bu şeyleri çıkartabiliyorsunuz. Evet. Nasıl ama? Grafiti temizleyici tuğla beton ve kiremit yüzeylerde işe yarıyor. Ve işte geride hiçbir şey kalmadı. Birazdan. Aletlerinizin düşmesinden korkmayın, çünkü her şeyi yerine sabitleyen güzel bir alet çantamız var. Ve aletlerinizi taşımak istediğinizde kamyonetinizde bunlardan olmasına ne dersiniz? Fabrikada onları yapmak için bolca metal gerekiyor.
4: Ve bu da makinenin eksenine takılan şey.
0: Ve hava koruma meselesine değineceğiz. Birazdan her şey tertemiz olacak. Görüşürüz. Çoğu alet kutusunu düşürdüğünüzde ne olur bilirsiniz. Hoş şeyler olmaz. Ama bu alet kutusu sağlam kalır.
5: Düşürdüğünüzde her şey ortalığa saçılmaz. Her şey kutuda kalır.
0: Bu alet kutusunun sırrı sap mekanizmasını kilitlemekte.
5: Bunu kilitlemek için ayrı bir kol ya da anahtar çevirmenize gerek yok. Elinize aldığınızda kilitleniyor.
0: Nerede çalışırsanız çalışın, bir anda açılması gibi bir derdiniz kalmaz. Ve sap da güzelce kavrayabileceğiniz kadar büyük. Büyük bir kutuya göre büyük bir sap.
5: Bu alet kutusuna çok şey koyabiliyorsunuz.
0: Bu alet kutusuyla aletleriniz sabitleniyor ve hiçbir yere gidemiyorlar. Eğer aletlerinizi ve eşyalarınızı kamyonetle taşıyorsanız bir süre sonra pek de toplu görünmezler diyebiliriz. Ama bunu temizlemek ve aletleri güvende tutmak için bir yol var. İşte karşınızda. Ona bakmak için Iowa'daki fabrikaya gittik. Aletleri toplamak istiyorsanız işte size onları güvende tutacak bir yöntem. Nasıl ama?
6: Bu bizim birçok eşyayı ve aleti bir yerde korumalı bir şekilde saklamamıza yardımcı oluyor. Ayrıca kamyonetin arkası da tamamen kullanıma açık oluyor.
0: Bu seyyar alet çantası kamyonetinizin arkasına fazla yer kaplamadan güzelce oturuyor.
6: Bunun üstüne 375 kilo yük koyabilirsiniz. Kilitli olduğu için sadece aletlerinizi düzenli ve güvende tutmakla kalmıyor. Ayrıca kamyonetin arkasına iş için gereken diğer şeyleri de yükleyebiliyorsunuz.
0: Ağır yüke dayanıklı çelikten yapılan bu alet kutusu her türlü kamyonetin arkasına güvenli bir şekilde takılabiliyor.
7: Çok sağlam tutturulmuş. 4 civatayla sabitlenmiş. Bunlar kutunun 4 köşesinde bulunuyor.
0: Çok rahat bir kolu var ve tek bir dokunuşla açılabiliyor. Çekmecede yanınıza almak istediğiniz her alete yer var.
7: Bu çıtaları çekebiliyorsunuz. Çekmecede istediğiniz yere takabiliyorsunuz.
0: Ve kilitleme sistemi sayesinde sizden başkası erişemiyor.
7: Güvenli bir de kilit sistemimiz var. İçinde bir civata sistemi var. Yani kapandığı zaman güvende oluyor.
0: Bu kutu Davenport, Iowa'daki fabrikada üretilen araç aksesuarlarından sadece biri. Burada günde 100'den fazla alet kutusu yapabiliyorlar. Her şey dev çelik bobinlerle başlıyor.
4: Bu çeliğin ağırlığı 9 ton kadardır ve bu da makinenin eksenine takılır.
0: Bobin tabakalar halinde açılıyor. Ve 4 adımlık bir işlemle çelik otomatik olarak kesiliyor. Baskılanıyor ve istenen ölçüde kesiliyor.
4: Bu çok hızlı bir işlem. 45 saniye ile 1 dakika sürüyor. Sonraki birime gidecek parça hazır oluyor.
0: Kaba şekli elde etmek için robotik bir kol metali eğiyor. Her eğim çok hassas bir şekilde yapılıyor. Sonra kaynağa gidiyor. Burada çekmecenin diğer parçaları takılıyor.
4: Robotik hücreden gelen parçalar burada kaynaklanıyor. Packrat'in çekmece ve ana gövdesi burada şekil alıyor.
0: Boya bölgesinde çok uzun süre dayanacak şekilde boyanıyorlar.
4: Eski teknoloji olan sıvı boyanın aksine burada metal bir yüzeye metal toz püskürtüyoruz. Koruma sağlıyoruz. Bu boyanın dayanma ömrü sonsuz.
0: Parçalar boyandıktan sonra birleştirilme gidiyor.
4: Burası üretimin son kısmı. Çekmece ve ana gövde bir araya geliyor. Kilitleme sistemi de takılınca arabaya takılmaya hazır oluyor.
0: Hava koruması sayesinde içindeki her şey kuru tutuluyor. Sonunda bu arkadaş takılıyor ve kullanıma hazır oluyor.
6: Aslında bu ürün çalışanlara çok uygun. Her şeyi kendim yapıyorsam neden kendim için biraz kalite istemeyeyim ki?
0: Birazdan. Bu bir sır değil. Bu alet sayesinde bantlarınızın ucunu bulma konusunda zorluk yaşamayacaksınız. Ayrıca inanmazsınız ama su borularınızı temizlemek çok eğlenceli olabilir. Ayrıca size hem aletlerinizi toplayıp hem de parti yaptıracak bir şey göstereceğim. Hem müzikli hem de soğutmalı bir alet çantası. Birazdan. Su borularınızı hiç böyle temizlemeyi denediniz mi? Eğlenceli değildir. Ayrıca güvenli de değildir. Elimizde ayaklarınız yerdeyken bu boruları temizlemenizi sağlayacak bir alet var. Su borularını temizlemek kötü bir hafta sonu işidir ama bununla bir yaprak üfleyici takarak işiniz çok kolaylaşır.
5: Su borusunun altına Airleaf takılmış bir yaprak üfleyici getirip çalıştırıyorsunuz.
0: Bu arada tırmanmak zorunda kalmıyorsunuz.
5: Merdiven güvenli değildir. İnsanların çatılarını temizlerken merdivenden düştüklerini hep duyuyoruz.
0: Her su borusunun içinde yaprak ve tıkanıklık olabilir. Sorun yağmur suyudur.
5: Eğer suyun borunun içinde gidecek yere olmazsa evinizin temeline kadar sızıntı yapabilir.
0: Bununla tıkanıkları çabucak açar ve fazla zaman kaybetmezsiniz. Eğer toparlamanız gereken çok aletiniz varsa size göre bir alet sandığı var burada. Burada kocaman bir sandığın var. Anlat bakalım.
2: Evet öyle. Bu tüm alet çantalarının atası.
0: İşte bu.
2: İşte
0: bakın.
2: Bu dostum.
0: Bu alet sandığında tüm aletlerinizi koyacak kadar yer var.
2: Burada 16 çekmecemiz var. Hepsinin içinde özel tutacaklar var. 2 tonluk alet taşıyabilir. Epey yeterlidir.
0: 2 tonluk alet.
2: Evet. 500 kilo taşıyan aman tekerlekler. Süspansiyon arabamdan daha iyi. Bakın.
0: Gerçekten ağır işlere uygun. Paslanmaz çelikten.
2: Yukarıda LED ışıklar
0: tamam.
2: Var.
0: Kaç prizi var?
2: Kutuya bağlı 4 priz var. Ne gerekiyorsa takabilirsiniz. İsterseniz blender bile takabilirsiniz.
0: Çalışırken bir şeyler içmeyi severim. Sen sever misin? Ve parti yapmak gerekirse de hazırsınız.
2: Ses sistemi, hoparlörler, USB girişi var, radyolar var. Eğer garaj partisi yapmak istersen ona da hazır. Bak.
0: Bakalım ne yapacak?
2: Evet. Parti başladıktan sonra susadın değil mi? Sana ne lazım? Soğuk bir şeyler değil mi?
0: Güzel.
2: İşte burada.
0: Çok güzel.
2: İçeceklerini koyabilirsin.
0: Garajın
2: tam
0: ortasında.
2: Burada.
0: Bu harika. Bana ne lazım?
2: Merhaba dostum,
0: teşekkür
2: nasılsın?
0: Ederim. Bunu söylemeni umuyordum. Bu alet sandığı tüm mahalleye parti verebilir. Evet, çalışırken
2: evet.
0: Bunu hissetmen gerekir. Bunu hissetmelisin. Değil mi?
2: Tamam.
0: Bunu adresime gönderin.
2: Tamam, adresini ver, yarın gönderirim.
0: Çok sevdim. Gördünüz mü? Bunu kayda aldım dostlar. Koli bandını neredeyse her yerde kullanabilirsiniz ama artık bandı takabileceğiniz bir yer var. Koli bandınıza göre bir alet.
7: Bu gerçekten harika. Alet sayesinde güzel, düzgün, eşit parçalar kesebiliyorsunuz. Her yerinize de yapışmıyor.
0: Kolay kullanım için bir duvara ya da dolabın dibine tutturun ve kullanıma hazır olsun. Bıçaklı kısım sayesinde hemen kesim yapabilirsiniz. Eğer evin başka yerinde kullanmak isterseniz çıkartın ve gidin. Koli bandı kendi üstüne yapışmaya eğilimlidir. Ama bunun sayesinde kimsenin katlı uçlar konusunda endişelenmesine gerek yok. İşe yarar bir alet. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz.
7: Eşimle biraz kafa dinlemek istediğimizde çok işe yarıyor.
0: Birazdan bahçenizi temizlemek için bolca şey göstereceğiz ama bu iş sandığınızdan daha kolay olacak.
8: 13 araca güç vermek için tek motor kullanılıyor.
0: Birazdan bir fabrika turu daha yapacağız. Bahçe işleri için kaç aletiniz var? Bununla bu sayıyı çok aza indirebilirsiniz. Bu bir çoklu bahçe aleti. Şuna bakın. Temizleyici, küreyici, bahçe makası, budayıcı, üfleyici. Şuna bakın. Evet. Nasıl üretildiğini görmek için Virginia Beach'teki fabrikasına gidiyoruz. İşte size dış mekan temizliğiyle ilgili neredeyse her şeyi yapabilecek bir alet.
8: Çim biçme, çalı budama, yaprak üfleme, kenar belirleme. Aklınıza gelebilecek her işi bu alet sayesinde yapabilirsiniz.
0: Şirket 1926 yılında işe bunları yaparak başlamış.
9: Ve 1980'lerde elektrikli testerelerden öteye geçtik ve dış mekanda kullanılan elektrikli aletler yapmaya başladık.
0: Ve şimdi de çok amaçlı bir elektrikli alet ürettiler.
8: 13 araca güç vermek için tek motor kullanılıyor.
0: Aletleri değiştirmesi birkaç dakika sürüyor.
8: Ayrı şaftlı bir tasarımı var. Bu sayede aletleri değiştirmek basit ve hızlı oluyor. Başka bir aparata gerek yok.
0: Üflemeden düzeltmeye ve budamaya rahatça geçebiliyorsunuz. Temizlemek için de bir fırçanız var. Ve büyük işler için de işte bu.
8: Bahçe yolunuzdaki taşları temizlemek için kaç kere uğraştınız? Bunu hemen halledebilirsiniz. Çok kolay.
0: Şirket bahçe aletlerini Virginia Beach, Virginia'da yapıyor. Parçalar tesisin bir yerinde yapılıyor, sonra bir diğerinde birleştiriliyor. Birkaç dakikada bir motor çıkartabiliyorlar. İşlemlerden bazıları elle, diğerleri de robotla yapılıyor.
10: Kombi motorunun başlangıcı burası. Burada pistonu, krank bileni ve silindiri birleştiriyoruz. Motor fanı ve vidalama da burada.
0: Sıradaki birimde karbüratörü, ateşleme modülünü, egzozu ve debriyajı takıyorlar. Her şeyin düzgün şekilde yapılması gerekiyor. Çalışanlara doğru sıralamayı göstermek için alıcılar yanıyor. Motorun son birleştirmesi burada yapılıyor.
10: Burada motorun son birleştirmesi yapılıyor ve sonra motor başka yere gönderiliyor.
4: Affedersin.
0: Hattın diğer ucunda motora kaplaması takılıyor ve tüm elektrik kabloları ve karbüratör boruları bağlanıyor.
10: Bu birimde motor kaplamasını takıyoruz. Bir vida sayıcısı ve kamera görüntüleme sistemiyle kaliteyi sağlıyoruz.
0: Sistem her vidayı kontrol ediyor. Biri eksikse kilitleniyor ve birimi göndermiyor. Eğer gönderirse de buraya geliyorlar.
10: Göremezsiniz de bu sihirli kutunun içine motor kabına lazerle seri numarası kazıyoruz.
0: Her şey yolunda giderse markası ve ek kap geliyor. Motor neredeyse bitti ama dışarı gönderilmeden önce teste sokuluyor.
10: Ürettiğimiz her birim tam otomatik bir kullanım ve emisyon testine giriyor.
0: Bu testi de geçtikten sonra...
10: Son kontrolde her şeyin görünüş ve fonksiyon açısından mükemmel olduğundan emin oluyoruz.
0: Sonunda güç birimine şaftı takıyorlar.
10: Kombi birimi bitti gibi.
0: Motor birden 1.9'a 5 değişik beygir gücünde alınabilir. Sonra da... Eklentinizi seçiyorsunuz.
9: Bir motor alıyorsunuz ve sadece ihtiyacınız olan ekleri kullanıyorsunuz. Ve sonra 13 farklı seçeneğiniz oluyor. Yani büyük bir yatırım yapmıyorsunuz.
0: Şimdi tek yapmanız gereken çalıştırıp işe başlamak.
8: Harika bir alet.
0: Bu alet sayesinde bahçe temizlemek çok daha kolay.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
0: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: Burası tavukların olduğu yer. Civcivler burada.
4: Tamam.
5: Büyükler arka tarafta.
4: Burası Alcatraz gibi.
6: Emekleyerek
4: ben
6: giriyorlar içeri.
4: Dünyanın en uzun insanı
5: evet.
4: Değilim ama
5: evet.
4: Bu kümese girecek olsam
5: evet.
4: Yani
5: doğru.
4: Sıkışıp kalabilirim.
5: Evet.
4: Sadece hayvanlar için değil, kendiniz içine girdiğinizde hem hareket hem rahat edebileceğiniz yerler inşa etmelisiniz.
5: Evet.
4: Bu çiftlik kesinlikle doğru başlamış bence.
5: Evet.
4: Pek çok açıdan.
5: Bence de. Buradaki büyük sorunlardan biri sıcak.
4: Evet. Burası uçlarda bir bölge. Özellikle yılın bu zamanı. Çok kurak ve bu otlar çok yanıcı. Bir yangının o otlar sayesinde dağdan yukarı hızla tırmandığını hayal edebiliyorum. Yani
5: evet.
4: Buraya gelir ve her şeyi baş aşağı eder. Bu çiftlik biraz dağlık bir yerde ve aşırı sıcak. Her şey aşırı derecede kurumuş ve son 2 yıldır en kötü yangın mevsimlerini yaşıyorlar. Bu otlar benim gördüğüm kesinlikle en yanıcı yangın başlatıcılar. Ben çiftliğe sadece hayvanlar konusunda yardım etmeye çalışmakta kalmayacağım. İlk olarak tavukların bir yangında kavrulmasını engelleyeceğim.
5: Teşekkür ederiz. Olur.
4: Etrafı gezdirdiğiniz için sağ olun.
5: Biz teşekkür ederiz.
7: Bence hepimiz aynı taraftan bakıyoruz. Bu akşam esintisi iyi geliyor ama aslında buradaki terslikler konusunda bir uğursuzluk. Tek bir kıvılcımda yamaçtaki bu 120 dönüm arazi yanıp gider. Çok tehlikeli.
8: Karavanda ve pompa evinde yaşıyorlar ve o kadar yayılmışlar ki bahçeler darmadağın. Fakat daha büyük endişe konusunda babama katılıyorum. Yangın koruması ne, tahliye planı ne? Bu çiftliği ve içindekini nasıl koruyabiliriz? Ben en çok bunu düşünüyorum. Bu çok önemli çünkü.
4: Ben kümese baktım. Şu anda tavuklar canlarını yakan şeye karşı bir savaş veriyor. Tavuklarla sıcak karşı karşıya ve sıcak kazanıyor. Sıcak yumurtlama için iyi değildir. Kümesi güvenli hale getirmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Fakat çiftlik sahipleri hayvanlarını yangınlardan korumak için hiçbir şeyi denememişler bence.
7: Hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtarılmaya hazır değil. Çoğu çiftlikte işe hemen başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım. Başlayabilirsiniz. Barınak, yiyecek, su, yırtıcı hayvan kontrolü gibi şeyleri kurmaya çalışırsınız. Ama bu çiftlikte daha en başta sorunun can ve mal güvenliği olduğunu tespit ettim. Şimdi ilk iş olarak bunları orman yangınlarından nasıl koruyacağız? Çiftlik sahipleriyle konuşalım.

0: yere girebilen kablosuz bir testere gibi. Bir marangozun ihtiyaç duyacağı her şeye sahip bir tekerlekli çalışma masası. Hatta çekmecesi hazır bir alet kutusu.
1: Bu elimizdeki en hızlı delme makinesi.
0: Fabrikada üretilme şekillerini göreceğiz. İşte matkabınıza sağlam bir tork veren bir alet. Ve ahşap ya da metal dinlemeyen bir doğrama testeresi. Güzel. Farklı pilleriniz mi var? Bu alet her birini şarj edecek. Ne zaman duracağını bilen bir lastik şişirciye ne dersiniz? Bir de geniş arazisi olanlar için çok hoş bir makinemiz var.
2: Ondan bir tane alınca artık asla onsuz kalmak istemeyeceksiniz.
0: Fabrikada imalat süreçlerine göz atacağız. Bugün programda az para verip çok performans alacağız. Merhaba, ben Chris Grandi. Pistonlu testereler en çok işleve sahip kesim aletlerinden biridir. Bu firmanın ürettiği bir model bugüne kadar bu iş için fazla büyük kalabiliyordu. Yani eğer her şeyi değil de az şeyi kesecek bir şey gerekirse ne olacak? İşte onun içinde bu var. PVC boruyu rahatça hallediyorum bakın. Hiç sıkıntı yok. Çok hoş, öyle değil mi? Mahallede yeni bir çocuk var. Bu alet bazen boyut küçültmenin iyi olabildiğini kanıtlıyor.
2: Gözünüzü korkutan bir şey değil. Kullanması da çok kolay.
0: Bu daha önceki versiyonun küçük sürümü. Hep pistonlu testereler sektörünün kalite önderi olmuş bir firma bu. 28 santim ve 1 kilo. Yani hemen saplayıp kesmeye başlayabiliyorsunuz.
2: Dakikada 3000 çekim yapıyor. 12 milimlik aralıkları var. Eğer bir ev sahibi bir boruyu, kabloyu, PVC'yi, ahşabı ya da alçı duvarı kesmek isterse bu yeterince sağlam bir alet.
0: 12 voltluk pili tek bir şarjla bir adet 12 milimlik PVC'yi 80 parçaya ayırabiliyor. Yakıt göstergesi de ne kadar enerjisi kaldığını gösteriyor.
2: 4 kırmızı nokta dolunca aletin şarjının tam olduğunu anlıyoruz.
0: 2 adet 10 santimlik bıçağı var ama her pistonlu bıçakla çalışıyor. Dar alanlar için en ideal alet işte budur.
2: Lityum pil sayesinde büyük bir alet kadar güce kavuşuyorsunuz ama bunu küçük işlemlerde de kullanabiliyorsunuz.
0: Bu alet küçük bir alete sahip olmayı havalı hale getiriyor. Şu koruyucu gözlüklere bir bakın. Hem gözlerinizi koruyorlar hem de karanlık işler için biraz ışık sağlıyorlar.
3: Eskiden bir el fenerim vardı ve çoğu sefer feneri ya ağzımda tutardım ya da bir yere koyardım. Ama bu gözlükler sayesinde nereye bakarsam ışık o yöne tutuluyor. Böylece iki elimi de kullanabiliyorum.
0: Koruyucu gözlükler iki ayarlanabilir LED ampulle geliyor. Boyutları çok küçük ama parlaklıkları çok fazla.
3: Evet, bu kadar hafif olmasına ve ampullerin küçüklüğüne rağmen ürettikleri ışık çok etkileyici.
0: Bu aydınlatmalı parça tam onaylı bir koruyucu gözlük. Yumuşak kauçuk şakak ve burun yastıkları var. Bu sahip olacağınız en rahat göz koruması olabilir.
3: Bana giymesi çok rahat geliyor. İnsan sanki gözlüğü takmamış gibi hissediyor. Çok hafifler ve çok da iyi geliyorlar.
0: Bir elektrik paneli üzerinde çalışıyorsanız ya da karanlık bir bodrumda ampul değiştiriyorsanız bu gözlükler çalışma alanınızı parlak, gözlerinizi de güvende tutacaktır. Sıradan bir matkabı nasıl yüksek torklu bir darbeli matkaba dönüştürürsünüz? Sadece bu basit eklentiyi takın.
4: Bu elimizdeki şey standart 12 voltluk bir matkap. Evet. Eklentimize takıyoruz. Bu sıradan matkabımıza çok kolayca oturuyor. Artık bu matkabı çok güçlü bir delme makinesine dönüştürdünüz.
0: Evet. Woohoo! Bu 12 voltluk mu?
4: Aynen öyle. Sıradan matkabın gücünü 12 kat arttırıyor.
0: Bu darbe başlığının akıllı özellikleri ve ayarlanabilir gücü var. Bir bijon somununu çıkaracak kadar güçlü bir alet.
4: Hemen de çıkıyor.
0: Harika bir şey.
4: Kıl çeker gibi. Sıradan bir matkapla böyle bir somunu hayatta çıkaramazsınız.
0: Ve evet, 12 volt. Bu inanılmaz.
4: Bugünlerde kimin 12 voltu vardır ki?
0: Tabii.
4: Artık kimsenin garajında 12 volt yoktur. Artık her
0: kesinlikle.
4: Şey 14, 16.
0: Diyelim ki size bir darbeli matkap gerekti. Darbe başlığı bunu sağlıyor.
4: Hemen üstüne geçiriyoruz. Şimdi bu sıradan matkabı bir darbeli matkap yaptık.
0: Yine standart bir matkap gibi çalışıyor. Darbe işlevini çalıştırmak için bunu tutuyorsunuz.
4: Şimdi işaret için bir delik oyabilirsin.
0: Evet.
4: Sonra da darbe işlevini çalıştırırsın.
0: Ve bu kadar. İleri darbe verenler 35 dolar. Dik vuranlarsa 40 dolar.
4: İşte 29 dolarlık bir matkabı aldık.
0: Tabii.
4: Ve bunu 250 dolarlık, 300 dolarlık bir matkaba dönüştürdük.
0: Ve bol miktarda para tasarrufu sağladık. İşte bunlar çok özel aletler.
5: Bu bizim C3 serimiz. Her biri aynı 19,2 voltluk pilimizle çalıştırılan 20

0: 5'e aşkın aletten oluşuyor.
1: Aletler lityum iyon ya da nikel kadmiyum kullanıyor.
0: Tek yapmam gereken bunu çıkarıp lityum iyonuma geçiş yapmak. Ve işte çalışıyor.
1: Pili hallettikten sonra bu serideki 25 farklı aletten birini tercih edebilirsiniz.
0: Paket olarak gelen pili alıyorlar ve istedikleri bir biçimde diğer eklenti aletleri satın alıp ekliyorlar.
1: İşte bu serideki en havalı aletlerden biri.
0: Dijital bir şişiricimiz bile var. Eğer bir araba lastiğiyle uğraşıyorsanız 40 PSA'ya alın, iyice takın. Şu yandaki tuşa basın.
1: Doğru basınca ulaşınca otomatik bir biçimde kapatıyor.
0: Yani soğukta fazladan beklemeye gerek kalmıyor. Bunu takıyor ve uzaklaşıyorsunuz. O kendi kendini kapatıyor.
1: Dijital şişirici 3 farklı uçla geliyor. Yani her boyut lastikle iş görüyor.
0: Ve işte bu kadar. Biz 15'teyiz. Başlamaya hazırız.
1: Müthiş kablosuz sistem. 25 alet, tek pil. Az sonra. Kaç farklı piliniz olduğunun bir önemi yok. Bu alet her birini bir kere de şarj edecek. Ayrıca bir de özel bölmesi olan bir alet çantası.
2: İstediğiniz herhangi bir özel aletinizi bunun içine koyabilirsiniz.
1: Alet çantalarını nasıl yapıp test ettiklerini görelim.
3: Kaynakları kontrol etmek için ilkel bir yöntemimiz var denenmiş, işe yarayan bir yöntem.
1: Birazdan fabrikaya gidiyoruz. Çok fazla elektrikli alet sahibi olmanın eksi bir yanı var. Her biri için bir sürü şarj cihazı gerekiyor. Ama artık hepsini tek bir yerde şarj edebileceksiniz. Takım şarjı aynı anda 4 pili şarj edebiliyor. 9 ayrı firmayla uyumlu. Her markanın adaptörünü tek bir yere takıp işi bitiriyorsunuz.
4: Hepsinin de farklı renklerde olması ayrı bir güzel. Çünkü kullandığınız aletin batarya yuvasına ya da ihtiyacı olan volta göre farklı renklerde seçenekler mevcut.
1: Işıklı göstergesi de ne zaman şarj olduklarını, ne zaman hazır olduklarını belirtiyor. Çoğu pil yaklaşık 15 dakikaya tam şarj oluyor.
4: Bunun güzel yanı pillerin şarj olması için yarım saat ya da 4 saat beklemeye gerek olmaması.
1: Takım şarjı nikel ya da lityum iyon piller arasındaki farkı da ayırt edebiliyor. Ve voltajları da biliyor.
4: Sıcaklığı da algılıyor. Yani çok ısınma derdi yok. Pilleri aşırı şarj etmiyor. Bu sayede pil ömrü uzuyor.
1: İster tek kişilik bir takım olun, ister kalabalık olun. Takım pil şarjı size aradığınız enerjiyi temin edecektir. Evet. Aletlerinizi hareket halindeyken bile bir arada tutmak mı istiyorsunuz? Çok işlevli yeni bir alet kutumuz var. Kolayca dışa çıkan güzel bir bölmesi var. Bunu her işe götürebilirsiniz. Pek havalı. Nasıl ürettiklerini görmek için Missouri'deki fabrikaya gittik. Bu adı muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür.
2: Bu gerçekten çok özel bir marka. Evinizde kullanmanız gerekecek her türlü aleti bu üretici size sağlıyor.
1: Aletlere ek olarak bu aletleri koymak için çeşit çeşit çantalar da üretiyorlar. Hatta gezegendeki en büyük alet çantasının onlarda olduğunu iddia ediyorlar.
5: Dostum, bunun 4 metre olduğunu düşünüyoruz. Bana kalırsa bu 270 kilo vardır kesinlikle.
1: Peki, bu boyutta bir çanta gerekmeyebilir. En son model biraz daha küçük. Ama yine de bol miktarda alet taşıyabiliyor.
2: Düz aletler için dar bölmeleri var. Buraya anahtarlar, tornavidalar gibi şeyler koyabiliyorsunuz. Ve daha derin bölmeleri de var. Buraya ise matkap, döner testleri gibi şeyler koymak mümkün.
1: İşte bu da çok işe yarıyor. Yanınızda taşıyacağınız bir el çantası çekmecesi.
2: Belirli bir iş için gerekli aletleri içine koyup birlikte yanınızda götürürsünüz. Sonra işiniz bitince geri getirip kutunun içine yerleştirirsiniz.
1: Oldukça da sağlam bir parça. Peki bu sağlam alet çantalarını nasıl üretiyorlar? Fabrikaları Sedalia, Missouri'de. Bol miktar çelikle işe başlıyorlar. Ana bobinin ağırlığı 18 tona varabiliyor. Dilimleyici adlı bir makineden geçirilerek kesiliyor.
3: Bu makine dakikada 360 metre işliyor. Yüksek hızda hareket eden bir süreç.
1: Sonra da sıra şekil vermedi. Gerekli kısma göre bu işi farklı bir yöntem kullanarak yapıyorlar. Sonraki aşamada metal belli bir profile göre bükülüyor. Bu da çekmeceli bölmeleri yapıyorlar.
3: Sonraki etapta makine onu yontuyor, hazırlıyor, kesiyor. İşte bölmenin son hali burada şekilleniyor.
1: Düz parçalar için bir otomatik pres kullanıyorlar.
3: Bu makine kesilen bobini alıyor ve onu bir düzleyiciden geçiriyor. Malzemeyi mükemmel bir düzlüğe ulaşana kadar presliyor.
1: Sonra bir hadde onda delikler açıyor.
3: Bu elimizdeki en hızlı delme makinesi.
1: Lazerler daha yavaş kesiyor ama her türlü şekli üretebiliyor.
3: Delikler, kare kesimler, çentikler. Yapmak istediğim her türlü delik ve noktayı belirliyorum. O da yakarak bunu beceriyor.
1: Parçaları kontrol etmek için de lazer kullanıyorlar.
3: Eskiden bu ürünü kontrol etmemiz bir saati bulabilirdi. Bu makine ise 30 ila 60 saniyede kontrol ediyor. Ve insanlardan daha isabetli.
1: Sıradaki adım parçaları kaynaştırmak. Bunun çoğunu bir makine hallediyor. Ama kaynakları test etme aşaması ise daha eski bir usule göre yapılıyor.
3: Kaynakları kontrol etmek için ilkel bir yöntemimiz var. Denenmiş, işe yarayan bir yöntem.
1: Her 200 parçadan birinin sonu bu. Diğer parçalarsa temizleniyor. İyi tutulmaları için elektrik yüklü bir boyaya daldırılıyorlar. Her renk yapabiliyorlar ama bir renk en popülerleri.
2: Aslında 30'dan fazla renk var ama kırmızı hep en çok satan oluyor.
1: Son montajda kutuları bir araya getiriyorlar. Bölmeleri takıyorlar ve çanta hazır. Günde bunlardan yaklaşık 10 bin tane üretiyorlar. Yani bir yılda...
2: Bunları uç uca dizmiş olsaydık, Chicago'dan ta New York'a kadar uzanırdı.
1: Bu düzenli yerleştirilmiş çok fazla alet demek. Alet çantası her şeyi bir arada tutuyor. Az sonra. Hareketli marangozlar için hareketli bir atölye.
6: Bir arabalık garajınız var. En son isteyeceğiniz şey bir masaya yığılmış 7 tane alet.
1: Müthiş bir doğrama testeresi. Bizim taktığımız at 4. Hiç ısınma yapmadan her şeyi kesiyor. Ve yok ediciye bir göz atın. Ve bu adı nasıl edindiğini öğrenin. Az sonra. Aletlerinizle dolaşmanız mı gerekiyor? İşte size her şeyi bir arada tutan taşınabilir bir atölye. Bir marangoz tarafından marangozlar için tasarlandı.
7: Her şeye ulaşabilmek istedim. Hem bolca depo alanı olan hem de önemli aletler için işlevsellik sağlayacak bir çanta istedim. Masa testeresi, gönye testeresi ve freze için.
1: Tüm bunlar 70 santimlik hareketli bir tezgaha sığıyor. İş sahasına götürmesi de garaja park etmesi de kolay.
7: Çok farklı kullanım düzenleri var. Freze tablası, açılır masa. Kesimlerinize destek olmak için her şey açılıp döndürülebiliyor. Tek kişinin kullanımı için tasarlandı.
1: Yani aynı yerde malzemeyi çıkarıp, kalıba sokup frezeleyebiliyorsunuz.
6: Başka bir cihazı kullanmak için diğer her şeyin yerini değiştirmeye gerek olmaması çok hoş. Bu cihazda ise tek yapmanız gereken çalıştığınız parçayı kenara doğru kaydırmak. Sonra kesmek için bunu geri çekiyorsunuz. Ve aynı cihazda burada freze işini de yapıyorsunuz.
1: Kesme işi bitince ürünü bitirmek için fazladan alanımız var. Arkada katlanabilir bir masası bile var. Çok küçük bir alana bir sürü şey doldurmuşlar.
6: Bir arabalık garajınız var. En son isteyeceğiniz şey masaya yığılmış 7 tane alet.
1: Taşınabilir marangoz atölyesini götürürsünüz, prize takarsınız ve her yerde işe başlayabilirsiniz. İşte karşınızda en yeni çoklu testere. Adı Rage 4. Bizim taktığımız atsa 4. Değil mi?
5: Bizim işimiz bu. İşletmenin iyisi burada.
1: Bu cihazdaki bıçak çok farklı bir şey. Çünkü çelik, alüminyum, ahşap falan dinlemiyor.
5: Ben bu tarafı hazırladım. Çeliğin 6 milimlik kısmını keseceğiz. İşte başlıyoruz.
1: Şuna bakın. Vay canına. Çok az kıvılcım var. Dokununca serin olması
5: hiç
1: hoşuma gitti.
5: Hiç yaratmıyor. Hiç sizi yakmıyor. Kesinlikle bak.
1: Yüksek güçlü motoru siz ne keserseniz kesin serin kalıyor.
5: Burada içinde 5 farklı çeşit vida barındıran bir tahtamız var. Çoğu döner testerelerde bir çiviye değdiğiniz anda geri atacaktır. Burada hafif bir ses değişikliği dışında pek bir değişiklik fark edemeyeceksiniz.
1: Çok iyi. Ve sırada al. Plastik kaplı metal. Evet bu yok,
5: hiçbir şey yok
1: işte.
5: Mu?
1: Isı yok, ısı yok. 4,5 santimlik bu alet çoğu doğrama testeresinden daha rahat taşınıyor. Bir gönye standıyla birleştirin ve işte alın size bir atölye. İşte bu bebeğim. Woohoo! Bazı aletler daha fazla yıkım yaratmak için vardır. İşte bu. Hadi al bakalım. Evet. Yok edici, yırtmaya, çekmeye ve parçalamaya yarayan bir alet. Evet. Al bakalım. Ve tüm bunlardan sonra hala domates doğrayabiliyorum. Sayılır yani. Bu yıkım aletine yok edici adını vermişler. Ve çok haklılar. İster zemini sökmek isteyin, ister duvar indirmek. Bu alet her işinizi görüyor. Yok edicinin muhteşem bir yıkım gücü olsa da küçük boyutu gereksiz hasarların önüne geçiyor.
7: Bayağı yoğun bir parça gibi, bir levyeden çok daha ağır. İnsana bir çekiç tutuyoruz, veriyor. Yani bir çekiç insanın uzvu gibidir. Bu işlerle uğraşırken insan biraz ağır bir şey istiyor.
1: Bu isabetli bir güç demek ve iş bitirmek için birden fazla yöntem sunuyor.
7: Burada çivileri parçalamak ya da tahtaları düzlemek için dişleri var. Alçı duvarları filan delmek için baltaya benzer bir parçası var. İşte burada. Şişe açıcı işlevi bile var.
1: Yani işiniz bittikten sonra kendinize serin bir içecek ayarlayabilirsiniz. İşte ben çok yönlü alet diye buna derim. Birazdan. Eğer kırsal hayatı severseniz bu bizden sizlere gelsin.
2: Küçük traktör satışlarımızın %70'i köy yaşamını sevenleri oluyor. Ya da bizim de işimizde köy şehirlileri.
1: Fabrikaya gidip nasıl yaptıklarını öğreniyoruz. Deneme pistinde de onları bir sınavdan geçireceğiz. Diyelim ki arazi sahibisiniz ama büyük bir traktöre ihtiyacınız yok. Böyle küçük bir şey iş görebilir. Evet, o zaman bu alet çok işinizi görecek. Farklı işler için farklı eklentilere sahip. Ve istediğiniz her şeyi yükleyip taşıyabiliyorsunuz. Nasıl üretildiklerini görmek için Georgia'daki fabrikaya gidiyoruz. Köye mi taşınacaksınız?
2: Ondan bir tane alınca artık asla onsuz kalmak istemeyeceksiniz.
1: İster bir, ister 10 kilometre kareniz olsun. Bu traktör işlerinizi çok hafifletecek.
2: Küçük traktör satışlarımızın %70'i köy yaşamını sevenleri oluyor. Ya da bizim de işimizle köy şehirlileri. 2, 4 hatta 8, 10 kilometre kare olsun fark etmiyor.
1: Bu emektar traktörler burada, Georgia'da üretiliyor. Tarım ekipmanlarında iki büyük markanın birleşmesiyle oluşan bir firma burası.
2: Bu firma 1920'lerden 1970'lere kadar büyük bir tarım makinesi üreticisiydi ve çiftçiler tarafından çok tutuluyordu. Özellikle de tarım traktörleri o dönemde çok meşhurdu.
1: Bugün küçük seri dev boyuttaki traktörlerle aynı mühendislik prensiplerini paylaşıyor. Tüm bu teknoloji Dublin, Georgia'daki imalathanede bir araya getiriliyor. Sezonuna göre günde 75'e varan traktör imalat hattından çıkıyor.
0: Genel olarak bizim sezonumuz Ocak'la Nisan arasıdır. Kasım ve Aralık'ta yine bizi ocağa hazırlayan bir artış gözlemleriz.
1: Böyle bir araç üretmek için bir dizel motoru bir hidrostatik şanzımanla birleştiriyorlar. Tüm bunlar şasiye gidiyor. Ardından hidrolikler ve elektrik tesisatı.
0: İşçiler hidrolik tüpleri, contaları ve hatları yerleştiriyorlar. O contalar sızıntılar açısından çok önemli.
1: İlk montaj bitince ağır bir viraj çubuğu ekleniyor. Artık cihazların vakti geldi.
0: Süreci bu kısmında güverteyi yerleştirmeye başlıyoruz. El kontrollerini butonların bir kısmına ekliyoruz.
1: Çamurlukları o meşhur renginde takıyorlar. Parlak kırmızı.
0: Birinin araç yolunda ya da arasında görmeyi bekleyeceğiniz bir traktöre iyice benzedi.
1: 4 silindir var. Kaputun altında iş tamam artık. Bir de büyük boyut, çok ağır tekerlekleri var. Geriye bir tek ona yakıt verip gaza basmak kaldı.
0: Sonra araca soğutma sıvısı katıyoruz. Aküyü şarj ediyoruz, vitesi takıp hattın sonuna doğru sürüyoruz.
1: Traktörleri test etmek için birkaçını çok fena zorluyorlar. Test pisti arka tarafta.
0: Pist 200 metrelik bir yoldan oluşuyor. Biz onları 10 saat boyunca test ediyoruz. Traktörlerimizin her modelinden bir adet seçiyoruz.
1: Sürücü koltuğuna geçtiğinizde çok rahat ediyorsunuz. Ayrıca çok fazla işlevselliğe de sahip. Her türlü eklentisi, yükleyicisi ve cihazı var.
2: Bu traktörlerde kullandığımız kolay eklenti sistemi sayesinde öndeki eklentiyi değiştirmek birkaç dakika sürüyor.
1: Yükleyicinizi kısa sürede bir kar küreğiciyle değiştirebiliyorsunuz.
2: Arka kısımda standart 3 parçalı askılar.
1: İster ekici, ister tırmık, ister ters kepçe takın. Bu cihazları kullanmak için bir uzman olmaya gerek yok.
2: Traktör kullanma deneyimi olmayan bir kimse bu traktörü alıp birkaç dakikalık bir eğitimden sonra gayet rahat şekilde çalışabilir.
1: Böyle bir traktörle tüm işlerinizi çok kısa sürede halledebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Sonraki sefere görüşürüz. Ben devrilmek üzereyim. Bunun bir güvenlik kafesi falan var mı? Çok çok sağlam. Pekala. Sen hazır mısın?
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle?
10: Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: ilk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Nevada'dayız.
5: Bilgisayardan çok iyi anlıyorsun.
6: O kadar da değil Fred.
3: Freddy ve Juan yaptıkları düzenlemelerin nasıl sonuç verdiğini görmek için geçen seneki madencilerle yeniden buluşuyor.
6: Freddy, işin aile kısmı devreye girince beni hep etkiliyor. Bir babanın ailesi için geçimini sağlamak uğruna canına dişine takıp uğraştığını görünce insan içine dokunuyor. Çünkü biz de aynını yapıyoruz.
5: Sonuçta aileni doyurmaya çalışıyoruz.
6: Aklımda en çok kalanlardan biri Chad'di. Chad Marmolay.
5: Evet.
7: Yardıma muhtaç olan bir dost.
8: Bir baba olarak aileme elimden gelenin en iyisini sunmak istiyorum. Ama burada işler gerçekten zor.
3: Geçen sene...
8: Günaydın, ben Chad.
6: Memnun oldum.
3: Freddy ve Juan, iki çocuk babası Chad Marmolejo'nun yardımına koştu.
8: Dürüst olayım, son birkaç yıl berbattı.
6: Anladım.
8: Arızalar ve çalışabildiğim kısa süreler yüzünden moralim tamamen çökmüştü. Bu yıl ya her şey yolunda gider ya da batarız. 2008'deki konut krizi şirketimi batırdı. Şimdi ne yapacağım diye kaldım. Sonra dedim ki, altın bölgesinde büyüdüm sonuçta. Bari bunu deneyeyim.
6: Sağda yaşıyordu.
5: Çadırda.
6: Ön tarafta küçük bir duvar çadırı vardı.
5: Sosis diyerek hayatta kalıyordu.
6: Burada elektriğiniz de mi yok?
8: Burada madencilik yaparken hayat gerçekten çok ilkel geçiyor. Çadırda yaşamak zor iş.
6: Buna rağmen çok umutluydu değil mi? Bu işi evet. Gerçekten yürütmek istiyordu.
5: Evet.
6: Geçimini sağlamayı umuyordu.
5: Çocuklarını okula gönderecek kadar para kazanmaya çalışıyordu.
6: Beni çok çalışmaya itiyor diyemem. Çünkü zaten yardım etmek istediğimiz insanlar için çalışıyorum. Ama en azından olaylara farklı bakmamı sağlıyor. Onların hırsını ve motivasyonunu anlıyorum.
5: Katılıyorum.
8: Iris 17 yaşında. Ocak'ta 18 olacak. Mezun olacak. Üniversitede kapıda.
6: Evet. Şimdiden plan yapmaya başla.
8: Evet.
6: Bence insan bir şeyi kendi emeğiyle zor yoldan kazanırsa değerini daha iyi biliyor.
5: Bir demir işleme makinesi getirdim. Kimse bana hiçbir şey vermedi.
3: Operasyonu zar zor ayakta tutacak kadar para kazanabilen Chad, geçimini sağlamakta bile zorlanıyor. Bu yüzden 30 yıllık en yakın arkadaşı Terry Larimer'a finansal destek için başvurdu.
9: Şu an buna ne kadar büyük yatırım yapmak istediğimi düşünüyorum.
5: Bir arkadaş diğerine borç verince işler nasıl karışıyor biliyorsun. Güven sarsılabiliyor. İşin içinde para olunca başka şeyler dönüyor. Bakabileceğimiz biraz altın var mı?
8: Var aslında ama teride. Yakıtla parça almak için satmak zorunda kalmıştım.
5: Sen onun altınını mı aldın?
8: Aldı, evet.
9: Sonuçta yatırım arayan bir emekliyim.
5: Evet, ama yatırım dediğin cam kavanoz olmaz. Hadi tesisi çalıştıralım.
3: İlk test başlıyor.
5: Kronometreyi başlatıyorum.
3: Freddy ve Juan önlerindeki sıkıntıyı daha ilk dakikada fark ediyor.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Deniz kulağı kolajeni. Bu deniz kabukusunun güzellik kaynağı olma hikayesini öğreniyoruz. Dijitalden analoğa dönüştürücüler. Müzik severlerin olmazsa olmazı bir cihazla ileri teknolojiye dalıyoruz. Kabartma ahşap pervazlar. Göz aldatmak için yapılmış çok havalı parçalar. Ve pense tipi tel zımbalar. Ofislerden çok iyi tanıdığınız bu alet bakalım nasıl yapılmış. Ama önce... Deniz kulağı yahut abalon, yenilebilen bir deniz yumuşakçasıdır. Kabuğunun iç yüzündeki çok renkli sedef eski çağlarda takı ve başka değerli nesnelerin yapımında kullanılırmış. Son yıllarda deniz kulağı kolajen kaynağı olarak kullanılmaya başladı. Kolajen, kemiklerin, bağ dokuların ve cildin yapısında yer alan bir protein ve güzellik ürünleriyle tıbbi ürünlerde giderek daha çok kullanılıyor. Deniz kulağı bunun gibi çiftliklerde üretiliyor. Gececil hayvanlar olan deniz kulakları, güneş ışığından korunmak için doğada yaşadıkları kaya ve mercanların yerini alan çimento bloklarının altına saklanıyor. Tek taraflı kabukta soluma ve üreme gibi çeşitli bedensel işlevleri düzenleyen delikler bulunuyor. Deniz kulaklarına özel olarak hazırlanan besinlerin ana maddesi yosun. Günde bir kez akşamları besleniyorlar. Yavru havuzunda 6 ay büyütülen deniz kulakları buradan kültür havuzuna aktarılıyor. İki farklı yetiştirme metodu var. Bu metotta havuz deniz suyuyla doldurulmadan önce çalışanlar dibe çimento levhalar yerleştiriyor. En altta ise deniz kulaklarının yaşayabilmesi için gereken oksijeni sağlayan havalandırma boruları bulunuyor. Diğer metotsa üst üste dizilmiş polietilen sandıklar kullanmak. Bu yönteme apartman yöntemi deniyor. Her birinde 50 ila 100 deniz kulağı bulunan bu sandıklar, metrekareden alınan verimi ciddi şekilde artırıyor. Sandıklar 2 günde bir kültür havuzundan çıkarılarak yıkanıyor, deniz kulakları kontrol edilip besleniyor. Su düzenli olarak boşaltılıp süzülerek içindeki dışkı ve amonyak arıtıldıktan sonra tekrar kullanılıyor. Kültür havuzunda 6 ay ila 1 yıl büyütülen deniz kulakları toplanmaya hazır büyüklüğe ulaşıyor. Çalışanlar hayvanları kabuklarından çıkarıp diğer ürünlerde kullanılacak kısımları ayırıyorlar. Ardından sıra kolajenin çıkarılmasına geliyor. Önce deniz kulakları sanayi tipi bir karıştırıcıda püre haline getiriliyor. En önemli konu kolajeni bozmayan ve etkisini azaltmayan bir özütleme metodu kullanılması. Deniz kulağı kolajeninin insan metabolizmasını uyararak kendi kolajenini üretmeye teşvik etmesi için tüketildiği zaman tam etkili olması gerekiyor. Fazla uzun ısıtmak kolajeni jelatine dönüştürdüğü için soğuk özütleme yöntemi tercih ediliyor. Deniz kulağı püresi soğutmalı tanklarda 7 güne varan bir süre boyunca karıştırılarak kolajenin ayrılıp yüzeye çıkması sağlanıyor. Ardından kolajen yüzeyden sıyrılarak alınıyor ve bu ürünü yapmak için karışık meyve suyu eklenerek karıştırılıyor. Hazırlanan içecek bakterilerin ölmesi için pastörizasyon tanklarında 3 dakika ısıtılıyor. İçecek %20 kolajen, %80 meyve suyu içeriyor. Ürün paketleme aşamasına gelince cam şişeler bir yürüyen bantla temizleme bölümüne taşınarak basınçlı kaynar suyla yıkanıyor. Bir sonraki makinede yıkanan şişeler içecekle dolduruluyor. Burada üretilen her ürün için uluslararası güvenlik ve kalite belgeleri alınması gerekiyor. Sonraki makine şişeleri alüminyum bir kapakla kapatılıyor. Sensör kontrollü bir inkjet yazıcıyla kapak üzerine parti numarası ve son kullanma tarihi basılıyor. Bu partinin 1 yıl kullanım süresi var. Şişeler gözle kontrolden geçerek etiketleme makinesine doğru ilerliyor. Fabrikada rastgele seçilen örneklere bir dizi kalite kontrol testi uygulanıyor. Bu testte teknisyen pH ölçer kullanarak ürünün asitlik düzeyinin istenen aralıkta olduğunu kontrol ediyor.
Başka bir testte, refraktometre denilen bir cihaza üründen birkaç damla konularak ışığı ne kadar kırdığı ölçülüyor. Elde edilen değer üründeki şeker miktarını gösteriyor. Deniz kulağı kolajeni içeren ürünler arasında cilde faydalı bir içecek olarak satılan bu ürünün yanı sıra kilo vermeye yardımcı olma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kemik yoğunluğunu ve kıkırdak kuvvetini artırma amacıyla satılan farklı ürünler de var. Nasıl yapılmış? Dijitalden analoğa dönüştürücü ses sistemlerinin birçoğunda yer alan önemli parçalardan biridir. Bilgisayar, televizyon ya da CD çalar gibi dijital bir cihazdan gelen verileri alıp, bu sinyali insan kulağının dijital gürültü değil, ses olarak algıladığı analog çıktıya dönüştürür. Kaliteli ses sistemi bileşenleri içeren bu ürün serisinde yer alan bu dijitalden analoğa dönüştürücüde, farklı cihazlar için 4 giriş bulunuyor. Ayrıca kendi CD sürücüsü de var. Dönüştürücünün yapısal parçalardan birçoğu bilgisayarlı makinelerle yapılıyor. Örneğin bu bilgisayarlı torna, alüminyum bir çubuğu döndürerek bir kesme başlığıyla CD sürücüyü taşıyan 4 ayaktan birini yapıyor. Dönüştürücünün kasasını yani elektronik bileşenlerin içine yerleştirildiği gövdeyi oluşturan alüminyum parçaların çoğu ise bu makinede kesilerek yapılıyor. Parçalar makineden çıktığında kenarlarında keskin çapaklar oluyor. Bu nedenle sonraki adım bu çapakların bir el aletiyle temizlenmesi. Temizlenen kasa parçalarına siyah toz boya uygulandıktan sonra 1 saat fırınlanarak boyanın dayanıklı hale gelmesi sağlanıyor. Kasanın ön ve arka panellerine beyaz epoksi boya kullanılarak serigrafi yöntemiyle etiket bilgileri basılıyor. Bu boya da fırınlanıyor. Özel bir silikon jelden yapılma bu rondelalar, titreşimi ısıya çevirerek soğutuyor. CD çaların oturacağı tabanla ayaklar arasına yerleştirilen rondelalar, sürücüyü titreşimden koruyan bir süspansiyon sistemi oluşturuyor. CD çalar bu taban üzerine yerleştiriliyor. Üzerine sürücünün optik okuyucusuna toz girmesini önleyen koruyucu kapak takılıyor. Bu sırada bir teknisyen dönüştürücünün 5 devre kartının da düzgün çalıştığını görmek için her birini tek tek test ediyor. Bu kart seçilen girişi ve diğer bilgileri gösteren LED ekranı çalıştırıyor. Tüm devre kartları denetimden geçtikten sonra LED kartı dönüştürücünün kullanıcı işlemlerini çalıştıran ön panel devre kartına lehimleniyor. Ön paneldeki daha önce etiketlenen deliklere matlaştırılmış alüminyum düğmeler takılıyor. Ön panel devre kartı yerine yerleştirilerek düğmelerle karttaki temas noktaları hizalanıyor. Ardından kasanın alt, yan ve arka panelleri birleştiriliyor. Sonra da kumanda düğmelerinin bulunduğu ve ortasında CD sürücüsü girişinin yer aldığı ön panel takılıyor. Teknisyen, dönüştürücünün dijital sinyalleri analog sese çeviren ana devre kartını gözle kontrol ediyor. Kamera takılmış bir mikroskop kartı 50 kat büyüterek ekrana yansıtıyor. Böylece teknisyen lehim hatası ya da başka bir kusur varsa görebiliyor. Denetimden geçen ana kart, dönüştürücünün arka tarafına, güç kaynağı kartının yanına takılıyor. Ardından CD sürücüsü takılıyor. Bu iş için anakarta 3 kablo bağlanması gerekiyor. Bunlardan biri optik okuyucu, ikisi ise CD yükleme tablasını açıp kapatan ve CD'yi döndüren motorlar için. Dönüştürücü tamamlanıp kasanın üstü kapatılmadan önce CD sürücü ve diğer 4 dijital giriş test ediliyor.
Bu girişler dönüştürücüye DVD çalar, televizyon ya da bilgisayar gibi farklı ses cihazlarının bağlanabilmesini sağlıyor. Test makinesi pek çok farklı ölçüm yaparak dönüştürücü performansının bir dizi teknik şarta uygun olup olmadığını belirliyor. Dönüştürücü testi geçerse üst kapak takılarak montaj tamamlanıyor. Artık bu dijitalden analoğa dönüştürücü, ses sistemindeki önemli işlevini yerine getirerek hassas kulaklara layık bir ses üretmeye hazır. Yani sadece Justin Bieber ya da Phil Collins değil, farklı sesler de duyabilirsiniz. Az sonra... Kabartmalı tahta pervazlar, el yapımı gibi görünen bütün mobilyalar göründüğü gibi değildir. Ve pense tipi tel zımbaları. Ofislerin olmazsa olmazı tel zımba hakkında zımba gibi bilgiler. Aradan sonra görüşmek üzere. Tekrar hoş geldiniz. Kabartmalı tahta pervazlar, fabrika imalatı mobilyaları el yapımı gibi gösterebilir. 100 yıldan fazla zaman önce yalnızca varlıklı kişilerin alabildiği pahalı mobilyalardaki oymaları taklit etmek üzere geliştirilen bu teknik, bugün hala kullanılıyor ve mobilyalara el oyması havası katmaya devam ediyor. Kabartma tahta pervazlar tamamen estetik amaçla kullanılır. Bu parçalar bir mobilyanın havasını tamamen değiştirip güzelleştirebilir. Kabartma pervazların yapımı işlenmemiş bir akça ağaç tahtasıyla başlıyor. Bir marangoz tahtayı bıçkı tezgahında şeritler halinde kesiyor. İlk kesimde tahtanın kenarı düzeltilerek eğri yerler alınıyor. İkinci kesimde ise şeritler istenen boyutlara getiriliyor. Ardından her şerit ortadan kesilerek bir tahtadan iki pervaz çıkarılıyor. Her parça yaklaşık 13 milim kalınlığında oluyor. Kesilen şeritler buradan profil makinesine aktarılıyor. Bu makine düz yüzeyi işleyerek istenen şekli veriyor. Profil makinesinde kesme kafaları bulunuyor. İşlemden önce çelik kafaya bir ara parça ve bir bıçak takılıyor. Parçalar bir mıknatıs kullanılarak hizalanıyor. Ara parça ve bıçak cıvatalarla kafaya sabitleniyor. Ardından kafa profil makinesindeki mile takılıyor. Ve bir somunla tutturularak özel bir alette sıkıştırılıyor. Bütün kesme kafaları takıldıktan sonra makine çalıştırılıyor. Kafalar dönerken operatör uzun şeritler halinde kesilmiş tahtayı makineye veriyor. Lastik kaplı çelik tekerleklerle yürütülen tahta bir kesim başlığından diğerine geçerek ilerliyor. Bıçaklar sırayla oyulacak bölgeyi işleyerek şekillendiriyor ve kabarık şık kenarlar oluşturuluyor. Tahtanın kesimden sonraki profili işte böyle görünüyor. Pervaz artık kabartmaların yapılmasına hazır. Bu atölyedeki kabartma tekerleklerinin bazıları 1908'den kalma. En eski tekerlekler tunçtan, yenileri ise çelikten yapılma. Yüzlerce model seçeneği var. İstenen desendeki tekerlek seçildikten sonra yine 1908'den kalma bir kabartma makinesine takılıyor. Desenli tekerlek mile sabitleniyor ve iki yandan pürmüzle ısıtılarak hazırlanıyor. Tahtaya bastırarak dönen kızgın tekerlek deseni tahta profil üzerine çıkarıyor. Isı tahtadaki nemi alarak İşlem sırasında kıymık kalkmasına engel oluyor. Alt tarafta kabartma tekerleğiyle eş zamanlı dönen bir tekerlek, tahtayı ileri doğru hareket ettiriyor. İşlenmemiş tahta büyük bir dönüşüm geçirerek kabartmalı bir mobilya pervazına dönüşüyor. Sırada mobilya, kapı ve pencere köşelerinde kullanılan köşe süslemeleri var. Marangoz, kızak denilen bir düzenekle bir tahtayı bıçkı testeresine sürüyor. İstenen ölçülerde kareler kesiliyor. Tahta karenin bir köşesinden diğerine bir çizgi çiziliyor. Sonra çevrilip diğer köşegen işaretleniyor.
Köşegenler tam karenin merkezinde kesişiyor. Kare frezeye yerleştirilip sabitleniyor. Kesme başlığı da tam merkeze hizalanıyor. Marangoz aleti çalıştırarak ilk dairesel kesimi yapıyor. Sonra tahta çıkarılıyor ve kenarlardan ölçü alınarak kesimin tam merkezde olduğu kontrol ediliyor. Marangoz tahtayı yeniden frezenin altındaki platforma yerleştiriyor. Bu kez kesme başlığı dönerek tahtayı daha geniş ve daha derin bir kesimle oyuyor. Desen yavaş yavaş merkezden kenarlara doğru şekilleniyor. Köşe süsü böylece tamamlanmış oluyor. Marangoz parçayı çıkarıp kesimin kalitesini ve desenin kenarlardan uzaklığını kontrol ediyor. Böylece tahta basit bir kareden şık bir köşe süsüne dönüşüyor. Bir dahaki sefere el yapımı pahalı bir mobilya alırken nasıl yapıldığını gördüğünüzü baştan söylemeyi ihmal etmeyin ha. Belki biraz indirim yaptırabilirsiniz. Nasıl yapılmış? Ofis çalışanları için tel zımba paha biçilmez bir alettir. İlk tel zımbalar 19. yüzyıl ortalarında kağıt kullanımının yaygınlaşmasıyla ortaya çıktı. Tel zımba, sayfaları bir arada tutmak için ip ya da iğneden daha kullanışlı bir şeye ihtiyaç duyulduğu için icat edildi. Pense tipi tel zımbalar, pense gibi açılıp kapanarak zımbalama işlerini hızlı ve düzgün bir şekilde hallederler. Bu zımbaların yapımında ilk adım üst kapağın yapılması. 160 ton kuvvet uygulayan bir pres, çelik parçalara eğim bir profil veriyor. İşte parçaların preslenmeden önceki ve sonraki hali. Bir robot nikel çelik yuvalara ray yerleştirerek zımbanın ön ucundaki dikey tel raylarını oluşturuyor ve yuvanın uçlarını kıvırarak iki parçayı birbirine sabitliyor. Bir başka robot zımbanın tel yuvasının kapağını oluşturacak parçaları otomatik bir kaynak makinesine veriyor. Burada her kapağa bir birleştirme parçası kaynaklanıyor. Zımbanın iç parçalarından bazıları sulu bir çinko fosfat solüsyonuna daldırılıyor. Bu solüsyon, çelik üzerinde korozyonu önleyici bir katman oluşturuyor. Bu parçalar zımbaları iten kılavuz kolları. Üstteki parça, koruyucu tabaka uygulanmış olan. Ardından parçalar seramik taşlarla birlikte bir parlatma solüsyonuna atılıp döndürülerek karıştırılıyor. Bu işlem parçaları düzeltip parlatıyor. Sıradaki parça kalıp plakası. Yani zımba basılınca teli kıvırıp sıkıştıran parça. Otomatik bir sistemle kalıp plakasına demirden bir U civata bağlantısı bağlanıyor. Ardından bir robot yay bloğunu, yani zımbanın kullanımdan sonra tekrar ilk konumuna gelmesini sağlayan yayı takıyor. Bu sırada bir sonraki bölümde bir robot hassas aletlerle kesilmiş bir çelik parçayı bir kalıba yerleştiriyor. Parça bir presle kalıba bastırılarak zımbanın tüm hareketli parçalarını taşıyan dış gövde oluşturuluyor. Kusursuz bir uyum içinde sırayla çalışan başka robotlar gövdeye kalın metal pimler yerleştiriyor. Bu pimler gövdenin yapısını sağlamlaştırıyor ama tek görevleri bu değil. Bunlara zımbanın bazı hareketli parçaları da tutturuluyor. Kalıp plakası da yine robotlar yardımıyla zımba gövdesinin bir ucuna takılıyor ve perçinli bir menteşeyle sabitleniyor. Aynı anda yay bloğu da kalıp plakasına bağlanıyor. Temizlenen ve yağdan arıtılan zımba gövdeleri bir boyama bölmesine alınıyor. Burada püskürtme tabancalarıyla gövdelere önce astar, sonra da yeşil boya uygulanıyor. Parçaların arkasındaki su perdesi kimyasalların bölme dışına yayılmasını önlüyor. Gövdenin boyası kuruyunca tüm hareketli parçaların monte edilme zamanı geliyor. Bir eleman ön tel rayını yerine takıyor ve tel itme kolunu gövdeye yerleştiriyor. Kılavuz kolun üzerine metal bir plaka oturtup bütün parçaları zımba gövdesindeki deliklerden yerlerine vidalıyor.
her vidanın çevresine bir tutma halkası geçiriliyor. Şimdi monte edilecek parça, telleri teker teker koparıp basan dil. Dil yerine takıldıktan sonra yaylı itme kolu yerleştiriliyor ve ucundaki kanca kılavuza takılıyor. Bir başka eleman zımbanın pense şeklinde açılıp kapanmasını sağlayan sapı takıyor. Sapı döner bir parçayla tutturuyor. Bu parça dolaylı olarak tellere basarak zımbalama sırasında kuvvet uyguluyor. Ardından zımba kontrolden geçiriliyor. Denetim elemanı zımbanın yapımında bir kusur görmezse üst kapağı alıp iki yanını çekiçle vurarak yerine oturması için biraz açıyor. Kapağı gövdedeki yivlere geçirerek taktıktan sonra zımbaya tel yükleyerek deneme yapıyor. Bir kağıda birçok kez zımba basarak zımbanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Tamamlanan tel zımbalar paketlenip kutulanıyor ve dünyanın her yerindeki ofis ve okullarda kullanılmak üzere yola çıkıyorlar. Böylece bu dosyayı da zımbalayıp kapatıyoruz. Ve benim buradaki işim de bitiyor.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Tahta mutfak aletleri, zamana meydan okuyan mutfak kahramanları hala hizmetinizde. Soğutmalı kamyonlar, gıda endüstrisinin bütün yükünü bu koca araçlar taşıyor. Makosenler, adım adım anlatıyoruz. Ve elektronik darbeli matkaplar, güç ve kontrol bir arada. Ama önce nasıl yapılmış? Tahta mutfak aletleri binlerce yıldır kullanılıyor. İlk saplı kaşıkların M.Ö. 1000 civarında eski Mısır'da kullanıldığı sanılıyor. O günden bu yana sağlam, organik, güzel ve kullanışlı tahta kaşıklar ve mutfak aletleri dünyanın her yerinde tencereleri karıştırmaya devam ediyor. Geleneksel bir malzemeden yapılmış ama modern tasarımlı bu çatal kaşık takımının her parçası tek bir akçaağaç tahtasından elle yapılıyor. Ağır ve sert bir tahtası olan akçaağaç, çatlamadığı için bakteri üremesine zemin oluşturmuyor. Tek bir parçanın yapımındaki adım sayısı 28'i bulabiliyor. Burada bir çatalın yapımını görüyoruz. Akçaağaç tahtası önce belli bir kalınlığa getirilip çatalın boyu kadar bloklar halinde kesiliyor. Her blok kavisli bir şablona yerleştirilerek çatalın kıvrımlı sapının yeri bloğa çiziliyor. Tahta çizilen yerden şerit testereyle kesiliyor. Kavisin orta kısmı tahtanın dokusuna paralel geliyor. Dokuyu kesmiyor. Böylece çatalın sapı ve dişleri daha sağlam oluyor. Sonra blok ikinci bir şablona tutturularak tahta frezesiyle şekillendiriliyor. Ardından parça ilk kesime paralel olarak 8 milim kalınlığında şeritler halinde kesiliyor. Bu belirgin kavis çatala daha şık bir şekil veriyor. Kesilen şeritler onar onar mengene ile sıkıştırılarak bir tahta işleme makinesine yerleştiriliyor. Yukarıdan aşağı çalışan bilgisayarlı frezeler şeritleri oyarak çatal haline getiriyor. Her bir kavisli parçanın temel görünüşüyle sapı ve dört dişi olan bir çatal şekli alması 7 dakika sürüyor. Fazlalıklar kırılarak çıkarılıyor. Kalan küçük çıkıntılar da kayışlı zımparayla temizleniyor. Artık sıra sadece elle yapılabilen ince işlerde. Sürecin ilk adımı balon zımpara. Şişme zımparanın içindeki hava basıncı ayarlanarak kavisli yüzeyleri düzeltmek için yumuşak düz yüzeyler içinse sert bir zımparalama sağlanıyor. Çatalın arkası düzeltildikten sonra ulaşılması güç kısımlar elle zımparalanıyor ve dişlerin ucu sivriltiliyor. Dişlerin arasına da biraz zımpara uygulanıyor. Ama yıpranmamaları için dişlerin fazla inceltilmemesi gerekiyor. Sonra çatalın tamamı ince bir zımpara kağıdıyla düzeltilerek balon zımparadan kalan çizgiler alınıyor. Yüzeyin pırıl pırıl olması için son olarak yumuşak bir keçe kullanılıyor. Artık son şeklini alan çatalların sapına teker teker şirket logosu basılıyor. Sonra çatal büyüteçle 8 kat büyütülerek kontrol ediliyor. Özellikle dişlerin uçlarına çok dikkat ediliyor. Çatal yüzeyinin pürüzsüz kalması için çatallar sıcak suya daldırılıyor. Sıcak suya girince kalkan kısa tahta lifleri zımparayla alınıyor. Son olarak çatal kaşıklara gıda ürünlerine uygun bitkisel yağ ve cilalar ve limondan oluşan bir karışım 3 kat halinde uygulanıyor. Limon çözücü görevi yaparak karışımı inceltiyor ve tahtanın gözeneklerine iyice işlemesini sağlıyor. son katta kuruduktan sonra yüzey ince bir zımpara keçesiyle cilalanıyor. Talaş tozları fırçayla temizlendikten sonra çatal kaşıklar cilanın kürlenmesi için 28 gün bekletiliyor. Cila hem tahtanın rengini ve dokusunu belirginleştiriyor hem de yiyecek lekeleri aşınma ve neme karşı koruyucu bir tabaka oluşturuyor. Bu tahta çatal bıçak takımı artık mutfak çekmecesine girmeye hazır. Görünüşü, dokusu ve sesiyle metal ve plastik alternatiflerinden çok daha organik olduğu da kesin. İşte böyle, inanılmaz değil mi? Nasıl yapılmış? 1940'larda soğutmalı kamyonların icadıyla gıda tüketim modellerinde ciddi bir değişiklik oldu. Önceleri gıdaları korumak için buz kullanılırdı. Bu buluş gıda maddelerinin bozulma korkusu olmadan çok daha uzağa taşınabilmesini sağlayarak seçenekleri artırdı ve yerel ve mevsimsel ürünlere bağımlılığı azalttı. Modern soğutmalı kamyonların tasarımında her olasılık göz önüne alınıyor. Kamyon park edildiğinde soğutucu bir elektrik prizine bağlanarak yükü soğutmaya devam edebiliyor. Üretim bilgisayarlı bir kesme presiyle başlıyor. Pres, kompresör ve yoğuşturucunun yuvasını oluşturacak çelik levhalara çeşitli şekillerde delikler açıyor. Paneller teker teker upkant presle bükülüyor ve birleştirilerek yuvanın yapımı tamamlanıyor. İkinci bir makinede bakır bir boru bükülerek soğutucu sıvısının borusu oluşturuluyor. Her bükme borunun yönünü değiştiriyor. Bu teknik sayesinde dirsek kullanmaya gerek kalmıyor. Böylece birleşim yerlerinin sayısı azaldığı için sızıntı riski de düşüyor. Ardından borular birleştirilerek bir buharlaştırma bobinini oluşturuyor. Bobin içindeki sıvı soğutucu ısıyı emerek buharlaşıyor. Buharlaşma da soğutulmak istenen bölgedeki ısıyı çekiyor. Buharlaştırma bobini buz çözme amaçlı bakır borular eklenerek tamamlanıyor ve yuvaya monte ediliyor. Üzerine takılan fan paneliyle buharlaştırıcı tamamlanmış oluyor. Taşınan yüke göre soğutucu soğutma ya da dondurma ayarına getiriliyor ve fan çalıştığı zaman soğuk havayı kamyonun içine üfleyerek dağıtıyor. Ardından kamyonun dışına yerleştirilecek ünitenin montajı yapılıyor. Bu ünite soğutma döngüsü sırasında soğutucuyu sıkıştırarak yoğuşturuyor. Kompresör ve bakır borular çelik yuvaya sabitlendikten sonra motor takılıyor. Motor kasnağı lastik bir kayışla kompresör kasnağına bağlandıktan sonra giriş ve çıkış borularının bağlantıları yapılıyor. Sıra buhar halindeki soğutucunun tekrar sıvıya dönüşmesini sağlayacak yoğuşturucuda. Yoğuşturucuyu kompresöre bağlamak için yine bakır borular kullanılıyor. Bir başka boru da soğutucu sıvının dolaşımda olmayan kısmını taşıyacak küçük bir çelik kaba bağlanıyor. Dış kasaya bir filtre ünitesi takılıyor ve soğutucu boruları bu filtreye bağlanıyor. Ünitenin içindeki kafes filtre soğutma gazında bulunan pislikleri ve nemi tutuyor. Kompresöre ikinci bir motor daha takılıyor. Dışarıda bir elektrik prizine takılabilen kablosu sayesinde bu motor, kamyon çalışmazken bile soğutma sisteminin çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Boruya bir basınç sensörü takılıyor. Sonra da çıkış borusunun yoğuşturucuya bağlandığı birleşim yeri sızdırmaz hale getiriliyor. Ardından kumanda panelinin elektrik bağlantıları yapılıyor. İlk önce parçaları taşıyan metal panel yuvaya vidalanıyor. Sonra da elektrik bağlantıları takılıyor. Bir güvenlik testi yapmak için kompresör ve yoğuşturucu sistemdeki bütün havayı çeken bir emme ünitesine bağlanıyor. Ardından azot gazı ve az miktarda soğutucu basılıyor. Gaz kaçağı olursa sistemde sızıntı var demektir. gaz kaçağı kontrolü için özel bir sızıntı sensörü kullanılıyor. Bu cihaz havadan çok küçük örnekler alıp tahlil ederek içinde soğutucu arıyor. Sorun varsa yeri hassas bir şekilde belirlenebiliyor. Ardından ünite çalıştırılarak kumanda panelinin ve kompresör motorlarının çalışması kontrol ediliyor. Sonra sisteme geçici olarak azot gazı basılıyor. Bu gaz nakliye sırasında sistemi oksitlenmeden koruyor. Ünite yerine ulaşınca azot boşaltılıp yerine soğutucu basılıyor. Artık sistem bir gıda kamyonuna takılmaya hazır. Böylece ürünler soğuk ya da donmuş olarak her yere taşınabilecek. Yollarda trafik tıkanmasa bari. Tıkansa bile merak etmeyin, yiyecekler soğutucu kasada güvende. Az sonra. Ayaklarımıza rahat birer makosen geçirip dinleniyoruz. Sonra da elektronik darbeli matkapların yapılışını öğreniyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel.
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Anıtla.
8: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
8: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşı

0: Dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
9: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Tekrar hoş geldiniz. Makosen, Kuzey Amerika yerlilerinin ayaklarını korumak için icat ettiği bir ayakkabı türüdür ve gereken koruma tipine göre farklı deri çeşitlerinden farklı modellerde üretilir. Deriye işlenen desen ve semboller, ruhani inançlara dayanır ve birçoğunda kutsal yer ve nesneler yer alır. Günümüzde makosen bütün dünyada sevilen bir ayakkabı olmuştur. Bu geleneksel ayakkabının modern şekilleri seri üretimle de üretiliyor ve bu fabrikada günde 100 çift makosen yapılıyor. Üretim kürklü tavşan derileriyle başlıyor. Bu kürkler tavşan eti üretiminin bir yan ürünü. Kürkçü ustası derinin üzerine plastik bir şablon yerleştiriyor. Kalemi şablonun yarıklarından yürüterek çizilen çizgilerle makoseni süslemek için kullanılacak ince kürk çeşitleri işaretleniyor. Bir tavşan kürkünden iki çift makosen yapmaya yetecek kenar süsü çıkıyor. Kesilen şeritler bir kenara bırakılıyor. Keskin kenarlı çelikten yapılma kalıplarla ayakkabının süet parçaları kesiliyor. Kalıplar bir hidrolik presle bastırılarak deriyi temiz bir şekilde kesiyor. Ayak diye bilinen en geniş parça, makosenin alt ve yan yüzlerini oluşturuyor. Diğer parçalarsa alt yüzü sağlamlaştıran taban ve ayakkabının üst yüzü. Ardından kalın polyester muflon parçaları kesiliyor. Bu parçalarla ayakkabının astarı yapılacak.

Parçalar dikilmek üzere sıraya diziliyor. Parçaları bu şekilde düzgünce dizmek, dikiş işleminin verimini artırıyor. Tabanın altına yapışkanlı bir etiket yapıştırılıyor. Taban hem ayak parçasına hem de muflon astara dikiliyor. Bu sırada düşmemesi için etikete de dikiş atılıyor. Eskiden makasenler hayvan sinirleriyle dikilirmiş. Ama modern çeşitlerde polyester iplik kullanılıyor. Makosenin arkasındaki süet parçalar tersine doğru katlanıp içten dikilerek topuk meydana getiriliyor. Dikişten taşan muflon parçalar kesilerek düzeltildikten sonra topuğun yüzü çevriliyor. Taban ve ayak birleştirilip topuk yapıldıktan sonra sıra makosenin üst yüzüne geliyor. Amerika yerlileri eskiden makosenleri boyayıp düzleştirilmiş kirpi oklarıyla süslerlermiş. Ancak cam boncuklar kolayca bulunmaya başlayınca daha hızlı ve kolay işlenebilen bir alternatif olarak boncuk kullanımı da yaygınlaşmış. Geleneksel desenler genellikle son derece sembolik ve giyen kişiye özel anlamlar taşırmış. Bu geometrik desenlerde ise geçmişe bir gönderme var ama tamamen süsleme amacıyla yapılıyor. Boncuk işli üst yüzde muflonla astarlandıktan sonra etrafına kenarlık yapılmak üzere deri bir şerit dikiliyor. Üst yüzü makosenin diğer parçalarına dikmek için farklı bir dikiş makinesi kullanılıyor. Bu makine ayak parçasını dikerken büzerek üst yüze oturtuyor. Makosenlerin yapısı böylece tamamlanmış oluyor ve sıra kürk kenar süsüne geliyor. Tavşan kürkünden kesilen şeritler önce birbirine dikilerek makosenin etrafını çevirecek uzunlukta tek bir şerit oluşturuyor. Önce zincir dikiş atıldıktan sonra üzerinden ikinci bir kat ters dikiş geçiriliyor. Ardından kürk şerit makosenin kenarına yerleştirilip dikiliyor. Ayakkabıya içe kıvrılmış olarak dikilen şerit çevrilmeden bırakılıyor. Bu şekilde makosenin kenarına yapıştırıcı uygulamak daha kolay oluyor ve kürk şerit çevrilip dışa kıvrılınca buraya yapışarak yerinde duruyor. Böylece bu modern makosenin yapımı tamamlanmış oluyor. Bu makosenleri ayağıma geçirip ateşin başında barış çubuğu tüttürmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl yapılmış? Darbeli matkap, tuğla, taş ve beton gibi sert yüzeyleri delebilecek güçte bir elektrikli alettir. Ama tahta gibi daha yumuşak malzemelere vida atmak için de kullanılır. Yapılan işe göre delme hızını artıran bir ayar düğmesi de bulunan bu aletlerin amatör kullanıcılar arasında bu kadar popüler olması şaşırtıcı bir şey sayılmaz. Matkap, içinde bir elektrik motoru bulunan tahrik ünitesi ve motorun hareketiyle dönerek matkap ucunu döndüren bir dişli ünitesinden meydana geliyor. Üretim, dişli ünitesinin yuvasıyla başlıyor. Fırında eritilen alüminyum, yüksek basınçlı bir döküm makinesiyle 6 tane yuva şeklinde boşluğu olan bir kalıba basılıyor. Donup sertleşen alüminyum, bir robot kolla makineden çıkarılıp soğuması için suya daldırılıyor. Yuvaların arasındaki metal birleşme yerleri bir presle kesilerek parçalar birbirinden ayrılıyor. Bilgisayarlı bir frezeyle yuvalar tek tek işlenerek şekil veriliyor ve sert yüzeyleri delerken daha fazla kontrol sağlayan ikinci bir tutma yeri takılacak bir kenar yapılıyor. O sırada bilgisayarlı bir tornada masif çelikten bir çubuk şekillendirilerek matkabın mili yapılıyor.
Dişli yuvası mil takma düzeneğinin yanına yerleştiriliyor. Yuvanın üzerine bir cırcırlı makara asılıyor. İkinci bir makara ise mil takma düzeneğinin içine yerleştiriliyor. Mil bu ikinci cırcırlı makaranın içinden geçirildikten sonra ilk cırcırlı makara presle yuvanın ağzına oturtuluyor. Mil üzerine takılı cırcırlı makarayla birlikte yuvaya yerleştiriliyor. Böylece karşı karşıya gelen iki makara mil döndükçe birbirine karşı yönde hareket ediyor. Ardından bir conta ve bir tespit rondelası yerleştiriliyor ve mili döndüren dişliler takılıyor. O sırada bir enjeksiyon kalıp makinesinde plastikten elektrik motoru yuvaları imal ediliyor. Makine bir seferde iki yuvaya basıyor. Motor, duraç ya da stator denen sabit bir parçayla rotor denen döner bir parçadan oluşuyor. Stator yuvaya yerleştirilip bir presle bastırılarak yerine oturtuluyor ve vidalarla sabitleniyor. Kullanıcının mil hızını ayarlamasını sağlayan kumanda parçası monte ediliyor. Ardından önce flanş ve sonra da rotor yerleştiriliyor. Rotora bağlı bir pervane motoru soğutma görevi yapıyor. Kumanda parçası motora takıldıktan sonra montajın son aşaması başlıyor. Matkabın sapının bir yarısı bir düzeneğe yerleştirilerek motor kumanda parçasına bağlanıyor. Kumanda düğmesiyle delme hızı yükseltilip alçaltılabiliyor. Ardından sapın diğer yarısı takılarak parça kapatılıyor. Böylece matkabın tahrik ünitesi olarak bilinen arka bölümünün montajı tamamlanmış oluyor. Ardından dişli ünitesi tahrik ünitesinin üzerine oturtuluyor. Ve iki parça bir makineyle birbirine vidalanıyor. Yapılan darbeli matkapların her biri ayrı ayrı performans ve güvenlik testine tabi tutuluyor. Alete 3000 volt elektrik verilerek akımın yuvayı aşıp kullanıcıyı çarpmayacağı teyit ediliyor. Alet bu testi geçerse milin ucuna matkap ucunun takılacağı mandrel ekleniyor. Bilgisayarlı bir lazer yazıcı yuva üzerine model numarasını ve teknik bilgileri kazıyor. Tamamlanan elektronik darbeli matkap, ikinci tutma yeri ve aksesuarlarıyla birlikte sert bir saklama kutusuna yerleştiriliyor. Ve kendi işini kendi yapmayı sevenlerin hizmetine sunuluyor.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Nuno Keçe. Programın dokusuna çok uygun dokunmamış bir kumaş. Varil presi. Bütün üretim sürecini 5 dakikaya sıkıştırdık. Kimchi. Baharat sevenlerin bayılacağı bir yemek. Ve geleneksel parke zeminler. Bu bölüm programa tam oturdu. Ama önce nasıl yapılmış? Nuno Keçe el yapımı bir dokumasız kumaş. Nuno, Japonca'da kumaş anlamına geliyor. Bu teknikle yün ve başka lifler bir araya getirilerek farklı dokular içeren hafif ve ince bir keçe oluşturuluyor. Tamamen el yapımı olduğu için de her parça eşsiz oluyor. Nuno keçe genellikle tüy gibi hafif giysi ve aksesuarların yapımında kullanılır. Yün ya da ipten dokunarak yapılan kumaşlardan farklı olarak Nuno keçede lifler birbirine geçerek ve sıkıştırılarak bir araya getirilir. Kullanılan lifler arasındaki kontrast ve doku farklılıkları ne kadar fazla olursa elde edilen kumaş da o kadar çarpıcı olur. Bu parçada keçenin ana dokusu bir çile temizlenmiş, işlenmiş ve boyanmış merinos yününden yapılıyor. Kısa kısa lif parçaları koparılarak yan yana diziliyor. Ardından lifler ilk katmanın liflerine dik gelecek şekilde bir sıra daha diziliyor ve bu şekilde 3 ila 5 katman oluşturuluyor. Çapraz tarama denen bu teknik, liflerin birbirine geçmesini ve dokunun sağlamlaşmasını sağlıyor. Ardından kullanılan yünle uyumlu renklerde desenli bir ipek şifon kumaştan kare ve dikdörtgen parçalar kesiliyor. Parçalar yün tabanın üzerine yerleştiriliyor. Yünle diğer dokuları iyice dengelemek çok önemli. Çünkü yünün bütün katları bir arada tutması gerekiyor. Parçaya payetli gibi bir görüntü kazandırmak için mika ekleniyor. Mika parlak doğal bir mineral ve bu incelikte son derece hafif. Sonra araya anjelina denilen saç gibi incecik ve parlak polyesterden birkaç tutam serpiştiriliyor. Bu da yünün rahatça tutabildiği bir malzeme. Ardından biraz ebruli, yani farklı renkler içeren yün ekleniyor. Son olarak da hafif bir doku vermek için bukle yün katılıyor. Bukle, küçük kıvrımları olan bir yün çeşidi. Bütün malzemeler yerleştirildikten sonra üzerine sabunlu su sıkılıyor. Sabun, yünün pH düzeyini değiştirerek alkalleşmesini sağlıyor ve yün liflerinin yanlarındaki diğer liflere tutunmasını tetikliyor. Aynı zamanda parçayı daha esnek hale getiriyor. Sonra parçanın tamamı baloncuklu naylonla kaplanarak lifleri keçeleştirme sürecine başlanıyor. Bu süreçte baskı, titreşim ve ısı bir arada kullanılıyor. Önce çamaşır yıkamada kullanılan bir el aletiyle arada kalan hava kabarcıkları çıkarılıyor. Baloncuklu naylon desenin şeklini koruyor. Sonra parça naylonla birlikte köpükten bir silindire sarılıyor. Sarım açılmayacak şekilde bağlandıktan sonra 1000 kere ileri geri yuvarlanıyor. Her durmada sarım açılarak kırışık yerler düzeltiliyor. Bu süreç tamamlanınca parça açılıp ajur denilen deliklerin oluşturulmasına geçiriliyor. Kumaşa dantel gibi bir hava kazandıran bu delikler makas ya da başka bir sivri aletle kumaş kesilerek ya da delinerek yapılıyor. Yün ıslak olduğu için kolayca esnetilebiliyor. Ardından rulo tekrar sarılarak daha fazla hareket ve sürtünme sağlamak için farklı dokularda yüzeyler üzerinde yuvarlanıyor. Dokular parçanın farklı noktalarına baskı yapıyor ve lifler arasındaki havayı çıkarmaya devam ediyor. Yuvarlama ıslak lifleri hem sıkıştırıyor hem de birbirine geçiriyor. Islak yün ve ipek farklı oranlarda çektiği için farklı yüzey ve dokular oluşuyor. Başta 7,5 mm olan parça bu aşamada 3 mm'ye iniyor. Deliklerden bazılarına tekrar şekil verildikten sonra çamaşır tahtası son bir kez daha kullanılıyor. Sonra da baloncuklu naylon üzerinden bir taşlama makinesiyle liflere titreşim uygulanıyor. Titreşim, sürtünme ve ısı yaratarak liflerin birbirine iyice geçmesini sağlıyor. Sonra keçe toplanıp içine az miktarda sirke katılmış suyla yavaşça durulanıyor. Çünkü parça sabunlu kalırsa yün zamanla kaybolur. Bu durulama aynı zamanda pH'ı da normal düzeye getirerek liflerin kapanmasını ve keçenin sabitleşmesini sağlıyor. Parça bir havluya yayılıp sarılıyor ve hafifçe sıkılıp fazla suyu alındıktan sonra yayılarak kendi kendine kurumaya bırakılıyor. Nuno keçe şalımız artık hazır. Böyle bir parça bütün kıyafetlerimi tamamlar doğrusu. Nasıl yapılmış? Varil presi, çok yer kaplayan çelik varilleri ezip düzleştirmek için kullanılan bir makinedir. Varil, dünyada en çok kullanılan nakliye kabıdır ama kullanım ömrü dolunca geri dönüşme gitmeleri gerekir. Varil presleri hurda varilleri sıkıştırıp düz birer disk haline getirir ve geri dönüşüm tesislerine taşınmasını kolaylaştırır. Bu varil presi çelik varilleri birkaç saniyede sıkıştırıp dümdüz edebiliyor. Uyguladığı kuvvetse ev tipi çöp preslerininkinden 26 kat daha yüksek. Varil presinin yapıldığı parçaların birçoğu bilgisayarlı bir plazma kesiciyle kalın çelikten kesiliyor. Aynı makine ile kesilen parçalara diğer bileşenler için delikler de açılıyor. Bu parça varillerin üzerine konacağı levha. Bu parçalarsa presin üstü ve altı. Kaynak işlemine hazırlanacak bölümleri işaretlemek için bir şablon kullanılıyor. Ardından çizilen bölümler taşlanarak kaynak işlemi için temiz bir yüzey oluşturuluyor. Daha sonra forklift çatalının gireceği yuvalar çelik profilden ölçüye göre kesiliyor. Bu parçalar presin geri dönüşüm tesisinde rahatça istenen yere taşınabilmesini sağlayacak. Tüm parçalar yapıldıktan sonra panelleri kaynaklama işlemi sırasında sabit tutacak bir düzenek hazırlanıyor. İlk parça olarak presin haznesinin alt kısmı düzeneğe yerleştirilip sabitleniyor. Presin yan destekleri ve üst kısmı da yerlerine yerleştiriliyor. Destek parçalarının köşeleri yerleştiriliyor ve her şey sabitlendikten sonra birleşim yerleri önce punto kaynakla tutturuluyor, sonra da tamamen kaynatılıyor. Ardından pres gövdesinin yuvarlak arka çeperi yerine yerleştiriliyor. Bu parça da önce punto kaynakla yapıya tutturulup sonra içten ve dıştan tamamen kaynaklanıyor. Sonra da yerleştirme levhası tabandaki yerine takılıyor. Presin ön kısmı 5 parça çelikten yapılıyor ve önüne yapısal destek parçaları kaynaklanarak tamamlanıyor. Bu parçalar ön kısmın pres çalıştığında oluşan kuvvete dayanmasını sağlıyor. Kapak menteşelerle yerine takıldıktan sonra kilit mekanizması punto ile yerine tutturuluyor. Yerleşimi kontrol edildikten sonra kaynaklama işlemi tamamlanıyor. Gövde bir kat daha elektrostatik toz boyayla boyanıyor. Ardından presin hidrolik birimi yapılıyor. Birimin üst kısmına bir pompa motoru takıldıktan sonra altındaki yuvaya bir hidrolik pompa yerleştiriliyor. Pompanın boru bağlantıları yapılıyor ve hidrolik sıvısındaki pislikleri süzecek vakumlu bir filtre takılıyor. Sonra bir basınç tahliye vanası bir birleştirme parçasıyla alttaki pompaya bağlanıyor. Bu vananın görevi hidrolik sıvısının akışını düzenleyerek presin çalışması için yeterli basınç oluşmasını sağlamak ve çok fazla basınç olduğunda presi otomatik olarak kapatmak. Sisteme bir de hidrolik sıvısını hazneye geri basılmadan önce temizlemek amacıyla bir dış filtre takılıyor. Tamamlanan hidrolik birimi taşınarak varil presinin arka tarafındaki yerine oturtuluyor. Sonra presin hidrolik silindiri yerleştiriliyor ve tutucu plaka hazneye cıvatalarla sabitleniyor. Ezici kafasının takılmasını kolaylaştırmak için silindir milinin ucu makine yağıyla yağlanıyor ve kafa kaldırıp yerine yerleştiriliyor. Sonra da kalın bir çelik pimle sabitleniyor. Kafayı tamamlayan son parça bu sivri delme parçası. Sivri uç, varili delerek içinde kalan sıvıların akmasını ve hava çıkışını sağlıyor ve sıkıştırma işlemini kolaylaştırıyor. Tamamlanan varil presi test ediliyor. Çelik varili rahatlıkla ezebildiği görülüyor. Sıkıştırılan bu varil geri dönüşümle yeniden çelik haline getirilecek ve çeşitli şeylerin yapımında kullanılabilecek. Hatta varil presi bile yapılabilir. Az sonra yemek tarifi alacağız diye başımız dönüp turşumuz çıkacak ve yapboz gibi zevkli bir bölüm. Ama dikkat edin, dümdüz yere serilebilir. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan dünya tatlılık.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Kimchi, Korelilerin atıştırmayı en sevdikleri yiyeceklerden biridir. Fermante edilmiş sebzelerden oluşan bu ekşili ve baharatlı yiyecek, Korelilerin beslenmesinde en az 2000 yıldır yer alıyor ve o kadar seviliyor ki, evlerde kimchi, şarap gibi en uygun sıcaklıkta saklamak için özel buzdolapları bulunduruluyor. Bu kimchi tarifi organik yetiştirilmiş sebzelerin temizlenip hazırlanmasıyla başlıyor. Kimchinin birçok farklı şekli var ama bu tamamen vegan ve bazı çeşitlere göre daha az acılı. Bu tarifte yalnızca havuç ve yeşil soğan değil. Kimchinin ana malzemesi olan Çin lahanası da var. Bu tarif diğerlerine göre daha tatlı ve lezzeti daha hafif olduğu için tercih ediliyor. Ayıklanan sebzeler akan su altında iyice yıkanıyor. Bu aşama çok önemli. Çünkü küçücük bir pislik bile kalsa fermentasyon sırasında kimyasal tepkimeleri etkileyerek kimchinin ekşimesine ya da acılaşmasına neden olabilir ve bütün partiyi bozabilir. Sıra havuçların rendelenmesinde. Rendelenmiş havucun fermentasyonu, iri doğranmış havuç parçalarından daha hızlı oluyor. Taze soğanlar rendelenemediği için elle doğranıyor. Lahana ise oldukça kalın şeritler halinde kesiliyor. Lahana ince olduğu için bu iri parçalar rendelenmiş havuç ve doğranmış soğanla aynı hızla fermente edilecek. Sıradaki malzeme zencefil. Bu baharat yalnızca lezzet vermekle kalmıyor, aynı zamanda sindirim sistemini de yatıştırıyor. Zencefil kıyılarak geçirgen bir pamuklu torbaya dolduruluyor. Torba katlanarak kapatılıyor ve bir prese yerleştirilip suyu sıkılıyor. Böylece zencefilin kılçıklı posasını kullanmak zorunda kalmadan lezzetinden faydalanılmış oluyor. Ardından malzemeler tartılıyor. İlk önce Çin lahanasından sonra en fazla miktarda kullanılan ikinci malzeme olan havuç. Ve ardından taze soğan tartılıyor. Sonra baharatlar ekleniyor. Bir ölçek deniz tuzu, bir miktar dövülmüş sarımsak, pul biber ve zencefil suyu. Baharatlar sebzelerle karıştırılıyor ve zencefil suyu soğan ve havuç parçalarına işlemeye başlıyor. Sonra havuç ve taze soğan karışımı dev bir karıştırma kabındaki Çin lahanasının üstüne ekleniyor. Bütün malzemeler birbirine karıştırılıyor. Karışımın her yanına eşit bir şekilde yayılan tuz fermentasyon süreci başlatıyor. İyice karıştırılan malzemeler özel fermentasyon çömleklerine doldurulup iyice bastırılarak sıkıştırılıyor. Üstüne malzemeleri bastırmak için iki parça seramik ağırlık konuyor. Malzemeler suyunu salıyor ve bu su sebzelerin yüzüne çıkarak havasız bir ortam yaratıyor. Tuz zararlı bakterilerin çoğalmasını önleyerek iyi bakterilerin gelişmesi için ortam hazırlıyor. Çömleğin ağzını çepeçevre saran oluğa su konuyor. Bu su çömleğin içine hava girmesini önleyen ama fermentasyon sırasında oluşan gazların çıkışına izin veren bir hava kilidi oluşturuyor. Bir hafta sonra kimchi yeterince fermente olmuş oluyor. Bu haliyle bakteri dolu, canlı bir yiyecek. Kimchi kavanozlara doldurulduktan sonra tartılarak ağırlığı kontrol ediliyor. Kavanozların ağzına kadar doldurulması ve kimchi ile kapak arasında hiç hava boşluğu kalmaması gerekiyor. Yoksa raf ömrü kısalabilir. Ardından kavanozlar etiketleniyor ve kapaklara plastik film geçirilerek ısıyla sıkıştırılıyor. Kimchi soğuk muhafaza edilirse 14 ay dayanabilir ve istenildiği anda kullanılabilir.
Nasıl yapılmış? Geometrik şekillerde tahta parçalarından oluşan ve tekrarlı bir desen bloğu oluşturan parkeler, 17. yüzyıl Fransız saray ve şatolarında o zamanın mermer zeminlerine kıyasla bakımı daha kolay ama yine de şık görünümlü bir zemin kaplaması olarak kullanılmaya başlanmıştı. İnanır mısınız? Geleneksel parkeler basit kaldırım taşı tarzından Versailles tarzına varıncaya kadar çok çeşitli desenlerde olabiliyor. Versailles tarzı ilk olarak 1684'te Fransa'da Versailles Sarayı'nda kullanılan karmaşık bir desen. Yapım süreci 27 mm kalınlığında uzun meşe tahtalarıyla başlıyor. Bu fabrikada yalnızca sipariş üzerine üretim yapılıyor. Dolayısıyla bitmiş desenin boyutları odanın boyutlarıyla orantılı oluyor. İlk olarak tahtanın kesileceği yerler ölçülerek işaretleniyor. Sonra tahta istenen boyutta kesiliyor. Her parça daire testereyle istenen genişlikte kesiliyor ve desenin birbirini kesen şeritlerinin yapılacağı parçalar oluşturuluyor. Sonra parçalar tahta şekillendirme makinesinden geçiriliyor. Bu makine bir seferde 4 işi birden yapıyor. Parçayı 27 mm'den 22 mm'ye indiriyor. Kenar açılarını 90 derece yapıyor. Tüm yüzeyleri düzeltiyor ve her iki yana birer yiv açıyor. Bu makine ise tahtayı üstten ve alttan keserek her iki ucunda birer geçme dili oluşturuyor. Parçalar bu diller sayesinde birleştirilebilecek. Parçalar birleştirilirken bu diller yanlarındaki tahtaların yivlerine geçecek. Yivlere de zıvana adı veriliyor ve bu makineyle açılıyor. Zemin kare panellerden oluşuyor ve her panelde bir kısmı kesişen dikdörtgenler, bir kısmı da çapraz duran kareler olmak üzere belli bir sayıda parça bulunuyor. Çerçeveyi oluşturan parçalarda da zıvana ve diller var. Ancak kare parçaların dört yanında çepeçevre frezeyle kesilmiş bir dil bulunuyor. Bu dil, dikdörtgen parçalardaki zıvanalara oturacak. Zıvana ve diller sayesinde birleştirilen parçalarda ne tek bir çivi ne de bir damlacık tutkal kullanılacak. Parçalar geleneksel yöntemle, yani 8 mm'lik kare meşe pimlerle sabitlenecek. Her bir panel bir yapboz gibi birleştiriliyor ve 43 parça birkaç küçük darbeyle birbirine geçiyor. Her bir parça üzerinde kurşun kalem işaretlenmiş yüzeyler bitmiş panelde üste gelecek tarafı gösteriyor. Karelerin çevresindeki diller kesişen dikdörtgenlerin yanındaki zıvanalara geçiyor. Dikdörtgenler de yine geçme yöntemiyle birleştiriliyor. Son olarak çerçeveyi oluşturan dört parça eklenince panelin yapımı tamamlanmış oluyor. Bitmiş panel bir düzeneye yerleştirilip sıkıştırılıyor ve her bir dile matkapla iki delik açılıyor. Ardından her deliğe çekiçle birer tahta pim oturtularak diller zıvanalardaki yerlerine sabitleniyor. Bu eski tarz zemin döşemesinin gerçekten eski gibi görünmesi için yaşlandırma işlemi yapılıyor. Önce yüzey zamanla aşınmış gibi görünmesi için hafifçe kumlanıyor. Ardından elektrikli taşlama makinesiyle yüzey bir sonraki adıma hazırlanıyor. Bu adım panele rastgele biraz kum serpilip taşlama makinesine takılan bir tahta blokla yüzeye sürtmek. Bu işlem tahtaya sanki üzerinde yıllarca bir sürü topuk gezmiş gibi bir görüntü kazandıracak. Kum temizlendikten sonra yüzey bir tel fırçayla çiziliyor. Panel artık tıpkı yüzlerce yıllık bir Fransız şatosundan çıkmış gibi görünüyor. En son adım tahtanın cilalanması. Önce renk vermek için bir kat örtücü olmayan vernik sürülüyor. Ardından tahtayı nemden korumak için bir kat yağ çekiliyor. Son olarak yüzeye parlaklık vermek için sıcak cila uygulanıyor.
Bu adımlar aynı zamanda tahtanın dokusunu belirginleştirerek doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Harika, tamam. Şimdi iş bir tek şatoyu bulmaya kaldı.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
15: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
14: Ne de motorun durması onları yıldırır.
15: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
14: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
15: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
14: Unutulmuş hazine, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
14: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan malı ticaret merkezi. Her zamanki gibi sempatik, hareketli ve fikir dolu.
1: Adı gibi.
2: Yine tam bir kabus olacak değil mi?
0: İster deniz aşırı olsun, ister Westerwald'da. Fark etmez.
3: Şu an hiçbir şey söyleyemem. Önce bir keyfini çıkarayım.
0: Morlocklar müşteri memnuniyeti için neredeyse her şeyi yapar.
2: Tepeye ulaştığında ayağını gazdan çek. Arkada ne olduğu önemli değil.
1: Evet.
0: Dört çelik kardeşliği üyesi ABD'nin batı kıyısı yolunda. Dev bir alışveriş turu planlıyor. Ekip 7 gün boyunca yollarda olacak.
2: San Francisco'ya vardık. Bir Spartan karavan aldım ve şimdi onu Mesa üzerinden Galveston, Texas'a götürüyoruz. Mesa'da 5 tane okul otobüsü aldım. Yol boyunca 5 hurdacıya uğrayacağız. Harika bir yolculuk olacak.
0: Sıcak ve hepsinden önemlisi uzun bir yolculuk. 4 eyalet boyunca 3200 kilometreden uzun bir yol gidilecek. Miss Morlock USA ve satış görevlisi bu maceralı yolculuk için hemen bir ekip aracı kiraladılar.
2: Tabii ki Julie yine her şeyi organize etti ve Mark'ı havaalanından hepimizi arabasıyla alması gerektiğine ikna etti.
0: Amerika'da yapılan birkaç kilometre aynı zamanda bu araçla yapılan bir test sürüşüne döndü.
4: Amerika'ya hoş geldiniz.
2: Teşekkürler. Bu yolculuğun neden başladığını biliyor musunuz? Çünkü bu karavanı makul bir fiyata Doğu yakasına ya da Texas'a götürebilecek kimseyi bulamadık. 12 ila 20 bin dolar arasında teklifler alınca vazgeçtim. Sonra uçup tüm ekibi de getiririm, araba alırız, karavanı arkasına takarız, limana kadar çekeriz ve yolda bir yığın okul otobüsü alırız dedim. Tabii bu işi hem eğlenceli hem de daha da hesaplı bir hale dönüştürecekti. Kısa bir planlamadan sonra yollara düştük. Macera denince tüm ekip her şeye her zaman hazırlıklı oluyor.
0: Araç yolculukta yerini alabilir. Belli ki ikna edici oldu.
2: Güzel. Peki, sana ne kadar borçluyum?
0: Anlaşılan hızlı bir alışveriş olacak.
4: 6.000, 8.000.
0: Yaklaşık 6.800 euroya denk geliyor. Aslında adil bir fiyat.
2: Gelip havaalanından beni aldın. Bu yüzden fiyatı indirmek benim için çok zor. Araba satıcısı olarak bunu yapmam gerekirdi, değil mi?
4: Biliyorum ama 14.000'den indirim yaptım sana zaten.
2: Telefonunu çıkarır mısın lütfen?
0: Mihail'in ülkesindeki mottosu para her kapıyı açar. Fakat bu kez...
4: Uygulamada.
2: İnanılmaz. İnanılmaz.
4: İşte bu kadar.
2: Gerçekten inanılmaz.
0: Amerika'da bir saat bile geçmeden ilk alışveriş tamamlandı.
4: Tamam. İşte bu kadar.
2: Harika. Güzel.
5: Bu kamyonla 5 gün boyunca ve 38 derece sıcaklıkta 7 kişi birlikte gideceğiz. Leş gibi kokacak. Berbat.
2: Çok sağ ol.
5: İyi günler.
2: Teşekkürler. 2 saat kazandım. Bu gerçekten günü kurtardı. Sağ ol. Olağanüstüydü.
4: Harika.
2: Şimdi aletlerimi alabilir miyim?
4: Hadi bakalım.
2: Teşekkürler. Hoşça kal.
0: Morlock'ta Mihail'in varışından hemen sonra bir hırcavatçıya gitmesi artık bir gelenek haline geldi. Bu alışveriş kısa ya da çok uzun sürebilir.
2: Yıllardır edindiğimiz deneyimle hiçbir seyahatimizin aletsiz geçmediğini biliyoruz. Gecenin bir vakti çölde tornavida aramak zorunda kalmamak için en baştan yanımıza alalım dedik. Bence mantıklı davranıyoruz. Deneyim bunu gösteriyor.
5: Michael'la yolculuk yaparken her an acil bir duruma hazırlıklı olmak gerekir.
0: 30 dakika bile geçmeden alışveriş arabası ağzına kadar doluyor. Mihail'in artık şirket hesabında daha fazla boş yeri var.
2: Teşekkürler.
0: İyi bir ticaret yapmak istiyorsanız önce yatırım yapmanız gerekir.
2: Normalde bu kadar çok alet almayız. Ama bu Spartan karavanı Amerika'nın yarısını geçerek çekeceğiz. Ardından 5 tane okul otobüsü alıp yola hazır hale getireceğiz. Burada parça işleri de var. Bu kadar aleti almak bu durumda çok mantıklı. Üstelik bunlar sonunda Petersvar'a giderse orada da kullanmaya devam ederiz. Bence iyi bir alışveriş.
0: Ekibin teslim almak istediği araç San Francisco'nun yaklaşık 1 saat kuzeyinde.
5: Tamam. Hadi karavana gidelim.
0: Mihail bu 1951 model nadir parçayı bir yıl önce aylarca aradıktan sonra satın aldı.
6: Hedefiniz sol tarafta.
2: Bunlar lastikleri mi?
5: Evet, öyle.
2: Bu karavanı aldığımızda bir müşterimiz vardı. Kaporasını da ödemişti. Tam da bu model ve donanımda bir trailer istiyordu. Tabii biz parayı ödedikten sonra satıcı bir daha bizimle ilgilenmedi. O zaman da geriye tek bir seçenek kalmış oldu. Her şeyi organize edip nakletmek zorundaydık. Bu saatten sonra işimiz buydu. Biz de çalışmaya başladık.
0: Mihail karavanı sadece fotoğraflarda gördü. Yine sürpriz bir alışveriş ama bu fırsat kaçırılmayacak kadar cazip gibi görünüyor.
2: Bence muayeneden geçen iyi durumdaki güzel bir Spartan trailer 100 ila 150 bin euro edebilir. İyi para.
5: İşte orada.
2: Olamaz.
7: Orada kötü bir şeyler olduğunu hissediyorum.
2: Evet tanrım.
0: Petersloh'ta gün daha sakin başlıyor. Burada müşteriler ne aldığını bilir. Bu kabinli K30 son haftalarda detaylı şekilde restore edildi.
8: Evet, Chevy'nin güzel bir savaş ambulansı. Artık tamamen bitti. Ve bugün teslim alınacak. Kum rengine boyadık. Biraz farklı bir dokunuş oldu. Yana bir göz atacağım. Sonra da müşteri gelip bunu kızakla birlikte alıp götürecek.
0: Klasik kişisel hizmeti de her zamanki gibi hazır.
9: Eğlenceliydi değil mi?
10: Finsterwalde'den geliyorum. Adım Andreas. Bugün bir arkadaşıma K30 almaya geldim. Biraz heyecanlıyım. Bu harika. Çok güzel.
9: İşte burada. Güzel oldu değil mi?
10: Harika.
9: Plaka tutucu da burada.
10: Harika.
9: İsteğe göre şu menteşeleri siyah boyadık. Yedek lastik de burada.
10: Güzel.
9: Güzel değil mi? Bu çalışmıyor.
10: Anladım.
9: Tamam mı?
10: Evet. Karışmış.
9: Ahşap kasa hala duruyor. Evet. O da vintage. Ondan güzel bir konsol yapabilirsin. Onlar sökülmüştü. Daha önce içindeydi.
10: Tamam.
9: Buradaydı.
10: Tamam.
9: Tamam.
10: Anladım.
9: Benim için en güzel detay bu geçiş alanı. Öyle değil mi? Harika olmuş. Aha, burada bir kol eksik. Evet, evet. Burada tek eksik şey kol.
10: Anladım.
9: Muhtemelen içeriden açılmaması için tasarlanmış. Bilmiyorum ya da Amerikalılar sökmüş olabilir değil mi? Ne diyorsun?
10: Tamam.
9: Vay canına, burada başka tür bir kırmızı ışık da var.
10: Güzel.
9: Bana kalırsa en güzel tarafı zorunlu havalandırma sistemi. Evet, evet. Harika. Çok güzel.
10: Buraya başka ne koydunuz?
9: Muhtemelen böyle bir perde. Evet. Öyle bir şey. Evet.
10: İçerisi biraz daha genişletilmeli. Sonra da İzlanda'ya gidip biraz arazi sürüşü yaparız. Her şey dahil.
9: Şu köşede ne var bilmiyorum. Bazı şeyleri buradan çıkarabiliriz. Hayır, inanmıyorum.
10: Ne var?
9: Evet, altın gibi. Altın.
10: Altın mı? Bu nedir?
9: Bu direksiyonun altına takılan kapak. Her zaman eksik olur. Ve bizim için bulması inanılmaz zor bir parça. Mihail Amerika'daki hurdalıklarda tek tek aramak zorunda kalıyor. Çünkü böyle bir parça araca ait ve artık hiçbir yerde bulunmuyor.
10: Şimdi elimizde iki tane mi var?
9: Hayır. Ne yazık ki bunu senden almak zorundayız. Sorun değil.
2: Elektrik tesisatıyla uğraşmış olan her asker bu saç parçasını söker, içine bakar, sonra bu parçayı alır, kapıyı açar ve bir kenara fırlatır. Çünkü bir daha asla ihtiyaç duymayacağını düşünür. Nasıl göründüğü umurlarında bile olmaz. Ama benim müşterilerim öyle değil.
9: Arabayı nasıl buldun?
10: Güzel. Tam da hayal ettiğimiz gibi. Tam istediğimiz gibi bir şey ortaya çıkarabiliriz. Her şey dört dörtlük. Çok iyi.
0: Test sürüşü daha başlamadan bolca övgü aldı. Araç çalışıyor.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lezzetli yeni paketlerinde.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
14: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
17: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
18: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ekip Amerika'daki ilk hedefini tamamlıyor.
0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 70 yıllık Spartan karavanı şimdiye kadar sadece fotoğraflarda gördüler. Her şey internet üzerinden yapıldı.
1: Rezalet, rezalet.
0: Mihail Spartan için önceden 5 haneli bir meblağ ödedi.
2: İçinin böyle olduğunu biliyor muydun?
1: Ah tanrım.
0: Karavan internet ilanında oturmaya ve yola çıkmaya hazır diye tanıtılmıştı. Klasik aracın dış kaplaması uçak sınıfı alüminyumdan yapılmış ve en azından dış görünüm büyük ölçüde sağlam görünüyor.
3: Böyle bir şeyi internetten aldıktan sonra ilk kez görüyorsanız haliyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Evet. Anlaşılan yine tam bir kabusa dönecek değil mi? Esnaf olarak her zaman karlı çıkacak bir şeyler yapmaya odaklanmanız gerekir. Bütün çabanız o yönde olmalıdır. Hala yapılacak çok iş var ama açıkçası hepsi halledilebilir.
0: Aynısı iç kısmı için de geçerli mi? Şimdilik bilinmiyor.
3: Anahtar kimde?
4: Bana anahtar verilmedi. Kapalı mı?
3: Tanrım.
4: Sen ciddi misin?
3: Evet. Hayır. Hayır demeyi kabul etmeli ve durmalısın. Hadi aletlere ihtiyacımız var. Kapıyı açalım.
0: Sabah yapılan nalbur ziyareti şimdiden işe yaradı bile.
3: Aman tanrım, neler oluyor? Tamam.
0: Sadece 22 metrekarenin biraz üzerinde ve bilinmeyen bir dünya.
4: Aa! Bu orijinal buzdolabı. Sakın dokunma.
0: Lüks özellikleriyle Spartan karavanlar 1950'lerde karavan dünyasının Cadillac'ı olarak görülüyordu.
4: Düşündüğüm kadar kötü kokmuyor. Rezalet kokacağını düşünüyordum. Aa, o kadar da fena değil.
0: Ortada kötü bir sürpriz yok.
3: Evet, dışarıda kalmasına ve alüminyumdan yapılmış olmasına rağmen durumu gayet iyi. Paslanma belirtisi yok. İç kısmı da beklediğimiz kadar yıpranmamış doğrusu. İyi görünüyor.
0: Bu sefer sürpriz alışveriş kötü sonlanmıyor.
3: Buraya gel. Şimdi yapmamız gereken ilk şey bunu takabiliyor muyuz diye bakmak. Aksi halde yine bir mağazaya gitmemiz gerekecek. Kapatmadan önce bunu monte edip nasıl tepki verdiğini bir görelim. Olaf gel. Otur ve onu yerine koy.
0: Karavanın lastikleri ve çeki demiri yenilenmiş. Şimdi sadece çekici aracı uygun hale getirilmesi gerekiyor.
3: Al bakalım.
4: Evet.
3: Evet, bir dakika bekle. Bekle ne demek ha? Dilimizi biliyor musun? Diğer tarafa geç.
5: Yaylardan biraz el yardımıyla kaldıramaz mıyız? Ahşap dışarı peki. Çıksın.
2: Bir, iki, şimdi.
5: Bir daha. Güzel.
3: Şimdi ilk yapmamız gereken araç hareket halindeyken nasıl hissettirdiğini görmek.
5: Her şey engellemiyor mu?
3: Evet.
0: Teksas'taki limana 3200 kilometre var. Bu mesafe hem ekip ve destek aracı hem de çift dingilli bu eski karavan için büyük bir yük.
5: Burada işler gayet yolunda gidiyor.
2: İyi gidiyor değil mi?
0: En azından ilk birkaç metre insanla makinenin Amerika'nın yarısını geçeceği bu yolculuğu sağ salim atlatacağına dair umut veriyor.
5: Harika görünüyor.
3: Lastikler dönüyor. Görünüşe göre tekerlek yatakları doğru takılmış. Işıklar da çalışıyor. Bakalım sırada ne var?

0: Hadi millet.
1: Biraz yardım eder misin?
0: Arabaya binin beyler.
2: Hey.
0: Neden camlara bant çekiyor? Deprem mi bekliyor?
3: Camlar mı? Hangi camlar?
0: Karavanın bütün camlarını bantlıyor.
3: Hayır, düşebilir diye korkuyor. Eğer düzgün vidalanmadıysa ve yuvarlak bir cam yerinden fırlarsa bu tam bir felaket olur. Sonra git de 70 yıllık bir Spartan karavan için o parça çerçeveyi bul. 2 hafta telefonda parçacı ararsın, yemin ederim. Evet, bunu çekmek istemiyoruz yani. Olaf nerede?
4: Buradayım.
3: Tamam.
5: Bu iki aracın toplam uzunluğu tam 16 metre.
0: Evet, şimdi sana bir sır vereceğim. Bu şimdiye kadar sürdüğüm en uzun şey olabilir. Daha önce çok uzun karavanlar sürdüm ama bu en uzunu olabilir.
5: Yol canavarının ilk rotası otele doğru. Ne de olsa Çelik Kardeşliği ekibi 26 saattir ayakta.
3: Tabii ki hepimiz perişanız. O yüzden şimdi bir şeyler yiyeceğiz ve sonra doğru yatak.
0: Onlar uyuyabilir ama ben uyumayacağım. Partileyeceğim.
3: Hadi gelin. Hadi o partilesin bırak.
5: Petersloh'ta bu eski Chevy K-30 savaş ambulansı bugün el değiştiriyor. Andy aracı bir arkadaşı için almaya geliyor. Ama ilk bilgilendirme kısmını kaçırıyor.
6: Evet. İşte burası.
7: Ya.
6: Motor ya.
7: Şuna baksana. Evet, içinde bir şey var mı?
6: Biraz var.
7: İçinde bir şey var mı?
6: Şanzıman yağı da burada.
7: Güzel.
6: Yakıt filtresi de var. Şurada evet. Tırtıklı bir vida göreceksin. Tamam mı? Her ikinci ya da üçüncü depo dolumunda motor çalışırken bir kavanozu alıyorsun. Hortumu çekip aşağıda tutuyorsun.
7: Tamam.
6: Çünkü doğası gereği nem oluşuyor. Yani yoğunlaşma. Ve bunu dışarı boşaltıyorsun. Yoksa gösterge panelinde yakıtta su var, ışığı yanar. Yine de çalışır ama dışarısı sıfırın altındaysa ve suyun içinde kötüyse...
7: Anlıyorum.
6: Donarsa filtre yüzeyi azalır. Motor mavi duman atar ve gücü kalmaz. Bunu önlemek için 2 kez boşaltman gerek.
3: Alex gerçekten özel bir satıcı. Hayatı boyunca Amerikan arabalarına ilgi duymuş. Hangi arabanın ne zaman nerede yapıldığını, hangi şehirde tasarlandığını benden çok daha iyi biliyor. Gerçekten bu arabalar konusunda ne denir, yürüyen bir ansiklopedi gibi. Tek kelimeyle bir araba bilgisi deposu.
6: Orijinal koltuklar çok güzel ama biraz kilise sırası gibi oluyorlar değil
7: evet.
6: mi? Bak buraya bak, kontağı açıyoruz.
7: Kontağı aç.
6: Evet. Soğuk havalarda ordu prosedürü var. Gaza bir kez basıp yavaşça bırakıyorsun ki otomatik soğuk çalıştırma sistemi devreye girsin. Normalde böyle olur. Sonra gaza basmadan çalıştırıyoruz. Evet. Gördün mü? Araç dünden beri burada. Evet, dünden beri.
7: Tamam.
6: İşte çalıştı, duydun mu? Evet. Evet, evet. Ben aracı şimdi biraz ileri alayım.
5: M1008. Diğer adıyla Cockpit. Yaklaşık 70 bin adet üretildi.
6: Hadi yer değiştirelim.
7: Pekala.
6: Başlıyoruz. Hadi gidelim.
7: Hadi bakalım.
6: Sağdan dolaş. Harika.
5: Çelik Kardeşliği ekibi 135 beygirlik V8 6.2 litrelik atmosferik dizel motoru tamamen elden geçirdi.
6: Harika çalışıyor değil mi? Vurma sesi de yok.
5: Ve 3 ileri otomatik şanzıman.
6: Vay canına. Hemen vites değiştiriyor. Evet. Ayarı da iyi. Çok iyi ayarlanmış.
8: Ne düşünüyorsun?
7: Şu an hiçbir yorum yapamam. Önce bunun tadını çıkarmam lazım.
6: Anlıyorum.
7: Evet.
6: Bununla bolca iltifat alırsın. Gerçekten güzel. Boyutuyla bile dikkat çeker. Evet, gerçekten güzel olmuş. Bu kadar beklemiyordum doğrusu. İyi olmuş. Çok güzel.
3: Bu savaş ambulansları harika karavana dönüşüyor. Gövde yapısal olarak çok sağlam. Araç devrilse bile kasası diğerleri gibi bin parçaya ayrılmıyor. İzolasyonu var bir kere. Koltuktan doğruca içeri geçebiliyorsun. İçeriden de koltuğa. Ve nasıl diyeyim, boyut olarak herhangi bir pick-up gibi ve yedek parçası da son derece çok. Kamp için mükemmel araç.
7: Bayıldım. Benim olsa hiç fena olmazdı. Ama değil, yazık. Ama sürüşe harika. Bayıldım, gerçekten bayıldım. Alex, teşekkür ederim.
6: Elbette. Eğlenceliydi değil mi?
7: Evet, kesinlikle. Dört gözle bekliyorum. Belki evet. Bir gün tekrar görüşürüz. O zaman birlikte bir şeyler içeriz.
6: Evet, kesinlikle.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne demek? Harika.
5: Bir mutlu müşteri daha. Ve bir sonraki de öyle olacak.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacak.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Abi ne yapıyoruz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde ha.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
6: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya'da sabah saat 7. Teksas'a doğru 3200 kilometrelik yolculuk bugün başlıyor.
8: Merhaba. Yarın evet, otoyollarda geçecek onca yol için sabırsızlanıyorum. Harika araçlar göreceğiz.
7: Yolculuk sırasında ekip 4 okul otobüsü almayı planlıyor. Otobüsler karavanla birlikte Almanya'ya gemiyle taşınacak.
9: Şansımıza bugün kimse çalmamış, değil mi?
8: Kimsenin çalmak isteyeceğini sanmıyorum.
9: Hadi şu saçmalıkları karavana tıkacağız. Sonra buradan defolup gideceğiz. Şu anda hala San Francisco civarındaki bir bölgedeyiz. Bugün Mesa, Arizona'ya ulaşmalıyız. Bu da 1280 kilometre anlamına geliyor. Ortalama olarak saatte 80 kilometre desek bu 16 saatlik bir yolculuk demek. Güneş doğmadan önce varmak istiyorsak gazlamalıyız.
7: Bu yolculuk 2 tonluk karavanı Amerika'nın yarısı boyunca çekecek olan bu aracın şanzımanı içinde bir sınav olacak.
9: Olaf, gel lütfen buraya.
8: Ne?
9: Gel gel, arabayı alttan bir kontrol edelim. Şanzıman yağı hattına nereden ulaşabiliriz bir bakalım. Şu an başımıza gelebilecek en kötü şeylerden biri, bu remorku yokuş yukarı çekerken şanzımanın aşırı ısınması olur. Bu yüzden bir termometre aldık. Bazı arkadaşlarımız bizim bu tutumumuzla alay ediyor ama yağ soğutucu hattı hangi taraftaydı?
8: Dur bekle. Yolcu tarafı mıydı?
9: Yolcu tarafı.
8: Öyle mi? Evet. Hatlar oradan gidiyor. İki hat da aynı yere gidiyor. Şuradaki kıvrım yerinden delersek neresi olduğunu anında anlayabilirsin.
9: Tam olarak neresi?
8: Ben olsam tam şuradan girerdim.
9: Şu kıvrımdan mı?
8: Tam o kıvrım
9: oradan
8: yerinden.
9: Oradan ulaşabiliyor muyuz? Peki arkasında evet. Ne var? Saç mı var yoksa saçma sapan bir ısı kalkanı mı?
8: Daha kalın metal bir saç var.
9: Normalde böyle bir termometre ya şanzıman yağ hattına ya da ön radyatöre monte edilir. Şu anda seçeneklerimiz yoktu. O yüzden evrensel bir termometre aldık ve aracın tabanına bir delik açtık.
8: Deliğim mi? Evet.
9: Kabloyu da oradan geçirdik.
8: Bırakıyorum. Tamam bana bırak.
9: Kabloyu şanzıman yağ çıkış hattına ulaştırdık. İnce içlik.
7: Julie sadece limana giden rotayı planlamadı. Ekibi de sürekli gözetim altında tutuyor.
10: Biz bu adamların düzene girmesi için polis gerekiyor ve ben de onların polisi oluyorum. Evet, saygıyı ancak polis ceketi giyince kazanıyorum.
7: Ekip montajı satın aldığı ürünlerle yaklaşık bir saat içinde bitirebildi. Eğer bu sayede şanzımanın zarar görmesi engellenirse buna değecektir.
11: İşler yolunda giderse bugün bitiriyoruz değil mi?
9: Şimdi bunu tartışmayacağız. Ölçüm sonuçlarını
8: bekliyoruz. Tamam, şanzımanın tamam. Ulaşabileceği maksimum sıcaklık ne kadar?
9: 100 derece civarı.
7: Bundan sonra ekip termometreyi hep göz önünde tutacak.
8: Şu ana kadar zorlanma yok gibi. Bir şey fark ettin mi?
9: Sıcaklık 61 derece. Her şey yolunda.
7: Şu anda şanzıman çok zorlanmıyor. Ama yol hep böyle kalmayacak.
9: Bu hızla devam edersek önümüzde 11 saat daha var.
8: Bu iyi mi?
9: Şu anda ilk ihtiyacımız olan şey yakıt değil mi? Hemen soldan almamız lazım.
8: Benzin istasyonu mu?
9: Evet.
7: Boş bir depoyla yolculuk yapmak istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
9: biliyorsun şu anda hiç uğraşmak istemiyorum.
7: Anlaşılan ekip de bunu fark etti.
9: Şimdiden gidiyorlar.
8: Öyle mi?
9: Hiç iyi değil. Amerika'da polis kontrolü her zaman sorunsuz geçmeyebilir.
7: Sakin kalıp yoldan çıkmak gerekiyor.
9: Burası.
7: Benzin molası tam zamanında geldi. Polise bunun gayet normal olduğu sinyalini veriyor.
9: Açıkçası gelip de her şeyi kurcalamaya başlamalarını hiç istemem. Düşünsenize, durmadan sorarlar. Niye buradasınız, ne yapıyorsunuz, bu araba neden böyle, remork neden öyle, remork kime ait, çok mu uzun, özel ehliyet gerektirir mi, birine danışmalı mıydık? Böyle dur. En iyisi başka birini çevirsinler.
7: Önemli olan dikkat çekmemek. Ama ekipte bunu başaramayanlar da var.
8: Olaf, hayır, fotoğraf çek. Şuna baksana.
9: Harika fikir.
8: Bu yasal mı yoksa başımıza iş mi alırız ha?
9: He.
8: Sormuyor bile değil mi? Direkt fotoğrafını çekip kelepçeyi takarlar. Gidiyorlar bile.
7: Morlocklar polislerin korkulu rüyası.
8: Mihail, doğrudan gidip polise soramaz mıyız? Sırf bir fotoğraf için tutuklarlar mı?
9: Hayır, gerçek hayatta dövüyorlar da. Tabii ki böyle bir şey ortamı yumuşatabilir. Belki polisler, bunlar ne tuhaf adamlar diye düşünebilir. Sonra içlerinden biri çıkıp, Alman turistim derse tamam derler, bırakırlar gideriz. Yani bundan sonra sorun olmaz sanırım.
7: Anlaşılan iyi bir taktik.
9: Tamam, işe yaradı işte.
7: Mihail duraklamanın asıl amacına yeniden odaklanırken ekibin geri kalanı turist moduna geri dönebiliyor.
9: Ben daha önce birkaç kez geldim ama burası onlar için yeni bir yer. Ve arabaları çok sevdiklerinden onlara çok keyifli geliyor. Eğleniyorlar.
8: Turist modunuzu gayet iyi biliyordu değil mi?
9: Kocaman değil mi?
8: Kamyonları görmek güzel bir şey. Bizdekilerden biraz farklı değil mi? Her şey daha büyük, daha güçlü, daha geniş, daha ağır ve hızlı.
12: Tabii ki artık bunlar burada standart. Herkes öyle bir araçla geziyor. Almanya'da bu özel bir şey. O yüzden burası tam bana göre. Bence harika.
7: Çelik kardeşliğinin ülkeyi ve insanlarını tanımak ya da önceden ödeme yapsalar da benzinin nasıl dolduracaklarını öğrenmek için hala yaklaşık 3000 kilometresi var.
9: Evet, maalesef henüz tam dolmadı. Tekrar mı ödemek gerekiyor?
10: Bu gezi ne kadara mal olacak? Yakıt ve hastane masrafları dahilse bilmiyorum. Belki 300 bin euro civarı olabilir, evet.
7: Elbette vakit nakittir.
9: Hazırız, çıkıyoruz.
7: Artık bir sır değil. Morlock emektarı Günther'in gurur duyduğu bir araç filosu var. Ama içlerinden biri onun için ayrı bir yere sahip.
13: Parktaki en iyi araç mı? O bir atölye kamyonu. S10 atölye aracı.
7: Neredeyse tam donanımlı.
13: Tertemiz. İçinde yeterince alet var.
7: Her zaman bir sonraki görev için hazır. Kimi zaman özenli, kimi zaman da mütevazı ekipmanlarla.
13: Bu benim hobim. Sadece hafta sonları çıkıyoruz. Torunumla birlikte. Onunla tura çıkıyoruz. Eskiden maviydi. Sonra dede bu boya rezalet görünüyor dedi. Ne mi yaptık? Aracı buraya Noel zamanı getirdik. Hemen zımparaladık. Sonra yeşile boyadık. Ertesi gün de gezmeye çıktık.
9: Günther'in her şeyi iyidir. Ne olursa olsun bir yerden bulup getirdiği herhangi bir şey bile olsa onun için en iyisidir.
13: Üstüne bunu yapmak istedim. Bunu da boyadık ama bu normalde 12 tonluk kamyonlarda olur. İnsanlar bakınca hemen bu araç 12 ton taşıyabilir derler. Biz sadece daha güzel görünsün diye taktık.
7: Leo ve büyük babası Günther her zaman uyumlu bir ikili olmuştur.
13: Seni haylaz, buradaki yağı temizlememişsin bile.
14: Temizledim.
13: Hayır.
7: Günther, Eso'nun gelecekte de ailede kalmasını tercih ederdi. Ama...
13: Mesele şu ki Leo yeni ehliyetiyle bu aracı süremiyor bile. Aracın ağırlığı 3,5 tonu geçiyorsa süremiyorsun.
7: O zaman tek seçenek satmak mı?
13: 8000 euro istenebilir. Belki daha bile fazla çünkü internette yoklar. Hiçbir yerde yok, öyle değil mi ha? Hiçbir yerde.
14: Nesi bu kadar özel ki bunların?
13: Bana böyle bir araç bulsana. Nerede var? Bulursan göster.
9: Her nadir şey değerli olacak diye bir şey yok. Bazen nadir olması iyidir. Çünkü herkes iyi ki bundan sadece bir tane var. Böylece sorun çıkmazlar. Bu araç da nadir çünkü çok özel olduğu için pek piyasada yok.
13: Şimdi tekrar boyanacak ve yeni bir muayene etiketi alacak. Nedir o? Mayıs'ta süresi dolmuş. Sonra da bakacağız. Gayet iyi.
9: Ama bence Günther onu satmaz. Biri çıkar, 8000 euro veririm der ve o da hayır vazgeçtim kusura bakma arabayı satmıyorum diye verir. Günther böyle biridir.
13: Bilmiyorum, belki satmam. Şu an paraya ihtiyacım yok. Genelde kıyamam. Böyle bir arabayı bir daha bulamazsın. Zaten birkaç tane kaldı.
7: Ama torunu Leo yine de tamamen eli boş dönmüyor.
13: Öncelikle ona bir motosiklet alacağım. Yepyeni bir tane. Doğum günü 3 ay sonra. O zaman ona sürmesi için yepyeni bir motosiklet alacağım. Böylece hep babasının ya da dedesinin peşinde dolaşmak zorunda kalmaz. Leo için hala bir sürü şişe var. Sürekli biriktiriyoruz. Çocuk için lazım. Hiçbir şey emeksiz olmaz, öyle değil mi?
15: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
16: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
19: yaşanacak. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
21: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
23: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
24: Karamel.
4: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
24: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
26: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
25: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
27: Otel harika.
28: Evet ve geceliği sadece 13.500.
29: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
27: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
30: hesap basit. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
31: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
30: Ne de motorun durması onları yıldırır.
31: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
30: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
31: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
30: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
7: Kaliforniya, 5 numaralı otoyol. Mihail ve ekip 5 saattir yolda.
9: Bir mola verip bir şeyler yiyeceğiz. Her şey fazla iyi gidiyor. Sonunda bir şey patlayacak diye korkuyorum. Geliyor.
7: Bugünkü hedef Arizona'daki Mesa kenti. Yaklaşık 9 saatlik bir yolları var. Kimisi molayı alışveriş için kullanıyor. Kimisi de yaratıcılığını konuşturuyor.
32: Aracımıza isim koydum. Teknelerle karavanlar gibi şeylerin mutlaka bir adı olmalı. İşte adı.
7: Patrona özel bir hediye.
32: Buna bayılacak.
9: Harika. Kabus gibi. Tam bir kabus.
7: Belki de bir sonraki etabın sloganı olur.
9: Julie'nin en büyük avantajı bütün bu felaketlerin faturasını ödememesi. O yüzden keyfine bakıp benim sinirlerimi yıpratabiliyor. Polisler bizi durdurup sorsa ne diyeceğiz? Polis cezasını sen mi ödeyeceksin? Ha? Ne diyeceğiz? Nasıl açıklayacağız bunu?
7: Mesa'ya doğru yolculuk devam ediyor. Ekip son derece rahat. Önünüzdeki dağ etabından önce derin bir nefes alın.
32: Bakın çocuklar, öleceğimiz yere geldik.
9: Ne?
32: Evet.
7: Tejon geçidi. 850 metrelik bir yükseltiyle çekici araç için ilk ciddi sınav.
9: Yol dağların arasından geçmeye başladığında iki sorunla karşılaşıyoruz. Biri yokuş yukarı, diğeri yokuş aşağı. Yokuş çıkmak vites kutusuna büyük yük bindiriyor. Yokuş inmekse fren sistemine büyük yük bindiriyor.
7: Özel olarak yerleştirilen bir termometre şanzıman yağının sıcaklığını ölçüyor. Araç 2,5 tonluk karavanı yokuş yukarı çekmek zorunda. Bu zor bir iş.
32: Michael,
9: Julie,
32: Sen dua eder misin?
9: Evet.
32: Bugün Tanrı'ya inanmayan biri bile dua eder bence. Çok gerginim. Gerçekten çok gerginim bugün.
7: Gerginlik arttıkça yağın sıcaklığı da artıyor.
9: Hadi bakalım. Hala iyi. 88 derece. Evet, şimdi başlıyoruz dostum. Şimdi işler ciddileşiyor. 4000 fit yükseklik. Yani 1300 metre. Yokuş yukarı çıkarken sorun bunların kısa ve küçük rampalar olmaması. Saatlerce yokuş yukarı sürüyorsunuz. Bu da şanzıman yağının aşırı ısınmasına neden olabiliyor. O yüzden bu termometreyi taktık. Bu termometre çok önemli. 93 derece. 94 derece.
7: Sıcaklık yavaş yavaş kritik sınıra yaklaşıyor.
9: Şanzıman yağı 100 derecenin üstüne çıkarsa hiç iyi olmaz. Yağ çok ısınırsa incelir. O zaman bazı yerlerde basınç oluşturamaz. Çünkü su gibi olur. Süzülüp geçer. Sonra parçalar birbirine sürtünmeye başlar ve daha da ısınır. En sonunda da otomatik şanzıman parçaları yanmaya başlar. Yani 100 dereceyi bulmasak iyi olur.
7: Bu kadar muhtemelen daha önce başkalarının da başına geldi.
9: 96 derece. Bir kademe düşür. Biraz düşür. Vitesi 2'ye al. Gazı bırak. Sonra tekrar bas.
7: Otoyol zirveye doğru yaklaşık 22 kilometre boyunca uzanıyor.
9: 97 derece.
7: Artık tek yapabilecekleri dişlerini sıkmak ve şanzımana bir nebze olsun nefes aldırmak.
32: Evet. Evet.
9: Dostum, tepeye vardığın an
0: tamam.
9: Gazı bırak.
0: Tamam.
9: Arkamızda ne olursa olsun umurumda değil.
7: Ekip zorunlu duruşa sadece 2,5 derece kala geçidin zirvesine ulaşıyor.
0: Şimdi tekrar inişe geçiyoruz değil mi?
7: Sadece ekip değil, vites kutusu da bir süreliğine nefes alabiliyor. Bu da frenlerin hemen devreye girmesi anlamına geliyor. En azından şimdilik.
9: Tamam, şimdi 48 kilometre boyunca buradayız.
32: Eğim artıyor. Aşağı iniş zamanı. Yavaşlayın çocuklar. Frenleri yakmayın sakın.
9: Karavan 2,5 ton ağırlığında. Ve saatlerce yokuş aşağı gidiyoruz. Bu da araca çok ciddi yük bindiriyor. Frenleri fazla ısıtmamaya dikkat etmeliyiz, yoksa aracı durduramayabiliriz.
32: Bunu taksam iyi olur. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Evet, acil durum ışıkları yanıyor. Hem de yavaş giderken. Evet. Michael'la takılan herkesin günü 24 saati kask takması gerek bence.
9: Julie, o kaskı gerçekten takman gerekiyor mu?
32: Evet.
9: Öyle mi? İyi.
32: Mihail'le takılan herkesin günün 24 saati kask takması gerek.
7: Yavaş ama güvenli iniş dağların içinden geçerek devam ediyor.
9: Yokuş aşağı yavaş sürerek bir saat kaybedip her şeyin berbat olmasını önleyebildiysek iyi bir iş çıkarmışız demektir. Şanzıman inişte 70 dereceye düştü.
0: Harika.
9: Mükemmel.
7: Mesa'ya varmaya 7 saat kala yorgunluk belirtileri ekibi geceyi Indian Wells'te geçirmeye yönlendiriyor. Bu da herkesin erkenden yatağa girmesi demek.
1: Biz
9: Elbette henüz varamadık ama şu an işler yolunda. Yarın sabah devam ederiz. Sonra 4 saatlik bir yol kalıyor.
1: Artık eve dönüş vakti.
9: Doğum günü çocuğumuz.

0: olmaz.
1: Anlaşılan ekipte herkes nefes nefese değil. Yani hala gelişme payı var.
0: Biraz geç oldu.
2: Teşekkür
0: ama
2: ederim.
0: Gidip yine de bir şeyleri çeviririz. Gerçekten.
2: Çok naziksiniz.
0: Şimdi düşünmemiz gereken şey oteldeki barda mı içeceğiz ederim. Yoksa biraz daha mı dolaşacağız? Ne dersin? Evet.
2: Hala dolaşmak mı istiyoruz?
0: Bence bugün yeterince dolaştık.
2: Bence de.
0: Evet.
2: Bar daha iyi.
1: Güzel bir geceyi sonlandırmak için her zaman hoş bir yer bulunur.
3: Sonra sürekli karşılaştığımız polis geldi.
0: Yine plaka meselesinden mi bahsedeceksin? Ne duymak istiyorsun? Hangi hikayeyi duymak istiyorsun? Peki dostum, ne istiyorsan anlatacağım. Tamam, hiçbir şey. Bir şey demedim. Hiçbir şey. Torpidodaki sütün son kullanma tarihi geçmiş de o yani. Ah tanrım.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşinde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
18: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
19: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
18: Ne de motorun durması onları yıldırır.
19: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
18: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
19: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: izleyeceğiniz bu bölümde 1980 Cherokee Chief.
1: Biraz yorgun görünüyor.
0: Çok yorgun.
1: Aman tanrım. Debriyaja basmak için 3 adam ve 1 çocuk lazım.
2: Yaşlısın sadece.
1: Bu sorunu çözecek.
0: Son göründüğünden biraz farklı görünüyor.
3: Evet, farklı. Bunu sürmek çılgınlık.
0: Dostum, bu ne?
4: 1970 Ford Torino.
1: Deliğe biraz fazla üflemeyi dene. Fası sökmeye çalışmak istiyorum.
5: Biri Torino mu sipariş etti?
0: Bu şey resmen bir roket gemisi. Bugün bir müşterim ve yerel bir cip koleksiyoncusu kendi deyimiyle sürpriz bir cip getiriyor. Sürprizli bir cipi kim sevmez ki? Günaydın Dan.
3: Oo.
0: Nasılsın dostum? Seni görmek
3: evet,
0: güzel.
3: Seni de.
0: Nasıl gidiyor?
3: İyiyim dostum.
0: Dostum, bu şey çok havalı.
3: 1980 Cherokee Chief. Aslında 15 yaşındayken bende vardı bir tane.
0: Vay canına, epey geçmişten.
3: Evet, 70'lerin sonundakiyle aynı düzenek.
0: Aynı renk mi?
3: Aynı renk.
0: Hadi canım.
3: Tabii o düz vitesti. Bunu 2019'da satın aldığımda otomatik vitesliydi.
0: Tamam.
3: Kansas'ta biri bunu hurdaya çıkarıp
0: yapma,
3: ezecekti. Ve ben buna izin vermedim.
0: Olmaz.
3: 2020'de bir sürü arkadaşımı topladım. Orada burada ufak tefek işler yaptık.
0: Tamam.
3: Birkaç yıl sonra dünya bir şekilde eski düzenine döndü ve bu olduğu yerde kala kaldı.
0: Evet.
3: Ben gerçekten, yani bununla planlarım vardı ama işte...
0: Böylece yatıyordu ve artık bitir istiyorsun.
3: Aynen öyle. 360 V8'di.
0: Evet.
3: Otomatik vitesi vardı.
0: Tamam.
3: Şimdi ise 4 litrelik oldu.
0: Aa.
3: Süper şarjlı.
0: Güzel.
3: 6 ileri düz vites.
0: Tamam. TJ Air gibi mi?
3: Evet, aynen.
0: Tamam. Güzel.
3: Aslında bir LJ'den çıkma.
0: Çok havalı.
3: Evet. Süper şarjı takan kişi kaynak ve imalat işleri yaparken bilgisayarı yaktı ve bu da olduğu yerde kala kaldı işte.
0: Evet. Öylece yatıyordu ve bitsin istiyorsun.
3: Kesinlikle.
0: Peki planların ne?
3: Süspansiyon üzerinde çalışmak. Yani 5 santimetrelik bir yükseltme düşünüyorum. Yaklaşık 84 santimetrelik bir lastik takarız. Güzel bir sürüşü olsun istiyorum. Güvenli olsun. Üzerinde çok kişinin eli gezdi. Arkadaşım olan ve güvendiğim başka dükkanlar olsa bile bu Jeep onların uzmanlık alanına girmeyecektir.
0: İçeride bir sürü kasa olduğunu fark ettim. Orada neler dönüyor?
3: Küçük bir istek listem var diyebilirim. O yüzden bu şeref senin, buyur.
0: Bu bağlantılı model Jeep ön konsolu ve direksiyon kolonu.
3: Ta kendisi. O ön konsolda kararsız kaldığım ve senin yardımına ihtiyaç duyacağım bir başka parça.
0: Dostum, bu gerçekten çok havalı. Jeep parçalarının bir araya geldiği bir karmaşa.
3: Çok sağ ol.
0: Peki görsel olarak ne yapmamı istiyorsun? Bırakayım mı, böyle mi kalsın?
3: Ben şahsen bunu biraz toparlarız diye umuyordum ama bilirsin, patinasını koruyup belki birkaç bölgeye rötuş yaparız.
0: Bu hoşuma gitti.
3: Evet.
0: Güzel.
3: Bir şey daha eklemem gerekiyor. Eşim ve ben hayvan barınağına üyeyiz. Bu aracı barınağa yardımcı olmak için kullanmayı düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum?
0: Bunu sevdim.
3: Arkada bir köpek yatağı olsun
0: buna
3: istiyorum.
0: Bayıldım. Tamam.
3: Evet, bence harika olur.
0: Evet, oraya aitmiş gibi görünmesini sağlamanın bir yolunu bulabilirim.
3: Doğru.
0: Demek bahsettiği sürpriz buydu. Bu kesinlikle yaratıcı bir sorun çözme becerisi gerektirecek. O zaman sürüş sorununu halledeceğiz, iç mekanla ilgileneceğiz, içerideki kablolama ve ön konsol sorununu çözeceğiz.
3: Evet, eminim.
0: Farklı jant ve lastikler takacağız, belki bir yükseltme yapacağız ama yaşanmışlık izlerini koruyacağız. Böylece hep bu şekilde kalacak.
3: İşte bu kadar.
0: Pekala, çok iyi bir planımız var gibi.
3: Ben planı sevdim dostum.
0: Kesinlikle dostum, hadi.
3: Hadi bakalım.
2: Merhaba Ant. Problemimiz ne?
6: Junior.
0: Bu 1980 model bir Jeep Cherokee Chief.
6: Biraz yorgun görünüyor.
0: Çok yorgun. Arkadaşım Dan bu projeye birkaç yıl önce herkesin çokça boş vakti olduğu bir dönemde başladı. Ve dünya normale döndükçe Dan ve üzerinde çalışan arkadaşları bunu bitirecek boş zamanı bulamadılar.
2: Tamam.
0: Bu arabanın hikayesi şu. Dan 15 yaşındayken bunlardan birine sahipmiş. Çocukken sahip olduğu arabanın aynını istemiş ve bunu satın almış. Çalışıyor, gidiyor ama şasi onarımları yaparken kaynak yapmışlar. Ve aküyü hiç sökmemişler. Sonunda yükleyici kontrol eden bazı elektronikleri yakmışlar. Yükseltme kiti daha büyük jant ve lastikler istiyor. İç mekanı bitirmemiz gerekiyor.
1: Boyayı ne yapacağız?
0: Yani adam aslında aracın görünüşüne bayılıyor ve patinayı korumak istiyor doğrusu.
1: Patina?
0: Evet, patina. Bu yüzden üzerine patinayı koruyacak ama daha kötüye gitmesini engelleyecek bir tür koruyucu kaplama uygulayacağız.
1: Tamam.
0: Bunun sanki Kansas'ta bir tarladan yeni çıkmış gibi görünmesini istiyor.
1: Gerçekten de öyle görünüyor.
0: Zaten olay bu görünümde. İnsanlar artık bu görünüm için para ödüyor.
1: Havalı görünen bir araba.
0: Ama başka sorunlar bulacağımızı da biliyoruz. Bunu sadece çalışabilecek noktaya kadar getirebilmiş tamam. O kadar. Yani artık bizim bu işi son düzlüğe ulaştırmamız
2: tamam.
0: Gerek.
2: Tamam.
0: Ve işin güzel tarafı, bu adam ve eşi bir köpek barınağı için çalışıyor. Bu yüzden köpekleri taşımak amacıyla arkaya tam oturan özel yapım bir köpek yatağı yapmamızı istiyorlar.
1: Yaratıcı bir şeyler bulacaktır kesin. Yapacağını biliyorum.
0: Yeterince büyük bir sünger yatak bulup oraya sığacak şekilde kesebilirsem üzerini döşeyip doğrudan cuk oturan bir parça yapabilirim belki. Ne dersiniz?
2: Doğrudan yerine oturur. Arkadaki o darmadağın şeydir neyin nesi?
0: Buradaki diğer tüm proje arabalarında olduğu gibi.
2: İşin içinde daha fazlası var.
0: Daha fazlası var,
2: değil mi?
0: Var evet. Dan bu aracı toplamak için parça biriktirmeye başlamış. İçi tamamen o parçalarla dolu. Takmamızı istediği bir sürü şey var ama aynı zamanda bunları ayıklayıp hangi parçaların uyduğunu bulmamızı istiyor. Çünkü hepsi öylece alınmış genel jip parçaları.
2: Veya hepsini uydurmak için ne yapmamız gerekiyor?
0: Doğru. Yani jiplerin güzelliği yetişkinler için Lego gibi olmaları. Ama soruna cevap verecek olursak baba evet bu bizim sorunumuz. Çünkü motoru değiştirilmiş ve zar zor çalışan, içi birbiriyle uyumsuz parçalarla dolu olan ve bir de üzerine özel yapım köpek yatağı istenen hurdalık bir jipi kabul etmeye başka hangi dükkan razı olur ki? Bizden başka kim evet der ki böyle bir şeye?
2: Bizden başka mı?
1: Di Antonio'lar.
0: Biziz. Hadi lifte kaldıralım da incelemeye başlayalım.
1: Liste yapıyor muyuz?
0: Evet.
1: Arka tampon sağlam mı?
0: Evet, Dan arka tamponun olduğunu söyledi. Onu monte etmemiz gerekecek. Arka taraf sorun olmayacak. Arka taraf muhtemelen takozdur. Önse...
2: Oraya cıvatalar koymuşlar.
1: Ön taraf sadece yay olmalıydı değil mi?
0: Evet, sanırım her tarafa yay koymak istiyor ama arkanın arka aksı yayların altında. Önü ise arka aksı yayların üzerinde duruyor.
1: Yani elinde yükseltme kiti var.
0: O yükseltme kitinin neleri kapsadığını ve bunu nasıl işe yarar hale getireceğimizi çözmemiz gerek. Bunda biraz yıpranma var.
1: Burada büyük bir sorunumuz var. Arabanın el freni yok ve bu araba düz vites.
0: Oh.
1: Bu bir sorun.
0: Evet, eski usul viteste bırakma olayı.
2: Bu tarafta kablo yok.
1: Düz vitesli bir arabada el frenine ihtiyacımız vardır. Bu arabayı hiçbir yerde sürmemelisin.
0: Pekala, sanırım bu aracın ihtiyacı olan her şeyin bir listesini çıkardık ve epey bir şeye ihtiyacı var. Bu hurdalık Cherokee'nin ihtiyacı ilk başta düşündüğümüzden daha fazla. Sürüş kalitesini arttırmak için süspansiyonu yenileyeceğiz ve yeni bir yükseltme kiti takacağız. Düz vites olduğu için çalışan bir el freni takmamız ve bu motorda ne tür elektriksel arızaları olduğunu çözmemiz gerek. İç mekanı yenileyip bir köpek yatağı ekleyeceğiz. Bu benim için bir ilk olacak ve o güzelim hurdalık tarzı eskitilmiş görünümü korumanın bir yolunu bulacağız. Ben iç mekana köpek yatağın ve diğer tüm küçük detaylara odaklanacağım. Sizse motoru gözden geçirip tüm elektronik sorunların ne olduğunu bulacaksınız.
2: Haklısın.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel.
2: Kolay iş.
0: Aşağı indirttim.
2: Sorun değil.
1: Pek bir şey bildiğimiz yok. Çalıştırmayı deneyelim mi?
2: Evet, deneyelim. Sanırım temel şeylerle başlayacağız.
1: Orijinal motor karbüratörlüydü. Yani bu motoru bir başkası takmış. Ve tüm bu elektronik aksam eski motor için değil, bu
2: yani
1: motor için.
2: Yani diğer motorda hiç elektronik yoktu.
1: Tamam.
2: Öyleyse gerçekten çalışacak mı bir bakalım. Anahtarı çevirip motoru çalıştırmadan
1: son
2: bırak ve motor arıza ışığının gerçekten yanıp yanmadığını gör. Bunda var mı bilmiyorum ama merak
1: tamam.
2: ediyorum.
1: Tamam. Ön konsola elektrik geldi. Motor arıza ışığı
2: bu
1: yanıyor.
2: Bu motorun söküldüğü kamyonetin ön konsolu.
1: Bu debriyaj mı?
2: Evet. Düz vites.
1: Aman tanrım dostum. Bu debriyaja basmak için 3 adam bir çocuk lazım.
2: Yaşlısın sadece.
1: Tık yok dostum. Elektrik var ama marş basmıyor.
2: Yukarı çıkarıyorum.
1: Pazar gezintisine çıktım.
2: Ama bugün perşembe.
1: Kesinlikle. Basılı tutuyorum.
2: Bırak.
1: Kapattım. Marş motorunu döndürebilir misin?
2: Tamam. İşte oldu.
1: Kontak açık.
2: Marş motoruna giden bir marş sinyali yok.
1: Tamam.
2: Konsol ışıkları yanıyor mu?
1: Evet.
2: Yani marş basmıyor, motor çalışmıyor. Röle merkezine ulaşıp oradan köprüleme yapabilir ve neler döndüğünü anlayabilirim. Sonra da neden marş sinyali olmadığını çözmemiz gerek. Aşağı indirip ön konsolun altındaki kontak anahtarında bir kablolama sorunu var mı bakalım.
1: Buradan nasıl çıkılıyor?
2: Kapıyı aç.
1: Şuna bak. Kapı kilidinde iki tane cam açma kolu var ve bence beni cezalandırmaya çalışıyorsun. Evet, beni cezalandırıyorsun. Kesinlikle.
2: Doğru kelime eziyet etmek olurdu.
1: Aa, hak ettim.
2: Bir dakika müsaade et, oraya bakayım. Bir konektör var mı görmek istiyorum. Neden marş basmadığını anlamadım.
1: Ne buldun Anthony?
2: Baş ağrısı.
1: Anlat bakalım, ne buldun?
2: Bakıyorum. Şimdi de ön konsol tamamen gitti.
1: Biri farklı model bir motoru başka bir model arabaya taktığında ve neyi nereye eklediğini bilmediğinizde durum çok zorlaşır. Elektriksel sorunun derinine iyice inmeniz gerekir.
2: Burada elektrik var. Yani eriyen sigorta bağlantısı bozuk değil. Bunlarda da elektrik var. Yani çalışıyorlar ve sigortaların hiçbiri yıpranmamış. Güç dağıtım merkezini takip ediyorduk ve elektrik bizi bu konektöre getirdi. Bu arabaya ve kontak anahtarına giden giriş. Burada kötü bağlantılar ve temassızlık yapan yerler vardı. Bunları temizledik. Şimdi konektörü tekrar bir araya getireceğiz. Ardından burada elektrik olmalı.
1: Eşek arısı kovanını deşerek vaktimizi boş harcamaktansa yeni bir kablo
2: çekeriz. Sadece yeni bir kablo çekeriz ve bir devre yapıp tekrar bir araya getiririz. Böylece orayı devre dışı bırakıp çalıştırırız, evet, ve işimizi çözeriz. Böylece kablolamayı düzeltmiş olduk. 7 enjektör takılı ve çalışıyor. Sen anahtarı çevirince dumanı görmemiz lazım.
1: Başlıyoruz dostum.
2: Daha güzel çalışıyor. Rölanti sarsıntısız.
1: Motor arıza, ışığı da yanmıyor.
2: Ya basıncı ne durumda?
1: 4'te 3.
2: 4'te 3 mü?
1: Evet.
2: Kulağa harika geliyor. Kapatabilirsin.
1: Evet. Demek ki bu alet güzel,
2: evet,
1: çalışıyor.
2: Böylece her şeyi ayarladık. Her şey tekrar birbirine bağlandı ve çalışır durumda. Bunu yere indirip bir tura çıkmaya hazır durumdayız artık. Hadi gidelim.
1: İyi iş dostum.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50 kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: Karamel ve kakao arasında.
1: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu.
4: Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu.

0: üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Bugün bir müşterim klasik bir Ford getiriyor ve projesi ilerlemediği için bıkmış gibi. Görünüşe göre bu araba birden fazla dükkan gezmiş ama şansına burası son durağı olacak. Merhaba adam, ne haber?
3: Ne var ne yok Tony, nasılsın?
2: Nasıl gidiyor dostum?
3: İyi.
2: Dostum, bu nedir?
3: 1970 Ford Torino.
2: Daha önce buraya hiç 70 Torino gelmedi sanırım.
3: Hayır, bunlardan fazla görmezsin. Zaten bu yüzden hoşuma gidiyor.
2: Bayıldım dostum. Sesi de güzel geliyor. İçinde ne var peki?
3: 4 ileri vitesli bir 429.
2: 4 ileri vitesli bir 429.
3: Evet.
2: Dostum, bu fena bir araba.
3: Evet.
2: Seni hangi rüzgar attı?
3: Son 2,5 yıldır bir dükkandaydı.
2: Aman
3: şanzıman
2: tanrım.
3: Değişimini bitirmeleri, hidrolik direksiyonu çalışır hale getirmeleri ve tabandaki pası çözmeleri için 10 bin harcadım. Şanzıman değişimini yaptılar ama hepsi bu.
2: Tamam, yani şu anda düz vites.
3: Evet.
2: Tamam, teslim aldığında çalışıyor muydu?
3: Zar zor. Römorka bile zor yükledim.
2: Aa, vay canına.
3: Karbüratörü yenilediklerini söylediler.
2: Peki yenilenmişler gibi geliyor mu?
3: Hayır, yenisini takmak zorunda kaldım.
2: Evet. Aa, tanrım.
3: Karbüratörü söktüm. Bir baktım içi pislik doluydu. Yani alet ellerini bile sürmemişler. Hayır, ben de üzerine yeni bir karbüratör taktım ve aynen bu şekilde çalıştı.
2: Yani şu anda 429 düz vites
3: yani,
2: oldu.
3: Yani evet.
2: Ama yapmalarını istediğin işlerin hiçbirini bitirmemişler. O yüzden sanırım her şeyi gözden geçirmemi ve sürdürülebilir bir araba olduğundan emin olmamı istiyorsun.
3: Mekanik olarak sağlam olmasını istiyorum.
2: Bu tam keyifle gezmelik, havalı bir araba ve seni tanıdığıma göre bunu kesin sürersin.
3: 8 yıldır bu arabayı sürmeyi bekliyorum.
2: 8 yıl mı?
3: Evet.
2: Vay canına. O zaman gözden geçireceğiz, iyi çalışıp sürüldüğünden emin olacağız ve sanırım hidrolik direksiyonu tamamlayacağız. Yanlış giden bir şey olursa seni ararım. Tüm bu olanlar için üzgünüm ama sana söz verebileceğim bir şey varsa o da bunu düzelteceğimize emin olabilirsin.
3: Aa, evet, artık doğru yerde.
2: Çocuklara gözden geçirtirim ve bu şeyi kusursuz hale getiririz.
3: Pekala, kulağa harika geliyor.
2: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu Torino babam için harika bir proje. Kimsenin bir türlü düzgün yapamadığı eski arabaları incelemeye ve onları adam etmeye bayılır. Bu Torino kesinlikle feleğin çemberinden geçmiş. Onca el değiştirilmiş, dükkan gezmiş ama kimse bir türlü düzgün yapamamış ve bitirememiş. Babam bu işi tamamlayacak ve ilk ve son kez doğru düzgün yapılmasını sağlayacak.

0: Bu arkadaşım Dominic'e ait 1970 model bir Ford Torino. İçine bir Ford 429 ve 4 ileri vites takmışlar. Değişimi yaptıktan sonra tamamlamaları için başka bir dükkana götürmüş.
1: Tamam.
0: Yani düz vites değişimini bitirmeleri, hidrolik direksiyonu takmaları gerekiyormuş. Ama 2,5 yıl boyunca yapılan tek şey düz vites değişimi olmuş. Ve parayı da cebe indirmişler.
1: Yani hidrolik direksiyonu var mı?
0: Vardı. Yani orijinal 302'lik motorda vardı ve aracı sürdükten sonra kesinlikle onaylayabilirim ki hidrolik direksiyonu artık
1: manuel yok. Manuel direksiyon mu var?
0: Manuel direksiyon var.
1: Demek ki o parçaları söktüler ve...
0: Üzerine büyük blok dönüşüm parçalarının takılması gerekiyor ve bunu hiç yapmadılar.
1: Doğru.
0: Ve Dominic'in söylediğine göre her şey aracın içinde, sadece parçaları hiç takmamışlar.
1: Parçaları hiç takmamışlar.
0: Evet. Diğer dükkanın neyi yapıp neyi yapmadığını bilmediğimiz için...
1: Doğru.
0: Bence yapmamız gereken şey bunu kaldırıp gözden geçirmek ve eksik listesi çıkarmaya başlamak.
1: Evet.
0: Ön takımın büyük kısmı iyi. Önlerde disk frenler
1: evet,
0: var.
1: Evet, bak hidrolik direksiyon sökülmüş.
0: O zaman ilk etapta hidrolik direksiyonla ilgilenmemiz gerektiğini biliyoruz. Kesinlikle rot ayarı yapılmalı ve sanırım ön takımda bir yıpranma testi yapmamız da gerekecek.
1: Ah, tut şunu.
0: Oo, burada çok hareket görüyorum. Direksiyon pistonuna giden kol gibi görünüyor.
1: Kontrol valfi mi?
0: Evet, o da sağa sola oynuyor. Kontrol valfinin pitman koluna bağlandığı saplama resmen ileri geri sallanıyor. Bu hiç de iyi değil dostum.
1: Yani bunu hidrolik direksiyon pompası olmadan sürüp kullanmış olması gerçeği karşısında. Yapabileceğimiz en mantıklı şey...
0: Pistonu değiştirmek.
1: Buna bir piston, bir de kontrol valfi takmak. Hortumlar zaten orijinal.
0: Bir dükkanın neden bu hidrolik direksiyon sistemiyle uğraşmak istemediğini anlayabiliyorum. Babam bile bunu daha az karmaşık şekilde anlatamıyor. Ama bunun düzgün çalışmasını sağlayacak beceriye sahip adam o.
1: Sızdıran bir blok tapası var. O işi çözeceğiz. Ardından ön takım parçalarını takacağız ve sonrasında tüm rot ayarlarını düzelteceğiz.
0: Ben listeyi yapıp Dan'a ulaşırım. Bu esnada sen ve Eddie hidrolik direksiyonu düzeltmeye başlayabilirsiniz.
1: Elimizdeki parçaları gözden geçirip nelere ihtiyacımız olduğuna bakacağım. Sonra
0: bana
1: da yolumuza
0: uyar.
1: Bakarız. Evet, ölümden kurtarılan bir diğeri daha.
0: Evet.
2: Senior ve ben blok tapalarını değiştirmeye hazırlanıyoruz. İkisi sürücü tarafında, biri ise yolcu tarafında. Motorun arka tarafında soğutma sıvısı için bir tahliye tapası var. Mümkün olduğunca fazlasını tahliye etmek istiyoruz. Çünkü o blok tapasını yerinden çıkardığınızda normalde antifriz banyosu yaparsınız. Tapayı çektim ama bloğun içinde o kadar çok pislik var ki sıvı dışarı bile çıkamıyor. Bir tornavida alıp o deliğe sokacağız ve çamuru temizleyeceğiz. O deliğe girmek için farklı bir alet almam lazım. Blok o kadar tıkanmış ki bir hava tabancası kullanacağım. Deliğe biraz hava üflemeye deneyelim. Ha! Kahretsin. Tamam, bu iyi sonuçlanmadı. Deliği açmaya çalıştık ama delik temizlenmedi bile. Ah! Yani o kadar darbeyi boşu boşuna yemiş olduk. Şimdi kovayı buraya alalım.
1: En azından bu sefer radyatörden dışarı fışkırmayacağını biliyoruz.
2: Evet, doğru. Bu tarafta sızdıran iki tane var. Şunu görebilirsin.
1: Bunu tam...
2: Biliyorum.
1: Evet, alman gerekecek.
2: Geliyor. Şuna baksana. Hiçbir şey çıkmadı.
1: Aman tanrım.
2: İşte blok tapası. Paslanıp delinmiş. Geriye hiçbir şey kalmamış.
1: Evet, geriye hiçbir şey kalmamış. Bu arabada bir sızıntı varmış ve birinin içine sızıntı önleyici tıkayıcı koyduğuna neredeyse kalabımı basarım. Çünkü bu pas değil, siyah macunumsu bir şey. Zaten görebiliyorsunuz.
2: Ortalık batacak.
1: Delikten çıkan şey işte bu macun.
2: Of of of.
1: Şuna bak.
2: Evet, pislik
1: evet.
2: Gibi görünüyor.
1: Silindir cidarları tertemiz.
2: Yapabilirsem yine de elektrikli süpürgemi oraya sokmak istiyorum. İşte oldu. Artık bloğun içi boşaldı. Bloğun içini biraz daha temizlemek için radyatör kapağından içeri biraz su tutacağız. Ve su blok tapası deliğinden dışarı çıkacak.
1: Dışarı çıkıyor, orası kesin.
2: Kesinlikle ilerleme kaydettik. Şimdi tertemiz oldu. O deliği temizleyip o blok tapasını geri takma konusunda içim rahat şimdi.
1: Tamam, hadi yapalım.
2: Evet.
1: Girdi. Hayır. Bir saniye tut onu. Üstünden hizalayayım. Tamam, hazır mısın?
2: Evet.
1: Görebiliyor musun?
2: Evet, hissediyorum. Giriyor. Evet, devam et.
1: Şimdi bloğa oturdu.
2: Bu iyi, iyi.
1: İçime sindi. Basınç testi yapacağız ve duruma
2: evet,
1: göre bakacağız.
2: Evet, içime sindi. Harika.
1: Tamam. Eddie, basınç var mı?
2: Bir bar basınç var dostum. Tamam. Taktığımız bu 4 blok tapasının hepsi de kupkuru.
1: Bu keratada bir bar basınç var ve hiç sızıntımız yok.
2: İşimiz bitti kardeşim.
0: Birçok kişinin üzerinde çalıştığı bir projeyi devralmanın zorluklarından biri de her zaman bol miktarda parça olmasıdır. Benim için bu Cherokee Chief'in tüm arka bölümü uzun yılların birikmiş parçalarıyla dolu. Şimdi aracı incelemek, her şeyi ayıklamak ve neleri kullanıp neleri kullanmayacağımızı çözmekle görevlendirildim. Sadece bu da değil, köpek yatağına yer açmak için orayı boşaltmam gerekiyor. Arkaya geçmek içinse tam bir mühendislik harikası gerek. Önce dışarıdaki kilidi açmanız gerek. Camı dışarıdan çevirerek indiriyorsunuz ve ardından içeri uzanıp mandalı tutarak bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Böylece bu jepin içine ulaşabiliyorsunuz. Sırf arkaya geçmek için epey bir aşama kaydetmek gerekiyor ne yazık ki. LED farlar. Bu eski usul kablolu tip ağır hizmet tipi 5400 kiloluk bir vinç. Bu muhtemelen ızgarayı sabitlemek için eksik olan parçamız. Arka kapı kaplamasını buldum. Buna sahip olduğumuzu bilmek güzel. Bu bir tür ön konsol çerçevesi. Oh, elektrikli radyatör fanı. Çeşitli kapı kolları. Bir ön tampon ve aşağı kalır yanı olmayan bir arka tampon. Pekala, kesinlikle eski usul koltuklarımız var. Bunlar gerçekten çok havalı. İyi ki bir kürek bulduk. Çünkü pisliğe batmış durumdayız. Artık tamamen boşalttığıma göre elimde üzerinde çalışabileceğim boş bir tuval var. Şimdi nasıl özel yapım bir köpek yatağı hazırlayacağıma karar verme zamanı. Hey John, gelip bir el atar mısın?
3: Şansına iki elim de boşta.
0: Ha, seve seve kabul ederim.
3: Ne yapıyoruz?
0: Araca daha iyi bir duruş ve yükseklik kazandırmak için bir set makas takıyoruz. Ama aynı zamanda çok da yükseltemeyiz. Çünkü bu aracı kurtarma köpeklerini taşımak için kullanacak. Böylece hem o düzgün duruşu yakalamış olacak. Yaklaşık 6-7 santim daha yüksekte duracak. Hem de yavruları hiçbir sorun yaşamadan araca bindirip indirebilir.
3: O köpekleri kurtarmak lazım dostum.
0: Köpekleri kurtarmak gerek dostum. Her şey hayvanları mutlu etmek için. Şimdi makasları yerine monte edeceğiz ve yola devam edeceğiz.
3: Pekala, hadi yapalım. Hadi yapalım.
0: Şunu kaldır da şasiye asalım. Ha evet tamam. Şu öndekini hemen asalım. Çabuk.

0: Ha, bu aslında.
1: Evet, bu iyi gibi. Kusursuz bir çift.
0: Neredeyse ne yaptığımızı biliyor gibiyiz. Artık makaslar takıldığına göre geriye sadece direksiyon kaldı. John bağlantı elemanlarını söküyor ve biz de bunları yeni rot kollarıyla değiştireceğiz. Başlıyoruz. Pekala, bu son parça. Bu rot kolunu da birleştirdik mi direksiyonumuz hazır olacak. Tamam dostum, harika görünüyor.
1: Kesinlikle.
0: Direksiyon bağlantısı yerine oturdu. Mis gibi ve düzgün. Hepsi yepyeni oldu. Geriye sadece bir direksiyon amortisörü bağlantısı almak kaldı.
1: Evet, ve o da kurtarılan köpeklerle yollarda süzülecek.
0: Dost doğru.
1: Yolda dost doğru.
0: Yolda dost doğru. Sağa sola kaymadan.
1: Evet, evet.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Volkano. Her katı katı. Bambaşka tadı. Her katı katı. Volkano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Bakın.
10: Hamda leslik.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
2: Hey Yedi amca! Lütfen saklandığın yerden ortaya çıkar mısın?
10: Reva, ne buldun? Nedir bu Torino'nun hikayesi?
2: Hidrolik direksiyonu nasıl takacaklarını çözememişler. Bu yüzden sökmüşler. O da hidrolik olmasına rağmen manuel direksiyonla gezip duruyormuş.
10: Yani hidrolik direksiyon mu vardı? Pompayı mı çıkardılar?
2: Pompayı söküp bırakmışlar yani.
10: Her zaman yaptığımız gibi bunu düzelteceğiz.
2: Kusursuz hale getirmek bizim işimiz.
10: Hadi yapalım.
2: Hadi bakalım. Kaldıralım ve başlayalım.
10: Hadi bakalım, işte burada geri dönüş hattı sökülmüş. Şurada yüksek basınç hattı biraz sızdırıyor. Her yer sırılsıktan ve geri dönüş hattı bağlı bile değil.
2: Evet, ve tüm yaptıkları yüksek basınç hortumunu söküp şasirayı üzerinde bırakmak olmuş. Buraya bakarsan tekerlek silindirleri ve hatlar, yani frenler nispeten iyi görünüyor.
10: Bunun önü de arkası da kampana.
2: Aa evet, dört tekerlekte de kampana fren var, düz vites.
10: Yani bu araçta büyük bir blok motoru var, hidrolik olmayan frenler
2: evet.
10: Var.
2: Kampana.
10: Kampana mı? Bir de direksiyonu mu iptal etmişler?
2: Evet. Ne? Yani bunu...
10: Bir de düz vitese çevirmişler.
2: Evet.
10: Yani araba sağa sola savrulduğunda ne durabiliyorsun ne de gidebiliyorsun.
2: Bence sorun yok. Sence? Aslında sadece valfi sökebilir, pistonu çıkarabiliriz. Ve böylece her şey bir bütün olarak çıkmış olur. Yarım parmak lokmayı alayım da şuradaki cıvataları sökelim. Böylece hatlar aşağı düşer ve bırr. İşte çıktı.
10: Valfi sökmemiz gerekecek. Çünkü o valfi döndürerek çıkarmam lazım.
2: Bekle.
10: Bu direksiyon valfini rot koluna sabitleyen yaylı piyim düzeneği.
13: Yıllar içinde bu küçük hortumlardan çok değiştirdim.
10: Tam bir baş belasıdır. Bunların üzerinde çalışan herkes baş belası olduklarını söyler. Pim valfin içinde kalmış. Bu zorlu bir iş.
13: Bu normal bir baş ağrısından çok daha fazlası. Bizden önce bu Torino kimdeyse hidrolik direksiyonu kurcalamış. Neden yaptığını Tanrı bilir. Burada önemli olan tek şey bunu tamir edip düzeltmemiz gerektiği. Şimdi... Bu hidrolik direksiyonu olmayan bir arabanın bypass braketi. Böylece rölanti fanı çalışıyor. Yakıt pompası yağsız duruyor. Artık önümüzde engel kalmadığına göre önce yakıt pompasını değiştireceğiz. Ardından bunu monte edip hatları bağlayacağım. Sonra aracı çalıştırıp sıvısını dolduracağız ve tatlı bir gezintiye çıkacağız. Bu orijinal yakıt pompası emme manifolduna uymadığı için çiftli besleme hattını değiştirip ters taktıklarından yakıt pompasını koyduklarında bu yakıt hattını bağlayabilmek için hatta yukarı doğru bükmüşler. Tabii ki bunu böyle bırakamam. Bu işte benim imzam var. Bunu tamir edip düzeltmeliyim. Üzerine düzgün bir hat çekip yakıt pompasına kadar indireceğim. İşim bittiğinde fabrikadan çıkmış gibi olacak. Hadi, gel de şu pompaya bir el at.
10: Bence tamamen oturdu.
13: Torino'da artık resmi olarak hidrolik direksiyonumuz var.
10: Bu güzel. Yani adam iyi para dökmüş, bunu tamir ettirmeye çalışmış. Ve sonunda biz bunu düzeltiyoruz.
0: Pekala John. Şimdi bu Cherokee'ye dönelim. Dan ve arkadaşları birkaç yıl önce bu araç üzerinde çalışırken el freni düzeneğini sökmüşler ve bir daha yerine takmamışlar.
1: Evet, görebiliyorum.
0: Bazı eksik parçalar var ve aracı düz vitese çevirdikleri için artık el freninin çalışmasını sağlamak zorundayız.
1: O olmadan nasıl park edeceksin ki?
0: Kesinlikle. Şimdi kabloyu arka, orta ve ön bölüme yerleştirip pedala bağlayacağız. Böylece artık durabileceğiz.
1: Durabilir ya da park edebilir.
0: Park etmek haklısın. Evet. Durmak değil park etmek.
1: Durmak yok park etmek.
0: Bu bir acil durum freni.
1: Evet.
0: Pekala hadi işe girişelim. Yapacağımız ilk şey bu kabloyu sökmek. Böylece aracın arka tarafıyla olan bağlantıyı ayırmış olacağız. Sonra orta ve ön tarafı söküp el freni işini bitirebiliriz. Ah, seni bu tarafa iteyim. Yukarı gitmesi gerekiyor. Neredeyse oldu. Evet olacak.
1: Onu dışarı çekmiştim ama kaydı. Oradan geçmezse olmaz.
0: Ne yapabiliriz biliyor musun? Kesebiliriz.
1: Bana uyar.
0: Bence bu sorunu çözecek. Bu araç eskiden V8 otomatik vites olduğu ve şimdi 6 silindir düz vitese çevrildiği için... Orijinal otomatik şanzımanı tutan travers gitmiş. Bu yüzden bunu çalıştırabilmek için kablonun işlevini göreceği bir tür braket imal edeceğiz. Başkasının projesini devraldığımızda karşılaştığımız yaygın bir sorun da budur. Ve şimdi gidip araç üzerindeyken test etme zamanı. Bu iş görür.
1: Şeyi aşağı indirebilirdim.
0: Evet ama bilirsin çok çalışmak her zaman daha eğlencelidir değil
1: mi? Pekala.
0: Pekala John el frenine basıyorum. Hareket ediyorlar mı?
1: Dostum tamamen kilitlendi ve hazır.
0: Aha işe yaradı. Hey Brandon el atar mısın?
20: Evet.
0: Müşterimden ve eşi kâr amacı gütmeyen bir köpek kurtarma derneğindeler. Den etkinliklerde köpeklerin güneşten uzakta dinlenebilecekleri bir yer olması için benden köpek yatağı istediler.
20: Ne yapıyorsun?
0: Bilmiyor musun artık marangozuz? Bu jip için özel tasarım, çok parçalı ve sökülebilir bir köpek yatağı inşa edeceğiz.
20: Peki bizim yapamayacağımız şeylerin sınırı ne?
0: Bunu henüz bulabildiğimi sanmıyorum. Müşteri hayal edebiliyorsa biz de inşa edebiliriz. Tekerlek yuvası için bir kavis keseceğiz ve ardından zeminde tıpkı ilkokullardaki minderler gibi 3 adet sökülebilir panel yapacağız. Sonra üzerlerine sünger ve döşeme koyacağız. Hepsi kolayca sökülebilir olacak. Böylece köpekler aracın arkasında olmadığında burayı normal bir SUV gibi kullanabilecekler. Artık köpek yatağı için tüm panelleri bitirdiğimize göre işe yan panelleri bu dayanıklı evcil hayvan dostu siyah vinille döşeyerek başlayacağım. Ardından taban panellerini bu 7-8 santim kalınlığındaki süngerden ve bulduğum bu köpeklere uygun kumaştan yapacağız. Bu sayede güzel, güvenli, yumuşak bir yolculuk geçirecekler. Sağa sola çarpacak olurlarsa bu dayanıklı malzeme her şeyin temiz ve düzgün kalmasını sağlayacak. Burası da uzanmaları için çok rahat ve konforlu bir yer. Bence gayet iyi gidiyor. Vinili tam istediğim gibi esnetebiliyorum. Söz dinliyor. Şimdi sadece işin karmaşık kısmını yapmam gerekiyor. O da kavisli yerleri ve vinilin kırışıklığını gidermek için yeterince germek. Bir köpek için kusursuz. Bunlar kendi yaptığımız taban tahtaları. Şimdi yapmam gereken şey uyumunu ölçmek. Ama şunu da aklımda bulundurmalıyım ki eğer birebir ölçüde yaparsam içeri girmez. Çünkü sünger yaklaşık 10 santim kalınlığında. Bu yüzden araca sokup aşağı doğru oturmanız gerekiyor. İç mekan işleri çok titizlik ve detay ister. Evet, bu uyuyacak. Ve sanırım bu yüzden bu sektördeyim. Ben çok detaycıyım. Bu inanılmaz iyi iş görüyor. Sandviç ister misin? Bence köpekler bu süngere bayılacak. Evdeki yatağımdan daha güzel. Kendime bir köpek yatağı yapmak hakkında eşimle konuşmalıyım. Kareli bir desen olduğu için kusursuz olmalı. Her şeyin birbirine hizalanması gerekiyor. Pekala. Sanırım tüm panellerimi bitirdim. Artık tek yapmam gereken bunu araca yerleştirmek ve sonra köpek partisi başlasın. Ne diyorsunuz? Çok iyi oldu. Çok güzel bir köpek yatağı. Yani ne yalan söyleyeyim. Benim gibi yaşlı bir köpek için bile gayet rahat. Harika.
20: Tony, nasılsın?
0: Seni görmek güzel dostum.
20: Seni de. Kate arabamın hazır olduğunu
0: evet,
20: söyledi.
0: Evet efendim. John her şeyin çalıştığından emin olmak için şu an arabayla
20: harika,
0: teste.
20: Harika, tamam.
0: Bu epey uzun bir yolculuk oldu dostum. Düşünsene 2 yıl boyunca başka bir dükkanda yatıyordu.
20: Evet.
0: 10 bin sterlin harcadın ve elinde sadece bir debriyaj var.
20: Evet, evet. Biraz öyle oldu.
0: Şimdi geri alıyorsun ve her şey çalışır durumda.
20: Evet, sabırsızlanıyorum. Tam şuradan güzel bir Ford motoru
0: bu
20: sesi geliyor.
0: Bu büyük blok motor sesi.
1: Biri Torino mu sipariş etmişti?
0: İşte burada.
20: Kulağa harika geliyor.
0: Kulağa harika geliyor. Görünüşü ise aynı.
20: Sesi çok iyi geliyor.
0: Evet dostum, o zaman sanırım ilk yapılması gereken şeyle başlayalım. Sana neler yaptığımızı göstereyim. Artık bir hidrolik direksiyon pompam var.
20: Şuna bakın.
0: Yani artık büyük blok Ford motoruna çalışan altıgen bir pompam var.
20: Altıgen pompalar daha iyidir, o yüzden...
0: Hidrolik direksiyonun çalışmasını sağlarken fark ettik ki bir sürü başka sorun da varmış doğrusu.
20: Evet.
0: Hortumlar çürümüş ve çatlamıştı. Hepsini yeni hortumlarla değiştirdik. Yani direksiyon tarafındaki tüm ön takım bileşenleri artık yeni ve bu da iyi bir
20: çok
0: şey.
20: Güzel.
0: Yani artık direksiyon net ve tepkisel.
1: Artık tek elle bile yön verebilirsin.
20: İhtiyacım olan şey
0: evet,
20: buydu.
0: Evet harika. Ona bakarken yakıt hattının tamamen bükülmüş olduğunu ve motorun arkasından donan bir hortum olduğunu fark ettik. Biz de en tipi bir yakıt hattı aldık ve yeni pompadan yukarıya kadar sana özel bir yakıt besleme hattı yaptık. Bloğa da bunu düzgünce monte ettik. Yani artık her şey olması gerektiği gibi çalışıyor.
20: Eskisine göre çok daha güvenli görünüyor.
1: Evet. Evet. Evet. Hortumun da eski ve çatlamıştı. Bu çelik örgü hatsa çok uzun süre dayanacaktır. Bayağı uzun süre.
20: Aha evet.
0: Bir de soğutma sıvısı sızıntısı vardı. Blok tabalarından biri çürümüştü. Hatta sana göstermek için buraya arabanın üzerine koydum. Bloğun içini basınçla temizledik ve işte bu. taşlaşmış sızıntı önleyici
5: tıkayıcı. Vay canına, bu berbat.
0: Bloğun yan tarafından püskürtüp çıkarmayı başardığımız şey bu. Sana göstermek için sakladık.
5: Pekala, artık onu başka bir yere koyabilirsiniz.
1: Şu negatif enerjiyi buradan uzaklaştıralım artık. Lütfen.
0: İyi haber şu ki bloğun içi artık tertemiz.
5: Ah, mükemmel.
0: Bence artık seni direksiyon başına geçirip bu aracı sürme zamanımız geldi.
5: Bana uyar, heyecanlıyım. Son iki yılda arabaya yaklaşık 10 bin dolar yatırdım ve kesinlikle 10 bin dolarlık bir işçilik göremedim. Bu durum benim için son derece sinir bozucuydu.
0: Pekala, gösteri zamanı.
5: Ama Tony harika bir tamirci ve ilk başta buraya gelmeliydim. Aman tanrım, hidrolik direksiyon inanılmaz.
0: Harika değil mi?
5: Muhteşem.
0: Artık normal bir araba gibi gidiyor.
5: Ha evet, yolda dosdoğru ilerliyor. Öyle sağa sola kayıp
0: direksiyonu
5: durmuyor.
0: Direksiyonu tuttuğunda çok net ve tepkisel. Hemen sola ve sağa dönüyor.
5: Evet, tek elle sürebiliyorum. Normalde direksiyonla boğuşuyordum. Bir sağa bir sola sallıyordum. Düzgün çalıştığı için çok heyecanlıyım. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Arabayı sürmek yüzümü güldürüyor. Bu arabayı hep çok sevdim. Hatta bende bu arabanın dövmesi bile
0: ortalığı
5: var.
0: Ortalığı dumana boğarak sağlam bir lastik yakmak istediğini söylüyordun. Hadi gidip yapalım.
5: Kesinlikle. İnsanlar bir arabanın sizinle olan bağını anlamıyor. Artık nihayet onu sürebiliyorum.
0: Pekala bebeğim, bakalım çalışacak mı? Dostum, bu araç resmen bir roket gemisi. Bu müthişti dostum.
5: Ha, evet, bu çok iyiydi. Lastik yakabilmemi sağladınız çocuklar. Arabamın gidişi harika. Size ne kadar teşekkür etsem az.
0: Biliyor musun, mutlu olmana çok sevindim. Ve bu araç gerçekten bir canavar.
5: Evet, bu araç müthiş olacak. Arabanın gidişinde çok büyük bir fark var. Bundan fazlasını isteyemezdim. Döktürmüşsünüz.
0: Teşekkürler dostum.
5: Teşekkür ederim.
0: Bu araç çok eğlenceli.
5: Yehey, Torino.
21: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
22: Net! Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
23: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
23: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
23: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
26: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
27: Vay, baloncuklu Lipton mu?
28: Çok lezzetli.
26: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
5: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
4: Ne de motorun durması onları yıldırır.
5: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
4: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
5: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

Müşterimizin Cherokee'sinde en çok sevdiği şey o patina. Bu boya bozulduğunda, paslandığında ve çok havalı, yaşlanmış görünüme dönüştüğünde meydana gelen doğal bir durum. Müşteri daha da kötüleşmeden bunu korumak istiyor. Bu yüzden yapmam gereken şey bu şekilde görünmeye devam etmesi için üzerine bir patina koruyucu kaplama uygulamak. İlk yapacağım şey yüzeyi hazırlamak. Ön temizleyiciyle yüzeyi ıslattığıma göre bir zımpara süngeriyle ovalayarak üzerindeki tortuları temizleyeceğim. Yani yapmaya çalıştığım şey uzun, çok uzun yıllardır orada duran tüm kiri ve kalıntıları sökmek. Yüzeydeki tüm kirleri temizleyerek kaplamanın tutunması için güzel bir alan sağlamış olacak. Bu da ona hem pürüzsüz bir yüzey kazandıracak hem de eskimiş görünümünü koruyacak. Ve artık iyice hazırladığımız bir noktaya geldiğimize göre kalan kimyasal kalıntıları temizlemek için yüzeye bal mumu ve gres sökücü uygulayacağım. Panel kuruduğunda üzerine silerek uygulanan vernik süreceğiz. Silme vernik ona güzel bir saten parlaklığı verecek ama düzgün bir şekilde uygulamak için hızlı hareket etmeliyim. Bu çok hızlı kurur. Bu yüzden sürüp bindirme yaparak ve eşit şekilde dağıtarak uygulamanız gerekir. Aksi takdirde iz bırakır. Verniğin yaptığı şey genel görünümü korurken patinaya parlaklığını geri kazandırmak olacak.

0: Artık köpekler rahat ettiğine göre sürücünün de rahat ettiğinden emin olmalıyım. Bu özel koltukların oturması için bu özel koltuk braketlerini uydurmalıyım. Bu işlerin çoğunu görmeden sadece dokunarak yapmak zorundasınız. Aa, tamam, bakalım bu nasıl oturacak, göreceğiz. Aa, bu gerçekten işe yarayabilir. Gösterge aslında orijinal dediğe oturuyor. Harika. Bitirmeye bir adım daha yaklaştık. Bu jip sonunda bitiyor. Son birkaç parça kaldı. Tekerlekler, tampon, küçük detaylar. Sonuçtan gerçekten de çok memnunum. Orijinal görüntüsüne sadık kalarak yeni tamponlar almak yerine bir set sökme tampon bulmaya karar verdik. Yeni bir tamponun çok yeni duracağından korktum. Bu ikinci el, az kullanılmış set işimizi gayet iyi görecek. Bu arabanın havasına tam uydu. Geriye sadece tekerlek kaldı. Sonra bitiyor. Bunlar GM Rally jantlarının modern versiyonu. Orijinal araçta 17 santimlik GM Rally jantları olurdu. Buna saygı gösterisi olarak GM tarzı rally jantları kullandık. Yani araçta küçük bir gönderme gibi. Tabii bunu bilen bilir. Bu hurda jip bize bir sürü sorunla ve bir sürü parçayla getirildi. Den ve köpeklerin hatırına umarım bu işin hakkını fazlasıyla veririz. Merhaba.
1: Vay canına.
0: Onu en son gördüğünden biraz farklı görünüyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, tamamen farklı. Şuraya bak. Aman tanrım.
0: Evet, son gördüğünden birazcık daha yüksek.
1: Bayıldım. Dostum. Patinasına bayıldım. Harika olmuş bu.
0: Tam olarak bu iş için kullanılan bir ürün satan bir şirket bulduk dostum. Yani patinayı
1: anladım.
0: Korumak için.
1: Doğru.
0: Ve ona bu güzel mat parlaklığı verdi.
1: Evet.
0: Bence kusursuz oldu.
1: Güzel, çok sevdim.
0: Bize çeşitli süspansiyon parçalarından oluşan bir karışım vermiştin, değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Hepsini inceledik, bir araya getirdik. Ve bu araç artık tamamen yükseltilmiş durumda ve gitmeye hazır. Ve sonra jantlar.
1: Evet.
0: 70'lerde Jeep jant seçeneği olarak bir GM kamyonet rally jantını opsiyonel olarak sunuyordu.
1: Doğru.
0: Bu ufacık bilgiye sadık kalıp bir saygı duruşunda bulunmak adına bir GM otomobil rally jantının modern alüminyum versiyonunu tercih ettik.
1: Dostum, kusursuz olmuş.
0: En kritik şey ise bana bu aracı getirdiğinde tam da çalışmıyor oluşuydu. Biz ne yaptık? Her şeyi elden geçirdik. Modülü değiştirdik. Yanmış kabloları tamir ettik.
1: Tamam.
0: Ve artık her şey çalışıyor.
1: Güzel.
0: Bence artık bunun sesini duymanın
1: evet,
0: zamanı
1: lütfen.
0: Geldi. Adeta bir kedim. Ya da köpek yavrusu gibi mırıldıyor. Fena
1: dostum,
0: değil.
1: Dostum müthiş.
0: Pekala, artık kaputun altındaki her şeyin düzeltildiğini bildiğimize göre iç mekana geçebiliriz.
1: En çok merak ettiğim şey de oydu.
0: Sen
1: harika.
0: Bize 80'lerden kalma bu çok havalı yarış koltuklarını
1: uymuşlar.
0: Vermiştin ve bence araca mükemmel uydular. Gösterge panelini de temizledik.
1: Panele bayıldım.
0: Ve en çok heyecanlandığım şey... Sen tamamen köpeklere odaklanmış durumdasın. O yüzden lafı hiç uzatmadan. İşte senin tekerlekli mobil köpek yatağı.
1: Tanrım, bu çok iyi olmuş.
0: Artık sen ve köpeklerin seyahat edebilir, kamp yapabilir, her şeyi yapabilirsiniz.
1: Doğru.
0: Ve lüks bir şekilde yolculuk edebilirler.
1: Müthiş.
0: Köpeklerinin buna bayılacağını düşünüyorum dostum.
1: Arkadaşım köpeklerle dışarıda şu an.
0: Dostum bu mükemmel.
1: Evet.
0: Hadi gidip onları
1: peki.
0: Alalım. Ne haber kuçular? Hey, Jackis, oğlum ne haber? Hey Tani, merhaba. Herkes içeri buyursun. Merhaba dostum. Merhaba.
1: İşte böyle dostum, aferin. Hadi bakın.
0: Şuna bak. Bak şuna, şuna bak.
1: Kurtarma Derneği etkinliklerine, kampa veya öyle bir yere gittiğimizde onlar için burası çok güzel. Ufak bir yuva gibi. Bak şu Hank, kırmızı bandanalı olan Jackson ve şu da benim bebeğim Tennessee.
0: Eğleniyorlar.
1: Çok mutlular değil mi?
0: O zaman sanırım geriye kalan tek şey köpekler de durumu açıkça onayladığına göre sen ve ben bir test sürüşüne çıkmalıyız. Ama babanın ilk seferini yapabilmesi için önce köpekleri dışarı çıkarmalıyız.
1: Evet.
0: Mükemmel.
1: Harika.
0: O zaman ilk yapılması gereken şeyle başlayalım. Çalıştır bakalım. Aracı kendi haline bıraktığında el freninin çalıştığını göreceksin. Geriye kaymıyorsun.
1: Aa, doğru.
0: Yani artık
1: bırakabilirsin
0: işte, bu kadar. Şimdi bu aracı alıp gezintiye çıkma zamanı geldi dostum.
1: Tamam. Direksiyon ve bu araç hiç böyle değildi eskiden. Direksiyonu çeviremiyordum neredeyse. Hızlanmıyordu bile.
0: Yani...
1: Süper şarjı hissedebiliyorum ama şu an çok da yüklenmeyeyim.
0: Yerleşim yerindeyiz.
1: Evet, doğru. Vites kolu harika, debriyaj harika. Ya el frenim de var değil mi?
0: Harika. İşlevsel bir aracın var.
1: Ah dostum, patinası. Kesinlikle en sevdiğim kısım olan
0: benim
1: köpek yatağı.
0: Benim de en sevdiğim kısım dostum.
1: Çok iyi, arkaya bakmam yetiyor.
0: Evet, oradalar.
1: Yatakları var, orada keyif yapıyorlar.
0: Ama tam anlamıyla hurdalıktan kurtarılmış oldu.
1: Doğru.
0: Bu araca bayıldım.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Müthiş.
0: Harika oldu.
1: Bunu sürmek gerçekten çılgınca.
0: Havalı değil mi?
1: Bunca yıl boyunca bendeydi ama
0: kafanın
1: böyle değildi.
0: İçindeydi.
1: Kafamın içindeydi. Senin yardımına ihtiyacım vardı ve sen hayalimi anladın. Bence bundan daha iyisi olmazdı.
0: Ve en önemlisi, köpeklerin buna bayıldı.
1: Evet, kesinlikle.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
16: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Philippine Arviz'in bugünkü bölümünde. Şuna bakın. Justin 49 model karavanda iyi iş çıkartıyor. Gerçekten çok hoş. Ve kusursuz bir 21 model Spartan
1: X. Bayıldım.
0: Ekibimiz karavanı tepeden tırnağa yenileyerek inanılmaz orta çağ temalı bir dinlenme merkezine çeviriyor. Mükemmel görünüyor. Bu karavanın sahibi olmayı çok isterdim. Flight Camp'a hoş geldiniz. Ben Justin ve bu da eşim Enes Kripner. Eski bir karavan görünce kendimi kaybediyorum. İşimiz eski karavanları bulup onlara yepyeni bir soluk getirmek. İşimiz bu. Ama bazıları buna bir takıntı diyor.
2: Bu işi seviyoruz.
0: Kırsal yerlerde karavan avına çıkıyoruz ve bir kapıyı çaldığımızda burnumuzun dibinde bir silah belirebiliyor. Bazıları bir hurda yığını görüyor olabilir ama biz dolar işaretleri görüyoruz. Eski bir karavanı yenilemek için elimden gelen her şeyi yaparım. Dükkanda çok işimiz var. Bu yüzden heyecanlıyım. Ena her şeyi kontrol altında tutuyor. Ben de merak ettiğim karavana bir bakacağım. 49 model Kit Chateau'yu görmek için yoldayım. Bu işi The Vintages'a yapacağız. Bu onlar için yapacağımız son yenileme olabilir. The Vintages harika bir müşterimizdi. Bu yıl onlar için 4 proje hazırladık. Hepsi de birbirinden tamamen farklıydı. Karavan parkları için onlara son bir renovasyon daha yapmamız gerek. Sanırım tam da aradıkları şeyi buldum. Umarım öyledir. İşte geldik. Şuna bakın.

0: Nasılsın dostum?
1: İyiyim, sen nasılsın?
2: İyiyim.
1: Justin. Dave, tanıştığımıza sevindim. Bu satılık karavan değil mi?
0: Evet, satılık olan bu. Aslında büyük babamlar için satıyorum.
1: Anlıyorum, tamam. Hakkında ne biliyorsun?
0: Yenilemek için almışlar ama sonra büyük bir işe kalkıştıklarını anladılar. Bu yüzden bunu elden çıkartmalarına
1: yardım ediyorum. Evet, gerçekten hoş. 49 model kit değil mi? Bunların şeklini, boyutunu, genişliğini çok seviyorum. Şu anki işimiz için gerçekten mükemmel. İçini de görmek isterim. Baksam sorun olur mu?
0: Evet, içeride ne var ne yok bakabilirsin.
1: Sağ ol, çok iyi olur.
0: Elbette, rica ederim. Büyük babamlar kamp yapmayı çok seviyor. Çok iyi durumda başka karavanları da var. Başka bir klasik ve bir de yeni durumda bir karavanları var. Bunu da yenilemek için aldılar. 1500'e satmaya çalışacağım. Bakalım ne olacak.
1: Bu harika bir karavan. Keşke dışı da içi kadar güzel görünseydi. Gerçekten çok güzel. Tam bir eski kulübe havası var. Bunları sökeceğiz. Biz böyle yaparız. Hoş bir görüntüsü var. Burada epey yeri de var. Bu karavanın uzunluğunu çok sevdim. Tam istediğim gibi. Kafamda bir şeyler oluşuyor. Ve bunları gerçekleştirebilmeyi çok isterim. Baştan aşağı bir yenileme yapılması gerek. Peki bu ne kadar mal olacak? Dükkanda bu karavan için ne kadar vakit ayıracağız? Lavabo tezgahının hemen yanında ufak bir mutfak masası var. Bunu sadece Westwoods ve Westcrafts gibi pahalı karavanlarda görürsünüz. Bu da bu karavanı özel kılan şeylerden biri. Bak, karavanı beğendim. Ama düşündüğümden daha fazla uğraşmam gerekecek. Fotoğraflarda köşelerdeki şu delikler pek görünmüyordu.
0: Evet.
1: 1500 istediğini de biliyorum. En fazla ne kadara inebilirsin?
0: Tekrar hatırlatayım. Bunu büyük babamlar için satayım.
1: Tabii.
0: Buradan alabileceklerinin en iyisini istiyorlar. Bu yüzden 1500'e satmamı istediler. Sanırım 1350'ye inebilirim.
1: Anladım. Normalde bunun gibileri yaklaşık 750 dolar alıyorum. Eğer 1000 yaparsan bunu bugün hemen alabilirim.
0: Tamam, dediğin fiyata inebilirim sana.
1: Tamam, güzel.
0: Evet.
1: Ben araca bağlayayım, sonra da sana parayı öderim.
0: Ben de belgeleri getireyim.
1: Peki, sağ ol dostum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Dave satış belgelerini getirecek, ben de ona parayı ödeyeceğim. Karavanı araca bağlayıp dükkana götürmem gerek. Bu karavan The Vintages için harika bir seçim olacak ama uğraşmamız gerek. Gerçekten büyük bir değişim olacak. Daha başlamadık bile ama şimdiden başımıza geleceklerden biraz endişeleniyorum. Framing is
3: completely rotten. Gövdesi tamamen çürümüş. Alüminyum yüzey yamulmuş ve şu anda bantlarla bir arada duruyorlar. Bunu tekrar birleştirmek için biraz daha bant kullanmamız gerekecek. Sudan çok fazla hasar almış. Burası çok iyi. Belki bu şekilde bırakırız. Arka odanın boyutu da yatak için yeterli. Çift kişilik bir yatak sığabilir. Şu an çok iyi durumda değil. Ve bir tekne olsaydı şu anda batmış olurdu.
1: Justin karavana baktığına göre şimdi Vintages'dakilere tasarım fikirleri sunmak için bakma sırası Anna'da.
4: Aslında bu karavanın kendi hissiyatını korumak istiyorum. Bence gerçekten çok hoş.
1: Evet, bence de.
4: Çok kurtarılabilir bir yanı yok ve karavan parkı için yapacağımızdan bunun bir otel odası gibi işlevsel olmasını istiyorlar.
1: Aha. Bu yüzden arkaya çift kişilik yatak koymamız gerekecek. Bence daha iyi olur.
4: Evet.
1: Değil mi? İçeri girebilmenin tek
4: yolu bu. İçeri girebilmenin tek
1: yolu bu. Bir klozet de olsun istiyorlar. Şu anda duşu buraya sığdırabileceğimizden emin değilim. Ölçülerini almamız gerek ama kesinlikle bir tuvaleti olması gerek.
4: Evet, ilk düşünmemiz gereken nokta bu
1: tamam.
4: Sanırım.
1: Tamam. Yardıma ihtiyacın olursa tamam. Haber ver. Ben diğer tamam. İşlerle ilgileneceğim.
4: Teşekkürler, tamam. Görüşürüz.
1: Öncelikle bunun tam da şu anki gibi görünmesini istiyoruz. Ama dışı tıpkı fabrikadan yeni çıkmış gibi olmalı. İçi ise modüler, açık kat planlı, güzel bir butik otel odası gibi olacak. Anna gelip işin bu kısmını tasarlayacak. Arkaya çift kişilik bir yatak istiyoruz. Yarım duvarlar istiyoruz ama açık plan olacak. Şu anki gibi her yerin bölünmesini istemiyoruz. Bu gövdenin tamamen sökülmesi gerek. Bunu tamamladıktan sonra temiz bir başlangıç yapabilirsiniz. Hadi sökmeye başlayalım. Bu baştan aşağı oldukça büyük bir proje. Bu yüzden yepyeni bir zemin ve alt döşeme ile başlıyoruz. Ayrıca orijinal alüminyum kaplamayı yenileyeceğiz. Yeni bir banyo yapacağız ve kat planını açık hale getireceğiz. Adamlarımız yıkım moduna geçerken ben de oldukça etkilendiğim 51 model Spartan Et'e bakmaya gideceğim. Bugün yeni bir karavana bakacağız. Bir karavana yerleşmek isteyen müşterilerimiz var. Daha önce onlara bazı karavanlar gösterdik ama istedikleri gibi değillerdi. Bugün aradıklarını bulacağımı düşünüyorum. Bir Spartan Spartan Et ve onlar için harika olacağını düşünüyorum. Umarım çok iyi bir fiyat alabilirim ve dükkana yeni bir karavan getirmiş olurum. İşte geldik. İyi görünüyor. Gidip bakalım. Çok heyecanlıyım. Merhaba, nasılsın?
2: Çok iyiyim ya, sen?
1: Joseph?
2: Evet.
1: Memnun oldum dostum.
2: Ben de memnun oldum.
1: Demek 51 model Spartan Et.
2: Evet, 51 model.
1: Harika dostum. Bunu görmemek imkansız. Yoldan geçerken görmüştüm. Güzel görünüyor, her şey yerinde. Camlardan birinin eksik olduğunu fark ettim. Tekerleklere ya da jantlara aldığından beri bir değişiklik yaptın mı peki?
2: Hayır, bir şey yapmadım. Evet.
1: Orijinal basamakları gördüğüme sevindim. Bunları bulmak zor oluyor. Diğer tarafına da bir bakalım. Basamaklarının kalmış olması harika. Çok güzel, tüm ışıklar da duruyor. Pencereler sağlam. Tüm bu önemli parçaların olduğunu görmek güzel. Aa dostum, bu harika. Gerçekten çok güzel. Bozulmamış olmasını çok sevdim. Her şey yerinde.
2: Evet, çok orijinal.
1: Evet. Birkaç fotoğraf çeksem olur mu? Ena'yı arayıp gördüklerim hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sonra da fiyatı hakkında konuşabiliriz. Senin için uygun mu?
2: Tabii.
1: Tamam.
2: Çek bakalım.
1: Sağ ol dostum.
2: Hiç sorun değil.
1: Metal kısmında hasarları olduğunu biliyordum ama çok da büyük bir sorunla karşılaşacağımdan korkuyordum. Neyse ki içeri baktığımda çok ufak bir sorun olduğunu gördüm. Dükkanda bunun kolayca halledilebileceğini düşünüyorum. Güzel olacak, müşteriye birkaç fotoğraf göndereceğiz. Gerçekten hoşuma gitti.
5: Tamam, görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Tamam, sana haber veririm. Şimdi tekerleklere ve diğer şeylere bakacağım. Sonra da onunla biraz konuşup yola çıkacağım.
5: Pekala, iyi fikir.
1: Tamam. Sonra görüşürüz. Konuşuruz.
5: Tamam,
1: peki.
5: Görüşürüz.
1: 6500 dolar istiyor. Ben 4000 ila 5000 arasında bir şey düşünüyorum. Şimdi çıkıp onunla konuşacağım ve indirim kapmaya çalışacağım. Çok sağlam bir yapısı var ve içinde şu anki müşterimizin işine yarayacak her şey var. Jantlar ve tekerleklerden emin değilim. Dükkana dönerken önlem almam gerekebilir diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: 6500 istediğini biliyorum. Peki pazarlığa açık mısın? Burada tahminimin dışında yapmam gereken bazı şeyler var çünkü. Çok küçük de olsa önemli. Param da hazır. Bunu eve götürmeyi isterim. Ama 4500 dolar civarında ödemeyi düşünüyordum.
2: Hayır, o kadar büyük bir indirim yapamam.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Coop'ta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank,
18: kartım hadi. Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Ben Chris.
4: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
3: Ekip Kit Şato'da yıkım işlemleriyle uğraşırken, ben de inanılmaz derecede iyi durumdaki 51 model Spartanet için iyi bir pazarlık yapmaya çalışıyorum. 6500 istediğini biliyorum. Peki pazarlığa açık mısın? Burada tahminimin dışında yapmam gereken bazı şeyler var. Bir şansım var mı? Paran hazır. Bunu eve götürmeyi isterim ama 4500 civarı vermeyi düşünüyordum.
16: Hayır, o kadar büyük bir indirim yapamam.
3: Bu arada ruhsatı yanında mı?
16: Evet.
3: Öyle mi?
16: Yanımda, hatta şu an
3: tamam. Elimde. Bende de para var, öyleyse ne yapalım he? Bana nasıl yardımcı olabilirsin? 5000 civarı yapabilir miyiz?
16: 6000 civarında yapabiliriz.
3: Anladım. Sanırım işi 6000 dolarla kapatacağız. Peki ne yapabiliriz he? Ortada buluşsak? Bir yolu var mı?
16: Bunu yapabiliriz. 5500'de anlaşabiliriz.
3: Tamam. İçinde müşterimize uyacak şeyler olduğundan 5500 verebilirim. Ve paran hazır.
16: Ruhsat da ben.
3: Harika. Takas edebiliriz.
16: Tamam, bana uyar.
3: Teşekkür ederim Joseph.
16: Teşekkür
3: memnun
16: ederim,
3: oldum.
16: Memnun oldum. Karavandan ayrılacağım için üzgünüm ama Justin'in onu alıp daha iyi bir hale getireceği için mutluyum. Heyecanlıyım.
3: Her zaman iyi bir fiyat almaya çalışırım çünkü bu iş için bir para hesabı yapmam gerek. O karavan için iyi bir ücret aldı. Ve ben de müşterime yapmak için güzel bir karavan aldım diyebilirim. Eric, şu anda ne durumdasın? Vidalamaya başladın mı?
20: Bunları yeniden takmak için delik delmeye hazırlanıyordum.
3: Evet. Sonra tüm ahşabı astarlayacak mıyız?
20: Evet.
3: Tamam. İyi görünüyor. Çok güzel. Sağ ol.
20: Rica ederim.
3: Karavanı baştan aşağı söktüler. Tüm gövdeyi kum püskürterek temizlediler. Devon her yerini boyamış. Şimdi de diğer takılacak şeyleri ayarlıyor. Eric, alt döşeme için gerekenleri hazırladı. Burada 8 santim... Eric, şu anda ne durumdasın? Vidalamaya başladın mı?
20: Bunları yeniden takmak için delik delmeye hazırlanıyordum.
3: Evet. Sonra tüm ahşabı astarlayacak mıyız?
20: Evet.
3: Tamam. İyi görünüyor. Çok güzel. Sağ ol.
20: Rica ederim.
3: Karavanı baştan aşağı söktüler. Tüm gövdeyi kum püskürterek temizlediler. Devon her yerini boyamış. Şimdi de diğer takılacak şeyleri ayarlıyor. Eric, alt döşeme için...

0: Tamamen sökülmeleri gerekti. Bunlar karavanımızın yeni duvarları olacak. Her şeyi sökmüştük ama bundan önce eski duvarları şablon olarak kullandık ve şimdi bunları verniklemeye hazırız. 3 veya 4 kat süreceğiz. Nasıl görüneceğine bağlı. Çok hoş ve parlak görünmesini istiyorum. Sonuç harika oldu. Şimdi Eric ve Jordan duvarları zımparalıyor. Sonrasında da Eric yeni laminat yer döşemesiyle zemini kaplayacak. Benim de London'la birlikte bir yıldır beklettiğimiz 67 model Globetrotter'la ilgilenme vaktim geldi. Zemin yok.
1: Evet.
0: Gördüğünüz gibi baştan aşağı her şey sökülüyor.
1: Evet. Evet.
0: Tom ve Rhonda Moore bu havalandırma ile ilgileniyor. Biraz uğraştılar, epeyce şey söktüler. Marangozluk ve bu gibi ince işleri yapabilir ve işi tamamlayabilirler. Aynı zamanda bütçeyi de aşmıyorlar. Bu da bizim için zor. Çünkü gördüğün gibi burada yapacak çok iş var. Şu anda yoldalar. 20 dakikaya burada olurlar.
1: Tamam.
0: Sadece bundan sonra ne yapmak istediklerini öğrenmeliyiz. Önemli noktalar zemin, sorunlu parçalar, camlar. Tüm bunları görüp parayı neye harcamamız gerektiğini öğrenerek buradan ilerleyebiliriz.
1: Çok
0: tamam mı?
1: İyi fikir.
0: Güzel. Merhaba, nasılsınız bakalım?
2: Çok iyi.
3: Merhaba, memnun oldum.
0: Tom.
3: Karavanı orijinal bırakma konusunda bir fikrimiz var. Her şeyi tekrar bir araya getirme konusunda yapamayacağımız bir şey olabilir diye düşündük. Sağlam bir temelimizin olması gerekiyor. Bu yüzden buraya geldik.
0: Bugün bazı kararlar almamız gerekiyor. Sizinle döşeme seçmek istiyoruz.
2: Tamam.
0: Bu konuda sizin mutlu olmanız çok önemli.
1: Zemini söküp pencereleri takalım ve İçeride dökülen duvarlardan başlayalım.
2: Ben büyük babamla geçirdiğim o günleri tekrar yaşamayı umuyorum ve çocuklarımız da eski tip kamp işlerine epeyce meraklılar.
0: Tekrar sağ olun. Çok memnun oldum. Sizi tekrar görmek güzel. Bu tuhaf bir iş. Bütçeleriyle elimizden geleni yapacağız ve güzel, sağlam bir karavanları olacak sonunda. Elimizden geleni yapıp onları mutlu etmemiz çok önemli. Globetrotter'ın dış kısmındaki yenileme işlemleri devam ediyor.
4: Burada karavanın alt döşemesi için bir model hazırlıyorum. Duvarlar ve zemin arasındaki iskelete yerleştirmek için 8 santimetrelik kontrplakları çıkartmalıyım. 8 santimlik kontrplakları kesmeden önce kartonu buraya sığacak şekilde kestim. Bu şablonu 8 santimlik kontrplakta kullanacağım ve keseceğim. Şimdi de karavanın arka tabanını kurup ve yerleştireceğiz. Beni öldürmeye çalışıyor. Ucunu bu şekilde bırak. Bakalım bunu kaydırırken aynı anda kaydırabilecek miyim?
0: Zeminde işler bitmek üzere mi?
4: Alt döşeme neredeyse bitti.
0: Tamam.
4: Bir parçam kaldı.
0: Güzel. Sonra elektrik tesisatı ve yalıtımı halledip panelleri geri takın. Ben de depoları sipariş edeceğim.
4: Sonra elektriği bağlayacağız.
0: Tamam, çok iyi. Sağ ol.
4: Tamam.
0: Sonunda 67 Globetrotter'la ilgileniyoruz. Bu projeyi yapmayı uzun süredir bekliyorduk. Moore'lar inanılmaz insanlar, sevdiğimiz müşterilerimizden. Jeff ve babam alt döşemeyle uğraşıyor. Deponun yerini belirliyorlar. Sonra elektriği bağlayacağız.

0: lazım. Düzeltmelisin. Endişelenmelerini istemiyorum, tamam mı? Sana düzeltmen için zaman veriyorum. Bunu söylemekten nefret ediyorum
1: ama... Bu 8 santim.
0: Biliyorum. 8 santim daha sonrasında bir sürü sorun yaratabilir. En azından şu anda bunu düzeltme şansımız var.
1: Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Bunu sökmedik çünkü buraya yepyeni tekerlek yuvaları yapacağız. Ama tam olarak nereye takılacağını bilmiyoruz. Döşemenin altında ve çerçevenin üst kısmında olması gerekiyor. Bu yüzden alt döşemeyi tekrar kaldırmak zorunda kaldık. Bu parçayı keseceğiz ve işi tekrar bitireceğiz. Evet, böyle yapacağız.
0: Neyse ki şatoda işler çok iyi gidiyor. Duvarlar takıldı. Eric ve Jordan gövde montajıyla uğraşıyor.
2: Bu karavanı tersinden inşa ediyoruz. Önce dış kaplamayı takıp sonra gövde montajını yaptık. En başta bu şekilde üretilmiş, tersinden yapmışlar. Montaj işini tamamlayıp bu işi sonlandırmak üzereyiz. Paneli taktıktan sonra onu tutturmanız gerekir. Kıvrımlı olduğu için de çiviyle tuttururken aracın şeklini korumanız gerekir. Böylece yine karavana benzer.
0: İki kapı ve bir raf.
3: Evet.
0: Tesisat arkada olacak. Ene ile birlikte karavanın tasarımını gözden geçiriyoruz. Duvarları kapattık. Birkaç kat cila sürdük. Eric gövde montajını tamamlamakla uğraşıyor. Sonraki adımda ince işlerle uğraşacağız.
3: Bir dolap yapmak istiyor musun? Bir otel odasıymış gibi kapaksız bir dolap mı yapalım?
0: Kapak da yapabilirsin. Etrafına 10 santimlik bir çerçeve yapabilirsin mesela. Güzel olur.
3: Evet.
0: İçine de mikrodalga fırını koyarsın. Tamam. Mutfak tezgahı burada olacak. Tamam mı? Hı-hı.
3: Tamam.
0: Lavaboyu da ortaya yapacağız.
3: Hı-hı. Bence planımız harika. Burası çok hoş ve ferah olacak. Ama tasarımında yine de 1940'lardan kalma kulübe havasını korumaya çalışacağım. Tasarımda bulduğum bir Pendleton battaniyesinden ilham aldım. 1940'lardan esinleneceğiz. Rahat ve konforlu olacak. Koyu renkte şeritleri olan ahşap panjurlar kullanacağız. Belki orman yeşili olabilir.
0: Planladığımız zamanın biraz gerisindeyiz. Maddi açıdan da aynı durumdayız diyebilirim.
3: Umarım bunu hemen halledip buradan zamanı geldiğinde çıkartabiliriz.
0: Projenin bu kısmı epey karışık ve şu anda hata yapma şansımız yok. Bunlar karavanın ahşap işleri. İçerideki her şeyin bir modelini çıkarıyoruz. Marangozluk işlerini hallettik ve kurmaya başladık. Sonra tersten giderek her şeyi çıkartıp bu tarafa getirdik. Her şeyi burada halletmeye çalışıyoruz. Böylece herhangi bir kabloya takılmadan işi tamamlayabileceğiz. Her şey iyi görünüyor, herkes çalışıyor. Zımparalama işiyle uğraşıyorlar. Yüzeyi çok pürüzsüz olacak ve üstüne 3 kat cila süreceğiz. Ve örtü katmanının üstünü son olarak polisaj pediyle kaplayacağız. Sonra da her şeyi kurutup tamamlamış olacağız. Bitmiş halini görmek için sabırsızım. Bence bu karavan harika olacak. Bizden 5 tane daha yapmamızı isterlerse şaşırmam.

Bir dakika önce her şey mükemmel gidiyordu. Ama sonrasında pek de öyle olmadı. Tekerlek yuvasındaki şu çıkıntıların alt döşeme takıldıktan sonra metalin üstüne gelmesi gerekiyordu ama ahşap döşeme bu çıkıntının üstüne geldi. Bu yüzden bunu tekrar alması gerek. Jeffrey, bunu düzeltme.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
17: Zemin hazır, alt döşemeler de takıldı. Şu anda iç kısımla ilgilenebilmek için iç duvarları yerleştiriyorum. Arkadaki dış duvarları da sabitlememiz lazım ve banyoya açılan kapının düzgün kapandığından emin olmamız gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgileneceğiz. Globetrotter'daki iç duvarların yerine oturup oturmadığını test ettik. Şimdi bunları tekrar çıkartacağız ve ayrıca iç kısımdaki panellerin bir kısmını da çıkartacağız. İki tel kabloyu birleştirdik. Böylece onları duvarların arasından geçireceğiz ve tek bir taneymiş gibi olacaklar. Çok daha kolay ve çabuk. Tom ve Moore için hazırladığımız 67 model bir Airstream Globetrotter'dayız. Alt döşemeleri taktık ve yalıtımı tamamlamaya hazırız. Sonrasında elektrik hattı çekeceğiz ve prizleri takacağız. Atık su ve tuvalet suyu depolarını ve duvar panellerini takmam gerekiyor. Daha sonra pencerelerle ilgileneceğim. Bu işleri çabuk halletmem gerekiyor. Pencerenin arkasına yalıtım bandı çekiyorum. Karavana pencereyi takmıştım. Geriye 5 tane kaldı. Sonrasında bunları yerleştirmem gerekiyor. Bundan sonra yapmam gereken birkaç tesisat var. Sonrasında tamamız. Evet.

0: karavana uzun zaman sonra ilk kez adımımı attım ve harika görünüyor. Kendini göstermeye başlamış. Açıkçası ışıkların yerleşiminden biraz endişeliyim. Burada panjurlar olacak. Panjurlarla apliklerin birbirine değmesini istemiyorum. Buradaki girintilere, çıkıntılara ve diğer tüm noktalara bakıyorum. Banyonun gerçek boyutunu görmem çok iyi oldu. Buraya sığabileceklerinden emin olmak için girip ayrıca denemem gerekiyor.
1: Jerry, Kit'in yenilenen koltuklarını getirmek için burada.
0: Öncesinde bunlar koyu turuncu ve kahverengiydi. Jerry bunları baştan aşağı yeniledi. İçini tamamen yeni bir süngerle değiştirdi ve bu harika tweed kumaşla yeniden döşedi. Bu çok ağır bir iş ama gerçekten 1940 hissini yeniden yaşatıyor. İki renk tonunun kombinasyonunu çok sevdim. Bence gerçekten inanılmaz görünüyor ve buraya çok yakışacak.
2: Dolapları vernikledikten sonra buraya geri getirdik. Şimdi Jordan'la bunları yerleştireceğiz. Birkaç saate bitmesi gerekiyor.

0: 67 model Airstream Globetrotter'ın dışında restorasyon neredeyse bitti. İçeride zemin yenilendi ve elektrik telleri yeniden döşendi.
1: Yeniden Tom ve Rhonda'nın 67 model Globetrotter'ındayız. İçeride çok bir şey yokmuş gibi görünüyor ama aslında her şeyi demonte ettik ve elektrik tesisatını yaptık. Sonrasında da tüm panelleri yeniden takmak zorunda kaldık. Her şeyi eski haline getirdik. Şimdi sadece tesisatı tamamlayacağız ve ben de tam burada kaldım. Bunu daha sonra ayarlarız.
0: ...49 model kitin yeni döşemesinde bir sorunla karşılaştım ve bu da canımı çok sıkıyor. Devin, neden bilmiyorum ama burası diğer taraflar gibi değil. Şuraya gelsene. Orada biraz zıplarsan bunu sen de daha iyi anlayacaksın. Sanki orada hiç destek yokmuş gibi. Alt kısma bir şey ekleme şansımız var mı acaba?
2: Çelik borularla bir şey yapabiliriz.
0: Tamam. Zeminde bazı yerlerin sağlam olmadığını fark ettim. Bunlar tamamen yenilendi. Yepyeni bir zemin, 9-10 santimlik bir kaplama var ama yine de bastığınızda ufak bir hareketlenme olduğunu hissediyorsunuz. Özellikle de giriş kısmında bu çok anlaşılıyor. Devin'a zemini sağlamlaştırması için alta bir destek yapmasını söyledim.

0: Herkes işleri tamamlamak için tüm gücüyle çalışıyor. Henüz yapacak çok işimiz var.
1: Şu anda kitleyim ve programın biraz gerisindeyiz. Tesisat işleriyle uğraşıyorum ve alt kısımda bu şeyleri bir araya getiriyorum. Lavabonun alt kısmındayız. Sonrasında karavanın altına inip bunu bağlayacağım. Evet.
2: Karavanın dış gövdesi çok hafif. Bu yüzden bazı yerler fazla esnek olabiliyor. Biz de bunu önlemek için birkaç destekle burayı sağlamlaştıracağız.
0: Tesisat tamamlanıp zemin sağlamlaştırıldığına göre alüminyum kaplamayı yenilemenin zamanı geldi.
3: Ölçümler yapılıp buraya uyacak şekilde kesildikten sonra kaplamaya başlayacağız. Sonra tüm köşeleri çiviyle tutturacağız. Tüm bağlantıları yerlerine vidalayacağız. İlerleme kaydediyoruz.
1: Elimizde Kit Shaton'un eksik listesi var. Justin gelip bize bunu verdi. Yaklaşık 23 şey var. O gittikten 3 dakika sonra bir şey daha ekledik. Tüm bu kablolarla uğraştıkça liste uzamaya devam ediyor.
0: Ekip eksik listesinin sonuna gelirken Kit'le ilgilenme sırası şimdi Anna'da.
4: Beğendim, çok güzel olmuş. Bence Eric burada müthiş bir iş çıkartmış. Sanırım başta orijinali taklit etmeyi planladık ve sonrasında daha basit bir tasarımda karar kıldık. Ayrıca burayı kiralayacak konuklar için çok büyük bir depolama alanı bulunuyor. Çok mutluyum.
0: Bu işi yapmak kolay değil çünkü her şeyi daha da ileri taşımak istiyoruz. Burayı tamamen onlara göre yapmak istiyoruz. Her tür müşteri ve her türde bütçeyle iş yapıyoruz. Bu işin marangozluk kısımlarıyla Tom evden ilgileniyor. Tüm sistemler kuruldu. Şimdi dolabını getirecek ve onu kurduktan sonra gitmeye hazır olacak. Merhaba.
5: Merhaba.
0: Jeff içeride son kalan işlerle uğraşıyor. Sanırım artık burası sizin gelip tamamlamanız için hazır.
5: Tamam.
0: Tamam mı?
5: Elbette.
0: Sizi gördüğüme sevindim. Tamam. Heyecanlıyız.
6: Karavanın bulunacağı yeri sonunda ayarladık. Onu dükkanımıza getirip kullanmaya başlayacağız.
5: Evet, her şeyin nasıl bir araya geldiğini görmek heyecan verici olacak.
6: Şuna bak.
5: Şuna bak, harika, mükemmel. Önünde penceresi olması çok
0: bunu
5: güzel.
0: Bunu ilk gördüğümüzde böyle bir şey yapabileceğimizi düşünmüştük. Yapmak istediğimiz ilk şey yalıtımını yapıp bunu sizin için kışa hazır hale getirmek oldu. Ayrıca Jeff tüm depoları hazırladı. Tamamen bağımsız olabilirsiniz artık.
5: Teşekkür ederim.
0: Jeff harika bir iş çıkarttı. Tüm sistemler hazırdı ve çalışıyordu. Sanırım Tom ve Rhonda da çok beğendi.
5: Zemine bak, çok beğendim.
6: Gerçekten çok güzel olmuş. Gerçekten çok hoş bir renk seçmişsiniz. Çok beğendim. Çok mutluyuz.
0: Baştan aşağı yepyeni bir elektrik tesisatı. Her şey güvenli. Dolaplarda takılmıyor.

0: Aldıktan sonra gitmeye hazırsınız. Airstream'de işin zor ve korkutucu kısımları
1: evet,
0: bitti.
1: Evet harika. Kendi yapacağı işi tamamlamasını bekliyorum. Sonrasında bana kalan kısmı halledeceğim. Dekorasyonla uğraşacağım ve sevimli görünmesi için sanırım bir şeyler dikeceğim. Böylece çok hoş görünecek.
0: Harika bir elektrik tesisatı ve kendi kendine yeten bir sistem. Sorunsuz ve güzel bir hafta sonu için iki akü yeterli olacak. Buraya dönersek, havalandırma ve tüplerin tamamı işte burada. Jeff burada çok uğraştı.
2: Burada birkaç tane hamster çalıştırdım. Tıpkı bunun gibi bir yuvaları vardı. Herhangi bir sorun yaşarsanız beni arayın. Size yardımcı olurum. Gerçekten.
1: Buna bayıldık.
3: Harika olmuş.
0: Artık eve götürülmeye hazır.
3: Zor tarafları bitmiş ve bana eğlenceli kısımları kalmış.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
16: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
17: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
18: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
19: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
15: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Jeff döşeme kabusunu atlattı.
2: Oh! Beni öldürmeye çalışıyor.
0: Ve Globetrotter'da restorasyon için adım adım ilerlerken işleri yeniden yoluna koydu.
1: Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Gerçekten beğendim.
0: Ekibin tamamı The Vintages'a 49 model Kit Chateau'yu baştan yaratmak için dinlenmeden çalıştı. Bu Justin ve Anna'nın mükemmel bir iş çıkarmak için uğraştığı son proje. Ama hala yapacak çok iş var.
3: Bunun çivilerin ve çukurların üstünü kapatması gerekiyordu. Ama hiç işe yaramadı. Baştan yapacağım.
20: Plakayı sökeceğim, pencereleri ve ışıkları çıkartacağım. Her şeyi söküp yeni bir panel takacağım.
2: Son anda bir iş çıktı. Ara sıra böyle şeyler oluyor. Artık acele etmemiz gerekiyor. Bunu hemen yerine geri takacağız. Havalandırma sistemi satan bir yere uğradım ve gereken parçaları aldım. Bunu hemen yerine takacağız. Bunu temizleyip tüm yapışkanı çıkarttığımız sürece güzel görünecektir. Güzel oldu çünkü şu anda en başa döndük. Yeni paneli taktık ve kalıplama işlemine geri döneceğiz. Bunun 45 dakikada tamamlanması gerekiyor.
20: Biraz yardıma ihtiyacımız var. Ve bu arada ben de...
2: Bu pencereyi tekrar takacağız ve dış tarafındaki işleri neredeyse tamamlamış olacağız.
20: Evet. Nasıl görünüyor?
2: İyi değil. Güzel olmadı.
20: Nasıl yani? Ha, demek istediğini anladım. Ama güzel olacak.
2: Evet. Evet. Bu çerçeveden vidanın geçebileceğinden bile emin değilim.
20: Daha önce birinin cam büktüğünü görmüş müydün?
21: Bükmek mi?
2: Burada çok büyük bir baskı var.
21: Çok fazla bükülürse kırılır. Vay canına, cesurca bir hareket dostum.
2: Şunları gördün mü?
21: O silahları gördüm. Evet. Bunu hala tamamlamamız gerekiyor. Hava karardı, gece olacak artık. Bunu bugün bitirmemiz gerekiyor. Musluk takıldı mı?
2: Evet. Şunu biraz sıkmam
21: sadece
2: gerekiyor.
21: Sadece o mu kaldı? Tamam.
2: 5 dakika kaldı. 5 dakika.
21: 10 dakikada macunlayacağını söylüyor. Ve sonra her yeri süpürüp kağıtları çıkartacak.
2: Tamam.
21: Tamam. Yani yarım saatim var değil mi? 45 dakikaya biter mi? Tamam. Anlaştık. Harika.
20: Camları monte ediyoruz. Bu işte ya bir köşeden başlayıp sona gidersiniz ya da metal eğildiğinden ve hareket ettiğinden ortadan başlayıp iki tarafı yaparsınız. Şimdi burada ortadan başlayıp başa dönersek çukurlar olacaktır. Ya da eğilecek ve kötü görünecektir. O yüzden biz kenarlardan başlamayı tercih ettik.

0: Nasıl?
1: Çok güzel görünüyor. Her köşenin kaplandığından emin oluyoruz. Geriye müşteriyi şaşırtmak için yapacağımız son hazırlıklar kaldı.
2: Burası gerçekten çok hoş görünüyor. Çok sevdim. Kiralık karavanlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri olacak. Çok güzel olacak.
3: Bunun birkaç hafta önce 1000 dolara aldığım aynı 49 model kit şat olduğuna inanamıyorum. Bu James ve The Vintages ekibine yaptığımız 5. karavan. Ayrıca sonuncusu olduğu için de biraz üzgünüm. Eski ve bakımsız karavanları yenileyip otel tarzı konaklama merkezlerine dönüştürmek harika bir deneyimdi. Kış kapıda, bu yüzden yollar donmadan karavanı buradan çıkarmamız gerek. Ama bunu The Vintages'a teslim etmeden önce Ena ile her şeyin mükemmel durumda olduğundan emin olmak istiyoruz.
4: Aman Tanrım, dışarısı buz gibi. Evet. Evet.
3: Eski boyasını hala özlüyorum ama bu yeni alüminyum kaplamayı da çok sevdim. Yeni pencerelerin bu kadar güzel görünmesine de şaşırdım. Paketten çıktıklarında pek emin değildim. Ama gerçekten çok yakışmışlar.
4: Evet.
3: Her şey güzel görünüyor.
4: Onlar pencerelerin bu kadar işlevsel olmasını çok istiyordu. Çünkü oldukça nemli bir iklimdeler.
3: Üstündeki detaylara bayıldım diyebilirim. Tüm
4: evet.
3: Şeritler. Bunu paketten çıkarttığımda köşeleri beni endişelendirmişti ama orijinal parçalarla gerçekten inanılmaz olmuş.
4: Bunların orijinal olduğuna inanamıyorum. Harika görünüyor.
3: Gerçekten harika. Bence James buna çok sevinecek. Çok temiz görünüyor. Ama yine de içinde 1949 hissiyatını da taşıyabiliyor.
4: Evet. Tekerlek açıklığı da çok hoş görünüyor. Boyanın rengini de sevdim.
3: Buradan gitmeye hazır durumda.
4: Evet. Dışı harika görünüyor. Daha mutlu olamazdım.
3: Evet. Gereken tüm puanları topladığımızı düşünüyorum. Bence harika.
4: Eric içerideki birkaç işi bitirdi.
3: Güzel,
4: bence şimdi
3: hadi bakalım.
4: Bakabiliriz.
3: Bunu göndermeden bakmalıyız. Burası müthiş görünüyor. En sevdiğim yanı da orijinal karakteristik özelliklerinin çoğunu korumuş olmamız.
4: Evet.
3: Paslanmaz çelik tezgahlar ve alüminyum plakalarla harika olmuş.
4: Evet.
3: Lavabonun bulaşıklık kısmı var. Ve seçtiğiniz bu aplikler de
4: evet.
3: Çok iyi görünüyor.
4: Teşekkürler. Bence de buraya gerçekten çok yakışmışlar.
3: Evet, bence tüm buradaki renkler huş ağacına çok iyi uyum sağlamış.
4: Evet.
3: Huş ağacının çok güzel göründüğünü söylemeliyim. İçeride inanılmaz bir atmosfer var. Bu karavanın sahibi olmayı çok isterdim. Bu adamlar harika iş çıkartmış. Dolaplar harika, The Vintages'ın istediği her şeyi yaptık. Eski görünümünün altında modern bir konfor yatıyor. İçeride her şey gayet kullanışlı ve burayı çok beğenecekler. Şu içecek rafından gözümü alamıyorum. Burada içecek rafından mikrodalga rafına kadar tam bir mutfak alanı var.
4: Mükemmel.
3: Burada kendini evinde hissedebilirsin.
4: Bence içerisi harika görünüyor. Olmasını istediğim her şey burada var. Bence çok huzurlu bir yer olacak ve şu anda buraya kıvrılmayı çok isterdim. Çünkü dışarısı oldukça soğuk. Ama tam gideceği yere hazır durumda ve bence çok ama çok memnun olacaklar. Başarıyla biten bir macera oldu. Elbette zor tarafları vardı ama gerçekten hoş bir karavanları oldu. Ve bence bir şeyi baştan yaratmak gerçekten çok güzel bir his. Ben bu hissi çok
3: evet,
4: seviyorum.
3: Evet, bence mükemmel.
4: Evet.
3: Yapmamız gereken tek şey karavanı alıp onlara götürmek.
4: Evet, kar yağmadan önce onu buradan çıkartmalıyız.
3: Evet, şaka değil. Gerçekten. Bence şu anda çok heyecanlı olmalılar. Bunu onlara göstereceğim için ben de çok hevesliyim. Bence beğenecekler.
4: Evet, kesinlikle.
3: Evet.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
14: Break. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
20: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
23: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
24: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
25: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
24: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
26: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
29: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
30: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
29: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
31: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
32: Üç, iki ve bir.
33: Yüzme havuzları artık sadece çocuklara özel değil. Bugünlerde tam donanımlı bir lüks.
34: Adımımı attığım anda havuzda olmalıyım ben.
33: Özel yapım ve hayal gücünüzün sınırlarını zorlayan.
34: Oo, muhteşem.
33: Bakın. İstediğiniz havuz bahçenizde olabilir.
35: Bence daha güzel olamazdım. Harika olmuş.
34: havuzumuza.
33: Ve bunu mümkün kılan ikili işte bu adamlar. Onlar havuz kralları.
0: Biz Ogden, Utah'tan Brett ve Chela Mills çiftiyiz. 4 çocuğumuz var. Spencer 5 yaşında, Shaylee 8 yaşında, Carson 11 yaşında, Parker 14 yaşında.
1: Harikasın dostum. Dışarıda duran bir aileyiz. Utah'taki her etkinliği yapıyoruz. Tekneleri, dağ bisikletlerini seviyoruz. Her yerde vahşi yaşam görünebiliyor. Doğanın tadını çıkarıyoruz ve bunu çok seviyoruz.
2: Bir yıldır binanın inşaatıyla uğraşıyoruz.
0: Havuz evin çok önemli bir kısmı. Eskiden de havuzumuz vardı. Bu sefer daha büyük olsun istiyoruz. Daha fazla dostumuz bize katılsın. Yani bahçemizin önemli bir parçası.
32: Jimmy, manzaraya bak. Çok güzel bir manzara var burada, değil mi?
3: Artık dağlardayız Mikey. Baksana ormanlar, dağlar. Utah'a bayılıyorum. Burada yaşardım.
32: Ve genelde bu kadar büyük çaplı işler almıyoruz.
3: Hı-hı.
32: Kışı atlatabilecek bir havuz inşa etmek çok farklı bir olay aslında.
1: Evet baylar, uzun zaman oldu.
32: Evet, şuna bak. Mills ailesine tasarımı göstermeden önce istedikleri her şeye sahip olduğumuzdan emin olmak için bir kez daha evi dolaşmak istiyoruz. Havuz büyük olsun diyorsunuz değil mi?
1: Evet, aynen öyle.
32: 15 metre uzunluğunda, öyle mi?
1: İyi tamam. Olur.
32: İyice de geniş olmalı.
1: Dışarıda olmayı seviyoruz. Manzara evet. Çok önemli. Bir de tamam. Aile ve arkadaşlarla takılacak bir yerin olması önemli. Barbekü yapabilmek için de bir mutfak evet. Alanı gerekiyor. Hepsini
0: bir pizza fırını da istiyoruz. Çünkü ben çok kullanıyorum.
1: Evet.
0: Ona barbekü, benim için de pizza fırını. Harika olacak.
3: 4 çocuğunuz var.
0: 5 ila 14 yaşlarındalar. O yüzden sığ bir kenar, oynanacak bir yer lazım. Anladım. Kaydırak istiyorlar.
3: Tamam, bir kaydırak.
1: Ben dalabilmek istiyorum.
3: Yani derinde olmalı. 4,5. Değil mi?
1: Evet,
0: 4,5
1: evet,
0: metre.
32: 4,5 dalış falan yapacaksınız herhalde.
1: Kesinlikle.
0: Bir de spa istiyoruz.
1: Kışın da orayı kullanmak, yıl boyunca faal tutmak istiyoruz.
32: Pekala, çok güzel. 3 boyutlu bir çizimimiz var. Gidip bakalım mı?
1: Tamam, mükemmel. Çok güzel.
3: Onu görmeye hazır mısın?
1: Evet. Evet.
32: Hadi bakalım.
0: Evet, hadi.
32: Evet.
3: İşte başlıyoruz.
1: Hadi canım. Bu çok iyi.
3: Fıskiyeli büyük bir baş harafı. Bir yanda büyük bir ateş olduğunu görebilirsiniz. O taraftaki ilgiyi çekiyor.
0: Çok havalı.
3: Güzel ve serin bir akşamda orada takıldığınızı hayal edin. Sonra burada güzel bir kaydırağınız var.
1: Çok eğlenceli.
0: Çok güzel olacak.
32: Çok hızlı bir şey olacak.
0: Aa,
1: canım,
0: evet.
1: Burada jacuzzi mi?
0: Jacuzzi. Çok havalı olacak.
3: Sonra da dış mutfağınız var.
1: Çok hoş.
0: Muhteşem.
3: Tütsüleyiciniz ve pizza fırınınız
32: burada
3: var.
32: Burada yukarıdan aşağı su akıyor olacak.
0: Bu evet. Çok güzel. Evet.
1: Bunun üstünden mi atlıyoruz?
0: Evet.
1: Evet. Evet.
32: İstediğiniz her şey var mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: Çok iyi görünüyor.
32: Spencer, en sevdiğin kısım hangisi? Sanırım biliyoruz.
0: Hepsi.
3: Kazmadan önce havuzun taslağını çıkarıp şeklini belirlemeliyiz. Böylece çukuru nereye kazacağımızı
4: bilebiliriz. Bu tarafta 15 metre. Öbür köşeden de 7 metre. Bu bize iyi bir şekil vermeli.
3: Başarabilirsin Mike.
32: Mükemmel. 15 santimetre içeri çek şimdi.
4: 142.
32: İşte böyle çocuklar.
3: Bu şeyin derinliği hakkında konuşalım. Tuhaf bir yapısı var.
32: Mills ailesi 4,5 metrelik bir derinlik istiyor ama daha büyük bir sığ kısma kavuşmak için bunu 3,5 olarak değiştirdik. 3,5 metre dalış yapmak için yeterince güvenli zaten.
4: İşte böyle.
32: Tamam.
3: Tasarımı hallettik, şeklini belirledik. Artık kazmaya başlayabiliriz. Ve kazı günü. Çok eğlenceli şeyler gerçekleşecek. Bir kazıcımız çalışıyor, iki ikleyici de toprağı buradan uzaklaştırıyor. Buzlanmadan önce bu havuzu kazmamız, çeliği halletmemiz, su ve elektrik tesisatını döşememiz gerekiyor. Hata yapma lüksümüz yok. Asla.
32: Bu çok büyük bir kazı işi. Bu kazıcı 350 metreküp toprak çıkaracak buradan.
3: Kazıcının 3 katlı düz alandan en aşağıya kadar ulaşıp bu kepçeyi 3,5 metrelik derinliğe ulaştırması ve tüm o toprağı çıkarması gerekiyor. Buradaki tehlike fazla ileri gidip çukurun içine düşmekten kaynaklanıyor. O köşeyi in. Evet,
32: biraz
3: işte
32: şekillendirmek istiyorum.
5: Pekala.
32: O zaman bu taraf için
3: dikkat,
32: biz...
3: Dikkat, dikkat. Hop, hop, hop.
32: Anthony,
3: aman, aman dikkat
32: Anthony,
3: edin.
32: Yoldan çekil, çekil oradan.
3: Kazıcının çukura kayışını izlerken olabilecek en kötü şey diye düşünüyordum. İyi misin
32: vay
3: dostum?
32: Canına.
3: Aman dikkatli
32: vay
3: ol.
32: Canına. İş makinesi bu çukura sıkışırsa onu çıkarmak gerçekten zor olur ve çok da vakit kaybettirir. Bunu hiç istemeyiz.
3: Ve kendini çukurdan dışarıya
32: evet
3: itiyor. Scott bu işte uzman, ne yapacağını biliyor. Kepçe aracılığı ile kendini tepeye doğru itti.
32: Çok daha kötü olabilirdi. Kriz atlatıldı ve işe devam ediyoruz.
3: Havuzu planlarda görmek de dışarıda planlamak farklı şeyler. Kazı bitince gördük ki kocaman.
32: Havuzun çukuru kazıldı. Artık kış gelmeden tesisat, çelik bölümler ve betonelme kabuk bitirilmeli ve yarış başladı.
3: Bugün bu çukur bir yüzme havuzuna dönüşecek. Yakın zamanda kar bekliyoruz. O yüzden bunu bugün halletmemiz gerekiyor. Fazla zamanımız yok.
32: Sekiz, dokuz kamyonumuz gelecek ve bu havuza tonlarca beton püskürtülecek. Bu iş oldukça zor ama bir şekilde hallolacak ve havuz ortaya çıkacak.

0: Beton püskürtme işi tamam. Artık havuz kabuğunun çetin Utah kışlarını atlatmasını umacağız. Bahar gelene kadar bundan emin olamayacağız tabii. Üç aylık sert kışın ardından erimeler başladı. Umuyoruz ki havuzun yapısında çatlak gibi kusurlar yoktur ve biz de çalışmaya dönebiliriz. Dönüp ne halde olduğunu görmek için sabırsızlanıyordum. Bu havuzu yaza kadar halletmeliyiz. Yapısal kusurlar bizi yavaşlatabilir, o yüzden önemli.
1: İyi görünüyor. Havuzda herhangi bir çatlak görmedim. Hiçbir şey görmedim.
0: Evet.
1: Mükemmel durumda. Bu yapı beni daha memnun edemezdi.
0: Havuz sağlam durumda, yani işe dönebiliyoruz.
2: İlk yapmamız gereken havuz için iki katlı bir çardak. Çardağımız çok büyük olacak. Dış mutfaktan bekleyeceğiniz her şey, hatta ikinci bir kata, bir şelaleye ve de kaydırağa sahip olacak.
3: Bu alanın öne çıkan kısmı bu olacak. Çok modern görünümlü bir yapı. Sizi çardağa çıkaran bir döner merdiven olacak. Böylece evde o tatil yeri hissini tadabileceksiniz.
0: Çardak inşaatı devam ederken biz de duvarlara başlıyoruz. Spa'yı çevreleyen duvarlarda kalker kullanacağız ve ateş ögesi de yapacağız. Ama geç kalmamak için şeylerin su yolu fayansları dahil birkaç malzeme alması gerekiyor.
2: Birkaç tane getirdik. Böylece neyi beğendiğinizi öğrenebiliriz.
4: Tamam.
2: Bunlar biraz daha nötr tonlar.
4: Bence bu ev için biraz fazla monoton kalabilir. Bana kalırsa evle biraz fazla uyumlu.
2: Burada zaten ondan
4: evet,
2: bolca.
4: Evet.
0: Bolca kullanılmış.
2: O yüzden
4: belki
2: biraz daha
4: mavi
2: renkli.
4: Bir şey.
2: Evet evet. Böyle bir şey ne dersin?
4: Benim için biraz fazla.
0: Çok mu
2: göze
0: battı? Göze battı.
2: Peki.
4: İşte bu olur. Ha. Kesinlikle.
0: Tamam dur. Diğerlerine de bakmak istemiyor musun?
4: Diğerlerine ihtiyacım yok. Eminim. Tamam. Bunu çok sevdim. Canlılığını
2: çünkü
4: beğendim.
2: Canlılığı ve rengi evet. Bir arada. Çok güzel olmuş. Daha sonra kenardaki basamak kaplamalar için parıldayan bu parçaları kullanırız.
4: Çok sevdim.
2: Tamam hadi
0: harika.
2: Yapalım. Bu ev tepenin üstünde ve onu inşa etmek için bol miktarda toprak çıkarmak gerek.
0: Tamamdır oldu.
2: Vadideki ve evdeki manzarayı güzelleştirmek için bir orman kadar ağacı buraya taşıyoruz.
3: Buranın çok doğal görünmesini istiyoruz. O yüzden yaprak dökmeyen ağaçlar ve yaprak döken ağaçlar dikerek tepeyi süslemeyi planlıyoruz. Böylece doğal görünecek ve de bu devasa eğimli toprak arazi gizlenecek.
2: Ağaçlar elle dikmek için fazla büyük. Ama bir vinç ve kepçenin yardımıyla bir günde dikebileceğiz.
3: Burası Utah'taki en etkileyici bahçelerden biri olacak ve manzara da muhteşem olacak.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
22: Yaşanacaksa.
23: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
24: Yaşanacak. Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
26: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
27: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma gir.
0: Sağlam bir temel atıldıktan sonra çardak inşası devam ediyor. Çardak basit bir yapıya benzese de hiç de öyle değil. Gerçekten zorlayıcı. Çardağın üst katı oldukça karmaşık bir yapı. Çünkü kendisi bir kat ve aynı zamanda da çatıyı oluşturacak. Hem altı hem üstü düz olması gerekiyor. Bu yüzden yağmur sorun yaratabilir. Ve buna dikkat etmeliyiz. Benim sevdiğim yanı kirişlerin arasında bir drenaj sistemine sahip olması. Kar eridiğinde ya da yağmur yağdığında havuz döşemelerinin arasındaki boşluklara bir dizi oluklara akacak. Oradan da gizlenmiş oluklara ve boşaltma borularına akıp gidecek. Böylece ortalıkta su birikintisi olmayacak. Ve her zaman her yer temiz görünecek. Şimdi de harpuş dayı şekillendireceğiz. Bu kalıba dökülen beton harpuş da. Yani havuzun etrafını ayarlayacağız. Betonu döküp şekillendireceğiz. Yapacağımız iş bu. Ve çok hoş görünecek. Bu çardağa eklediğimiz başka bir özellik de çok güzel bir şelale olacak.
1: Mes ailesi şelale sesini duymak istediklerini belirtti.
0: Kesinlikle.
1: Bence bu isteği gerçekleştiririz. Bu 4,5 metre genişliğinde bir paslanmaz çelik şelalesi. 300 kilo ağırlığında. Şelaleyi 4 pompa besliyor. Dakikada 2 metre küp su pompalıyorlar. Bundan çok fazla su fışkıracak.
0: Sakın
1: bakma.
0: Bırakma.
1: Aşağı bakma.
0: Bu girişlerden 6 tane var.
1: Evet.
0: Bu yüzey çok uzun olduğu için suyu iyice yaymalıyız.
1: Eşit olmayacak ya da güzel görünmeyecek. Evet.
0: Şelale tamamlandığında çok etkileyici bir öge olacak. Ama çardağın karmaşık yapısı kesinlikle upuzun su kaydırağı. Sorun buradaki genişlik mi peki?
1: Evet, çok fazla şey var. Bu ateş sütunu var. Burada spamız var, dış mutfağımız var.
0: Yani şimdi bu alana sığması gerekiyor. Ve insanların yine de rahatça içine girebilmesi ve etrafından dolaşabilmesi de gerekiyor, değil mi?
1: Planda sığmıştı. Şimdi de sığar, değil mi?
0: Planda sığmıştı. Kaydırak inşaatının ilk adımı ayrı ayrı parçaları bir araya getirmek. Doğru sırada birleştirmek en zor kısmıdır. Ve düşündüğünüz kadar kolay değildir.
2: Buradakileri numaralandırdım. Bu 5 numara.
0: Tamam. Burada başka bir merkez kısım var. Aa, tamamdır. 7 numara.
1: 4 numara da şu yanda. 3 numara nerede? O 8.
0: Dur bir saniye. Şuradaki 6 mıydı?
2: O 9 numara olmalı. Çünkü
0: tamam,
2: bu 11 numara.
0: Ben. Aa, tamam işte oluyor gibi. Vay canına. Büyükmüş. İyice bastır, zaman mı iyice?
2: Uğraştırıyor ve sorun çıkabiliyor. 10 santim daha yukarı. Kıvrımlar var, açılar var. Yükseklikler var. Hepsinin doğru açılarda bir araya getirilmesi gerekiyor. İnce hesap yani. Çatının tepesine suya kadar inen bu güzel kaydırağı yapmak için hepsini çok iyi bir biçimde birleştirmeliyiz.
0: Aklımızı kaçırmak üzereyiz. Bu ne kadar yüksek, gördün mü?
2: Çok yüksek. Bu kaydırak bizi biraz zorluyor.
1: İşte böyle, evet oldu.
2: Her parça çok ağır ve biz doğru açıları yakalamaya çalışırken bunu tutacak bir şey de yok. Çok da ağır, o yüzden biraz tehlikeli. Yapması da çok ama çok zor. Ne arıyoruz? 5,5 mu?
1: 5,5.
2: Elimizde ne var?
1: 5,5 var.
2: Çok iyi. Sonunda tüm kirişleri aynı anda doğru yüksekliğe getirdik ve kaydırak son halini aldı. Güzel dostum, muhteşem oldu.
0: 9 metrelik kaydırak. 4,5 metrelik şelale ve muhteşem bir görüntü. Havuz iyice şekil almaya başladı artık. Çardak bugün havuzun duvar işleriyle ilgilenebileceğimiz kadar tamamlandı. Şeylanın seçtiği o su yolu fayanslarını döşeyebiliriz artık. Ayrıca basamakların çevresinde çok daha küçük ve zarif olan küçük cam döşemeler olacak. Döşeme işi hallolduktan sonra artık beton dökümüne geçilebilir. Ve havuz yüzeyi hallolabilir. Brett ve Sheila havuzda ufak çakıl taşları süslemesini tercih etti. Mika da var içinde ve bu yansıtıcı özelliği doğal aydınlatma ve ahenk oluşturuyor. 9 ayın sonunda proje neredeyse bitiyor. Tek yapmamız gereken son dokunuşlar ve detaylar. Ve bunlardan da sonra ateş ögesine temperlenmiş cam ekleyeceğiz. Şimdi burada birden fazla ateşleyicimiz var. Bu şeyin uzunluğu boyunca bir boru gidiyor. 9 metre kağıt üzerinde fazla geliyor ama gerçek hayatta görünce esas ne kadar büyük olduğu o zaman anlaşılıyor. Hadi bakalım, hazır ve işte geliyor.
3: Dostum, bu olağanüstü.
0: Ateş yolu diye buna denir. 9 metre uzunluğunda. O kadar uzun bir ateş yolu ki. Ve muhtemelen kayak merkezinden görünür.
1: Geceliğin nasıl olacağını düşün. Melisler bunu görünce gözlerine inanamayacak.
0: Ne diyeceğim? Şu şeyi bitirelim. Mobilyaları döşeyelim ve burayı iyice güzelleştirelim hadi. Bu işe resmen kendimizi adadık.
4: Tam oraya Mike.
0: Oh, tamam. Bu yerleştirdiğim en ağır dış ortam mobilyalarından biriydi, inan bana.
4: Bunun iyi bir sebebi var. Fark ettiysen tepede olduğumuz için sabahları, hatta bazen akşamları çok fazla rüzgar oluyor. Mobilyaların çok oynamamasını istedik. Ağır olurlarsa rüzgar tarafından tepeden aşağı uçurulamazlar.
5: Burada 40 kişiye yetecek kadar oturma yeri olacak.
0: 40 kişi mi? Tamam, yapılacak çok fazla iş var. Güzel.
4: Bu aslında benim de en sevdiğim parça. Arka bahçede bir sanat eseri olmasını istedik. Orası mükemmel.
0: Son parça. Çok güzel.
4: İşte bu.
0: Her şey hazır durumda. Artık aileye havuzunu gösterme vakti. Pekala hadi dostlarım. Ne düşünüyorsunuz?
6: Dalga mı geçiyorsun? Bu çok iyi.
0: Güzel.
4: Bu aslında benim de en sevdiğim parça. Arka bahçede bir sanat eseri olmasını istedik. Orası mükemmel.
0: Son parça. Çok güzel.
4: İşte bu.
0: Her şey hazır durumda. Artık aileye havuzunu gösterme vakti. Pekala hadi dostlarım. Ne düşünüyorsunuz?

0: ateşi çok sevdim. 9 metre uzunluğunda bu şeyi gece açıp vadi üstünde parlatmak için sabırsızlanıyorum.
1: Çocuklar bir gecede en fazla marshmallow yeme rekorunu kırmayı planlıyor.
2: Çok iyi olacak. Carson, sen ne diyorsun?
3: Her şey. Özellikle de jacuzzi ve basketbol odası.
2: Çok eğlenceli olacak.
1: Pizza fırınımı çok sevdim. Denemek için sabırsızlanıyorum.
4: Dalı platformu beni çok heyecanlandırıyor. Arkadaşlarımla orada vakit geçireceğiz.
1: Yeterince derin yaptık mı? Asıl
4: evet.
1: Soru bu.
2: Bu derin bir havuz, evet. En sevdiğin bölüm hangisi oldu? Söyle hadi bana.
5: Şelale.
2: Şelale.
0: Şelale.
2: En ufak olanlar en büyük şeyleri sever her zaman.
0: Evet, bu kesinlikle doğru.
2: Peki ya şu büyük kaydırak için ne diyeceksin? Aranızda oradan kaymak isteyen var mı?
3: Ben.
0: Evet. Evet. Hadi yapalım.
2: 10 ay önce burası bir ev bile değildi. Her yer topraktı. Ama 3 mevsim sonra bahçe komple değişti.
1: Çok sevdim. Ailemize güzel vakit geçirtecek olmasına bayıldım. Burada yıllarca takıldığımızı görebiliyorum. Bu projenin bitmesi bizi çok rahatlatıyor ve heyecanlandırıyor. Çok mutluyuz. Yıllar boyunca burada ailemizle harika anılar yaşayacağız. Bunu mümkün kılan herkese teşekkür ederiz. Muhteşem bir iş çıkarmışlar.
2: Bunu kullanmaya hazır mıyız?
5: Evet!
0: Dışarıda olmayı, aile etkinliklerini ve kendi bahçemizde olan bu havuzu seviyoruz.
1: Kendimize ait ilk pizza fırını. Aile bizim için çok önemli. O yüzden birlikte yapmayı sevdiğimiz şeyleri yapabilmek rüyaların gerçeğe dönüşmesi.
0: Ve yalnızca 10 ayımız
1: evet,
0: kaldı.
1: Evet ama anılarımız sonsuza dek sürecek.
0: Evet sürecek.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
14: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
1: Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.

0: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
0: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Yüzme havuzları artık sadece çocuklara özel değil.
5: Kaydıraktan kaymak istiyorum.
4: Bugünlerde tam donanımlı bir lüks, özel yapım, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir havuz bahçenizde olabilir.
6: Aman Tanrım, ona bakın.
4: Onlar bunu mümkün kılanlar. Karşınızda havuz kralları.
6: Yüzüyor musun, içindeymiş gibi mi yapıyorsun?
7: Bu kadarı yeterli değil mi? Havuza ihtiyaç var mı?
6: Varmış gibi yapabiliriz.
7: Öyle yaparız. Biz Yarbrough ailesiyiz. Ben Ryan, bu da eşim Amy. Franklin, Tennessee'de yaşıyoruz. Ve aslında burası çok tam da yaşanacak bir yer. İş hayatım boyunca çok farklı yerlerde yaşama fırsatı buldum ve onu da dünyanın her köşesine sürükledim.
6: Birkaç yıl önce hayalimizdeki evi burada inşa etmek istediğimize karar verdik. 1,5 yıl önce inşaat tamamlandı. Çok seviyoruz. Brady, Anna'ya yardım et lütfen.
7: Çok tatlı 3 çocuğumuz var. Brady, Brooks ve Anna.
8: Bu evi çok seviyoruz ama bu evde eksik olan bir şey var. O da
9: bir yüzme havuzu.
10: Tek ihtiyacımız olan bir havuz.
7: Acaba ne kadar dışa doğru olacak? Esasında havuzu eve inşa ederken yaptıracaktık. Ama evin maliyetini gördüğümüzde iptal etmemiz gerektiğini hemen anladık. Çok pahalıydı.
6: Havuz büyük planımızın önemli bir parçası olduğu için arka bahçeyi de nihayet halledince yıllardır hayalini kurduğumuz bu ebedi yuvamıza kavuşacağımızı umuyorum.
5: Yarbrough'lara gidip onlara elimizdeki planı göstermek için sabırsızlanıyorum. Beklediklerinden biraz daha büyük bir şey olacak. Adam Kyle Peek. Peek Havuz ve Spa'nın sahibiyim. Bir aile işletmesiyiz. Karım Mickey ve en büyük oğlum Justin. Hadi, 36 yıldır havuz işindeyim. 10.000'den fazla havuz inşa ettim.
6: O geldi. Çok heyecanlıyım. Bize planları gösterecek. Çok heyecanlı. Ryan da ben de havuzlarla birlikte büyüdük. Havuzlar çocukluğumuzun önemli bir parçasıydı. Çocuklarımız için de aynı şeyi istiyoruz.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: İyidir. İçeri
5: Sizi
6: buyurun.
5: Sizi gördüğüme sevindim. Keyifler yerinde mi? İnceleyeceğiniz harika detaylar var. Ben de bunu yapmadan önce çabucak bir arka bahçeye bakıp birkaç şey gözden geçireceğim. Çıkarken fark ettiyseniz buranın eğimi oldukça yüksek. Muhtemelen 3,5 metre. Biraz daha yukarıdayız. Şelale bu alanda olacak. Kaydırağımız da bu alanda.
6: Nerede olacağını hayal edebiliyorum.
5: Kaydıraktan kaymak istiyorum.
11: Burası zorlayıcı bir arazi. Ama çok havalı bir havuzumuz olacak.
7: Evet.
11: Gerçekten de öyle bir yer. Görmeye hazır mısınız?
7: Evet, lütfen.
6: Sabırsızlanıyorum.
11: Size baktığımız kısımlara ve şimdiye kadar konuştuklarımıza göre hazırlanmış bir simülasyon göstereceğim. Umuyorum ki istediğiniz her şeyi gerçekleştirebiliriz.
6: Müthiş.
7: Evet, çok iyi oldu.
11: Pekala, hazır mısınız?
7: Evet, bakalım.
6: Ah, aman
11: aslında sen. Elimizde şöyle bir şey var. Bir çizim.
6: Aa, şuna bakın.
7: Kaydırak müthiş olmuş.
11: Sadece kaydıraktan dakikada 750 litre akacak. Muhtemelen şelaleden de bir 750
7: akar. Bu inanılmaz.
11: Dakikada
6: güneşlenme yerini çok sevdim.
7: Dökülen kenara bayıldım.
11: Alt kısımda LED ışıklarımız olacak.
6: Çok havalı görünüyor. Aa, şu ateşe
7: bu ateşin
6: bakın.
7: Etrafında dostlarımızı ağırlamak çok güzel olacak.
6: Bu harika bir parti bahçesi olacak.
11: Burası müthiş olacak.
9: Aile özellikle bir yaz mutfağı istiyor ama bütçelerini sığdıramayacaklarını düşünüyorlar. Elimizden geleni yapacağız.
6: Kesinlikle bu işi yapması için doğru ekibi
11: umarım
6: seçtik.
11: Umarım.
6: Çok heyecanlıyım, evet.
11: Siz birkaç güne gitmeden önceki son toplantımız bu.
7: Planda ufak bir sürpriz yaşadık. İşim yüzünden Londra'ya gideceğimizi öğrendik. Yani havuzun inşa sürecini kaçıracağız.
6: Sonra da geri döneceğiz ve havuz inşa edilmiş olacak.
11: Bir sonraki görüşmemizde bu proje kusursuz olacak. Eksiksiz.
7: İkna oldum.
6: Aa, biliyorum.
7: Yapın.
6: Harika.
7: Evet.
6: Kesinlikle başlayın. Hemen kazmaya başlayın.
8: Muhtemelen bütün gün Londra'da havuzun nasıl olacağını düşüneceğim.
6: İçten içe inşasını kaçıracağım için üzülüyorum, evet. Ama diğer bir yandan da geldiğimde hallolmuş olacağı için rahatlıyorum.
11: İstediğimizi yapma özgürlüğü verdiler. Tam istedikleri gibi olmazsa kendimden başka suçlayabileceğim biri yok. Söz veriyorum, beklentileri aşacağız ve akıllarını alacağız. Bu büyüklükte bir şey yapmak için 90 güne ihtiyacımız var. Ama ev sahipleri geri dönmeden bu projeyi bitirmek için yalnızca 60 günümüz var. O yüzden kazıkları alalım. Hadi bakalım, gidiyoruz. Havuzları kendim kazmayı çok seviyorum. Makineyi kullanmayı çok seviyorum. Bir heykel yapma aleti gibi. Çok sağlam olacak. Pekala, istinat duvarını tamamladık. Justin, dur. Şunun görünüşü hiç hoşuma gitmedi. Nedense bana pek normal gözükmüyor. Geniş, kocaman bir havuzumuz var. Ufak bir toplama çukurumuz ve düz duvarlarımız var. Bence açmamız gerekiyor. Daha geniş yapmak istiyorum. Sadece sonsuz kenarımızı tutan bir toplama çukuru değil, aynı zamanda çocukların da oynayabileceği kadar büyük bir şey olsun. Aynını yine yapalım. Devam et. Dostum, çok daha iyi oldu.
12: Harika görünüyor. Görünüşünü çok sevdim.
11: Dökülen kenarın görüntüsünü tamamen değiştirdi. Tamam. Bunun benim fikrim olduğu konusunda hemfikir miyiz?
12: Bütün övgüleri hep sen topluyorsun, o yüzden al senin olsun.

0: Kazı işleri bir gün daha sürer diyordum. Bu bizi programın önüne atacak. Çok güzel olacak.
1: Çok heyecanlanacaklar.
0: Ailenin dönmesine 8 hafta kaldı. Hadi. Büyük gün bugün. İçinden çelikler fışkıran yerdeki bir çukurdan herkesin havuza benzetebileceği bir şeye dönüşecek. Ganite püskürtmeye hazırız. Ganite kum ve az miktarda çakıl karışımından oluşuyor. Hadi bakalım hadi. Bir pompa aracılığıyla püskürtüyor. İçine hava enjekte ediyoruz. Sıkı bir karışım oluyor. Artık bir havuza benziyor. Ne dersin Justin?
2: Bence güzel oldu.
0: Bence çok iyi oldu. Güzel toplandı değil mi?
2: Havuzsuz haline kıyasla bu bahçe için çok büyük bir fark yaratacak bence.
0: Evet, programın ilerisindeyiz. Hiçbir arıza yaşamadık. Yağmur da yağmadı.
2: Evet.
0: Bütçeyi bu seviyelerde tutabilirsek döndüklerinde onları bekleyen sürprizler olacak. Zamanlama açısından iyi durumdayız. Duvarı hallettik. Alt tesisatı hallettik. Mickey fayans işini bitirdi ama hala yapacak çok işimiz var.
2: Normal bir kaydırak tasarlayamazdın değil mi?
0: 3 farklı dönemeci var. 8 santimlik ağızları var. Bu kaydıraktan dakikada 750 litre su akacak. Çocukların buraya gelmesi için sabırsızlanıyorum.
2: Çok eğlenceli olacak evet. Ama birleştirme süreci eğlenceli olmayacak.
0: Hayır, bu zor olan kısım olacak.
2: Bu parçaların hepsi doğru değil mi? Evet, yani burası biraz fazla havada. Fazla kıvırıp cam elyafını parçalamadan kıvırmak çok zor. Biraz bastırmaya çalış. Olmuyor, daha fazla. Hayır, hizaya gelmeleri için eğimi kullanmamız gerek. Biraz aşağı. İşte böyle. İşleri hallettik. Her şey çok iyi ve sağlam görünüyor. Tüm parçalar takıldı artık. Tam da olması gereken yerde duruyor.
0: İşe yaradı değil mi?
2: Evet, tasarım işe yaradı. Çok güzel.
0: Bugün yaklaşık 80 ton taş gelecek. Bu dev şelaleyi oluşturmaya çalışırken yaratıcılığa çok ihtiyaç duyacağız. Bu güzel görünümlü bir taş. Çok sevdim. Taşları bulup seçmeniz gerekiyor. Sonra zihninizdeki tasarıya göre inşa etmeye başlıyorsunuz. Projeye görünmesini istediğiniz şekle getiriyorsunuz. Hey Bill, suyla çevrili bir basamak istiyorum. Böylece doğal gözükecek, tamam mı?
3: Yapabiliriz. Mükemmel. Muhtemelen buralarda bir yerden başlayıp aşağı doğru kıvrılıp tepeyi aşacak bir akımımız olacak. Su elemanlarından biri bu olacak.
0: Bir atlama taşı yapabiliriz, değil mi? Olur mu?
3: Onu da yapacağız.
0: O köşeyi tıraşlayabilir misin?
4: Aynen öyle. Yüksek tut, yüksek tut.
0: Aslında... Şunun üstüne koyabileceğimiz bir taş seçsek, birinin buraya yerleştirebileceği bir şey yani. Sonra oradaki suyu da buradan akıtırız. Ne dersin? Bu oluğu mağara görünümlü bir yere dönüştürebiliriz. Sürekli bir şeyler ekliyoruz. Sürekli inşaat sırasında değişiklik yapıyoruz. Ama bu zaten yaptığımız işin bir parçası. Arka bahçenin havasını güzelleştirecek bir şey görürsek, inşaat sırasında değiştirebiliriz ki değiştireceğiz. Bunlar çok büyük. Bu
3: çok
0: biraz
3: kalın.
0: Fazla büyük. Dostum, bu güzel görünümlü bir taş. Ne dersin?
3: Doğru kalınlıkta. Yukarı taşıyalım da bakalım nasıl görünüyor.
0: Hadi yapalım.
4: Dur, dur.
0: Ya olamaz.
3: Ne durumda? Çok güzel.
0: Elimizde bir tek bu var.
3: Geri git, geri git. Yavaş, yavaş, yavaş. Çok yavaş, çok yavaş. Tamam, çok çok yavaş.
0: Elimizdeki tek taş bu.
3: Bu tarafa.
0: Taşı bu tarafa doğru çevirin. Biraz daha.
3: Tamam.
0: Tam orası. Tam orası.
3: Şimdi oldu mu?
0: Tamam. Şimdi biraz indirebilir
3: Harika.
0: Misin?
3: Gemeri
0: yavaş
3: çıkaralım.
0: Yavaş. Güzel. Mükemmel. Şu anda biraz sarsak gözüküyor olabilir ama çimento kuruduktan sonra geri kalan taşçılık işleri bitince harika olacak. Hey, hortumu kap. Suyu test edeceğiz.
2: Umarım işe yarar.
0: Sesi duyuyorum. Hadi yavrum. Evet. Şu kısımdan püskürtmesi çok hoşuma gitti. Çok heyecan verici. Muhtemelen bir çeyrek vardır.
2: Evet, normalde geçecek
0: evet,
2: suyun çeyreği.
0: Evet, onu aşacağız. Çok sevdim.
2: Mükemmel.
0: Çok sevdim. Oraya kolayca iki kişiyi sığdırabilirsiniz. Müthiş olmuş. Çok sevdim. Havuz doluyken bundan nasıl bir ses çıkacak düşünsene.
3: Aynen
0: efsane
3: öyle
0: olacak. Bill, harika gözüküyor. Ailenin eve dönmesine 2 hafta var. Hızlanmamız gerekiyor, yoksa vaktinde yetiştiremeyeceğiz.
2: İnce ayar için vaktimiz yok. Yanlış giden şeyleri onarmaya vaktimiz
0: büyük
2: yok.
0: Büyük an için hazır mısınız?

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Ben Chris.
9: Ben Matt.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ailenin eve dönmesine 2 hafta kaldı. Çılgın telaşın sonuna yaklaşıyoruz. Son haftalarda her şeyi halletmek deliceydi. Peyzaj işlerini hallettik. Bir tır dolusu çim ektik.
3: Açıkçası çim bu arka tarafta çok fark yarattı.
2: Evet, yarattı. Çok fark ediyor. Elektrikçimiz havuza 200 ampere denk güç eklemesi yaptı. Kenarlarda 50 adet ayak döşedik. Fıskiye sistemimizi döşedik. Havuz kenarlarını döşedik. Verandanın altında onları şaşırtacağımız kısımda tamam. Dostum, Nicky yaz mutfağı konusunda harika iş çıkardı. Seramik briketler ve içindeki her şey müthiş. Bu gerçekten çok güzel bir ızgara.
4: Mutfak için gerekli olan malzeme ve eşyaları alabildim.
2: Burada ufak bir salıncak yatak var. Samanlık odununa bayıldım. Her şeyin görünümünü çok
3: sevdim. Çok şaşırtıcı olmalı. Bunların hiçbirini bilmiyorlar çünkü.
4: Yapabilmiş olmamız beni çok mutlu ediyor.
2: Bence Amy Ryan buna bayılacak. TV şu kısımda gizli olacak. Köşeyi dönecekler ve bunu görüp çılgına dönecekler.
4: Tepkilerini görmek için sabırsızlanıyorum.
2: Hey, kapat şunu. Doldu. Burayı suyla doldurmak 3 günümüzü aldı. Henüz şelalelerin aktığını görmedik. Henüz kaydırakların aktığını da görmedik. Ailemiz yarın Londra'dan dönüyor. O yüzden bu pompaları açtığımızda her şeyin istediğimiz biçimde ve sorunsuz çalışacağını umuyoruz.
3: Evet, ama aile buraya gelmeden önce sadece 12 saatimiz var. İnce ayar için vaktimiz yok. Yanlış giden şeyleri onarmaya vaktimiz yok.
2: Merak etme, bir sorun çıkmayacak. Açtın mı sen bunu?
3: Evet, bastım.
2: Ha, duyuyorum.
3: Hadi.
2: Vay işte. Canına. Harika.
3: Bu iyiye işaret.
2: Kaydıraktan, şelaleden su geliyor. Şuna bak. Havuzu ilk kez çalıştırdık. Böylece her şeyin ne durumda olduğunu ve doğru yapabilmek için o kadar uğraştığımız her şeyden suyun nasıl aktığını görebilecektik. Bir havuz inşa ettiğimizde en sevdiğimiz anlardan biri budur.
3: Hakkını teslim etmem lazım. Her şey çalışıyor.
2: Bak, mağaraya bak. Bu şelalede girip içine oturabilecekleri bir mağara olduğunu bilmiyorlar. İyi işte.
3: Teşekkür ederim.
2: Güzel.
5: Nihayet evimize döndük. Bu kadar uzun zamandır hakkında konuştuğumuz şeyi görmemize dakikalar kaldı. İnanabiliyor musun?
6: Umarım Kyle zihnimizdekini tutturabilmiştir. Çünkü artık bu işin geri dönüşü
7: yok. Neredeyse geldik sayılır.
5: Evet, umarım güzel yapmıştır.
6: Aman tanrım.
8: Yaşasın.
5: Tamam. Hey millet, işte evimiz orada.
7: Biliyorum, hadi gidelim.
5: Evimizi çok uzun zamandır görmüyoruz.
7: Hadi gidelim. Daha hızlı baba, daha hızlı.
6: Pekala.
5: İşte geldik
6: evet.
5: Çocuklar.
6: Tamam.
7: Aman tanrım, geldik.
5: Ah, çok gerildim. Hadi canım. Aman tanrım. Ah, şuna bir bakın. Ah,
7: çok güzel.
5: Aman tanrım.
6: Vay canına.
5: Aman tanrım, şu şelaleye bakın. Harika.
2: Ne düşünüyorsunuz?
5: Aa, inanamıyorum. Şuna bakın.
2: İyice bir sindirin.
5: Aha. Bu şuna çok bakın. Büyük. Harika.
6: Bu inanılmaz.
5: Bu kaydırağa baksanıza.
2: Titriyorsun.
5: Aman tanrım.
2: İyi misin?
5: Şoke oldum.
2: Çocukların çok hoşuna gitti.
5: Aman tanrım, duvara bakın. Duvara anca gördüm. Neden mutfak var?
2: Buraya gelin. Şuna bir bakın.
5: Aman tanrım. Çok güzel.
2: Sürpriz mutfak onu çok şaşırttı. Ona önce oraya gezdirmesek olmazdı.
5: Bir mutfağım olacağını düşünmemiştim.
4: Mutfağa verdiği tepki bütün emeklerimize değdi.
2: Mickey birkaç tane taş buldu. Benim bulabileceğimden daha ucuz fayanslar buldu. Biz de bütçedeki bu parayı alıp burada kullandık. Sanırım iyi oldu.
4: Beğendiğinize çok sevindim.
5: Ah, burası
2: sürpriz.
5: Çok büyük.
7: Yaşasın.
6: Muhteşem görünüyor.
5: Orion.
2: Gelin size birkaç bir şey daha göstereceğim. Bu aslında çok havalı. Bunu ne yapacağımızı tam çözemedim.
5: Hayır. Ama tanrım.
8: Ne?
7: Aa, çok güzel.
5: Olamaz, yok artık.
6: Harika.
5: Bu hiç aklıma gelmemişti hiç.
6: Bunların hiçbiri.
5: Bunların hiçbiri.
6: Nutkunun tutulmasını beklemiyordum.
2: Hadi bakalım.
5: Havuzu görmek istiyorum. Gelin.
6: Evet. Kısa olmasın.
5: Havuzu görelim.
2: Kısa olmasın. Yavaş yavaş. Bu kısım güneşlenme bölgesi.
6: Güzel.
5: Şemsiyeyi çok sevdim.
2: Ve atlama taşımız var.
6: Güzel,
2: taşa
6: evet.
2: Bakarsanız gizli bir mağara göreceksiniz. Taşın arkasında oturma yerimiz var.
6: Hadi canım.
2: İkinizi de alacak kadar geniş bir yer.
6: Olamaz.
2: Pek dramatik.
5: Kyle.
2: Beğendin değil mi?
5: Ah, renkler mükemmel. Gri ve nötr tonlar. Sonsuz kenarımızın görüntüsüne
8: harika,
5: bayıldım.
8: Oturacak yer
2: biraz
8: bile var.
2: Biraz da şu tarafa bakalım. Size tamam. Başka bir şey daha göstereceğim.
6: İçeri giden
2: evet,
6: basamaklar var.
2: Evet, çocukların inip oynayabilmesi
6: için
2: inebiliyorsunuz. Gerçekten de içeri inebiliyorsunuz. Kenara basamak koyduk. Eğer bir gece burada takılıyor olursanız ve yukarıda bulunmalarını istemezseniz burada durabilirler. Nasıl?
5: Burada yüzebilirler.
6: Evet, tamam.
2: Havuzda iki değişken hızlı pompa var.
6: Tamam.
2: Damlatması için yavaşlatabilirim. Ya da burayı Niagara Şelalesi gibi şık yapabilirim.
5: Gerçekten
6: ciddi misin?
2: Tek bir tuşla ayarlanabiliyor.
5: Çok havalı.
2: Tasarımı oluştururken yapmayı sevdiğim şeylerden biri de olabildiğince doğadan faydalanmak. Yürüyüş yoluna gel. Akımın ortasına girip kaydırağa giden yolu izlemeniz gerekiyor. Hepsi bu.
5: Evet.
2: Evet, beni takip edin.
6: Güzel.
5: Çok havalı, çok eğlenceli değil mi? Şu kaydırağa bakın millet.
8: Anneme ve babama dedik ki bu havuzda esas istediğimiz şey bir
9: kaydırak.
2: Bu sizin de görebileceğiniz üzere bildiğiniz arka bahçe kaydıraklarından değil. 9,5 metre uzunluğunda.
5: Çok büyük.
2: Kendine ait bir pompası var.
6: Arka bahçemizde su parkı
2: dakikada
6: var.
2: Dakikada 750 litre akacak. Büyük yerlere satılan kaydıraklardan.
5: Bunun ne kadar çok, bu kadar büyük bir kaydırak olacağını fark etmemiştim.
6: Devasa bir şeymiş.
5: Öyle değil
2: mi? Akarsuları severim. Bitki dikmek gibi şeyleri de severim. Sadece koca bir taş yığını olmaması lazım.
5: Tabii.
2: Yani uzun zamandır oradaymış gibi durmalı.
6: Havuz suyunun kullanılabileceğini düşünmemiştim.
2: Evet, hepsi birbiriyle bağlantılı. Çocuklar oraya gidip sığ bölgede oyun oynayabilir.
6: Evet.
2: Havuzunuzdaki klorlu suyla aynı suya sahip.
5: Zaten şimdiden oynuyorlar, evet. Duvara bakın, çok büyük.
2: Birkaç kıvrımı alıp bu kısma geçmek istedim. Aşağı doğru inen ve bahçenizdeki bu vahaya açılan dev bir merdiven gibi.
6: Ana evleneceğin zaman bu merdivenlerden aşağı inebilirsin.
5: Çok sonra güzel da olmaz mıydı?
2: İşte böyle.
5: Vay canına.
2: İşte bu.
5: Çok sevdim.
2: Odun yakan, gazla açılan ateşimiz.
5: Bunun etrafında marshmallow kızartır mıyız millet?
2: Hayal edebiliyor musunuz?
6: Artık tatile çıkmamız gerekmeyecek. Çok.
5: Evet.
6: Arka kapıdan çıksak yeterli.
8: Artık kaydıraktan kayabilir miyiz?
5: Evet.
9: Hadi.
5: Durun, mayolarınızı giymeniz lazım.
8: Yerleş. Fırla.
6: Şimdiden görebiliyorum. Burası aile buluşmaları, mezuniyetler ve birçok aile etkinliği için havalı bir yer olacak.
5: Düğünler. Asla taşınmayacağım.
2: Umarım benim inşaattan aldığım keyif kadar size keyif verir. Bu işi bu yüzden
9: yapıyorum. Gerçekten muhteşem.
2: Birilerine böyle bir arka bahçe sunmak, bu ailelere bu keyfi, bu rahatlığı, bu heyecanı tattırmak için. Mesele yalnızca havuz değil, hayatlarını değiştirmek. Arka bahçelerinde onlara evde tatil yapabilecekleri bir yer sunmak. Tüm stresleri kaybolacak. Endişeleri kaybolacak. Bizim işimizden daha eğlenceli bir iş düşünemiyorum. Çok seviyorum.
5: Yaşasın. Yapabileceğimizi biliyordum. Ebedi evim nihayet tamamlandı.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
11: Net, sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kırdık. kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'a hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
1: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.

0: Bronx bombacısı karşısında şansımı denemek üzere Rockefeller's Pizza'dayım. Vay canına. Bu dilim 450 gram. Bir takım arkadaşıyla birlikte bu 3,5 kiloluk duble kabuklu etli dolgulu pizzanın hakkından 30 dakika içinde gelebilirsek bedava tişört ve ebedi bir başarı kazanacağız.
1: Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza, pizza.
2: Hadi direkt!
0: Wow! Bronx bombacısı mücadelesi başlıyor. Evet! Hey! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey!
0: Maceralara atılıyor. Bifteyi getirin. Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Ülkenin en cazip yemeklerini...

0: Keşfetme görevim beni bu kez Ohio Cincinnati'ye getirdi. Porco Police'e ithafen Mamutlar şehrinin ünlü yemeklerinden biri olan dev bir pizza beni tamamen doyuracak. Cincinnati, daha hiçbir şey görmedin. Ve şimdi Cincinnati'de bir asırdan fazla süredir faaliyette olan mekanlardan birine gidiyorum. Burası Ohio Cincinnati'de bulunan ve Amerika'nın hala çalışan en eski barlarından biri olan Arnold's. 1861'de kurulan bu işletmenin binasının tarihi 1830'lara kadar uzanıyor ve içeride tarihinden fazla zengin bir şey varsa o da menüsü. Arnold 150 seneden uzun bir süredir hizmet veriyor. Bu efsane Arnold'ı Ohio'nun en ikonik yemekli barı haline getirmiştir. Burası gerçekten kurumsal bir mekan değil mi?
1: Evet, doğru. Cincinnati'nin
0: hatta ülkenin en eski barlarından biri.
1: Evet.
0: Ne yiyorsunuz?
2: Cincinnati usulü mercekli çiğni.
0: Ama bu makarna.
2: Burada mercimeği makarna üstünde yeriz.
0: Tamam,
2: evet,
0: güzel.
2: Öyle.
0: Ben bir yemek profesyoneliyim. Nereli olduğunuzun bir önemi yok. Bu elemanlar da birer yemek profesyoneli. Tıpkı yağda kızarttıkları gevrekler ve etli paprikalı sandviçleri gibi. En klasiğinden en modernine ellerinden her şey geliyor. Ama ben bir burger için buradayım. Bu öyle kalın ki daha ekmeği bastırmadan üstündeki yumurta sarısını akıtıyor. Bu yoğumama burger. Tamamen etten oluşan köftesi, üstüne patatesli pankek, yumurta ve bir Cincinnati klasiği olan Gouda. Gouda esasen sadece sosis değil mi?
3: Evet, Cincinnati'ye özgü bir Alman geleneği.
0: İçinde yulaf, et ve baharat var.
3: Çok güzel bir şey.
0: Hiç yemedim o yüzden.
3: Çok özel bir şeydir. Hiç yemedin
0: mi? Hiç yemedim.
3: Cincinnati'de çok meşhurdur.
0: Gouda nedir bilmiyor olabilirim ama burgerden anlarım. Ve bu harika görünüyor. Wow. Oh. Hiç de utangaç değilsin. Bu harika. Çok mu canın çekiyordu?
1: Gouda bu.
0: Bu yediğin diğer gedalara göre ne kadar daha lezzetli?
1: Bu açık ara en iyisi. Yumurtayla burgere koyunca bundan iyisi olamaz.
0: Evet, ve bu yediğinin en iyisi olduğunu mu vurguladın?
1: Yediklerimin en iyisi.
0: Budur. Bu akla ziyan burgerin arkasındaki deha ile tanışmayı iple çekiyorum.
4: Bu bir wagyu, antrikotla pirzola karışımı.
0: Vay canına.
4: Evet, üstüne de gouda koyuyoruz.
0: Gouda.
4: Gitti atla.
0: Gitti atla.
4: Tamam, işin sırrı.
0: Sırrı.
4: Ortasına biraz bastır.
0: Aynen şöyle.
4: Evet.
0: Evet, burgere gamze veriyoruz.
4: Bu etin futbol topu gibi bomba yapmasını engelliyor.
0: Bu futbol topu gibi olmaz. Bu yoğun mama köftesi değil, yoğun mama burger.
4: Mama burger.
0: Az önce Keyla'dan bir şey öğrendiniz. Sırada yoğun mama burgerin gizli silahı var. Bu Cincinnati'nin öz evladı Gouda. İçinde kıyma, baharatlar ve yulaf var. Yulafı bunu biraz
4: yaymak için.
0: Eti yaymak için kullanıyorlar.
4: Evet.
0: Çünkü eskiden et o kadar bol bulunmazdı. Bu Cincinnati'ye özgü bir yemek.
4: Bayılırım.
0: Et pişerken Keyla bana patatesli pankeki nasıl yaptıklarını gösteriyor.
4: Şimdi kutu pankek isimli bir şey yapacağız.
0: Kutu pankek.
4: Bu esasen İrlanda pankeki gibi.
0: İşin sırrı iyice doğrayıp yağda kızartmak,
4: evet,
0: öyle değil mi?
4: Evet. Bizim yöntemimiz herkesinkinden farklı. Patatesi kızartıp rendeliyoruz.
0: Bu fikre bayıldım. İyice rendelenen patatesin yumurta, ekşi krema, soğan ve baharatla yapışarak pankekin kızarmış patates ezmesi gibi dokusuna sahip olmasını kolaylaştırıyor. Bu kızarmış patatesti. Artık patates olduğu bile anlaşılmıyor. Derken ızgaraya atıyoruz. Ve her şey karamelize olduğunda üstüne sarısı bozulmamış bir yumurta kırıp dinlenmeye bırakıyoruz.
4: Bunu böyle yapmamızın nedeni sıvının tekrar ete işlemesi için zaman vermek.
0: Bütün lezzetlerin içine girmesini bekliyorsun değil mi?
4: Evet.
0: Ve son bir rötuş olarak ekmeğe biraz chipotle mayonezi ekliyoruz. Ve artık yiyebiliriz. Oo, yumurta. Şu yumurtaya bak, şuna bak. Bu en güzel kısmı.
4: Güzellik banyosu.
0: Gördünüz mü? Artık yok. Sosun bu kadar tatlı olmasını beklemiyordum. Gouda tatlı bir şey.
4: Yulaftan.
0: Gouda'nın tatlısıyla chipotle'li mayonez çok iyi gitmiş. Burger de gayet yağlı. Çıtır epi bol ve ekmek hepsini tutmuş.
4: Çok güzel
0: İki
4: bir şey.
0: İki ekmek arasına sığmış bir kahvaltı gibi.
4: Evet,
0: sanırım
4: doğru.
0: Yediğim en güzel şeylerden biri. Buraya gelin ve bir yoğun mama yiyin. Çok güzel. Bronx bombacısına meydan okumak üzere Ohio Cincinnati'deyim. Ağzına kadar doldurulmuş duble kabuklu 3,5 kiloluk bir pizza karşısında şansımı deneyeceğim. Ama önce Cincy City'li ikonik bir yemeği denemek üzere şehir dışına yöneliyorum. Cincinnati'nin tatlı çilisi şehri aşçılık literatürüne sokmuş bir yemektir. Yerli halk bu yemeğin en iyi versiyonuna hasret kaldığında işte buraya Blue Ash Chili lokantasına geliyor. ...1969'da açılan Blue Ash, Cincy City'li çilisini 50 seneden uzun bir zamandır sevenleriyle buluşturuyor. Bu şehir Amerika'nın en klasik yemeklerinden birine gerçekten çok değişik bir yaklaşım getiriyor.
5: Tatlıdır, içinde biraz tarçın var. Bu içine birkaç parça malzeme katılmış sıradan bir çili değildir. Daha çok bir garnitür gibidir. Bunu sosisli sandviç, mısırlı tortilla veya spagetti üstünde
0: yani her şeyle yenebiliyor.
5: Neredeyse.
0: Birçokları bu yemeğin kaynağının ülkeye 1920'lerde gelen spagetti üstünde et sosu servis edilen adına chili diyen Yunan göçmenler olduğuna inanıyor. Fakat Cincinnati bu stili benimsemekle kalmayıp bir de geliştirmiş.
6: Sade spagetti ile başlıyor, ardından chili geliyor. Bu iki malzemeli oluyor.
0: İki malzemeli.
6: Bir de peynir eklenen üçüncü bir şekli var. Soğan ya da fasulye koyulursa beşli, ikisi birden koyulursa beş malzemeli olur. Bir de sadece Blue Ash'e özgü altı malzemeli bir şekli var ki onda da etrafına jalapeno diziliyor. Böylece altı malzemeli oluyor.
0: Tek tabakta koca bir parti gibi. Ama altı malzemelisinin aşırıya kaçtığını düşünüyorsanız yok daha neler versiyonunu görene dek bekleyin. 3,5 kilo ağırlığında spagetti, chili, jalapeno ve cheddar peyniri dolu bir tabak. Bunu yalnız yiyebilir ya da dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Bundan bir tane denemek için restoranın arkasına yöneliyorum.
7: Bunu yapmak
0: hadi chili yapalım. Bunu mu alıyoruz?
7: Evet.
0: Vay canına bak.
7: Bu sadece yarısı, sadece 22,5 kilo.
0: Olduğu gibi suya mı döküyoruz?
7: Evet, bir şey olmaz.
0: Blue Ash'te her bir parti chili yemeği 45 kilo kıymayla başlıyor.
7: Şimdi bunun hepsini çözeceğiz. Bunu yumuşacık yapan da bu.
0: Evet. Etini yumuşatacaksın. Et tamamen çözülünce tuz ve soğanı ekliyoruz. Bunu ne kadar yapacağım?
7: Söylemediler mi? Hı?
0: Hayır, söylemediler. Hiç söylemezler zaten.
7: Yarına deki.
0: Çalıştır beni. Sıradaki iş restoranın gizli baharat karışımını eklemek. Şöyle bir
7: evet,
0: çimde kalabilir miyim?
7: Bakalım. Bakalım bu şeyleri tutturabilecek misin? Büyük kısmı paprikayla tarçından oluşuyor.
0: Paprika, tarçın
7: ve
0: kimyon. Baharatlar iyice karışınca Mark bazı koyulaştırmak için bulamaç ekliyor. Yaklaşık 18 litre bulamaç. Bu bulamaç nişastayla suyla karıştırılarak yapılıyor ve karıştırınca çorba ya da sosu karıştıran bir katalizör görevi görüyor. Ve buna kraker ezmesi de ekleyeceğiz değil mi?
7: Ha, doğru.
0: Bunu koyuyoruz, evet.
7: Kraker ezmesi sürekli koyulaşan bir şey değil.
0: Doğru.
7: En koyu haline geldi mi orada sabitlenir.
0: Derken bulamacı ekliyoruz ve et 24 saat boyunca pişiyor. Biz de bu arada bir tabak yok daha neler hazırlayabiliriz. Biz neyle
7: yapalım,
0: başlıyoruz?
7: Pekala.
0: Neler var?
7: Makarnayla başlıyoruz, tamam.
0: Tamam.
7: Seni suçlamıyorum.
0: Tanrım, nefis bir şey. Pekala, nereden başlıyoruz? Makarna mı?
7: Evet, makarna.
0: Yemeğe 1200 gram spagetti üstüne 1200 gram Cincy City'li chili dökerek başlıyoruz. Harika kokuyor.
7: Çok güzel değil mi?
0: Tarçın kokusu çok net geliyor. Sonra 900 gram ekşi Wisconsin cheddar ekliyoruz.
7: Dök gitsin, olabildiğince yüksek ve kabarık olsun.
0: Epi cheddar kullandık.
7: Tek parça bile kalmasın.
0: Bunu sevdim.
7: Cincinnati'de cheddar'ı ziyan etmeyiz.
0: Ve sonunda tabağın etrafına yağda kızarmış hamurlu jalapeno'lar diziyoruz. Ve artık yemeğe hazır. Nereden başlamamı önerirsin, sonundan mı ortasından
7: ben
0: mı?
7: Ben jalapeno'yu çatanın sonuna koyup iyice döndür ve peynirin tadını çıkar derim.
0: Yok daha neler. Bunu yemek üzereyim. Nefis bir şey. Hiç beklediğim gibi değilmiş. Tarçın tadına bayıldım. Böylesini hiç tecrübe etmemiştim. Peynirin keskin tadı ve çilideki tarçının tatlısı muhteşem.
7: Evet, iyi dosturlar.
0: Tatlı ekşi bir lezzeti var derken makarna ve nihayet jalapeno'nun çıtırlığı geliyor.
7: Olmamış bir spagetti gibi. Daha yiyecek 3 kilo 400 gram bekler. Hadi bakalım.
0: Bunu dostlarımla paylaşabilir miyim?
7: Tabii, elbette.
0: Bu 3,5 kiloluk bir tepsi çili yemek gerçekten büyük bir iş.
8: Ben bunu yerim.
0: Ama ben ve ortağım için bu büyük pizzanın hakkından gelebilmemizin tek bir yolu var. Her seferinde bir dilim. Cincinnati'nin 3,5 kiloluk pizzasının hakkından geleceksem bir hipopotamdan daha aç olsam iyi ederim. Bu yüzden gerçek bir hipopotamdan tavsiye almak için hayvanat bahçesine geldim. Vay canına. Şeyde biraz kaldı. Bir partnerle birlikte bu yemek mücadelesine katılacağım. 3,5 kiloluk bir pizza yiyeceğiz. Her dilimi 450 gram. Bunlar bir günde ne kadar tüketiyor?
4: Her gün vücut ağırlıklarının %1 ile 2'si kadar yerler. Yaklaşık 15 kilo.
0: Oh.
4: Hep çok açtırlar ama çok yavaş yerler ve 30 dakikan olduğunu düşününce...
0: Bu mücadelede hipopotam tavsiyesi bana yaramaz çünkü Bibi çok yavaş yiyormuş. Oh, merhaba. Bibi geri döndü. Bu harika. Üzgünüm Bibi. Vaktin varsa bugün takım arkadaşım olmak ister misin? 2 kilo pizza yiyebilir misin? Ve gitti. Bronx bombacısı karşısında şansımı denemek üzere Cincinnati'nin hemen dışındaki Rockefeller's Pizza'dayım. Yerel bir kahramanla birlikte 30 dakika içinde 3,5 kiloluk devasa bir pizzanın hakkından gelmeye çalışacağız. 2006'da hizmete açılan Rockefeller's Pizza, Cincinnati yöresinde New York usulü pizzalarıyla meşhur bir restoran. Sizi buraya getiren nedir acaba?
5: New York pizzası.
0: Cincinnati'de New York usulü pizza.
5: Kesinlikle şehrin en iyi pizzası. Bunu başka yerde yiyemezsin.
0: Bu bütün pizzanın tek bir dilimi mi?
5: Bunlardan toplam 8 tane var, evet.
0: Ve her biri 450 gram. Evet, yaklaşık 450 gram. Rockefeller's'ın en meşhur ürünü 3,5 kiloluk duble kabuklu jambon, pastırma, sosis, pepperoni ve bir sürü peynir dolu bir pizza. Bu canavarı partnerimle birlikte 30 dakikada yok edebilirsek son derece elit bir pizza severler grubunun üyeleri olmaya hak kazanacağız. Ama önce kendi kaderimi mühürlemeliyim. Nasıl gidiyor?
8: İyi, sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim. Siz Cincinnati'de New York usulü pizza yapıyorsunuz, öyle mi?
8: Doğru.
0: Peki bu mücadeleyi hiç kendin denedin
8: Hayır.
0: mi? Neden?
8: Bir dilimden fazla yersem bombacıya bir daha asla dokunamam gibi geliyor.
0: Başarı oranı nedir?
8: Yaklaşık 1/10 kadar.
0: Vay
8: yani
0: canına, bu gerçekten berbat. Hiç iyi değil. Rakamlar kesinlikle iç açıcı değil. Peki birlikte yapabilir miyiz? Bunu ister misin?
8: Ama daha sonra. Önce dolguyu hazırlayacağız.
0: Önce hazırlık, ha? Oh. Her şeyi tartara koyuyorsun.
8: Evet.
0: Göz kararı değil. Tam 3,5 kiloya yakın.
8: Doğru.
0: Güzel.
8: 400 gram pepperoni koyacağız.
0: Evet, bolmuş.
8: 400 gram peynir kullanıyoruz. Ve sosis 300 gram.
0: Tek başına o kadar kötü değil ha. Yani şuna bak, sadece 300 gram.
8: Olay birleştirince başlıyor.
0: Olay birleştirince başlıyor. Matematik.
8: Sırada jambon 100 gram.
0: Jambon. Ve pastırma
8: 100 gram.
0: Dolguyu ölçüp koyduktan sonra kabaca karıştırıyoruz. Doğanın çatalları. Ve Alex hamura başlıyor. Bazıları hamurun şov için fırlatıldığını düşünüyor ama bu işlem nemi hamurun içinde tutuyor ve kabuğun düzgün görünümünü koruyor. Yani gerekli. Çok ince bir pizza yapmak gerek.
8: Doğru.
0: Şuna bak. Çok güzel. Hızlı bitti.
8: Sıra sende.
0: Sıra bende. Çok hızlı bitirdin. İzleyemedim bile. Tekniğin nasıl oluyor?
8: Senin yaptığın gibi yumruk tekniğini kullandım.
0: Evet.
8: Önceden yaptığım gibi fırlattım.
0: Hissiyat da oluyor değil mi? İnsan bunu nasıl ayarlar ki? Yani elli biraz zor.
8: Doğru. Bu üstü olacak. O yüzden...
0: Evet. Belki de altı olmalı. Ne bileyim, senin üstün benim altımdan çok daha güzel olur. Biraz eliptik oldu ama sorun değil. Düzeltiriz. Hamur şekle girdikten sonra ilk kabuğa sos döküp garnitürleri ekliyoruz. Aa evet, olmaya başladı. Yığın halindeyken daha az duruyordu. Aa, bitmiyor. Daha çok peynir olur sanmıştım ama yani...
8: Biraz daha koyabiliriz.
0: Hayır, böyle iyi. Bence iyi. Bu kadarı gayet uygun. Garnitürleri ekledikten sonra bombacının ikinci kabuğunu da mühürlüyoruz. Çeşniyle kaplayıp fırına atıyoruz. Dış kısmı altın kahverengi bir renk alınca Bronx bombacısı patlamaya hazır oluyor. Bu 450 gramlık bir dilim pizza. Oldukça ağır. Bronx bombacısı mücadelesi, patlatılmaya hazırlan. Ve nihayet bu bombacıyla savaşmanın vakti geldi. Partnerimse güzel bir meydan okumaya asla hayır demeyen Derek. İşte bu.
9: İşte geldi. Beyler, mücadeleyi tamamlamak için 30 dakikanız var. Tepsideki et, sos, peynir ve kabuğun tamamı bitirilmeli. Ne varsa tüketmelisiniz. Başarırsanız 2 tişört ve 1 bedava yemek kazanacaksınız. Bombacı sizi yenerse yemeğin ve içeceklerin parasını ödersiniz. Bol şans.
0: Bombacı başlıyor.
10: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Mücadeleye bu salondan tıka basa dolu midelerle ayrılmak hedefiyle başladık. Tadı sana nasıl geliyor bilmem Derik. Ama bu gerçekten güzel. Taktiğim önce etle peynire yüklenmek. Kabuk kısımlarını ise son saldırımıza saklıyoruz.
11: Hadi Casey, hadi.
0: Evet.
11: Hadi Derik. Devam, hadi.
0: Derik ilk iki dilimini benden iki kat hızlı tüketiyor. Ve ben de yetişmeye çalışıyorum. Beni rekabete zorlayan birinin olması iyi.
11: Sen dünyanın en iyi takım arkadaşısın, evet.
0: Fakat ben Derik'i yakalamaya çalışırken 3,5 kiloluk bombacı da bizi yakalamaya çalışıyor. Ve ikimiz de hızımızı kaybediyoruz.
4: Bu çok büyük bir pizza. Yapabilirsin.
0: Hadi hadi hadi. Derik'le birlikte et ve peynirin tamamını neredeyse bitirdik. Fakat midelerimiz yavaşlamaya başladı. Ve henüz duble kabuk için hazır değiliz.
12: Biraz terlemeye başladılar. Et hararet yapıyor. Stratejilerinden emin değilim fakat bir sürü ekmek var.
10: Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza! Pizza, pizza.
13: Hadi Casey! Hadi Derik! Hadi çocuklar!
9: Derik, Casey... 10 dakikanız geçti. Oh. Harika gidiyorsunuz ama biraz daha hızlı.
11: Başarıyoruz.
0: 20 dakikamız ve yiyecek sadece 2 dilimimiz kaldı. Ve sona sakladığımız kabuğun kesinlikle şakası yok. Oh. Burası çok kişinin pes ettiği nokta.
13: Bombacıya bombalatmayın.
0: Derik hala biraz önde ve son dilime başlamak üzere. Ve biraz hızlanabilmek için bunu ikiye kesiyoruz.
9: Bir dilim daha. Hadi bir dilim
13: bir
9: daha.
13: Bir dilim daha. Bir dilim daha.
10: Bir dilim daha.
13: Bir dilim daha.
10: Bir dilim daha.
13: Bir dilim daha.
0: Ve pizzanın içini bitirir bitirmez nihayet o korkunç kabukla yüzleşiyoruz.
9: Evet. Evet. İşte bu. Yaşa.
0: Hala 15 dakikamız var ama midelerimiz durma noktasına geldi. Kabuk çok kalın ve kuru.
10: Ye o kabuğu! Ye o kabuğu! Ye o kabuğu! Ye o kabuğu! Ye o kabuğu! Ye o kabuğu!
0: Evet!
9: İşte bu!
0: Derik'i yarı yolda bırakamam. O yüzden ikinci bir saldırıya kalkarak harareti direniyorum. Ve o kabuk tarih oluyor.
11: Son lokma! Hey! Ho-ho!
9: Hey! Tebrik ederim çocuklar. Bombacı ve içecekler bizden. Ayrıca tişört kazandınız. Değiştirin. Bu senin, bu da senin.
11: Evet! Yemekli insanın savaşını insan kazandı.
9: Evet.
14: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: kalpleri yumuşatan Mika çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Mika Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: 25-31 Temmuz arasında Bin'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
13: Hesap kurduk.
12: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Ton Bank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank'ı hemen indir, kat kat kazan.
19: Ton Bank, kartıma din.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
14: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Indianapolis'teyim ve bir

0: yapmak için daima hazırım. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Biftiği getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Indianapolis, yarış dünyasının en harika gösterilerinden birine ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Indy 500 yarışı. Ama aynı zamanda bazı olağanüstü yiyecekleriyle de ünlüdür. Ve bu şehrin sakinleri iyi yemekten iyi anlar. Burada insanlar kutlama yapacakları zaman bu et restoranına gelir. Tam 118 yıllık tarihiyle Indianapolis'in en köklülerinden biri olan bu mekan şehrin en iyi bifteklerini hazırlıyor. Burası ilk olarak 1902'de açılıyor ve enfes etlerle ve sundukları atmosferle popüler oluyorlar. 800 gramlık kallavi sırt bifteğinden kurutularak yaşlandırılmış New York bifteğine kadar bu klasikler yıllara meydan okuyor. Burası gerçekten çok ateşli bir yer. Ne sıklıkla geliyorsunuz?
2: Sanırım her hafta.
0: Hadi ama her hafta mı?
2: Evet. Colts maçları için, Pacers için.
3: Evet.
2: Her maç öncesinde buradayız.
0: Sizi Indianapolis'e getiren ilk şey neydi?
4: Colts takımında oynamak için gelmiştim.
0: Hadi canım.
4: Bu yüzden.
0: Colts'ta mı oynadın?
4: Evet.
0: Bir saniye. Bekle. Şu doğru mu? Peyton'ın burada bir anlaşma imzaladığını duydum.
4: Bu beni kesinlikle şaşırtmazdı. Aşağıda bir yer olduğunu biliyorum. O geldiğinde ona her zaman bir yer oluyor.
0: Çünkü burada süper acı karides kokteyli gibi harika yemekler yapıyorlar.
3: Biraz acıya dayanırsın değil mi?
0: Acıya dayanırım.
3: Tamam.
0: Tamam.
3: Bunun için hazır mısın? Tamam. Tadına var, tadına var.
0: Oo, şaka değil.
3: Evet.
0: Gözümdeki yaşları görüyor musun?
3: Hı hı.
0: Ama gerçekten harika. Ve taş devri boyutlarındaki biftekler.
4: Bir ısırık ister misin? Hadi ikimiz aynı anda.
0: Spagettinin iki ucu gibi mi?
4: Evet, aynen öyle.
0: Aman tanrım, bu çok iyi. Ama eşini aldatıyorsun sanki.
3: Ben gidiyorum.
0: Bu ikisi işleri kendi aralarında hallederken ben gerçek aşkımı bulmaya gidiyorum. Menüdeki en azılı canavar. 1 kiloluk kemikli orta kaburga bifteği. Merhaba Jeremy.
5: Merhaba Casey.
0: Nasılsın dostum?
5: Harika seni görmek güzel.
0: Oo, bunu görmek de.
5: Değil mi?
0: Ve seni görmek de güzel. Burada ne var anlatsana bize.
5: Bu gördüğün et orta kaburga kesimi. Normalde bundan 5-6 parça çıkartırız. Yaklaşık 1'er kiloluk.
0: Bu bayağı büyük bir et. Her şeye eti gizli bir kuru karışımla olarak başlıyoruz.
5: Tamam, şimdi onu ters çeviriyoruz.
0: Evet, ters çeviriyoruz.
5: Ve aynı işlemi
0: üzerindeki
5: yapıyoruz.
0: Üzerindeki şu yağa bakın, çok hoş.
5: Evet.
0: Şimdi sırada canavarı pişirmek var. Söylesene bu ne kadar geliyor?
5: Yaklaşık olarak 6 kilo. İyi bir antrenman olur. Biraz
0: çok
5: biceps.
0: Çok iyi fikir.
5: Hadi biraz biceps yapalım.
0: Evet. Şuna bakın. Omuzlarıma
5: çok
0: bakın.
5: İyi. Gördün
0: evet.
5: mü? Daha şimdiden.
0: Hızlıca mühürlendikten sonra 2 saat yavaş şekilde pişti ve dilimlenmeye hazır. Ve bu az pişmiş oldu.
5: Dilimliyoruz ve isteğe göre pişiriyoruz.
0: Kesilince bu küçük parçalara ne oluyor?
5: Bizim buna verdiğimiz isim Scooby'nin payı.
0: Öyle mi? O zaman Scooby payını alsa nasıl olur? Acıkmış.
5: O zaman hemen verelim.
0: Aa dostum. Şaka değil. Tanrım bu benimki mi?
5: O senin.
0: Ve kemik de altta duruyor.
5: Evet.
0: Kemik ısı karşısında etten daha dirençli oluyor ve kemiği ayırmadığınızda et yavaş şekilde pişiyor ve suluk kalıp daha çok lezzet kazanıyor ya kemikli ya hiç.
5: Sağ ol.
0: Mükemmel şekilde orta az pişmesi için 2 dakika mühürleniyor.
5: İşte böyle. Izgara izlerine bakın.
0: Sonra bu devasa eti et suyu sosuyla ve yaban turpuyla tabağa alıyoruz ve dalıyoruz. Çok ama çok güzel görünüyor. Kesmeye kıyamıyorum. Çok yumuşak. Biraz da şundan çeksin.
5: Evet.
0: Biraz da yaban turpu aldık. Tanrım bu çok iyi.
5: Sevdin mi?
0: Bir saniye lütfen.

0: Çok büyük bir parça.
1: İçin tadına bayıldım. Nefis. Dışındaki yanıklığın tadı geliyor ve çeşninin tadı da geliyor ama kesinlikle etin önüne geçmiyorlar.
0: Evet.
1: Ve et suyu sosu eti daha da lezzetli yapıyor. Ve sonra yaban turpunun kremamsı dokusu. Biraz acılığı var ama kesinlikle etin tadını öldürmüyor. Sadece ama sadece en iyi lezzetlerin peşinden gittiğim yolculuğum benim karşıma yine çok büyük bir meydan okuma çıkardı. Ama önce süt ürünleriyle dolu yemekler yapan bir çiftliği ziyaret etmek için kuzeye Zanesville'e gidiyorum. Indianapolis'in hemen dışındaki bu restorana geldik. Çünkü onlar süt ürünlerini yemek odasına taşıyor. 60 hektarlık otlağın üzerine inekler, tavuklar ve sebze bahçeleriyle dolu ve dolayısıyla buranın yemeklerinin tazeliğini başka yerde bulmak pek kolay değil. Çok peynir, çok mutluluk.
2: Bir tane daha.
3: Sürekli geliyoruz çünkü burada çiftlikten masaya geliyor. Yumurtalar, evet. Peynir, yoğurt, her şey en taze haliyle.
1: Yani burada üretip burada sunuyorlar.
3: Evet, kesinlikle.
1: Ve bu tabakları süt ürünü dolu rüyalara çeviriyorlar. Mesela Gouda peynirine bulanmış karın etli Reuben sandviçi ya da uzaklarda oturan insanları bile buraya getiren inanılmaz lezzetli milkshake'ler.
0: Daha dün buradaydık. Milkshake için gelmiştik.
1: Yani iki gündür buradasınız, öyle mi? Ağır mı? İki elini de kullan. Ne dersin?
4: Nasıl?
1: Diğer parmak. Ve o sütü yapanlar birkaç adım ilerideyken yakından bakmaya gidiyorum.
3: Günaydın Casey.
1: Günaydın Macy. Nasıl gidiyor?
3: Oldukça iyi. Sen nasılsın?
1: Ben de harikayım. Daha önce hiç süt sağmadım.
3: Bunu senin için ayarlayabiliriz, tamam.
1: Bayanlar içeri gelin. Böyle mi yapıyorlar? Nasıl çağırırsın?
3: Ben. Bugün Bell'i soracaksın.
1: Sen de heyecanlı mısın? Tamam, işe nasıl başlıyoruz?
3: Şimdi oradaki memelerden birini tutuyorsun ve sonra çok hafif bir şekilde sıkıyorsun.
1: Oo,
3: i̇şte
1: tamam.
3: Böyle.
1: Şuna bakın, üzgünüm. Bu çok eğlenceli. Başlangıç yaptıktan sonra geri kalan kısmı yapması için işi süt sağma makinesine bırakıyoruz.
3: Bu da sonuncu.
1: Ve sonuncu. Son bir tane. Hop.
3: İşte bu kadar.
1: Oh.
3: Ve bütün o taze güzellik buraya geliyor.
1: Bu sana ben. Teşekkür ederim. Umarım çok tuhaf değil. Tamamdır. Aman tanrım. Bu tatlılık. Bu gerçekten çok iyi. Sen de biraz o... Sen hep içiyorsun zaten. Bu benim. Ama bu süt sadece bir içecek değil. Bu çiftlik sütü farklı farklı peynirlere dönüştürüyor ve ben de en peynirli tabaklarından birini deneyeceğim. Peynirli makarna kahvaltısı. Bu üretilen en iyi peynirlerinin etin ve taze yetiştirilmiş sebzelerin bir karışımı ve tüm bunların üstüne ayrıca iki tane yumurta ve ekmek kırıntıları geliyor.
2: Bizim bu yemek şöyle tarif edilebilir. Peynir üstünde peynir üstünde peynir.
1: Birinci kat peynirle başlıyoruz. Mornay sosu. Beşamelin peynirli bir versiyonu. Şef Toby bir saatlik sürede soğanları soteleyerek başlıyor ve sonra bana da iş veriyor.
2: Buna ihtiyacın olacak.
1: Oh. Çok mu belli? Ben de un ve süt ekliyorum. Ve tabii Bell'e teşekkürler. Sonra da krema ve bol cheddar. Devamında yemeğin diğer malzemelerine geçiyoruz ve bacak etiyle başlıyoruz.
2: Buna kısaca dana yanağı 2.0 diyebiliriz.
1: Bacak eti dana kuyruğuna ve inceye benzeyen oldukça nefis bir türlü eti. Zengin ve lezzetli bir tat ortaya çıkaran yağlı tendonlarla dolu.
2: Çok popüler bir kesim değil. Fazla insan bunu kullanmaz ama ben onu döş eti gibi yapıyorum. Ve bunun içinde bir karışım hazırlıyorum. Karabiber, kişniş ve sarımsak. Ve şeker ekliyorum ve sonra 6 saat tütsülüyorum.
1: Tanrım, tadı kurutulmuş et gibi. Tütsülenmiş, kurutulmuş.
2: Üzerinde karabiberler
1: karabiber,
2: var.
1: Karabiber, evet.
2: Evet.
1: Daha sonra pırasa ekliyoruz. Artı biraz pazı, krema ve mornay sosu. Bunu biz yaptık.
2: Cimelli makarnasını ekleyebiliriz.
1: Cimelli İtalyanca'da ikiz demek. Ve görebileceğiniz gibi burada ikili bir burgu var. Peynir o makarnaların üstüne yapışacak. Harika.
2: Şimdi bir kaşık dolusu pimento peynirinden koyabiliriz.
1: Ve bunu da siz mi yaptınız?
2: Evet. Bunun içinde mozzarella ve cheddar peyniri var. Tadına bak.
1: Ve bunların tamamı kendi çiftliğinizden.
2: Evet.
1: Pişiriyoruz ve sonra tabağa aldığımız peynirli makarnamızın üzerine iki tane yumurta koyuyoruz ve ekmek kırıntıları serpiyoruz. Woohoo! Ve şimdi mideye indirme zamanı. Oo, yumurtalardan almalıyım. Aa, çatal geliyor. Ha dostum, bu inanılmaz. Dokusu krema gibi. Pazının ve etin tadı yağın baskınlığını dengeliyor ve üzerinde bir de yumurta var. Çok muzip. Peynirli makarna burada resmen çağ atlamış. Tebrikler şef. Bu yemek olağanüstü ama önümde hala bir meydan okuma var. Daha çok dişim olmalı. Pekala dostum, hadi yapalım şu işi.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
8: Sevince. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Gün boyu çamaşırını koru.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
24: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
25: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
26: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
27: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
28: Her klasik araç...
29: Tamam bak, çalışıyor mu?
28: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Meydan okuma bana doğru tam gaz geliyor. Ve ben de Indianapolis motor sporları pistinde kazanmanın yollarını öğreneceğim. Kısaca 3 kat fileto sandviç diyebiliriz. Artı aile boyu kızarmış patates ve 1 litre içecek, hepsi için 30 dakikam var.
3: Çiğneme egzersizi yaparsan.
2: Evet işte bu.
4: Geri girerken kask tak.
2: Kask mı?
4: Sonra çıkar ve böyle saç olayını yap. Ciddiyim çünkü seni direkt moda
2: aslına
4: sokar.
2: Aslına bakarsan bu harika bir fikir.
5: Evet. Indianapolis'tesin ve burada çok hızlı olman gerekiyor. En önemli şey hız.
6: Bu gelenek.
5: Indy 500 yarışını kazandığın evet. Zamansa başından aşağı süt dökerek kutlama evet. Yaparız. Meydan okumayı kazanırsan eğer sen de Indy 500 geleneğini devam ettireceksin. Süt içip üstüne süt dökeceksin.
6: Geleneğe hayır diyemez.
5: Evet.
2: Bunu söylediniz evet. Ve artık benim de yapmam gerekecek.
5: Aynen. Evet.
2: Yarış severlerin verdiği gazla. Oley! Meydan okumada canavarla yüzleşmeye hazırım. Indianapolis'teyim ve birazdan içeride koca bir tabak yemeğe karşı mücadele edeceğim. 3 katlı sandviçi, aile boyu kızarmış patatesi ve 1 litrelik içeceği bitirirsem bu canavarı yenmiş olan %2'lik dilime gireceğim. Sevgili canavar, kendini hazırla. 50 yıldan uzun bir süredir bu mekan Indianapolis'in en çok sevilenlerinden ve burada aynı eski günlerdeki gibi yapılan geleneksel Orta Batı yemekleri sunuyorlar. Sadece farlarınızı açın ve bütün o nefis Indy lezzetleri size gelsin. Kocaman fileto sandviçlerden kendi tarifleri olan içeceğe kadar. İlk ne zaman gelmiştin?
7: 27 sene önce.
2: Buraya 27 senedir mi geliyorsun?
7: Evet, bu doğru.
2: Peki bu restorandaki favori yemek nedir?
7: Hep aynı şeyi yiyorum. Peynirli ve soğanlı sosisli sandviç.
2: Aynı şey.
7: Her geldiğimde aynı.
2: 27 senedir aynı şeyi yiyorsun.
7: Gerçek yemek yiyebildiğim ilk günden beri.
2: Burası neden bu kadar seviliyor?
6: Eğer gerçekten güzel yapılmış fileto yemek istiyorsan gelmen gereken adres
8: burası. Bu konuda
6: burası.
8: Kesinlikle bir numara. Gelen insanlar her zaman bonfileyi bonfile. Öneriyor. Bu gerçek evet. Indiana lezzeti.
2: Ve ben de tam olarak bu yüzden buraya geldim. O meşhur fileto sandviçi çarpı 3 için. Yani canavar için. Küçük bir ekmeğin üzerinde kocaman bir et parçası. Ve benim bugün bundan 3 tane yemem gerekiyor. Neredeyse 2 kilo gelen bir ekmeği yiyebilir misin? Bu yarışta öyle.
9: Kesinlikle hayır. Ve yemek yemeyi çok sevsem de.
2: Bir kere kornaya basar mısın?
9: Tabii. Ama.
2: Şimdi gelin canavarın arkasındaki şefle tanışalım. Bana biraz daha anlatsana. Bunu kaç kişi kazandı?
10: 300 kişiden 10'u.
2: Sadece 10 kişi.
10: Sadece 10 kişi. Ayrıca senin kazanamayacağını daha şimdiden biliyorum.
2: Kıkırdıyor mu gülüyorsun? Biraz deli
10: evet,
2: gibi gülüşün var.
10: Evet, öyle söyleyenler de oluyor
2: Doktor
10: tabii.
2: Doktor Frankenstein gibisin. Ha işte o, tamam hadi yapalım şu işi. Her şey etle başlıyor. 3 tane 180 gramlık panelenmiş fileto etle. Bu çok göz korkutucu değil. Oldukça ince değil mi?
10: Evet.
2: Ama kızarttığın zaman büyüyüp gelişecek. Çim kafalar gibi. Sırada aile boyu kızarmış patates var. Ne kadar patates koyuyoruz?
10: Ben yarısını dolduruyorum.
2: Bunun yarısı kadar.
10: Evet.
2: Parmak patates.
10: Evet.
2: Peki bu kadar mı?
10: Hayır.
2: Yoksa,
10: biraz daha.
2: Biraz daha mı?
10: Evet. Biraz daha ekstra olur. Sorun değil.
2: Ha, bir sürü patates. Kiritöze senkronize şekilde dalıyorlar ve altın sarısı olduklarında bu canavar sandviçe hayat vermeye hazırız. Ve işe her şey isimli sosla başlıyoruz.
10: Hardal, mayonez ve ketçapla.
2: Bunu kim sevmez? Soğan ekliyoruz. Turşu, marul ve domates.
10: Sen de bir tane al.
2: Etten mi?
10: Evet, etten. Evet.
2: Ekmek ve aynısı. 2 kat daha fileto sandviç koyuyoruz ve sonra... Bu canavar yaşıyor. Oh tanrım. Sandviçim ve patatesler hazır ama hala içeceğimi bekliyorum ve tercihimi ev yapımı bir tariften yana kullanıyorum. Restoranın bodrum katına girdik ve şimdi burada içeceği sıfırdan yapacağız. Aynı 1960. 60.
10: Evet.
2: 60 yıllık bir tarif.
10: 60 yıl.
2: Ve son 60 seneden beri bu içeceği her gün taze olarak yapıyorlar.
10: Şunu bir koklamak ister misin dostum?
2: Of.
10: Nasıl, iyi
11: evet,
10: mi?
11: Evet, harika, çok iyi.
10: Evet, kesinlikle.
11: Ve bu zengin tat bir sürü susamış müşteriyi buraya çekiyor.
10: Rekorumuz 1000 litre. Bir günde 1000 litre sattık.
11: Bir gün içinde 1000 litre. Mükemmel karışım hazır olduğunda Jay onu tanka alıyor. Yukarıdaki sifonun hortumunu bağlıyor ve benim de içeceğim gelmiş oluyor.
10: Evet, işte bu kadar.
11: Canavar sandviç meydan okumasında düello vakti artık geldi. Evet. Evet, evet, evet, evet. Hey, hey. Hey,
12: hey. Evet.
11: Evet. Ha, tanrım. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
10: 30 dakikam var.
11: 30 dakika.
10: Bütün bu şeyi bitirmek için.
11: Paket yaptırsam.
10: Hayır.
11: Hayır.
10: Hayır, burada bitirmelisin.
11: Peki o zaman yapalım, hadi. Geri sayım başlasın Jay.
10: Geri sayım 3'de başlıyor.
12: 3, 2, 1.
5: Hadi. Saldır.
11: Taktiğim böl ve ele geçir. Önce etleri götüreceğim ve daha sonra da teker teker kalan karbonhidratları. Et çok yumuşak ve çıtır çıtır ama beni biraz kurutmaya başladı. Bu yüzden benim şu içecekten bir yudum almam gerekiyor. Bir etten bir içecekten almak ihtiyacım olan ivmeyi kazandırıyor.
10: 5 dakika oldu.
11: 5 dakika.
10: Harika bir iş çıkarıyorsun. Bravo.
11: Teşekkürler
10: sana.
11: Teşekkürler Jay.
10: Şu anda çok iyi bir hızla gidiyor. Bence bunu yapabilir
11: patates.
10: Çocuklar. Hayır hayır. Hepsi senin için. Hepsi senin dostum.
11: Tamam.
10: Bitir hadi.
11: Oo.
10: Bitir. Bravo. Hani destek yok mu?
11: İçimdeki büyük ve kötü kurt çıktı.
12: O eti bitir. O eti bitir.
11: Ve şimdi o hiç küçük olmayan filetolara dalıyor. Etleri götür Casey. Evet. Ama bu kutlama biraz kısa sürüyor. En büyük düşmanlarım karbonhidratlar birkaç farklı formda bana meydan okuyor. Bardaktaki içecek, ekmekler ve kızarmış patatesler. Bunlar çok. Ve bu epik meydan okumada artık son 15 dakikanın içindeyim. Etleri bitirdim ama karbonhidratlar hala benim adımı bağırıyor.
12: İçecek, içecek, içecek.
11: Kalıcı bir pit stop yapmaya hazırım. Ama Indy 500'e katılan yarışçılar gibi gazı köklüyorum ve azalan iştahımın önüne geçmeyi umut ediyorum.
10: Süre olarak 10 dakika kaldı. 10 dakika. Oo, bu adam önde gidiyor. Şu ana kadar yemeğin yarısından fazlasını bitirdi bile. Harikasın
11: çok
10: dostum.
11: Çok diziz.
10: Devam et. Hadi Casey.
3: Casey önde gidiyor. İyi iş çıkarıyor. Hadi Casey.
11: Daha çok dişim olmalı. Daha çok dişim olmalı. 5 dakika sürem kalmışken patateslerin hepsini yuttum. Ama önümde hala bir ekmek daha var.
12: Zorlanıyor ama yapabileceğini biliyorum. O tabağı bitirecek. Tek yapması gereken o ekmeği yemek.
11: O ekmeği ye.
12: O ekmeği ye. O ekmeği ye. O ekmeği ye. Hadi hadi.
10: Süre bitiyor. Son bir dakika.
11: Bir dakika.
12: Hadi. Bitirirsin.
10: Yaparsın bunu. Yaparsın.
3: Hadi, hadi, hadi.
6: Yaparsın Casey.
11: Ve ekmekle savaşıyorum.
3: Sadece ekmek. Evet.
12: Hadi. Hadi Casey, bitir şu tabağı.
3: Hadi geri sayım başlasın.
10: Hadi.
12: Evet.
10: 5, 4.
11: Ve son bir lokma kalmışken.
10: 2, 1.
11: Ekmek tarafından alt ediliyorum.
10: Çok az kalmıştı dostum.
11: İnsan yemeğe karşı yarıştı ama maalesef yemek kazandı. Sizi seviyorum Indiana
3: Polis.
11: Evet.
3: Evet. Casey.
11: Evet.
3: Casey.
11: Casey.
3: Casey. Casey.
11: Hey. İşte hepsi bitti.
10: Casey, evet.
13: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırların parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Servis geldi, çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
8: Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
10: Fansiden vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
6: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Hemen gömüyorum. 4 sandviç. Daha dibini bile göremedim. Tek sandviçe sıkıştırılmış. Kafayı yiyeceğim. İşte budur.
15: Şöyle buyurun. Bol etli geleneksel döner.
14: Döner. Ama çok koydun be.
15: Bu daha yarısı.
14: Acısı içinizi yakacak. Ve müthiş bir kombinasyon. Tamamen pastırmayla yapılan acayip bir tatlı. Hata lüksü yok. Ben Tom Pizika. İşte programımız başlıyor. Des Moines, Iowa'daki kasap dükkanı B&B'de John Brooks ve oğulları John Jr. ve Joe eski usul bir kasap dükkanı işletiyorlar.
16: Hazır mısın? İyi görünüyor.
14: 30 yılı aşkın süredir atıştırmalık taze sandviçler hazırlıyorlar.
17: Reuben sandviçi.
18: Çok teşekkür ederim.
14: 60 çeşit sandviç. Ama buraya şu ana kadar yaptıkları en büyük sandviç için geldim. En büyük ve en iyi 4 sandviçlerini bir araya getiren yeni bir sandviç. Sığır filetolu sandviç, baba katili, İtalyalı Zack ve 4 köfteli Godzilla. İri kıyımı yapmak için hepsini birleştirmişler. İşte burada.
16: Buyurun çocuklar, iri kıyım.
14: Her şey Joe kardeşle başlıyor. Merhaba Joe.
16: Merhaba Tom.
14: Nasıl gidiyor?
16: Fena değil dostum, sen nasılsın?
14: Görünüşe göre önümüzde bir sığır fileto var ha?
16: Kendisi.
14: Meşhur sığır filetolu sandviç için.
16: Evet, bunu güzelce doğrayacağım.
14: Bunu mu kullanacaksın?
16: Evet, müşteriler öyle seviyor. Hem daha yağsız hem de istediğin boyutta ayarlayabiliyorsun.
14: Daha çok da yiyebilirsin.
16: Küçük bir parçadan daha fazlasını yiyebilirsin.
14: Fileto bu kadar var.
16: Evet.
14: Yani fazla yiyemezsin. Hadi bakalım. Yağını tamamen ayıklayacak mısın?
16: Evet, yağ ve sinirleri bir güzel ayıklayıp eti temizleyeceğim.
14: Bitti mi yoksa? Hazır mıyız?
16: İş için büyük bıçağı
14: i̇şte bu.
16: Çıkarıyoruz.
14: Korkunç bıçağı kullanıyorsun. Filetoyu kelebek kesimle doğruyorsun.
16: Evet, filetoda böylesi daha kolay.
14: Etin bayağı iyiydi.
16: Evet.
14: İnceltmeye hazır mıyız?
16: Yapalım hadi.
14: Aa, şu yaramazı kullanacaksın.
16: Bu şekilde geçiriyoruz. Tekrar geçiriyoruz. Sonra da ezeceğim.
14: Bununla mı? Şu şeye bak be.
16: Bunu amcam yapmıştı.
14: Saç fırçasına benziyor.
16: Evet. Filetoları istediğim boyuta getiriyorum.
14: Ay canına, ne kadar büyük oldu. İri kıyım sandviçin bir sonraki aşaması ne?
16: Köfteleri hazırlayacağız. Kıymayla başlıyoruz.
14: Kıymayı kendi elinle mi çekiyorsun?
16: Evet, kıymayı hep biz çekiyoruz.
14: Sahiden de eski usul bir kasap dükkanısınız. Bunu artık kim yapmıyor?
16: Hiç
14: hem
16: kimse.
14: Hem de hiç kimse.
16: Hiç kimse, evet. 150 gram alıyoruz.
14: 150 gram mı geldi? Bu adam efsane. Pekala, 4 köfte hazır. Aşırı büyük sığır fileto tamam. Artık panelemeye hazırız.
16: Filetoyu yağsız süt ve yumurtaya batırıp güzel bir unla.
14: Evet.
16: Sonra tekrardan süt ve yumurtaya, sonra da una. Daha kıtır oluyor.
14: Normal beyaz un mu?
16: İçine özel bir şey daha koyuyorum.
14: Bu adam sırlarla dolu. Kızartmaya hazır mı?
16: Tamam, malzemeler alıp abimin yanına git. İri kıyımı yapmama yardım edecek.
14: Yo, çok teşekkür
16: Sen
14: ederim.
16: Sen sağ ol Tom.
14: İri kıyım için sabırsızlanıyorum. Merhaba John.
7: Ne haber Tom?
14: İri kıyım için hazır.
7: Hadi yapalım.
14: İlk ne var?
7: Toskana sos sıkıyorum.
14: Köftelere onu mu sıkıyorsun?
7: Aynen
14: işte,
7: öyle.
14: Gizli dokunuş bebeğim. Sesine bayıldım. Senin yaramaz Toskana seni eziyorum yine. 3 köfte, 4 köfte bebeğim. Evet. Bu filetoyu ne yapacağız peki?
7: Fileto sepete sığmıyor. Bu yüzden yağı öylece bırakacağız ve yavaş yavaş aşağıya inecek. Pişince yukarı çıkacak.
14: Ne kadar sürecek?
7: 3 ila 4 dakika. Tersini çeviriyorum. Şuna bak.
14: Ya şuna bak. Şahane oldu.
7: Param olsa da ben de alsam. Köfteleri çevirip peynir koyuyorum.
14: Eski usul klasik burger. Şuna bakar mısınız?
7: Köfte ekmek gibi duruyor ama aslında ekmekler bizim için özel yapılan İtalyan ekmeği.
14: Hem eski usul hem de leziz görünüyor. Ben filetoyu çıkarayım.
7: Köfteleri
14: sen
7: alayım.
14: Onu al. Gidip şu iri kıyımı yapalım.
7: Ekmeği ikiye bölüp malzemeleri koyalım. İşe ketçap ve hardalla
14: İki tarafa da mı?
7: İki tarafa.
14: Çapraz desen yaptın. Beğendin sanki ha?
7: Evet beğendim, çok güzel. Alta biraz turşu atalım. Baba katili sandviçi. En iyi şarküteri sandviçi seçildi. Birkaç yaprak kıvırcık koy.
14: Yeşillik koyalım.
7: Birkaç da domates. Güzelce ortala.
14: Güzel oldu mu?
7: Çok güzel oldu. Şimdi de salatalık turşusu.
14: Böyle mi?
7: Müthiş oldu.
14: Tamamdır.
7: Birkaç parça da yağsız sığır eti koyalım. Birkaç dilim de gravyer.
14: Gravyer.
7: Biraz füme hindi.
14: Sandviç muhteşem görünüyor.
7: Şuradan acılı peyniri alsana.
14: Aa, içine bir de acılı peynir mi koyacağız?
7: Elbette, füme biftek. Üstüne diziyoruz. Şimdi de kaliteli Amerikan peyniri koyalım.
14: 3 dilim mi?
7: 3 dilim iyidir. Pişirilmiş pastırma da var.
14: Bu şeyde aklınıza gelebilecek tüm harika şeyler mevcut.
7: Baba katili.
14: Dünyaya yepyeni bir sandviç kazandırmış.
7: İtalyan zek. Izgara kırmızı biberleri alalım.
14: Bu yaramaz bayağı bir uzun oldu John.
7: Evet bir şey olmaz. Biraz da muz biberi ekleyelim.
14: En sevdiğim biberlerden.
7: Evet öyledir. Şimdi de İtalyan dana bifteği koyalım. Biraz da füme provolone.
14: İşte şimdi oldu bak.
7: Şimdi de acılı ve yağsız İtalyan pastırması. Çok iyi olmadı mı? Bir dilim daha acılı peynir.
14: O da tamam.
7: Cenova salamı güzel ve
14: yağsız. Bu şekilde
7: yağsız.
14: Mi? Hani sağlam olması da lazım ya.
7: Bayağı iyi oldu. 3 parça sandviç sucuğu.
14: Bu adamı öldürür ya.
7: Sıra geldi üst kısma. Quattzilla için yaptığımız 4 köfteyi kullanacağız.
14: Tüm sandviçlerimi bu şekilde bitiririm.
7: İşte
14: 4
7: bu
14: köfteyle.
7: Kadar şuna bak.
14: Değil mi?
7: Çok güzel değil mi? Çok güzel.
14: Yıkılmıyor da. Kesinlikle akıl almaz bir şey bu. Tek kelimeyle olağanüstü. Şu renk kombinasyonuna bakın. Çok güzel dostum. Adeta yeni doğan bir çocuğun ağırlığında kesiyorum.
7: Hemen.
14: Bunun için testere lazım gerçi. Hayat biraz kısa. Pekala. Döndürüp diğer tarafı da keselim. Ben bunu nasıl yiyeceğim?
7: Göm gitsin.
14: Hemen gömüyorum. İyi bir tüy oldu.
7: Vay canına.
14: Aa, çok güzel. Hem köfte, hem salam, hem pastırma. Daha dibine inemedim bile. Çünkü oraya gidebilmek bayağı
7: Ye
14: zor
7: dostum. Ye şunu Tom, gömül.
14: Resmen kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim.
7: İşte böyle.
14: İşte budur. Şimdi de baba katiline rastladım. Zorlasam en aç günümde belki çeyreğini yiyebilirim. Birazdan...
11: Vay canına.
14: Sandviçin tamamını yiyebileceğini düşünen bir adamla karşılaştık. Bize göre hava hoş.
11: Bence bitirecek.
14: Bitirebilecek
11: evet,
14: mi?
11: Evet.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Net!
18: Kazancım net, sigortam net.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, 5 bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
20: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
21: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
22: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
23: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
24: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
25: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
26: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
27: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
28: Güçlü bir propaganda aracıydı.
0: ve her şey olağanüstü derecede büyüktür.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Sonoma, Kaliforniya'da böyle bir dönerciye geldik.
3: Şöyle buyurun, bol etli geleneksel döner.
4: Teşekkürler.
2: Dükkan sahibi Dominic San Marco.
3: Hazır.
2: Geleneksel kuzu ve döner ekmek satıyor.
5: Üstüne yok.
2: Acayip bir değişiklikle.
6: Aman tanrım.
2: Aklınızı başınızdan alacak bir acıyla.
6: Aa tanrım.
2: Bunun sebebi ise kusura bakmayın adını verdiği sos. Merhaba Dominic.
3: Merhaba Tom.
2: Kusura bakmayın sosunun acı kaynağı nedir?
3: Hayalet biber.
2: Biberleri nereden alıyorsun?
3: Taze olanları internetten, kurutulmuş ve toz olanları ise Napa'daki bir baharatçıdan.
2: Biz de alabilir miyiz?
3: Gel hadi.
2: Tamam. Beni nereye götürüyorsun Dominic?
3: Napa'daki Oxbow marketine.
2: Evet.
3: Dediğim baharatçı içinde.
2: Nasılsın?
7: Merhaba.
2: Ben Tom.
7: Shirley.
2: Shirley, memnun oldum.
7: Ben de öyle.
3: Nasılsın?
7: Merhaba
3: dostum?
7: Dominic. Hoş geldiniz.
2: Shirley, demek acıcı adam sensin.
7: Acıcı adam benim.
2: Acılar nerede?
3: Bunlar iyidir.
2: Bunlar mı yani? Hayalet acı mı bu? Hindistan'dan mı getiriyorsun?
7: Evet. Kuzeydoğu Hindistan'dan geliyor.
2: Hatırladığım kadarıyla Hintçe ismi Buhut Jolokya mıydı neydi? Telaffuzun berbatları yalnız.
7: Birebir çevirisi zehirli kral kobra oluyor.
2: Zehirli kral kobra. Bir de gidip sosuna katıyorsun.
3: Hem de baya.
2: Sen kafayı yemişsin. Kimisi diğerlerinden daha büyük. Acı farkı var mı?
7: Küçük olanlar daha acı çıkıyor.
2: Bir yerde toplandığından mı?
7: Evet. Onunla alakalı olması
2: küçükleri
7: lazım.
2: Küçükleri bize ayırsana. Bir tane yesene.
3: Bugün almayayım.
2: Toz olandan da alıyorsun değil mi?
3: Toz da alıyorum.
2: Bunları kendin mi öğütüyorsun?
7: Daha bugün öğüttüm, hatta bu sabah.
2: Ne kadar alacaksın?
3: 50'şer gram.
2: Doldur bakalım Shirley.
3: İyi misin?
2: Resmen boğazıma kaçtı.
3: Beni etkilemiyor artık.
2: Onu bile etkiledi. Ömrü aynen boyunca öyle. Bu işi yapmış. Bunu yapmaya hazır mısın?
3: Hazırım.
2: Shirley, çok teşekkür ederim.
7: Teşekkürler.
2: Memnun oldum.
3: Teşekkür ederiz.
2: Sen al, sen al. Ben de şunu
7: hadi,
2: alayım.
7: Güle güle.
2: Pekala, Dominic. Mallar bayağı iyi ha? Önce jalapeno.
3: Önce jalapeno, bu şekilde
2: bütün
3: kesebilirsin.
2: Mü?
3: Evet, aynı böyle. Bütün bir kırmızı biber.
2: Şimdiden bitirdin beni.
3: İyi olmaya çalışıyorum.
2: İyi bir adam. Sonra ne var?
3: Bir avuç serrano biberi.
2: Biber saplarını kesmişsin bile. Bana yapacak iş bırakmamış. Şuraya bakın.
3: Merak etme, var. Bir avuç Tayland ejder biberi.
2: Tayland ejderlerinin tohumlarını almamışsın.
3: Küçük olanlar daha acıdır.
2: Bunları nereden alıyorsun?
3: Kendim yetiştiriyorum.
2: Sahi mi? Bir tek bunları mı yetiştiriyorsun?
3: Bir bunları, bir de habanero.
2: Güzel. Harika. Bu yaramazları da kurutup öğütebiliyorsun. Böylece toz Tayland biberi de oluyor.
3: Üç kez hızlı hızlı söyle.
2: Tayland biberi, Tayland biberi, Tayland biberi, Tayland biberi. Üç mü dört mü oldu?
3: Galiba dört. 5-6 tane habanero ve bonet biberi.
2: Saplarını şu delikten mi koparıyorsun?
3: Oo. İyi tuttun.
2: Kabı biraz fazla doldurmadık mı?
3: Ardından domatesi dörde bölüyorum. Evet, içine atıyoruz.
2: Yerimiz kalmadı dostum.
3: Üç hayalet biber.
2: Aman be, ölümcül bir sos olacak bu.
3: Dört kuru biber, tohumları dahil. Sonra da...
2: Acı biber dolu bir blender.
3: İki yemek kaşığı toz biber.
2: Şunu biraz uzaktan tutacağım. Yaklaşmam.
3: Biraz da üzüm sirkesi, bir tutam tuz. Sonra da karıştırıyoruz.
2: Hadi bebeğim. Bıçağı kaptırma sakın.
3: Plastik de tat katıyor. İşte böyle. İşte oldu.
2: Bu da ne kadar sürecek?
3: Bitmek üzere. Bitti.
2: Bitti mi?
3: Evet.
2: Lapa gibi oldu dostum. Tadına bakmalıyım. Acıymış. Ay işte budur. Azıcık ucundan yememe rağmen aşırı acıydı.
3: Kusura bakma, söylemiştim.
2: Bu şey enfesti ama. Peki ya dönere ne kadar koyuyorsun?
3: Gidip et keselim. Kesmek ister misin?
2: Asıl olay bu bebeğim. İşte budur. Tadına bakmalıyım. Ay be.
3: Güzel değil mi?
2: Gevrek. Biraz da sos ver bakalım. Beni öldür demedim ama. Ne kadar çok koydun sen oraya.
3: Bu daha yarısı. Şimdi de eti dizelim. Evet,
2: oldu
3: yeterli.
2: Mu? İnsanların bunu yemesini mi bekliyorsun? Mini minnacık acı yememe rağmen ağzım ateş püskürüyor.
3: Kendi yediğimden daha fazlasını koymadım.
2: İşte bu yalan.
3: Domates, kırmızı soğan, kıvırcık.
2: Yoğurtlu sos falan vermeyeceksin değil mi?
3: Yok. Al bakalım.
2: Sostan kocaman bir parça aldım. Klima falan açabilir miyiz?
3: Daha iyi misin?
2: Aşırı acı.
3: Lokmanı bitirmelisin.
2: Bitirebilir miyim bilmiyorum. Acı sanki beynime fırladı. Sanki suratımı acıyla silmişim gibi. Dur, mola vermem lazım. Olamaz.
3: Daha ne yedin ki?
2: Ama onlara mola yok. Kim döner ister? Buyurun bakalım. Kuzu.
3: Vejetaryen.
4: Teşekkür ederim.
2: Hepsinde kusura bakmayın sosu var. Nasıl olmuş?
4: Tadı ve acısı hoşuma gitti. Şahane.
2: Acıyı hissettin mi?
4: Evet ama ağzımın yanmaması için yemeğe devam etmeliyim.
2: Beğendin mi?
5: Acı verici derecede enfes.
8: Şu an dilim adeta yanıyor.
2: Daha bir ısırık aldın ya.
7: Eğer ateşte yanmayı seviyorsanız tam sizlik. Yaktı. Hem de bayağı.
8: Canım yanıyor.
2: Bana kendini acındırıyorsun gibi geldi. Lezzetli mi?
5: Lezzeti muhteşem.
2: Evet.
5: Hiç böyle bir şey yememiştim.
2: Masaya vurmaya
7: yanımda
2: başladım.
7: Yanımda havlu olsaydı atardım.
2: Yani döner muhteşem ama sos gününüzü mahvetti. Söylemeden edemeyeceğim. Kusura bakmayın.
9: Bana boşuna pastırma Vixen demiyorlar.
2: Bu lakabı kazanmış.
9: Biraz sıkıyoruz.
2: Çünkü online hizmet veren bir şeker şirketinin sahibi adeta bir büyücü. Bunları bunlara dönüştürüyor. Evet, pastırmalı şeker. Köreli kokonat toplarından fıstık ezmeli ve muzluya, çilekliden patlayan şekerliye bir sürü çeşit var. Merhaba Tara.
9: Merhaba Tom.
2: Nasılsın?
9: İyiyim, ya sen?
2: Ben de çok iyiyim. Böyle bir fikir nereden aklına geldi bakalım?
9: Bir zamanlar şekerli bir pastırma yemiştim ve adeta aşık olmuştum.
2: Farklı olarak ne yapıyorsun?
9: Biraz ileri seviyeye taşıdım diyebilirim. Biraz acı, biraz tatlı, biraz tuz, biraz da şerbet ekledim.
2: Pastırmayla oldukça karmaşık şeyler yapıyorsun.
9: Evet öyle.
2: Gidip çeşitleri deneyebilir miyiz?
9: Tabii, zaten biz de tadım partisi
2: geliyor. Önden gidiyorduk. Buyur.
9: Gidelim.
2: Oo, bunlar da ne böyle? Vay canına.
10: Çikolata kaplı çilek.
2: Oo, sevgililer gününe özel gibi.
10: Harika.
2: Almamda sakınca var mı?
10: Keyfine bak.
2: Çok güzel, işte bu. Müthiş bir kombinasyon.
10: Evet öyle.
2: Bunlar ne?
8: Ahududu reçelli kurabiye.
2: Hadi canım.
8: Tadına bakmalısın, muhteşem.
2: Pastırmalı ilk ahududu kurabiyem. Sonuncu da olmayacak.
8: Yüzüstü şahane. Bırakmaz.
2: Şahaneymiş.
8: Harika.
4: Bunun adı da Napolyon Dinamiti.
2: Güzel isim. İçinde ne var?
4: Çilek, habanero ve üstünde patlayan şeker
2: bir
4: var.
2: Bir de pastırma. 7 yaşımdan beri patlayan şeker yiyemiyordum.
4: Çilek ve habanero biberi beraber çok iyi gidiyor.
2: Tek kelimeyle enfes. Misafirler Tara'nın klasik lezzetlerinin keyfini çıkarırken Tara'yla yeni bir tane yapmaya çalışacağız. Hemen gidip yapalım mı? Parçası olabilir mi?
9: Olur.
2: Gidip yapabilir miyiz lütfen?
9: Evet, gidelim.
2: Hadi gidelim. Sağ ol dostum. Pekala Tara. Şeker yatağında pastırma.
9: Evet.
2: Tamam. İlk adım nedir? Ne yapıyoruz?
9: Önce içini yapacağız. Acı biber çeşnili mango ile başlıyoruz.
2: Dışı toz biberle mi kaplanmış?
9: Kesinlikle.
2: Bayağı iyiymiş.
9: Öyle.
2: Ağzımın suyu aktı. Mango tamam. Bu ne?
9: Acılı ananas.
2: Bunlar aynı değiller.
9: Evet ama görünüşleri aynı. Bu daha yoğun.
2: Tamam.
9: Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi mi? Kuru meyve. Toz biber.
9: Sonra da ananas ekliyoruz.
2: O zaman pina colada gibi bir şey mi yapıyorsun?
9: Hı-hı. Biraz havai temalı olacak bu.
2: Aa, nefis kokuyor. Tadı sanki pina coladalı şeker gibi.
9: Doğru.
2: Bayağı güzel. Bence burada bırakıp bugünlük yeter diyelim.
9: Peki ya pastırma?
2: bu doğru olmaz. Pastırmayı unutmuştun. Bu karışımı her şeye katabilirsin.
9: Ve sonra da pastırmayı
2: kızartacak alıyoruz. Gibi paneliyorsun
9: doğru.
2: Ha?
9: Doğru.
2: Ben de yapmalıyım. Eğlenceli
9: elini
2: duruyor.
9: Batır.
2: Nasıl yapıyorum?
9: Harika gidiyorsun.
2: Dışarıda bir sürü insan bu şeyin piyasaya sürülmesini bekliyor. Kum havuzunda oynayan çocuklar gibiyim.
9: İç dolgudan biraz alıyoruz ve dibine koyuyoruz. Sonra da sarıyoruz.
2: Galiba yapabilirim.
9: Tamam.
2: Bir çay kaşığı kadar koyuyorsun, çok değil. Hadi pastırmacık, dön bakalım.
9: Güzel olsunlar.
2: İyi oldu mu?
9: Yani idare eder.
2: Ah, idare eder mi? İdare eder dedi. Nesi varmış bunun?
9: Bu tarafa baksana, bak.
2: İnce mi?
9: Evet, kesinlikle.
2: İşte ince taraftan başlamalıydım.
9: Aa, evet. Affedersin söyleyeyim.
2: Benim hatam değilmiş.
9: Güzel.
2: Fırın hazır mı?
9: Fırın hazır.
2: Kaç derecede pişireceksin?
9: 160 derece.
2: İyice pişirecek misin?
9: %80 oranda.
2: Tamamdır. Nasıl olmuşlar?

0: Gayet iyi.
1: Sırada ne var?
0: Pastırmaları sarıp sarmalayacağız. Milföy hamuru kesiyoruz. Bu şekilde.
1: Al sana pastırma. Böyle mi yapacağım?
0: Evet, doğru.
1: Bu açıyla mı ilerleyeceğim?
0: Harika oldu.
1: Sahi mi?
0: Evet, bunu İyi doğru mi? Yaptın. Avucuna biraz şeker al bakalım.
1: Serpiştirecek miyim? Nasıl oldu?
0: Müthiş oldu.
1: Yine fırına atıyoruz.
0: Yaklaşık 15 dakika.
1: Esmerleştiğinizde görüşürüz pastırmacıklar. Pekala, pastırmaları çıkarttık. Şunlar da ne?
0: Şekerli pastırma.
1: Şekerli patates değil. Şekerli pastırma. Tamam, bu nedir?
0: Dijon hardalı, taze ananas ve biraz da pudra şekeri. Bir parça pastırma ve bandırıp yapıştırıyoruz.
1: Bence kullandığımız tüm lezzetlerin yanında çok güzel gidecektir.
0: Pudra şekeriyle işi bitiriyoruz.
1: Yiyebilir miyim artık? Vakit geldi mi?
0: Geldi.
1: Çok güzel olmuş. Bu minik pastırmalı şekerin içinde o kadar farklı lezzet var ki. Şahane.
0: Teşekkür
1: İşte bu pastırmalı şekeri desteklerim. Götelim mi?
0: Gidelim.
1: Hanımlar, beyler, sizlere pastırmalı şeker ailesinin en yeni üyesini takdim etmek istiyorum. Battaniyeli pastırma. Nasıl ama? Şunların tadına bir bakın bakalım. Hadi, gömülün. Beğendiniz mi?
2: Olağanüstü olmuş.
1: Nasıl olmuş?
2: Hem pastırma tadını, hem de acı tadını, hem de tatlı tadını alabiliyorsun.
1: Sanırım bu da ailenin yeni üyesinin başarılı bir çalışma olduğunu kanıtlıyor. Des Moines, Iowa'daki B&B kasap dükkanındayız.
3: İki brownie, iki pastırma. Sağ ol,
2: Teşekkür
3: Kes.
2: Ederim.
1: Brooks ailesi olağanüstü bir sandviç yapmış.
4: Yeri canına. Canına.
1: İçinde koca bir parça fileto, 13 kat çeşitli şarküteri eti ve peyniri ve 4 tane cheeseburger var. Sanki ağaç kesiyorum gibi. Nasıl yiyeceğim bunu? Şimdi tam da bunu öğreneceğiz.
5: Vay canına. Muhteşem.
1: İşte başlıyoruz. Wade buradaki iri kıyım sandviçi yiyebileceğini düşünüyor. Değil mi? Eğer 20 dakika içinde bitirebilirse tarihe geçecek. Korkuyor musun?
5: Birazcık.
1: Hazır mısın? Sizce hazır mı? Pekala. Gömül hadi.
5: Pekala.
1: Wade'in stratejisi böl ve fethet. Sandviçi ufaltlı değil mi? Bu hoşuma gitti. Stratejisini çok beğendim. Tadı nasıl peki?
5: Bayıldım.
1: Harikulade değil mi?
5: Evet.
1: Karnın tok olsa bile yemeye devam
5: evet.
1: edersin.
5: Evet.
1: Nasıl gidiyor? Wade kocan
6: evet,
1: değil
6: kocam.
1: Mi?
6: Evet kocam.
1: Sence başarabilecek mi?
6: Bence halleder.
1: Sahi mi?
6: Yani umarım.
1: Özgüvenli. Hoşuma gitti. Daha 8 dakika olmamasına rağmen filetoyu sildi süpürdü. Hızı müthiş. Müthiş. Sürenin yarısına geldi. Köfteleri yiyecek. Taktik değiştiriyor. O tadı, o lezzeti değiştirmesi gerekiyor.
5: Oğlum, köfteler çok güzel.
1: Köfteler güzel mi?
5: Evet.
1: Ama unutma, orada 4 tane var. Nasıl gidiyor?
3: Bence bitirecek.
1: Bitirir mi?
3: Evet, evet.
1: Özgüven seviyen ne alemde?
5: Buradaydı, şu an buradayım.
1: Wait. Evet. 3 dakika 15 saniye. Bir köfte kaldı. Şu ne bilmiyorum bile.
7: Hadi Wade.
1: Et yüzünden terledi.
5: Bayağı terledim.
1: Neredeyse duracak noktaya geldi. Son 10 saniye.
7: Hadi.
1: Hadi güçlü bitir.
7: 5,
1: 4, 3, 2, 1. Süre doldu. Süre doldu Wade. Nasılsın dostum? Nasılsın?
5: Midemde yer kalmadım.
1: Çok yaklaşmıştın yardım. Dostum.
5: Bitiremedim.
1: Wade. İri kıyımı fena hırpaladın. Ama bir türlü ölümcül darbeyi vuramadın.
5: O beni yedi bitirdim.
1: Bak ne diyeceğim. Acayip iyi bir performans gösterdin. Hem de bayağı iyiydi dostum. Bayağı iyisin.
5: Teşekkür ederim.
1: Programın bu bölümünün sonuna geldik. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Tamamdır.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Ama ne otel?
5: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Budunay. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: A101'de tazenin yıldızları, 15'li yumurta 59 lira.
18: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
19: Sevince.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş muşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Kim kanat yemek ister? Bu acı. Nasılsın dostum? Bilimle yaratılıyor. Bu acı biberleri acı yapan kimyasal. Bu 10 kişiyi doyurur. Yanında patates mücveri ister misiniz? Askerde gibiyim. 2 kiloluk olmasına ne dersiniz? Bu ızgaranın yarısını kaplıyor.
1: Evet.
0: Ve acayip bir barbekü. İşte gidiyor. Izgara o kadar büyük ki. Burada 5 ek birden pişirebiliriz. Ve sürüp gidiyorlar. Ben Tom Fizika. Programımız şimdi başlıyor. Acılı bufalo soslu kanatlar için Portland, Oregon'dayız.
1: Aa, işte başlıyor. Yanmaya başladım.
0: İşletme ortağı Jordan Bush.
2: 12 acılı kanat sipariş hazır.
0: Şok etkisi yaratan kanatlar sunmayı seviyor.
3: Ama tanrım 30 saniye içinde lezzetliden dayanılmaza döndü.
4: Çok lezzetli ama çok acı.
2: 6 limonlu bufalo masa 44.
0: Ve bu acıyı onlarca farklı şekilde servis ediyor. Chipotle sosludan
4: çok acı.
0: Ahududu ve habanero sosluya.
5: Bir tat aldım, ardından yok oldu.
0: Ve şeytani bir tabağa. Buna el hef ediyorlar.
3: Vay canına, çok acı.
6: Buyurun beyler.
0: Ve 15 tanesini
5: vay canına
0: 7 dakikada bitirirseniz el hefe meydan okumasını kazanırsınız.
7: Belamı buldum.
0: Merhaba Jordan.
2: Merhaba Tom. Memnun oldum.
0: Nasılsın?
2: Çok
0: Jordan,
2: iyiyim.
0: El hefe sosunu neden yapıyorsun?
2: Ben bir sos bağımlısıyım. Hem lezzetli hem de yemesi zor bir sos yapmaya çalıştım. Bu çok karmaşık bir şey. Etrafta acı ama karmaşık olmayan birçok sos var. Bu sos sizi yakıp kavuruyor. Ama aynı zamanda hoş bir tadı var.
0: Ama adım adım hissediliyor. Kim kanat yemek ister? Biber sevdalıları nerede? Kimler acı seviyor?
8: Buradayım.
0: Acıyı hiç sevmeyenler kimler? Ve böylece başlıyoruz. Hazır mısınız?
9: Evet.
0: Hadi başlayalım. Tatlı barbeküyü sevenler kimler?
10: Şekere bayılırım. O yüzden tatlıyı deneyeceğim.
11: Çok lezzetli ama bana acı lazım.
0: Sırada hafif acı var. En azından öyle diyorlar. Daha ilk lokma. Ne kadar acı çektiğine bakın. Ve bir de Jamaika usulü olan var.
12: Biraz daha acı. Evet ama lezzet dolu.
0: Orta seviye.
1: İlk tepkim buydu.
0: Ve acı.
1: Dudaklarımı daha fazla silersem düşecekmiş gibi hissediyorum. Çok fena. Gerçekten.
0: Ama ekstra acıyı unutmayın. Tadı size uygun mu?
11: Güzel bir acısı var ama yine de keyifli.
0: Tabii. Bu adam değilsiniz. Nasılsın dostum? Dövünüyor musun?
10: Bu şey bambaşka bir seviye.
0: Gereken cevabı aldım. Ama bu Jordan'ın en acısı bile değil. Hefeyi denediniz
10: evet,
0: mi?
10: Evet, maalesef denedim.
0: Çok mu acı geldi?
10: Evet, 2 tane yedim ve bu yaklaşık 40 dakika sürdü.
11: Hefe sınırları zorluyor dostum.
0: Meydan okumaya katıldın mı?
11: Meydan okumaya katılmadım.
0: Demek ister misin?
11: Asla.
0: Birilerini ikna etmeliyim.
1: En azından yarısını yiyebilirim.
0: Hayır, hepsini yemelisin. Denemek ister misin?
1: İsterim tabii.
0: Öyleyse sonra görüşürüz.
1: Sabırsızlanıyorum.
0: Başlasak iyi olur. Jordan, orada insanlara acı çektiriyorsun.
2: Evet, hadi insanları yakalım.
0: Nereden başlıyoruz?
2: Habanero ile başlayalım.
0: Burada Scotch Bonnet biberimiz var. Yaklaşık 250 bin Scoville. En baştan acıyla başlıyoruz.
2: Kesinlikle. Burada şakamız yok.
0: Pekala.
2: Jalapenyoları da alalım.
0: Jalapenyolar güzel.
2: Çok güzel.
0: Her şeye yakışıyorlar. Ama bunların çeşitleri var. Bazıları çok acı, bazıları o kadar acı değil. Ve bildiğim kadarıyla uç kısımları kahverengi ise en acısı
2: evet
0: oluyorlar. Jalapenyolar tamam. Habanerolar da tamam. Başka ne var?
2: Biraz da sarımsak alıyoruz.
0: Aa, bu bolca lezzet katacak.
2: Evet kesinlikle.
0: Tek başına bu bile acı. Taze sarımsak
2: evet
0: insanı öldürür. Sırada baharatlar var. Ne kullanacaksın?
2: Biraz karabibere ne dersin?
0: Çok aromalı.
2: Sırada füme jalapeno tadını vermesi için chipotle tozumuz var.
0: Aa, bu kokuya bayılıyorum. Bu da son derece acı çünkü jalapeno. Ama bunu lezzet katması için yapıyoruz.
2: Evet tabii.
0: Burada ne var? Kajun baharatı. Buna her zaman bayılırım. Biraz kajun aroması.
2: Sonrasında paprikamız var. Güzel bir renk katıyor. Tatlı bir lezzeti
0: var. Tamamdır. Sırada ne var?
2: Klasik bufalo kanat sosunun temeli burada.
0: Klasik.
2: Acı biber sosu.
0: Kanatların olmazsa olmazı tabii.
2: Bufalo'daki kanat önderlerimizi ithafen yapıyoruz.
0: Kanat önderleriniz de kim oluyor?
2: Teresa Bellissimo 1964'te bufalo kanatlarını icat etti. O bizim kanat önderimiz.
0: İlk kanat önderi öyle mi? Pekala, bunu sevdim.
2: Sosumuzu kattık. Üstünde biyolojik tehlike yazan kabuğu uzatır
0: mısın? Habanero yeterli değilmiş gibi bir de kimyasal ekliyorsun.
2: Evet.
0: Bu saf kapsayısın.
2: Çok haklısın Tom.
0: Bu biberi acı yapan kimyasal. Kimyasal tehlikeyi görüyor musunuz? Bu çocuklar için değil. Bu şey arabanızın boyasını bile çıkarır. Bu saf bir ateş. Her şey tamam mı?
2: Evet, mikserimizi alacağız ve hepsini karıştıracağız.
0: Biraz geri çekilsem iyi olur. Korkuyorum.
2: Bence iyi fikir.
0: Evet. Şunun kıvamına bakar mısınız? Ezelim şu biberleri bebeğim. Gözüme kaçacağı anı bekliyorum. Evet.
2: Evet.
0: Kokusu gelmeye başladı. Taze biber kokusu geliyor ama aynı zamanda tehlikeli bir acı kokusu da var. Mükemmel görünüyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Bunu pişirmen gerekiyor mu yoksa böyle mi bırakacaksın?
2: Pişirmeyeceğiz. Çiğ, keskin ve yoğun bir tadı olmalı.
0: Harika kokuyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Hemen Kanada bulamalıyım. Evet. Üstünü baharatla kaplayacak mısın?
2: Çiğ bir şekilde atacağız.
0: Görüşmek üzere kanatlar. Ne kadar kalacaklar?
2: Yaklaşık 13 dakika.
0: Bu iş böyle yapılır. Güzel ve
2: harika
0: çıtır.
2: Harika görünüyorlar. Hadi çıkartalım.
0: Evet.
2: Güzel.
0: Ne kadar sos kullanacağız?
2: Yaklaşık 120 mililitre el hefe alalım.
0: O kadar mı?
2: Tamam, o kadar.
0: Eski kanat türbini. Şu acıya bak bebeğim.
2: Dikkatli olmalısın.
0: Acısını kanattan çıkaracağım. Bence çok lezzetli.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve çok acı. Ve daha tam tadını almadım. Evet, şimdi aldım. Hemen yakıyor diyecektim.
2: Ama öyle.
0: Çok yakıyor. Gerçekten çok acı. Ama yine de çok lezzetli.
2: Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun.
0: Dudaklarım yanıyor. Parmaklarım da yanıyor. Çünkü tüm sos elime bulaştı. Daha fazla yiyebileceğimi sanmıyorum. Evet, güzel bir kanat. Meydan okuma neydi?
2: 7 dakikada 15... Dikkatli olmalısın.
0: Acısını kanattan çıkaracağım. Bence çok lezzetli.
2: Teşekkür ederim.
0: Ve çok acı. Ve daha tam tadını almadım. Evet, şimdi aldım. Hemen yakıyor diyecektim.
2: Ama öyle.
0: Çok yakıyor. Gerçekten çok acı. Ama yine de çok lezzetli.
2: Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun.
0: Dudaklarım yanıyor. Parmaklarım da yanıyor. Çünkü tüm sos elime bulaştı. Daha fazla yiyebileceğimi sanmıyorum. Evet, güzel bir kanat. Meydan

0: başladı. Hadi bebeğim. Ama geri döndüğümüzde. Hadi 11 kiloluk patates mücveri yapalım. Patatesten battaniyenin altında gizlenmiş bir kahvaltı. Bunu asla
1: çeviremem. Ben yaparım.
0: Ve sonra? Evet, hindi kokusuna bak bebeğim. Barbekü yapacağız. İyi görünüyor dostum. Hem de her erkeğin kıskanacağı bir ızgarada. Gerçekten harika. Hindi budum mucizesi.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: A101'de tazenin yıldızları. Filiç bonfilenin kilosu 199 lira.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
11: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
12: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
0: Muskegon, Michigan'daki Papa Bear's restoranda
13: jambonlu patatesli mücver hazır.
0: İşletme sahibi Robin McElfish.
12: Hadi bakalım.
0: Ve Brandy Ferrier.
13: Pekala.
0: Doludu kahvaltılar hazırlamaya bayılıyor.
13: Harika. Teşekkür ederim.
0: Örneğin pankekler.
14: Gerçekten harika.
0: Omletler.
12: İşte sığır etli İrlanda omletiniz.
0: Ve bozayı adını verdikleri bir yemek. Kat kat sebze, et ve peynirin hepsi koca bir patatesli mücverin içinde. Bu devasa kahvaltı canavarı 4,5 kilogram ağırlığında 4 ila 6 kişiyi doyurabilir. Pekala Brandy. Bozayı bulacağımız orman burası.
13: Kesinlikle.
0: Öyle mi?
13: Kesinlikle.
0: Nasıl yapacağız? Neyle başlıyoruz?
13: Patateslerle başlayacağız. Bozayı da 15 patates kullanıyoruz.
0: Bir bozayı için 15 patates mi? Hepsini elinle mi soyuyorsun?
13: Elinle soyuyorum ve rendeliyorum. Günde 22 kilo.
0: Zamanında çok fazla patates soydum
13: tamam.
0: Brandy. Yarışalım
13: çok
0: mı?
13: Çok isterim.
0: Pekala. Kim patates soyma ustası olacak bakalım. Askerde gibi hissediyorum kendimi. Bunlar haşlandı
13: evet,
0: mı?
13: Evet. Onları haşladık ve soğumaya bıraktık.
0: Sen kazandın.
13: Pekala, şimdi bu kabı alıyoruz ve onları rendeliyoruz. Hepsi bitene kadar buraya dolduruyoruz. Tamam mı?
0: Seni biraz dinlendireyim.
13: Tamam, harika.
0: Şimdiye kadar kaç parmak
13: hiç
0: rendeledin? Evet,
13: gerçekten
0: tabii.
13: Gerçekten hiç. Bir süre sonra elleriniz ağrıyor.
0: Bozayı ismi nereden çıktı?
13: Burası Papa Bears.
0: Aa. Evet, şimdi anladım. Son patates.
13: Evet, sonuncusu. Uzun bir iş.
0: Izgaraya hazır mısın?
13: Izgaraya hazırım.
0: Hadi bakalım. Hadi 11 kilo patates mücveri pişirelim. Yağladık.
13: Bolca yağ lazım ama.
0: Nasıl gidiyorum?
13: Mükemmel. Bir avuçla başlıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Çok büyük olacak. Şimdi şekillendirmeliyiz. Şekillendirmek için onları biraz parçalıyorum bu şekilde.
0: Güzel bir şekil oluşuyor Brandy.
13: Evet, sonra biraz eziyoruz.
0: Ve eşit olduğundan emin oluyorsun,
13: evet,
0: değil mi?
13: Ev yapımı olduğu için farklılıklar olabiliyor. Sonra biraz daha dövüyoruz. İşte böyle.
0: Güzel görünüyor. Ufak çerez boyutunda patatesler. Değil
13: evet
0: mi?
13: O pişerken biz de sosunu ve içine girecek malzemeleri hazırlayalım.
0: Bir tarafı çıtır çıtır.

0: Çıtır olmalı değil mi?
1: Çıtır olduğu zaman çok daha kolay çevriliyor. Soğanlarla başlıyoruz. Burada toplamıştık.
0: Bunu mu arıyorsun?
1: Evet. Şimdi yeşil biberler.
0: Bunlar da önceden haşlandı değil
1: Doğru.
0: mi?
1: Doğru.
0: Böylece pişmesi daha kolay
1: evet.
0: oluyor. Bozayı da hız çok önemli.
1: Mantar.
0: Ve mantarlar.
1: İstersen karıştırabilirsin. Şimdi sosis, jambon ve pastırma gerekiyor. Hepsinden 2,5 avuç dolusu. Sana yardım edebilirim. Pastırmayı alırım.
0: Benim 2 avucum mu?
1: Ah, buraya bırak.
0: Ay be.
1: Bol bol et. Evet.
0: Bolca
1: sosis. Sosis olmaz tabii. Şimdi jambonu koyacağız. Evet.
0: Ah. Vay canına. Bir bozayı ızgaranın yarısını
1: evet.
0: kapladı.
1: Evet.
0: Bu şey bir arada duracak mı?
1: Onları yapıştırıp birlikte tutması için ekşi krema kullanıyoruz. Birkaç kepçe yeterli olabilir.
0: İşte böyle.
1: Denemek ister misin?
0: Evet, elbette isterim.
1: Bozayının en eğlenceli tarafı.
0: Şu topaklara bakın.
1: Şimdi ekşi kremayı yaymalıyız.
0: Büyük bir pastayı kaplıyorsun gibi
1: Gerçekten
0: görünüyorum.
1: Gerçekten öyle.
0: Çok güzel.
1: Peyniri yapacağız. Bu işi sana bırakacağım.
0: Peynire bayılırım.
1: Peynir iki uçta da olmalı.
0: Pastayı süslüyor muyuz?
1: Evet.
0: Tüm peyniri kullanacak mıyız?
1: Yani olabilir.
0: Tamam, bence et için hazırız. Bunu asla çeviremem.
1: Ben çeviririm.
0: Asla yapamam.
1: Ben yaparım. Sadece bu ucundan kaldır ve buraya bırak.
0: Hadi çevir bebeğim.
1: İşte böyle.
0: İşte bu. Patatesten bir kütük gibi. Çok güzel. Bunu tartmalıyım. Ne çıktı?
1: 5 kilo tom.
0: Vay
1: Kesin
0: canına.
1: Kesin ağırlığını saymazsak 4,5.
0: Bu şey 10 kişiyi doyurur.
1: Biliyorum.
0: Çok rahat. Buradan kaldırıyorum.
1: Servis etmeden önce onu kaldırmalıyız. Hadi bakalım.
0: Bunu denemeliyim. Nereden başlayayım? Doğruca dalıp çıkanlara bakacağım. Ha, bak, burada yeşil biber var. Biraz jambon, biraz pastırma. Neresi olursa olsun güzel. Çok iyi. Tamamını yememin imkanı yok.
1: Öyle mi dersin?
0: Kesinlikle. Ama aç insanlarla dolu bir kalabalık var.
1: Ve işte bozayınız.
0: Ve bunu denemek üzereler. Pekala. Kim bozayı ister? Umarım iştahınız yerindedir. Burada 4,5 kiloluk bir yemeğim var. Evet, şu peynire bakın. Buyurun. Bir stratejin var mı yoksa öylece dalacak mısın?
2: Sadece çatalı batıracağım ve göreceğim.
0: Peki ya sen, sessiz yok edici? Sence bunu bitirebilir misin?
2: Bilmiyorum.
3: Daha büyük bir çatal lazım. Şuna bak.
4: Pastırma harika. Patatesi sevdim. En güzel kısmı etleri. Çok fazla yemek var.
0: Çok iyi görünüyorsunuz. Doymaya başladınız
5: ben
0: mı?
5: Ben çok doydum.
0: Havlu atmaya hazır mısın?
2: Evet.
0: Pes mi ediyorsun?
6: Duvara tosladım.
0: Siz de duydunuz. Büyük bir yemek. Koca bir aile bile bitiremiyor. Houston Rodeo'da her yıl en büyük turist akını arena dışında oluyor. Brett Enright 18 tekerlekli aracını Amerika'nın en büyük ızgarasına dönüştürdü. Brett, nasılsın?
7: Çok iyiyim, sağ ol.
0: Bunu neden yapıyorsun?
7: Gittiğimiz etkinliklerde eşsiz ve etkileyici bir barbekü deneyimi yaratmak istedik. Büyük araba yarışları, Kentucky at yarışı, buradaki Houston Rodeo'su gibi.
0: Pekala, hadi şu bebeği yakalım.
7: Hadi yakalım.
0: Açıl susam açıl.
7: Izgara 33 kilo ağırlığında.
0: Vay canına. Pekala, hadi yemek pişirelim bebeğim. Ama 8 metrelik bir ızgarayı doldurmak kolay değil.
7: Ortaya doğru iterek aşağıda ufak bir tepe yaratmak istiyoruz. İşte böyle. Onları yığdık. Ve en iyi tarafı, rüzgar işi kolaylaştırıyor.
0: İşte oldu.
7: Kapağı kapatıp kendi haline bıraktığımızda yönlendirmesi kolay olacak.
0: İçerisi cehennem gibi Brent.
7: Izgarayı hidrolik olarak düşürmeliyiz.
0: Ben sadece kontrol ediyorum. Burası çok daha serin. Ama bu plan çok devam etmeyecek.
7: Burayı bir uçtan diğer uca kadar dolduracağız.
0: 226 gramlık burgerlerle başlıyoruz.
7: Bunları her gün taze angus etinden yapıyoruz. Bunlara haydut burgeri diyoruz. Bu gizli baharatımız. Tuz, karabiber ve size söyleyemeyeceğim birkaç şey daha var.
0: Ne kadar süre pişiyorlar?
7: Her tarafı yaklaşık 5 dakika.
8: Sulu ve isli. Çok güzel.
7: Pekala, işte böyle.
0: Sırada 36 santimlik sosisler var.
7: Bunlar dev batı sosislerimiz, sığır etinden.
0: Dışları iyi kızardı mı?
7: Çıtır çıtır ve kahverengi. İçinin de güzel olduğunu görebilirsin.
0: Bu biberler soğan ve biberle geliyor.
9: Günün geri kalanında başka bir şey almama gerek yok.
2: Vay canına, çok iyi. Harika.
1: Bu gerçekten çok abartılı.
0: Ya da mısır sosisi gibi yiyebilirsiniz.
10: Sanki 3 mısır sosisi bir arada.
11: Neredeyse bacağım kadar.
5: Harika.
10: Yediğim en iyi mısır sosisi.
0: Ve son olarak asıl etkinliğe hazırız.
7: Bunların tamamı ızgarada pişecek.
0: Kasa kasa dev hindi butları.
7: Yetişmenin tek yolu öncesinde tütsülemek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yine de pişmeleri 2 saatimizi alacak dostum.
0: Evet, hindilerin kokusuna bak bebeğim. Burada bu kadar hindi butunu pişirmen gerçekten inanılmaz.
7: Ülkede bu kadar hindi butunu bu kadar hızlı yapabileceğin başka bir ızgara yok.
0: Brett, bu hindi butları kocaman.
7: Harika.
0: Bunların her biri kaç gram?
7: Bunların her biri yaklaşık 1 kilo. Her biriyle ilgileneceğiz. Karıştırmak yok. Düzenli olarak alanımızı genişletebiliriz.
0: Sıcak bir iş. Bunlar ızgarada ne kadar pişecek?
7: Yaklaşık 1,5 saat pişecekler. Kötü haber, her birini çevirmek zorundayız.
0: Beni öldüreceksin dostum. Bu çok zor bir iş. Ama bunlardan biri için buna değecektir. Pekala dostum. Sonuncusu. Bu çok ama çok zorlu bir iş.
7: Şu anda yaklaşık 400 tane olmalı.
0: Bu gece hepsini satacak mısın yani?
7: Evet. Bunları çevirmeye başlayabiliriz.
0: Evet, iyi görünüyorsun dostum. Bunlar mükemmel görünüyor. Hindi budu mucizesi. Ve ızgarayı doldurduktan 90 dakika sonra...
7: Bunlar kesinlikle hazır.
0: Bitti mi?
7: 180, hadi bunları dolduralım.
0: Dolduralım bakalım.
7: İşte böyle olmalı. Ne kadar yumuşak, gördün mü?
0: Derisinden kolayca ayrılıyor.
7: Evet. Bunları indirelim ve bir kap daha alalım. Hadi bakalım, hadi dökelim. Hadi.
0: Bir tane daha
7: dök. Harika. İşte böyle dostum.
0: Servis etmeye hazır mıyız? Dondurma külahı
7: evet.
0: Gibi. Ne kadar sulu. Hay.
7: Çok güzel, öyle değil mi?
0: Oo, evet. Hala sulu kalmayı başarmış. Bu harika. Gerçek bir karnaval yemeği. Tuzlu ve etli. Taşınabiliyor ve kocaman. Sağlığına dostum. Gerçekten inanılmaz. Pekala Brett, bu iş
7: hepsi
0: bende.
7: Hepsi senin.
0: Sağ ol dostum. Hindi budu. Kim hindi budu ister?
11: Aman tanrım, bu harika.
12: Şunu alabilir miyim?
0: O en zorlarından
12: biri. Evet, işini kolaylaştıracak değilim.
0: Ellerimi mi yakayım?
12: Aa, üzgünüm.
0: Al bakalım.
12: Teşekkür ederim.
13: Çok lezzetli. Bugün 2 tane hindi budu yedim.
5: Çok lezzetli. Çok iyi dostum.
0: Bütün gün köle gibi çalıştım. Peki nasıl buldunuz?
13: Çok lezzetli, çok sulu.
14: Harika görünüyor. Dışının çıtır olmasını çok sevdim.
0: Izgarayı nasıl buldunuz? Bunun için
12: harika,
0: mi geldiniz?
12: Harika. Çok büyük ve bir sürü et pişirebiliyor.
0: Bunda tek seferde 400 hindi budu pişirebiliriz.
12: Oynayacaksan büyük oyna, bu harika.
0: İşte bu kadar. Juicy'nin inanılmaz haydut ızgarasından inanılmaz hindi butları. Kanatları getirin bebeğim. Portland, Oregon'da bufalo soslu kanatlara geri dönüyoruz. Bu cesur insanlar El Hefe meydan okumasına... Hazır durumda.
15: Buyurun millet.
0: Kazanmak için ağız yakan 15 kanadı 7 dakika içinde bitirmeleri gerekiyor. Ve unutmayın, bu sos taze ve kurutulmuş biberlerin yanında bibere acı tadını veren kimyasal olan saf kapsaisin yağıyla yapıldı. Bu şey arabanın boyasını bile çıkarır dostum. Benim gönüllüm.
12: Ya tanrım.
0: Nasıl hissediyorsun?
12: Çok gerginim. Ama bir yöntemim var. Eğer sıvı almazsam her şey biter.
0: Sana güveniyorum. Pekala, bence yapabilirsin. Kanada ihtiyacı olan birine benziyor.
16: Kanada
0: gibisin.
16: Bayılırım. Bir stratejim var. Kanat yerken sadece dişlerimi kullanacağım.
0: Bunun imkansız olduğunu farkında mısın?
16: Deneyeceğim. Bunu yapabilmem gerekiyor.
0: 7 dakika süreniz var. Ve süreniz şimdi başladı. Hadi bebeğim. İlk kanatlar saniyeler içinde mideye girildi. Bu adam makine gibi. 2 tanesini mi yedin? Harika. Ve tertemizler. Ama o değil. Diş kullanma stratejine ne oldu?
16: Söylemek yapmaktan kolay.
0: Ve benim gönüllüm. Nasıl gidiyor?
12: Fena değil.
0: Fena değil mi? Devam et bebeğim. 90 saniye geçti ve bu adam çok hızlı. Ama bu kadın değil. Şu anda dili tutuldu. 4 dakika geçti, hadi. Hadi bebeğim. Kim yaklaştı? O değil. O kerevizle meşgul.
17: Ve benim gönüllüm?
0: Gözlerin yaşarmış. Gözlerin yaşarmış. Senden özür dilemeliyim. 2 dakika kaldı ve makine gibi giden adam bile yavaşladı.
5: Acısı gelmeye başladı.
0: Öyle mi? 1 dakikanız kaldı. Motorları çalıştırmak lazım. Bu adam 8 tanesini yedi. Harika bir iş çıkarıyorsun dostum.
5: Çok acı.
0: Ve ona çok yakın biri var. 7 tane yemiş. 7 tane. Ama kimse pes etmiyor. Burada 5-6 tane var. Onları parçalıyorsun ama iyi gidiyorsun. 30 saniyeniz kaldı millet. Ve bu ikisi hala başa baş gidiyor. Tıraş olman gerekmeyecek. Bence sakalların yanacaktır. 3 saniyeniz kaldı. 2, 1. Bu kadar. Bitti. Bitti. Hiçbiriniz meydan okumayı tamamlayamadınız ama bana sorarsanız kazananı belirlemeliyiz. Çünkü çok acı çektiniz. Hadi sayalım bakalım gönüllüm ne yaptı? Bir, iki, üç, dört. Dört tane. Dört taneymiş. İki, dört, beş. Güzel. Ben iki tane yedim ve yere yığıldım. Sen beş tane yemişsin. Çok etkileyici. Burada büyük bir yığın var dostum. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Beş tane kalmış. Ve ezeli rakibi. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Bekle. Bunu sayabileceğimi sanmıyorum. Bunu sayamam.
8: Olamaz.
0: Bence kazanan belli. Adamım on tane yedi. Jordan, ona ne kazandığını söyle.
15: İşte bunu kazandım ben.
0: Hepiniz harika iş çıkardınız. Bugünlük bu kadar. Programın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Evet.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
18: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
20: Hesap kırdık.
19: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
21: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
22: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
23: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Fancy'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı?
7: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
7: Ta-ta.
5: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
14: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
13: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Almanya'daki rehin dükkanları her yıl yaklaşık 700 milyon euro kredi veriyor. Bu rakam giderek artıyor. Çünkü her geçen gün daha fazla insan anında kredi almayı tercih ediyor.
15: Bir rehinci dükkanı sadık müşterileriyle zamanla büyür.
16: Rehin dükkanımızı ek hesap gibi kullanıyorlar.
17: Nasıl gidiyor?
18: Bunun için 40 euro olur mu?
17: Aslında onların gelirlerini biz karşılıyoruz.
16: Hızlı ve zahmetsiz. Aslında rehinciliğin özü budur.
19: Şansım yine yaver gitti. Hep buraya gelebiliyorum.
17: Müşterilerimizin bizi komşularına anlatmalarını istiyoruz. Gerçekten iyi davrandılar desinler. Zor durumdan çıkmamıza yardım ettiler.
3: Ruhe'deki rehinci dükkanında işler çalışanların omuzlarında yükselir. Bulgaristan'dan gelen 33 yaşındaki Layka, 6 yıldır ekibin vazgeçilmezi.
16: Layka bu pozisyonda çok önemli biri. Müşterilerle iletişim kurmada çok başarılıdır. Soru sormaktan da hiç çekinmez. Müşterilerle yakından ilgilenir ve onlara güvende olduklarını hissettirir. Onun sahip olduğu tek sorun biraz aceleci olması.
17: 5 para etmez bu. 1 euro bile etmez.
20: Olamaz.
16: Çok hızlı ve gürültülüdür.
17: Bunu sana kim verdiyse resmen dolandırmış.
16: Ama rehin dükkanında da böyle olmalı.
3: Müşteriler kıymetli eşyalarının yanı sıra bu dükkana yanlarında yüksek beklentilerle gelirler. Ya da cinleri tepelerinde olur.
17: Bu gerçek altın değil.
18: Tamam.
17: Ve bu da gerçek gümüş değil.
18: Tamam.
17: Benim için zorlu bir müşteriydi. Sürekli zorluk çıkarıyordu. Evet, biraz çılgındı. Tıpkı benim gibi olduğunu söyleyebilirim. Ben taşlarına bakıp sadece tahmini bir şey söyleyebilirim.
18: Tamam. Çıkarabilir misin?
17: Bak, eğer çok istersen evet, çıkarabilirim. Evet. Pakete evet. Koyayım, sen de evet. Karına götür. İnan evet. Bana, onu aldattığını evet. Düşünmeyecektir.
18: Evet, evet, evet, evet. Bir de altın yüzük için en az 200 euro istediğini söyledi. Yoksa bana vermeyecekmiş. Çünkü annesinden kalmaymış.
17: Tamam.
18: Ne oldu?
17: Biraz fazla oldu ama her şey yolunda.
3: Şimdilik her şey yolunda. Ama Layka hala bir noktada açıklama istiyor.
17: Bunu ayrı olarak karın için mi yapıyorsun? Nasıl oluyor?
18: Evet, evet.
17: Bu iki yüzük için 483 euro.
18: Tamam.
17: Senin için uygun mu?
18: Evet.
3: Her şey çok hızlı bir şekilde halloldu gibi görünüyor.
17: Şimdi sana fiş de lazım olacaktır. Karnen görebilmesi için. Tabii.
18: Evet, Almanya'da mal ayrılığı sistemi var. Biliyor musun?
17: Tamam.
18: Ne olduğunu anlıyor musun?
17: Hayır.
18: Mal ayrılığı. Evlenmeden önce bir belge imzalaman anlamına gelir.
17: Tamam.
18: Bu benim, bu senin diye.
17: Anladım.
18: Buna mal ayrılığı denir ve eğer bugün boşanırsanız erkek bu benim, kadın da bu benim diyebilir. Böyle yürüyor.
17: Mal ayrılığı nedir? Gerçekten hiç anlamıyorum. Aklım almıyor. Bizde öyle şeyler yok.
3: En azından Laika için öyle değil. Boşanma da mal ayrılığı kadar yabancı bir kavram onun için.
17: Ama ben evlenirsem o adamla sonsuza kadar birlikte olurum. Bizi ayıracak hiçbir şey yok. Şimdi onunlayım ve ölüm bizi ayırana kadar da onunla kalacağım. Yani bizi hiç kimse ayıramaz.
1: Güzel.
17: Karın seni istemezse bize gel, olur mu?
18: Paran var mı? Paran yoksa
17: var.
18: Hiçbir şey yapmam.
17: Paran var. Evet. İki adamı birden kaldırabilirim.
18: Tamam o zaman. Sana
17: tamam.
18: Geleceğim. Anlaştık.
17: Tamam. Sorun
18: ama
17: ne?
18: Unutma sakın.
17: Unutmam. Ben hep buradayım. Benim erkeklerle aram çok iyidir. Tıpkı bir mıknatıs gibiyim. Benimle hep mutlu olurlar. İşte sana 1, 2, 3, 4, 180 ve 300.
18: Tamam.
3: Bu durum kadın için biraz karışık. Ama adamın yanında getirdiği şeyler altın ve evlilik anlaşmalarıyla sınırlı değil. Şimdi sıra kendi değerli metalinde.
17: Bu gümüş, başka ne var?
18: Yavaş
17: ne
18: ol.
17: Ne yapacağız?
18: Boş ver, boş ver.
3: Laika'nın uzmanlık alanı altın mücevherler ve demir paralar.
17: Bu 5 mark, 625 ayar gümüş. Buradan
18: evet.
17: Çok para alamazsın. Yaklaşık 5 euro falan eder.
18: Alacağım.
17: 5 euroyu mu?
18: Evet, yaklaşık tamam. Olarak.
3: Yani yaklaşık olarak demek madeni paranın değeri kadar ödeme yapıldı demek. Rehin dükkanından daha fazlasını alamazsınız.
6: Bizi alın.
18: Ama bunların hepsine...
17: Aa, bir saniye.
18: 180 euro almak istiyorum.
17: Bana çok ilginç madeni paralar getirmiş. Gerçekten çok beğendim.
3: Alman markı döneminden hatıra paraları. Nadir olanları koleksiyonerlere binlerce euro değerinde satılabilir. Ama...
17: Bir tanesi için 10 euro, yani toplamda 90 euro alacaksın.
18: Hayır, yeterli değil. Şunlara da bir baksana. Aman tanrım.
17: Aman tanrım.
3: Müşterinin verecek daha çok şeyi var. İki dünya savaşı arasında Almanya'da resmi ödeme aracı olarak kullanılan madeni paralar.
17: Ona alüminyum olanları geri verdim. Onların bir değeri yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Elimizde kalırdı.
3: 1920 yılından kalma madeni 3 markların içindeki kıymetli metallerin değeri 0.
17: Al bakalım.
18: Görüşürüz.
17: Görüşürüz.
18: Her şey gönlünce olsun. Hep
17: evet.
18: Dürüst ol.
17: Her zaman dürüst. Her zaman.
3: O zaman mal ayrılığı anlaşmasına da gerek kalmadı. Offenburg'daki rehinciler 2 yıldır bu işin içinde. 7/24 hizmet ve yerinde rehin sistemiyle mümkün olan en hızlı şekilde büyümek istiyorlar.
8: Dışarıda bir randevumuz olduğunu duyunca buradan çıkacağım için tabii ki çok seviniyorum. Çok iyi bir şey. Evet Daniel, bugün ne yapıyoruz? Bir garajdan falan bahsetmiştin sanki. Oyuncak bebek mi var? İnsanlar bu aralar ne koleksiyonu yapıyor? Peluş oyuncak
10: hayır,
8: mı, garajda
10: değil,
8: mı? Neler oluyor?
10: Var. Hem de yüzlerce var.
8: Daniel, 2024 yılına girdik.
10: İşte bu yüzden tekrar moda oldular.
8: Benim için plaklar, başkalarının dediği gibi frisbee dediği şeydi. Benim gözümde onlar frisbeeydi.
10: Tabii ben gençliğimden plakları hatırlıyorum. Ama bence Axel kendi gençliğinden hatırlamıyordur.
8: Benim jenerasyonumda yaygın olan şey Blu-ray denen teknolojiydi.
10: Bak benimle dalga geçiyorsun ama plak koleksiyonları artık gençler arasında bile oldukça popüler. Ve bence bunları teminat olarak kullanabilirsin. Yani satmak mı istiyor yoksa teminat olarak mı göstermek istiyor ondan pek emin değilim. Ama bence şöyle yapalım. Ben ona teminat seçeneğini sunayım. Zaten o ihtimali daha düşünmemiş gibi duruyor. Açıkçası Axel'ın bu işe biraz daha hevesli olacağını düşünmüştüm.
3: Belki ileride o da olur. Zaten plakların asıl sahibi müşteri değil, onun eski ev arkadaşı.
1: Çoğu maxi single, gördüğüm kadarıyla yaklaşık 600 tane. Belki 100 tane de long play vardır.
8: Ürünleri evet. bize sunan beyefendi harika biriydi. Çok bilgili, iyi bir insandı ve fiyatlandırdığı şey hakkında gerçekten bilgi sahibi birine benziyordu.
3: Başarı hikayeleri genellikle bir garajda başlar. Belki şimdi de durum böyledir.
8: Michael! Hey, merhaba Michael. Küllerinden yeniden doğmuş.
3: Burada 700 tane plak ve 500 tane de CD bulunuyor. Sahibi ise yurt dışında yeni bir işe başlamak için her şeyi geride bırakmak zorunda kalmış.
10: Önce plaklara bakalım.
1: Bence de ama önce kendiniz göz atsanız daha iyi olur tabii.
8: Bu derme çatma garajdaki plakların bu kadar düzenli olmasına biraz şaşırdım. Dahası hepsi plastik ambalajlara sarılmıştı. Onları daha önce hiç bu kadar düzenli görmemiştim.
3: Koleksiyon için henüz bir teklif yok. Plaklar yıllardır CD'lere kıyasla genellikle daha çok rağbet görüyor.
8: Şimdiye kadar hala plak kullanan bir DJ'ye rastlamadım.
1: Bu sadece kısmen doğru.
3: Çünkü gittikçe artan sayıda kulüp ve diskoda güzelim eski pick-up'lar tekrar sahnede yerini alıyor.
8: İçinde ne olduğunu nereden bileceğim?
1: Plakların olmadığı zamandan kalma biri değil mi?
8: 2000 yılında doğdum. 2000.
1: Tamam.
10: Eskiden olsa ona bozuk plak derlerdi.
8: Kendimizi fazla kaptırmadan önce iş konuşalım mı artık?
1: Asıl mesele de bu. Ben de daha önce satılık mı kiralık mı olduğunu bilmiyordum. Normalde her şeyle birlikte satış fiyatı olarak 2 euro düşünmüştü.
8: Ben ne yapacağımızı düşünüyordum. Daniel ise doğal olarak çok hevesliydi. Adam 70 yaşında. Tam onun zamanının eşyaları.
1: Evet.
8: 700 parça demiştin değil mi?
1: Burada 700 tane maxi single ve long play var.
8: O zaman 700 parçayı tanesi 1 eurodan hesaplıyorum.
10: Onun için bu sadece modası geçmiş bir teknolojiydi. Nostalji ya da hobiyle ilgisi yoktu. Onun gözünde resmen buradaydı.
8: Bir de bu sayıya CD'ler dahil edilecek. Onlar
1: var. 500 parçada CD var.
3: O zaman ne olacak? Rehin mi verilecek? Satın mı alınacak? Yoksa anlaşma olmayacak mı?
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
20: Sigortam Net. Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
21: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
22: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
23: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.

0: pis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Puma Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle?
15: Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
16: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı?
19: Kalsın mı? Yoksa atsın.
5: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
13: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: Daniela Löschner'in Bochum'daki rehin dükkanı gelirinin neredeyse %90'ından fazlasını düzenli müşterilerden sağlıyor. Müşteri listesinde 5000'den fazla isim bulunuyor.
10: Düzenli müşterilerimiz bizim için önceliklidir. Müşterilerimizin komşularını anlatmalarını istiyoruz. Bize gerçekten iyi davrandılar desinler. Zor durumdan çıkmamıza yardım ettiler.
2: Devam eden bir iflas davam var ve aylık olarak 550 euro maaşımdan kesiliyor.
10: Teşekkür ederim canım.
13: Bugün geç kalmamın sebebi.

0: bir hastanede doğru olmamdı.
1: Epey uzun zamandır görünmüyordum buralarda.
0: Bir sürü masrafın oluyor ve mecburen bir yerlerden para bulman gerekiyor.
1: Başka hiçbir çıkış yolu olmayan, belki de kredi notu yüzünden kredi alması mümkün olmayan insanlara destek oluyoruz. Aslında onların gelirlerini biz karşılıyoruz. Bu çok önemli.
2: Ancak rehin vermek uzun vadede çok pahalıya mal olur. Bu nedenle müşteriler değerli eşyalarını çoğu zaman doğrudan satışa sunar.
3: Elimde biraz takı var. Size de göstermek istedim. Ne kadar eder bilmiyorum ama içinde değerli parçalar, biraz da altın var.
4: Bu müşteri aslında hep buralarda. En azından iki haftada bir mutlaka uğrar.
1: Genelde her zaman geliriyle orantısız harcamalar yapar. Cebinde 200, 400 ya da 600 euro olması hiç fark etmez. Parası suyunu çeker ve ay sonunu bizimle getirir.
3: Bu benim için sıradan bir durum. Benim için sorun oluşturmuyor. Şikayet edeceğim bir şey de değil bu benim.
4: Bunların hepsini şuraya koyalım. Hepsine bir göz atalım. Bakalım neler varmış burada.
2: Marcel Löschner 2 yıldır Daniela ile evli. 2019'dan beri onunla birlikte rehin dükkanında çalışıyor. Sonradan bu işe giren 35 yaşındaki Marcel mücevherlerden çok iyi anlıyor.
4: Müşteri kutuyu açtığında çoğu zaman hemen anlarsınız işe yarar mı yaramaz mı.
2: Her şeye rağmen kontrol etmek bu işin en önemli parçası.
4: Bu zincir 585 ayar.
3: Hiç fena değil, değil mi?
4: Evet, takılar da öyle.
3: Evet. Bu parça da 333 ayar.
4: Evet, bu doğru. Her şeyi bir kontrol edeceğim.
3: Evet.
4: Sonrasında sana hemen haber vereceğim, tamam mı?
3: Pekala, teşekkür ederim. Yine sizden yana şansım yaver gitti.
1: Ne dedin?
3: Şansım yine yaver gitti. Hep buraya gelebiliyorum.
1: Lafı mı olur her zaman?
2: Marcel değerli metal alırken asla risk almaz. Buraya sürekli gelen müşteriler de dahil.
1: Ne yazık ki günümüzde sezgilere tamamen güvenmek mümkün değil. Bu yüzden asitte bir kez test ediyoruz. Bu standart bir asit testidir. Bir taşa sürtme yaparsınız. Bu sürtülen kısım uygun test asitiyle kontrol edilir ve ardından yüksek dereceyle tekrar doğrulanır.
4: Aynı ayar olduğu gibi durur. Daha yüksek bir ayarınsa her zaman çözülmesi gerekir.
2: Ayar altının oranını belirler. Oran ne kadar yüksekse altın miktarı da o kadar fazladır.
3: 535 ayar mıydı? Ne demiştin bu zincir için?
4: Burada hem 333 hem de 585 ayar var.
3: 585, 333'ten daha
4: evet
3: yüksek. Bir şey soracağım. Eğer bu 585 ayarsa o zaman pırlantaya ne olacak?
4: O bir parça cam.
3: Güzel. Zaten gerçek olamayacak kadar iyiydi.
2: Yine de altın takılar için küçük de olsa bir miktar para çıktı.
4: Tamam, bunları alabilirsin.
3: Güzel.
4: İşte sana 50, 100, 120, 140, 142 euro.
3: Güzel, sağ ol, teşekkür ederim.
4: O zaman sana iyi günler dilerim.
3: Sana da iyi günler.
4: Görüşürüz.
3: Sonra görüşürüz.
4: Güle güle.
3: Görüşürüz.
2: Müşteri rehin dükkanından tam da Daniela ve Marcel'in daimi müşterileri için arzuladığı şekilde ayrılıyor.
3: Evet, işe yaradı. Hiç tahmin etmezdim. Bir ihtiyacın olduğunda daha sık gelirim. Genelde sadece telefonum falan oluyor. Onu rehin bırakıyorum. Satmıyorum ve sonraki gelişimde 3 euro fazlasıyla geri alıyorum. Bu benim için uygun.
2: Niklas Bode rehin dükkanı işine yaklaşık 30 yıl önce babasıyla birlikte başlamış. Bugün 57 yaşındaki Bode, kızı ve iki kadın çalışanıyla birlikte günde 25 ila 50 müşteriye hizmet veriyor.
5: Elbette pek çok müşteri sürekli geri geldiği için onları tanıma fırsatımız oluyor.
2: Bode ailesinin
5: hoş geldiniz.
2: Müşterilerinin %80'inden fazlasını müdavimler oluşturur.
6: Sahip olduğum bu zinciri rehin bırakmak istiyorum.
5: İkisi de mi?
6: Şimdilik bir tanesi. Tane. Aslında iki tane verebilirdim.
2: O zaman her şey kesin yolunda gidecektir.
5: Burada Almanya'da en çok satılan altın 585 ayardır. Bu da 14 ayara tekabül eder. Yani demek oluyor ki %58,5'u saf altındır. Şuna bir bakalım. Altının söylediği gibi olup olmadığını anlamak için şu an takıyı törpülüyorum ki üst tabakadan alt tabakaya geçebileyim. Örneğin eğer kaplama, yani sert altın kaplama olsaydı test ederken anlayamazdım çünkü yüzeyde altın bulunurdu. Törpüleyerek alt katmana inebiliyorum. İşte bu da yüzeyden ölçüm yapan X ışını floresan test cihazına göre önemli bir avantaj. Buna çok kez şahit olduk. Takılar altın kaplamaydı. Yani içi metal, dışı ise incecik bir altın tabakasıyla kaplıydı.
2: Ama buradaki her şey gerçek. Müşteri altın zincirlerini rehin verip geri alma döngüsünün içinde. Amaca giden her yol mübahtır.
6: Tatil için uçağa binmek istiyorum ve bu ay normalden daha pahalıya geliyor. Bu parayı şimdi peşin alıyorum ve param olduğunda zincirimi tekrar geri alacağım.
5: 1814 euro.
6: 1814 mü?
5: Evet.
6: 1814, tamam.
5: Yapalım mı?
6: Yapalım.
5: Güzel. Kimliğini
6: tamam,
5: alayım.
6: Tamam, kimliğimi vereyim.
2: Müdavimlerde bile kimlik ibrazı zorunludur. Ama iyi tatil dilekleri ise değildir.
5: Tatilden bana bir kartpostal gönderir misin?
6: Tabii, elbette.
5: Güzel, güzel.
6: Lafım olur.
5: Tamamdır, kimliğini alabilir miyim?
6: Adresiniz bende vardı zaten.
5: Evet, tabii. Evet, şuraya ve şuraya birer imza.
6: Atıyorum.
5: Tamam, ben geliyorum.
6: Ressam gibi atacağım.
2: Rehinciler altını diğer eşyalardan daha yüksek fiyata rehin alabilir. Çünkü en kötü ihtimalle eritildiğinde paralarını geri kazanırlar.
5: Pekala, 1810 ve 14.
6: Teşekkür ederim.
5: Bunu da al. Kartpostalımı tamam. Bekliyorum ama ha.
6: Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim.
6: Sen de tatile gidebilirsin.
5: Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atarmış.
6: Evet, olacak o kadar
5: yani
6: artık.
5: Yani bizde genel olarak durum böyledir.
7: Evet, hep böyle söyler.
5: Şimdiye kadar hep böyle oldu. Ben tatilden döndüğümde kesinlikle bir yaramazlık yapmış oluyorlar. Hiç uslu durmuyorlar.
7: Patron yerinde olmayınca buradaki çalışanlar da işleri gevşek tutuyor haliyle. Evet, yapacak bir şey olmuyor gibi.
5: Ama iyi elemanlar olmadan da hiçbir iş yürümez. İyi tatiller.
6: Görüşürüz.
2: Bir dilek daha gerçekleşiyor. Cebe nakit para atmak ve tatile çıkmak.
6: Sonunda tatil paramı aldım.
2: Offenburg'daki büyük plak koleksiyonunun nereye gideceği hala belirsiz. Rehinciler arasında fikir ayrılığı var. 34 yaşındaki Axel'e göre tüm bu koleksiyon huzurevine yollanmalı.
8: Bence değeri 1000 euro civarında. Bu durumda 500 euro rehin verilebilir. Ama içime sinmiyor. Rehin için 350 euro daha uygun olur. Ne kadar yer kapladığına baksana. Bir arabanın yarısı kadar yer kaplar bunlar.
9: Depolama konusunu kafama takmıyorum. Onu da faturaya ekleriz.
8: Bugünlerde 50 GB'lık bir USB bellek alıyorsunuz ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Sadece bu kadar yer kaplıyor. Plak koleksiyonu ise
9: demek
8: bu kadar.
9: Demek 350 olsun diyorsun. Açıkçası ben daha yüksek söylerdim.
8: Evet. Sonra bunlar başını çok ağrıtır. Bunların açık arttırmaya girmesi
10: aslında
8: gerekiyor.
10: Aslında 350 çok düşük bir miktar.
8: Hayır, rehin alınacak.
10: Böyle bir anlaşmayı kabul
8: satın
10: edemem.
8: Alınmayacak, rehin alınacak.
10: O kadarını
8: alınacak.
10: Anladım ama böyle iş yapamayız.
8: Satın alım için 450.
9: Ben her zaman gerçekçi bir değerlendirme yapmaya çalışırım. Axel'sa biraz daha duygusal hareket eder. Yani o şey harika bir parça olduğu için çok değerlidir ya da onun gözünde hurdadan ibarettir.
10: Hayır, olmaz.
9: Tamam, dur bir saniye.
10: Olmaz.
9: Bence bunlara gözün kapalı 1000 euro verebilirsin. Gözün kapalı 1000.
8: Evet, 1000 euro kaybedebilirsin. Geri alması da çok zor olur. Birisi her zaman bir şeye kendini kaptırıp kaybolur. Diğeri ise olaylara kuş bakışı bakar ve duygularının onu yönlendirmesine izin vermez. Başka unsurları da hesaba katar.
9: Bu durum aslında bir şeye aşırı bağlanıp kendinizi kaptırmaktan veya onunla başka duygusal bağlar kurmaktan kaçınmanızı sağlıyor. Sonra hatalı kararlar vermiyorsunuz.
2: Müşteri arkadaşı için tüm koleksiyonu satmak istiyor. 2000 euro onun için son sınır.
10: Bana göre bunların hepsini 1000 euroya satmazdı. Ancak rehin bırakma seçeneğini yeni öğreniyorum ve kulağa gerçekten çok iyi bir seçenek gibi geliyor. Bunu yapabilirim, evet. Evet.
2: Ancak rehinciler fikir birliğine varabilmiş değiller.
9: Peki öyleyse sana bir şey önereceğim. Bu işi ben üstleneyim. Sen de altın yüzüklerini törpüle. Bunları depoya taşırım. Sonra da işi bağlarım. Her şeyiyle ilgileneceğim. Tamam mı? Hadi 800 yapalım. İşler kötü giderse cebimden karşılayacağım.
10: Tamam.
9: Peki.
2: Daniel kendinden emin. Bu işin hem karlı hem de sorunsuz yürüyeceğini düşünüyor.
9: Sana 800 euroluk bir rehin bedeli sunuyorum. Yani bunun anlamı sonra istediğin zaman geri alabilirsin.
10: Eğer bu mümkünse bu seçenek çok daha hoşuma gider.
2: Geriye sadece arkadaşının onay vermesi kaldı.
10: O zaman çok teşekkür ederim.
8: Ben de.
10: Böyle bir şeyin rehin alınmasının mümkün olacağını tahmin etmezdim.
8: Beni o ikna etti.
10: Pekala, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
9: Tamam,
10: görüşürüz.
9: O zaman.
10: Teşekkürler.
9: Peki. Öyleyse telefon tamam. Bekliyorum.
10: Tamam.
9: Görüşürüz.
10: Teşekkürler.
8: Aramazsan da sorun değil.
2: Ancak Daniel plaklar konusunda doğru bir öngörü sergiledi.
9: Beyefendi bizi biraz sonra aradı. Plakların sahibiyle tekrar görüşmüş ve hayır, rehin söz konusu değil, kesinlikle satmak istiyor dedi. Bunun üzerine ben de ona iki kişi yönlendirdim. Ama nihayetinde bizim için bir iş oldu çünkü komisyon elde ettik.
8: O zaman birdenbire gözümde dolar işaretleri belirdi.
9: Biri ondan bir kısmını 275 euroya satın aldı, diğeri ise kalanını 1800 euroya satın aldı. Yani hedeflediği 2000 euroya işin sonunda ulaşmış oldu. Açıkçası benim gözümde gerçekçi bir miktar.
2: Karlsruhe'deki rehinci dükkanı bazı müşterilerini bir ayrı seviyor. Bu durum sadece getirdikleri eşyalarla alakalı değil.
11: Bak kim gelmiş.
12: Doktor gelmiş. Eşyalarını getireyim.
11: Tamam.
2: Müşteri bir kutu dolusu gümüşün yanı sıra ortopedik uzmanlığını da dükkana getiriyor.
12: Çok teşekkür ederiz.
13: Tekrar.
12: Tekrar teşekkür ederiz.
11: Hoş geldin. Uzun zamandır seni göremedim.
13: Evet. Her şey yolunda tekrar mı? İyi durumda.
11: Evet. Bana bir kortizon iğnesi yaptılar. Sonra daha iyi oldum. Bu müşterimiz bir doktor. Ayağımda sürekli sorun çıkar. Ama hiç hasta olmam. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum.
12: Ve ağrılarından kaynaklı Laika'nın kambur bir duruşa sahip olduğunu fark etti. Doktor da bu konuda bilgi sahibi olduğu için...
11: Bana çok yardımı dokundu. Hem de hiçbir karşılık beklemedi. Karşılıksız yardım etti.
2: Ancak bugün roller tersine dönmüş durumda. Benjamin gümüş yemek takımlarına ilk teşhis koymakla meşgul.
13: 835 falan olması lazım. 800 veya 835 ayar olması lazım.
12: Gümüş konusunda pek bilgim yok ama gümüş alımlarını yine de tek başıma halledebilirim. Bunu sadece Yabez evde yokken yapıyorum. O buradayken normalde ondan yardım almayı tercih ederim.
2: Ancak stajyer Yabez bugün okula gitti. Bu yüzden Laika'nın uzmanlığına ihtiyaç var.
12: Bu gümüş kaplama.
11: Yardım etmemi ister misin?
12: Evet, lütfen.
11: O zaman buna bakıyorum.
12: Ona ben baktım. Önce bunu zımparalayacağım tamam. Çünkü rengi bir şekilde çıkıyor.
11: Hayır, o gümüş.
12: Tamam o zaman. Burada kendimi... Kümesteki horoz gibi hissediyorum. Sen bırak, buradan devam et.
11: Bana güven, lütfen. Ben zaten alışkınım. Sonra adama ne kadar güçlü olduğumu gösteririm. Olur mu?
12: Laika gerçekten çok deneyimli bir rehincidir.
11: Benim nasıl biri olduğumu çok iyi biliyor.
2: Rehinciler tam ağırlığı belirlemek için gümüşü değersiz metal parçalarından ayırmak zorundalar. Yani başka bir deyişle...
11: Onu dümdüz edeceğim.
14: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
18: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
19: Break. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
20: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
21: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
19: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B. Ay.
0: haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru ay. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
24: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
25: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
3: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
6: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
7: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Bugün buraya bıraktığım gümüş aile yadigarı. Fiyatlar şu an çok yüksek olduğu için tam da doğru zaman olduğunu düşünerek şimdi sattım.
9: Benjamin, sen yapar mısın?
10: Yaparım.
9: Teşekkür ederim.
10: Açmamda sakınca var mı?
8: Tamam, burada kalacak zaten.
11: Tek soru şu, hangi fiyata satılacak? Çünkü gümüş her zaman aynı gümüş değildir.
10: Müşteri bugün eski gümüş çatal bıçak takımlarını, kısmen de farklı gümüş alaşımlarına sahip madalyalar getirdi. Müşteri Leica'ya bir zamanlar yardım ettiği için bugün her şeyi sterling gümüşü üzerinden fiyatlandıracağız.
11: Sterling gümüşü %92,5 gümüş oranına sahiptir. Diğer alaşımlardan daha yüksek bir oran.
9: Çok büyük bir fark değil. 20-30 euro. Doktora karşı her zaman nazik ve iyi davranmak lazım. Ne olacağını bilemezsiniz. Belki yardıma ihtiyacınız olur. İşte o zaman işler yolunda gider. Doktor bizim için önemli.
10: Bu bizim için problem teşkil etmez. Çünkü eritme işleminden yine de kâr ediyoruz. Fakat müşteri açısından bu hoş bir teşekkür jesti.
11: Ve kesinlikle iyi bir yatırım. Hele ki doktorlarda bekleme sürelerinin upuzun olduğu şu zamanlarda.
10: Bunlar gümüş kaplama.
8: Size hediyem olsun.
10: Çok teşekkür
8: Zaten
10: ederiz.
8: Zaten artık onlar çok da bir işime yaramaz.
11: Satış işleminin toplam tutarı
10: 2937 euro tuttu.
11: Yalnızca %100 saf gümüş daha çok kazandırdı.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Görüşürüz. Sağlığına dikkat et.
8: Sen de dikkat et.
9: Tamam.
11: Dresden Gorbis'teki mobil rehinci Axel'in aynı zamanda iş yerinde sabit çalışma saatleri de bulunuyor. İlk bakışta 40 metrekarelik bir alan gibi duran bu yer diğer rehin dükkanlarına benzemiyor.
12: Bizim farkımız burada ortaya çıkıyor. Büyük kurşun geçirmez camlı bir rehin dükkanı değiliz. Elbette alarm sistemimiz, acil durum düğmemiz var ama müşteriye biraz daha yakınız. Ortam biraz daha kişisel.
11: Gökdelenlerin olduğu yerleşim yerinde 14 yılı aşkın süredir yaşayan Alex, müşterilerin neredeyse tamamını bizzat tanıyor.
13: Oyun konsolumu
12: evet
13: buraya getirmek istedim.
12: Öyle mi?
13: Fişi de yanımda.
12: Çalışıyor mu?
13: Yeni gibi.
12: Çok güzel.
13: İşte fişi.
12: Rene eskiden bizim oturduğumuz bölgede yaşardı. Ve bu yüzden sık sık alışveriş yapardık.
13: Alex'i ben 10 yıldır tanıyorum. Hatta 10 yıldan daha uzun süre.
11: Telefonlar ve bilgisayarlarla beraber oyun konsolları Alex'in en sık rehin aldığı eşyalardan biri.
13: Bunlar oyun konsolunun destekleri.
12: Evet.
13: İnce modeli olduğu için.
12: Tamam. Disk sürücü var mı?
13: Sürücü var tabii ki. Evet.
12: Oyun konsollarının her zaman kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer kullanılmış durumdalarsa garanti belgesi olsa bile artık garantileri yoktur. Vida üzerinde küçük bir çizik bile varsa veya açıldığı görünüyorsa garanti kapsamından çıkar ve o zaman bizim için değersiz olur. Şimdi bu oyun konsolu olmadan ne yapacaksın ha?
13: Karımla ilgilenmekle meşgulüm. Gördüğün gibi bir şey yok. Tozlanmaması için üstünü her zaman bir şeyle örterim.
12: Evet.
13: Evet, bu şekilde daha iyi.
12: Aklında ne kadar vardı?
13: Sadece rehin bırakmak istiyorum, evet. Öyle olacak.
12: Hı-hı.
13: Yani ne kadar verirsen artık.
11: Normalde rehin bedeli güncel piyasa değerinin en fazla %50'sidir.
12: Evet, bu oyun konsolu hala piyasada nadir bulunan bir ürün. Elimizde pek yok, hatta neredeyse hiç bulunmuyor diyebilirim. geri alınmayan bir tanesi olsa bile çok kısa sürede satılıyor.
11: Alex, ürünlerin güncel değerini çoğunlukla internetteki pazar yerlerinden belirliyor. Rehinci bu değerden yola çıkarak müşteriye anında kredi olarak verebileceği miktarı hesaplıyor.
12: 200-250.
13: Tamam.
12: 250 mi?
13: Öyle yapalım, tamam.
12: Tamam.
13: Onu 1 Haziran'da geri almak istiyordum Alex.
12: 1 Haziran?
13: 1 Haziran'a kadar halledebilir misin yani?
1: Evet.
12: Evet.
13: Sana da uygun mu?
12: Evet.
13: Evet, iyi.
11: Sabit bir teslim alma tarihiyle faizler ve ücretler de tam olarak hesaplanabilir. Genel olarak müşteri ödünç aldığı para için aylık %1 faiz ve %3 ücret ödemek zorunda.
12: İşte paran 250 euro.
13: Güzel.
1: Kesinlikle.
13: İyi.
12: Tomar tomar para ha.
13: Tamam, o zaman en geç 1 Haziran'a kadar alırsın.
12: Kesinlikle.
13: Değil mi? Görüşürüz. Tamam.
12: Görüşürüz.
13: Kolay gelsin.
12: Görüşürüz.
13: Hoşça kal.
11: Çift nakit krediyi bahçelerini büyütmek için kullanmak istiyor.
13: Yeni bir bahçe satın aldık. Ve para ilk oraya gidecek. Çünkü elimizde para ancak ay sonunda geçer. Bu nedenle bahçeyi biraz yenilemek istedik.
1: Kesinlikle.
13: Yaban mersini.
1: Kendi kendine yetebilmesi yani, için. Yani biz de böyle düşünüyoruz.
13: Bugün bir de şeftali ağacı dikeceğiz.
1: Evet.
13: Paranın her kuruşu işe yarayacak.
1: Kesinlikle.
11: Oyun oynamaya ayrılan zamandan kısıldı ve bahçe bakımı için zaman kazanıldı. Rehin işinin temelini müşterilerin güvenilirliği oluşturur. Daniela Löschner'in Bochum'daki rehinci dükkanında da durum farklı değil.
14: Günaydın. Nasıl
15: günaydın.
14: Gidiyor?
15: Buna 40 euro alabilir miyim?
14: Ne? Nasıl?
15: Bu yeni olan 8 GB'lık
14: büyük yeni telefon.
15: Yani
14: Tanrım,
15: aslında
14: senin iç çamaşırından çok telefonun var. Gerçekten de Mario'da en çok rehin alınan eşyalar cep telefonlarıdır ya da oyun konsolu. 13C modeli.
15: Evet, normalde 460 euro falan tutar ama 30-40 euro alsam yeter.
14: Değeri 100 euro.
15: Evet, bu daha ucuz. Bende 8 GB'lık olanı var. 250'si de var ama.
14: Evet, açık tuttum. 100 euro oluyor ama önemli değil. Temelde rehin işi şöyledir. Aslında her eşyayı her miktar karşılığında rehin alabilirsiniz. Sadece müşterinin onu geri gelip alacağından emin olun.
15: O zaman ben hangi gün geleyim?
14: Cuma günü.
15: Aha.
14: Mario'nun paraya ihtiyacı vardı çünkü ay sonu geldiğinde nispeten sıkışık oluyoruz. Bu da sadece 3 veya 4 gün idare etmek için.
11: Daniela Mario ile daha küçük ve düzenli rehin işleri yapıyor ve bunların zamanı kısıtlı oluyor.
14: Onu sadece bir kez çalıştıracağım, tamam mı? Bizde böyle bir durum henüz yaşanmadı,
15: hayır,
14: öyle mi?
15: Bu daha 3,5 haftalık.
14: Sence saat 6'ya kadar açılır mı yoksa pek mümkün değil mi?
15: Biraz zaman alır. Bekle, bekle, bekle.
14: Evet, ben hep aceleciyimdir.
15: Yaklaşık 3-4 dakikanı alır.
14: Aman Tanrım.
11: Rehincide nadir bulunan bir şey varsa o da zamandır.
15: Açıl artık.
14: Açılsana. Neyi bekliyorsun? İşimizde zaman kesinlikle önemli. Ne kadar hızlı olursak o kadar çok müşteriye hizmet verebiliriz. O kadar çok para kazanırız.
15: Evet. Açıldı.
14: Şifresi var mı?
15: Hayır, yok.
14: Yok. Tamam o zaman. Kapatalım telefonu.
15: Tamam.
14: Burada gayet normal bir...
15: Yaklaşık 3-4 dakikanı alır.
14: Aman Tanrım.
11: Rehincide nadir bulunan bir şey varsa o da zamandır.
15: Açıl artık.
14: Açılsana. Neyi bekliyorsun? İşimizde zaman kesinlikle önemli. Ne kadar hızlı olursak o kadar çok müşteriye hizmet verebiliriz. O kadar çok para kazanırız.
15: Evet. Açıldı.
14: Şifresi var mı?
15: Hayır, yok.
14: Yok. Tamam o zaman. Kapatalım telefonu.
15: Tamam.
14: Burada gayet...

0: Mümkünse 40 euro.
1: Tamam. Mario'nun istatistikleri şöyle. Buraya tam 137 kez geldi. Sanırım 100'ün üzerinde uzatma yaptı. Buna karşılık açık arttırmaya düşme oranı ise 0.
2: Bu tam bir ideal müşteri portresi. Böyle bir müşteriye birkaç dakika fazladan ayrılabilir.
0: Uzun zamandır tanışıyoruz.
1: Doğru, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ne zaman gelirsin? Cuma?
0: Cuma. Her zamanki maaş günü.
1: Ben de yine zamanında geldim. Öncesi tatil günüydü ama tam vaktinde
0: evet,
1: buradayım.
0: Tamam,
1: test
0: tamam.
1: Ediyoruz, test ediyoruz. Güle güle.
0: Görüşürüz, hoşça
1: kendine
0: kal.
1: Kendine iyi bak, hoşça kal.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
8: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
10: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
11: Siegburg Rehin Dükkanı'nın kıdemli patronu Niklas, kısa süre önce kızı Angelina'ya işletme yönetimini devretti. Tezgah başında hizmet de dahil.
12: Hoş geldiniz.
13: İyi günler.
12: Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Bunu rehin bırakmak istiyordum.
12: Tamam, hadi buna bir göz atalım.
11: Fakat bunun tam olarak ne olduğunu Angelina'nın önce bir anlaması gerekiyor.
12: Bu nedir?
13: Dekupaj testeresi. Ben daha çok başka şeyleri de rehin olarak verip veremeyeceğimi öğrenmek istemiştim.
12: Evet, evet.
13: Var mı böyle bir imkanımız?
12: Aletleri de kabul ediyoruz. Bir daha bakmam lazım. Bu burada hala kutusunda. Olduğu gibi duruyor. Yepyeni gibi. Alet işlerine elim hiç yatkın değil. Yani akülü matkap bile benim için bir kabustu. Bence bu biraz erkeklerin işi. Ben o konuda pek iyi değilim. Bir kadın olarak hiç de iyi değilim. Bir saniye, hemen fiyatını kontrol ediyorum.
13: Tabii.
11: Oyma testeresinin ne kadar kazandıracağı şimdi ortaya çıkacak. Ama paranın neye gideceği çoktan belirlenmiş durumda.
13: Sürücü kursu kaydını ödemem lazım. Aslında

0: 350 euro tutuyor ve hala 150 euroya daha ihtiyacım var.
1: Angelina henüz araştırma yaparken babası Niklas devreye girerek aleti ustaca bir bakışla değerlendirdi.
2: Böyle teknolojik şeyler, özellikle de aletler söz konusu olduğunda daha çok tecrübe sahibi olduğundan oldukça basit oluyor. Ama dikkat etmelisin, bu akülü değil, normal elektrikle çalışıyor. İşte o zaman anlıyorum, bu iyi bir marka ya da iyi bir marka değil diyorum.
3: Tamam, ikisi farklı
2: evet,
3: mı oluyor?
2: Evet, bir tane akülü ve şarj aletli olan var, bir evet. De normal elektrikle çalışan. Bu şekilde neyin işe yarayıp yaramadığını görebilirim. Buraya bakmalısın, tamam. Çünkü bu model diğerinden akülü çok daha ucuz.
3: Tamam. Şimdi anladım. Şimdi babamla bir konuşmam gerekiyor desem de utanmıyorum. Bence bu hiç de kötü bir şey değil. Aksine onun bilgisine başvuruyorum. Ve bunu yapabildiğim için mutluyum. Yani yalnız değilim. Çünkü insan her türlü hatadan kaçınmak ister. Bu çok önemli. Yani gelişebilmek için.
1: Ancak internette benzer mallar için mevcut piyasa değerinin ne olduğu kısa sürede ortaya çıkıyor.
3: Teknolojik ürünler veya aletler söz konusu olduğunda ikinci el piyasasında nasıl bir işlem gördüğüne bakarız. Bunun için belirli platformlar var ve bu fiyatın belirli bir yüzdesini alırız. Yani tam olarak o fiyatı vermeyiz çünkü tamam bu en az 4 ay bizde kalacak deriz. Bu da aletin değerinin düşeceği anlamına gelir.
1: Yani mevcut piyasa değerinden çok daha düşük bir miktar ödeniyor.
3: Bunu şimdi neredeyse sıfır ayarında buldum çünkü gerçekten mükemmel durumda. Ne yazık ki piyasası pek yüksek değil. Yani rehin bedeli olarak 21 euro çıkıyor.
0: Bu kadar mı?
3: Evet, her şey dahil. Yani insan daha fazlasını vermek isterdi doğrusu. Ama şunu da söylemek lazım. Rehin alınan eşya daha fazlasını etmiyor. Sorun da bu zaten. Bunları her zaman test ederiz. Bir dakika, hemen babamı getiriyorum. O bunu çalıştırmayı biliyor. Şuradaki oyma testeresi için sana ihtiyacım var.
2: Sen yapamaz mısın?
3: Hayır, yapamam. Bildiğin gibi alet edevatla aram pek iyi değildir.
2: Tamir işlerinden hiç anlamıyor.
3: Tamir işleri için evde kocam var.
2: Sorun da bu zaten.
1: Yine de çalışıyor mu diye kontrol edilmeli.
2: Fişini prize takalım. Evet. Aa, çok güzel. Çalışıyor. Evet. Bu marka zaten çok iyi bilinen bir marka. Profesyonel bir ürün. Yani adı sanı duyulmamış bir markadan daha iyi. Ben büyük ihtimalle 30 euro civarı derdim. Sen kaç veriyorsun?
3: İyiymiş. Ben 21 demiştim.
2: Şanslıymış. Ben olsam ona 10 euro daha vermezdim. Kontrol etmesem alamayacaktı. Nihayetinde ona sadece yol gösteriyorum. Öğrenmesi lazım. Hata yapması normal. Çünkü insan hatalarından ders çıkarır.
3: Evet.
0: Ben daha fazla beklemiştim.
3: Beklediğiniz miktar ne kadardı?
0: Aslında 150 euro gibi bir fiyat beklemiştim ama...
3: Evet, o parayı maalesef karşılayamam. Sorun şu ki şimdi onu neredeyse yeni durumdaki haliyle evet. 71 euroya buldum. Biz de bunun sadece belirli bir yüzdesini Anladım. Verebiliyoruz ve maalesef daha yüksek tamam. veremiyorum. Tabii ki her eşyada ürünün geri alınmayıp açık arttırmaya gideceğini hesaba katmamız gerekir. Bu durumda ona fahiş miktarda borç vermiş olmamızın bir anlamı kalmaz.
1: Sonuç olarak rehin verilen miktar 21 euro olarak kalıyor.
0: Şu an 129 euro eksiğim var ama en azından bir ilerleme kaydettim. Hiç ilerleme olmasaydı daha zorlu olurdu. Karşılığında az da olsa bir şeyler aldım. İyi günler, kolay gelsin.
3: Sana da iyi günler, görüşürüz.
1: Böylece ehliyet başvurusuna en azından bir adım daha yaklaşıyor. Offenburg'daki rehin dükkanı sahipleri kara ormanın eteklerindeki işlerini büyütmek istiyorlar. Ancak bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor.
4: Axel dışarıdaki randevularda çok rahat davranır. Her zaman yeni ve ilgi çekici şeyler bekler. Bense biraz ikilemdeyim. Yani beraber dışarı çıkmayı pek istemem çünkü o zaman rehin dükkanı boş kalıyor. Dışarı çıktığıma değmesini isterim ve bu bende bir baskı yaratır. Bu durum haliyle zaman zaman fiyatlara da yansıyor.
5: Evet, sana bahsettiğim dönerciye gidiyoruz.
4: Nereye?
5: Yeni açıldı sayılır. Ancak yeni bir teslimat aracı lazımmış. Eskisi sağlam ama sanırım bir şey istiyor gibi. Elindeki kamyonetten daha büyük bir şey istediğini düşünüyorum. Yenisinin peşinatını yatırmak için elindekini kesinlikle rehin bırakmak istiyor. Bunu anladım. Başka şansı kalmadığı için de bize başvurdu.
1: Araç rehin işlemleri Axel ve Daniel için aslında normal bir iştir. Ancak çoğu zaman müşteriler bu işlem için rehin dükkanına gelir. Tam tersi olmaz.
5: Merhaba, bizim için neyiniz var?
0: Benim bir arabam var.
5: Öyle mi?
0: Telefonda konuşmuştuk.
5: Tamam.
0: Evet.
5: Arabayı görelim bakalım.
0: Evet.
5: Onu rehin verip yenisini alacağını söylemiştin değil mi?
0: Doğru, yenisini almak istiyoruz.
5: Tamam.
0: Rehin bırakmalıyız.
5: Tamam, bir göz atabilir
0: evet,
5: miyim?
0: Evet, elbette.
1: Daniel'in ilgisini çekti. Ama kamyonet değil, onun şimdi acelesi yok.
4: Güzel, belki de o gün henüz hiçbir şey yemediğim için öyle olmuştu.
1: Birazdan iş konuşacağınızda bu durumun size yardımı pek olmuyor. Küçük bir döner arabası için.
5: Bay Cenna, seninle konuştuğumda biraz daha yeni bir model olur diye düşünmüştüm.
1: Yoksa bambaşka bir şey mi?
4: Axel bana arabadan bahsederken daha kaliteli olan bir E serisi veya C serisi olabileceğini düşünmüştüm. Sonra araca bakmak için oraya vardığımızda bir de ne göreyim? Üzerine güzel resimler yapıştırılmış bir A serisi karşımızda duruyordu.
5: Pekala. Eksik olanlar bunlar değil mi? Bunlar koltuklar işte. Bana alttakiler lazım. Durun, bunları takmamız gerek. Tekrar düzgünce yapalım. Parmaklara dikkat.
4: Evet. Axel.
5: Efendim?
4: Tanrı aşkına ne yapıyorsun orada?
5: Koltukları düzgünce takmaya çalışıyorum.
4: Neden?
5: Aklımda 12-14 bin euroluk bir kamyonet varken şimdi bunun 1200-1400 euro inmesini kendime yediremedim. Ve bunu açıkçası ona belli etmek istemedim. Evet, kesinlikle bir test sürüşü yapmalıyım.
4: İşte asıl meseleye geldik, anlat bakalım.
5: Ekip olarak bizim avantajımız şu. Birimiz kendisini tutkusuna kaptırdığında ve kendini kaybettiğinde diğeri onu kollar. Rehin ücreti ne kadar olacak?
0: 1000 euro.
5: Tamam, güzel. 5000 falan diyeceğini düşünüp korkmuştum ama 1000 dedin. Bu güzel. O kadar güzel bir miktar verdin ki ben bu arabaya kesin binerim. Evet, kaçırmam.
4: O kendine göre standart prosedürünü işletir, ben de işin ticari boyutuna, yani harcanan emeğin ne kadar olduğuna odaklanırım.
1: Ticari olarak makul olansa öğle yemeği masraflarıdır.
4: Şöyle yapalım, sen bir tur at, ben de bir döner söyleyeyim.
5: Olur, tamam.
4: Güzel.
1: Bir test sürüşü ancak araç rehin bırakılacaksa yapılır. Daniel bu işe çoktan karar vermiş gibi görünüyor.
5: Daniel arabaya bir türlü ısınamadı. Sonra uslu uslu yerinde durdu ve kendine bir döner ısmarladı.
1: Bu sırada Axel ise rehin alınacak arabanın her bir karışını didik didik inceliyor.
5: Şimdi bakalım araçta ne var ne yok. Evet, amortisörler işini yapıyor. Şimdi bir de frenleyelim. Korna da çalışıyor. Dörtlülerde. Süper bir araba bu. Ama önemli olan yıldızlı logonun üzerinde olması. Kim bu markayı kullanmak istemez ki?
1: Sonuç, döner arabası iş görüyor, çalışıyor. Fakat başarılı bir anlaşma henüz çok uzak.
5: Daniel'in kalbine giden yolun midesinden geçtiğini düşünmüştüm. Ama ne yazık ki ortada sevgi falan yoktu. Bayağı sinirli ve bayağı aksiydi. Hiç hoşuna gitmedi.
4: Axel her zaman haklıdır. Ne söylersen söyle boş. Boş işte. Kendi kafana göre hareket ettiğinde hiçbir şeyin önemi yok. Ana karakter gibisin. Plaklara gelince hurdadan ibaret ama muayeneye girmiş bir araba görüyorsun ve vay canına.
5: Arabanın 1400 ile 1500 euro arasında bir şey edeceğine beni bir türlü inandıramadı.
4: 1000 euroya bulduğun bir aracı neden 800'e rehin bırakasın? Biz de bekler durur, sonra gelip almaz. Çünkü masraflar, otopark ücretleri falan derken maliyet 950 ile 1000 euroya kadar ulaşır. O zaman da başka bir derdi çıkar.
5: Bence müşteri muayene süresi bitene kadar onu almaz. O zaman satarız. Böyle düşük bir meblağda bile kazanç sağlarız.
4: Çektiğimiz zahmete değmez bak. Lütfen.
5: 700 nasıl?
4: Zaten 500 var. Plak koleksiyonum da vardı daha. Onları oradan oraya taşımam gerekecek.
5: Sorun da bu zaten. Onları oradan oraya taşıyacaksın.
4: 6 ay sonra kullanamayacaksın.
5: Ona seve seve 700 verirdim.
4: Ben bu işte yokum. Plaklarla ilgileneceğim.
5: Tamam, ona 500 vereceğim.
1: Bu miktar müşterinin beklediği miktarın yarısı.
5: Ortağımı senin için ikna etmeye çalıştım. Ama ne yazık ki sadece 500 euroluk bir kredi teklif edebiliyoruz. Bu sana uyarsa tabii. Ne kadar ihtiyacın var?
0: En az 800.
5: Olmaz.
0: Başka türlü olmaz.
5: Sana 500 euro teklif edebilirim. Bunu bir düşünebilirsin. Başın sıkışırsa da bana hemen telefon edebilirsin. Elimden geldiğince yardım ederim. 500 euro hazır olacak. Bana telefon et yeter.
6: Evet, biliyorum.
5: Bana
6: maalesef
5: telefon et. Evet, pekala.
6: Bunu kabul edemem. 700 euro da olmaz.
5: Bir düşünseydin.
6: O fiyata inemem.
5: Pekala.
4: O fiyattan rehin almaya hiç niyetli değildik. Kısacası sonuç olarak hiçbir şey çıkmadı. Benim için bir döner hariç.
1: Ve sonuçta parasının hakkını sonuna kadar verdi.
7: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle. 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
9: Gol be gol.
10: Yemek sepeti. 25 yıldır hep seninle.
11: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
16: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
17: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
16: Ne de motorun durması onları yıldırır.
17: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
16: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
17: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bak şurada bir örümcek var. Yukarı tırmanıyor.
1: Ne diyorsun?
0: Buna bak ne kadar
1: bayağıdır büyük. Bayağıdır dikiliyorum burada. Fark etmedim
0: bile.
1: Çok
0: tatlı bir şey. Dur gidip şunu yeşilliklerin içine bırakayım. Gel dostum, ne yapıyorsun? Hadi git hadi.
1: Üstümden örümcekler sarkıyor. O kadar yaşlandım ki artık örümcek tuttum dostum.
2: Bence sorun sende değil, arabada
3: fazla. Bence bu para örümceği.
0: Hayır dostum, para örümceği değil.
1: Senin üstünde değildi.
0: Bence taksit örümceği. Geri döndük. Aa, çok güzel ya. Klasik otomobiller için İngiltere'yi arşınlıyor.
1: Güzellik abidesi.
0: Çok güzel bir parça. İngiliz dediğin budur. Çok hoş.
1: Çok hoş.
0: Amerikan ikonları.
1: Ön taraftaki krom miktarına bir bakar mısın?
0: Ve kıta Avrupa'sından ilginç parçalar.
1: Bu çok nadir bir parça.
0: Bunları alacağız. Teşekkür ederiz.
1: Harikasın Ludo.
0: Toparlayalım. Açılır tamam bu. Bak lütfen ben kaçıyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla satacağız. Paraya para demiyoruz. Klasik arabalara hoş geldiniz. Klasik otomobil aramak için yollara düşüyoruz.
1: Hatfield'a gidiyoruz dostum.
0: Hatfield and the North.
1: Ne demek o? Neden diyorsun?
0: Tabelalarda öyle yazıyordu, ondan öyle söyledi.
1: Neyse, bugün Colin adında biriyle tanışacağız.
0: Evet.
1: Evet.
0: Harika dostum. Ne varmış Cole'da?
1: 50'lerden 70'lere uzanan İngiliz işi arabası olduğu söyleniyor.
0: Tamam.
1: Ama araya biraz da Amerikan işi, Amerikan metali serpiştirmiş.
0: Amerikan metali mi?
1: Evet.
0: Peki bu şey ne yani bu İngiliz... Bir İngiliz metali değil mi? Konforsuz, yol tutuşu, doğru düzgün değil.
1: Evet.
0: Pek hızlı gitmiyor. Kışın soğuk, yazın sıcak, iç tasarımı berbat. Bu arabaları neden bu kadar seviyoruz ha? Sence neden?
1: Çünkü bunlar İngiliz yapımı. Çünkü biz böyle şeylere katlanırız. Ama bak, bence bunlar harika. Hadi gidip Colin'de bunlardan başka var mı diye bakalım Henry, ne dersin?
0: Dönerken yanımızda rüzgarı içeri alan bir arazi arabası mı olur yoksa bir Amerikan metalinin cazibesine mi kapılırız? Bunu göreceğiz. Hatfield, biz geliyoruz.
4: Now come on then, tell us.
0: Hadi Colin, anlat bize. Göz bebeğin hangisi?
5: Hepsi, hepsi.
0: Öyle mi?
5: Gerçekten öyle.
0: Ne zamandır bu işte?
5: Herhalde 50 yıldır.
0: Gerçekten
1: 50
0: mi?
1: Yıl?
5: Evet.
0: Vay canına.
5: Hepsi ömür boyu biriktirdiğim şeyler.
0: Ciddi misin?
5: Evet.
1: Vay
5: evet.
1: Canına.
5: Hepsine aşığım.
0: Özellikle ilgilendiğin bir araba, bir dönem falan var mı?
5: 50'lerin sonu, 60'ların başı.
1: Hesaba katmamız gereken mühim bir mesele var tabii. Bu koleksiyonuna yıllarını vermişsin. Çok uğraşmışsın.
5: Hı-hı.
1: Hepsini elden çıkarmaya razı mısın?
5: Bazılarını, evet, bazılarını.
1: Öyle mi? Yani hepsi satılık,
5: evet,
1: olabilir mi?
5: Olabilir.
1: Öyle mi?
0: Tamam. Bunu duymak hoşuma gitti.
5: Tamamdır.
0: Ama, tamam dostum, bak gezerken seni çağırırız.
5: Tabii, bakın bakalım.
0: Araçlarla ilgili daha fazla, evet, bilgi alırız. Sonra da biraz pazarlık,
5: tamamdır,
0: yapıp ortayı buluruz ha.
5: Güzel.
0: Evet, tamam.
1: Anlaştık.
0: Efsanesin. Teşekkürler
5: Colin. Ikiniz.
0: Bizi davet ettiğin için
1: İçimde
0: teşekkürler.
1: İçimde çok iyi bir his var.
0: Tamam hadi o zaman. Hadi benim gidelim. İçimde iyi bir his var.
5: Tamamdır.
0: Hadi Colin, birazdan görüşürüz. Bakalım bu yeşil kapının arkasında neler varmış. 30'lardan kalma bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz. Şuna bak. Acayip havalı.
1: Vaktiyle bu arabalar dev markalara kafa tutardı. Gerçekten.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Şaka değil. Ama sonra o dev otomobil şirketleri dizginleri eline aldı ve dedi ki böyle giderseniz ayakta kalamazsınız.
0: Ama bu savaş öncesi değil,
1: evet,
0: miydi?
1: Evet, kitlesel pazara.
0: Tam öncesi. Ha?
1: Evet öyle. Bence şu plakaya bakarsan ben 1938-39 derim.
0: Ne yalan söyleyeyim. Bu arabaların yeri bende ayrı. Mesela şunlar,
1: evet,
0: bu ters modeller. İçi öyle şirin, öyle nostaljik ve öyle nasıl desem... Çok hoş. Taşın içinde yaşa yani. O derece şu koltuk döşemelerine, farlara baksana.
1: Evet. Ben de bayıldım. Harika.
0: Yan tarafa geçiyoruz. Çok güzel.
1: Taksi.
0: Çok güzel bir şekilde restore edilmiş
1: yani bu...
0: dostum. Bakar mısın?
1: Öyle, evet.
0: He?
1: Bu yanılmıyorsam şu meşhur nostaljik taksilerden 1957 model olması gerekiyor.
0: Bu emektar taksiler ilk kez 1948'de yollara çıktı. Üretimi sadece 10 yıl sürdü ama 60'ların sonlarında bile hala pek çok kişi tarafından kullanılıyordu. Çok hoş, bayıldım. Hep taksi şoförü olmak istemişimdir. Fulham Road mu dostum? Fulham Road'a mı gitmek istiyorsun? Bak şöyle söyleyeyim. Doğuya gitmek istiyorsan ben batıya gidiyorum çünkü torunumun doğum günü var, tamam mı? Ona geç kalamam. Fulham'a, Chelsea'ye, o taraflara gideceksen sorun yok ama... Kusura bakma, seni alamam. Özür dilerim.
1: Şoför bey, lütfen sürer misiniz acaba?
0: Pardon. Tamam tamam, ne güzel bir gün.
1: Bunda sevdiğim şey ne biliyor musun?
0: Ne?
1: İşte bu özellik. Ha işte oldu. Hiçbir şey duymuyorum.
0: Ama konuşacak çok şey var. Polly'nin şu Amerikan menşeli araba tutkusundan başlayabiliriz. Şuna bir bakın.
1: Bu 1970'lerde markanın en gözde en üst segment tasarımıydı.
0: 60'ların sonlarından kalma. Velhasıl insan bakmaya kıyamıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Topu topu 13 bin kilometrede. En lezzetli de şu, 1962 model bir klasik. Amerikan estetiğiyle İngiliz işçiliği buluşmuş.
1: Bu çok güzel değil mi ama?
0: Dostum, Colin'in elindeki her şey pırıl pırıl görünüyor. Gerçekten çok güzel. Zamanında bu modeller üst segment patron arabaları pazarına Amerikan tarzında bir giriş yapmak istemişlerdi. Üretilenlerin çoğu ülkede kaldı ama az sayıda bir kısmı da Avrupa pazarı için özel olarak soldan direksiyonlu üretildi.
1: Hadi atla. Bir test et bakalım. Genişliği nasıl?
0: Ya evet.
1: Şuna bak. Hem de koldan vites.
0: Tanrım, yalnız şu anda inanılmaz rahatım, onu söyleyeyim.
1: Şimdi gözün önüne getir. Yeşilliklerin içinde sere serpe güneşleniyorsun,
0: evet,
1: ve millet senin göz, evet, bebeğin olan arabana hayran kalıyor. Yanına gelip diyorlar ki vay be,
0: evet,
1: direksiyonu solda bir de.
0: Evet.
1: Keşke benim olsa.
0: Evet.
1: Sıkıştın mı dostum?
0: Biliyor musun? Bu araba İngiltere'de üretildi.
1: Sıkıştın mı?
0: Evet, Colin'in güzel motosikletleri de var ama dikkatimizi onlara vermeden önce bir odaya daha bakmalıyız.
1: İşte geldik, şuna bak.
0: Aa, evet. Evet, aman tanrım, ucu bucağı yok buranın. Karşımızda resmen yıldızlar geçidi var. Arabalar başka bir boyuttan gelmiş gibi.
2: To me, they are...
0: Bence tasarımları olağanüstü bunların. Limuzin bile var.
5: İlk çıktığında Southgate Belediye Başkanı'nın makam aracıymış bu.
1: İşte bak.
5: Kapısında, evet, arma var. Belediye Başkanlığı arması.
0: Şurada da bir spor araba efsanesi var.
1: Colin, şu arabayı bir anlatsana bize.
5: Olur tabii.
1: Çift motorlulardan, öyle
5: doğru
1: değil mi? Belli ki bu araba elden geçirilmiş.
5: İster dağ tırmanışı olsun, ister onun gibi,
1: evet,
5: başka bir şey.
1: Müthiş.
5: Bildiğimiz yarış arabalarından değil bu.
1: Evet.
5: Büyük olasılıkla tırmanma, evet, yarışları için. İçinde 5 vitesli de o eski,
1: tamam,
5: şanzımanlardan,
1: evet,
5: var. Yani sonradan dönüştürülmüş. Motoru da genişletilmiş. 5 yataklı 2 litrelik o efsane modelin,
1: evet,
5: motorundan.
0: 1955'te piyasaya çıkan bu model, saatte yaklaşık 160 kilometre yapabilen motoru ve zarif görünümüyle 1800'lük bir spor otomobildi. Bu araba yarış için güçlendirilmiş ama nostaljik havasını da hala fazlasıyla koruyor.
5: Kapıları açmadan inip binerken zarafeti koruyabilmek asıl sorun.
1: Gerçekten binecek misin? Yardım lazım mı? Şuna bak.
5: Belli ki zamanında
1: gerçekten
5: bale yapıyormuş.
1: Gerçekten girdi. Bak, başardı. Harika.
5: Bakalım çıkabilecek mi?
1: Evet, doğru.
0: Bu inanılmaz bir şey Colin. O neydi öyle? Ayağımı sakatladım sandım.
5: Dikkat et.
1: Bu da ne?
0: Aa, vitesi de çok güzel.
1: Evet, direkt 90'lar modelinden alın.
0: Çok güzel dostum, gerçekten. Tamam, bak devam edelim.
1: Ama Henry, fark etmediğim bir şey var.
0: Vay canına. İngiliz havasından kıta Avrupası zarafetine. Aa, bu kesin Fransız olmalı değil mi? Çamurluklardan dolayı.
1: Ben de öyle derdim. Yani çamurlukların kendisi kesinlikle Fransız. Le Martel.
0: Çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti.
1: Evet.
0: Pekala bak. Bisikletimiz de var.
1: Evet. Şuradaki taksiyi gerçekten sevdim ama bence biraz...
0: Biraz şey olabilir.
1: Evet öyle.
0: Aa, bak ama bu güzel.
1: Kesinlikle.
0: Bu gerçekten güzel.
1: Evet.
0: Başka ne var?
1: Yani şey, biliyorsun.
0: Efsanevi klasik.
1: Çok,
0: tamam,
1: güzel.
0: Tamam, bisikleti
1: ama
0: yerine koy.
1: Ama diğeri dostum kesinlikle.
0: Şimdi Colin'in yanına gidip ciddi,
1: tamam,
0: ciddi pazarlık yapalım.
1: Evet.
0: Harika, hadi.
1: Tamam.
0: Hadi
1: tamam,
0: bakalım.
1: Tamam, geliyorum.
0: Colin. Aha. Bu sefer nereden başlayacağımı gerçekten bilmiyorum.
1: Bence ben biliyorum.
0: Hadi söyle bakalım.
1: Evet, sana bir şey sormak istiyorum. Hatta sana şu taksiyi sormak istiyorum.
5: Evet.
1: O satılık mı?
5: Satılık.
1: Tamam. Peki ne kadar istiyorsun?
5: Onun için yaklaşık 12,5 istiyorum.
1: Tamam.
5: Hı-hı.
1: Tamam. Hı-hı. Peki.
0: Orada da bir klasik. O da çok hoş. O ne kadar?
5: 28,000.
0: Oo.
1: Tamam peki.
0: Hadi hayır hayır. Colin cidden evet. Cidden. Bunu evet. Anlayabiliyorum. Direkt gerçekten olan. Güzel.
5: 20 senedir bakıyorum. Pasın P'si bile olmayan tek örnek bu. Başka
0: peki ya,
5: yok.
0: Şuradaki ne der?
5: Evet.
0: Çok iyi.
5: Aha.
0: O ne kadar?
5: 12,000'e satarım.
1: Tamam.
0: Bisiklet. O ne kadar? Satılık mı?
5: Yaklaşık 250.
0: 200.
5: 225 diyelim.
0: Olmaz.
5: Sadece çamurlukları 200
1: evet,
5: sterlin eder.
1: Evet Colin çok güzel bir şey ama onu küçük bir yan parça olarak almak istiyoruz senden.
5: Başka bir şey de alacaksanız.
0: Tamam başka bir şey alırsak 200. Hadi tamam. Hadi.
5: Şuna bak.
1: Tamam
5: kolumu
1: anlaştık.
5: Kolumu koparıyor resmen. Bu çok gerçekten güzel. Kelepir.
0: Diyorsun
1: evet,
0: ha?
1: Evet çok güzel çok teşekkür
0: tamam.
1: Ederiz Colin.
0: Harika. 200. Bir teklif yapabilir miyim?
5: Yapabilirsin.
0: Şuradaki.
5: Hı-hı.
0: 9000.
5: Oo. 11,5 yapabilirim belki.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Ne? Kazancım net, sigortam net.
8: KOP'ta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Kulu sen de dene.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Şeftalinin kilosu 69 lira 50 kuruş.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
13: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
12: Ne de motorun durması onları yıldırır.
13: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
12: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
14: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
0: Hatfield'dayız. Colin'in tertemiz İngiliz ve Amerikan otomobil koleksiyonunu inceliyoruz. İki kapılı spor otomobil için 12 bin istiyor. Bakalım pazarlıkta fiyatı aşağı çekebilecek mi?
2: 11.250. Nasıl? Fena değil değil mi? 750 indim. Eğlenceli bir araba. Tam bir yaz arabası. Hatta aslında kış arabası da olabilir.
3: Açıkçası bize biraz ters köşe yaptı.
0: 10?
2: Hı. 11.000'den aşağıya veremem.
0: 10.5.
2: Hı. Bir arkadaşımı arayabilir miyim?
3: Şimdi biraz daha iyi bir teklif yapsak o telefonu açmaktan kurtulur muyuz? Yoksa yine de arayacak
2: mısın? Yani bence 11.000'in altı kurtarmaz.
3: Tamam. Anlaştık. Evet.
0: Aferin Colin.
2: Teşekkür ederim.
0: Doğrusu evet, acayip öyle. Tatlı bir şey bu çocuk.
2: Evet.
0: Yani aslında toplam 11.200
2: evet.
0: oluyor değil
2: evet.
0: mi? Doğru. Çünkü o bisiklete de ödeme yapacağız. Doğru.
2: Evet o da kelepirdi zaten.
0: Ertesi sabah merkeze döndüğümüzde Skid 11.000'lik kelepir arabamızı ilk kez görüyor.
4: Vay canına çok iyiymiş.
0: Değil mi?
4: Bence çok güzel. Özellikle de sadeleştirilmiş olmasını sevdim. Tekeri döndürmeyen tek bir parçayı bile üstünde tutmamışlar.
0: Dostum bayıldım.
3: Tüy gibi hafif. Bazı parçalarını fiberglass yapmışlar. Yani yarışlarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir araba.
4: Bütün göstergeleri, paneli, her şeyi çok güzel. Evet. Dönem ruhunu çok iyi taşıyor. Karakterini korusun diye orijinal arabanın izleri hala duruyor.
0: Yani bence bu işin tüm esprisi arabayı rampaların zorlu yollarına layığıyla hazırlamakta yatıyor. Öyle değil mi? Hedef bu olmalı bence.
3: Doğru.
0: Çünkü bir düşünsenize. Bu araba daha önce rampaları tırmanmış olsa bile mesela üzerine küçük bir yarış numarası gibi bazı şeyler ekleyip şahane görünmesini sağlayabiliriz
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet bence harika olur çünkü şu anda bomboş bir tuval
0: evet.
3: gibi.
0: Her neyse bak önce mutlaka bir test sürüşü yapmalıyız çünkü eminim biraz ayar gerekecek.
3: Çok iyi bir fikir.
0: Lütfen şu muhteşem minik aksesuarlarıma bir bakar mısınız gençler? Bu bisikletlerdeki şu çamurluklara bayılıyorum.
3: Evet harika.
4: Dövme çamurluklar evet. Dövme alüminyum çamurluklar.
0: Evet,
4: bir de far var.
3: Çok güzel. Sence hangi dönemden? Bana 50'ler gibi geldi.
4: Bence 50'ler. 50'ler 50'ler.
3: Evet.
0: Bence bu tam sürümden kazanılacak cinsten bir iş. Sence öyle değil mi?
3: Bence de evet.
0: İlk büyük sınavımız bu İngiliz efsanesinin göründüğü kadar iyi gidip gitmediğini görmek. Alan öğleden sonraya gelince arabayı yola çıkarmak için hemen hazırlıklara başlıyoruz. Hemen bir test etsek mi? Ne dersiniz?
3: Hadi bakalım. Pimleri çıkar.
5: Pimler
3: kaldır.
5: Çıktı.
3: Evet. O taraftan mı istiyorsun? Tamam al bakalım. Bu 1800 B serisi yani MGB tipi bir motor. Ama görünüşe göre 2 litreye yaklaştırılmış. Yani oynanmış.
5: Vay be.
3: Aslında hacmi epey arttırılmış. Bakalım çalışacak mı? Çok merak ediyorum.
5: Hafif trisel aküsü de var.
0: Evet. Bak bu ilginç. Ben pistler için yaratıldım.
5: Isıtıcı yok.
0: İşte ben pistler için yaratıldım
3: şimdi
0: diye bağırıyor.
4: Çok çok derli toplu görünüyor.
0: Öyle değil mi?
4: Evet.
3: Diğer mesele de şu. Buradan açabiliyorum. Pompa burada. Şuna bakarsan, şuna bastırsan evet. Dur viteste olmadığından emin olalım. Galiba değil evet tamam. Evet.
5: Tamam.
3: Hadi deneyelim bir daha evet. Bir daha. Biraz daha mı bastık?
0: Aa, evet olacak gibi.
3: Evet. Evet.
5: Sesi çok iyi. Bence uçacak.
3: Harika görünüyor
5: uçacak
3: evet.
5: Uçacak diyorum.
0: Uçacak al. Harika.
3: Kısa bir tur atıp dönsek mi ne dersiniz?
0: Tamam olur.
3: Frenler çalışıyor mu bakarız.
0: Evet hadi bakalım. Kaput tekrar yerine takılıyor. Biz de tepeden tırnağa hazırlanalım. Kaçak yolcumuzla birlikte arabaya biniyoruz. Evet Todd, bu senelik gezintin. Seni korkutmak istemiyoruz. O yüzden sakin gideceğiz. Şöyle vitesler arasında bir turlayalım da bir pürüz var mı yok mu görelim.
3: Şöyle ufak bir fren testi yapalım bakalım.
0: Evet.
3: Bu gerçekten çok enteresan bir araba. Yani 50'lerin meşhur spor klasiği ama üzerinde sonradan eklenmiş bir sürü şey var. Şu plastik kaput ve kapılar gibi mesela.
0: Doğrusunu istersen vintage İngiliz modellerinin hissini veriyor. Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Nostaljik bir şey.
3: Evet öyle. Hoşuma gitti. Bence çok güzel.
0: Bence de.
3: Direksiyon başına geçip yolun tadını çıkarmaya başladıktan sonra üzerinde plastik aksam varmış yokmuş bence hiç fark etmiyor. Bak şu an 4. vitesteyiz. Takviye vitesini deneyeyim mi? Ne
0: olur,
3: dersin?
0: Olur, tamam. Hadi.
3: Bak devirleri çok güzel düşürüyor.
0: Çok hoş değil mi?
3: Devirleri çok güzel düşürüyor derken evet. Düşürüyor ama devir göstergesinde tamam. Göremiyorum bunu.
0: O zaman bununla ilgilenmemiz lazım.
3: Biraz test etmemiz gerekebilir. Yine de anlaşmayı bozacak bir şey değil, öyle değil mi?
0: Bununla ilgili aklımdan ne geçiyor söyleyeyim.
3: Aa söyle.
0: Direksiyonu çok güzel biliyorum.
3: Evet.
0: Ama hani şu ahşap olanlardan bir tane isterdim.
3: Ahşap çemberli direksiyon mu?
0: Hep öyle bir şey istedim.
3: Ama baksana bu deri. Ve bayım daha iyi tutuş sağlıyor.
0: Biliyorum ama ahşap direksiyon fikri benim çok hoşuma gidiyor.
3: Öyle mi? Tamam güzel olur.
0: Yeni halletmemiz gereken küçük işler ve alınacak aksesuarlarımız var. Bu işe geçmeden önce Fransız bisikletimize hızlıca bakmak istiyoruz. Burada eskimeyen numaramızı yapıyorum. Guy diğer cilayı ararken geçen sürede seleyi parlatıyorum. Böylece döndüğümde iş bitmiş olacak. Buldun mu?
4: Hayır.
0: Ben bunu buldum. Gayet hoş görünüyor. Uygun mu değil mi?
4: O seleyle krem rengi çino pantolonunu giymesek.
0: Merak etme
4: sakın.
0: Kurumasını bekleyip parlatacağım. Çok güzel olacak.
4: Buraya ne olmuş böyle?
0: Akıtıyor. Kötü oldu. Üzgünüm dostum. Kağıt havlu lazım bize. Özür dilerim.
4: Sorun değil. Şimdi cilalarız, hallederiz.
0: İşte böyle kurumaya bırakalım şimdi.
4: Evet.
0: Gayet güzel. Bisikletin en ayırt edici ve en çekici özellikleri çamurlukları ve farı.
4: Dövme alüminyum.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Ama bu çok Fransız işi değil mi? Bir İngiliz bisikletinde hiç böyle bir şey görmedim. Fransızlar estetiğe önem veriyor.
4: Bunları piyasada hala bulabilirsin dostum.
0: Gerçekten mi?
4: Yalnız hiç böylesini görmedim, onu söyleyeyim.
0: Peki ne yapalım? Sadece parlatacak mıyız?
4: Çamurlukları parlatırız, zincir muhafazasını parlatırız. Sonra aktarıcı çalışıyor mu diye bir sürmek lazım. Frenlere hızlıca bir baktım, gayet iyi görünüyorlar. Bu bisiklet gayet güzel ayarlanmış.
0: Tamam.
4: Orası net. Bir şey hariç.
0: Tamam peki ne?
4: Şunları biraz aşağı indirmek istiyorum. Açıları yanlış. Ellerin böyle durmasını istemezsin.
0: Tamam doğru söylüyorsun.
4: Biraz aşağı doğru durmaları gerekiyor. Hafifçe aşağı eğeyim.
0: O zaman aşağı doğru eğelim. Skid gidonu ayarlıyor.
4: Evet biraz daha.
0: Sonra parlatmaya başlıyoruz. İşte bu kadar. Biraz mat oldu değil mi? Üstüne metal cilası geçelim de nasıl olacak görelim. İşin ironik tarafı şu. Bu dövme alüminyum malzemenin zamanında peynir ekmek gibi satmasının sebebi temizlik ve cila istememesiydi. Ama düzgün olması için çamurlukları sökmek gerekir herhalde. Anlıyor musun? Yani satmayı hazır hale getireceğiz dostum. Skid pompaya ekstra parlaklık vermek için polisaj taşını kullanıyor. Sonra işimiz bitiyor. Evet, şuna bak.
4: Bu eski pompaları seviyorum. Yani şuna bak, çok iyi görünecek.
0: Dostum.
4: Ayna gibi parlatılmış alüminyum.
0: Çok güzel.
4: Çamurluklara ne kadar güzel uyuyor, değil mi?
0: Bana neyi hatırlattığını biliyor musun? Şu Airstream karavanları.
4: Evet.
0: Anlıyorsun değil mi? Yani parlatılmış alüminyumla o nostaljik detaylar dostum.
4: Dürüst olalım, o çamurluklar ahım şahım değil ama idare eder. Yine de bu detay bisiklete lüks bir hava katıyor.
0: Evet.
4: Bayağı pahalı görünüyor.
0: Kesinlikle. Bence 300 sterlin olması lazım.
4: Öyle mi?
0: Evet dostum, denemek zorundayız.
4: Evet.
0: Anlıyor musun? Ne güzel bir gün. Hatta çayı bile ben yapabilirim. Hadi.
4: Başına bir şey mi düştü?
0: Hayır. Bu inanılmaz. Bisiklet canavar gibi görünüyor ama MG'de halledilecek birkaç küçük işimiz var. Niyetimiz arabayı tam tekmil tırmanış moduna sokmak, sonra ya bir alıcı bulacağız ya da kendimiz yarışa çıkaracağız. Her halükarda yapacak çok işimiz var.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: A101'de tazenin yıldızları, 15'li yumurta 59 lira.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
2: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazar.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma
7: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Arabamızda ilk sürüşümüz çok iyiydi.
12: Bu harika.
11: Öyle mi?
12: Evet, gerçekten çok iyi gidiyor.
11: Yine de halledilmesi gereken ufak tefek pürüzler ve geliştirmek istediğimiz bazı detaylar var. Kaputu ve kapıları süslemekle başlıyoruz. Ben kapılar kaynakla sabitlendi sanıyordum. Uçup gitmişler. Ne yaptın? Kaynakları mı söktün?
13: İki vidayla tutuyor. Kelebek vidalarla.
11: Faz kaynaklı demişti.
13: Lastiği kaynaklayamazsın değil mi? O tarafta çıkıyor.
11: Anladım ama sen sadece birini sökmüşsün. Evet. Neden devir göstergesini tamir etmeye çalışıyorsun?
13: Gösterge panelinin arkasına ters şekilde uzanıp hızlıca baktım. Kabloları takip ettim. Şase kablosu çıktı.
11: Tekrar bağlayacağız o zaman.
13: Besleme kablosu da gevşek.
11: Kaput işi bende. Sen de devir göstergesini hallet. Sonra... Tamamız. Tahtaya vuralım. Devir göstergesi bizi zorlamayacak. Alan altına giriyor. Ben de tornavidayı kullanıyorum.
13: Döndür de hangi somun hareket ediyor oradan anlayalım. Dur bakayım bir saniye.
11: Biliyor musun? Aslında ben tamirci olabilirmişim. O kadar devam zor et. Bir şey değilmiş.
13: Sıktın mı iyice?
11: Evet, gayet sıkı.
13: Tamam, aferin.
11: Geronimo, hadi.
13: Harika iş çıkardın.
11: Çok teşekkür ederim. Al, gerçekten içim rahatladı. Bir işe yaradım sonunda. Çalıştırıp bakalım mı?
13: Yok, çalışmıyor.
11: Boşuna mı uğraştık şimdi? Ben de kendi kendime mühendislik diplomasını cebime koydum diye hayal ediyordum. Baksana çalışmıyor bile.
13: Belli ki başka bir sorunu var.
11: Guy ne durumda acaba? Kapıya yarış numarası yapıştırmak daha kolay. Guy göz kararı izahlıyor ve sonra...
14: Pekala, başlıyor muyuz?
11: Evet, hadi. Yapıştırmaya hazırım. Harika. Her zaman ortadan dışarı doğru yapıştı.
14: Ortadan dışarı doğru, yavaşça.
11: Arka tarafı zaten kendinden yapışkanlı. Fakat skid numarayı tam yerine denk getirmek için her yere su sıkıyor.
14: Hele bir kurusun çok iyi yapışacak ama böyle ıslakken pot yapabilir.
11: Tamam.
14: Ama eninde sonunda inecek yani. Tamam.
11: Emin misin?
14: Evet.
11: Söz veriyor musun?
14: Saç kurutma makinesi gerekiyor.
11: Saç kurutma makinesini. Onsuz gezmem ki.
13: (Gülüyor)
11: Şimdi tam bir hard rockçı olacağım. Hazır mısın?
14: Ne diyorsun? Düzleştirdi. Neredeyse oldu gibi ha?
11: Harika evlat.
14: Bu arabada çiçek gibi duruyor.
11: Bayağı iyisin be dostum. Bak şunu söyleyeyim. Fil dişi rengi çok güzel oldu gerçekten. Alan gösterge panelinin arkasına ulaşmak için mücadele ederken...
13: Hayır, bak sen şuna. Sürücü koltuğunda olmak istiyorum. Yolcu koltuğuna geç. Yolcu koltuğuna, evet.
11: Biz de kapılara geçiyoruz. Onlar da yarış numaralarıyla süslenecek.
14: Kağıt gibi.
11: 18.
14: 18, tamam. Aklında tut yoksa başım derdi.
11: Benim zamanımdaki...
14: Bir saat sonra önden kaç santimli diye soracağım. Sen de 16 diyeceksin.
11: Hayır canım, en parlak çağımdaydım 18. Alan devir göstergesinin bağlantılarını kontrol ediyor ama her şey doğru olsa da alet bir türlü çalışmıyor.
13: Bu eski bir devir göstergesinin elektronik kopyası. Belki elektronik parça hasar görmüştür. Geçmişte bir noktada yanlış bağlanmış olabilir.
11: Sonra da yanmış olabilir. Tamam. Yani genel olarak yamalı bir bohça gibi. Anladım. Yenisini almamız gerekiyor, değil mi?
13: Evet, iyi olur.
11: Bu arada biz çıkartmaları bitirirken... Alan sis lambalarına geçiyor.
13: Birini çalıştırdım.
11: Kapılar tekrar takılıyor.
14: İşte bu oldu işte.
13: Tamam, ve işte kapat. Oldu.
11: Sonra geri çekelim. Hayranlıkla bakıyoruz.
13: Ha evet.
14: Şahane oldu. Baskın kırmızı rengi biraz kırdı.
13: Hem rengi mükemmel olmadı.
14: Evet.
11: Çalışan sis lambalarımız da var.
14: Evet.
11: Ayrıca... Direksiyon geldiğinde
13: evet.
11: Ahşap direksiyonu da takacağız.
13: Güzel.
11: Sonra da verili nostaljik maceralar, değil mi?
14: Evet.
11: Ahşap direksiyon en büyük masrafımız olacak. Bu yüzden Mayhill'daki Motolita'ya bir direksiyon yaptırdık. Ahşap direksiyonları eski moda görünse de üretim süreci baştan sona modern.
15: Yüksek kaliteli 5-6 milimetrelik alüminyum kullanıyoruz. Bilgisayar destekli tasarım direksiyonun şeklini bizim için oluşturuyor. Bu veri uzaktaki bir noktadan buraya aktarılıyor ve direksiyon o aşamada kesiliyor.
11: Eskiden bunların hepsi elle yapılırdı. Ama Robby the Robot'un dediği gibi iyi bir bilgisayar kontrollü hassas kesim aletini kimse durduramaz.
15: CNC sistemiyle birkaç yıldır böyle gövdeler üretiyoruz. Bu sayede her şey kusursuz oluyor. Üretim bizim için çok daha kolay hale geldi.
11: Gövde hazır olunca üzerine marka ve İngiltere'de yapılmıştır damgası basılıyor. Ardından güzelce parlatılıp ahşap atölyesine götürülüyor.
15: Şimdi buna ahşap çemberleri monte edeceğiz. Bunlar sapele odunundan. Görüyor musunuz? CNC makinesi

0: bu parçada harikalar yaratmış.
1: Spreyli müzik aletlerinden yatlara kadar pek çok alanda kullanılan maun tarzı dayanıklı bir ağaç. Darren her parçaya deniz tipi epoksi tutkal sürüyor. Sonra tutuşu artırmak için mengene kullanıyor. Ahşap ve metal sandviç deliniyor. Her şeyi bir arada tutmak için 12 metal perçinle dolduruluyor ve ardından tornaya alınıyor.
0: Parçayı eliyle zımparalıyor. Gözü öyle bir terazi ayarında ki metal ile ahşap arasında tek bir pürüz bırakmıyor.
1: En çok zaman alan süreç vernikleme.
0: 3 kat astar olacak. Sonra hepsi tekrar zımparalanacak. Ahşaptaki delikleri kontrol edip bir sorun olmadığından emin oluyoruz. Ardından 3 ara kat vernik uygulanacak. Yine kontrollerimizi yapıyoruz. Sonra tekrar zımparalanıyor ve 3 kat vernik atılıyor.
1: Aradan bir hafta geçiyor ve geriye sadece alüminyum göbeğinin takılması kalıyor.
0: İlk başta bu durumdayken son dokunuşlarla birlikte tam olarak bu şekli alıyor. Artık direksiyonu takıyoruz.
1: Bütün parçaları bir arada tutan cıvatalar yerine sabitlendikten sonra ahşap direksiyonumuza son bir kez daha cila yapılıyor. 4 zanaatkar ve sayısız gigabayt işlem gücü gerekti ama nihayet takılmaya hazır. Pekala beyler.
2: Çok güzel.
3: Evet.
1: Anladınız
3: evet.
1: mı?
3: Kaliteli. Ha? Evet çok kaliteli.
1: Ne diyorsunuz? Devam edin. Takın bakalım yerine.
2: Anladım.
1: Takın.
2: Peki.
1: Deri direksiyon da güzeldi ama bu direksiyon bambaşka olacak.
2: Direksiyonun arkasındaki de fena değil.
1: Öyle mi?
3: Hadi bin. Evet mi? Hadi, hadi.
2: Kesinlikle. Evet lokma anahtar getireceğim.
1: Somun direksiyonu sabitliyor ama çıkması için yine de tokmak gerekiyor.
2: Eskisi çıktı. Çok güzel ama gerçekten.
1: Güzel bir direksiyon. Ama yenisi kadar değil.
2: Sence eskisiyle aynı boyutta mı yoksa?
3: Hayır bence daha küçük görünüyor.
2: Ha doğru. Gerçi bu sayede içine sığmakta zorlananlara biraz daha yer açılacak yani. Evet.
1: Sen kalın bacaklarımla dalga mı geçiyorsun?
2: Hayır hayır geçmiyorum.
1: Geçiyorsun.
3: Ben... Ortada da kolu var. Koca göbekler sıkışıp kalmasın diye.
1: Oldu işte.
3: Evet.
1: Faz ciddi söylüyorum. Çok güzel olmuş. Bir şey diyeyim mi? İnsan ayrı bir... Neler oluyor?
2: Cilalıyorum. Ha,
1: cilala cilala. Şunu söylemeliyim adama. Mahşap direksiyonun cidden apayrı bir havası var.
3: Evet. Evet.
1: Klasik evet, bir arabada evet. Yani. Değil mi Skid? Gerçekten şahane.
3: Birkaç yıl sonra buna uyumlu bir baston da alabilirsin.
2: Evet. Bak tamam takıldı. Yerinde duruyor.
1: Çok güzel oldu.
2: Müthiş oldu.
1: Pekala artık maceraya atılmaya hazırız. Bekle bizi Abington. Geliyoruz. Dağ taş tırmanmak yerine daha iyi bir şey buldum. Markanın kalbinin attığı yere. MG Owners Club'ın merkezi olan Abington'a gitmek için yollara düşüyoruz. Bunu bir galeride görsek kim satın almayı düşünürdü?
4: Ne kadar?
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
6: değerinde Trix sat. Tatlı yiyelim.
7: Tatlı konuşalım.
6: Nesildi festi?
8: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor. Opet'te lezzetlerin
9: enfesti festi. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli.

0: olarak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
4: Üç hafta önce Hatfield'da bir kulübede güçlendirilmiş bir MGA buldum. 10.30.
5: 11'den aşağısı kurtarmaz.
4: Aferin Colin. Onu elden geçirdik. Süsledik. Ve hakkını verdik.
6: Parça elle zımparalanıyor. Pürüzsüz bir yüzey elde ediyoruz.
4: Dün Faz'ın yaptığı son ayarlardan sonra artık onu markanın evi olan Evington'a, yani bu aracın üretildiği fabrikaya doğru yolculuğa çıkarmaya hazırız.
7: Neler olacak acaba?
8: Göreceğiz bakalım.
7: Emeklerimize değsin tabii.
8: Sonuçta emeklerimize değsin.
4: Umarım öyle olur.
7: Umarım.
4: Çok da haklısın. Çok heyecanlıyım. Evet. Çok emek harcadık ki.
8: Aynen öyle.
4: Ama çok iyi oldu.
7: Bence çok güzel olacak.
4: Değil mi? Umarım. Umarım öyle olur. Ne kadar iyimsersin bugüne. Tamam, iyi haber şu. Oradaki yetkili bize bir tur yaptıracak. Araçlara bakacağız. Eğer hala duruyorlarsa eski yerleri de göreceğiz. Kötü haberse ikinize yerimiz maalesef yok.
9: O zaman var ya, yağmur yağar. Çünkü biz tavanı olan bir arabada olacağız. Evet, umarım bardaktan boşanırcasına yağmur yağar. Yağmur için dua ediyorum. Bir de umarım ısıtıcısı yoktur.
8: Yok.
9: Var mı?
8: Hayır, ısıtıcı yok.
9: Oh, harika. Yağmur ve keskin bir doğu rüzgarı için dua ediyoruz Al.
7: Endişelenmene hiç gerek yok Skit. O arabada hararet eksik olmayacak. Sıkış tepiş olacağımız kesin, öyle değil
9: mi? Doğru.
4: Yine bana mı çatıyorsun?
7: Yok ya.
4: Sana tek bir şey söyleyeceğim. Orada görüşürüz. Aslında bu arabayı dağ taş tırmandıracaktık ama markanın kalbinin attığı yere gitme fikri daha ağır bastı. Böyle özel, tarihi bir araba için bu çok daha doğru olacak gibi duruyor. Bu arabalarla ilgili ne biliyorsun bakalım?
7: Henry, bu arabalar tamamen yarış için tasarlanmıştı.
4: Aa, tamam.
7: Yani anlayacağın... O efsane atölyenin macerası böyle başlıyor. Motorları kurcalar, performansı arttırırlardı. İşleri biraz büyütüp sağını solunu modifiye etmeye başlayınca o dönem için muazzam olan minik spor arabaları ürettiler. Tabii durum böyle olunca herkes bu arabalardan bir tane edinebilmek için birbiriyle yarıştı.
4: İşte bu şahane model o eski imalathanenin elinden çıkan ilk modern tasarımlı araçtı. Aerodinamik yapısı ve güçlü motoruyla müthişti. Vitesi nasıl?
7: Harika.
4: Bence de gerçekten çok iyi.
7: Evet, şimdi 5. vitesteyiz. Yani uzun yol vitesi.
4: Evet.
7: Yaklaşık 70-80 kilometre hız yapıyoruz Henry.
4: Hiç zorlanmıyor.
7: Motor devrini öyle rahat ve kontrollü kolay bir seviyeye çekiyor ki inanamazsın.
4: Evet.
7: Yanda oturmak nasıl?
4: Ha, çok güzel.
7: Peki aerodinamik camların saçına bir faydası oluyor mu?
4: Bak ne diyeceğim. Aerocamlar saçıma iyi geliyor. Aslında bunu çıkarırsam başımız dertte.
7: Evet. Aman tanrım. Çabuk saçların gidiyor. Geri tak.
4: Ne? Öyle mi?
7: Şapkanı tak.
4: Biraz uçtu mu şimdi?
7: Bence evet.
4: Ne?
7: Saç çizgin hızla geriliyor dostum.
4: Dostum, benim saçım hep böyleydi. 30 kilometre daha gideceğiz. O yüzden tedbiren şapkamı taksam iyi olur. Diğer araç sahipleriyle tanışmak ve bu klasik arabalardan daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum. Pekala, hazır ol Abington. Geliyoruz dostum. Evet.

0: Harika.
1: Hey.
0: Çok heyecanlıyım.
1: Belki Abingdon'da biri arabayı satın almak ister Henry.
0: Yarım saat sonra oradayız. Abington bugün Oxfordshire'da bilim ve perakende parklarına sahip küçük bir kasaba ama 50 yıl boyunca otomobil dünyasının kutsal merkezlerinden biriydi. 1929 ile 1980 arasında 1 milyondan fazla otomobil üreterek kullandığımız arabayı dünya çapında önde gelen bir marka haline getirdiler. Bugün geriye yalnızca bir zamanlar markanın ofisinin bulunduğu bu konut kaldı. Bu bölge klasik otomobil severler kulübünün merkezi olmaya devam ettiği gibi bir İngiliz markasının tarihini kayıt altında tutan şirin bir müzeye ve arşive de ev sahipliği yapıyor. Kulüp müdürü Andy'nin anlattığı gibi her şey Cecil Kimber'la başlamış.
2: Markanın kurucusuydu. 1920'lerin başında çok tutulan ikonik bir modeli temel aldı. Yani araç o devrin en büyük üreticisinin tezgahından çıkmaydı. Sonrasında arabayı elden geçirdi. 1925'te zorlu deneme sürüşü için en çetin parkurlara götürdü ve atölyenin kaderini değiştiren bu oldu.
0: Gerçekten.
2: Herkes büyülenmişti. İşte bu bayıldığımız arabalar böyle doğdu.
0: Bugün bunu zaten bizim Alan'dan öğrenmiştik.
2: Öyle mi? Harika.
0: Bir de fazladan. Her şeyi biliyormuş gibi hava atıp duruyorlar. Artık ben de biliyorum. Yani hikayeyi baştan sona ezberledim. Anladınız mı?
2: Hafızan o kadar iyi mi dostum?
0: Kimber House adı
2: Kimber
0: da
2: House,
0: orada.
2: Evet.
0: Yani kulüp
2: binanız. Kesinlikle. Bu arada eski fabrikanın bulunduğu yere çok yakın bir mesafedeyiz.
0: Kulübün dünyanın dört bir yanından 55 binden fazla üyesi var ve bugün birkaç üye de bize katıldı. Trevor 50 yıldan fazla süredir bu aracı kullanıyor. Sence bu renkler nasıl olmuş? Bütünleşmiş mi?
3: He? Harika bir kombinasyon. Gerçekten çok beğendim.
4: Camlar hep böyle miydi? Çünkü bizimkinde yan cam yok da.
0: Evet, doğru.
3: Yan perdeler, evet.
4: Fabrikadan çıktığında böyle miydi yani?
3: Tam bilmiyorum. Bazılarında vinil kaplama oluyor ama temel fikir aynı.
4: Anladım.
3: Evet, aynı.
5: Dış
3: evet,
5: kapı
3: evet.
5: Kolu da yok. Çok havalı değil mi?
3: Evet, evet. Çok sükse yapmıştı. Evet, biliyorum.
4: İpi çekiyorsun, anlıyorum. Evet,
3: tuhaf,
4: evet.
3: Öyle değil mi?
0: James'in otomobilinde yan cam yok ama çok güzel bir aksesuarı var. Şu vites topuzu çok güzel.
6: Evet öyle.
1: Evet öyle. Bak şimdi bunu görünce bizim arabada ne eksik onu anladım Harry. Bizim de böyle bir dokunuşa ihtiyacımız var. Hani pastanın üstündeki evet. Çilek gibi öyle değil mi?
5: Ucuz plastik gibi
1: evet,
5: değil mi?
1: Evet şu anda ucuz plastik bir topuzumuz var.
0: Sana sorayım James, bu arabaların nesi seni çekti?
6: Burada büyüdüm ben. Daha çocukken o fabrikadan çıkan kamyonları izlerdim. Evimizin önünden geçerlerdi. Aklıma kazınan ilk araçtı. Farklı bir sevgi besledim.
0: Peki bunu sen mi restore ettin yoksa bu haliyle mi aldın?
6: Bu bir Amerikan ihracat arabası. Yani direksiyon başlangıçta diğer taraftaydı.
0: Ha.
6: 1988'de değiştirdik. Sanırım bu araçların %90'ı Amerika'ya gitti.
0: Aslında tıpkı o dönem üretilen meşhur yabancı motosikletler
4: evet,
0: gibi haksız
4: evet.
0: mıyım?
4: Doğru.
0: O serinin de aşağı yukarı %70'i Amerikan pazarına evet. gitmişi. Şimdi evet. birçoğu geri
4: orada
0: geliyor.
4: Orada çürümüyorlar
6: aslında
4: yani.
6: Bence birçoğu geri geldi.
0: Anladın değil mi beni?
6: Bu Texas'tan geldi ve hiç çürük yoktu.
4: Evet kesinlikle evet. Hatırlıyorum.
0: Pete'in arabası da Amerika'dan ithal edilmiş ve tekrar sağdan direksiyona çevrilmiş. Peki sürüşü nasıl? Uzun mesafe yapıyor musun Pete?
5: Evet, Pireneler'e gittim.
0: Tamam, sen de abartma be dostum. Clacton falan dersin sanmıştım. Pireneler de neyse.
5: 11 kişilik bir gruptuk. Geziyi ben organize ettim. Fransa'yı boydan boya geçtik. Pireneler'e geldiğimizde tünellerden gitmedik, tepeleri açtık. Yaptığım en uzun yolculuk buydu. Neredeyse 10 sene önceydi.
0: Vay be.
5: Çok havalı.
4: Çok uzun mesafe.
5: İyi bir rota.
0: Serinin dördüncü aracı da Martin'in çift egzantrikli 1950 cc modeli. Bak Martin, bu biraz daha turuncuya çalan bir kırmızı.
7: Evet.
0: Değil mi? Bu bir standart renk.
7: Hayır.
0: Mi?
7: Başlangıçta iris mavisiydi. Ama sıfırdan İsveç'e ihraç edilmiş.
0: Aa tamam.
7: Orijinal olarak sağdan direksiyonlu.
0: Ha evet.
7: Çünkü o zamanlar orada hala evet. sağdan gidiyorlardı. Sonra kırmızıya boyanmış.
0: Evet.
7: Ama tonundan emin değilim.
0: Çok evet. sevdim.
4: Evet.
0: Çok
4: hoş.
0: Posta kutusu evet. rengi.
5: Krema kırmızısı. Evet.
0: Kırmızı arabalardan söz açılmışken acaba kulüp bizim araçla ilgili ne düşünüyor? Bunu bir galeride görse kim satın almayı düşünürdü?
5: Ne kadar?
0: O konuya girme Pete, sadece söyle, tamam mı? Hoşuna gitti mi?
2: Evet, sprint ve tırmanış arabası arıyor olsaydım bence müthiş bir seçenek olurdu.
0: Tamam, harika. Buna ne kadar isterdin bilmiyorum. 13 mü?
2: Bence bu gayet makul bir fiyat.
0: Makul fiyatmış.
4: Evet, bu iyi. Evet.
0: Gerçek fiyatı Chopper Roy'dan öğreneceğiz ama bence evet. 13 bin istemek iyi bir karar olabilir. Ertesi gün Roy'un ne düşündüğünü öğreniyoruz. Bak, bu konuda biraz taraflıyım, tamam mı? Çünkü bence şahane bir şey bu.
4: Şimdiye kadar yaptığımız arabalar içinde muhtemelen benim favorim bu.
1: Çok güzel, derli toplu ve gövdesi sağlam çelik. Bir de Heritage sertifikasıyla geliyor.
4: Gerçek hem de.
1: O da ne demek?
0: Evet. Ondan biz alıyor
4: muyuz? Evet, muhtemelen.
0: Ne zaman alıyoruz?
4: Sanırım alacağız. Şimdi kaç, 67 mi?
0: Peki şu el emeği göz nuru direksiyonumuza ne dersin?
4: Çok şık, güzelmiş.
0: Günün sonunda Colin'e 11 bin sterlin ödedik. Ona göre araba kelepirdi ama acaba cidden öyle mi dersiniz?
4: Pistin tozunu attırmak istiyorsan o arabanın eline kimse su dökemez. En fazla 14 bin olur ama 12 buçuğa hemen gider.
0: Bence haklısın.
4: Biz de aşağı yukarı bunu düşünüyorduk zaten.
0: Evet, bu bayağı
4: zaten.
0: İyi. Evet. Ben o parayı verdim.
4: Evet.
0: O zaman
4: iyi.
0: En az 12 buçuk diyelim. Direksiyon, çıkarmalar ve ampuller için 500 sterlin daha desek 1000 sterlin kar ederiz. Tabii bir de Fransız bisikletimiz var. Bence 300 sterlin eder. Bisikleti kaça almıştık biz?
1: 200'dü.
0: Tamam, oradan da bir yüzlük var. Yani muhtemelen en az 1100 sterlin, belki daha fazla kar edeceğiz. Bence gayet iyi. İşte ben buna karlı işlerim beyler. Siz ne derseniz deyin. Bugün karlı kapattık.
4: Evet, doğru.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
11: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
11: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
12: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye, rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.
14: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde aramıza katıldığın için mutluyuz. Her türden nefis lezzetler. Bu altın gibi bir şey. Florida'da soslu barbekü var. İnsan dokunmaya kıyamıyor.
15: Eldivenle beraber mi geliyor?
14: Kaliforniya'da acılı takolar. Acı dediğim böyle olur. Ve San Jose'de Kamboçya tatları. Efsane değil mi?
16: Onun dediğinden.
14: Yemekleri kadar ilham veren bir hikaye. Sen bir efsanesin şef. Burada olmak harikaydı.
17: Teşekkürler.
14: Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. San Jose, Kaliforniya'dayız. Yanımda en sevdiğim sunuculardan biri var. Graham Bensinger. Graham benimle ilk röportajını 2008'de üniversiteden mezun olduğunda yapmıştı. Sonra 2025'te çiftliğime gelip bir röportaj daha yaptı. Çok keyifliydi. Sonunda onu kendi çöplüğüme çektim. Artık her şeyi bilemeyeceği bir yerde. Daha önce hiç Kamboçya yemeği yedin mi söyle.
16: Hayır.
14: Harika. Burada avantaj bende. Karşınızda Angkor.
17: Limonotlu tavuk geliyor.
16: Burası bambaşka bir seviye.
18: Tam bir lezzet patlaması.
17: Sipariş hazır.
15: Bu yemekleri daha çok insan tatmalı.
17: Tayland yemeklerine benziyor mu? Sayılır.
9: Tay mutfağı acıdır. Buysa daha çok ot ve narenci ağırlık.
14: Ve işte o Kamboçya mirası. Uçak mühendisi Chen Yi ve kocası Kent'in yardımıyla ihtiyaç duyduğu aile bağı ve huzur için sığındığı liman olmuş.
17: Ben 13 yaşındayken Kızıl Kımerler ülkeyi ele geçirdi ve ertesi gün beni ailemden koparıp Çalışma kamplarına götürdüler. O 4 yıllık süreçte babam dayanamadı, bir kardeşim de kaybetti.
14: Ama en azından annen senin hayatta kaldı.
17: Evet.
19: Tüm bu yaşananlar sırasında umudunuzu nasıl korudunuz?
17: Annem benim meleğim gibiydi. Amerika'ya gelirken burada bu kadar fırsat olduğunu bilmiyordum.
14: Bir süre mühendislik mi yaptın?
17: Evet, savunma sanayisinde çalıştım. Farklı savaş uçakları üretiyorduk. Sonra annem vefat etti. Yemek yapmak benim için onunla bağ kurma şekliydi.
20: Dedik ki madem yemekleri bu kadar seviyoruz, hadi bu işi yapalım.
21: İşte amok yemeğiniz.
22: Amoktan yedim. Muz yaprağının içinde servis edilen bir yayın balığı.
23: Oldukça iştah açıcı ve heyecan verici.
17: Bu Kamboçya'nın milli yemeğidir. Amoku yapmaya kroyunkla başladım. Limonoto ezmesi. Limonoto, Kamboçya biberi, havlucan, makrut limonu kabuğu, sarımsak, zerdeçal ve not şekeri. Kamboçya'dan getiriyoruz.
14: Aşırı tatlı değil ama karamel gibi.
17: Evet.
14: Çok
17: tamam.
14: Güzel.
17: Arpacık soğanı, balık sosu, tuz, su veya eskiden bunu havanla döverek yaparlardı.
14: Havanda döverlerdi.
19: Eskiden
14: evet.
19: Bunu yapmak saatler
17: evet.
19: Sürerdi.
17: Evet.
14: Şimdi sosun kalanını hazırlamak için ana sosu kullanacağız.
17: Kaliforniya biberi.
14: Kaliforniya biberi, tamam.
17: İkisi de aynı. Hindistan cevizi kreması, karıştırıyoruz. Sırada yumurtalar var.
14: Bu kadar.
17: Yayın balığının üstüne döküyoruz marine olması için. Şimdi de muz yaprağından kase yapacağız.
14: Muz yaprağı.
17: Kaliforniya'da tazesini buluyoruz.
19: Bunun amacı ya da faydası nedir?
17: Lezzeti.
14: Müthiş bir lezzet katıyor ama aslında orijinali bu. Alüminyum folyo yoktu. Stretch film falan yoktu. Her şeyi bir arada tutmak, sarmak ve pişirmek istiyorsan, aşçılığın o zamanlar ne kadar ilkel olduğunu bir düşünsenize. Fırın buydu. Tava buydu. Ailenin her şeyi buydu. Evin önünde bir ateş vardı. Her şey orada pişiriliyordu. Ateşin içinde yemeği dağıtmadan nasıl pişireceksin? Başka şansın yok.
17: %100
14: bu kültüre
17: haklısın.
14: Ve kullanım disiplinine hayranım. Hem de harika bir lezzet veriyor bu arada. Bir de bu var tabii.
17: Kesiyoruz.
14: İnce işçilik. Sırf Graham burada diye hava mı atıyorsun? Aramızda kaldığın için mutluyuz.
19: Aa, kafandan geçirelim şöyle.
14: Bunu benden çaldın. Yaprağı katlaman, küçük bir kürdan iliştirmen gerek.
17: Şimdi bunları kaselere dolduralım.
14: İçini neyle dolduruyoruz?
17: Kıvırcık lahana ve balık harcıyla.
14: Yumurta toparlanmasına yardımcı oluyor,
17: evet.
14: Değil mi?
17: Kesinlikle
14: fırında
17: öyle.
14: Ne kadar kalıyor?
17: 44 dakika.
14: 45 değil, 43 değil.
17: Dakikasını buradan tutuyorum. Şimdi de üstüne dökülecek sosu yapacağız.
14: Hayatımda çok çırpıcı gördüm ama ortasında böylesine hiç rastlamamıştım. Bunu sen mi yaptın?
17: Evet. Tuz, şeker, pirinç unu ve Hindistan cevizi kremasının o şeffaf kısmı. Sonra da kremanın geri kalanını ekledik ve kıvam alması için bekliyoruz. Hazır olunca Hindistan cevizi kreması, taze biber ve misket limonu yaprağı ekliyoruz. Maydanozla süslüyoruz. Ve hazır.
14: Muazzam bir şey.
19: İnanılmaz bir lezzet. Bunu her gün yiyebilirim.
14: Sanki Kamboçya usulü yayın balığı sufresi.
19: Bunun bir balık yemeği olduğunu hayatta anlamazdım.
14: Fresno biberinden gelen hafif acılığa bayıldım. Muz yaprağı lezzetini katmış tabii.
19: Çok sağlıklı ve ferah bir tadı var.
14: Efsane değil mi?
19: Onun dediğinden.
24: Siparişiniz geldi.
25: Balık lokum gibi olmuş.
26: Tek kelimeyle nefis.
25: İnsanı resmen anne evine götürüyor.
14: Yani çocukluğunuzdaki yemekler
25: evet.
14: Gibi.
25: Evet.
17: İki numaralı masanın siparişi
26: her
17: hazır.
26: Her şeyi sırayla yiyorum. Zencefilli tavuk, limonotlu sığır eti.
14: Sevmediğim bir şey var mı?
26: Evet, hiçbir şey yok.
17: Etli ankur eriştesi
26: buradaki
17: hazır.
26: Buradaki erişteye bayılıyorum. İçindeki lokum gibi etler resmen insanın içini ısıtıyor.
14: Sırada ne var şef?
17: Ankur eriştesi. Önce sosu hazırlıyoruz. Biraz sıvı yağla birlikte. Kaliforniya biber salçası, Hindistan
14: pişmesi
17: cevizi
14: kreması. Pişmesi ne kadar sürüyor peki?
17: 1,5 saat.
14: Kronometreyi başlatalım. Sonuçta burada bir mühendis var.
17: Arpacık soğan, not şekeri, tuz ve balık sosu yaklaşık 5 dakika pişecek.
14: Resmen Kamboçya usulü enchilada sosu. Tadı güzel olacak.
17: Eti marine etmek için de kullanıyoruz.
14: Muazzam et.
17: Balık sosu, biraz tuz ve şeker.
14: Ne kadar süre marine olmaya bırakacağız bu eti?
17: Bir gece boyunca üzeri
14: tamam.
17: Açık şekilde dinlenecek.
19: Üstü açık marine etmenin mantığını sorabilir miyim?
14: Üzerindeki ıslaklığı atmasını sağlıyor. Sonra fırında mı pişiriyoruz?
17: 190 derecede 45 dakika. Çevirip fırının ayarını yükseltiyoruz. 220 derecede 5 dakika. Soğutuyoruz ve dilimliyoruz. Erişte eklemeden kızartıyoruz.
14: Peki bu karışım nedir?
17: Biz buna lezzet karışımı diyoruz. İçinde denemek ister misin? Kurutulmuş karides, kavrulmuş sarımsak, kavrulmuş arpacık soğanı, tuzlu turp. Erişteyi de ısıtıyoruz.
19: Kendi menünde en çok sevdiğin yemek
17: i̇şte
19: hangisi?
17: İşte bu. Her gün bıkmadan yiyebilirim. Etlerimiz.
14: Sosu iyice gezdiriyorsun.
17: İçine katacağımız bütün lezzet
14: asıl
17: burada.
14: Asıl lezzet bombası.
17: Sadece frank soğanı ve fasulye filizi.
14: Doldurun içsin.
17: Üstünü süsleyelim.
14: Tek kelimeyle nefesi. Sanki biraz pattay yandırıyor.
19: Lezzetli. Üstelik sandığımdan çok daha hafif diyebilirim.
17: Limon sıkarak dene.
14: İzinle kendimi kaybediyorum.
19: Limonla daha çok sevdim.
14: Evet. Biraz asit Hindistan cevizi sütünün ağırlığını alıyor. Et inanılmaz. Yumuşacık. Baştan sona harika bir umami lezzeti var. Bence o lezzet bombası tozu tam isabet.
19: Neden her gün yediğini şimdi anlıyorum.
17: Et hazır.
18: Etler ızgarada pişmiş gibi hem de çıtır çıtır.
25: Acı sosun inanılmaz zengin ve derin bir tadı var. Üstelik ağzınızı hiç yakmıyor.
14: İşte limonotlu tavuğunuz.
18: Bu çok özel bir mutfak. Mutlaka tatmalısınız.
14: Bence yemekler insanlara bir kültürü tanıtmanın en muazzam yolu. Ve sen bir efsanesin şef. Burada olmak harikaydı.
17: Teşekkürler, teşekkürler.
14: Ne diyorsun Graham?
19: Teşekkür ederim.
14: Değil mi?
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
3: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Bakın.
21: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
4: Tam da leslik.
21: Sevince.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
27: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
28: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu bir ton mu?
28: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
29: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
30: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
31: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
32: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
33: Bellona, Bellona.
34: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
35: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
34: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
36: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
37: Bu ne böyle?
38: Böyle olmaması gerekiyor.
36: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
39: Hansi'den vazgeçemem.
36: Geriye tek bir soru kalıyor.
40: Kalsın.
38: Kalsın mı?
40: Yoksa atsın.
41: Esas heyecan şimdi başlıyor.
36: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
39: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
38: Ta-ta.
36: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Şu anda Sacramento'ya yaklaşık 25 dakika mesafede, California Roseville'deyim. Taco avındayım. Buralarda hemen hemen her yerde harika takolar var. Ama Michelin tavsiyesi almış bir yer varmış. Bir şef Meksika sokaklarında yediğiniz takoları alıp Amerika'da şık bir restoranda uygun fiyatı önünüze getiriyorsa bu tamamen benlik bir şeydir. İşte Nick's Taco.
1: Ahtapotlu dürüm hemen geliyor.
2: Bence Guy buraya gelir gelmez o tortillaların kokusunu alacak ve aklını kaybedecek.
3: El pastor ve peynirli biber dilimleri.
4: Bütün lezzetleri Meksika'dan geliyor.
3: Her zaman çok orijinal ve nefis şeyler çıkarıyorlar.
1: Karidesli taco dış masa.
0: Burayı farklı yapan ne?
5: İşin içinde şefin vizyonu var. Her takocuda rastlamayacağınız türden çok daha rafine bir iş çıkarıyorlar.
0: Çünkü Patricio sıradan bir taco şefi değil. Memleketinin tatlarına olan tutkusu uğruna kariyerini bırakmış ve eşi Cynthia ile rakamları bir kenara bırakıp lezzet yolculuğuna çıkmışlar.
1: Eskiden finans sektöründeydim.
6: Ben de bir takocu açmalıyız dedim.
0: Sen de rotayı değiştirdin ve sonra da Michelin tavsiyesi alan bir şef mi oldun?
1: Evet.
0: İnanılmaz.
1: Asıl fikrimiz kaliteli malzeme kullanarak lezzetli takolar yapmaktı. Mısırı pişiriyoruz, sonra da dinlendiriyoruz.
7: Daha önce evdeki bir parti için buradan yığınla tortilla sipariş etmiştik.
0: Hadi işe koyalım.
1: Taze mısır tortillalarımız için hamurumuzu hazırlayalım.
0: Mavi mısır mı?
1: Sadece sarı mısır.
0: Sen uçamayacağını söylemeseler muhtemelen onu bile deneyecek insanlardansın, öyle değil mi?
1: Benim pilot ehliyetim de var ama.
0: Ama bu kadar da olmaz. Bu ne ya?
1: Sadece su ekleyeceğiz. Suyun pH değerini yükseltmek için de içine sönmüş kireç.
0: Kabuklarının soyulmasını sağlıyor.
1: 45 dakika ya da 1 saat kadar kaynatacağız. 8 saatte demlenecek. Ufak porsiyonlar halinde yapıyoruz. Minik minik 10 kilo civarında, yani yarım çuval kadar filan. Yani ona benzer.
0: Peki bu kadarı bir günde ne kadar işinizi görüyor?
1: İşte sanki bir öğün gibi diyebilirim aslında.
0: Yani bunu sürekli yapıyorsun.
1: Evet.
0: Niye azar azar yapıyorsun?
1: Kontrolü sağlamak çok daha basit.
0: Anladım.
1: Büyük bir kazanımız olsaydı işler değişirdi ama gördüğün gibi mutfak çok ufak. Bu yüzden ısıyı kontrol etmek kolaylaşıyor. Vaktimiz daha azalıyor. Üstelik yani
0: İşi sağlam almış oluyorsun.
1: Tam
0: düzgünce öğütebilmek için mısırın dışındaki o kalın kabukların çözülüp ayrıldığından emin olmak gerek.
1: Evet.
0: Çok mantıklı. Kontrol olmak
1: iyidir. Artık mısırı öğütebiliriz. Volkanik taştan yapılma değirmen. Şimdi bakalım.
0: Daha kalitelisi bulunamaz. İnanın bana.
1: Biraz da su.
0: Suyunu dengeliyorsun, makinede öğütmeye başlıyorum.
1: Aynen.
0: Harika. Mükemmel kokuyor.
1: Sonra da tortillalarımızı
0: yapacağız. Merdaneye giriyor.
1: Sacın üzerinde pişireceğiz.
0: Makine sayesinde işler biraz kolay.
1: İki tur çeviriyoruz.
0: Bir tarafa ne kadar kalıyor?
1: 20 saniye kadar.
0: Hadi takoyu hazırlayalım.
1: Taco siparişi masa 23.
8: Özel taco, lokum gibetler farklı soslarla harmanlanıyor.
2: Kusursuz bir taco.
1: Parça etimizle başlıyoruz.
0: Kuru baharatla kaplanıyor.
1: Tuz, toz biber ve tahin.
0: Harika, bayılırım.
1: Sarımsak tozu, kimyon, tavuk bulyon.
0: İşte umami bombası.
1: Her tarafını kaplıyoruz, çeviriyoruz, tekrarlıyoruz. Sonra da tütsü fırınına atıyoruz. 6-8 saat arası pişecek. İç sıcaklık 85
0: tamam.
1: derece. Ardından fırından çıkarıp soğutuyoruz.
0: Güzel.
1: Küp küp kesip doğruyoruz. Şimdi karışımımızı yapabiliriz. Tavamız çok sıcak. Biraz yağ, tütsülenmiş et, küp domates, küp soğan, doğranmış serrano biberi, tuz ve karabiber. Bir saat kadar pişireceğiz. Malzeme eriyip kaybolacak.
0: Üzerine misket limonu suyu sıkıp tavadaki tadı alıyorsun. Mükemmel. Hemen yiyelim.
1: Bu tel peyniri ve kaşar karışımı. Altı biraz çıtırlaşsın diye üzerine bir tortilla
0: kapatalım.
1: Genellerde
0: çıtır bir peynir katmanı oluşuyor.
1: O kısım içeride kalıyor.
0: Oh.
1: Tortillamız da hazır. Şimdi karışımla burada. Üzerine de biraz kişniş koyalım.
0: Oh, bu tortilla tek kelimeyle efsane. Et resmen lokum gibi. Evet. Domates ve soğanla yapılan sosun lezzetini resmen sentezlemiş. Güzel kelime, sentezleme.
1: Aynen, evet.
0: Peynir de harika bir yoğunluk katıyor. Muazzam bir taco bu. Harika.
3: İşte özel takomuz geldi.
5: Çıtır eti ve eriyip uzayan o harika peynir tabanıyla buradaki en iyi yemeklerden biri.
3: Misket limonu ve köz aroması adeta kusursuz bir uyum.
6: Bu benim en sevdiğim taco ama vegan takoları da inanılmaz.
0: Bir anda o etli şölenden çıkıp vegan mı bağladın?
6: Farkındayım ama her ikisi
0: tamam.
6: de üst seviye.
1: Al pastor usulü et siparişi hazır.
9: Sıradan bir takocuda asla göremeyeceğiniz tarzda yemekler çıkarıyorlar.
1: Peynirli spagetti.
0: Takoların hepsini yapacak mıyız?
1: Masa 31'in siparişi.
3: Burada farklı baharatlar ve farklı pişirme teknikleri görüyorsunuz.
1: Kızarmış tavuklu taco, Valentina için acılı Nashville.
7: Bugün acılı Nashville tavuğu yedim.
5: Oldukça eşsiz ve yemesi çok keyifli.
0: Burada geleneklere sahip çıkıyoruz. Kızarmış tavuklu taco yapacağız.
1: Annemin evinde hep kızarmış tavuk yiyerek
0: tamam.
1: büyüdüm. Şimdi marine ediyoruz. Temelinde ayran var. Toz biber, sarımsak tuzu, soğan tuzu, tuz ve beyaz susam koyuyoruz.
0: Tam bir sürpriz oldu.
1: Biraz da çörek otu.
0: Bak bu da sürpriz
1: biraz
0: oldu.
1: Biraz da tavuk bulyonu.
0: Bayıldım.
1: Hepsini birlikte karıştıralım.
0: Tavuk butları ne kadar marine oluyor?
1: Bir gece. Şimdi kaplama
0: ne
1: yapacağız.
0: Ne var onda?
1: un, sarımsak tozu, tuz, soğan tozu, karabiber ve toz biber. Tek kat bir kaplama yapacağız.
0: Sade un mu?
1: Fritözde. Yaklaşık 2
0: dakika. Sırada ne var?
1: Neşveli acı biber yağı, biraz eritilmiş tereyağı, kanola ve zeytinyağı. Karışım hep birlikte.
0: Baharatın aromasını yağda açıyorsun. Harika.
1: Arnavut biberi, sarımsak tozu, kimyon tuz.
0: Keşke buradaki kokuyu alabilseniz şu anda.
1: Şimdi de sosumuzu hazırlayalım. O yağın içine önceden hazırladığım biberleri, yani pasiyayı, havioyu ve köz biberi koyalım.
0: Yağda demleyeceğiz. Şimdi kavuralım.
1: Tavamız sıcak. İçine tane kimyon, kişniş, beyaz susam.
0: Aromalarını salsınlar. Tamam, güzelce kavur.
1: Temelimiz yağ olacak.
0: Altın gibi bir şey.
1: Kavrulmuş baharatlarımız, tuz. Tamamen öğütüyoruz. Ha bir de misket limonu.
0: Bayıldım. Bu sosla o şapkayı bile yerim. Bu fıstık sosunun olayı nedir?
1: Fıstıklı köz biber sosu. Önce tuzsuz kavrulmuş fıstıklarla başlıyoruz. Köz biber, sarımsak tozu, misket limonu suyu, biraz su, tuz ve sıvı yağ.
0: İşte bu kadar. Hadi taco yapalım.
1: 6 ızgara peynirli el yapımı tortiyamız. Kızarmış tavuğumuzu Nashville acı yağına batıyor. Acılı şeyleri seviyorsun.
0: Sorulur mu?
1: Kızarmış peynirimiz de tam burada. Onu tortiyamızın üzerine alıyoruz. Biraz köz biber sosu.
0: Ufak bir dokunuş.
1: Sonra siyah sosumuz. Bu
0: tadı da hafifletmek için soğan turşusu.
1: Biraz kişniş. Afiyet olsun.
0: Şuna bakın. Nashville'de meşhur bir acılı tavukçu var. Küçük bir çarşının içinde. Bu bugüne kadar yediğim acılı tavukların %90'ından daha fazla oranın tavuğuna benziyor. O çıtırtısı harika. Lezzet içine işlemiş. Bu köz biber sosuyla o siyah sos birbirini mükemmel dengeliyor. Benim aradığım acı bu. Meksika dışında yediğim en inanılmaz takolardan biri. Hem de en iyilerinden.
1: Sağ ol şef, teşekkürler.
0: Bu işi biliyorsun dostum.
1: Nashville acılı kızarmış
8: tavuk. Tatları harika. Her şey mükemmel şekilde dengelenmiş.
10: Oldukça acı ama yine de yemek istiyorsunuz.
1: Nasıl gidiyor?
4: Çok canlı bir ortam var. İnsanlar çok eğleniyor ve yemekler de buranın en güzel yanı.
0: Neden Michelin tavsiyesi aldığını artık hiç sorgulamıyorum. Buralara tekrar geldiğimde sana uğrayacağım. Birinin beni bırakması lazım.
1: Evet.
0: Artık havlu atıyorum. Hunter'da meşhur Güney Florida sahillerindeyiz. Güney Florida deyince ne geliyor aklına?
11: Golf oynamaya gidiyoruz.
0: Hayır, golf oynamaya gitmiyoruz oğlum. Golf'ten hoşlanmam.
11: Ne bileyim, timsahlar?
0: Hayır, timsahlar da dinle alakası.
11: Deniz inekleri mi?
0: Hayvanlarla ilgisi yok. Yemek programı yapıyorum. Aklına ne geliyor?
11: Belki deniz ürünleri olabilir.
0: Deniz ürünleri değil ama bak. Tamam, barbekü.
11: Florida barbeküsü.
0: Hayır, Florida barbeküsü değil. Texas barbeküsü.
11: Benim kafa tamamen gitti.
0: Dert etme çünkü kafanı yerine getireceğim. İşte Neves barbekü.
11: Golf oynamaya gitmiyoruz.
0: Golf oynamaya gitmiyoruz. Peki.
12: Tiftiketli sandviç ve lahana salatası geliyor.
13: Ben barbeküyü ne kadar sevdiğini biliyorum. O yüzden bugünü resmen yaşadı.
12: Yarım kaburga ve lahana salatası.
14: Texas Austin'e gitmişliğim var. Ve buranın barbeküsü orada yediğim her şeye rahat kafa tutar.
0: Fakat bu Texas usulü iz kokusunun arkasında iki Floridalı var. Tommy ve Kelsey. Restoran sektöründeki uzun yolculuklarının ardından bu sıcak aile işletmesini açmışlar.
12: Üniversite bitince Texas'a taşındım. Uzun bir süre et restoranı işiyle uğraştım. Dubai'de bile yaşadım. Her yere gittim.
0: Dubai barbeküsü ha?
12: Bir gün kendi barbekü restoranımı açmayı kafama koymuştum.
0: Her şey el yapımıymış.
12: Aklına ne gelirse.
15: Kıtır etli bol soslu sandviç.
16: Kıtır etli o bol soslu sandviç tek kelimeyle harika.
14: Ev yapımı sosu ve ekmeği.
17: Kıtır uçları çok lezzetli.
0: Bol sos zamanı.
12: Hadi başlayalım. Etimizin fazlalıklarını alıyoruz. Kaya tuzu, biraz karabiber, toz biber ve kimyon. Dışını iyice ovalıyoruz. 107 derecede 16 saat tütsülüyoruz.
0: Çıkarınca iç yağıyla ıslatıyoruz.
12: İç yağ. Üzerini güzelce parlatıyoruz. Sonra paketleyip beklemeye alıyoruz.
0: İçi 92-93 olana kadar
12: evet,
0: mı?
12: Evet.
0: Çünkü o koca etlerin hepsinin ağırlığı farklı. Bazen bazıları diğerleri kadar hızlı pişmeyebiliyor. İnanır mısın?
12: Evet.
0: Aynı ağırlıkta yan yana pişen iki et gördüm. Biri diğerinden 2 saat önce yumuşuyor bazen.
12: Doğru.
0: Yani lokum gibi oluyor.
11: 70
0: tabii.
11: Derecede evet, kalıyor.
0: Farklı yani.
12: Evet. Bazen tıkanıyor.
0: O tıkanma çok kötü.
12: Asla bilemiyorsun.
0: İşi tamamen bitirdiğini sanıyorsun. Ne var ki bunda? Ben bunu milyon kez yaptım evet. Diyorsun. Sonra her şey tıkanıyor. Herkes yemek için sabırsızken
12: evet.
0: 2 saatlik bir evet. Mola. Ama nöbet tutan biri var. Bunları saat kaçta koyuyorsun?
12: Yani yoğunluğa göre akşam 5 ile 7 arasında falan fırına atıyoruz.
0: Tamam, yani bu akşam 5 gibi fırına atacaksın.
12: Yüklüyoruz.
0: Pişmeye başlayacak.
12: Sabah 6'da tekrar dükkandayız. Fırından tamam. Alıp sarmak için işe koyuyoruz.
0: Çıkarıp sarıp
12: evet.
0: Yağlıyorsun.
12: Evet, kesinlikle.
0: Dinlenmeye alıyorsun.
12: Ya sıcak tutuyoruz ya da tekrar fırına.
0: Sonra da 11'de öğle servisine hazır oluyor.
12: Saat 11'de tam gaz.
0: Ve bittiğinde bitmiş oluyor.
12: Tükendiğinde saatinde tükeniyor. Bazı cumartesiler akşam 5'te iş bitiyor. O güne bağlı.
0: Kusura bakmayın dostlar. Acılı peynirli patatesi denemiş miydiniz?
11: Ya da çıtır sosis.
0: Ya ama ben o meşhur et için gelmiştim.
12: Lahana salatamız var. Hay
0: Allah, lahana salatası vereyim.
12: Etimizi alıyoruz.
0: Soğutuyoruz, sonra doğruyoruz. Üstündeki şu halkaya bak.
12: Harika.
0: Şimdi yapacağımız sosa
12: orijinal
0: gelelim.
12: Orijinal nez sosu. Tam Kansas City tarzı. Ketçap tabanlı akça aşurumu. Fermente sos. Elma sirkesi, hoisin sosu, domates salçası, bal.
0: Mağsız olmaz.
12: Esmer şeker, acı biber, sarımsak ve toz biber. Tekne motorunu getirdik. Herkes çekilsin.
0: Nefis.
12: Soslayacağız. 2 saat tüsü fırınında kalacaklar. Şimdi de kendi baharat karışımımızı hazırlıyoruz.
0: Esmer şekeri az koydun sanki.
12: Evet.
0: Yok artık, tamam.
12: Karabiber,
0: hadi.
12: Kalın tuz, biraz kimyon, kırmızı acı biber, tatlı toz biber, soğan, sarımsak ve acı biber.
0: Şunları hazırlayalım.
12: Tamam. Kıtır etlerimiz burada. Tütsüleyip erittiğimiz iç yağ, kırmızı biber ve soğan, domates, domates salçası. Bu da az önce yaptığımız baharat karışımımız. Granül sarımsak, hardal tozu, fermente sos, acı kırmızı biber ve esmer şeker.
0: Güzel.
12: Son olarak da bu şaheserler. Şimdi yaklaşık 1,5-2 saat pişireceğiz.
0: Yani şuna bak, yani ne diyebilirsin ki?
11: Çok lezzetli.
0: İnsan dokunmaya kıyamaz buna.
11: Bu işten anlayan birine benziyorsun.
0: Hadi sandviç yapalım.
12: Kızarmış sandviç ekmeği, güzeller güzeli soslu etimiz, soğan turşusu ve serrano biberleri.
11: Yanına eldiven yok mu?
0: Soslu etle ilgili sevilen her şey var. Malzeme harika, fermente sos, o hardal dokunuşu.
11: Hafif bir acılık var, sirke tadı da güzel. O yoğun yağlı tadı dengeliyor.
0: Ekmek malzemeyi bir arada tutmaya yetiyor ama yıldızın önüne de geçmiyor.
11: Efsane.
12: Bol soslu lahana salatası.
2: Tam kıvamında bir sos.
0: Tam kıvamında, anladım.
16: Buna gurme barbekü diyebilirim.
12: Tütsülenmiş hindi peynirli makarna.
0: En sevdiğin şey ne burada?
18: Yediğim en iyi soslu et.
0: Peki seninki?
14: Acılı yemekler efsane. Mısır ekmeği ve kıtır parçaları üzerine
2: fasulye
14: koyuyorlar.
2: Fasulye falan aratmıyor.
17: Sosis ve soslu eti birleştiriyorlar.
16: Muazzam bir uyum.
0: Sıra bunda.
12: İşlemimize bu tetiğiyle başlıyoruz.
0: Bu daha önce yaptığımız kuru baharat karışımı. Peki bu da 24 saat bekleyecek.
12: Kesinlikle. Tütsü fırınına atıyoruz. 110 derecede iç sıcaklığı 90 derece olana kadar 11-12 saat pişecek. Sonra Caroline'a hardal sosumuzdan ekleyeceğiz.
0: Tamam.
12: Su ve kayısı. Püre haline gelene kadar karıştırıyoruz. Sarı hardal, Caroline hardalı, pirinç sirkesi, elma sirkesi, şeker.
0: Bir tutam.
12: Portakal suyu, taze sıkılmış limon.
0: Biraz da tuz.
12: Kutumuzu da tam üstüne alıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz.
0: Aa tanrım, bu şaheseri bozacak mıyız şimdi?
12: Tatlı katmanları seviyoruz.
0: Sırada ne var?
12: Burada klasik bir mısır ekmeği harcımız var. Biraz ekstra şeker, biraz ayran.
0: Tamam.
12: Yumurta, ekşi krema, serrano biberi, tuz, kabartma tozu, bal ve rendelenmiş Amerikan peyniri.
0: Ne kadar süre fırında kalıyor?
12: 175 derecede 16 dakika. Dünden kalan mısır ekmeğini alıp küp küp doğruyoruz. İçine biraz sade yağ ekleyip mısır ekmeğini kıtırlarımızı yapmak için tekrar kızartıyoruz.
0: Tamam.
12: Poblano, serrano biberlerimiz ve biraz da soğanımız var.
0: İri poblano.
12: İri parçalara bayılırım. Kimyon, esmer şeker, acı toz biber. Ezilmiş domatesler de gidiyor. Çedarlı jalapenyolu sosis, karabiberli sosis, etimiz ve tiftiklenmiş et.
11: Bu yemeğin kasesi ne kadar?
12: Tavuk suyu. Ve kıvam alması için sulandırdığımız mısır ekmeği harcımızdan ekliyoruz.
0: Tam onu diyecektim.
11: Doğru, benim de tahminim
0: o. Üç alaka suyu.
12: Ocakta kısık ateşte 3 saat kaynıyor.
0: Böyle mi servis ediliyor?
12: Tam olarak böyle servis ediliyor.
0: Texas acılısı dendiğinde aklıma gelenden biraz daha tatlı. İçindeki et miktarı akıl almaz seviyede. Bu tabakta dikkat çeken şey biber tabii. İpek gibi... Ve krema gibi.
11: Yine de tadı
0: mısır
11: harika.
0: Mısır ekmeği kıtırları. Bunların adı Tommy'nin çıtır mısır lokmaları olmalıymış.
11: Muazzam.
0: Çok başarılı.
11: Bomba gibi.
0: Bomba gibi.
16: Acılı yemeğiniz.
0: Kuzey sahilindeki Limoncello'dan Victor ve Nina yanımda. Bana şu yemeği anlatın bakalım.
16: Çok lezzetli.
14: Her şeyle mükemmel. Hiçbir şeyini değiştirmezdim.
0: Bitirebilecek misin?
16: Çalışıyorum.
0: İşte böyle olmalı.
12: Tiftiklenmiş et sandviçi.
2: Başka yerde bulamayacağınız bir barbekü. Her şeyi üst düzeye taşıyor.
0: Texas barbeküsü bulma umuduyla bu taraflara gelmem aslında. Ama sen işini iyi yapıyorsun. Çok çok iyi. Ailenle eşinle harika iş çıkarıyorsunuz. Tebrik ederim dostum.
12: Sağ ol dostum.
0: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Bunun için hangi programı seyretmeniz gerekiyor?
19: Yolda büyüyoruz.
11: Her seferinde böyle. Her seferinde. Her seferinde.

0: It stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Bu var ya bu,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: görmüyor musun? Red Bull içmiş.
1: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
2: Red Bull kanatlandırır.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Ton Bank hadi bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan. Ton Bank kartıma
5: din. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Merhaba ben Guy Fieri, yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde ben şuraya geçeyim. Kelimenin tam anlamıyla ağzınıza layık dev porsiyonlar.
11: Çakalaka.
10: Boom çakalaka. Kuzey Carolina'da ekmek içi curry. Lezzet diyorum. Florida'da tavuktan istiridyeler.
12: Muazzam.
10: Evet, bomba gibi. Ve California, San Jose'de. Helal Meksika mutfağı. İşte bu tabağın asıl yıldızı. Ortaya devasa bir menü çıkıyor. Şu güzel dolgulu biberi alıp dürüme gömüyoruz. Şuna bak. Birazdan bütün bunlar ve çok çok çok fazlası sizinle.

0: Evet Hunter de San Jose'de şehir merkezine yakın bir mesafedeyiz. Hunter, sana helal et servis eden bir restorana gideceğimizi söylesem...
1: Orta Doğu mu? Bayılırım.
0: Niye Orta Doğu olsun ki? Sana şöyle desem, helal Çin yemeği.
1: Çin yemeği mi yiyeceğiz?
0: Tabii ki hayır ama helal İtalyan yemeği olur mu?
1: İtalyan yemeği
0: hayır bilemedin. Peki ya helal Meksika yemeği?
1: Meksika yemeği
0: evet,
1: mi yiyoruz?
0: Meksika yemeği. Kafan nerede? İşte el halal amigos.
1: Helal Meksika
0: nerede
1: yemeği ya.
0: Kafan nerede kaldı?
1: Baştan desene.
2: Masa 11'in taco tabağı hazır.
3: Kendimi bildim bileli helal yerim. İlk helal Meksika restoranlarından birini burada görmek harika.
2: Acılı geliyor.
4: Izgara sığır etinden tavuğa kadar her şey var.
5: Baharatların lezzeti kat kat geliyor.
6: Yeşil soslu dürümünüz.
7: San Jose'de çok idealı mekanlar var ve El Halal Amigos da onlardan biri.
0: Öyle mi?
8: Üst kalite etler, özenle seçilmiş malzemeler.
0: Bütün bunlar eski dostumuz Hişam Abdülfettah ve ortağı Eddie tarafından mutfakta hazırlanıyor. Bu ikili lezzet ortaklığıyla seyyar tezgahtan modern bir restorana geçmiş. Bu yemeği helal kılan ne?
2: Başka hayvanları yiyen hayvanları kullanmıyoruz. Dinimizce yasak olan etler mutfağımıza giremez. Dualarla kesilir ve özel bir süreci vardır.
0: Tarifler nereden geliyor peki? Senden mi söyle?
2: İkimizin. Hakkını yemeyeyim, onun da yemeği var.
6: Barbacoa kostiyasınız geldi.
0: Menüde en sevdiğin şey ne?
9: Kaburga. En çok bunu seviyorum.
3: Eti kemikten ayrılıyor. Tadı da harikaydı.
2: Barbacoa kostiyas tabağımız var. Yani dana, kaburga ve döş.
0: Kostiyas ne demek?
2: Kaburga. Şimdi sırada barbacoa sosu var.
0: Tamam.
2: Haşlanmış Meksika
0: tamam,
2: biberi.
0: Çekirdekler yok anladım.
2: Kekik ekliyoruz. Taze dağ kekiği, biraz karabiber, soğan tozu, sarımsak tozu ve iri kaya tozu. Şimdi hepsini hızlıca robottan geçirelim.
0: Sonra?
2: Kaburgayı çeşnilendiriyoruz. Tuz, biber, sarımsak her şeyi elle
0: yapıyoruz.
2: Ayağını
0: yapsan biraz garip olurdu zaten.
2: Evet. Sonra Meksika biberi sosu.
0: Muz yaprağını koy ve kapat. Folyola ve fırına gidiyor.
2: 200 derecede 5-6 saat.
0: Bunlardan ne kadar satıyorsunuzdur? Yani bir porsiyonda kaç tane kaburga oluyor?
2: Her porsiyonda 2 kaburga var. Tabağa biraz da barbacoa döşeti koyuyoruz. Hafta içi yani pazartesiden perşembeye günde en az 80 porsiyon satıyoruz. Hafta sonu da bunun 3 katı.
0: Öyle
1: çok
0: mi?
1: Fazla kaburga
2: evet, hem de nasıl? Üstelik hepsini satıyoruz. Saat 6-7 gibi elimizde kalmıyor.
0: Yani bitti mi bitti. Yenisini
2: evet.
0: Hazırlamak zaten 5-6
2: evet,
0: saat.
2: Ne kadar popüler olduğunu size anlatamam.
0: Bayıldım.
1: Peki ne kadar döşeti harcıyorsunuz?
2: Haftalık mı? Muhtemelen 225 kilo civarı diyebilirim.
0: Tavuktan ziyade daha çok dana eti ve döş gidiyor.
2: Evet
0: yani.
2: Evet kesinlikle. Kesinlikle.
0: Kırmızı
2: şunu söyleyeyim,
0: eti.
2: Helal beslenen insanlar normalde bu lezzetleri deneyimleme şansı bulamıyor. Tüketemedikleri et yemeklerinin eksikliğini bu barbacoa döşeti fazlasıyla kapatıyor. Benim de en büyük amacım buydu zaten. Menüde ağızda dağılan yumuşacık bir et olmasını istedim.
0: Bayağı emek istiyorum.
2: Evet, öyle. Öyle.
0: Peki et nasıl hazırlanıyor?
2: Tamamen aynı şekilde. Bir gece dinlendiriyoruz. Sonra 200 derece fırında 5 saat pişmeye bırakıyoruz.
0: Fasulye ezmesi.
2: Sonra Meksika pilavımız. Sıvı yağ koyuyoruz, soğanları kavuruyoruz, sonra da barbunya ekliyoruz.
0: Islanmış ve
2: biraz
0: aslanmış.
2: Da tuz.
0: Isındıkça ezeceğiz.
2: Evet öyle.
0: Pirinç kavruluyor.
2: Yağla beraber. İyice kızarmalı.
1: O kıvam şart.
2: Sarımsak, tuz, Latin çeşnisi.
0: Domates ve soğan.
2: Aynen öyle. Üzerine de su. Kaynamaya bıraktık. 30 dakika aldık.
0: İyiymiş.
2: Şimdi nar sosu yapıyoruz.
0: Nar mı?
2: N-A-R-E. Arapçada nar ateş demek. Kızarmış acı Meksika biberi koyuyoruz. Birkaç domates ve robottan geçiriyoruz.
1: Biberleri niye aynı anda bunun içine koymuyoruz?
2: Biberlerin iyice çekildiğinden emin olmalıyız.
1: Tamamen pürüzsüz. Kim terlemek ister?
2: Karamelize soğan, elma sirkesi.
0: Tost sarımsak.
2: Ve biraz kaya tuzu.
0: Ben şuraya geçeyim. Gözlenmiş domates tadı güzel. Hafif bir acı geliyor. Masaya koyulacak harika bir sos.
1: Aynen öyle.
2: Evet, sunuma hazırız.
1: Çok iyi kokuyor.
2: Fasulye ve pilav. Görsellik için muz yaprağı. Altta döş eti, kaburga tamamdır. Taze peynir, karamelize soğan, turp, bolca kişniş ve sosumuz. Tortilla da burada.
0: İstediğin gibi hazırlıyorsun.
2: Bu yemeğin yanlışı olmaz.
0: O kaburganın eriyen yağı var ya, işin zirvesi orası.
1: Döş eti de hala çok sulu.
0: Etin tadı çok yoğun.
1: Et şölünü.
0: Karakteri olan pilavları severim. Hem hafif hem tane tane.
1: Hı.
0: Çok iyi. Tam 12'den.
6: Siparişiniz geldi.
5: Yiyebileceğiniz en yumuşak yemeklerden biri. Bu sosun isli bir tadı var.
2: İçi sulu, nefis.
3: El Halal resmen buranın göz bebeği oldu.
10: İnsanlar buraya akın ediyor. Resmen bir lezzet durağı.
11: Herkese bahsediyorum. Yemekler üst seviye.
2: Meksika usulü biber dolması ve nefis ızgara hazır.
4: Bir dürümün içinde koskoca bir biber dolması kolay kolay göremezsiniz.
2: Şimdi Meksika biber dolması sosumuz. Biraz közlenmiş domates, biber, kaya tuzu, Meksika kekiği, biraz sarımsak ve karamelize soğan. Bunları sıvı yağda yaklaşık 20 dakika pişirip kıvam aldıracağız.
0: Sonra ne yapıyoruz?
2: Közlediğimiz Meksika biberlerimiz var. Bunları plastik bir poşete koyup terlemeye
0: sıcaklık
2: bıraktık.
0: Sıcaklık sayesinde kabukları kolayca soyulsun diye.
2: Üzerindeki yanık kısımları olabildiğince temizliyoruz.
0: Çekirdekler çıksın.
2: İçini de Meksika tel peyniriyle dolduruyoruz.
0: Eriyip giden peynir.
2: Ne taşmasın diye ağzını iyice kapatmalıyız.
0: Ne demek istediğini anladım.
1: Komik değil.
0: Çok komik.
1: Hiç komik değil.
2: Kürdanı alıyoruz.
1: Şöyle bir iliştir.
2: İşte böyle.
0: Anladım.
2: Yumurta akı.
0: Peynirli Meksika dolmasının sırrı. Şu iki mikser ucunun birbirinden farklı olması
2: İyice
0: gibi.
2: İyice kabarıp köpürmesini istiyoruz. Lezzet ve renk vermesi için içine biraz yumurta sarısı dağıtalım. Şimdi şunu unlayalım. Sapından tut.
1: Bayağı uğraştırıcı bir işmiş.
2: Bol yağda değil, tavada kızartıyoruz.
0: Harika.
2: Şimdi Meksika usulü ızgara dana etimize tamam. geçiyoruz. Helal dana biftek.
0: Anladım.
2: Baharat karışımını hazırlıyoruz. Toz sarımsak, kekik, tuz, karabiber, toz soğan ve taco çeşnisi.
1: Taco çeşnisi mi?
2: Eti bununla baharatlıyoruz. Tortilla burada. Biraz pilavımızdan, fasulye ve et ekliyoruz.
0: O güzelim peynirli dolma dürümün içine gömülüyor.
2: Aynen öyle. Yaptığımız dolma sosu, ekşi krema, taze salata, taze peynir ve katlıyoruz. Büyük bir dürüm.
0: Şuna bak.
1: Vay canına.
0: Kremalı ve peynirli.
1: Vay be.
0: Folyoyu yeme Hunter. Geçen sefer veterinere gitmiştik. Biber tam kıvamında közlenmiş. İçi yumuşacık.
1: Kızarınca çıtır çıtır olmuş.
0: En iyisi bence ızgara dana eti. Bir de nar sosu. Nar gibi kırmızı değil ama.
1: Lokma diye buna derim.
0: Evet.
1: Dokusu iyi.
0: Dengeli. İkimizin de yemeği elimizden bırakamaması. Bunun en
1: büyük yanı. Günün şöyle burada.
2: Etli ve peynirli Meksika dolmalı dürüm hazır.
5: Harikaydı. Lokum gibiydi. Böylesini başka bir yerde bulabileceğinizi sanmıyorum.
11: San Jose'de turuncu sosu çok
0: evet,
11: severiz.
0: Adı narmış. Gidip öğrenmek lazım. Ben öğrendim.
2: Mısır cipsi hazır.
10: Lezzetler on numara. Herkes denemeli.
0: İşin eğlenceli tarafı bu. Herkesin hayatta değer verdiği şeyler var. İnancınız gereği helal beslenmek sizin için önemli. Ama bu durum lezzetlerin başka kültürlerin sınırlarını aşamayacağı anlamına gelmiyor.
2: Evet.
0: Harika bir ortaklık kurup geleneksel kalıpların dışına çıkmışsınız. Saygı duydum.
2: Teşekkür ederim.
1: Eline sağlık şef.
0: Kuzey Carolina'da Asheville'in 20 dakika doğusundaki Black Mountain'dayız. Uzun zamandır bunu söylemedim ama bu sefer tam sırası geldi. Sıra dışı bir yer varsa arar bulurum. Gerçekten sıra dışı bir yer. Eski bir çiftlik evi. Açık havada kulüpten bozma bir mekanları falan var. Bir de bahçeleri var, tavukları var. Birkaç sevimli dostları var. Tüm bunları görünce gerçekten sıra dışı diyorsunuz. Bilin bakalım menüde ne var? Güney Afrika mutfağı. Evet, anlatacak çok hikaye var. İşte boş çiftliği.
12: Körülü kıyma siparişi hazır. Böyle bir yeri daha önce hiç görmediniz.
7: Balığımız da rengini alıyor.
13: Evden 2 dakika uzaklıkta ama sanki kıta değiştirmişsiniz gibi.
0: Burası aslında mekan sahibi Mark'ın Güney Afrika'daki yaşamından, New York'taki restoran sektörüne uzanan ve ardından bu eski çiftlik evine bambaşka bir sıra dışılık katmasıyla oluşan bir serüven ve oğullarıyla birlikte. Güney Afrika'da da restoranınız var mıydı?
14: Babamın küçük bir kafesi vardı. Büyük annem ve annem hep yemek pişirirdi. Ben de yemeğe ve bu sevgi dolu kültüre adeta aşık oldum.
0: Peki nasıl yemekler var?
14: Geleneksel tatları buraya gelen Avrupa, Hint ve Portekiz mutfağıyla harmanladık.
0: Bugün ne yapıyoruz peki?
14: Güney Afrika sosisi ve mısır lapasıyla yanında baharatlı sebze sosumuz olan şakalaka
0: yapacağız.
4: Bu sosu çok seviyorum. Fasulye, soğan ve yoğun bir et suyu karışımı gibi.
8: Mısır lapalı ıspanağı, tatlı ekşi meyve sosunu ve sosisi alıp hepsini birbirine karıştırıyorsunuz. Ortaya nefis bir lezzet kombinasyonu çıkıyor.
0: Evet, nereden başlıyoruz?
14: Sosisimiz için bu baharatları hazırlıyoruz.
0: Sosis.
14: Önce biraz buz gibi soğuk su almayı seviyorum. Karanfil, kişniş, yeni bahar, sarımsak, tuz ve karabiber, beyaz sirke, fermente sos, galeta unu ve toz biber.
0: Dana kıyması olan kıyma karışımı.
14: Evet.
0: Bunu 24 saat dinlendiriyoruz, sonra doldurup dışarıdaki ızgarada pişiriyoruz.
14: Böylece tüm lezzeti içine çekiyoruz.
0: Dışarıda kar yağarken ne yapıyorsun?
14: Dışarıda pişiriyoruz.
0: Hava 43 dereceyken peki?
14: Dışarıda pişiriyoruz.
0: Hem şortlu hem montlu yani. Sırada ne var?
14: Şimdi yapacağımız sos çakalaka.
0: Kalksam Güney Afrika'ya gitsem. Çakalaka istiyorum desem rezil olmam herhalde, öyle değil mi?
14: Niye rezil
0: çakalaka
14: olasın?
0: Altımda don yok demek olmasın da.
14: Sıvı yağ, soğan, domates salçası, sarımsak ve zencefil.
0: Güney Afrika'da zencefil kullanılıyor
14: mu? Hem de çok. Tuz ve karabiber, limon suyu, şeker, köri, domates, biber, biraz jalapeno ve su. Hepsi iyice pişince havuçları ekliyoruz. Ve sonra da fasulye.
0: Konserve fasulye mi?
14: Etsiz kuru fasulye.
0: Pişmeye
14: evet.
0: Bırakıyoruz. Çakalaka sosu ıspanakla gidecek.
14: Biz buna morogo deriz. Baharatlı ıspanaktır. Soğan, sarımsak, zerdeçal, pul biber, su, limon suyu, ıspanak domates, tuz ve karabiber.
0: Güzel. Sırada ne var?
14: Pap. Afrika'nın mısır ununu kullanırız. Suyu kaynatırsın, sonra tuz, tereyağı atarsın. Mısır ununu ekleyip elle yenecek kadar katılaşana dek karıştırırsın. Şimdi sosis tabağını hazırlayalım.
0: Harika.
14: Tatlı ekşi sos, domatesli soğanlı yoğun sos ve şakalaka.
0: Mısır lapası.
14: Ispanak, sosis geleneksel olarak böyle servis edilir. Elinle ye. Sosa batır.
0: Elle yemeyi severim. Şakalakanın şakası yok ha. Her lokmada bambaşka bir lezzet patlaması. Önce şakalaka ve kavrulmuş soğan, sonra tatlı ekşi sos, sonra ıspanak geliyor. Ama asıl olay sosisin çıtırtısında. Hafif bir kişniş, biraz yeni bahar var. Nefis.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
16: değerinde Trix Sat. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnci siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
17: Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
18: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
20: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
21: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
22: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
19: L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
20: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
21: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
22: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Sığır kuyruğu, bir ahtapot hazır.
1: Burada çıkan yemekleri başka hiçbir yerde bulmanıza imkan yok.
2: Ekmek içi körünün çıkmasına ne kadar var?
3: Ekmek içi körü gerçekten harika.
4: Bu çıtır ekmeğin içinde nefis bir kuzu eti körüsü var.
5: Sıradan bir yemek olmadığı kesin. Peki bu tarif ne kadar eski?
0: Ekmek içi köri Güney Afrika'da çok uzun zamandır var.
5: Yani herkes biliyor.
0: Herkes ekmek içi köriyi bilir.
5: Ekmeğin içine yemek koyma fikri kimin aklına geldi ki?
0: Orijinal hikaye. Aslında Güney Afrika'ya dayanıyor. Bay Bunyan adında Hintli bir adam varmış. Bu adam dükkanında evsizleri doyuruyormuş. Tabak kullanmak istemezmiş. İşte bu yüzden ekmeği alırmış
5: içine
0: ve
5: koyarmış.
0: Ekmeğin içine koyup öyle verirmiş.
5: Yani biz Amerika'da acılı fasulye yiyorsak siz de ekmek içi köri yiyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz?
0: Evet, bir tür sokak lezzeti. Ekşi mayalı bir ekmeğimiz var. Onu dörde bölüp içini çıkaracağız.
5: Ha, tamam.
0: Ve ekmeğin o boşluğunu tamamen köriyle dolduracağız.
5: Beni baştan tavladın.
0: Sonra yanına küçük garnitürler ekleyeceğiz. Meksika domates salatası, havuç turşusu, tatlı ekşi sos.
5: Her zaman böyle garnitürlerle mi gelir peki?
0: Evet, bazıları Hindistan cevizli muzlama tercih eder.
5: Muzlama mı?
0: Evet.
5: Muzlama öyle mi?
0: Muzlama bir numaradır.
5: Muzlama. Söylemesi keyifliymiş. Muzlama.
0: Yanında mango turşusu da çok iyi gider.
5: Her türlü turşu.
0: Evet, evet.
5: Evet, göster marifetini.
0: Elimizde yerel üreticilerden aldığımız kuzu eti var. Onu hafifçe mühürleyip köri ve aklınıza gelen tüm baharatları ekleyeceğim.
5: Acılı köri.
0: Evet, acılı köri. Zencefil, soğan.
5: Soğanlar.
0: Biber, sarımsak.
5: Zencefil.
0: Zencefil, jalapeno, turp ve havuç. Sonra eti ekliyoruz. Su koyuyoruz ve çok yavaş pişmeye bırakıyoruz.
5: Defne yaprağı.
0: Hint baharat karışımı.
5: Karabiber.
0: Biberiye ve kekik. Köri, su, patates, domates, Hindistan cevizi sütü ve tatlı ekşi sos.
5: Biraz daha su.
0: En az 1,5 saat kısık ateşte kaynayacak.
5: Harika. Sırada ne var?
0: Şeftalili sos. Soğanları ekliyoruz.
5: Güzel. Zencefil, biber, sarımsak, hardal tohumu, pul biber.
0: Tuz, zerdeçal, tarçın,
5: kimyon,
0: yenibahar.
5: Kimyon, evet.
0: Kimyon, kişniş. Bunlar güzelce kavrulup rengini alınca şeftali ve kuru kayısı ekliyoruz. Kuru üzüm, esmer şeker ve
5: tabii sirkesi.
0: Sonra da pürüzsüz bir kıvama getireceğiz.
5: Bunu nasıl servis edeceğiz peki?
0: İçi oyulmuş ekşi mayalı ekmek alıyoruz.
5: Böyle iki porsiyon mu yoksa tek büyük mü?
0: Güney Afrika'da çeyrek, yarım veya tam ekmek vardır.
5: Siparişler böyle mi?
0: Evet, kase yapar gibi ortasını açıyoruz.
5: Kızartacak mıyız?
0: Evet, ekmek sıcacık olur. İçine sosu bol koymayı severim. Ekmek sosu çeker, sonra biraz cacık.
5: Güney Afrika'nın meşhur Meksika usulü domates salatası. Yaptığımız tatlı ekşi sos, havuç turşusu.
0: Üzerine Hindistan cevizi ve biraz da yeşil.
5: Vay canına.
0: Ufak tefek son dokunuşlar işte.
5: Kuzu eti lokum gibi. Ekşi mayalı ekmek kasesi. Muazzam bir lezzet. İnsanın önce ağzına hafif bir acılık geliyor, sonra ise tatlı bir aroma. Patateslerin nişastasını salmasıyla ortaya çıkan harika bir yoğunluk var. Ekmeğin dışındaki kısımları alıp biraz şu karışımlardan tatlı ekşi sostan alınca bambaşka bir hal alıyor. Bu kadar rahat ve sakin bir adam olmana rağmen. Bu lezzeti ortaya çıkarma disiplinine hayran oldum. Olağanüstü.
6: Dört dörtlük ekmek içi köri.
4: Sos yemeğe hafif bir tatlılık veriyor.
7: Bir yanda o leziz baharatlar, diğer yanda kusursuz bir et var.
5: Bunu yediğinde evini hatırlatıyor mu sana?
8: Kesinlikle.
9: Sıcak bir kucaklaşma gibi.
4: İnsanlar buraya tekrar geliyor.
5: Kültürel bir deneyim, mükemmel bir ortam. Buradan keyif almıyorsanız suç sizde demektir. Ağırladığın için sağ olasın.
0: Teşekkür ederim.
5: Çok keyif aldım. Hunter, sana bir kitabı kapağına göre yargılama desem aklına ne gelirim?
8: Muhtemelen Alice Harikalar Diyarında.
5: Bundan emin misin?
8: Şapkacı var, beyaz tavşan, sırıtkan kedi var. Arkası çok derin.
5: Anladım. Neyse, Florida Boynton sahilindeyiz. Gezeceğimiz restoranda böyle o kitap gibi göründüğünden çok daha fazlaya sahip. Sade bir yer, ismi de oldukça sade ama şefin yaratıcılığı ve tecrübesi sıradan yemekleri alıp resmen bir üst seviyeye taşıyormuş. Böyle olunca tabii dedim ki mutlaka gidip görmemiz gerekiyor. İşte Driftwood.
10: Ateşte et tartar.
11: Burayı seviyorum çünkü şef odak.
12: Çok yaratıcı biri, doğaçlama yapıyor.
10: Soğan yaprakları geliyor.
1: Sadece tek bir mutfak tarzı yok, hepsini harmanlıyor.
5: Bu lezzetler şef ve restoran sahibi Jimmy'den çıkıyor. Ülkenin dört bir yanında çalıştığı seçkin mutfaklardan ilham alıp kendi mekanını açmış. Ve her şeyi kendi bildiği gibi yapmış.
10: Açtığımız ilk birkaç yıl öne çıkmak için her şeyi denedim. Ama bir noktadan sonra insanların bildiği kolay ulaşılır şeylere çok odaklandım. Yani bunlarla nasıl havalı şeyler yaparız ama yine de sade görünür gibi yani.
5: Ne yapıyoruz?
10: Özel füme etli kızarmış pilav.
11: Güney lezzetleriyle Asya mutfağının harika bir karışımı. Çünkü kimçilerinde kara lahana kullanıyorlar.
9: Bir de yumurta

0: ağrısı yok mu? Mükemmel.
1: Hadi başlayalım.
2: İşe özel füme etimizin çiğ haliyle başlıyoruz. Saf, iri taneli tuz, esmer şeker ve kişniş.
1: Hardal.
2: Çekilmiş karabiber, sarımsak, kekik, köz biber tozu ve öğütülmüş yıldız anason.
1: Sadece dolapta kuru salamura olacak.
2: Evet. Bir hafta sonra güzelce yıkayacağız.
1: Sonra vakumda pişiyor.
2: 24 saat boyunca 160 Fahrenheit.
1: Bak, kafa karıştırıcı kelimeler kullanma.
3: Fahrenheit'ten falan anlamayız.
2: Vakumda piştikten sonra eti özel fırınımıza atıyoruz. 165 derecede 2-3 saat.
1: Sırada ne var?
2: Çin lahanası yerine kara lahana ile yapılmış bir kimchi.
1: Anladım.
2: İlk olarak sosu hazırlayacağız. Fermente biberler, kırmızı miso ve çiğ sarımsak. Saplarla yaprakları karıştıracağız. Çiğ soğan. Tuz miktarı toplam sebze ağırlığının %2'si kadar olacak.
1: Tamam.
3: Yüzdeleri pek kullanmayız.
1: Kullandığı birçok kelimeyi kullanmıyoruz.
2: Şimdi bu sosu ekleyeceğim. Her yerini eşit şekilde bulandıktan sonra buraya dolduracağız. Fermente olurken gazların dışarı çıkmasını sağlayacak.
1: Tamam. Sırada ne var şef?
2: Pilav. Bu pilavın hazırlanışı farklı.
1: Pirinç, beyaz sirke, tuz, şeker ve kombu yosun.
2: İyice karıştırıp gece boyunca kurumaya bırakıyoruz.
1: Anladım.
2: Şimdi de özel füme etli kızarmış pilavı yapıyoruz. İşte bu tütsülenmiş, tuzlanmış, vakumda pişmiş özel füme etimiz.
1: Özel füme et, anladım.
2: Şimdi bu pilavı eklemeye başlıyorum. Bu KN Bravo Daikon, bir Türk çeşidi.
1: Ne diyorsun?
3: KN Bravo.
2: Kara lahanalı kimchi. Sarımsaklı soya sosuyla tavaya atıyoruz. Şöyle bir sallıyoruz ve şimdi tabağı bu şekilde alıyoruz. Bu bir tür ördek yumurtası. Üzerine sarımsak, taze yeşil soğan.
1: Bizi izleyen herkesin şöyle dediğini biliyorum. Aman tanrım, ördek yumurtası yiyor. Bunun bir sos gibi olduğunu düşünmelisiniz ha.
3: Füme et lokum gibi.
1: Kalkıp bir konsere gidersiniz ya. Her zaman orada öne çıkan bir takım detaylar olur. Ben kesinlikle özel füme et olacak sandım. Sonra dedim ki kimchi de fark yaratacaktır. Ama nasıl bilebilirim? Kimseden laf duymak istemem.
3: Biliyorum, çok iyi biliyorum.
1: Şu özel derede ördek yumurtası var ya hani.
3: 140 Fahrenheit.
1: Yemeğin başyapıda olacağı aklıma gelmezdi. Ustaca yapılmış bir yemek bu.
2: Özel füme etli kızarmış pilav.
4: Aklımı başımdan aldım.
0: Kimi mutfağa hükmediyor?
5: Her hafta yeni bir şeyler var.
2: Balık ve patates kızartması.
4: Her şey yerel üreticiler.
6: Bu sayede böyle bir restoran lazımdı.
1: Bütün dünyaya böyle restoranlar lazım. Peki bir şey soracağım. Şu tavuk ve patates için ne diyeceksin?
7: Bağımlılık yapıcı.
8: O tavuk istiridyelerini ancak şöyle anlatabilirim. Güney'in o ev yemekleri ultra lüks bir mutfakta.
1: Tavuk istiridyesi. Her tavukta sadece iki tane. Tam şuradalar.
3: Şuradaki küçük parçalar.
2: Evet, onları oradan kesip çıkaracağız. Sonra da ayranlı marinemizi hazırlayacağız. Ayran, ev yapımı turşu suyu, toz sarımsak, köz biber tozu ve saf tuz. İstiridyeleri içine atıp gece boyunca bekletiyoruz. Sonra çıkarıp harca bulayacağız. Çok amaçlı un, mısır nişastası, toz sarımsak, karabiber, köz biber tozu, saf tuz, kabartma tozu ve mısır gevreği.
1: Harca buluyoruz.
2: Bunu gece boyunca kurumaya bırakacağız. Ardından yağda kızartacağız. 180 derecede 4 dakika.
1: Bu sosla falan mı servis ediliyor?
2: İki sosumuz var. Tatlı patatesli ballı hardalla başlayacağız. Fırınlanmış tatlı patatesler. Bunu ısıtıyoruz. Tavuk suyu, tereyağı. O sırada huancaina sosuna başlayabiliriz. Közlenmiş sarı biber, beyaz peynir, taze misket limonu suyu, sarımsak konfi, çiğ sarımsak ve ahi amarillo salçası.
1: Yağ ekleyip çırpıyoruz.
2: Bu kadar.
1: Güzel.
2: Bu tamamen soğuduğunda o yağ sayesinde kıvamı biraz daha koyu olacak.
1: Lezzetli.
3: İçindeki beyaz peynir çok
2: şimdi
3: iyi.
2: Şimdi bu tatlı patatesli karışım iyice ısındığına göre blenderdan geçirebiliriz. Ve Dijon hardalı, buranın balı ve tuz. Hepsi bu kadar. Ayrıca ballı hardal gibi görünsün istiyorum.
1: Ballı hardal evet. Gibi görünüyor. Tadı da ballı hardal gibi. Ama zengin bir dokusu var. Ballı hardal evet, demek evet. Haksızlık. Bunun yanında fırında patates geliyormuş.
2: Evet, buraya 6 parça koyuyoruz. Biraz da patates ekliyoruz. Şöyle yapıyorum. Biraz paketten dökülüyor.
1: Herkes görmeli.
3: Önce patatesten mi yoksa tavuktan mı?
1: Tavuğun en lezzetli kısımlarından. Sosların uyumu muazzam. Krema gibi, tatlı ve baharatlı. Basit bir tavuk parçası yediğini sanabilirsin. Ama aslında hayatında yiyebileceğin en lüks tavuk patates ikilisini tadıyorsun o sırada.
3: Olağanüstü.
1: Evet, bomba gibi.
3: Gerçekten çok iyi.
9: Siparişiniz hazır.
1: Ne diyorsunuz?
9: Daha önce hiç böyle bir şey yememiştim. Çok iyi.
7: Sırf bunlar için her gün buraya gelebilirim.
1: Sırf bunlar için.
7: En sevdiğim yemek oldu.
2: Kuru baharatlı kanatlar.
10: O harika bir şef. Neyi neyle iyi gideceğini çok iyi biliyor.
3: Resmen Michelin seviyesi.
2: Biz yemeğe aşığız. En önemli şey de bu.
1: Mutlaka uğramanız gereken bir yer. Eline sağlık dostum, sağ ol. Efsane bir yolculuk daha olmadı mı merak etmeyin. Ülkenin her yerinde keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olmaya devam edin. Zamanla çok daha iyi olacak.
2: Evet,
3: İçine hiç biraz saman acısı, koymadılar
1: bu
3: ki.
1: Bu saman şakasının ikinci kez deneyişim, ilki de komik değil.
3: Bence bu sefer iyi oturdu ama.
1: Tamam bak, komikti. Hayır, bu üçüncü sefer olacak artık, lütfen ama yapma.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
11: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurdun. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
17: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
19: ...17 gram
20: altının değeri 1100 dolar.
21: Bu iyi bir çalışmaydı.
22: Evet, fena değil.
20: Bu külçe, Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
22: Birbirimize bakıp,
23: oh, eyvah dedik.
22: Eyvah.
23: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
20: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
22: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
23: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
22: Evet.
20: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wes ailesinin verimini arttırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
22: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir öğrettik.
20: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade's ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
22: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
20: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
22: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı madencisiniz.
23: Bir sürü tamirat yaptık.
22: Sonra ikinci testi yaptık.
23: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
21: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: Restoran sırlarında bugün.
1: Bir Amerika etrafında gezen bir de yerel otobüslerimiz var.
2: Son zamanlarda paketli tavukların ve hamburgerlerin kaybolduğunu fark ettim.
3: Brian durmuyor, otobüsü park etmiyor, buradan çıkıyor.
1: İşte seni bu yüzden aradım.
3: Ben Charles Stiles. 20 senedir binlerce restorana sorunlarını çözmelerinde yardımcı oluyorum.
1: Bu pis bir hırsız.
4: İndir onu.
5: Kovuldun.
3: Artık onlar da bilinçlendi.
6: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
3: Biz de artık daha iyi gizleniyoruz.
7: Ve gelin ne damat.
3: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
5: Birkaç fıçıyı işaretledim.
3: Ve yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u çalıştırın. Restoran sırları
7: evet,
3: ekibini...
7: Evet, sürpriz.
3: Daha önce hiç böyle
8: ne
3: görmedim.
8: Ne zamandır benden çalıyorsun?
5: Hapse gitmek ister misin?
3: Merhaba, nasılsınız bakalım?
2: Nasılsınız?
3: Ben Charles Stiles, restoran sırlarından.
2: Ben de Danny Junior, nasılsınız?
3: Memnun oldum. Bu Robin Martinelli, özel
9: merhaba.
3: Dedektiflerimden.
9: Merhaba.
2: Selam Robin, nasılsın? Memnun oldum.
9: Memnun oldum.
3: Otobüslere bak, kaç tane var?
1: 62 tane.
3: 62?
1: Bu işi 25 senedir yapıyoruz. Aslında iki tane üst kalite otobüsümüz var. Biri bir rock grubuyla Amerika'yı gezen rock'n'roll tour otobüsü. Bir diğeri de tekerlekli bir kulüp olan parti otobüsümüz. İçlerinde her şey var. Piyasadaki en kaliteli ses sistemi, disco ışıkları ve ne ararsanız var. Bütün gruplarla çalışıyoruz. Willie Nelson'la, Michael Jackson'la ve Lynyrd Skynyrd'la çalıştık. Otobüslerin dili olsaydı muhtemelen size güzel hikayeler anlatırlardı.
3: Sanırım Star Cafe'de senin işletmenin bir parçası.
1: Evet, burayı satın aldığımda bir de restoran açmaya karar verdim. Star Cafe'de genelde ailemizin pişirdiği güneyli yemeklerinin tariflerini kullanıyoruz. Aile geleneğini kafemize taşıdık. Deni küçüklüğünden beri beni yemek yaparken izlemeyi çok severdi. Bu yüzden artık sorumluluk
2: denedi. Menümüzdeki tüm harika yemeklerin arasında en çok satılan yemeğimiz sanırım köftemizdir. Köftemizde kullandığımız etimizin %81'i yağsız ve %19'u yağlı sığır eti. Üzgünüm, diğer malzemelerimiz aile sırrı.
1: Menümüzdeki bir diğer güzel yemeğimiz ise kızarmış biftek. Bu güneyli tarzda kızarmış biftek. Eti dövüyoruz, ızgarada pişiriyoruz. Üstüne bolca sos koyuyoruz. Bunu burada yemezseniz üzülürsünüz.
3: Telefonda otobüslerinle ilgili endişelerin olduğundan söz etmiştin. Biraz açıklayabilir
1: evet,
3: misin?
1: Evet, sizi aradım çünkü yerel yani parti otobüslerimizle ilgili sıkıntı var. Bu otobüslerimizde kilometre farkı görüyoruz. Bir hafta içinde ekstra 800 kilometre yol yapılıyor. Bunu hesapladığınızda haftalık 200-300 dolara denk
3: geliyor. Aylık birkaç bin dolardan söz ediyorsun. Bu hiç de küçük bir sorun değil. Öyle değil mi?
1: Bu benim için çok büyük bir sorun.
3: Peki Deni, senin yönettiğin restoran kısmında herhangi bir sorun var mı?
2: Evet, son zamanlarda paketli tavukların ve hamburgerlerin kaybolduğunu fark ettim. Ve asıl sorunsa menümüz sürekli olarak değişiyor. Her gün bir şey değiştiriyoruz. Bu yüzden sürekli başka şeyler sipariş ediyoruz. Yani menüde olmayan bir malzeme önceki günden kalmışsa bunu almış olabilirler.
3: Görünüşe göre menünün sürekli değişmesinin avantajını
2: evet.
3: kullanıyorlar. Kaybolduğunu fark edene kadar
2: evet.
3: günler geçiyor.
1: Kesinlikle.
3: Ve sorunun ciddileştiğini söylüyorsun. Demek ki artık kontrolden çıkmışlar. Özel dedektifimiz Robin'i aradım ve ondan bir ön araştırma yapmasını istedim. Bulduklarını sizinle paylaşsın.
9: Tabii. Araştırmamın bir parçası olarak otobüslerinizden birini kiralamak isteyen bir müşteri gibi davrandım. Angela adında bir
3: kadınla
9: konuştum.
3: Angela sizin çalışanlarınızdan biri
1: evet,
3: değil
1: biri
3: mi?
1: Biri ulusalda, biri yerelde çalışan iki sorumlu var. Angela yerel kiralamalarla ilgileniyor.
9: Angela'ya oğlumun doğum günü için bir parti otobüsü kiralamak istediğimi söyledim. Fiyatları söyledi. Çok yüksek. İndirim yapabilir misiniz dedim. Özel kampanya yapabilirim dedi. Ama iki şartı var dedi. Nakit ödemek zorundaymışım ve otobüsü yalnızca 2 saatliğine kiralayabilecekmişim. Şüpheli olabileceğini düşündüm.
1: Çok şüpheli.
3: Muhtemelen nakit ödeme alma yetkisi de yoktur.
1: Onları benim onaylamam gerek.
3: O halde bu noktada Angela'nın işin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama henüz hangi şoförlerin onunla çalıştığını bilmiyoruz. Restoran sırları ekibimden bir kişiyi Robin'in oğlu olarak tanıtmayı öneriyorum. Bu şekilde hangi şoförünüzün Angela ile çalıştığını net bir şekilde
1: harika
3: öğrenebiliriz.
1: Harika bir fikir.
3: Senin mutfağından belli malzemeler çalındığı için başka bir restoran sırları çalışanını da yeni garson olarak olaya dahil etmeyi düşünüyorum. Sonuçta elinizde 62 tane tur otobüsü var. Kocaman bir imparatorluk bu. Hiç kimsenin bunu istismar etmesine göz yumamayız.
1: Bu şirketi tırnaklarımla kazıyarak kurdum. 25 yıldır burası için kan, ter, gözyaşı döküyorum. Beni dolandırmaları için önce cesedimi çiğnemeleri lazım.

0: Evet, mobil kumanda merkezine hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yemek alanında, servis bölümünde, mutfakta, ofiste, otoparkta ve depo alanında ve bugün yola çıkacak olan iki yerel tur otobüsünüzde evet, kameralar var. Bakılacak çok fazla yer olduğu için otobüsleriniz ve kafe arasında biraz mekik dokuyacağız. Biz şirket olarak teknolojimizi geliştirdik. Tüm ses ve görüntü içerikleri için 30 kilometrelik frekansımız var.
1: Elimizden kimse kaçamaz.
0: Evet, kesinlikle öyle.
2: İyi günler Star Coaches, ben Angela. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Şuradaki rezervasyon sorumlunuz Angela değil mi?
1: Evet Angela.
0: Angela'nın sizin haberiniz olmadan otobüs kiraladığını biliyoruz ama belki de bilmediğiniz başka işler de karıştırıyordur. Mutfağa bakalım. Aşçınızdan söz eder misiniz?
3: Aa, evet, o Joseph. O bizim baş aşçımız. Ben yokken mutfakla o ilgileniyor.
0: Peki işinde iyi mi? Memnun musun?
3: Evet, harika çalışıyor. Herkes onu çok seviyor.
0: Şuradaki de şoförünüz Brian değil mi?
1: Evet, o Brian bizimle yeni çalışmaya başladı.
0: O zaman
1: başladı.
0: Onu daha dikkatle incelemeliyiz. Sorunun bir parçası olmadığından
1: evet,
0: emin olmalıyız.
1: Evet, katılıyorum.
0: Evet Danny, şoförün Sam'den söz eder
1: Sam
0: misin?
1: Sam iyi bir adam. Yaklaşık 10 senedir bizimle çalışıyor. Arkadaşım gibidir.
0: Bugün yapılacak turların içeriğini biraz anlatır mısın?
1: Bugün iki rezervasyonumuz var. Biri Sam'in Chicago'lu bir grubu pizzacıya götürecek akşam yemeği için. Diğerinde de Brian bir eczacılık şirketini konferans merkezine götürecek. Yani aslında bunlar bizim için basit işler.
0: Senin haberin olmayan bir rezervasyon daha olduğunu biliyoruz. Bu restoran sırlarından Jamie'nin doğum günü partisi. Bakalım haklısın. Sana bundan hiç söz edecekler mi? Evet, önce aşçınız Joseph'i inceleyerek başlayalım.
1: Tamam.
0: Sanırım Joseph birkaç sandviç hazırlıyor. Bildiğiniz bir catering etkinliğiniz var mı?
1: Bildiğim
3: bir fikrim yok. Evet.
1: Biz yemekleri soğutucuda göndermiyoruz, o içecekler için.
0: Belli ki yalnızca içecek için değil, yemek için de kullanılıyormuş. Soğutucudaki sandviçleriniz arka kapınızdan çıkıyor.
1: Ne dolaplar dönüyor?
0: Depo bölümünüze girdi.
1: Dalga mı geçiyor?
0: Kaybolan yiyeceklerden söz ediyordunuz. İşte bir kısmı şurada duruyor.
1: Çok saçma.
0: Göz göre göre sandviçleri depoya sakladı. Muhtemelen mesaisi bittiğinde onları alıp evine
1: umarım
0: götürür.
1: Umarım götürmez.
4: Tamam. Peki dostum, iyi misin? İyi günler dostum. Yarın görüşürüz.
5: Görüşürüz.
4: Megan, yarın görüşürüz. Sıkı çalışmaya devam et. Kolay gelsin.
0: Görünüşe göre Joseph çıkıyor. Bakalım ne yapacak? Normalde sadece Joseph'in olduğunu düşünürdüm ama bugünlük paydos yaptı. Yani işin içinde başka biri daha var.
1: Evet.
0: Bakalım biri gelip şu soğutucuyu alacak mı? Ama en önemlisi restoran sırlarından Jamie'nin partisi için hangi şoförünün yola çıkacağı, bu önemli.
1: Her yer kameralarla dolu. Kesin birini yakalayacağız.
0: Göreceğiz. Evet, görünüşe göre Brian çıkmaya hazırlanıyor. İlk durağı neresi?
1: Eczacılık şirketini bu akşamki etkinliğe götürmek için otele doğru yola çıktı.
0: En azından buranın ilk durağı olmasını umarım.
1: Umarım öyledir.
0: Soğutucudaki sandviçleri Brian almadı. Bu yemek her ne için yapılmışsa belli ki Brian'ın bundan haberi yok. Evet, rezervasyon sorumlunuz Angela restorana giriş yaptı.
2: Merhaba millet, merhaba canım, nasılsın?
0: Angela bir şeyler yemek için oturdu. Restoran sırları ekibinden stajyer garson olarak başlayan Megan'ı onun yanına gönderelim. Onunla konuşmaya çalışsın.
1: Harika bir fikir.
0: Megan, git ve Angela'nın siparişini al ve bir de ağzını ara.
6: Merhaba.
2: Merhaba, sen yeni garson olmalısın.
6: Evet öyle, adım Megan.
2: Ben de Angela, tanıştığımıza memnun oldum. Ne kadar güzelsin.
6: Teşekkür ederim. Çok naziksin. Star Coach'ta mı çalışıyorsun?
2: Aa, evet, rezervasyon bölümünde.
6: Çok güzel, evet. Çok meşgulsünüz değil mi?
2: Evet, son zamanlarda epey yoğunuz. Tüm otobüslerimiz rezervasyonlu. Neredeyse her gün otobüslerimiz dolu oluyor.
6: Deney için harikadır tabii.
2: Tabii ki öyle, çok iyi.
0: Megan, senin için indirim yapıp yapmayacağını öğren.
6: Sizin yiyeceklerde indiriminiz oluyor diye biliyorum. Mesela benim de otobüslerde indirim oluyor
2: mu? Hayır, Deni çalışanlarına otobüslerde indirim vermiyor.
6: Peki, anladım.
0: Evet, söylediği şey kesinlikle doğru. Çalışanlara bile indirim yok, değil mi?
1: Pek sayılmaz. Özel bir etkinlikleri olursa duruma göre yardımcı olmaya çalışıyoruz.
6: Sana ne getireyim?
0: Evet, Brian'a dönelim. Evet, Brian otelin önüne park ediyor. Brian'ın grubu da geliyor. Tam zamanında gelmiş.
3: Zamanlaması muhteşem gerçekten.
0: İyiye işaret.
3: Evet.
1: İyi iş çıkarıyor.
0: Brian grubunu gidecekleri yere bırakırken diğer şoförünüz Sam'e bakalım.
1: Evet, hadi bakalım. Sam şüpheli davranıyor.
0: Evet, beden diliyle sanki etrafı kolaçan etmeye çalışıyor gibi.
1: Gizli bir iş çeviriyor gibi.
0: Şuna baksanıza. Etrafı neden kolaçan ettiği belli oldu. Sandviçleri o aldı.
1: İnanamıyorum.
0: Yani belli ki bunu daha önceden kararlaştırmışlar. Joseph sandviçleri yapıp onları bir soğutucuya koyuyor ve sonra da depoya yerleştiriyor. Sam de gelip onları otobüse yerleştiriyor.
1: Buna gerçekten inanamıyorum.
0: Bir dakika. Sam depoya geri dönüyor. Şimdi de otobüse içecek taşıyacak.
1: Bu gerçekten inanılmaz. Hırsız olabileceğini düşünmezdim.
0: İşte çaldığı yiyecek ve içeceklerle otoparktan ayrılıyor.
3: Bu gördüğüm saçmalıklara gerçekten inanamıyorum.
0: Şimdi iki şoförünüz de yolda. Jamie'nin yaptığı izinsiz rezervasyon için kimin gideceğini öğreneceğiz.
1: Evet.
0: Brian şuradaki ofisin önüne park ediyor. Orası doğru yer mi?
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Yanlışsam beni düzeltin. Onun görevi insanları gidecekleri yere götürmek, otobüsten indirmek ve onlar geri dönünceye kadar otoparkta beklemek. Doğru değil mi?
1: Evet, otoparkta beklemesi gerekiyor. Eğer beklemezse büyük bir sorunumuz var demektir.
0: Tamam, bakalım işini yapıyor mu?

0: Otoparkta beklemesi gerekiyor. Gerekenden çok uzağa asla gidemez.
1: Beyler şuraya bakın. Brian durmuyor. Otobüsü park etmiyor. Buradan çıkıyor.
0: Bu iş gittikçe kötüleşiyor.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var! GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok, minimum makas oranlarıyla bariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Servis geldi, çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Arkadaşlar!
11: Azma!
10: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
11: Azma!
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı dardanel ton balığı 299 lira.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
16: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Ne trenler onları durdurabilir? Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir?
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
10: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
10: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Baksana şuraya Deni. Brian aslında otobüsü döndürüyormuş sadece. Bir yere gitmiyormuş.
1: Evet, yan tarafa park edecekmiş.
0: Şu anda tam olarak masum olup olmadığına emin değilim. Ama en azından henüz otoparktan çıkmadı.
1: Şu anda yapması gereken şeyi yapıyor.
0: Evet, şu anda Sam otelin önüne park ediyor.
1: Evet, vaktinde geldi.
2: Evet, herkese merhaba. Hadi gelin bakalım. Basamağa dikkat. İyi eğlenceler.
0: Sadece işini yapıyor gibi.
2: Evet, affedersiniz millet. Ho ho ho ho ho. Onlar bu gece yapacağım başka bir partinin atıştırmalıkları. Sizler pizza yemeye gidiyorsunuz. Orada yiyemeyeceğiniz kadar,
0: evet,
2: çok pizza olacak.
0: O yemeklerin bu grup için getirilmediğini biliyoruz. Çünkü Sam soğutucudan bir şey almalarına izin vermedi. Sam bu grubu pizzacıya götürürken biz de tekrar Brian'a bakalım. Brian'ın grubu otobüse yeniden binmeye hazırlanıyor. İyi haberse Brian hep orada bekledi. Bu noktada Brian'ın masum olduğuna hiç şüphe yok.
1: İçim rahatladı.
0: Evet, şu anda tek şüphelimiz Sam.
2: Evet millet, işte geldik. Hadi pizzacıya ulaştık. Hadi bakalım.
0: Sam en azından grubu pizzacıya bıraktı.
2: Keyfini çıkarın. Benim için de iyi ip için. 3 saat sonra görüşürüz. Görüşürüz, hoşça kalın. Hey Jimmy, ben Sam.
3: Merhaba Sam, neredesin?
2: Yoldayım, birazdan görüşürüz.
3: Tamam, iyi. Biz hemen dışarıda bekliyoruz.
0: Tamam. Jamie ismi size tanıdık geliyor mu?
1: Restoran sırları ekibinden.
0: Evet öyle. Şu anda bu yan işleri ayarlayan kişinin Sam olduğunu gözlerimizle gördük zaten.
4: Bu adama tekmeyi basmanız gerek.
1: Evet.
3: Evet Charles, Sam yanımıza geliyor.
0: Tamam, Jamie'yi almaya Sam geldi.
4: İşte bu, tam vaktinde.
3: Nasılsın?
2: Hey, nasılsın dostum?
3: Ben Jamie.
2: Ben de Sam.
3: Şoför sen misin?
2: Evet dostum.
3: Doğum günü çocuğu da benim.
2: Harika, nasılsın dostum?
3: İşte bunlar
2: dostum?
3: Da arkadaşlarım.
2: Hadi herkes parti otobüsüne. Eğlence başlasın. Eğlenmeye hazır mıyız?
1: Gerçek olamaz. Sam ailemizin bir üyesi gibiydi.
0: Sanırım bu geceden sonra seninle avlanmaya gelmek istemez.
2: Yiyecekler ve içecekler var. Hizmetinizdeyim. Eğlenmeniz için her türlü imkana sahibiz.
3: Bir dakika. Bu dahil mi?
2: Hayır değil. Kişi başı $10.
0: Jamie, git ve otobüsteki herkes için $10 ver.
3: Evet, 140, 160. $160 bahşiş veriyorum.
2: Teşekkürler bayım.
0: Angela turları ayarlıyor. Joseph mutfaktan malzeme çalıp yemekleri yapıyor. Sam de otobüste gezdiriyor. Tüm bunları haberiniz olmadan yapıyorlar. Bu üçü birlik olmuş bir dolap çeviriyor.
3: Tamam.
2: Hepinize iyi eğlenceler.
3: Teşekkür ederim Sam.
1: Yakılan o kadar benzin, otobüsün yıpranma payı ve yaptığımız onca şey var ama tek kuruş kazanamıyoruz.
0: Ve bunların hepsini müşterilerinizle ilgilenmesi gereken bir zaman aralığında yapıyor.
1: Evet.
0: Jamie, gidip Sam'den bilgi topla biraz.
3: Hey Sam.
2: Buyurun.
3: Buradayken sana bir soru sormak istiyorum. 2 hafta içinde bir etkinlik daha yapacağız. Biraz daha kurumsal bir şey olacak. Ama bence bu otobüs ideal olacaktır. Herkesin bayılacağına eminim. Yani benim için herhangi bir indirim, bir güzellik yapma şansın var mı? Ne çıkarıyorsun sen?
2: Ha işte kart vizitim. Beni ara. Numaram üstünde yazıyor.
3: Tamam.
1: Ne? Ona kendi kart vizitini mi verdi?
3: Geçen sefer rezervasyonu Angela yapmıştı. Bu numarayı arasam sen mi yapacaksın?
2: Rezervasyonu
3: yani?
2: Yalnızca ve yalnızca ben yapabilirim. Ama
0: evet,
2: sana bir güzellik yapacağım.
0: Evet, hırsızlarda onur ne gezer ki? Sen bu tezgahtan Angela'nın payını kesmeye çalışıyorsun.
1: Beni göz göre göre dolandırmalarını izlemeyeceğim.
0: Jamie, Sam'e Star Coaches'a geri dönmesini söyle.
3: Bir dakika bekler misin lütfen? Şu arkadaşım bu tam bir aptal. Doğum günü partisinden kaçtığını düşünmüştüm. Star Coaches'ın olduğu yere gitmiş. Geri gidip onu alma imkanımız var mı acaba?
2: Bilemiyorum dostum.
3: Dinle, bedeli neyse veririm, tamam mı? Sorun yok. Fazladan $40 verebilirim.
2: Tamamdır. Tamam.
3: Sağ ol, harikasın adamım.
0: Deni, neden gidip Angela'yı almıyorsun? Restoranın önünde buluşuruz.
1: Zevkli. Bu adamlar arkamdan iş mi çeviriyor? Hem de 25 yıldır ayakta tuttuğum şirketim üzerinde. Bu saçmalık derhal son bulması gerek. Angela.
5: Merhaba Deni.
1: Benimle gelmen gerek.
5: Ne oldu?
1: Derhal.
0: Evet, hadi biz de gidelim.
4: Bu iki insan yalnızca Star Coach'su ve Star Cafe'yi dolandırmıyor. Onlar babamı sömürüyorlar resmen. Bu kişisel bir iş.
5: Deni, neler oluyor? Anlatır mısın?
1: Birazdan öğreneceksin. Hemen in otobüsümden, konuşacağız.
2: Ne oldu? Sorun ne?
1: Suç ortağınla şuraya geç bakalım.
5: Ne yaptın sen? Bu adam kim?
1: İşletmemde neler döndüğünü ve paraların nereye gittiğini öğrenmek için çağırdığım kişi.
5: Bunu Sam'e sorman gerek.
0: Ne olduğunu ben anlatayım. Ben restoran sırları şirketinden Charles Stiles. Danny benim şirketimi aradı çünkü otobüsleriyle ekstra kilometre gidildiğini ve benzin masraflarının gereksizce arttığını fark etmiş. Üstüne üstlük Danny Junior da restoranındaki malzemelerin şüpheli şekilde kaybolduğunu fark etmiş. Bugün izlediklerimizden sonra sebebini açıkça görmüş olduk. Bu adamların otobüsünü kullanarak kendinize ek iş sağlıyorsunuz. İkiniz birlik olup bu adamı dolandırıyorsunuz.
2: Ne anlatıyorsun
0: sen? Ne anlatıyorum? Şu anda otobüsündeki parti ne peki?
2: Sen de mi Jamie?
0: Evet. Jamie, benim ekibimdeki gizli bir restoran sırları çalışanı. Özel dedektiflerimden biri Angela'yı aradı ve bu parti için rezervasyon yaptırdı. Yaptığınız bu saçma ek iş için bu adamın parti otobüsünü kullanmanız yeterince kötü değilmiş gibi bir de restorandan yemek çalıyorsunuz. Hatta depodan içecek bile çalıyorsunuz. Her hafta yaptığınız o yüzlerce ekstra kilometrenin masrafı bu adamın cebinden çıkıyor. Bu ciddi bir dolandırıcılık.
5: Ben sadece Sam'in dediklerini yapıyorum.
1: Bu doğru mu?
2: Yaptığın tek şey gidip müşterileri almak.
5: Aa, sen ne kadar
2: da... O yaptı.
5: Hayır sen resmen beni öne sürüyorsun şimdi. Sattın beni.
0: Jamie'ye kart vizitini verip sakın Angela'yı arama demedin mi? Rezervasyon yapacaksın.
5: Seni düzenbaz pislik. Senin her şeyi bildiğini söylemişti.
1: Hepsi yalan.
2: Hadi Junior, babana biraz mantıklı olmasını söyle. Beni senelerdir tanıyorsunuz.
4: Tam bir pislik olduğunu biliyoruz. İkiniz de pisliğin tekisiniz. Çünkü Joseph'la anlaşıp mutfaktan yemek çalıyorsunuz.
5: Bunları bırakan Joseph'tı. Bu yüzden her şeyi biliyorsunuz sanmıştım.
4: Merak etme.
1: İkiniz de Star Coaches ve Star Cafe için yüz karasısınız. Kovuldunuz. Gözüm görmesin sizi.
2: Ne dememi bekliyorsunuz? İşimi kaybettim. Bittim ben. Arkadaşım Deni'yi de kaybettim.
0: Evet, günün sonunda bu iki aptaldan da kurtulmuş oldunuz. Ama hala Joseph'le uğraşmanız gerek çünkü o da dolandırıcı.
1: Evet, çok doğru ve ben buraya geldiğiniz için size minnettarım. Bildiğiniz gibi Sam'in başlattığı işi bitirmemiz gerek. İnsanlar o pizzacıdan alınmayı bekliyor.
0: Siz gidip müşterilerinizle ilgilenin. Ben burayı hallederim.
4: Harika. Teşekkür ederim Charles.
0: Zevkti. Görüşmek üzere. Hadi.
6: Kovulduktan sonra Angelina emekli oldu. Sam yaptıkları için özür dilemeye devam ediyor. Josephin de bu işte parmağı olduğu için kovuldu. Şu anda başka bir restoranda çalışıyor. Danny ve Danny Jr. ise Star Coaches otobüslerinde ve Star Cafe mutfağında artık hiçbir tutarsızlık yaşanmadığı için çok mutlu olduklarını belirtiyor.
7: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
8: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
7: Ne de motorun durması onları yıldırır.
8: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
7: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Bugün restoran sırlarında.
11: Patenlerimizin kaybolması çok büyük bir sorun. Son birkaç ayda 20-30 çift eksildi.
12: Şunların haline bak. Hepsi bedavaya içiyorlar.
0: RS mobil kamerasını harekete geçirmeni istiyorum.
11: Param nerede? Seni polise teslim edeceğim.
0: Benim adım Charles Stiles. 20 yılı aşkın bir süredir restoranların sorunlarından kurtulmalarına yardım ediyorum.
1: O bir hırsız.
11: İndi onu.
0: Kovuldun. Ama insanlar daha da kurnazlaştılar.
1: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
0: Biz de gizli operasyonlarımızı büyüttük.
12: Ve gelin ne damat.
0: Özel dedektifler kullanıyoruz.
13: Birkaç fıçıyı işaretledim.
0: Ve yeni teknolojilerden yararlanıyoruz. Drone'u gönderin. Restoran sırları.
12: Evet, sürpriz.
0: Yepyeni içeriğiyle karşınızda.
11: Ne zamandır benden çalıyorsun?
1: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba Charles.
1: Merhaba, restoran sırlarından Charles Stiles.
0: Joe Gramatico, memnun
2: oldum. Merhaba Şahano Gramatico. Epic Paten keyfine hoş geldiniz.
1: Çocukken hep patene binerdim. Hiç böyle bir paten yeri görmemiştim. Burası çok güzel bir yermiş.
2: Epic Paten keyfi, klasik paten sahalarına modern bir dokunuş sunuyor. Farklı bir şey yapmak istedik. Bugünkü çocuklar çok heyecanlı şeyleri seviyorlar. Sadece paten kaymak onlara yetmiyor.
0: Paten kaymanın 21. yüzyıl versiyonunu yaptık. Çocukları bilgisayarın başından kaldırıp hareket etmelerini sağlıyoruz.
2: İçeride aynı zamanda bir de büfemiz var. Denemeniz gereken ilk özel şey pizzamız. Kendi sosumuz, taze mozzarella, sucuk, pastırma, sosis, kırmızı ve yeşil biber ve kıyılmış soğan kullanıyoruz. Bayılacağınıza eminim. Bir de harika Sicilya dürümümüz var. Terbiyeli tavuk, kendi yaptığımız fesleğenli domates sosu, taze yeşil ve kırmızı biberlerle servis ediyoruz.
0: Muhteşem oluyor. Haftada en az 2-3 kez yiyorum.
2: Aynı zamanda harika kızarmış patatesli hindi panini yapıyoruz. Taze domatesli focaccia ekmeğinde Sicilya usulü pesto sosuyla servis ediyoruz. Mozzarella, domates, hindi jambon var. Ve ebeveynler için de kafemizde içecek servisimiz de var.
1: Ama güvenlik gerekçesiyle piste içeceğe izin vermiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Telefonda konuşurken kayıp patenlerden söz etmiştiniz. Konuyu biraz açabilir misiniz acaba?
0: Son birkaç ayda normalden çok daha fazla yaşandığını fark ettik. Örnek vermek gerekirse açıldığımız son 1,5 senede 4-5 çift kaybolduysa son 2-3 ayda 20-30 çift kayboldu.
1: Şuraya baktığımda çok sayıda yedek pateniniz olduğunu görüyorum. Belki suçlu ya da suçlular çok geniş bir paten envanteriniz olduğu için fark etmeyeceğinizi düşünmüş olabilir.
2: Farkına vardık çünkü bizimkiler klasik patenlerden değiller. Bizimkiler piyasanın en üst kalite patenlerinden ve çok özel bir mavi yarma deriden yapılıyorlar.
1: Yani bu patenler sizin pistiniz için özel olarak mı üretilmiş?
2: Evet kesinlikle. Bu patenlerin kullanılmış çiftleri bile $200.
1: Oo, eğer son birkaç ayda 30 çift kaybettiyseniz $200'dan $6000 yapar. Küçük bir meblağdan söz etmiyorum.
0: Aynen öyle. O yüzden bu işi en kısa zamanda çözmek lazım.
1: Patenler dışında başka bir sıkıntınız var mı?
0: Kesinlikle. Kafemizde bazı sorunlar yaşıyoruz. Envanterimizde satışların rakamları arasında tutarsızlık var.
2: Önce yiyeceklerle başladı ve sonra da yakın zamanda içeceklerle de fark etmeye başladık ve o daha büyük bir sorun.
0: O yüzden nereye gittiğini gerçekten öğrenmemiz gerekiyor.
2: Yiyecek ve içecek kaybı yaşamak kesinlikle taviz verebileceğimiz bir şey değil. Ve şu anda gerçekten de canımızı sıkıyor. İşin bu aşamasında her bir doların önemi var. Beklemediğimiz bir dönemde bu kayıp yaşadık. Çok
1: patenlerde
2: korkunç.
1: Yiyecek ve içeceklerde kayıp yaşamanız işin muhtemelen müşterilerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Bana daha büyük bir sorun varmış gibi geliyor. Aklınızda hiç şüphelendiğiniz isimler var mı?
0: Müdürümüz Eric. Biz burada yokken işlerin tamamından o sorumlu. Bu sorunların farkına varmış olması gerekiyor ve işini yapmıyormuş gibi geliyor.
2: Açıkçası bence bütün çalışanları incelemeliyiz. Bu noktada şüphelenmediğimiz hiç kimse yok.
1: Herkesi inceleme hakkınız var. İşin derinine inip hem kayıp patenlerden hem de yemeklerden kimin sorumlu olduğunu bulacağız. Merak etmeyin.
2: Bu bizim için çok önemli. Joe ile ikimiz elimizdeki her bir kuruşu buraya yatırdık.
0: Sadece para da değil, buraya çok emek verdik. Çok zor bir süreçti.
2: Birileri bizden çalıyor diye batmak en son görmek istediğimiz şey.
1: Kontrol odasına hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz?
2: Vay canına.
0: Hep iyi hazırlanmışsınız.
2: Ne kadar da etkileyici. Muhteşem.
1: Gördüğünüz gibi pistinizin her yerine gizli kameralar ve mikrofonlar koydum. Ana girişiniz, kiralama masanız, paten pistiniz, yemek büfeniz, Atari salonunuz ve hatta otoparkınız bile gözetim altında. Yani çalışanlarınızın ve müşterilerinizin olabileceği her yeri izliyoruz. Sizden çalan her kimse onu bulacağız.
2: Şahane. Kesinlikle cevaplara ihtiyacımız var.
1: Alttaki ekranda gördüğüm müdürünüz Eric, doğru mu?
0: Evet doğru, o Eric. Genç biri olmasına karşı oldukça olgun ve sorumluluk sahibi görünmüştü. O yüzden kendisini müdür yaptık. Biz burada yokken ne yaptığını gerçekten merak ediyorum.
1: Şuraya yemek aracınıza bakıyorum da o da sanırım Brittany.
3: İsminiz neydi?
4: Devon.
3: Teşekkürler Devon.
4: Ben
3: yine bekleriz.
2: Evet doğru. Önemli tavsiyeler üzerine işe aldık. Mutfakta harika iş çıkartıyor ama kafemizde çok büyük bir kayıp olduğu gerçeği söz konusu. O yüzden ya bu işin parçası ya da hiç dikkat
1: bana
2: etmiyor.
1: Şuradaki genç adamdan söz eder misiniz?
0: Evet o Danny. Bir süredir bizimle çalışıyor. İşten kaytaran tiplerden. Bir iki kere konuşmamız gerekti. Açıkçası onunla ilgili kararımızı henüz vermedik.
1: Pekala, tezgahın arkasındaki diğer adam kim?
2: Onun adı Zack. Açıldığından beri bizimle. Muhteşem bir personel. Ondan istediğimiz her şeyi zamanında yapar. İşin ardından Zack çıkarsa hayal kırıklığına uğrarım. Kalbim
1: bugün kırık. Yapacağımız operasyon öncesinde özel dedektiflerimizden Elliot bizim için ufak bir araştırma yaptı. Bulgularını sizinle paylaşması için onu buraya davet edeceğim. İlginç bulacağınızı düşünüyorum. Elliot, kontrol odasına gelir misin? Merhaba Elliot.
4: Merhaba Charles, nasılsın?
1: İyiyim, mekanın sahibi.
4: Merhaba arkadaşlar.
1: Neden bulgularını onlara göstermiyorsun?
4: Bir sürü pateninizin ortadan kaybolmasından rahatsız olduğunuz için el altından veya internetten iş yapan var mı diye bir bakmak istedim. O yüzden internete girdim ve sizinkilere fazlasıyla benzeyen bir çift satın alabildim.
0: Olamaz.
2: Aman tanrım, olamaz.
0: Bunu internetten mi
1: evet,
0: aldın?
1: Sizin patenlerinizden sanırım değil mi?
2: Bu kesinlikle bizim patenimiz. Bunlar epiğin renkleri. Kesinlikle tesadüf değil. Bu inanılmaz.
1: Ben de sizinkilerden olduklarını düşündüm ama sizin onaylamanızı istedim. Çalışanlarınızdan biri patenlerinizi çalıyor. Esas soru şu ki bu işin ardında kim var?
2: Hayal kırıklığına uğradım.
0: İnanılmaz bir şey.
1: Elliot, umarım paten kayma yeteneğini geliştirmişsindir. Çünkü müşteri kılığında piste çıkmanı istiyorum. Bu şekilde ihtiyaç halinde eyleme geçebilirsin.
4: Teşekkürler Charles.
1: Arkadaşlar, siz de gördünüz. Onlar sizin patenlerinizdi.
2: Evet, bu gerçekten inanılmaz.
0: İnanılmaz.
1: Pekala, işte Elliot.
4: Nasılsın?
5: Kaç numara istersiniz?
4: 43.
5: 43, tamam. Normal mi, tekli mi?
4: Normal.
5: Tamam.
4: Normali deneyeceğim.
6: Thank you.
4: Teşekkürler.
1: Ekibim operasyonda karşılarına çıkabilecek her türlü engelle başa çıkabilecek şekilde hazırlanıyorlar. Umarım Elliot kendini komik duruma düşürmez.
2: Elliot kesinlikle profesyonel bir patenci değil ama aralarına karışabilecek kadar kullanabiliyor. Hiç kimsenin farkına varacağını sanmıyorum.
1: O sırada ekibimizden bugün başlayan personel rolündeki Kendall'a dikkatimizi verelim. Kendall yemek aracında Britney ile çalıştığından orası başlamak için iyi bir yer olabilir.
2: Tamam.
4: İyi fikir.
3: Herhangi bir şeyle ilgili sormak istediğim bir şey var mı?
7: Aslında buradaki yemeklerde indirimimiz var mı?
3: Yani evet. Çalışanlara %50 indirim var.
7: Bayağı iyiymiş.
1: Britney'nin Kendall'a dediği şey doğru mu?
2: Kesinlikle. Kafede çalışanlara %50 indirim yapıyoruz.
1: Mekanların çoğu bunu bile vermiyor.
2: Herkesin onlara saygı duyduğumuzu hissetmesini istiyoruz.
7: Peki ya paten? Ücretsiz paten hakkımız var mı?
3: Çalışmadığımız zamanlarda ücretsiz paten
7: harika.
3: Yapabiliyoruz. Evet.
7: Çok iyiymiş.
3: Aslında en güzeli iş sonrasında takılmak.
1: Mekan kapandıktan sonra personelinizin gelip burada takılmasına izin veriyor
2: hayır,
1: musunuz?
2: Hayır.
0: Bunu ilk defa duyuyoruz.
7: Ne sıklıkta yapıyorsunuz?
3: Yani haftada bir iki kere.
0: Saçmalık. Ben bunun olduğuna inanamıyorum.
2: Bu çok saçma.
1: İçeride yiyecek ve içecekler var. Onlardan alıyor olabilirler. Hatta yiyecek ve içeceklerde eksilme olduğunu düşünürsek bence ikaz uyandıran bir
2: ben
1: durum oluşuyor.
2: Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum.
7: Yani çalışanlar iş sonunda hep parti mi yapıyor?
3: Sadece havalı olanlar.
7: Ha, anladım.
3: Evet. Hatta sanırım Erik bu akşamla ilgili bir şeyler demişti.
7: Tamam.
3: Yani ilgileniyorsan.
7: Yönetici Erik mi?
3: Evet. Gelmeni çok isteyecektir. İnan bana.
7: Gerçekten.
3: Sarışınlara
7: tamam.
3: Bayılır.
0: Güya müdürümüz olacak. Ona binayı kasaya emanet ediyoruz. Ben buna inanamıyorum.
1: Pekala Kendall. Müdür Erik'in yanına gidip akşamki partiyle ilgili ne bildiğini öğrenmeye çalış.
2: Ben işin içinde kimlerin olduğunu çok merak ediyorum.
1: İçimden bir ses o partilerde neler olduğunu öğrenmek istiyorsak bu gece kapattıktan sonra da bir süre burada kalacağımızı söylüyorum.
7: Merhaba, nasılsın?
8: Merhaba, nasıl gidiyor?
7: Fena değil. Daha her şeye alışmaya çalışıyorum.
8: Sonuçta paten pisti. Çabuk alışırsın.
7: Aslında akşama işten sonra burada parti varmış.
8: Öyle mi? Kimden duydun?
7: Britney'den duydum.
8: Şaka yapıyorum. Evet evet. Buradaki herkes beraber bir şeyler yapmayı çok sever.
1: Görünüşe göre Erik bu akşam iş çıkışı parti olduğunu kesinlikle
0: gördün
1: kabul ediyor.
0: Çalışanlara karşı fazla iyi olmayacaksın.
1: Partilerde neler olduğunu sor.
7: Peki iş çıkışı ne yapıyorsunuz?
8: Keyif yapıp paten kayıyoruz. Eğleniyoruz. Bir şeyler içiyoruz.
2: Ne? Neden bahsediyor bu? Yani içecek mi dedi bu? Gerçekten mi?
8: Erkek arkadaşın var
7: niye
8: mı?
7: Niye öğrenmek istiyorsun?
8: Sadece erkek arkadaşın varsa onu da getirebilirsin. Sana kalmış.
7: Gerçekten mi? Arkadaşlarımı getireyim mi?
8: Evet tabii. Onları da getir. Senin arkadaşların benim de arkadaşlarım olabilir.
1: Bu iş mesai sonrası kendi kendilerine takılan birkaç personelin çok daha ötesine geçti.
0: Mesuliyetten bahsediyorsak personel mesai sonrası burada kalıp eğleniyorsa bu çok sorumsuz bir davranış gibi geliyor.
7: Benim işe dönmem lazım.
8: Tamam tamam. Sonra görüşürüz.
7: Tamam kesinlikle.
8: Keyfini çıkar tamam mı?
7: Tamam sağ ol, görüşürüz.
1: Sorunumuz daha da büyüdü.
2: Bizim işletmedeki gözümüz kulağımız olması, kendi yeriymiş gibi bakması gerekiyordu. Buna inanmıyorum.
1: Erik bu izinsiz partilere karıştığına göre kayıp patenlerden de sorumlu olabilir.
2: Eğer öyle bir şey varsa çok sinirleneceğim.
1: Sinirlenmenizi çok iyi anlıyorum ama şimdilik özel dedektif Elliot'ı eyleme geçirip çalışanları sınamasını istiyorum.
0: İyi fikir.
1: Elliot, kiralama tezgahına git ve ayağındaki patenleri Zack'ten satın alabiliyor musun diye sor.
5: Nasıl gidiyor?
4: Nasıl gidiyor?
5: İyiyim, nasılsın?
4: Acaba bu patenleri satın alabilir miyim diye sormak istiyordum. Çünkü ayağıma mükemmel uydular ve...
5: Patenleri mi?
4: Bana satabilir misiniz diye merak ettim. Yani tam olarak şu an giydiklerimi. Bunlarla
5: ayağındakileri satamayız. Onlar sadece kiralıklar ama hediyelik dükkanımızda aynı ürünleri satıyoruz.
1: Elliot, biraz daha sıkıştır.
4: Evet ama bunlar mükemmel oldular. Bunlar tam benim patenlerim. Anlatabiliyor muyum? Tam oturdular. Hemen nakit ödeme yapabilirim. Aramızda kalabilir.
5: Dükkanımızda da aynı ürünler var. Sadece onları satıyoruz.
4: Pekala. Harika, teşekkürler.
5: Sorun değil, iyi günler.
1: Görünüşe göre Zack sınavı geçti.
2: Harika, çünkü doğrusu Zack'in bizden çaldığını öğrenseydim büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaktım.
1: Ama personelinden birileri patenleri çalıyor. Araştırmaya devam etmeli ve ardında kimin olduğunu bulmalıyız.
2: Kesinlikle.
8: Pistekiler lütfen dışarı çıkın.
1: Bir saniye, görünüşe göre Eric pisti kapatıyor.
2: Umarım seansı bitirmiyordur çünkü daha 45 dakikası var.
8: Arkadaşlar üzgünüm, kapatıyorum.
2: Ne haltlar karıştırıyor bu?
6: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
9: Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın gel.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.

0: Karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
6: Gel,

0: başka.
1: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle?
14: Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Fansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı?
14: Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
12: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Merhaba, kapatıyoruz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür
3: ederim. Ciddi misin? Ne kadar saçma.
4: Gittikçe kötüleşiyor. Müşteriler parasını verdikleri seansı tamamlayamadılar. Bir hafta boyunca şikayet alacağız.
5: Kalabalıkla beraber dışarı çık ve beklemede kal.
2: Hey, fişleri alabilir miyim?
4: Tabii. Eric bugüne kadar çalıştırdığımız en kötü personel oldu. Ve Joe ile ikimizin ona karşı ne kadar da saf olduğumuzu düşündükçe mide kramplar giriyor.
5: Ve korkarım ki daha bunlar buzdağının görünen kısmı.
4: Şu kamerada neler oluyor? Düzgün çalışmıyormuş gibi görünüyor.
5: Özür diliyorum. Anlaşılan ofisteki kamerada teknik bir aksaklık yaşıyoruz. Ama görünüşe göre Eric ofiste paraları sayıyor.
6: Bu saatten sonra şunu yaparken bile ona güvenemiyorum.
5: Şu aşamaya kadar güven kazanacak hiçbir şey yapmadı.
2: Merhaba, ne haber dostum? Piste toplaşıyoruz. Gelmek ister misin?
5: Sanırım bir tek size davetiye gelmemiş.
4: Harika. Gerçekten harika.
2: Pekala, görüşürüz.
5: Bir saniye. Şimdi de parayı kasaya koymadan masanın üzerinde bırakıp gidiyor mu? Ofisin kapısını açık mı bırakıyor? Paranızı güvenceye bile almıyor.
6: Bu herifi işe aldığımıza inanamıyorum. Ne düşünmüşüz?
2: Pekala millet. Partiye hazır mısınız? Senin hazır olduğunu biliyorum.
5: Ön tezgahtaki genç hanımdan söz eder misiniz?
4: O yeni işe aldığımız çalışanlardan biri. Tatlı bir kız. Herkes onu çok sevdi.
5: Ne kadar tatlı ve masum olduğunu parti bittikten sonra göreceğiz.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
4: Hey!
2: $5 lütfen. Bir de kimliklerinizi görmem gerekiyor. İstediğiniz kadar yiyip içmek $5.
7: Teşekkür ederim.
2: Patente dahil.
5: Bir saniye, $5 giriş parası mı veriyorlar?
4: Ben de olsam bizim normal seanslarımız yerine $5'lık seansa gelip bedava her şeyden yararlanmak isterdim. Tahminimizden daha fazla para kaybediyoruz.
2: İçeri girin.
7: Pekala.
2: Yemek aracı da şurada, tüm içecek ve yiyecekler
7: tamam.
2: Orada. Hey kızlar, hanımlar, hoş geldiniz.
5: Partinin gidişatına bakılırsa bu gece epey yiyecek ve içecek kaybedeceksiniz. Haksız mıyım?
6: Bu yaptığı bizi batırabilir.
2: Brittany, nereye gidiyorsun? Sen?
8: Dostum, bunu doğru bulmuyorum.
9: Buna karışmak istemiyorum.
8: Ben de öyle iyiyim,
2: tamam,
8: sağ ol.
2: Tamam, peki. Hey, bizi ele vermeyin, tamam
8: vermeyiz,
2: mı?
8: Vermeyiz, merak etme.
4: Doğrusu iyilerden birkaç tanesi gitti diye seviniyorum. İyi ki onlardan biri çıkmadı.
5: Eric şikayet etmedikleri için onlarla yine de konuşmanız gerekecek.
2: Siz kaybedersiniz, ezikler.
5: Yemek aracını gösteren ekrana bakın.
7: Kim bir şeyler içmek ister?
10: Ben.
7: Burada içecek çok şey var.
10: Eric istediğinizi alın dedi.
7: Kaç tane istiyorsun?
11: Daha çok, daha
10: Kendinin
11: çok.
10: Kendinin sağlığına.
7: İşte parti başlıyor.
4: Şuradaki insanlara bir bakar mısınız? Hepsi bedava içecek alıyor.
7: Bunun adı gençlik iksiri.
5: Britney'nin sınır tanımadığı ve siz işverenlerine hiç saygı duymadığı aşikar.
4: Şu anda her yerde kuralların çiğnendiğini görüyorum. Ne kadar saygısız olduklarına inanamıyorum. Bunlar güven...
10: Eric istediğinizi alın dedi.
7: Kaç tane istiyorsun?
11: Daha çok, daha
10: Kendinin
11: çok.
10: Kendinin sağlığına.
7: İşte parti başlıyor.
4: Şuradaki insanlara bir bakar mısınız? Hepsi bedava içecek alıyor.
7: Bunun adı gençlik iksiri.
5: Britney'nin sınır tanımadığı ve siz işverenlerine hiç saygı duymadığı aşikar.
4: Şu anda her yerde kuralların çiğnendiğini

0: var hem de ellerinde içecekler var. Dalga mı geçiyorsun?
1: Burası 120 bin dolarlık bir zemin.
2: Bu sizin için çok büyük bir tehlike.
1: Saçma sapan bir durum.
2: Oh, kiralama tezgahının arkasında olanlara bakar mısınız? Partiye gelen iki kişi patenleri çalıyorlar. Çünkü kimse dikkat etmiyor. Artık hırsızın kim olduğunu biliyoruz.
0: Lanet olsun. Şu anda bildiğiniz kaos yaşanıyor. Erik bu durumun kontrolden çıkmasına zemin hazırladı.
2: Patenlerinizin hep böyle çalındığını size temin ediyorum.
1: Bu çocuk tam bir salak. Hiç anlayışı yok. Güvendiğimiz müdürümüz Erik beş para etmez biriymiş.
2: Şu ekrana bakın. Patenleri çalan adamlar ofisinize doğru gidiyor.
0: Günün kasası masada açık şekilde duruyordu ve içinde binlerce dolar var.
2: Sizin ofisinize gitmek için en kötü zamanı buldular. Çünkü kameramız artık tamamen bozuldu. Ama neyse ki yanımızda çok teknolojik bir ürün olan robot kamera var.
0: Tamam.
2: Elliot, RS mobil kamerasını harekete geçirmeni istiyorum. Joe ve Shano'nun ofisinde ne olduğunu öğrenmemiz gerek.

0: Bir etrafta uzaktan kumandalı arabayla oynuyor. Harika bir şey.
1: Tam bir pislik.
2: Elliot, mobil kamerayı masanın altına sakla. Görünüşe göre ofisten artık görüntü alabiliyoruz. Şunlara bakın, parayı sayıyorlar. Bütün paranızı çalıyorlar.
1: Hemen durdurmamız gerekiyor. Daha fazla bekleyemem. Paramızı çalmalarına izin vermeyeceğim.
2: Arkadaşlar, hemen kalkalım ve piste geçelim. Hadi gidelim.
1: Güvendiğimiz insanların paramızı çaldıklarını düşünmek kabul edilebilir bir şey değil. Bu çok, çok kalp kıran bir şey.
0: Hey, parti sona erdi. Burada çalışmayan herkes ayakkabılarını giysin ve gitsin. Hey, siz nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Ha? Param nerede?
3: Neden bahsediyorsun?
0: Paramı aldınız.
3: Hey, hey. Sakin ol.
0: Sakin ol mu? Paramı verin.
3: Sakin ol dostum. Burada tamam burada al. Al hepsi burada.
2: Bu arada patenleri de unutmayın.
0: Bir daha buraya geldiğini görmeyeyim, anladın mı? Defol git tamam. Buradan. Tüm personel buraya gelin.
2: Burada çalışanların hepsi şöyle geçsin. Etrafınıza iyice bakın. Her yerde kameralar var. Olan bitenin hepsini gördük.
4: Joe, göründüğü gibi değil. Birkaç arkadaş takılıyoruz sadece.
0: Kapat çeneni.
2: Benim adım Charles Stiles. Restoran Sırları isimli bir şirketten geliyorum. Buranın sahipleri yiyecek stoklarının satışlarla uyuşmamasından şikayetçilerdi. Ve geçtiğimiz aylarda 30'un üzerinde patenin ortadan kaybolduğunu fark etmişlerdi. Ve endişelenmekte haklılarmış. Onlardan çalıyormuşsunuz. Britney, bu dolabın kesinlikle bir parçasısın. Hem kendini içip hem dostlarına istediklerini veriyorsun. Bu tamamen dolandırıcılığa giriyor.
1: Hiç düşünmemiştim.
0: Belli ki hiç düşünmemişsin.
2: Ve Eric, mesai sonrası verdiğiniz 5 dolara herkesin istediğini yiyip içebildiği bu partiyi sen düzenliyorsun. Siz cebinize birkaç yüz dolar atabilirsiniz diye onlar binlerce dolar kaybediyordu. Bugün gördüğümüz en kötü şey bu değildi. Çanta dolusu parayı ön kapı açık şekilde ofisteki masanın üzerinde bırakıp gittin. Ve bu adamlar ofise geçip parayı çalıyorlardı.
1: Gerçekten de bizden çalmak istediğiniz için şaşkına dönmüş durumdayım. Bu işletmeyi kaybedemem. Burayı hayata geçirmek için çok uğraştık. Ve inandığımız birilerinin buraya gelip her şeyi elimizden alabileceğini düşünmek, bu gerçekten de inanılmaz bir şey.
0: Şana'yla bana bunu yaptığınıza inanamıyorum. Dördünüz de kovuldunuz. Sizi bir daha burada görmek istemiyorum.
1: Charles'la geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Açıkçası istediğimizden çok daha fazla bilgi edinmiş olduk ama işimizi kurtarmak için buna mecburduk.
0: Çok teşekkür ederiz, teşekkürler.
2: Yardımcı olabildiğimize sevindim.
5: İşten kovulduktan sonra Eric, Brittany, Danny ve Kyle'in yarı zamanlı yeni işler buldular. Sorumlu diğer tüm çalışanların işine son verildi ve sadık çalışanlara primler verildi. Patenleri çalan iki hırsızsa daha sonra yetkililer tarafından tutuklandılar. Shauna ile Joe ise bütün ürünlerinin güvende olduğunu ve Epic Paten keyfinde mesai sonrası partilerinin artık olmadığını sevinçle bildirdiler.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye?

0: Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Kopta 31 Temmuz tarihine kadar 1 kilogram tarsüt tereyağı 429 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Kalpleri eriten Milka çikolatası ve nefis cornetto lezzetinin mükemmel uyumu. Cornetto Disk Milka ile aç kalbini yazan.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik. Sana yakışanı tak.
23: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Bu bir kuş mu yoksa bir uçak mı? Hayır, bu bir araba gösterisi.
1: Bu bir 1971 model 124 Spider.
0: Mükemmel. Sadece bu değil, hayatta kalabilen bir araba. Orijinalliğini her zaman korumak istiyorum. Eminim Ant aynı fikirdedir.
2: Senin spor arabalarla ne alıp veremediğin var?
0: Bana sorarsan bu küçük bir Ferrari'ye benziyor. Ama sızıntıları var.
2: Umarım sızıntının sebebi buradaki conta ya da şu kaynak yeridir.
0: O iyileştirmeleri küçük dokunuşlarla yaparak orijinalliği korur.
2: Oh, hay aksi.
0: Evet bebeğim, şuna bak. Bu savaşçı araçları hayata döndürebilmek için onları doğru anlamalıyız. Hiç mantıklı gelmedi değil mi?

0: So, bugün yola çıkmama neden olan ve bu 1971 model Fiat 124'ü hayallerimin baş kahramanı yapan çok güzel hazırlanmış bir araba reklamı. Bu araba için çok heyecanlıyım çünkü ilk olarak Frank gerçekten iyi bir adama benziyor. İkincisi, bu araba hayatta kalan bir araba. Kimse boyasıyla oynamadı, kimse motoruyla uğraşmadı. Bu araba 1971'de fabrikadan çıktığı zamanki gibi orijinal. Ve elbette orijinal arabaların her zaman darbeleri, sıyrıkları, göçükleri ve çürükleriyle anlatacak güzel bir hikayesi vardır. Bazen bir arabanın geçmişini boyamak değil, onu kutlamak gerek. Ve bu arabanın sahip olduğu şey bu. Hepsi orijinal. Onu ham haliyle görmek beni heyecanlandırıyor. Bu arabayı alacak olsaydım yapacağımız şeyi biliyorum. Yeni lastiklere, yeni hortumlara, yeni contalara ihtiyacı olacak. Düzgün bir şekilde yeniden işler hale gelmeli. Ama arabanın orijinalliğini koruduğumuz sürece bu iyi bir satın alma olabilir bence. Şu anda sadece 5000 dolar karşılığında piyasaya sunuluyor. Yani yaklaşık 4000 pound. Bu inanılmaz ucuz bir fiyat. Böyle bir aracın bu parayı ikiye katladığını gördüm. Frank, sana geliyorum umarım. Tam olarak o reklamda yazdığı gibidir bu araba.
1: Şuna bakın. Harika durmuyor mu ha?
2: Nasılsın Mike?
0: İyiyim Frank, memnun oldum.
2: Hoş geldin.
0: Bu fiyatı göstermeye zaman ayırdığın için sağ ol. Araba hakkında ne anlatabilirsin bize?
2: Bu bir 1971 model 124 Spider ve hayatta kalan bu savaşçı orijinal haliyle karşınızda duruyor. Hiç restore edilmedi. Boyası, iç döşemesi, parçaları tamamen orijinal. Arabada değişmiş olan tek şey lastikler, frenler ve bu
0: yani
2: tür şeyler.
0: Yani bu harika değil mi?
2: 120 binde.
0: Muhteşem, gerçekten muhteşem. Çünkü bunun gibi arabalar her zaman bir tür restorasyondan geçiyor. Özellikle Fiat oldukları için. Kabul edelim, fabrikadan çıkardıkları çelik en iyi kalitede değil ve pas tutmaya biraz eğilimliler. Ama bu arabanın yanlarına ve çamurluklarına baktığınızda onun hiç paslanmadığını görebilirsiniz. Her şey net ve düz. Neyse, iç kısmına bakabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Bu çok güzel, yumuşak ve kolay bir şekilde çekilebilen bir tavan. Yok, o kadar kolay çekilmiyor ama fena
2: aynen
0: değil.
2: Aynen öyle dostum.
0: Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
0: Ah, şu iç kısma bak. Biraz yazık olmuş. Çünkü hırpalanmış, güneşe maruz kaldığını ve bu yüzden koltuk başlarındaki kumaşın yırtıldığını görebilirsiniz burada. Koltuklarda yırtıklar gösteriyor. Paneli çatlamış, kadranlar solmuş, halılar biraz yırtık pırtık. Bunun dışında mükemmel durumda. Gerçekten güzel
2: evet,
0: değil
2: öyle
0: mi yani? Pekala, şu arka tarafa bakalım şimdi. Arkası kesinlikle mükemmel durumda. Bu hariç tabii. Fren lambası kırılmış. Yazık olmuş doğrusu.
2: Biliyorum ama orijinal.
0: Burası zaten açık bir göz. İnanılmaz. Güzel ve temiz değil mi? Zemin tamamen pastan uzak. Peki bu renge ne deniyordu?
2: Adı eflatun çiçeği. Bu rengi sadece birkaç sene yaptılar.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bak ne diyeceğim. Bu bana İtalyan kırmızı rengini hatırlatıyor. İnsana Bordeaux'u çağrıştırıyor. Belli ki Fransız
2: kesinlikle.
0: Ama bana İtalyan kırmızı rengine benzer bir hava veriyor. Kesinlikle muhteşem. Göğüs gerçekten harika. Kadran boyunca devam eden doğru dönem detayları gerçekten güzel. Anahtar alabilir miyim? Çalıştırabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Vay canına, anında çalıştı. Egzozdan çıkan ses de gerçekten harika geliyor değil mi kulağa?
2: İtalyan aksanı.
0: Mükemmel küçük bir araba. Kaputun altına bakabilir miyim? Vay, şuna bak. Bu gördüğünüz 4 sıralı 1.6 twin cam. Ne harika bir küçük motor değil mi?
2: Bir üreticinin şimdiye kadar ürettiği en uzun süre çalışan motor.
0: Gerçekten muhteşem ve güvenilir bir şey.
2: İnanılmaz derecede.
0: Evet, inanılmaz derecede güvenilir ve bu 47 yıl sonra bile hala iyi çalışıyor. Test edebilir miyim?
2: Tabii ki, gazla gitsin.
0: Excuse Size birkaç İtalyan ismi vereceğim. Araba hayranıysanız Carrozzeria Pininfarina'ya aşinasınızdır. O bir tasarım dehası. Dünyanın gördüğü en çağrıştırıcı, en egzotik arabalardan bazılarını yapan o ünlü isim. Bunu onlar yaptı. Ayrıca küçük sıralı Twin Cam 4 silindire, 5 vitesli şanzımana ve disk frenlere sahip. Bunlar Aurelio Lampredi tarafından yaratıldı. Ferrari Monza'yı yapan kişi o. Yani bu araba çok iyi bir soy ağacına sahip. Tahminimce 70'lerde İtalyan üretim hattında, üretim bandının sonunda oturan Leonardo adında bir müzik sanatçısı vardı. Onun işi her bir aracın egzoz borusunu düzenlemekti. Ve bu onun üretim hattından çıkan arabalardan biriydi. Üretilen araçlara mükemmel egzoz notası vermek için ince ayar yapmak onun işiydi. İnce ayarlanmış bir trompet gibi. Pekala Leonardo, harika bir iş çıkardın. Evet, iç kısmı biraz eski püskü ama iç dekorasyonu bozmamamız ve mümkün olduğunca orijinalliğini korumamız gerekiyor. Bu yüzden kontrol panelini ve kapı kartlarını aynen saklamak istiyorum. Elbette koltukları tamir etmemiz gerekiyor. Bu arabayı yol için uygun şekilde yeniden hizmete sokmak ve onu başka bir nesil için hayatta kalan bir araba yapmak istiyorum. Onunla yapmak istediğim şey bu. Bu küçük fiyata aşık olduğum çok açık ve Frank sadece 5000 dolar istiyor. Bu yaklaşık 4000 sterlin ediyor. Bu araba kesinlikle benimle kalıyor. Ama geri dönüp bundan biraz daha fiyat kırmak istiyorum. Eğer bunu yapabilirsem yenileme yaparken bana biraz yardım olur. Ama şu an olduğu gibi bu arabaya aşığım ve kesin olarak benimle birlikte atölyeme geliyor. İşte o kadar. Evet Frank. Çok hoş bir sürüştü. Gerçekten inanılmaz bir küçük araba.
2: Gerçekten
0: bu. Bayıldım.
2: Öyle.
0: Kesinlikle bayıldım. Bunun için 5000 dolar istiyorsun. Yüzsüzlük yapmak istemem ama indirim yapmak zorunda olmadığını biliyorum ama 4800 doları kabul eder misin? Öylesine bir indirim işte. Yani iyi olur benim için.
2: Sanırım yapabilirim.
0: Anlaştık o zaman. Sana minnettarım. Tanıştığıma memnun oldum. Tatlı
2: ben
0: bir
2: de.
0: Arkadaşsın. Kendim için bir Fiat 124 Spider aldım. Buna kesinlikle bayıldım. Gerçekten büyüleyici bir araba. Direksiyonun arkasında olmak harika hissettiriyor insana kendisini. Harika. Hey! Hey!
3: Senin spor arabalarla ne alıp veremediğin var?
0: Yapma ama. Gözünün önünde duran şeye bakar mısın? Öncelikle spor arabaları seviyorum. İkincisi satması kolay. Üçüncüsü şu saçma soruları sormayı bırak. Bu bir Fiat 124 Spider.
3: Rengine gerçekten bayıldım. Ne bu böyle?
0: Adı Eflatun Çiçeği. En sevdiğim renk olan İtalyan kırmızısına çok benziyor. Gerçekten çok güzel. Ayrıca şunu söylemeliyim ki 47 yıldır kimse bu arabanın boyasına biraz olsun dokunmadı.
3: Ayrıca koltukları da orijinal görünüyor. Ah,
0: koltuklar konusunda ağzına geleni söyleyebilirsin. Biraz yıprandıkları için sana hak vereceğim ama orijinal olduklarını da hatırlatırım.
3: Küçük bir arabaya göre burası oldukça geniş.
0: Evet, öyle değil mi? Evet.
3: Bunları da seviyorum.
0: Evet, hepsi orijinal. Paneldeki dönemsel ayrıntılar harika. Her şey çalışır gibi görünüyor. Tek sorun dönüş yolunda hız göstergesi bozuldu. Ama biraz toparlanması lazım. Koltuklara bir şey yapmalıyız. Tavanı da dene. Çatı için dışarı çıkmak yerine küçük tutamağı kullanabilirsin. Güzel ve kolay çıkıyor yani.
3: Oo, şuna bak.
0: Tavanın güzelliğine bak. Güzel değil mi? Sevdin mi? Tamir etmeye gerek yok. İyi durumda yani.
3: Gerçekten.
0: Gördün mü?
3: Doğru. Biraz eski ama başa çıkabiliriz. Sormak istediğim şey benim işim neresi? Sanırım...
0: Evet, işin motor bölmesinde olacak.
3: Evet.
0: Hadi ateşle.
3: Tamam.
0: Gel de sana içindekini göstereyim.
3: Evet.
0: Kaputun ucundan kaldırmalısın. Şu güzelliğe bakar mısın? Küçük Twin Cam 4 sıralı. Deli gibi sağlam çalışıyor. Ve bunu duyduğunda bayılacaksın. Hazır mısın? Motora bir şey yapmana gerek yok. Tabii sadece iki yere aerosol ve yıkama.
3: Motora bir şey yapmana gerek yok. Tabii sadece
0: evet.
3: Bir iki yere
0: evet,
3: aerosol ve yıkama gerekiyor. Evet, her şeyi iyi.
0: Evet, 100.000'den fazla kişi Kuzey Amerika'ya doğru yol aldı. Bu nedenle bol miktarda parça var ve bunlar yıllarca çalışan küçük motorlar. Yol tutuşu iyi, frenler sağlam. Arabayla ilgili tek sorun arkadan gelen küçük bir sızıntı ama senin üstesinden gelemeyeceğin şey yoktur.
3: Evet, pas lekelerini seviyorum. Görünüşü güzel. Klasik bir araba gibi hissettirmesi cazibesini artırıyor.
0: Bu da kutlamamız gereken şeylerden biri. Bu arabayı olabildiğince orijinal tutmak istiyorum. Bana sorarsan bu küçük bir Ferrari'ye benziyor sanki.
3: Umarım Ferrari fiyatında değildir çünkü orijinal demek pahalı demek.
0: Öyle mi diyorsun? Ama şunu unutma ki bu sadece hayatta kalmayı başaran orijinal küçük bir araba.
3: Kesinlikle.
0: Bu arabadan kesinlikle kâr edebiliriz. Bakarsan fiyata gider iyi bir fiyata Anthony. Yaptığım kafiyeyi çaktın değil mi? Fiyat diyorum, iyi bir fiyat Anthony. Galiba hoşuna gitti. Hadi ama fiyat, iyi bir fiyat Anthony. Bak çok güzel bir kafiye de yaptık üstelik. Hadi ama.
3: Bu arabayı herkes sever. Ben bayılıyorum. Mike seviyor. Hatta şu anda herkesi bu atölyeye gelip onu sevmediklerini söylemeye davet ediyorum. Bir çeşit kullanılmış cazibesi var. Gerçek şu ki cazibe kelimesi genellikle tamirciler tarafından yıpranmış anlamında kullanılır. Bu fiyatın sorunu da bu. Nereye bakarsam araba yıpranmış, koltuklar yıpranmış, ön panel kırılmış, karoser güneşten solmuş, hız göstergesi bile çalışmıyor ve henüz altına bakmadım. Yağ sızıntısı yok. Belli ki birileri temizlemiş. Sağlam görünüyor. Arkada yeni çalılar. Ama diferansiyelde gerçekten kötü bir yağ sızıntısı var. Ama bu benim için iyi bir haber. Ellerimi kirletiyorum. Bu fiyattaki kardan mili aslında iki parça. Biri burada, diğeri ise bir eklemle ortada. Ve bu eklem harekete emmede çok iyi. Aksın tümsekler üzerinde yukarı ve aşağı gittiğini hayal edin. Ama bu dönüşü sürdürmeli. Her şeye rağmen bundan biraz da olsa ışık görebiliyorum. O taşıyıcı yatağında aşırı bir oynama var. Sonuç olarak tamamen gitmiş. Yenisine ihtiyacım olacak.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
10: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot
11: Ice Break. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: İtalyan orijinalliği arıyorsanız orada durun. Çünkü ben zaten buldum.
2: Bu bir 1971 124 Spider.
0: En çalışmaya çoktan başladı.
3: Burada kötü bir yağ sızıntısı var.
0: Diferansiyelde yağ sızıntısı olabilir. Ama bu bir İtalyan savaşçısı, hayatta kalır.
3: Diferansiyel oldukça zeki bir kit parçasıdır. Gücü arabanın önünden yani motordan alıyor ve arka tekerleklere aktarıyor. Yani kardan birliğin işini yaparsam ve bu flanşı döndürürsem arka tekerlekleri döndürmek çok kolay. Yani Fiat'ın sahip olduğu 104 fren beygir gücünü arka tekerleklere koyduğumuzda bu araba çok eğlenceli olacak. Umarım sızıntının sebebi buradaki contaya da şu kaynak yeridir. Ve arabanın altındaki yağ birikintisini görebiliyorum. Ama beni en çok endişelendiren yağ kaybeden bir diferansiyelin çok kötü hasar görmesi. Bu yüzden burayı incelemem gerekecek. Diferansiyeli henüz çıkaramıyorum. Çünkü tahrik milleriyle sabit. Deniyor. Tahrik milleri bu aks muhafazasının içinde. Yani tekerleri, arka plakaları, diskleri ve menteşeleri çıkarmalıyım. Tahrik millerini çıkarmam iyi oldu. Bu yüzden buradaki kaynak da yok oldu. Bunu listeye ekleyeceğim. Oh! Aha, şuna bakın. Bu gördüğüm en şirin diferansiyel. Diferansiyelin içinde iki ana dişli var. Buradaki büyük olana halka dişli deniyor ve bu aşağıdaki pinyon dişli tarafından hareket ettiriliyor. Pinyon dişlisi doğrudan girişe bağlı. Yani bunu çevirirsem pinyon dişlisini çevirir ve o da halka dişliyi döndürür. Şu anda dişlilerde olabilecek her türlü aşınmaya bakıyorum. Sadece yüzeyi kontrol ederek çatlak ya da çizik olmadığından emin oluyorum. İlk bakışta iyi görünüyor. Aşınma varsa diferansiyeli eşitlemek için istediğim gibi düzeltebilirim. Eğer bunu sıkıca tutar ve dişli çarkı döndürürsem çok hafif bir vuruş duyabilirsiniz. Bu bir sorun değil, buna geri tepme denir ve çok hafif bir vuruş duyulmalı. Çok sıkı olsaydı dişliler zamanla aşınırdı, çok gevşek olsaydı da bu vuruş bir çarpmaya dönüşür ve zamanla dişlileri tahrip ederdi. Tam yerinde olması gerekiyor. Bu aleti kullanarak geri tepmeyi kontrol edebilirim. Gerçekten çok kolay. Kasaya tam oturan güzel ve güçlü bir mıknatısı var. Ayrıca bu oldukça hassas bir kadran. Dakika ölçekli sayılarla ölçüm yapıyor. Şimdi bunu çarkın dişlerinden birine dayayacağım. Şu anda diferansiyel toleransı 79 ila 130 cm arasında. Ve bizim ölçek seviyemiz 76'ların... başında olduğunu gösteriyor. Diferansiyel açıkken bakılması gereken bir diğer şey de ön yüktür. Bu diferansiyeli döndürmek için gereken kuvvet miktarıdır ve Newton metre cinsinden çok küçük bir ölçümdür. Kontrol etmek için bu küçük ve aşırı sevimli tork anahtarına ihtiyacım var. 1,58 ile 1,92 Newton metre arasında bir yer arıyorum. Ama somunu açarken flanşı tutmak için ev yapımı bir kol yaptım. Bir vida seti kullanarak eski contayı çıkarabilirsiniz. Yüzeylerin temizliğinden emin olun ve yeni contayı takarken montaj yağı kullanın. Bu ön taraftaki sızıntının işini görecektir. Ve buradaki bu küçük şey de arkadaki sızıntıyla ilgilenecek. Akstaki sızıntı için eski contayı sürgülü çekişle çekiyorum. Yeni contayı takmak için contayla aynı çapta bir soket eşleştiriyorum. Ve bu soketi sürücü olarak kullanın. Sokete birkaç dokunuş contayı oturtacaktır. Artık aksı geri kaydırabilir, bir C klipsi ile sabitleyebilir ve frenleri takabilirim. Diferansiyel bittiğine göre bu taşıyıcı rulmana odaklanabilirim. Arabadan yeni çıkardım. Neredeyse iki parçaya ayrıldığını görebilirsiniz. Ve çıkarmak için kardan birini sökmeliyim. Bu da bu kardan eklemlerini çıkarmak demek. Bu tutma klipsleri el altından çekilince artık çok amaçlı eklemleri kolayca çıkarabilirim.

0: Rulma taşıyıcısını çıkarmak için bir çekici kullanmalıyım. Sadece yırtık kısmını koparacağım. Ve sonra bu onu hafifletmeme yardımcı olacak. Pekala, burada yeni ve güzel bir taşıyıcı yatağım var. Kaydırmaya yardımcı olması için biraz montaj yağı sürelim. Şunu yerine koy, biraz tüp ve ikna edici çekicim. Harika. Tamamdır. Şimdi de yeni malzeme. Sıra bu eşsiz parçada. Kardan milinin bitmiş hali ama henüz arabaya koymayacağım. Hız göstergesini düzeltmem için onu kenara bırakıyorum. Bu yaştaki araba göstergelerinin çalışması yalnızca bir avuç bileşene bağlı. Bizim aracımızda gösterge panelinden vites kutusunun yanına kadar uzanan bir kablo var. Ve bu kablo buraya giriyor. Şimdi onu güzel ve kolay bir şekilde çıkarabilirsem kablonun içinde kare bir sürücü olduğunu göreceksiniz. Olay şu ki dişlik kutusu dönüyor, bu kare sürücüyü döndürüyor ve gösterge okunuyor. Yani dişlik kutusu ve kablo ne kadar hızlı dönerse okuma o kadar hızlı olur. Bu kablonun tıkanması ve sonunda kırılması çok yaygın ama bir el matkabı kullanarak çok kolay yapabileceğiniz bir test var. Matkabı sadece kare sürücünün ucuna takarsam bu arabada ters gider ve saat yönünün tersine döner. Galiba durduğum yerden hız göstergesini hemen hemen görebiliyorum diyebilirim. Şimdi yapabiliriz ve tabii ki hız göstergesi çalışıyor. Saatte 96 kilometre. Bir el matkabı için etkileyici. İyi haber şu ki bu bana artık sistemin iyi olduğunu ve sorunun buradan geriye doğru olacağını söylüyor. Bu da ihtimalleri bir parçaya indiriyor. Vites kutusunun yanında oturan o küçük açılı sürücü. Bu kötü haber. Çünkü bu vites kutusunu sökmek demek. Bu levyeyi kullanarak vites kutusunda bahsettiğimiz bu küçük şeyi dışarı kaydırmaya yetecek kadar tek bir tarafa doğru hafifçe itmeye çalışacağım. Bu küçük bir dişli kutusu. Sürücüyü şanzımanın içinden alır, köşeyi 90 derece döndürür ve kablonun içine sokar. Burasında bir sorun var. Sürücünün güzel ve düzgün hareket ettiğini görüyorsunuz ama bu hareket etmiyor. Çok sağlam kilitlenmiş. Burada bir şey bozuk. Parçalara ayırıp içine bakmak yerine yeni bir tane almam gerekiyor. Yani Mike'ın yeni bir tane bulması gerekiyor.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
11: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Her klasik araç...
14: Tamam bak, çalışıyor mu?
13: Yeniden hayata dönmeyi
14: evet,
13: hak eder.
14: Evet.
13: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Niye çalıyorsun?
1: Kapı kilitliydi. Anahtarı çıkarmak istemedim. Gösterge için istediğim parça. Çok zor buldum. İkinci el aldım.
0: Güzel.
2: Doğru mu?
0: Evet.
2: Güzel.
3: Kolay gelsin.
0: İyi haber şu ki bunu koymak, çıkarmak kadar kolay. Ve işte sorunsuz ve güzel bir şekilde dönüyor. Tamam, her şey yerleşti. Yapacak son bir şey kaldı, o da yolda test etmek. Saatte 112 kilometre hızla. Bu fiyatla ilgili en iyi şeylerden biri hikayesi, tarihi. Şuna bir baksanıza, kullanılmış, sürülmüş ve sevilmiş. Kesinlikle her yerinden karakter akıyor. Karakterle ilgili asıl önemli şey, zaman akıp gittikçe karakter gözle görünür hale gelir. Ayrıca bu araba hayatının çoğunu oldukça güneşli olan Kaliforniya'da geçirdi. Güneş ışığı, döşeme, halı ve boya gibi şeylere zarar verir. Şu gösterge panosuna bir bakın. Hepsi çatlamış. Yani bunun çıkarılması gerekiyor. Hay aksi. Üzgünüm dostum. Pekala, yenisine ihtiyacımız var.

0: Merhaba Günüşüm. En sevdiğim araba
1: merhaba.
0: Nasıl?
1: Her şey yolunda. Yağ sızıntısı ve hız göstergesini çözdüm.
0: Koltukları kurtaramadığımız için biraz hayal kırıklığına uğradım. Orijinalleri korumak istedik ama dokunduğumuz her yer dökülüyor ve daha da kötüleşiyorlar. İyi haber şu ki iç mekana çok yakışacak koltuk kılıfı buldum. Bak ne dersin
1: İçinde
0: buna?
1: Her parçası var mı?
0: Evet hepsi var takım halinde.
1: Çünkü yapacak çok iş var. Bir anlaşma yapalım. İç kısmı yaparım. Eğer...
0: Ben de bunu yaparsam olur, sorun değil, tamam.
1: Gerçekten mi?
0: Evet, yapabilirim. Şimdi reklam yazmaya gidiyorum, çay ister misin?
1: Evet.
0: Güzel.
1: Neden bu kadar kibar acaba?
0: İç kısma deve rengi mi diyelim?
1: Evet, deve rengi.
0: Evet mi? Arabayı alırken beni rahatsız eden şeylerden biri de şu camların buğulanmasıydı. Satış zamanı geldiğinde tüm farkı yaratan küçük ayrıntılardır. Anton'u yaparken ben de bunu halledeyim. İlanım için bana da biraz ilham kaynağı olabilir sanıyorum. Evet sanırım bunu temizleyebilirim. Beyaz boya yansıtıcıdır ve size yaptığınız hızı ya da yağ basıncının kaç olduğunu gösterir. Yıllar içinde titreşimden dolayı içi tozlanmaya başlar. İçine giren bu toz camın içine çarpar ve camda buğulanmaya sebep olur. Şimdi çıkarıp içini açacağım. Bunu yaptıktan sonra bu eski şeye temiz bir görünüm vermek zor değil. Sisli cam bu. Bakın ne kadar kötü durumda. Hızlı bir temizlikle tekrar kendine gelir eminim bundan. Harika görünüyor. Özellikle de arabada sürekli baktığınız kısım olduğu için her şeyi değiştiriyor elbette. Şimdi diğer işleri yapmalıyım. Reklamım için bazı kelimeler bulmalıyım mesela. Buna ne oldu?
1: Zaten öyleydi.
0: Çayın soğuyor.
1: Bu arabadaki koltuklar gerçek bir hayal kırıklığı. Biz orijinal paslı görünümü isterken o garip paneli kurtarabilseydik çok güzel olurdu. Ama gerçek şu ki bunların hepsi çok geride kaldı. Ayrıca Mike güzel bir gol attı. Çünkü gidip ayrı bir yedek koltuk kılıfı seti buldu ve sadece 300 dolar. Bu 230 sterlin ediyor. Hem ön koltuk hem de arka koltuk için. Demek istediğim bu sudan ucuz. Ayrıca onlara baktığınızda çöp gibi değiller. Bunlar uygun fabrika çıkışlı benzerleri. Mesele şu ki sığdırmak biraz zor olacak.

0: Umuyorum ki buradan oldukça iyi durumda görünen köpük kullanılabilir durumdadır ki bence öyle. Bu çöpe gidebilir. Yeni koltuk kılıflarının içinde onu köpüğe tutturmak için ince metal çerçeve var. Ve sonra bu yaylarla burada bir tur atacağım. O delikten geçireceğim ve sonra diğer taraftaki çerçeveye kilitleyeceğim. Her şeyi güzel ve sıkı tutacak. Evet, çevirelim. Şuna bakın. Buraya giren ve yayları aşağı çeken o küçük metal çerçevenin korunmasına yardımcı oluyor. Yepyeni görünüyor. Şimdi tabanı biraz toparlamam lazım. Hatta belki boyamam gerekebilir. Ama hazır bu durumdayken arka tarafını yapacağım.
1: Bugün bana küçük Fiat 124'ün ön panelini tamir etme görevi verildi. Kötü bir çatlak var çünkü Güney Kaliforniya'daki güneş gösterge panellerini yakıyor ve zaman içinde onları bozuyor. Çoğu insan bundan vazgeçer ve bir kenara atardı. Ama ben orijinal parçayı korumak istiyorum ve kurtarmaya çalışacağım. Ayrıca vites değiştirme botu tamamen ayrılmış. İşte bu yüzden ben de Dan'e geldim. Merhaba Dan.
2: Merhaba Mike.
1: Nasılsın?
2: Hoş geldin.
1: Sağ ol. Bu sana bahsettiğim Fiat 124'ün parçası.
2: Evet, düzeltebiliriz. Biraz dolgu ekleriz.
1: Yapabilir misin? Ayrıca vites değiştirme parçası ve kırık birkaç parça daha var.
2: Süs parçaları.
1: Evet, bugün sana çok işimiz düştü.
2: Evet, gidip bakalım. Şu parçayı uzatır mısın? Elimizdekini gördün mü? Güzel bir İtalyan görünümlü Fransız dikişi. Bunu şöyle kenardan dolasak.
1: Evet, bu harika görünecek. Kalitesini birkaç seviye artıracak. Ama yine de orijinalliğini koruyacak. Çünkü bu parça hala arabada kalacak, değil mi?
2: Pekala. Panel takmadan önce yapmam gereken bu çatlaklara bakmak. Bunları doldurmamız gerek. Önce düz bir kenarın ya da bir parçanın nasıl göründüğüne bakıyorum. Gayet düz, çok da fena değil. Düz olduklarını görüyorsun, değil mi?
1: Evet, evet.
2: Yapacağım şey bir zımpara parçası alıp bu kenarları zımparalamak. Çiziyor gibi görünüyor ama sonuçta çatlak olduğu için dert etmiyoruz.
1: Evet, güzel. Yani şimdi dolgu için iyi bir anahtarımız oluyor, değil mi?
2: Şu anda aslında otokaporta dolgusu için kullanılan bir plastik dolgu kullanıyoruz. Biraz döküyoruz.
1: Evet. Genelde kullanacağımız miktara göre bir bezelye tanesinden golf topu büyüklüğüne kadar oranlayabiliriz.
2: Biraz da bundan ekliyoruz.
1: Evet.
2: Bu şekilde karıştırdıktan sonra şu parçayı benim için tutar
1: Tabii,
2: mısın?
1: Tabii, tutabilirim.
2: Yapmamız gereken çatlağın üstüne koyup doldurmak.
1: Evet. Güzel.
2: Güzelce zımparalanacak.
1: Güzelce zımparalanacak.
2: Oldu.
1: Pekala. Formasını bekleyeceğiz, değil mi?
2: Evet, yarım saat duracak. Şuraya bırakalım, kurusun. Başka neler var?
1: Bu var, bu bir vites kaplaması. Vitesin etrafını saran parça, alttan yırtık, üstten yırtık. Her yeri parçalara ayrılıyor. Bana yeni bir tanesini yapabilir misin diyecektim, iyi olur.
2: Bunları keseceğim. Çünkü o kadar çok kez dikilmişler ki kurtarabileceğimi sanmıyorum. Yapacağım şey şu, tam dikiş yerinden kesersek o zaman dikiş payını da ekleyebiliriz. Şimdi şuna bak, ilk başta böyle görünüyorlardı.
1: Şuna bakın.
2: Düzgün bir daire şeklinde dikiyoruz. Ve işte oldu.
1: Ciddi anlamda. Ciddi anlamda
2: evet.
1: Şu anda ilk baştaki o eski parçayı düşünüyorum da yani kısa bir süre önce en fazla 20 dakika önce işe yaramaz değersiz bir hurda parçası olan şey senin ellerinde güzel ve orijinal görünümlü bir sanat eserine dönüştü. Doğrusu harikasın. Tamam, gösterge panosuna geçelim.
2: Bunu şöyle bırakıyorum. Parçayı üstüne koyabilirsin. İki amacı var. Bunu fazla yapıştırıcı sprey için bir fon olarak kullanıyorum.
1: Evet.
2: Yeni tezgaha binmiyor. Sonra bunu püskürtüp hafifçe yapıştırıyorum.
1: Anladım.
2: Sadece tutması için küçük bir kap. Pekala, bu iş görür. Bu güzel ve ince bir kuru kat oluyor.
1: Bu dönüşü olmayan bir yer, değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Evet bebeğim, şuna bakın.
2: Mükemmel. Şimdi de bunları keseceğim ve dikmeye başlayacağım. Bana bir iyilik yap ve hafifçe zımparala. Özellikle bu bölgedeki gibi bir alçak nokta oluşsun.
1: Anladım. Oturarak çalışmak güzel değil mi?
2: Okulunu okudum. Pekala. Nasıl gidiyor?
1: Güzel. Her şey yolunda gidiyor.
2: Uyuyacak mı diye hızlı bir test yapalım. Bakalım nasılmış.
1: Ay, şaka mı yapıyorsun? Tüm bu malzemelerin böyle bir araya geldiğine inanamıyorum. Bu inanılmaz bir şey doğrusu.
2: Daha bitmedi. Hala hepsini yerine yapıştırmamız gerekiyor. Öyleyse hadi işe koyulalım.
1: Hala tamam.
2: Vinil bir kaplama gibi.

0: bunun ne kadar iyi olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü bugün erken saatlerde buraya fiyatın orijinal kırık gösterge paneliyle girdim. Ama senin dahi ellerinde bu Fransız dikişleri atıldı. Bununla birlikte bu parçanın her yeri kaliteli bir havaya büründü. Eminim ki arabada uzun yıllar dayanacak.
1: Evet.
0: Borcumuz ne?
1: $300.
0: Elini uzat. Sen bir dahisinden. Bugün için teşekkür ederim. Minnettarım sana. Orijinalliğini bozmadan mücadele eden bir arabayı hayata döndüren hassas bir denge.
2: Bunu yeniden krom yapacak olsam büyük bir çekişle tekrar şekle sokardım.
0: Yüzüne gözüne bulaştırma evlat.

0: stays. It stays with me.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: İndirimin makbulü 1 kilo tuzlu ve tuzsuz ay çekirdek sadece 79 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
16: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
15: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
17: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
18: Abi ne yapıyoruz şu an?
19: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
20: Bu da hala peşimde.
21: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
22: Bakın,

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Bu küçük Fiat hayatta kalan bir araba. Neredeyse her yeri orijinal. Bunun 1971'de fabrikadan çıkan boya olduğu gerçeği çok güzel. Ve 10 yıllar sonra bile harika görünüyor. Bayıldım. İç mekan gerçekten hoşuma gidiyor. Çok az değişim yaptım. Yeni koltuk kılıfları koyduk ve bazı panelleri tamir ettik. Mekanik olarak harika. Motoru iyi. Şansımanı iyi durumda. Aksı gerçekten iyi. Ve buna sadece bir gün harcadım. İşim bitti deyip gidebilirim. Sorun şu ki gitmeyeceğim. Bunun nedeni ise bu tampon. Daha doğrusu oradaki o büyük göçük. Aslında bu Fiat atölyeye geldiğinden beri ona bakıyorum. Gözlerimi ondan alamıyorum. Uykum kaçıyor. Bu tür şeyler takıntı derecesinde içimi yiyor. İnternetten yeni bir tampon baktım. $450, yaklaşık 350 sterlin ama bu tür arabalarda benim tarzım bu değil. Bu güzel pas görünümlü kaportada hoş, parlak yeni bir krom tampon hayal edin. Hiç iyi durmaz. Böyle karakteri sahip bir arabada bunu yapamam. Demek ki tek seçeneğim var. Sahip olduğum şeyi onarmak. Kromla uğraşırken oldukça dikkatli olmalıyım. Bakın dıştaki kaplama aslında oldukça kırılgan. Çekişte çok sert vurursam kırılma ihtimali yüksek. Ayrıca ısıtmaya çalışırsam ve yanlışlıkla çok ısınırsa rengi bozulur. Diğer bir konuysa metali hareket ettiğinde hem duruyor hem de esniyor. Ve bu geri hareket ettirmek için çok kalın bir metal. Bunu yeniden krom yapacak olsam büyük bir çekişle tekrar şekle sokardım. Ama biraz daha ılımlı olmam gerekiyor. Bu yüzden başına buyruk davranacağım ve daha önce hiç denemediğim bir şeyi deneyeceğim. Teoride işe yaraması gerekiyor. Şimdi bu kartı kullanarak tamponun sağlam bir kısmından iç şablon alacağım. Buradaki parçayı kullanarak hile yapacağım çünkü bu şeklin mükemmel olduğunu biliyorum. Buradan buraya kadar işaretleme yapıyoruz. Ardından tamponun malzeme kalınlığını da hesaba katıyoruz.

Şimdi bu karton şablonu kullanarak bu şekilli destekleri oluşturdum. Ve bu tamponların iç hattını takip edecek. Bu yüzden sağlam bir yerde kontrol etmeliyim. Burası ve burası. Güzel ve rahat uyuyorlar. Eğer onu çentiğin olduğu yere koyarsanız aralarına biraz baskı uygulayın. Bu basınç onu dışarı çıkarmaya zorlayacak ve desteğin şeklini alacak. Çok fazla güce ihtiyacım olacak ve bunu elimle yapamam. Bu yüzden burada bu küçük kiti kullandım. Bu ihtiyacım olan gücü verecek. Bunlar itfaiyecilerin arabalara çok hızlı bir şekilde binmek için kullandığı şey gibi. Hidroliklerin gücü benim kaslarımdan çok daha fazla.

0: Bu onarım mükemmel olmayacak ama bunu başından beri biliyordum. Evet, bu kesinlikle olmuş. Çünkü bu fiyatı öne çıkaracak olan kusurları olacak. Evet, bu kesinlikle doğru bir karardı ve ben bunu gerçekten yeni olanlara tercih ederim.
1: Hayatımıza gerçek bir İtalyan soy ağacı aldım. Ama bu İtalyanlar yanlarında bazı zorlukları da getirir.
0: Tahrik millerini çıkarmam iyi oldu. Bu yüzden buradaki kaynak da yok oldu.
1: Bu araba hayatta kalmış ama orijinalliğin bir bedeli var. Buna ne oldu?
0: Zaten öyleydi.
1: Ama Antinelli'nden hiçbir şeyi kaçamaz.
0: Bu parçayı kaplama için göndereceğim.
1: İçimdeki Da Vinci'yi saldıktan sonra oturarak çalışmak güzel ha. Görücüye çıkmaya hazır. Fiyat iyi bir fiyat Antinelli. Sanırım hoşuna gitti. Ama maliyeti ne oldu? Arabayı 4800 dolara satın aldım. Taşıma masrafı 60 dolar. Diferansiyel keçeleri 17 dolar. Aks keçeleri 7 dolar. Hız göstergesi tahrik dişlisi 127 dolar. Yeni koltuk kılıfları 300 dolar. Kapı kartları için vinyl sprey 85 dolar. Gösterge paneli yenilemesi 300 dolar. Ahşabı yeniden yapmak ve cilalamak 300 dolar. Ön tamponu düzeltmek için korumaları çıkarmak ve orada yapılan her şey 95 sent. Bu araç bize toplamda 5.996 dolar 95 sente mal olmuş. Bu da 4.500 pound'un biraz üstünde ve 28 saatlik insan gücü demek. Hadi bir gezintiye çıkalım. İtalya, aşık olunacak yer. Üzüm kasaları, sonsuz üzüm bağları. Baş aşağı duran narlar. Sıkı durun ve muazzam derecede karakterli yağ gibi akıp giden spor arabalar. Burası İtalya değil ama buraya niye geldiğimizi anlıyorsunuz. Aynı sahneyi yansıtmak için. Haydi! Vay canına! Şuna bakın. Hoş geldiniz efendim.
0: Üzüm bağları mı? Çok havalı.
1: Sıkı çalışmandan dolayı bugün sana küçük bir ödül olarak İtalyan ve sofistike bir yer seçtim. Küçük bir sürpriz bile ayarladım, o yüzden bagajı aç bakayım.
0: Oo, harika.
1: Dostum arada büyüleyici duruyor. Şuna bak, parlatılmış hali kesinlikle inanılmaz görünüyor, öyle değil mi? Ha?
0: Şu pas görünümlü boya sonsuza kadar kalır. Bunu kapatmak mı istiyorsun?
1: Hayır, bunu yapamazdım. Bu 1973'ten kalma. Küçük göçükleri, şiştikleri ve her şeyiyle orijinal boya. Kesinlikle mükemmel. Yıllar önce dikilmiş bir üzüm bağının yıllanmış üzümü gibi sanki.
0: Evet, içini de görmelisin.
1: Evet, sabırsızlanıyorum.
0: Hayır, bu taraftan gel. Buradan geçip otur.
1: Aa, ne yapmışsın? Şu kapılara ve koltuk kılıflarına bak. Orijinal kalmamaları çok yazık.
0: Evet, çok yıpranmışlardı ama bu bir sürücü arabası, içinde lüks hissetmesini istiyoruz.
1: Evet, ama iyi haber şu ki eski ve sağlam kılıflar buldum. Bunlar 1973'ten kalma. Gerçekten rahatlar, çok hoş. Tam bir sürücü arabası.
0: Evet, öyle.
1: Hazır binmişken süreyim bari.
0: Hayır hayır, sen kal.
1: Ama mesele şu ki bugün izin günü ve bu zevki ben tatmalıydım.
0: Hayır, planım işe yaradı. Bu da demek oluyor ki ben sürüyorum. Direksiyon çok hoş çünkü ön panelde bir tür klasik ahşap hissi var ve klasik araba gibi kokuyor.
1: Aynen öyle. Gerçekten harika. Çünkü zaten bir klasik araba.
0: Aynen öyle.
1: Bu apaçık ortada. Etrafa baksana. Bundan daha fazla İtalyan hissi verilebilir mi? İtalyan spor arabası, etrafımız üzüm bağları. Şu anda kendimi bir tür siyah beyaz İtalyan sanat filminde gibi hissediyorum.
0: Neden siyah beyaz?
1: Çünkü hep öyledir. Klasik bir film siyah beyaz olur.
0: Hayır değil.
1: Evet öyle.
0: Bazı klasik filmler renkli olur. Ayrıca bu araba klasik bir filmde olsaydı, bordo rengini göstermek için renkli olmalıydı.
1: Tamam, renkli olsun.
0: Yağmur yağması Avrupa'yı bir his verdi.
1: Dur. Bekle.
0: Arabanın dış görünüşüne aşık olmak çok kolay ama söylemeliyim ki Ben en çok içine bayıldım.
1: Büyüleyici değil mi? İki kapı içi dışında sence de her şey yeni gibi görünmüyor mu?
0: Ama yeni değil.
1: Bir ön konsol. Evet, yeni değil ama hala orijinal pas görünümü var. Gösterge paneli tamamen orijinal. Kadranların hepsi orijinal. Bu kadar olsun.
0: Yağmur yağması Avrupa'yı bir his verdi.
1: Dur. Bekle.
0: Arabanın dış görünüşüne aşık olmak çok kolay ama söylemeliyim ki ben en çok içine bayıldım.
1: Büyüleyici değil mi? İki kapı içi dışında sence de her şey yeni gibi görünmüyor mu?
0: Ama yeni değil.
1: Bir ön konsol. Evet, yeni değil ama hala orijinal pas görünümü var. Gösterge paneli...

0: Onlar Akbaba mı?
1: Evet, onlar Akbaba. Kariyerimizin bitmesini bekliyorlar. Öyle değil mi?
0: Oh.
1: Aman tanrım, biri arkamızda. Alfred Hitchcock filminde gibi hissettim kendimi. Evet, siyah beyaz. Bu araba neredeyse 50 yaşında ve biz onun bir 50 yıl daha mutlu bir şekilde yaşayacağına inanıyoruz. Umarım arkamdaki kişinin elinde öyle olur. Adı Brent ve bu arabayı almak istemesine dair özel bir hikayesi var. Gidip ne olduğunu öğrenelim. Evet Brent, neden bir fiyat 124 istiyorsun?
2: Babam yakın zamanda vefat etti. Birkaç hafta önce aramızdan ayrıldı. O zamandan beri onu olumlu, neşeli ve güzel bir şekilde hatırlamama yardımcı olacak bir şey düşünmeye çalıştım. Ve ben küçük bir çocukken bir gün eve bir araçla geldi. O dönemde babam hayatının baharındaydı. Harika bir kariyere sahipti ve onu böyle hatırlamak istiyorum. Bu yüzden ben de neden olmasın diye aklımdan geçirdim.
1: Vay canına. Babana saygı göstermek için bundan daha iyi bir araba düşünemiyorum. Çünkü orijinal. 1971'den beri aynı boya. O tarihten kalma sağlam eski iç mekan. Araba 71'deki gibi performans gösteriyor. Arabaya her bindiğinde ve o direksiyonu tuttuğunda bunu hissedeceksin. Babanın harika bir anısı aklına gelecek bence. Araba için 12 bin dolar istiyorum. Ne dersin?
2: Harika anılar için ödenecek küçük bir miktar.
1: Az önce çılgın bir araba aldın.
2: Teşekkür ederim.
1: O zaman tebrik ederim. Bu araba artık Brent'in ve harika ailesinin elinde yaşayacak. Ve bu arabanın direksiyonunda geçirdiği her kilometreden keyif alacağını biliyorum. Gerçekten adil bir satış oldu. Bunun gibi ikon arabaların benim ve Entin ellerinde dönüşüme uğradığını görmek istiyorsanız diğer bölümümüzde tekrar bize katılın. Hoşça kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı Dardanel ton balığı 299 lira.
11: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Siparişiniz
15: ve Pepsi'niz.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: fırsatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Alyans'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Alyans kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu 1973 model bir Toyota Celica SD. Motoru çok sesli ve güçsüz.
1: Rengi?
0: Bu harika.
1: Yeşil?
0: Evet, paranın rengi.
1: Başka seçeneğim yok. Motoru dışarı çıkardım, söktüm ve hepsini yeniden inşa ettim.
0: Ne kadar? 3000 mi? Daha ucuzu yok mu bunun? Birinci nesil ve biraz alın terine değer. Açılır tavanı çıkar lütfen. Bu çok kötü, iğrenç.
1: Hadi dostum, bu çok uğraştırıcı.
0: Uğraştırmaz seni. En çok eğlenceli vakit geçirecek. Bir süre önce Kuzey Kaliforniya'daydım. Biraz işim vardı. Buralardayken hep yolların kenarına baktım. Birileri bir şeyler satıyor mu diye. Hiçbir yerde araba satışı yoktu. 1973 model bir Toyota Celica gördüm. Aslında bu çok rağbette olan bir araba. Herkes bu arabanın koltuğuna oturmak ister. Araba biraz kaba saba durumdaydı ama penceresinde satılık tabelası vardı. Sahibini aramaya karar verdim ama cevap yoktu. Sonunda bana döndüler. Tam 3 hafta sonra. Ve arabanın hala satılık olduğunu söylediler. Ben de ilgilendim tabii. Arabanın durumu konusunda çok fazla umudum yoktu ama bu son derece itibar gören bir araba. Yeterince ucuz. Sadece 5000 dolar, yaklaşık 4000 sterlin ve dürüst olmak gerekirse bu biraz beni endişelendirdi. Çünkü başta arabayı gördüğüm zaman etrafında dolandım, içine giremedim ya da durumun ne kadar kötü olduğunu görmek için kaputu kaldırmadım. Evet, aynen böyle oldu. Aa, işte onu buldum. Küçük bir dalın üstüne asılı. Çok iyi gizlenmiş bayım. Bıraktığın gibi duruyor. Pekala Edi, dinle, etrafa iyice bakacağım. Sonra dönerim sana. Tamam dostum, teşekkür ederim, sağ ol. Pekala, tamam, anahtarları aldık ve alarmı var. Yani bu iyi bir başlangıç. Hadi şimdi arabaya bakalım. İşte bu. 1973 model Toyota SD ve şekilleri nereden çaldıklarını görebilirsiniz. 1968-69 model bir Chevrolet Camaro'nun neredeyse aynısı. Tüm fikirlerini çalmışlar. Bu son derece düzgün bir arabaya benziyor. Ama şimdiden kötü olan bir iki şeyini söyleyebilirim. Birincisi boya işi. Daha önce boyanmış ama bu çok kötü yapılmış. Boyanın her yerinde bir sürü kabartı var. Yani yeniden boyanmalı. İkincisi, bu anlamsız bir açılır tavan. Burada olmamalı ve arabayı mahvediyor. Her neyse, üçüncüsü, şu kaput rüzgarlığına bakar mısınız? Arabayı yavaşlattığına eminim. Bunun da çıkarılması gerek. Güzel. Gevşek. Bakalım burada ne var? Bu motor 18 RC variant. C'nin anlamı Kaliforniya'ya uyumlu olması. Yani bu motor duman testinden geçmiş ve biraz gaz kesebilir. Bunda 2 litre motor, 4 silindir var. Bu motorun daha iyi günler gördüğü kesin. Bu arabanın neden sadece 5000 dolar olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Ama önemli olan şey arabanın yapısı ve bunun motor bölme sacığı orijinal. Yani buradaki panelden bahsediyorum. İç kanatlar da orijinal. Hatta ön taraftaki radyatör paneli de orijinal. Burada hiç kaza hasarına rastlanmıyor. Yani arabanın şekli önden iyi durumda. Şimdi arkaya bakalım. Vay canına. Ah, tamam. Pekala, bu arabanın birkaç problemi var. Bildiğimiz gibi içine göçmüş bir açılır tavan, boyası berbat. Ve şimdi de beklenmedik bir durum ortaya çıkıyor. Bu araba arka taraftan bir kaza yapmış. Bu taraftan darbe almış ve bu panel çökmüş. Evet, biri bunu çekmiş ve doldurmuş. Bunu düzeltmek için ellerinden geleni yapmışlar. Bir ölçüye kadar tabii. Ama dürüst olmak gerekirse benim ölçülerimde değil. Bu arabayı alacak olsaydım yeniden yaptırırdım. %90 böyle bir arabaya yanaşmazdım. Ama bu 1973 model bir Celica SD ve fiyatı sadece 4000 sterlin. Şimdi bunu biraz kullanayım. Bunu süreceğim ve sonra yolda giderken kararımı vereceğim artık. Pekala. İçindeyken motoru çalıştırmadan etrafa göz atayım. Koltuk kumaşı biraz soluk görünüyor. 5. vitesi var. Göstergeler ve sayılar güncel ve doğru görünüyor. Burada 2. el bir termometre var. Bu biraz endişelendirici. Çünkü araba hararet yapıyor olabilir. Ama bakalım, ha çalışıyor. Hı. Fena değil. Ya. Bu vites değişimini hiç beğenmedim. Güzel değildi. Debriyaj pedalı da çok sertti. Motora gelince işlevini görse de, beni yolda bırakmasa da durumu pek iç açıcı değil. Bilirsiniz işte. Onu dinliyorsunuz. Çok gürültülü ve güçlü değil. Manifold gazı üflüyor. Bu pek iyi değil. Takometre çalışmıyor. Hız göstergesi çalışıyor. Yakıt göstergesi çalışıyor. Genel olarak bu araba miadını doldurmuş, süresi dolmuş. Yani emekliye ayrılmış, işi bitmiş. Tabii benim gibi biri, yani benim kadar cesur ve muhtemelen benim kadar aptal biri ortaya çıkıp bu arabayı kurtarmaya teşebbüs etmek istemediği sürece. Aslında geçen sefer Japonya'dayken bu arabalardan birini almıştım ve o araba Fuji Dağı'nda parçalara ayrıldı. Her yere arızalandı. O arabayı terk ettim ve bu beni çok üzdü. Yani umarım bunu da terk etmek zorunda kalmam. Pekala, 4000 dolara ne dersin? En son 4500 dolar olur mu diyorsun yoksa? Tamam, iyi iş çıkardın Eddie. Anlaşma için teşekkür ederim. Sağ ol. Evet evet, sorun yok, teşekkür ederim. İşte bu kadar. 4500 dolar ya da 3500 sterlin civarı bu üzücü durumdaki arabayı satın almamı sağlıyor. Umarım bunu atölyeye götürdüğüm zaman Ant benimle aynı fikirde olur. Yoksa kötü olur tabii. Bence bu arabanın yardıma ihtiyacı var. Kurtarılması gerekiyor. Onunla ilgili birkaç iyi şey var. Belki onları tekrar ortaya çıkarabilirim.

0: Oo, tanrım.
1: Gözlerin bayram etsin, doya doya bak.
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
1: Muhteşem.
0: Yeşil.
1: Ve
0: muhteşem. 70'lerin başından kalma bir
1: Tabii
0: silika.
1: Tabii ki öyle. Birinci nesil silika. Bunlar 35 yıl boyunca etraftaydı. 7 nesil. Bu 1973 model bir Toyota Celica.
0: Evet, bunun sorunu
1: Bak,
0: ne?
1: Tamamıyla yeniden boyanması gerekiyor. Çünkü boyanın her tarafı kabarmış. Ayrıca arabayı yeniden boyarken bu açılır tavanı da çıkar. Bundan kurtulmak istiyorum.
0: Ne?
1: Burada olmaması gerekiyor. Yani açılır tavanı çıkar.
0: Tamam, açılır tavanı ve boyayı bir kenara koyalım.
1: Hayır,
0: hadi
1: bunu
0: kaputu açalım.
1: Olmaz. Hayır,
0: şimdi
1: hayır.
0: İlk öyle yapmak zorundayım. Hadi bakalım, aç kaputu.
1: Açılır tavanı istemiyorum.
0: Tamam, kaputu açalım.
1: Tamam, bak bunu çok seveceksin. Çünkü bir
0: evet.
1: sürü sorun var. Hadi ama. Yapma.
0: Tamam, pekala. Bu 18 RC 4 silindirli sıralı 2 litre motor. Burada hiç yağ sızıntısı yok. Bu çok iyi durumda, bunu açmama gerek yok.
1: İçinde yağ olduğunu sanmıyorum ve motor gücü çok düşük. Yani motor gücü gerçekten çok düşük. Beni arayıp yeni bir motor almamı söylersen şaşırmam. O kadar kötü yani.
0: Oo, tamam.
1: Tamam mı? Hadi gel, hadi. Gel içine göz at, hadi. Burada küçük bir öpücük var çünkü. Evet, sen ne yapardın? Yanından geçip gider miydin?
0: Duruma göre değişir. Fiyatı neydi?
1: Fiyatı sadece 3500 İngiliz sterliniydi.
0: İşte kaçırılmayacak bir fırsat.
1: Kesinlikle. Diyorum.
0: Onu içeri getir.
1: Tamam.
0: Ne klas bir biçim. Yani ne havalı bir araba. Bu sadece bu arabaya özel bir şeyin başlangıcıydı. Bu planlanmış olsun ya da olmasın Celica miras bir arabaydı ve 1971 ile 2006 yılları arasında üretildi. Yani bunu bir düşünün, tam 35 yıl. Ama dürüst olmak gerekirse Toyota için bu bir ilk değil. Land Cruiser daha uzun sürdü, Corolla daha da uzun sürdü. Aslında Corolla bugün bile üretiliyor. Latince Celica ilahi ya da eşsiz demek. Ona baktığımız zaman bundan çok uzak olduğunu görebilirsiniz. Aslında bu arabanın ihtiyacı olan tüm bu şeylerden gözlerimi alamıyorum. Ama şimdilik tüm bu sorunları bir kenara bırakacağım ve güce odaklanacağım. Tüm enerjimi motora vereceğim. Mike motorun gücü olmadığını ve bunun birkaç şeye bağlı olabileceğini söyledi. Ama harekete geçip motoru sökmeden önce arabanın içinde birkaç test yapabilirim. Bunlardan biri basınç testi. Bu harika bir kit. Kullanması kolay, taşıması kolay ve fiyatı uygun. Yaklaşık 20 dolara bir kit alabilirsiniz. Yani yaklaşık 15 sterlin. Ama benimki biraz daha pahalı ama kesinlikle aynı işi görüyor. Kitin bu kısmı buji deliklerine giriyor. Yani ilk olarak bujileri çıkarmam gerekiyor. Kitin gösterge bölümü silindirde yükselen piston tarafından yaratılan baskıyı ölçüyor.

0: Tam dolu bir bataryanız olduğundan emin olmalısınız. Yanlış sayılma riskine girmek istemezsiniz. Size küçük bir öneri veriyorum. Bir yükseltici kullanın. Bu bataryanıza fazladan biraz güç verecektir. Motoru çalıştırırken aslında pistonlar hareket etmeye başlıyor ve silindirin içinde basınç oluşuyor. Bu basınç göstergeleri önemli ölçüde silindir boşluğunun ne kadar iyi yalıtıldığını ölçüyor. Bu durumda durum bayağı kötü. B110. (gülüyor) 145. Kötünün iyisi sayılır. Bu motorun basınç seviyesi 179 civarında olsaydı durum iyi sayılırdı. Hadi 150 veya daha fazlası diyelim. Yani bu sayı bana düşük basınç sorunumuz olduğunu söylüyor. Ama hala bir umut var.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
6: Ömür Süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
8: Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Motoru sökmeye başlamadan önce bunu kullanarak başka bir test daha yapacağım. Buna kompresyon kaçak testi deniyor. Bu çok kolay ve başlangıç düzeyindeki bir kiti yaklaşık 40 dolara alabilirsiniz. Yani 30 sterlin civarı. Aslında bir motoru sökmek bu aşamada çok maliyetli bir şey değil. Ama önce bazı parçaları çıkarmamız gerek. Hava filtresi kutusuyla başlıyorum. Birinci pistonu maksimum basınca getiriyorum, yani en yüksek noktaya. Aslında bu çok kolay. Çoğu motorun ölü nokta işareti vardır. Tam burada. Biraz daha fazla. Mükemmel. Şimdi bunu buji dilinin içine geçirmeliyim. Tıpkı basınç kontrolündeki gibi. Farkı bu sefer silindire hava basacağım. Şimdi basınçlı hava hortumumu kompresör kaçağı testi aletimin içine geçiriyorum. Bir tarafta regülatörüm var. Bunu 90 basınç seviyesine ayarlıyorum. Ve ilk silindirimdeki hortumu diğer tarafa bağlıyorum. Bu 90 birim basıncı ilk silindire geçiriyorum. İkinci gösterge, bunun içindeki basıncı ve ne kadar basınç kaybettiğimi bana tam olarak anlatacak. 70'e kadar düştü. Bir motorun biraz basınç kaybetmesi kabul edilebilir ama bu kadar değil. Aklınızda bulunsun. Dördünün içinde birinci silindir en iyisi. Sorun şu ki havanın tam olarak nereye gittiğini bulmam gerek. Sızıntı nerede? Ve bunu bulmam için eski dostumun bana söylediği bir şeye mi inanmam gerek? Eskiden şöyle derdi. Ent, dinle. Giriş ağzında bir sızıntı duyuyorsam emme subapları sızdırıyor demektir. Fena değil. Soğutma sisteminde kabarcıklar görüyorsam kapak contası sızdırıyor demektir. Yine bayağı iyi. Hava kaçağı egzoz subaplarından geçerse bunu buradan duyarım. Ve bu bana son bir yer bırakıyor, krank mili. Onu buradan duyabilirim çünkü başlığın ön ve arka tarafında iki küçük tahliye var ve bunlar yağın hazneye geri gitmesini sağlıyor. Evet, sesi çok yüksek. Ve bu bana havanın aşağı doğru pistonun altına kaçtığını anlatıyor. Bunun birkaç sebebi olabilir. Büyük ihtimalle piston segmanlarıdır ya da daha kötüsü daha büyük bir hasar olabilir. Unutmayın, birinci silindir elimizdekinin en iyi. Birinci silindir için yaptığım şeyi kalan 3 silindirde de yapacağım. Her pistonu en yüksek noktasına getirmek için krankı çeviriyorum. Sonra her silindiri basınçlı havayla dolduruyorum ve kaybedilen basıncı ölçüyorum. Dördüncü silindirin basıncı 45. Bu çok kötü. Ama en kötüsü değil. İkinci silindirin basıncı sadece 40. Aslında silindirlerin hepsi krank miline sızıyor. Bu bize motorumuzdaki sorunun derine gömüldüğünü, yani alt yarım karterde olduğunu söylüyor. Yine de motoru çıkarmamak için deneyeceğim çünkü içeri göz atmak için küçük ve becerikli bir aletim daha var. Buna boroskop deniyor. Ucunda küçücük bir kamerası var. Son derece esnek ve küçük yerlere girmek için harika. Bunu ikinci silindirimize, yani en kötü silindirimize yerleştiriyorum. İçine iyice bakacağım. Sorunu görebiliyorum. Bu silindirde derin çizikler var. Diklemesine giden büyük sıyrıklar var. Biraz doku olmasını umardım. Açıkçası silindir bileniyor ve incelikli bir şekilde yapılanıyor. Böylece motor soğuk olsa bile yağ tutuyor. Ama bu çok kötü. Yani motoru dışarı çıkarmalı, onu sökmeli ve tamamıyla yeniden inşa etmeliyim.
1: İyi misin canım?
0: Evet, nasıl gidiyor? Haklıydın, itiraf etmekten nefret ediyorum.
1: Bak, bir bardak çaya bisküvi batırdığın zaman bisküvinin altı düşer. Ne? Bundan
0: hayır,
1: nefret
0: hayır.
1: ederim.
0: Arabadan bahsediyorum.
1: Bitik bir durumda mı?
0: Hayır, o belli zaten. Gücü düşük. Motor konusunda haklıydın.
1: Ben de öyle düşündüm. Motor bazı özelliklerinden yoksun tabii.
0: Dört silindirde de basınç az ve ikincisindeki sayılar gerçekten kötü.
1: Ah, tamam. Yeniden mi inşa edeceksin?
0: Evet.
1: Sana karşı dürüst olacağım zaten şüphelerim vardı. O zaman sen motorla ilgilenin, gerisini bana bırak.
0: Tamam, hoşça kal. İlk olarak yağ ve soğutma sıvılarını boşaltıyorum. Egzozu çıkarıyorum ve radyatörü söküyorum. Hortumları ayırıyorum ve sonra araba bağlantıları söküyorum. Bunları yaklaşık 200 dolara satın alabilirsiniz, yani 160 sterline. Dürüst olmak gerekirse bir motoru çıkarıyorsanız bu çok gerekli olacak. Üstelik kızak ve kaldıraç yoksa. Ayrıca etraftaki bu köşe bentleri tekrar kullanarak biraz tasarruf etmiş oluyorum. Hiçbir şeyi atmamaya çalışıyorum çünkü sonra işime yarıyor. Bu yine iki delik açılan yassı bir çelik parçası sadece. Motorun ortasına bir vinç yerleştirdim ve arkadaki şanzımanın ağırlığıyla doğal olarak arkaya doğru eğiliyor ama dengeli bir biçimde çıkarıyorum. Şimdi kolları sıvama zamanı. İçeride neler olup bittiğini anlamanın tek yolu her şeyi açığa çıkarmak.
1: Bir şey söyleyeyim mi? 73 model Toyota Celica'yı görür görmez ona aşık oldum. Ama onu yakından inceleyince başıma bela almış olabilirim. Başka ne seçeneğim vardı? Bu arabalar çok popüler, çok nadir ve rağbet görüyorlar. Ve onu almak zorundaydım. Ne yazık ki Ant arabayla ilgili büyük bir problem buldu. Sorun motor. Yorgundan da ötemiş. Şu an her şeyin ötesinde ve değiştirilmek zorunda. Şimdi nasıl bir kumar oynadığım daha iyi anlaşılıyor. Öyle değil mi? Doğru yerde olduğum belli işte. Bunların hepsi Japon motorları. Ve Chris adında biriyle tanışmak için buradayım. Kendisi küçük arabamızı kurtarmak için birkaç motor seçeneği olduğunu düşünüyor. Orijinal motorumuz basınç yönünden eksik. Bunu yeniden inşa etmek için binlerce dolar ya da bir sürü çalışma saati harcayabiliriz. Ya da sınıf atlamak için bunu fırsat olarak kullanabiliriz.
2: Ha işte.
1: Peki nedir? Nedir bu?
2: Bu bir SR20 DT motor. Turbo şarjlı 4 silindirli bir motor.
1: Olamaz.
2: Evet.
1: Bu motor Celica'ya uyar mı?
2: İnsanların çoğu bunu bu çeşit araçlar için kullanıyor. Çünkü bu küçük
1: Toyota
2: bir motor.
1: Toyota meraklıları evet. Nissan motoru olduğu için bundan kaçınabilir. Bu motorun fiyatı ne?
2: 3000 dolar ne yazık ki, birazcık pahalı.
1: Ne? Ucuz motorlar nerede? Tamam, yani burası daha ucuz motorların olduğu koridor mu?
2: Sadece ucuz değil, aynı zamanda burada arabana uyacak bir motor var. Bunun adı 3SG Beam CVTi motoru.
1: Kirişleri mi var dedin?
2: Evet, doğru.
1: Tamam, kirişleri varsa benim için yeterince
2: kesinlikle
1: iyidir.
2: Kesinlikle, bu harika bir motor.
1: Bu motor aracımıza doğruca sığar mı?
2: İster inan ister inanma, o şasi için en tercih edilen seçenek bu.
1: Süper. Parayı vermeden önce her zaman basınç kontrolü üstünde ısrar ederim. Güzel, bu iyi bir sonuç. Her iki silindirde 180 aldık. Sonuç ne olmalı?
2: 180'in üstünde herhangi bir şey için iyi. Çünkü aslında motor soğuk duruyor. Halkalar çapraz.
1: Tamam, pekala. Bu üçüncü silindir. Evet, 180'in bayağı üzerinde. Şahane. Şu ana kadar basınç iyi.
2: Evet.
1: Evet, bir tane daha var.
2: Nasıl gideceğini göreceğiz.
1: Çok heyecanlı. Güzel, bu silindirde 180 sınırını geçti. Aslında hepsi 200 basınç verdi. Öyle
2: evet.
1: Değil mi?
2: Evet, harika. Aslında 4 silindirde 200 basınç olması çok sağlıklı.
1: Sıra en zorlu bölümde.
2: Tabii.
1: Ne kadar mal olacak?
2: Çok paraya ihtiyacın olmayacak çünkü bu sadece 1300 dolar.
1: Ne?
2: Evet.
1: Ne kadar?
2: 1300
1: elini
2: dolar.
1: Elini uzat, anlaştık, sakın fikrini değiştirme.
2: Değiştirmem,
1: Chris.
2: Üzülme.
1: Cidden bu 1300 dolar mı?
2: 1300 dolara senin
1: bunlardan
2: olabilir.
1: Bunlardan 10 tane alacağım
2: evet.
1: Ben.
2: Cidden. Evet, sorun değil. Sorun
1: evet,
2: değil.
1: Ucuz, onu alıyorum, tamam.
2: Bu fiyata harika bir motor.
1: Donör motorumuz Celica motoru olmasa da aynı aileden bir motor aldık ve yeniden inşa için tasarruf etmiş olduk.
0: Daha başlamadan hasarı görebilirsiniz. Bu çizik izleri çok derin. Onları görebiliyorum. Aynı zamanda şimdiden su yollarının tamamıyla kapandığı belli. Bunun tamamen elden geçirilmesi
1: gerekiyor. Bu inanılmaz. Nereden başladı?
0: Ne?
1: İnanılmaz.
0: Evet evet, gel de şuna bir göz at. Yok
1: yok, inanılmaz soğuk. O adamı biliyor musun? İnanılmaz soğuk. Hatırla Dr. Bruce Banner. Gama radyasyonu vardı. Her şeye kızardı ve kızdığı zaman kocaman yeşil bir canavara dönüşürdü. Hatırlıyor musun? Hasar verdiği ve geri döndürdüğü ilk araba işte bu araba oldu. Hatırladın mı?
0: Tamam.
1: Evet, bunlar önemsiz şeyler.
0: Evet, bu çok etkileyici. Arabasının bizimki kadar hasarlı olduğuna eminim. Ama şuna göz at, içine baksana. Şunları hisset.
1: Berbat durumda, evet.
0: O zaman tamamen yenilemekten bahsediyoruz. Yani
1: ya da başka bir şey. Dostun senin için bir şeyler ayarladı bile. Takip et beni.
0: Ama önce bunu indirip tek
1: tek sökmeliyiz.
0: Peki ya motor ne olacak?
1: Sadece kapıyı aç.
0: Neden bahsediyorsun?

0: Hadi söyle bir şeyler. Ne düşünüyorsun?
1: Bu yanlış motor.
0: Hayır değil. Bu 2 litre 4 silindir manuel vites kutusu arka tekerlek sürüşü.
1: Hayır. Bu asfalt yol motoru. Aslında bu yeni nesil bir motor ve elimizdeki araba daha
0: iyi. Evet. Harika öyle değil mi? 3 misli beygir gücü var ve tak ve çalıştır.
1: Pekala tak ve çalıştır. Daha önce
0: evet,
1: duymuştum.
0: Evet cidden. Dışarıda kocaman bir yedek parça piyasası var ve buradaki bir sürü parçanın elimizdeki motora uymasını sağlıyor. Sadece bunu tak ve çalıştır. Bana güven, bu eskisini tamir etmekten çok daha iyi.
1: Diğer parçalar nerede?
0: Diğer parçaları da aldım, endişelenme. Ama biraz daha alışveriş etmem gerekiyor. Bunu yaparken de sen benim için o açılır tavanı çıkar lütfen.
1: Açılır tavana neden bu kadar
0: taktın? Rahatsız ediyor beni. O açılır tavanı çıkar. Rahatsız edici, berbat.
1: Mike dostum, bu çok uğraştırıcı.
0: Uğraşmasın. Ben bunu bahçeye çıkarayım. Sen de tavanı yap, tamam mı?
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Murat'la sunar.
9: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
8: Tamam topla bakalım.
9: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
8: Güzel topladın.
9: Yani bir kıvanç değilim ama.
8: Hayır iyisin.
9: Ben isterim. İş cebim yapar.
7: Benim bankam İş Bankası.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay, Domino's'um hoş geldin.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız, tam da aramızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Pekala. Açılır taban. İtiraf etmekten nefret ediyorum ama ne yazık ki Mike kesinlikle haklı. Bunun gitmesi gerek. İkincil piyasalar bu kitleleri sunmaya başladıktan sonra 70'li ve 80'li yıllarda bunlardan bir sürü görüldü. Yani araba sahipleri tavana delikler açıp bunları oraya yerleştirdi. Sorun şuydu, aynı insanlar söylenmeye başladı. Çünkü yağmur yağmaya başlar başlamaz bu şeyler su sızdırmaya başladı. Bazı tavan şirketleri diğerlerinden daha iyi. Ama bu iyi olanlardan değil. Bu cam panelin aslında düz olduğunu görürsünüz. Çünkü bu üretici için daha ucuz ve bu panel yine düz olan bu metal çerçeveye oturuyor. Aslında arabamızın tavanı bu güzel ve kademeli kavise sahip. İnce bir çelikten yapıldığı için tavan daha kalın bir çelikle çerçevelenmiş. Yani bu alanın tamamı aşağı çökmüş ve düzleşmiş. Ki bu da tavanın gitmesi için başka bir neden.

Açılır tavan deliğinin etrafında bir polikarbür kazıma çarkı kullanarak boyayı, pası ve yapıştırıcı kalıntılarını çıkarıyorum. Bu daha az saldırgan bir metot ve alttaki metalin korunmasını sağlıyor. Şimdi küçük ve kare bir çelik parça kesme ve bunu arabaya kaynak yapma zamanı. Ama o kadar da kolay değil. Arabalarla ilgili önemli olan şey şekillerinin olması, kavisleri ve dış hatları var. Yani hiç kimse kare bir kutuyu sökmek istemez. Olay şu. Bu yassı çelik tabakasını tavanımıza uyan bir şekilde nasıl getireceğiz? Bunu yapmak için buradaki bu kötü çocuğu kullanacağım. Bu benim İngiliz çarkım. Bu teknik yüzyıllardır kullanılıyor. Alttaki bu silindirin adı Earth çarkı ve bunu işimizin çeşidine göre ayarlayabilirim. Bunlar elde etmek istediğim kavis çeşitlerine bağlı olarak farklı şekillerde ve ölçülerde geliyor. Tavanımız için istediğimiz kavis oldukça hafif ve kademeli ama her iki yöne de gidiyor. İki kavisi var. Aslında buradaki Earth çarkı bu iş için harika. İngiliz çarkının büyüsü bu iki silindir arasında gerçekleşiyor ve alttaki bu Earth bir dişlinin üstünde, yani yükseliyor ve alçalıyor. Çelik levhanın bu ikisi arasında sıkışması ve yassı çarklara kavisli çarkın kademeli ve yavaş yavaş birleşimi çelik levhada bir kavis yaratıyor. İngiliz çarkları otomatik değil, metali silindirler arasına kendim koymalıyım ama fazla ileriye gitmemeliyim. İşimin boşa gitmesini istemem. Şimdi bunu silindirlerin arasına yerleştiriyorum ve alttakini yukarı kaldırıyorum. Şimdi önemli olan bunu yeteri kadar sıkıştırmak. Çok fazla değil. Bu iyi gibi görünüyor. Sonra bunu yavaşça çarkın arasından geçiriyorsun. Levhayı kademeli olarak bir taraftan diğerine geçiriyorsunuz. Ve biraz sonra şekil almaya başlıyor. Bu manuel makineler bu gibi işler için harika. Ama bu sanat artık ölüyor. Büyük sayılardaki panelleri bu şekilde yapmak mümkün değil. Gerektiği zaman bu şekli vermek için devasa presleme makineleri kullanılıyor. Bir taraftaki kavisi bitirelim. Şimdi bunu döndürmem ve diğer tarafa kavis vermem gerekiyor. Fazla malzemeyi kesmem gerekeceğini biliyorum. Gerçi çok fazla değil. Kenarlarda biraz parça bırakmak istiyorum. Bu küçük ağzı kullanacağım. Bunlar muhteşem. Tam istediğim gibi oldu. Bu yeni levha tavanımızın şekline ve eğimine çok güzel uyum sağlıyor. Şimdi bu fazlalığın bir kısmını kesmek istiyorum ama hepsini kesmek istemiyorum. Kenardan kenara kaynak yapmak istemiyorum. Alta koymak için yeteri kadar yer bırakmalıyım. Bir basamak yaratacağım ve aynı hizada olacak. Bu hem levhayı güçlendirecek hem de kaynak yapmak için bana küçük bir kanal bırakacak. 1,5 santimlik bu bant harika. Levhanın üzerindeki siyah çizgi arabanın içindeki deliği gösteriyor. Bantı bu siyah çizginin köşesinden götürürsem bu bana harika bir 1,5 santim yer verir ve bantın dışındaki yeri keserim. Ve bu tam olacak. Fazla malzemeyi kesmek için masaya monte edilen bu el makasını kullanıyorum. Tereyağından kıl çeker gibi.

Elimdeki bu küçük becerikli alet levhanın içine basamak koyacak. Mükemmel biçimli ağızları var ve bunlar sıkıştığı zaman istediğimiz bükümü veriyor. Kolay çalışıyor. Sadece acele etmeyin. Oturduğundan emin olun. Ve kenarları yapın. Bir seferde sadece birkaç milimetre. Levhanın kenarları boyunca yavaş yavaş çalışarak kademe kademe eşiği oluşturuyorum. Bu aletin fiyatı harika. Yaklaşık 50 dolar yani 35 sterlin ve bir kompresör tarafından çalıştırılıyor. Bu alet harika çünkü iki işi birden görüyor. Şimdi bu çerçevenin etrafında bir delik açmak istiyorum.

Arabaya uyan delikleri işaretliyorum ve levhayı tutturmak için yine aynı aleti kullanıyorum. Birkaç özel sabitlemeden sonra kolayca yerine oturuyor. Bence yerine oturtmak için bu kadar çivi yeter. Hiçbir yere gitmiyor. Daha kaynak yapacağım ama sadece bu işe bağlı kalmayacağım. Çünkü şimdiki endişem arkaya yapılan kaynakla ilgili. Arkadan bakınca kanat çok kötü görünmüyor ama içeriden baktığınız zaman bagajın küçük ve kirli bir sır sakladığını anlıyorsun. Bu tamiri yapan tembellere göre bir seçenek seçmiş ve bence bu panel astar boyayla dolu.

Oh. Burada bir sürü boya olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Burada ne olduğuna dair iyi bir fikrim var. Muhtemelen bu araba bu arka köşeden bir darbe aldı. Henüz bunun altını araştırmadım ama buradaki tabaka oldukça ince ve metalden oluşuyor. Ve buranın buruşmasının nedeni içerideki kavis. Bu dayanıklı bir alan. Yani burası katlanıp büküldüğü zaman bu tamirleri yapan kişi magazin içinden buraya ulaşıp çekiç sallayabilirdi. Ama bu alanı göz ardı etti çünkü buraya çekiç hiç sallamadılar. Bunun yerine üstüne bir sürü astar boya sürdüler, boyadılar ve bu şekilde hallettiklerini düşündüler. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. En iyi ihtimalle üstüne yeni bir kanat yaptırırım. Ama burada ne olduğunu tam olarak anlamak için biraz daha araştırma yapmam gerek. Oh, bu ne dağınıklık. Astar boya her yerin tozla kaplanmasına neden oluyor ama öyle olması gerek. Çünkü hasarlı bir arabayla uğraşırken katı metali bulana kadar boyayı çıkarmak çok önemlidir. Ben de tam olarak bunu yaptım. Tüm boyayı çıkardım ve şimdi bu arabaya ne olduğunu iyi anlıyorum. Biri buraya bu küçük paneli koymuş. Bunun peşine düştüm ve bagaj kapağındaki boyanın hepsini çıkardım. Burada da büyük bir hasarlı alan olduğunu görebilirsiniz. Doğrusu bayağı iyi iş çıkarmışlar ama her nedense yarım iş yapmışlar. Çünkü bunu bırakmışlar. Şimdi bunun için icabına bakacağım ve bunu alet kutusundaki en sesli aleti kullanarak yapacağım. Bu havalı çekiçle.

Havalı çekiç düşündüğümden daha iyi iş çıkardı. Hiç fena değil. Şimdi de bir kürek ve tokmakla biraz dışarıdan vuracağım. Eski moda bir yöntemle.

Bu teknik yüzyıllar öncesine dayanıyor ve bugün bile etkili. Olay şu, metali dövmek için küçük bir örse benzeyen bir demir parçasını elinize alın. Bunu malzemenin karşı tarafına yerleştirin ve sonra metal düzleştiriciyle dövün. İnce çeliğin şekli çekiş tarafından değişmeye zorlanıyor ama arkasındaki örs son durumu belirliyor. Yavaş ilerliyor ve sabır gerektiriyor. Aslında bu çok daha iyi. Burayı orijinal panel şekline geri getireceğimi düşünüyorum. Ama bu biraz vakit alacak. Bu araba her zaman gövde düzeltme gerektirir ve bu çok çabuk ortaya çıkmaz. Acele etmemelisiniz ve bunu doğru yapmalısınız. Ama buna değecektir. Araba boya atölyesine girdiği zaman sonuç muhteşem olacak. Mike'ın boya için ne planladığını merak ediyorum. Yapacak son bir iş daha var. Motoru yerine koymak. Bu üniteye gitmeye hazır. Doğruca yerine yerleştirilecek. Rampa motoru arabanın içine indirmek yerine arabayı motorun üstüne indirmemi sağlıyor. Bu bir adım önde gibi görünebilir ama arabayı doğru açıda havada tutmak için rampayı kullanıyorum. Böylece manifoldu içine sıkıştırabilirim. Bu iş sonra daha zorlaşır. Ve sonra bunu birkaç santim yukarı çekmek için ara bağlantı cıvatalarımı kullanıyorum. Sadece 4 cıvata ve ara bağlantılar tamam. Yedek parça piyasasının her yıl daha da gelişmesini seviyorum. Çoğu zaman her zorluk için bir çözüm ortaya çıkıyor. Mike stokta bulunan başka bir parçayla bunun avantajını kullandı. Bunu aldı. Bir parça kardan bile. Bu parça orijinal arabadaki iki parçanın yerini alıyor. Tek parçanın faydası hasar gören ya da yıpranan daha az hareketli parça olması. Ama aynı zamanda öndeki motordan güç alıyor ve bunu doğrudan arkadaki aksa gönderiyor. Aha dostum, şuna bak. Kesinlikle müthiş oldu. Orijinal motoru yenileyebilirdim ama Mike'ın daha modern bir motor koyma fikri tam yerinde oldu. Bundan sonrası sadece tak ve çalıştır. Yeni bir motor donanımı ve yeni bir motor kontrol ünitesi kullanmak var olan donanımı modifiye etmek zorunda kalmamak demek. Motor kontrol ünitesi de temel bir sistem. Kablo tesisatını bölme panelinin arasından geçiriyorum ve arabanın içine monte ediyorum. Temaya bağlı kalarak yine ikincil piyasa bir alüminyum radyatör takıyorum. Bu doğrudan gövdeye cıvatalanıyor ve bir üst model elektrikli fanla birlikte geliyor. Şimdi bunu yavaşça yere indiriyorum. Mike buraya gelse ve kaporta ve boya atölyesini ayarlasa iyi olur. Buradaki işim neredeyse bitti.

0: stays, it stays with me.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
2: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam
3: iş bankası. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Bluetooth fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
16: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
17: İstikbalden evlenenlere büyük şest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Her ev güzel istikbal.
19: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa
23: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
24: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
25: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
25: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
25: Yüzden fazlasından.
24: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
25: Trivago'ya bakmalıydım.
24: Trivago'ya bakmalıydım.
26: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Tonbank hadi be kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Ton Bank hemen indir, kat kat kazan.
0: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: Kendimize birinci nesil bir Toyota Celica buldum. Artık miadını doldurmuş durumdaydı. Safkan bir yarış arabası. Gerçi bu emekliye ayrılmış olabilir. Daha iyi günler gördüğü kesin. En sorunu teşhis ettiği zaman...
5: Motoru dışarı çıkarmalı, sökmeli ve yeniden inşa etmeliyiz.
3: Bir kalp nakli yapmaya karar verdik. Daha ucuz bir motor yok muydu? Sonra entin güzelleştirmesi gereken ufak tefek kusurlar vardı.
5: Benim işim neredeyse bitti.
3: Son dakikada alınan tekerleklerle, işten pazarlıklı bir boya değişimiyle ve entin bitmez tükenmez enerjisiyle arabamız çok uzun bir yol kat etti. Arabanın maliyeti $4,500, motor ve vites kutusu değişimi $1,300. Motor kontrol ünitesi ve kablo tesisatı $600. Motor takma kiti $1,500, pervane şaftı $200. Açılır tavanı kapatmak için kullanılan ham maddeler sadece $100. Radyatör $400, boya $2,000. Yeni tekerlek ve lastikler $700. Ve entten takmasını istediğim güvenlik kafesi için levye, bu uzun hikaye, bunu sonra anlatırım, sadece $250. Bunların hepsi toplamda $11,550. Yani 10.600 sterlin civarında tutuyor ve hepsi insan gücüyle 54 saat içinde yapıldı.

0: kahvaltı.
1: Bir şey soracağım Michael. Beni ve arabamızı neden buraya getirdin?
2: Çünkü arabamız üstünde gösterdiğin müthiş başarıyı kutlamak istiyorum. Hadi ama bu arabayı bulduğumda bir sorun yumağıydı. Ama potansiyel sorunların doğuracağı deprem dalgasından sakındık. Ve daha önceki insanların verdiği bir dizi kötü kararları sen telafi ettin. Değil mi? Bak ne yazıyor burada. Dahi.
1: Tüm günümü bu kötü şakalarınla mı geçireceğim?
2: Bak bunu sen bile yapıyorsun. Fena değil değil mi? Sadece bu arabanın ne kadar iyi olduğunu kutlamak istedim.
1: Evet, sana şapka çıkarmak istiyorum. Çünkü sonuç olarak sorunların hepsini görüp üstesinden geldin. Bu konuda hakkını vermek istiyorum. Çünkü ne de olsa bu 1973 model bir araba. Bu çok makul.
2: Evet, bu araba dünyanın her köşesinde talep görüyor. Bu arabayı satın aldığım zaman içinde berbat bir açılır tavan vardı. Çakma. İnsanların bunu niye taktırdığını anlıyorum ama bunu çıkardığınız zaman araba daha da iyi oluyor. Çünkü daha az sesli oluyor. Ve şunu söyleyeyim sana, yaptığın iş son derece incelikli bir iş. Kuyumcu gibisin.
1: Evet ama o sahiden mi?
2: Biliyor musun, arabayı ilk kullandığımda çok sesliydi ve hiç güç yoktu. Şimdi ses de var, güç de var. O zaman arabanın orijinal motora sahip olduğunu biliyorum ama miadı çoktan dolmuştu. Bitkin görünüyordu yani.
1: Evet, bayağı kötüydü. Arabayı parçalara ayırıp içini araştırdığım zaman ne kadar kötü durumda olduğunu anladım ve bu bizi bir yol ayrımına getirdi. Sola da gidebilirdik, sağa da. Yeniden inşa edebilirdik ve içine orijinal motoru koyardık. Ama sonra sen modern bir dokunuş yapmaya karar verdin.
2: Evet, bu çok doğru bir karardı. Motorda 6 vitesli şanzıman var. Yani şimdi vites kutusu daha güzel. Video oyunu kumandası gibi ve araba artık çok daha sürülebilir ve gelecek için çok daha iyi durumda. Harika.

Bu gece için spagetti bolognese düşünüyorum. Ve yanında bir kadeh içecek çok güzel olur. Oh hayır, bu konuda endişelenme. Ben bir film getiririm. Hey dinle, kapatmam gerek. Daha sonra ararım.

0: Buna değer mi?
1: Araba kazandı. Aslında kazanan araba oldu. Bu arabayı her kime satarsam girdiği her yarışı kazandığını söyleyebilirim ona.
0: Tam bir satıcı ağzı.
1: Tabii ki öyle.
0: Ama yalan değil. Sen ve ben bu arabalarla yıllar geçirdik ve aslında onlarla yakınlaştık. Ve onlara biraz bağlandık. Bebeğimiz gibi
1: onlar
0: oldular değil mi?
1: Onlar küçük bebeklerimiz, evet elbette.
0: Yani bu arabayı kimin alacağını çok merak ediyorum.
1: İyi.
0: Alıcımız kim?
1: Tamam, daha önce söylemiştim. Ben çok özel bir müşteri istiyorum. Sadece bir tane.
0: Tamam.
1: Dün gece senden arabayı krom parçalardan arındırmanı ve tamponları ön ve arkayı siyaha boyamanı ve arabanın içine güvenlik kafesi koymanı istememin bir nedeni var. Çünkü Frank adında biri beni aradı.
0: Şimdiden sattın mı?
1: Kendisi Amerika'nın kuzey doğusunda yaşıyor. Parayı hemen transfer edeceğini söyledi ki öyle yaptı. Tam fiyatı güvenlik kafesi koyarsak...
0: Anı çok merak ediyorum.
1: İyi.
0: Alıcımız kim?
1: Tamam, daha önce söylemiştim. Ben çok özel bir müşteri istiyorum. Sadece bir tane.
0: Tamam.
1: Dün gece senden arabayı krom parçalardan arındırmanı ve tamponları ön ve arkayı siyaha boyamanı ve arabanın içine güvenlik kafesi koymanı istememin bir nedeni var. Çünkü Frank adında biri beni aradı.
0: Şimdiden sattın mı?
1: Kendisi Amerika'nın kuzey doğusunda yaşıyor. Parayı hemen transfer edeceğini...

0: Oho,
1: bu
0: evet.
1: Kesinlikle harika. Öyle değil mi ha?
0: Yani şimdiden satıldı demek.
1: Başka bir hayatı yaşayacak ve içimde komik bir his var. Çünkü güvenlik kafesi nasıl bir hayat yaşayacağının göstergesi. Yani bir yarış arabası olacağını düşünüyorum. Ve bunun için mutluyum, biliyor musun?
0: Yani artık bu bizim değil.
1: Şu an değil.
0: Yani bu bizim arabamız
1: Hayır,
0: değil.
1: Hayır, Frank'e bugün arabanı kullanabilir miyiz diye sordum. Biraz gezinti yapacağız. Frank için arabasını test ediyoruz. Biliyor musunuz, arabamız hayatına yolun kenarında başladı ve şuna inanıyorum ki bu arabayı görmeseydim şimdi bir teneke gibi yaşayacaktı zavallı. Ama yeni bir motorla ve taze boyayla Frank'in elinde harika bir hayat sürecek o. Tahmin edin, ben ve Ant'in biraz kârı oldu tabii. Bunun gibi daha fazla simgesel araba görmek istiyorsanız bizden ayrılmayın. Tamirat ve tadilatta tekrar görüşmek üzere. Tada!

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde. Sevince.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Abi, ne yapıyoruz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatlı. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
18: Her ev güzel istikbalde. Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
20: Yaşanacak. Bu var ya bu.
21: Blok dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık.
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nagarı.

0: üçlü arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
11: Eksik olma.
10: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Toto'yu? Pekala, izle bakalım.
1: Tamam.
0: Hayır, hayır, hayır, otur. Otur artık oraya.
1: İşte oldu.
0: Evet, böyle. Aferin beyin. Oturdu.
2: Vay düşünsene, canına. En azından biri sen istediğinde istediğin şeyi yapıyor. Bu harika dostum, öyle değil mi?
0: Yüzüne karşı söylemeyeyim dedim ama belki az önce gördüklerinden sonra bir ders çıkartırsın.
2: Aa, onları eğittiğini sanıyordum ve üstüme alınmadım bile.
0: Sanırım biri şapkanı yürütmüş Faz.
2: Bırak şunu, bırak dedim. Beyin böyle şeyler yapmaz, biliyor musun?
0: İşte döndük. Aa, buna bayılıyorum. Britanya'yı dolaşıp klasik arabalar arıyoruz.
2: Güzellik abidesi.
0: Gerçekten özel. Tam bir İngiliz klasiği.
2: Güzelmiş. Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki kullandıkları kromlara bak.
0: Avrupa'nın sıra dışı araçları.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
0: Onları elden geçireceğiz. Açılır tavan yüzünden. Tamam, ben artık iniyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Bugün Bristol'a gidiyoruz ve doğaçlama yapacağız. Kafasında yapraklar olan adama ne denir? Russell! Onu görmeye gidiyoruz.
2: Tamam, söyler söylemez
0: harika.
2: Anladım. Sorun yok.
0: Güzel.
2: Peki bu Russell'ın tutkusu
0: ne? Russell'ın neye meraklı olduğundan tam emin değilim. Telefonda konuşurken tutkusundan bayılmış gibi değildi.
2: Evet,
0: farklı
2: anladım.
0: Farklı parçalardan oluşan bir koleksiyonu var demek daha mantıklı.
2: Evet, biraz eski, biraz yeni. Dört ve iki tekerlekli.
0: Dört tekerlekli ve birkaç tane evet. De iki tekerlekli olabilir, öyle değil mi?
2: Evet, harika.
0: Belki arada üç tekerlekli bir şey de vardır, belli olmaz.
2: Ha, evet haklısın, onlardan da olabilir.
0: İngiliz, Amerikan, İtalyan ya da İskandinav olması hiç önemli
2: evet.
0: değil. Yeter ki kendine özgü karakteri olsun. Önemli olan bu değil mi?
2: Doğru, sonuçta o anın heyecanını yaşıyorsun.
0: Bizi gerçekten heyecanlandıran şey, burada daha önce hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaşmak.
2: Doğru.
0: Tabii fiyatı uygun olursa alırız.
2: Evet, kesinlikle.
0: Russell'ın yanından bir Nissan Leaf'le mi yoksa yaprak yaylı bir T model T Ford'la mı ayrılırız belli olmaz. Bekle Bristol, geliyoruz. Dostum, şurada bir minor var. İleride de başka bir şey.
2: Evet.
0: Söylesene, asıl tutkun ne? İngiliz arabaları mı yoksa evet. herhangi bir araba mı?
2: İngiliz
0: anlat
2: araba.
0: Bana.
2: Evet.
0: Biraz kendinden bahset. Restorasyon işinde misin?
3: Kaynakçıyım.
0: Bir koleksiyon. Yandan da araba biriktiriyoruz.
3: Evet, evet öyle.
0: Etrafa şöyle bakalım.
2: Evet, bence
0: hepsini biraz kurcalayalım.
2: Her şey satılık mı?
3: Her şey satılık.
2: İşte bu harika.
0: Her şey satılık, sen
3: evet,
0: bile.
3: Cüzdanı evet, cüzdanı şişkin gördüm.
0: Evet ama içinden pazarlıksız
2: biraz
0: para
2: biraz cinlidir dostum.
0: Doğru söylüyor.
2: Evet.
0: En fazla bir iki araç evet. alalım. Pekala Russ, burası harika dostum. Önce hızlıca dışarı göz atalım, sonra içeri geçeriz. Tamam. Tamam mı?
2: Görüşürüz. Dışarıdan mı başlayacağız?
0: Evet, şuraya geçelim. Birazdan tamam, görüşürüz
2: peki.
0: Dostum.
3: Görüşürüz, tamam.
0: Her yerde rastlanan Morris Minor'ın yanında nadir bulunan bir İngiliz sedanı var. Şurada.
2: Sanırım standart 12 ya da 14.
0: Nasıl yani? Austin mi?
2: Hayır, standart.
0: Midlands merkezli bir üreticiydi. Otomobil ve traktör üretiyordu. Triumph'la birleşince marka adı ortadan kayboldu. Standart 14 1950'lerin başlarında popüler bir arabaydı. Bu araç daha iyi günler görmüş. Buna para yatırırsan gömleğini bile kaybedebilirsin.
2: Kesinlikle.
0: Para kazanmak için değil, sevdiğin için restore edersin.
2: Bunun sonu neresi olur biliyor musun?
0: Neresi?
2: Hurda araba yarıştı.
0: Aa, olamaz.
2: Yazık, öyle değil mi?
0: Neyse, artık içeri girmeye ne dersin? Ama önce köpeğin topunu tut.
2: Tamam, koş hadi. Top
0: aşağı
2: nerede?
0: İçe. Bunu hatırlaması için belli bir yaşta olması gerekir. İçeride Russell'ın yılın TARDIS ödülüne aday gösterecek sayıda sıra dışı ticari araçları var.
2: Başka bir şeyin üstüne yerleştirilmiş panel van kasasına benziyor.
0: Amerikan kasa.
2: İçi yıpranmış görünüyor. Henry, ona yakından bakmak ister misin dostum?
0: Sabit motorlar. Burada küçük bir Lister D sabit motorumuz var.
2: Evet, çok güzel. Bir tür el arabasının üstünde harika. Çalıştırıp
0: karşısında oturmaya hazır. Doğrusu daha iyi. Kasaba panayırındaki gibi.
2: Evet.
0: Çeşit çeşit eski eşya var.
2: Bir dakika.
0: Bak ne diyeceğim. Bence evet. onu kolayca satarız. Başka bir İngiliz klasiği. İşte bu Gerçekten çok hoş görünüyor.
2: Evet.
0: Haksız mıyım? Söyle bakalım, bu Austin mi?
2: Bu bir Austin 10.
0: İlk kez 1932'de piyasaya sürülen Austin, orta sınıfı hedefleyen klasik bir orta sınıf sedanıdır.
2: Sanırım o dönemde sadece banka müdürleri ya da ne bileyim varlıklı tüccarlar bu arabayla dolaşıyorlarmış.
0: Aynı şeyi düşünüyorum.
2: Şirket sahipleri de
0: İmarlar
2: evet onlar da olabilir.
0: Evet bakkallar.
2: Evet bakkal da olabilir. Evet 2-3 dükkanı olan bir bakkaldan bahsedebilirim.
0: İç oldukça iyi görünüyor.
2: Aslında koltuk döşemeleri yeniden kaplanmış gibi görünüyor.
0: Muhtemelen yani. Bakkal üstüne oturduğu içindir.
2: Haklı olabilirsin.
0: Aman tanrım bu da ne? İşte bu olağanüstü. Peki bu nedir Faz? Bu bir...
2: Evet onlardan biri. Standart 14.
0: Çok ilginç. Dur biraz. Bu da ne böyle? Amerikan gibi yapılmış. Russell, bu gerçekten çok ilginç. Söylesene bunun hikayesi nedir?
3: Askeri araç gibi görünmesi için dönüştürülmüş.
2: Aslında başta askeri araç değil.
3: Doğru ama dışarıda baktığınız standart hava kuvvetlerine ait.
2: Öyle mi?
3: Bu durumu daha iyi olduğu için temayı buna da uyguladım.
0: Anladım. Şimdi anladım. Bence böyle de çok güzel görünüyor.
2: Gerçekten öyle.
0: Ne demek istediğimi anladın değil mi? Karargah aracı gibi duruyor.
2: Evet. Kesinlikle yaşını göstermiyor. Ayrıca ilk bakışta içi de kusursuz durumda diyebilirim.
0: Tamam pekala, çalışıyor mu?
3: Evet çalışıyor ama iyi durumda değil. Uzmanlığınıza ihtiyacı var.
0: Bana hiç bakma.
3: Yani onun uzmanlığına ihtiyacı var.
2: O zaman kaputun altına bir
0: evet,
2: bakalım.
0: Evet altına bir bakalım.
2: Şuna bakın.
0: Kim bilir neler var.
2: Bu bir flathead motor. Yani yanan supaplı. O yüzden...
0: Yani yavaş ama güzel ilerler.
2: Evet yavaş gider ama varacağı yere de ulaşır.
3: Yolda yavaş gidiyor diyemem.
2: Öyle
0: Aa,
2: mi?
0: İşte bu harika.
3: Yavaş değil.
2: Yani devrini yükseltince hızlı bir şekilde
3: 120 kilometreye rahatça çıkıyor.
2: Gerçekten çok hoş görünüyor. Kendine has bir cazibesi var.
0: İlginç evet. Değil mi? Sonuçta benzerini hiçbir yerde bulamazsın.
2: Dışarıda bir tane var.
0: Evet. Güzel cevap hem de yerinde.
2: Evet.
0: Pekala arkada da bir şey var, ona da bakmak istiyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Peki söyle bakalım bu nedir?
3: 1954 model bir Nash Roller traktörü. Damperli bir araç.
2: Hidrolik damper mi?
3: Hayır, elle kaldırılıyor.
2: Tamam anladım.
3: Motosiklet
2: tamam.
3: Koltuğu, sabit BSA motoru ve 3 ileri 1 geri vites. Ayrıca üstünde bir silindir var, bahçeyi düzlemek için.
0: Evet.
2: Aa, şuna bak.
3: Yalan söylemeyeceğim, bunu yolda kullandım.
0: Ciddi misin?
3: Evet, 40 kilometre yapıyor.
2: Saatte 40 kilometre.
3: Evet, gerçekten iyi gidiyor.
2: Her geçen dakika daha cazip hale gelmeye
0: Kesinlikle.
2: Başladı.
3: Ama onu tekrar durdurmak...
2: Evet. Sorun olduğuna eminim.
0: Durun biraz,
2: ama.
0: Peki bu da ne?
3: Çin malı bir arazi motoru.
2: Aa, harika, çok sevimli.
3: Evet, 125 cc ve yarı otomatik.
0: Harika.
2: Gerçekten çok güzel.
0: İnan evet. Bununla çok eğleniriz.
2: Bak, burası da oldukça eğlenceli bir köşeye
0: Pekala.
2: Benziyor.
0: Tamam o zaman bakalım. Russell'ın ikinci deposunda çok güzel bir Triumph sedan var. Ve aman tanrım.
2: Oo. Hayır. Bak, bu bir Dennis. Bunları seversin öyle değil mi? Şuna bak. Marş kolu bile duruyor.
0: Şaşırdım.
2: Geri gel lütfen.
0: Tamam.
2: Bu gerçekten Anladım. Çok güzel. Uzun zamandır bak, bir Dennis almak istiyordum ve
0: bak,
2: bu harika.
0: Açık konuşmak gerekirse bu zarar ettiğim modelin birebir aynı.
2: Bu konuda ciddi
0: öyle
2: misin?
0: Öyle bir deniz çim biçme evet. makinesine 300 sterlin vermiştim. Sonra 70 sterline zor sattım.
2: Gerçekten
0: evet.
2: mi?
0: Tamam dinle. Şimdilik elimizde bir
2: askeri
0: tane...
2: Askeri görünümlü standart 14.
0: Evet ama
2: evet,
0: ikinci
2: askeri
0: gördüğümüz
2: model,
0: askeri
2: tamam.
0: versiyon. Yanındaki Austin.
2: Austin 10 evet anladım.
0: Evet o Austin'i gerçekten çok beğendim.
2: Diyorum ben de beğendim. Austin'leri severim.
0: Şu motosiklet de var.
2: Ha evet doğru.
0: Bunların yanında bir de...
2: Ha damperli araç. Küçük damperli araç. Heh. Ama
0: i̇şte
2: bu kadar
0: o.
2: küçük bir alan. Oldukça fazla şey sığdırmış.
0: Hadi gidip anlaşma yapalım sonra da evimize
2: Evet
0: de...
2: öyle.
0: Tamam merak
2: Basamağa
0: etme.
2: Basamağa dikkat et.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Raz.
2: Bu kadar küçük bir alana çok şey sığdırmışsın. Bu harika dostum.
0: Kompakt.
2: Evet. Evet kompakt ama çok güzel.
0: Doğru. Pekala dostum sen ne diyorsun?
2: Tamam ben işe şuradaki Austin 10'la başlamak istiyorum.
0: Evet.
3: Evet.
2: O satılık mı?
3: Evet.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ona ne kadar istiyorsun?
3: 5500.
2: 5,5
0: tamam.
2: Tamam
0: o zaman sıra bende.
2: Tamam hadi.
3: Nadir evet. bulunan traktörüm.
0: O ne kadar?
3: 1000 sterlin. Evet.
0: Tamam yanında bir de...
2: Trail motosiklet.
0: Trail motosiklet o ne kadar?
3: 650.
0: 650 mi?
3: Evet.
2: Evet. Ve karşımızda duran şu askeri standart 14.
3: 3200.
2: 3200.
0: Bu araba çalışır durumda mı?
3: Çalışıyor ama biraz kurcalamak lazım.
0: Peki öyle durabiliyor mu?
3: Buraya kadar sürdüm.
2: Aa,
0: nereden?
2: Harika.
0: Hemen dışarıdan
2: peki,
0: mı?
2: Peki evet, durdurmak için frenleri kullandın mı?
3: Evet kullandım.
0: Tamam. Gerçekten durdu mu?
3: Evet.
0: Tamam.
2: Tamam güzel.
0: Tamam güzel. Şimdi hangilerini eşleştirip pazarlık yapacağımı düşünüyorum. Anladın değil mi? Ne diyorsun?
2: Bence kesinlikle küçük traktör, damperli olan.
0: Evet ama 1000 sterlin olmaz.
3: Yanına eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Pekala bir düşüneyim. 3200, onunla 4200 eder. Motosikletle 4800. Peki 4'ü için 4200?
3: Hmm, 4400.
2: 4300.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
7: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı?
13: Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
10: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
18: Evet, işte bu muhteşem. Bugün Bristol'dayız. Russell'ın ağzına kadar ilginç şeylerle dolu deposundayız. Bir araba, bir damperli araç ve bir motosiklet için 4200 sterlin teklif ettik ama o daha fazla istiyor.
19: 4400.
20: 4300.
19: 4200. Olmaz, 4400.
18: Tamam.
19: Güzel rakam.
18: Anlaştık Ras.
19: Harika.
18: Teşekkürler. Gıcır gıcır 4400 İngiliz sterlini birazdan evet, sana evet. Doğru yola çıkacak. Evet harika. Beyler harika bir gün oldu. Ertesi gün atölyeye dönüp aldıklarımızı inceliyoruz. Elimizde standart bir standart var. Sonuçta standart marka bir otomobil ama askeri karargah aracına dönüştürülmüş. Biraz Amerikan tarzı olmuş
21: evet,
18: değil mi?
21: Evet, işte arazi lastikleri de cabası.
18: Evet, biz de araziye çıkmayı düşündük.
20: Evet, bence harika görünüyor. Üstelik söylendiğine göre oldukça da hızlıymış. Rahatlıkla saatte 120 kilometre yapabiliyormuş.
21: Değil mi?
20: Evet, bu kadar eski bir araç için hızlı.
21: Direksiyona odaklanman gerekecek.
20: Evet, hem de fazlasıyla.
18: Bence buna biraz aksesuar eklemeliyiz. Tam olarak nasıl olacağından emin değilim ama kapıların üstüne birkaç Amerikan yıldızı yakışabilir. Ne demek istedim?
20: Evet anladım.
21: Sorun değil.
20: Görünüşe göre çalıştırma sorunu da var. Biraz karbüratör temizliği gerekebilir. Bunun dışında muhtemelen evet. Silindir kapağında hafif bir sızıntı vardır ama... Tam
19: o kadar
20: önce
19: olay bir iş değil mi?
20: Bilmiyorum.
19: Küçük
20: bakacağız
19: bir çalışma
20: tabii.
19: Sorunu diyorsun. Yani çalışıyor mu?
20: Evet.
19: Bilmiyorum. Tamam.
20: Evet çalışıyor. Çalışıyor ama...
21: Köpürüyor.
20: Evet olur.
18: Bence bu gerçekten hoş bir araç. Onu çalışır hale getireceğiz. Biraz süsleyeceğiz. Sonra da Oxfordshire'a zaten birkaç kez gitmiştik. Bu kez Wiltshire'a gidip oradakileri şaşırtırız. Ne dersin?
19: Evet. Orada saldırıya geçeriz.
18: Evet.
20: Wiltshire'a bir general teslim ederiz.
18: Evet, bir generale verebiliriz.
20: Evet.
18: Sonuçta karargah aracı. Scramble motosiklete ve silindirli damperli araca gelince vakit kalırsa onları da elden geçireceğiz. Ama asıl işimiz Amerikan askeri boyasıyla dikkat çeken Standard 14.
20: İşte oldu. Standard'ın 4 silindirlik güzelliği burada. İçine girip bir bakayım mı? Bin içeride ama biraz yer açabilir.
19: Ne yapacaksın peki? Marş basıp ne olacağına mı bakacaksın?
20: Tamam sadece bu taraftan bineceğim.
18: Ne olacağını göreceğiz.
20: Evet. Aha.
18: Dikkat et bin. Üstüne basmasın.
19: Çalışıyor ama iyi görünmüyor.
18: Yani güzel çalışan aracımız koşmaya pek de hazır değil.
21: Sorun burada. Dördüncü silindir ateşlemiyor. Üçüncü silindirin buji kablosu distribütör kapağından
18: tamam.
21: Çıkmış. Yani düzeltmek
18: üçüncü
21: kolay.
18: Üçüncü silindir kolay ama dördüncü değil. Bir tur atıp dördüncü silindir çalışacak mı bir kontrol etmek istiyorum.
21: Dördüncü silindirin bujisini değiştirmeliyiz.
20: Evet. Bence de öyle.
18: Her zamanki gibi karar değişti. Baz bujiyi söküyor ve beklememizin doğru olduğu ortaya çıkıyor.
20: İşte evet, oldu.
21: Bujiyi arızalıymış.
20: Haklısın, tamam.
18: İlk çözümümüz eski yakıtı ve birikmiş tortuları temizlemekti. Fakat faz tekrar deneyince... Ne oluyor?
21: En uçtaki silindirde distribütör kapağı evet. Biraz uzaklaştırırsak tamam, ateşleme gerçekleşiyor.
20: Evet, yani olması gereken şey bu dostum.
18: Evet. Umarım doğru çıkarmam. Evet, bunu deneyelim. Pazarından almıştım. Hazır mısınız?
20: Hazırım.
18: Üçüncü denemede.
21: Evet.
20: Çok güzel.
21: Bir sorun yok.
18: Şansları yaver gidiyor.
21: Çok daha
20: bu şartlarda
21: iyi.
20: Daha iyisi olamaz.
18: Sesi harika çıkıyor.
20: Ama küçük bir karbüratör sorunumuz olabilir.
21: Evet, olabilir. Bir bakmamız lazım.
18: Bir öneride bulunabilir miyim?
20: Evet.
18: Neden hep birlikte test sürüşü yapmıyoruz?
21: İyi fikir.
18: Bakalım düzgün tamam, çalışıyor.
20: Yola çıkmadan hava ayar vidasıyla biraz uğraşmaya değmez mi sizce de? Çabuk biter.
21: Bir tornavida geçelim.
20: Tamamdır dostum.
18: Yine fikir değişti. Alan'ın 30 saniyelik ayarı... Yeni bir sorun keşfetmesiyle yarım saate uzuyor. Sorun aşınmış bir conta.
21: Buradan kaçırıyor. Motoru durdurduğunda şu bağlantı tamam, noktasından anladım. Yakıt fışkırıyor.
18: Çözüm olarak faz yeni bir conta yapıyor.
20: Çekiç ve anahtarın halka kısmının yardımıyla kendi yaptığım contadaki deliği kesiyorum. Artık sorun kalmayacak.
18: Alan, karbüratörü hava girişine bağlayan flanşın yüzeyini düzlemek için eğleyip karbüratörü tekrar bağlıyor ve yeniden deniyorlar.
20: Tamam, kontağı açıyorum.
21: Tamam, devam et.
20: Şimdi marşa basıyorum. Birazcıkla.
18: Çalışıyor ama sesi daha da kötü çıkıyor.
20: Rölanti ayarı yapmamız gerekebilir. Sanki biraz boğuluyor, öyle değil mi? Bekle, bir fikrim var.
18: Benim de bir fikrim var.
20: Nedir?
18: Neden onu sürmüyoruz?
21: Hadi sürüşe çıkalım.
18: Bakalım ne olacak ha? Biraz kullanınca kendine
21: biraz
18: gelebilir.
21: Biraz düzeldi mi? Rölanti alışılmadık şekilde güzel.
18: Evet. Rölanti gerçekten harika.
20: Bakalım sürüşü de aynı derecede güzel mi?
18: Sürüşe çıkalım. Sen mi
20: fark
18: kullanacaksın?
20: Fark etmez dostum. Tamam, ben de arkaya geçeyim.
18: Daha yakınım,
20: tamam.
18: Ben kullanayım.
20: Bir dakika.
18: Hadi bakalım
20: bir. Koltuğunun üstünde silindir kapağı var.
18: Aman tanrım. Sonunda arabaya bindik ama sürmek sorunu tam olarak çözmedi. Bir şey devreye girmeye çalışıyor.
21: Bence bütün bujileri sökmeliyiz.
20: Evet, bence de bütün bujileri sökmemiz gerekiyor.
18: Yeni bir takım mı alalım?
20: Evet, ayrıca platinlere de bakalım.
18: Dinleyin, güzel çalışması için yapılması gereken çok iş var. Hem de
20: evet.
18: Bir sürü.
20: Vites topuz elinde kaldı.
18: İşte bu harika. Geri vitese takmaya çalışıyorum.
20: Önce geri vitesi düzeltelim.
18: Tamam. Evet, işte böyle, tamam.
20: Evet. Topuzdan değil de kolu çekersen bir daha böyle bir şey yaşamazsın
18: tamam.
20: Henry.
18: Çalışıyor.
20: Evet, kesinlikle öyle.
18: Bu sorunlar çözüldükten sonra askeri temalı bir gezi planlıyorum ama önümüzde bir sürü iş var. Güzel çalışması için yapılacak çok şey var değil mi ama...
20: Evet.
18: İlk kısa test sürüşü için sonuç oldukça iyi görünüyor. Atölyeye dönünce Alan ve Skid motosikletle ilgilenmeye başlıyor.
20: Bunu merakla bekliyorum Alan.
21: Ben de. Neredeyse yeni gibi görünüyor. Sadece tozlanmış.
20: Evet, sonuçta Uzak Doğu üretimi ucuz bir taklit motosiklet ama çalıştığında eğlenceli olacağına eminim dostum. Her zamanki şeyi mi yapalım sence de? Önce çalışıp çalışmadığına bakalım. Yani sonuçta yeni
21: bence
20: görünüyor.
21: Bence pilot Mehmet Tıkalı'dır. Sorun her zaman oradadır.
20: Evet, özellikle de günümüz
21: yakıtları. Ateşleme sistemi iyi. Bu yüzden kıvılcım her zaman güçlü olacak. Bakalım içinde yakıt
20: evet.
21: Var mı? Çalışıyor mu?
20: Evet, sonra tamam. Da ne olacağını görürüz.
18: Alan yakıtı kontrol ettikten sonra ilk marş denemesini yapıyor.
21: Kompresyonu iyi. Evet, çalışıyor. Motorun
20: evet,
21: sesi
20: takır tukur
21: güzel.
20: Sesler gelmiyor.
21: Duman dağıtmıyor.
20: Bu tür araçlar pek kullanılmıyor.
21: Sonuçta çalıştı
20: evet.
21: Değil mi? Bir daha çalıştı.
20: Evet, biraz ısınsın, biraz ısınsın, öyle bakalım.
21: Hayır, evet. Kesinlikle memeler tıkalı.
18: Standart olduğu gibi motosiklette de karbüratör sorunu var. Skid temizlikle uğraşırken Alan karbüratörü söküp işe girişiyor.
21: İçi oldukça temiz, bu iyi işaret. Şurada pilot meme, burada da ana meme. Bu da karışım ayar vidası. Şimdi memeleri çıkarıp açık olup olmadıklarına bakalım. Evet, pilot meme tamamen tıkalı. İçinden ışık görünmüyor. Yanımda tel fırçadan söktüğüm bir tel var. Umarım onu memeden geçirebilirim. Girmemek için direniyor. Günümüzdeki sorun yakıt. Yakıtın içindeki etanol memelere zarar veriyor. Yakıtın tortulaşmasına ve büyük bir kirlilik oluşmasına neden oluyor. Şurada başlamış olduğunu görebilirsiniz. Bakın, üstünde yeşilimsi bir tabaka oluşmuş. Etkisini göstermeye başlamış. Bu delik çok küçük olduğu için hızla tıkanıyor ve motorun çalışmasını engelliyor. İnce kılları olan küçük bir tel fırça buldum. Tel artık rahatça içinden geçiyor.
18: Alan karbüratörü yeniden takıyor ve tekrar deniyor.
19: Karbüratör tamam. Temizlendi. Depo boşaltıldı ve yeni yakıt kondu. Hadi deneyelim. Biraz ısınmasına izin ver. Isınsın
21: evet,
19: biraz.
21: Evet. Çok daha iyi oldu değil mi?
18: Son olarak vitesleri de kontrol ediyorlar.
19: Mükemmel.
21: Gerçekten iyi çalışıyor.
19: Güzel güzel. Bence onu dışarı çıkarmamız gerekiyor.
21: Gidip kaskımı alayım.
19: Tamam dostum.
18: Ve yola çıkıyorlar.

0: Yakında sivilcelere aklından fazla olan biri tarafından hırpalanıp düşürülecek kadar ucuz bir Çin motoru olabilir. Ama Alan'ın içindeki delikanlıyı yeniden ortaya çıkarmasına yardımcı oluyorsa benim için sakıncası yok. Böylece günümüz güzel bir şekilde sona eriyor. Ama bu motor satın aldığımız 3 araçtan yalnızca biri. Yarın damperli araca bakacağız. Ancak asıl büyük görevimiz standardı asker temalı gün için hazır hale getirmek. Beklentileri karşılayabilecek mi yoksa Oxfordshire'ın çamuruna mı saplanacak? Vites topuzu çıktı. Topuz nerede?
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
3: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi püskü.
4: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
5: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
4: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Dün standartla ilginç bir gün geçirdik. Çalıştırmayı başardık ama araba pek mutlu görünmüyordu. Bugün bir kez daha deneyeceğiz ama önce satın aldığımız diğer araçla ilgileneceğiz. Bir SA motorlu, 3 tekerlekli damperli kamyonet. Bu aracı çalıştırabilirsek üçümüz de üstüne binebiliriz.
11: Rahat rahat bineriz.
12: Evet, kolayca.
0: Ne dersiniz, köpek de biner mi?
12: Evet.
11: Evet, hepimiz sağız.
0: Onu biraz sürüp geri döneriz.
11: Bence içine biraz yakıt koyup çalışıyor mu görelim.
0: Tamam, öyle yapalım. Küçük Toti'yi aşağı indirin.
12: Bujiyle ya da başka şeylerle uğraşmıyoruz. Sadece
0: hadi
12: şansımızı deneyip çalışacak,
0: bakalım.
12: Ona bakacağız.
11: Kolay bir şekilde çalışacak gibi.
0: İddialı sözler. Bakalım. Motor 4 zamanlı, öyle
11: evet,
0: değil mi?
11: Evet, 4 zamanlı.
0: Tamam, jikleyi aç.
11: Biraz gaz ver yeter.
0: Biraz gaz.
11: Biraz da marş.
0: Hadi bakalım marşçı. Bu tamamen ölü. İlk deneme iyi gitmiyor. Bunun üzerine Alan ateşlemeyi kontrol ediyor.
11: Vay canına, ateşleme güçlü.
12: Tamam tamam, yerine takmadan en ucuz yöntemi evet, deneyelim.
0: Biraz çalıştırıcı sprey. İkinci tur. Oha, evet evet.
12: Ateş aldı.
11: Bir sorun var, bir şeyler oluyor.
0: Marş alıyor.
11: Yapmamız gereken şey onu atölyeye götürüp şu yüzeyi eğelemek. Eğrilmiş, gördün mü?
0: Evet.
11: Tam dik olmalı.
0: Tamam,
12: peki hangi yöne dönüyor? Hangi yöne?
11: İple deneyin, ben de gidip eğileyim.
0: Damperli, silindirli ve BSA motorlu bu sıra dışı araçta iki farklı çalıştırma sistemi var. İlk deneme.
11: Yeri teperse onu doğruca içine çeker.
0: Yaklaştı.
12: Öyle mi?
0: İkinci deneme. Kararlılıkla ve biraz freyle.
12: Hazır mısın?
11: Evet.
0: BSA motosikletlerinde olduğu gibi. Bunda da biraz sabır gerekiyor ve sonunda çalışıyor.
11: Evet, çalıştı.
12: Evet, harika, harika.
0: Evet, çıkın üstüne gidiyoruz. Hazır mısınız?
12: Evet.
11: Vay,
0: Vay canına. Aman tanrım, gidiyoruz.
12: Hadi bakalım.
0: Bu kumandaların nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Fazla uzağa gidemedik tabii. Üçüncü vitese taktım ve galiba yeterince devir vermedim.
11: Hava ayar vidasını ayarlamalıyız.
0: Öyle mi dersin? Bence sorun sürücü hatası.
11: Bence ilerlemek istiyor.
0: Beklenmedik şekilde iyi gidiyor. Tekrar çalıştırmayı deniyoruz. Aman! Alevi gördünüz mü? Hiç kolay olmuyor ama sonunda yeniden yola çıkıyoruz. Üçüncü vitesteyiz. 1950 yılında Nash Super Tripper traktörün satış fiyatı 186 sterlindi. Reklamında hem çiftlikte hem de bahçede kullanılmaya uygun olduğu yazıyordu. 75 yıl sonra zar zor da olsa hala çalışıyor.
12: Artık inelim mi?
0: Evet.
11: Kesinlikle oldukça
0: evet,
11: güçlü.
0: Evet ama çok eğlenceliydi. Evet. İyi ki çalıştırma ipini yanımıza almışız değil mi?
12: Hazır mı?
11: Evet.
0: Belki de almasaydık daha dur, iyiydi.
12: Tamam.
0: İstersen in.
12: Devam edebilirim. Tamam.
0: Tamam, çıktı. Porselen dükkanına dalan boğayı duymuşsunuzdur. Ya traktörü? Asıl önemli olan durdurabilecek
11: mi? Hayır, doğruca atölyeye gidiyor.
12: Açık söylemek gerekirse gerçekten çok korktum. Motoru durduran şalterin çalıştığını sanmıyorum ve bu şeyin önüne çıkan her şeyi ezip geçeceğini
0: evet,
12: düşündüm.
0: Şey ya.
12: Motoru durdurmak için gazı kesmen gerekiyor. Elektrikli durdurma sistemi çalışmıyor.
11: Jikleyi kapatabilirdin.
12: Panikledim Al.
0: Durduramayacağını
12: orada
0: mı sandın?
12: Orada durmak istedim. Gerçekten orada durmak istedim. Ama olmadı.
11: Tehlikede olduğunu sanman komikti.
0: Evet, fark ettim.
12: Evet, direksiyon oldukça ağır değil mi? Direksiyon çok ağır. 60 yaşını geçmiş pek çok kişi kullanamaz.
0: Kullanamaz. Ben de dostum.
12: Mahvoldum.
0: Tamamen bittim.
12: Evet.
0: Gidip oturmam lazım. Hadi şu banka gidip oturalım.
11: Aman tanrım.
0: Dinleyin çocuklar. Çalıştırdık ve çalışıyor, tamam mı? Satmadan önce bir ara yıkayabiliriz. Ama sonuç olarak bu canavarın bu tür endüstriyel araçları seven birinin bayılacağı türden bir şey olduğu ortada.
11: Karbüratörle biraz ilgilenmemiz
0: evet,
11: lazım.
0: Evet, onunla ilgilenip temizleyebiliriz ama sonuçta elimizde çalışan 3 tekerlekli, damperli kamyonet, dökme aracı ve evet, silindir var. Ayrıca hızlı gidiyor.
11: İnsanı güldürüyor da.
0: Aynen
12: evet,
0: öyle.
12: Eğlenceliydi.
0: Dostum, evet. Ama neredeyse bizi öldürüyordu. Damperli araçla işimiz bitince ertesi gün yeniden standardın başına dönüyoruz. Alan bir ateşleme sorunu olduğunu düşünüyor ve işe distribütörden başlıyor.
11: İlk iş distribütörü söküp parçalarını tamam, ayıracağım. Bakalım çalışır hale
12: evet,
11: getirebilecek
12: mantıklı
11: miyim? Önce şu iki civatayı gevşetmeliyim, sonra bu parça motordan çıkacak.
0: Distribütör sökülüyor ve Alan bir şey fark ediyor.
11: Skid, şuna bir bak. Sorunumuzun sebeplerinden biri bu olabilir.
12: Evet.
11: Şu civata distribütörün gövdesine temas ediyor.
12: Kısa devre yaptırır. Bu akım attı mı?
11: Evet, canlı akım attı. Üstelik bu parça da gevşek. Bak, parmağınla hissedebilirsin.
12: Evet,
11: İleri
12: evet,
11: geri kayıyor.
12: Onu aşağı doğru eğmen gerekiyor.
11: Evet, söküp aşağı doğru eğeceğim ve daha sık hale gelir.
12: Doğru.
11: Bu durum
12: evet,
11: sorunun kaynaklarından biri olabilir.
12: Evet, titreşim yüzünden zaman zaman
11: evet,
12: ark oluşuyordur.
11: Üst plakayı söküp elimizde ne olduğuna
12: bakalım. Pekala,
11: bakar,
12: pekala.
0: Modern arabalarda ateşleme bilgisayar tarafından kontrol edilir ancak o dönemin motorlarında bunun gibi elektromekanik distribütörler vardı. İçlerinde ayarı kolayca bozulan çok sayıda küçük parça bulunurdu.
11: Şurada sarı bir saç teli var. Nereden gelmiş bilmiyorum.
12: Ama bu Henry'nin saçı değil belli. Buraya gelip kurcalamış olamaz. Ayrıca bu saç röfleli de değil.
11: Güzel tespit.
12: Evet, çöpe at gitsin dostum.
0: 5 dakika sonra tekrar monte ediliyor.
11: Sence sorunu çözdük mü?
12: Bence işe yarayacak. Bu tür şeyler üst üste eklenir. Biraz buradan, biraz şuradan. Umarım çözülmüştür.
0: Parça yerine takılıyor ve yeniden deniyoruz. Pekala, başlıyoruz. Dur bakalım. Hadi. Ay canına. Bu arada veteriner onun biraz kilolu olduğunu söyledi.
12: Haklı.
11: Bisküvi fazlası var.
0: Muhtemelen birkaç paket kadar. Tamam beyler, hadi bakalım.
11: Ateşleme fazla avanslı. Bir daha dene. Onu bozdun Skid.
12: Onu sen bozdun.
11: Tamam.
0: Yaşasın, neydi o? İşte böyle. Demek ki bizim dahi bile her zaman doğruyu bulamıyor.
11: Sökmeden fotoğrafını çekmeliydik. Tamire başlarken heyecanlandık ve fotoğraf çekmeyi unuttuk.
0: Tek çözüm marş kolunu çıkarıp pistonları doğru konuma getirmek.
12: İşte oldu,
11: yerine
12: girdi.
11: Bir numaralı pistonu bulalım. Sıkıştırma zamanında üstörlü nokta. Rotorun nereye baktığını görebiliyorum. Distribütör kapağını doğru konuma yerleştirebilirim. Bence ayar biraz kaydı. Parmağımın altından hava kaçırdığını duyana kadar çevirmeye devam et. Devam et, devam et.
0: İki tur sonra...
11: Tamam, orada dur, orada dur.
0: Alın kendinden emin görünüyor ama motor işbirliği yapmıyor.
11: İki silindirle çalışıyor.
0: Tamam.
11: Arka taraftaki iki silindir hiç ateşlemiyor.
12: Evet, üçüncü ve dördüncü çalışmıyor.
11: Buji kablolarını çıkardım ve bir şey fark
0: etmedim. Tamam, ama en azından iki silindiri çalıştırdık. Aynı motor daha sonra Jaguar'da da kullanıldı. Oldukça saygın bir motordu. Ancak dört silindirin de düzgün çalışıp motorun sağlıklı bir şekilde rölantiye dönmesi için daha çok temizlik ve ayar yapılması gerekiyor.
12: Bu çok
11: güzel. Motoru durdur. Gaz vermeden kendi kendine çalışıyor mu görelim.
0: İşte kritik test geliyor.
11: Ya şuna bak.
12: Dostum, bu şahane oldu.
11: Size harika geliyor değil mi?
12: Evet.
0: Alan, Guy, siz birer dahisiniz.
12: Hayır hayır, ben sadece yardım ettim.
11: Evet. Tam bir ekip çalışmasıydı.
0: Dostum, gerçekten harika. Tabii bunda benim de buraya gelmemin etkisi var değil mi?
12: Evet, distribütörün içinden röfleli sarı saç çıkınca her şey düzeldi. Bence sıkışmaya neden olan şey oydu.
11: Henry olmadan bu işi asla başaramazdık.
0: Sessizlik, çay zamanı. Gidelim. Güzelce dinlendikten sonra Skid'le restorasyonun son aşamasına geçiyoruz. Askeri temayı güçlendirmek için birkaç Amerikan ordusu yıldızı ekleyeceğiz. Her şey hazırlıkta bitiyor. Bence birkaç Amerikan ordusu yıldızı işi tamamlayacak. Bilirsiniz, işte. Buraya. Evet, oldu. Atla bakalım. Skid şablonun yerini dikkatlice işaretliyor ama bir sorun var. Düşük yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcı bulamadım, o yüzden ben de dedim ki...
12: Aslında aradığımız şey sprey yapıştırıcıydı ama onun yerine her çocuğun sahip olduğu şeyi kullanıyoruz.
0: Aman ne güzel.
12: Bunu kullanıyoruz yani.
0: Sen silmeye devam et. Sorun çıkaracak yerler yıldızların köşeleri ve çizgileri olacak.
12: Bunun iyice yapışması gerekiyor, yoksa boya şablonun altına
0: sığar. Akma yapmayacak değil mi?
12: Bunun işe yarayacağından da emin değilim bu arada.
0: Bence işe yarayacak. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Gayet güzel olacak.
12: Ne ters gidebilir ki dostum?
0: Pek bir şey olmaz. Beş köşeli yıldız Amerikan ordusu tarafından 1942'den beri kullanılıyor. Araçları ve ekipmanı tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında olsaydı...
12: Evet.
0: Bu işi ateş altında yapıyor olurduk. Buna eminim.
12: Hayır hayır, bunlar Normandiya çıkarmasından öyle önce mi yapılıyordu? Evet, uçaklar hangi araçların kendilerine ait olduğunu anlar. Özellikle ormanlık alanlara girdiklerinde.
0: Sprey boya 1950'lerin ortalarına kadar yaygın olarak kullanılmıyordu ama bunun gibi işler için adeta nimet. Gerçi Skid aynı fikirde değil.
12: Tamam, bırak onu da diğer tarafa geçelim hadi.
0: Hayır, Amerikan ordusu yazısını da yapmam
12: dokunma
0: lazım.
12: Dokunma artık, boyayı zaten şablonun altına kaçıracaksın.
0: Zaten bırakıyorum, kötü bir şey yapmıyorum ki.
12: Hadi çocuk
0: dur
12: gibisin.
0: Dur bir dakika.
12: Hadi. Lütfen şunu olduğu gibi bırak. Bir dakika sonra geri dönersin.
0: Tamam.
12: Ona bakıp biraz daha lazım dediğini
0: anlıyorum.
12: Biliyorum. Tamam, artık bırak.
0: Aynı işlemi diğer tarafa da tekrarlıyoruz. Bu sırada ilk taraf kuruyor ve büyük açılış için hazır hale geliyor.
12: Ha, hiç iyi olmadı işte.
0: Gerçekten korkunç olmuş.
12: Sprey yapıştırıcı kullanmalıydık.
0: Daha kötüsünü yapmak mümkün değildi. Gözlerini kısarak baksan bile berbat görünüyor. Demek ki ara sıra kötü kararlar veren tek dahi Alan değilmiş. Dikkatinizi yıldızlardan başka yöne, şu kareye çevirin.
12: Sanırım daha önce hiçbir işi bu kadar kötü yapmamıştık.
0: Bu gerçekten berbat oldu. Şimdi ne yapacağız?
12: Ne yapacağız? Kurumasını bekleyip pasta cilayla çıkaracağız.
0: Pasta cilayla çıkmaz.
12: Denemek istiyorum. Harflerin üzerindeki boya daha kalın. Hiç iyi görünmüyor. Seni uyarmıştım.
11: Artık yoldayız.
0: Yarın standardı farklı zeminlerde askeri temalı bir yolculuğa çıkarıp nasıl gittiğini göreceğiz. Biraz şansımız varsa yeterince kirlenir ve şu yıldızları gizler. Bakalım bunca motor sorunundan sonra standart yolun sonunu görebilecek mi?
13: Oo!
0: Dikkat edin, çukur var.

0: stays, it stays with me.
1: Günün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

Düğünü banla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: A101'de haftanın yıldızları. Bahçıvan dilimli tost peyniri 379 lira. Torku ve beşler dana kangal sucuk uygun fiyatlarla.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ol bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
6: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
5: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
7: Red Bull kanatlandırır.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Ömür süzme beyaz peynir 99 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank,
11: kartıma din. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
14: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
13: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
15: Üç hafta önce Bristol yakınlarındaki bir depoda, işte bu olağanüstü.
16: Bu bir standart 14.
15: 1950'lerden kalma Amerikan askeri görünümüne dönüştürülmüş bir İngiliz sedanı bulduk. Onu test ettik, tamir ettik.
16: Biraz boğuluyor gibi, öyle değil mi?
15: Ve bir bakıma geliştirdik. Gerçekten korkunç olmuş. Yaptığımız hataları biraz düzelttikten sonra gerçek bir test sürüşü ve yol gezisine hazır. Sizin için harika bir gün planladım.
16: Anlat bakalım.
15: Size adım adım anlatacağım. Karşımızda sahte bir askeri araç duruyor. Ayrıca arka tarafta da arazi lastikleri var.
17: Çamurda iyi tutun.
15: Evet. Aklımdaki en büyük soru, bunlar gerçekten işe yarıyor mu?
17: Ancak arazide.
15: Evet. Aynen öyle. Bunun tadını çıkardıktan sonra küçük bir yol macerasına çıkıp aracı iyice denemeyi düşündüm. Peki nereye gidiyoruz?
16: Nereye?
15: Arabaya atlayıp hep birlikte en sevdiğim müzelerden birine gideceğiz.
16: Aa.
15: Evet, tabii ki askeri bir müze olacak.
16: Tamam.
17: Eminim helikopterler ve uçak
16: var. Tabii ki var.
15: Evet, olabilir.
16: Tamam.
15: Her neyse, Middle Wallop'a gidiyoruz.
17: Güzel.
16: Aa.
15: Askeri Hava Müzesi'ne gidiyoruz.
17: Tamam.
16: İşte bu harika Henry.
15: Ama oraya giderken yolda kısa bir mola vermeyi de düşündüm.
16: Tamam.
15: Uyar mı?
16: Mükemmel.
15: Umarım araç dayanır faz, yoksa suçu size atacağım.
16: Hiçbir sorun çıkarmayacak. İçimde bunun o sorunsuz yolculuklarından biri olacağına dair bir his var, biliyor musun?
15: Ve yola çıkıyoruz. Gay'ın eğlenceye katılmaması üzücü ama biz onun yerine de eğleneceğiz. Gay'ın hastalanmasına inanamıyorum.
16: Ben de öyle. Biraz endişelendim. O asla hastalanmaz.
15: Asla hastalanmaz. Arazi test pistimiz arkadaşım Nigel'ın çiftliği. Bu dişli arazi lastikleri gösteriş için mi takıldı, yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Gaza basıp vitesi yükseltiyoruz. Vites topuzu nerede?
17: Topuzumu kaybettim.
15: Topuz çıktı.
17: Topuzsuz devam et. Sorun olmaz.
16: Evet.
15: Neyse.
16: Bence bir yerlere yuvarlanmıştır.
15: Birazdan buluruz.
16: İşte gidiyoruz.
17: Bence gerçekten hızlı.
15: Öyle mi?
17: Hızlı hissettiriyor.
15: Evet. Oldukça hızlı değil mi? 1950'lerde standart otomobiller zaman zaman rallilerde de kullanılıyordu. Yol tutuşuna bakılırsa daha sık kullanılmaları gerekirmiş.
16: Hadi şuradan dön. İşte oldu. Devam et. Evet. Pekala, bakalım ortadaki şeritte kalabilecek misin?
17: Arka yaprak yaylar iyi çalışıyor.
16: Öyle mi?
17: Gerçekten iyi. Zıplayıp duruyor.
15: Şeridin üstünde kalmaya çalışacağım. Dikkat et Beckman.
16: Bak ne diyeceğim. Bence bir potansiyeli var. Klasik rally otomobili ya da en azından bir arazi aracı olabilir. Daha büyük yaylar takılırsa evet, biraz yükselirdi. Ve o zaman daha rahat bir sürüşü olur.
17: Escort kullanıyormuş gibi olur.
16: Evet.
15: Gerçekten eğlenceli.
16: Kesinlikle harika.
15: Bayıldım. Şu ana kadar testi başarıyla geçti.
17: Üstelik hararet de yapmıyor.
16: Gidelim.
17: Gaza sonuna kadar bas. Sağlam bir kalkış görmek istiyorum.
16: Bas gaza.
15: Yedekler var.
16: Yaklaşıyoruz.
15: Ben
16: dikkat
15: yapmak istiyorum.
17: Devam et.
15: İtiraf etmeliyim ki standardın bu kadar iyi sürüldüğünü tahmin etmemiştim. Bundan kim şikayet eder ki? Middle Waltup'taki müzeye gitmeden önce asfalt yola dönüp çay molası veriyoruz. Bunun Middle Waltup'a ulaşacağından hiç endişe etmiyorum.
17: Yakıt göstergemiz de çalışıyor.
16: Evet.
15: Bütün göstergeler çalışıyor dostum.
16: Yakıt göstergesinin çalıştığını da biliyoruz. Çünkü ibre sıfırın hemen üzerinde.
15: Hemen başlamayın, tamam mı? Sonuçta oraya gittikten sonra bunu satmamız gerekecek.
16: Doğru. Deposu dolu bir araç evet, satmak öyle istemezsin.
15: İşte geldik.
16: Tanrım, susuzluktan kurudum Henry.
15: Hadi bakalım, hızlıca çay içip yola devam edelim.
16: Tamam.
15: Bence biraz övgüyü hak ediyor. Bu araba beklentilerin ötesine geçti.
16: Evet, müthiş. Gerçekten
17: performansı
16: öyle.
17: İnanılmaz.
15: Biliyor musunuz? Evet. Gerçekten şaşırtıcı.
17: Ne takırtı var, ne gıcırtı.
15: Evet, hiçbir şey yok. Gaz verdiğinde tekleme de yapmıyor.
16: Doğru.
17: Evet, neredeyse saatte 110 kilometre.
16: Açık ve düz yolda da gayet başarılı bir otomobil olacağından kesinlikle şüphem yok.
15: Bence de öyle. Pekala, çayları bitirin, vakit nakittir. Askeri müzede pasta yemek istiyorum.
16: Harika olacak.
15: Middle Wallop'a daha 65 kilometre yolumuz var. Yani araba için iyi bir test olacak. Arazide hiç dördüncü vitese geçmedim ve üçüncü vitesi zorluyordum.
16: Evet.
15: Çok güzel gidiyor. Şuna baksana.
16: Gerçekten öyle.
15: Standart firması 1930'ların sonlarından itibaren aerodinamik tasarımı nedeniyle bu modellere Uçan 14 adını vermeye başladı. O yüzden askeri hava müzesi yolculuğumuz için uygun bir son durak. Hadi çocuklar, etrafa bir göz atalım.
16: Eğitim almamız gerekiyor
15: araba
16: mu peki?
15: Araba bizi buraya kadar getirdi.
16: Evet.
15: Müzenin küratörü Susan'ın anlattığına göre müze, Kara Havacılık Birliği'nin hikayesini ve kullandıkları çeşitli hava araçlarını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri planörler Normandiya çıkarmasında hayati rol oynamıştı. Düşünsenize, pekala faz şöyle yapacağız. Bu planöre bineceksiniz, Manş Denizi'nin üstünden geçeceksiniz, sonra alatı bırakacağız ve bir tarlada çakılacaksınız diyorum. Burada her boyutta ve şekilde helikopter var. Ayrıca rotor kanatları takılmış bu jeep gibi gerçekten sıra dışı araçlar da yer alıyor. Yanılmıyorsam 2. Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisine geçmenin yollarını
18: evet,
15: arıyorlardı değil
18: öyle
15: mi? Son derece zeki biri Willis jeep'i rotor kanadı kullanarak kontrol edebileceğini düşünmüş. Öyle değil mi?
12: Evet, aslında tam böyle bir şey değil ama anladım, ona yakın. Tamam. Evet.
15: Bunlar havadan mı bırakılıyor?
17: Süzülerek iniyordu.
15: Süzülerek iniyorlardı.
17: Tıpkı akça aç. Aa,
16: tamam anladım.
15: Düşünsene, Willis cibe binip seni rotorların altında süzülerek indireceğiz diyorlar.
16: Sadece lütfen yapmayın derdim.
15: Ben de boş ver sürerek giderim derdim.
16: Evet.
15: Bizimkine benzer bir standart 14'e hiç rotor kanadı takıldı mı bilinmez ama her halükarda bu araç uçuyor. Kısa bir tur atmaktan keyif aldınız mı? Bence bu yolculuğa değdi.
16: Kesinlikle. Burası o kadar özel ki müzede sergilemeniz için size kendi sergimizi hediye etmek isteriz.
15: Ya, bence onu istemem.
16: Sonsuza kadar saklamanız için. Tabii buna Henry de dahil.
15: Hayır, ben mi? Aman tanrım. Ben de standarttan bahsediyorum.
16: Onu bir düşün derim. Evet.
15: Beni istemezler.
12: Aslında harika olur.
15: Ben buradayım, müsaitim. Evet, gayet mutlu bir şekilde helikopterin içinde yaşayabilirim.
16: Evet, arada dışarı çıkıp hikayeler anlatırsın Henry.
15: Kesinlikle. Bu arada çayı sever insanlardan söz etmişken arabanın değerini Chopper Roy'dan öğrenmemiz gerekiyor.
16: Hadi artık
15: peki,
16: gidelim. Sizin
15: teşekkür ederiz.
12: Geldiğiniz için
15: bizim
12: biz teşekkür ederiz.
15: Bizim için büyük bir zevkti. Yakında tekrar gelirim. Ertesi gün üste dönüp sonucu öğreniyoruz. Şablon çalışmamız için özür dilerim.
18: Suçunu kabul ediyor
15: aracı
18: musun?
15: Aracı araziye çıkarınca sorunu biraz gizlemeyi başardık diyelim.
16: Evet, her şey birbirine daha iyi
18: karıştı. Ekstra patin olmuş.
16: Evet.
15: Sana şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten iyi gidiyor.
18: Öyle mi?
15: Sonuçta bu arabanın herkese hitap etmediğini kabul edelim.
18: Evet, kesinlikle öyle. Alıcısı özel bir kitle olacak ama onu isteyen birilerini buldun mu iş tamamdır. Evet. O yüzden değeri 3000 sterlin civarında ya da 3000'in üstü diyelim.
16: Tamam.
15: Pekala, dur bakalım o zaman buna 4000 diyelim. Russell'a araba, damperli araç ve motosiklet için toplam 4400 sterlin ödedik. Yani kötü bir anlaşma sayılmaz. Bence damperli araçla motosikletin değeri 1000 sterlin.
18: O zaman sorun pekala. Yok, yarı yarıya.
15: Peki ne yapmış oluyoruz? Biraz para kazanıyoruz.
16: Evet, aynen öyle.
15: Yaklaşık 500 sterlin.
16: Bence de.
15: Tabii her şey satışın doğru. Yüksek 3000'lerde mi yoksa düşük 4000'lerde mi olacağına bağlı.
16: Aa, doğru ama sonuçta ortada kar
15: evet,
16: potansiyeli var.
15: 500 sterlinlik potansiyel kar
18: İnsanların
15: var.
18: İlgisini çekecek
15: evet,
18: bir araç. Gerçekten çekiyor
15: senin
18: değil
15: gibi
18: mi?
15: Roy.
18: Çok naziksin, evet. Teşekkür ederim.
16: Roy'u tekrar görmek çok güzel, öyle değil mi?
15: Tişörtüne de bayıldım. Evet.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.

0: Sigortamnet.
1: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Bakın.
2: Tam da lezzetlik.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar.

0: Mutfağınız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
1: yemek sepeti. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendinlere utanır.
2: İlk yudumda sen de söyle. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
3: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
4: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Çocuklar size acayip bir haberim var. Kayı beni havalimanına götürüyor. Şuramdaki bir şeyi göstermek için Alaska'ya geri dönmek zorunda kaldım. Dün sabah gözümde bir bulanma oldu. Arkasından da baş ağrısı başladı. Gözlerimin arkasına doğru ilerliyor. O yüzden lütfen aileden özür dileyin.
10: Olamaz.
9: Evet.
10: Merhaba.
11: Merhaba, günaydın.
12: Zor bir kurtarma görevinin ikinci günü, sabah erken saatler. Bu görev daha da zorlaşacak.
10: Sizinle paylaşmamız gereken bir haber var.
11: A-a.
10: Babamın acil bir sağlık sorunu çıktı.
11: Ve
10: bugün burada olamayacak ve muhtemelen hafta boyunca da gelemeyecek.
13: Hayır, bu çok kötü.
12: Marty endişe verici belirtileri günlerce görmezden geldikten sonra o zor kararı verip tıbbi yardım almaya gidiyor ve hafta bitmeden dönmeyi umuyor.
10: Bu en kötü durum senaryosu. Bir çiftlikteyiz, babam burada değil, herkes sorumluluk almak zorunda. Ama babamın yerini doldurmak hiç kolay değil ve önümüzde çok yoğun bir hafta var. Çünkü ne olursa olsun bu çiftlik sahipleri hala yardımımıza ihtiyaç duyuyor.
11: Bence doktora giderek doğrusunu yapmış ve iyi ki de gitmiş. Bize yapabileceğiniz her yardım için teşekkür ederiz.
10: Tamam, tam gaz, evet. Başlıyoruz.
11: Kesinlikle.
10: Evet. Tamam, o zaman son bir şey daha söylemek zorundayız.
14: Sanırım biraz tuhaf olacak ama babamın adına...
10: Clint! Sana ve bana babamdan daha çabuk cevap veriyor, değil mi?
11: Esas yükü Marty'nin çektiğini biliyoruz. Ancak ekibin geri kalanı Misty ve Matt de çiftlikler konusunda çok uzmanlar.
10: Ve bu da Clint. Clint, bunlar da çiftlik sahipleri.
11: Memnun olduk.
14: Ben de.
11: Bize yardım etmek için burada olmalarına gerçekten minnettarız. Eğer geri dönmezse Marty'nin eksikliğini

0: hissedeceğiz. Ama herkesin burada olmasından çok mutluyuz.
1: Üçümüz halledebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Hazır mıyız?
2: Evet.
0: Kesinlikle tamam. Hazırız.

0: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya iç savaşını kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
1: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı hem teknik işlevi hem de sembolizmi harmanlıyordu.
0: Franco iktidara geldiğinde önceliklerinden biri de yerle bir olmuş bu ülkenin ekonomisini canlandırmaktı. Bunu başarmak içinse çok güçlü bir kurum kurdu. Ulusal Sanayi Enstitüsü.
2: O enstitü savaş sonrasında ülkenin yüzleştiği zorlu koşullar altında kurulmuş ve kurulur kurulmaz ülkenin hızlıca sanayileşmesini sağlamak için pek çok girişimde bulunmuştu.
0: Yönetici olaraksa Franco'nun becerikli, güvenilir ve tercihen asker kökenli bir yakınına ihtiyacı vardı.
3: Juan Antonio Suárez bu yeniden sanayileşme sürecinde Franco'nun sağ koluydu.
0: Gemi inşaatı, ağır sanayi ve savunma sanayisi içinde büyük bir öneme sahiptir.
4: Müthiş bir şey. Rejimin 60'lardaki göz bebeklerinden biri.
0: Tersaneler tarihi, donanmanın yeniden inşasından mucizevi dev tanker gemilere kadar ve çok daha büyük bir proje olan ve Franco rejiminin stratejik bir ayağı haline gelen Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün nasıl geliştiğini göstermektedir. Ria de Ferrol, Galicia. Bu hikayenin kökeni, bir ülkenin gücünün, donanmasının gücüyle ölçüldüğü yüzyıllara dayanmaktadır.
5: Ferrol, Kuzey İspanya'da donanmanın yuvası gibidir, öyle değil mi? Ferrol'ün gerçekten çok üstün jeostratejik bir konumu olduğunu söyleyebilirim. Bu da limanı muazzam bir donanma üssü haline getiriyor. Burası daha sonra modern dönemlerde olduğu gibi 16. yüzyılda da İspanyol İmparatorluğu'nun donanmalarından biri olan Kraliyet Okyanus Filosu'nun kışlama üssü olmaya gayet uygun bir yerdi.
0: Jaime Anton Viscasillas, yedek ikmal subayı. Ferrol'ün birçok sakini gibi onun ailesi de nesillerdir donanmanın içinde. Pozisyonu dolayısıyla bizleri donanma tarihi ve kültürü hakkında aydınlatacak.
5: Burada bir zamanlar San Felipe Kalesi'ne uzanan zincirler takılı durumdaymış. Teknelerin yan yana dizilip demirlemesiyle bu zincirler gerilirmiş. Antik bir kale olan San Martin Kalesi, düşman gemilerinin Ferrol'e girişini engelleyen çok önemli bir mevziymiş. Bugün bile bu amansız savunma hattının merkez üssü olan antik kalenin kalıntılarına rahatlıkla tanıklık edebiliyoruz.
0: İspanya siyasi ve askeri anlamda zirveye altın çağ döneminde ulaştı. 17. yüzyıldan itibaren ise gücünü ve topraklarını kaybetmeye başladı. 1898'de Filipinler'deki Cavite bozgunu ve Küba'da Birleşik Devletler'e karşı uğranan Santiago bozgunu İspanya'nın okyanus ötesindeki son topraklarını da kaybettiği anlamına geliyordu. Bu olaylar ülkeyi çok derinden sarstı.
4: 1898 felaket bir seneydi. Literatüre de bu şekilde geçmiştir. Kamuoyu, medya, siyasi çevreler ve entelektüeller arasında hep felaket olarak anılmaktadır. Artık yaşamadığımızın, varlığımızın sona erdiğinin ya da varlığımızın çoktan sonlandığının kanıtıydı. Dünyadaki önemimizi yitirmiştik.
0: Ferrol'da, Filon'un ve Güverte'deki yerel halktan insanların serüvenleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
5: Böylece Ferrol'e büyük bir darbe inmişti. Donanma personeli, yerel halk ve genel olarak İspanyol halkının morali çok bozulmuştu. Ve en az 10 sene kendilerine gelememişlerdi.
0: Böylece İspanya'da 20. yüzyıl 1898 krizinin nasıl aşılacağına dair hararetli bir tartışmayla başladı. Kimisi Filon'un yeniden inşa edilip askeri gücün geri sağlanmasını, Diğerleri ise önceliğin barajlar ve yollar yapılarak ülke ekonomisinin canlandırılması gerektiğini savunuyordu. Doğaları ve gelenekleri dolayısıyla Ferrol sakinlerinin birçoğu donanmanın yeniden inşasını istiyordu.
4: Buna kamuoyu nezdinde ve siyasi arenada galip gelenler karar verdi. 1908'deki donanma programı İspanya'nın kısıtlılıklar çerçevesinde yeniden büyük bir güç olma arzusunun bir sembolüydü.
0: Devlet Başkanı Maura ve Amiral Ferrandis tarafından önerilen donanma yeniden yapılanma programı 7 Ocak 1908'de kabul edildi. Bununla modern donanmanın temelleri atılmış oldu. Plan Espana sınıfından 15 bin tonluk 3 savaş gemisi, Bustamante sınıfından 350 tonluk 3 tane muhrip gemisi ve T sınıfından 180 tonluk 24 tane mayın gemisi inşa etmekti. O gün için maliyeti yaklaşık 200 milyon pesata olacaktı. Bu da bugün milyarlarca euro ediyor. Devlet, gemi inşaatı yapıp sektörde tekel haline gelsin diye İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ni de kurmuştu.
3: İspanyol tersaneciliğinin sanayileşmesi 18. yüzyılda başladığında, Ferrol en önemli tersanelerden biriydi. Ferrol 18, 19 ve 20. yüzyıllarda hem gemi mühendisleri hem de tezgah operatörleri için akademilere ve meslek okullarına ev sahipliği yapıyordu.
0: Bugün bile varlığını sürdüren birçok tesis, Ensenada Markizi ve heyet başkanı olan 3. Charles'ın girişimleriyle 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmişti.
5: Bu cephanelik 18. yüzyıl İspanyol monarşisinin anıtsallığını ve görkemini yansıtmaktadır. Hatta o günden bugüne dillerde dolaşan şöyle bir slogan vardı. Unutma İspanya, bir zamanlar suların imparatoruydun.
0: Bu ihtişamlı deniz ve askeri ortamında iki çocuk büyüdü. Birinin adı Francisco Franco, diğerinin adıysa Juan Antonio Suanzes'ti. Gelecek yıllarda ülkenin tarihinde kilit bir rol üstleneceklerdi.
5: Tam bu alana 19. yüzyılın sonlarında yani 1871'den itibaren yüzen bir denizcilik okulu olan Asturias Fırkateyni demirlemiş ve Suanzes burada Harbiyeli adayı olarak eğitim görmüştü.
0: Eskiden yelkenli bir gemi olan Asturias Fırkateyni denizcilik okuluna çevrilmişti. Juan Antonio Suanzes henüz 12 yaşındayken çok genç yaşta tayfaya katılmıştı. Küba'da gazi olan denizci babası gelecek vadeden subayları eğiten bir akademinin başındaydı. Suanzes daha 17 yaşında subay olmuştu. Küba Savaşı'ndaki kayıpların ardından donanmanın epey bir komutana ihtiyacı vardı. Buranın iki görevi vardı. İlki gemilerin idaresi, diğeri ise ülkeyi temsil eden bir model yaratmak.
5: Subayların 3 ayrı üniforması vardı. İş üniformaları, günlük üniformalar ve subay üniformaları. Bu açıdan Suanzes dönemi donanma için özellikle etkileyici bir dönemdi. Çünkü 13. Alfonso saltanatında Napolyon şapkası takıp üstünde apoletler olan resmi giysiler giyiyorlardı. Bu gelenek 1960'lara kadar Franco döneminde de devam etti. Bu gelenek donanmada ve genel olarak orduda silahlı kuvvetler ve donanmanın sahip olduğu resmiyet ve ihtişamın bir dışa vurumuydu.
0: 1922'de Suanzes 31 yaşındaydı ve şimdiden mühendis bölüğünün yarbayı olmuştu bile. Donanmanın İspanya'nın bağımsızlığı için stratejik bir role sahip olduğu görüşü sayesinde filoyu yeniden inşa etmeye yardım etmesi için İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ne katıldı. Üstelik çocukluğundan beri Franco ailesiyle yakın ilişkiler içindeydi.
5: Aileleri arkadaştı ve daha sonra donanmanın mühendislik bölüğünde Nicolas Franco'nun sınıf arkadaşı olmuştu.
2: Franco ailesiyle bağlantısı onu Franco'nun yani Francisco Franco'nun iç savaşın bitmesinin ardından ülkenin inşası konusunda fikirlerini aldığı biri haline getirdi.
0: Suanzes ülkenin hayrı için kararlar verip bunları uygulayan totaliter bir devlet fikrine inanıyordu. Özel girişimlerin ya ekonomik bir kazanç peşinde oldukları ya da yabancıların boyunduruğu altında oldukları fikrine ikna olmuştu. Hem düşünceler hem de zorunluluktan dolayı sürdürülebilir devlet modeli özerk ve kendi kendine yeterli olmayı hedeflemeliydi. Bu yüzden Franco, 25 Eylül 1941'de kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün idaresini ona emanet etmişti.
4: En iyi ülkeyi sanayileştirmek ve o dönemin deyimiyle imparatorluk ihtişamının bir kısmını geri getirmek için ortaya konan bir projeydi. Bir zamanlar olduğumuz gibi olmaya çalışacaktık.
0: Dünya Savaşı, milli savunmaya ilişkin işleri hızlandırıp stratejik sektörlerin öncelenmesine neden oldu. Örneğin donanma için bir yandan İngiltere artık bir dost değildi ve teknoloji konusunda yardım edemezlerdi. Diğer yandan Almanya ile işbirliği mümkündü ancak Nazilerin bozguna uğramasıyla İspanya'nın ne müttefiki ne de dövizi kaldı. Suárez'e göre bağımsız ekonomi yoluyla ülkenin sanayileşmesi büyük sorunlar yaratacaktı.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinxat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
8: 3 kilo Ömür tam yağlı yoğurt 169 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal.

0: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Bellona,
2: Bellona. Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz.

0: Büyük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Zorlu dönemlerde kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün çalışmaları şüphesiz çok önemlidir. Zira birçok faaliyeti sayesinde ülkemizde yeterince gelişmemiş veya tamamen bilinmeyen bir dizi endüstriyi bazı yönlerden sıfırdan kurmayı ve diğer yönlerden de geliştirmeyi başarmıştır.
1: İç savaşın sonlanmasıyla Juan Antonio Suárez'in görevi yoklukla kavrulan ve uluslararası anlamda yalnızlaştırılan ülkeyi yeniden sanayileştirmekti. Suárez'in yaşadığı tecrübeler onu böylesine zorlu bir işi yalnızca her şeyin tek elde toplandığı totaliter bir devletin kotaracağına inandırmıştı.
2: İspanya'nın gerekli ekipmanları ve malzemeleri ithal etmesini engelleyen uluslararası bir ambargo vardı. İspanya bu sorunu güçlü bir mali fona sahip olan Ulusal Sanayi Enstitüsü gibi güçlü bir kurum kurarak aşmayı düşünüyordu.
3: En iyi bir rüyaydı. Juan Antonio de Suárez'in sanayileşme hayaliydi. Suárez, İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünü yeniden inşa etmek için devletin ekipmanlarını, araçlarını ve gücünü kullanmayı amaçlıyordu.
1: Juan Antonio Suárez, bu kurumun kuruluşunda Mussolini'nin faşist İtalya sanayisini kurtarmak için kurduğu kamu kuruluşu olan Yeniden Yapılanma Enstitüsü'nden ilham aldı. Bu kurumun ilk stratejisi ülkenin büyümesi için gerekli 3 ana etkene odaklanmaktı. Elektrik, demir ve kömür. Bunlara bir de gemi inşaatı, otomotiv sanayisi, ulaşım ve petrol rafinerisi de eklenmişti.
3: İni özel bir teşebbüsün bir yan kuruluşu olmak üzere kurulmuş bir kurum değildi. İni özel teşebbüsü ülkenin çıkarlarına tabi kılmak ve ona boyun eğdirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttü.
1: Enstitü bünyesinde gemi inşaatı öncelikli bir öneme sahipti ve siyasi açıdan en çok desteklenen sektörlerden biriydi.
3: Gemi inşaat sanayisi montaj sanayisidir. Demir ve çelik sanayileri, metal işleme sanayisi, makine sanayisi ve tedarikçiler açısından birçok zincirleme etkiye sahiptir. Bu nedenle gemi inşaat sanayisiyle bağlantılı olan ticaret filosunun İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünün yeniden inşasını sağlayabilecek iki önemli sektör olduğu düşünülmekteydi.
1: Tabii bir de askeri güç için. Donanmanın yeniden inşası asla bitmez. Burada yeni gemilerin inşasının yanı sıra eldeki gemiler tamir edilip elden geçirilir. Raul Villa Caro, donanmanın mühendislik bölüğünün bir üyesi. Burası onun oyun alanı.
4: Denizcilik zamanlarımda donanma mühendisi olmadan hemen önce bunun gibi bir gemide tayfalık yapıyordum. İçimden hep geçerdi. Denizde güvertedeyken donanma mühendisleri geldiğinde onlara hayranlıkla bakardım.
2: Donanma mühendisleri gelişimde büyük rol oynadılar. Rejim mühendislere güveniyordu.
4: Mühendisler gelip yapılması gereken 3-4 iş için sağa sola emir verirlerdi. Ve kimse de mühendislerin dediklerine karşı çıkmaz ve sorgulamazdı. O günler mühendislerin dünyaya hükmettikleri günlerdi. Arkadaşım bana donanma mühendislerinden başkası yalan derdi.
1: Tophane'nin kalbinde Campana rıhtımı yer alıyor. Bu kuru havuz 19. yüzyılda inşa edildiğinde İspanya'daki en önemli hidrolik mühendisliği eseriydi.
4: Bu taş duvar yapı 1879'da inşa edilmiş. Yüzeyi hali hazırda taşla kaplı alanı bu hale getirebilmek için kadın erkek demeden kazı çalışması yapılmış. Ve kanal yaklaşık 140 metre uzunluğunda ve gördüğünüz üzere tamamen taşla yapılmış. Hiç beton kullanılmamış. Bu yüzden su seviyesinin altında. Ve su seviyesinin altında olduğumuzdan bazen burayı su basabiliyor.
1: O zamanlar dünyanın en büyük kuru havuzuymuş. Devasa boyutlarının yanı sıra dalgaların hareketinden yararlanarak açılıp kapanması için tasarlanan gemi giriş kapısıyla da öne çıkıyor.
4: Baraj boş olduğunda açılamıyor. Bu yüzden önce içerisi suyla doluyor. Dışarıdaki ve içerideki su aynı seviyeye ulaştığında kapısı üstünde yüzüp ayrılıyor. Tekne içeri alınıp yerine koyulur ve demirlenir. Sonra da aynı işleme tersten başlanır. Baraj kapakları kapandığında tüm su pompayla dışarı atılır. Şurada gördüğünüz delikler şu büyük olan ve şurada gördüğünüz diğeri dalgaların hareketinden yararlanarak barajın yer çekimiyle doldurulması için kullanılıyor. Eskiden asıl sorun bu suyun nasıl boşaltılacağıydı. Eski dönemlerde burayı inşa ettiklerinde boşaltmak için pompa yokmuş. O yüzden kadın ve erkekler ellerinde kovalarla boşaltırmış.
1: Suazez'in enstitüsünün ilk planları hem sivil hem de askeri denizcilik sanayisinin gelişimine şimdiden katkıda bulunmuştu. Ticaret filosunu büyütmek için daha sonraları 1940'ların en önemli ikinci özel şirketi olacak olan Elcano kuruldu. Bir de askeri gemi inşasına adanan Bazan. İki şirket de ismini İspanya tarihinin meşhur figürlerinden alıyordu.
0: Ferrol de Caudillo'da savaş filomuzun gücüne güç katacak 4 gambot artık hazır durumda. Gemilere Pizarro, Hernan Cortes, Vasco Núñez de Balboa ve Martin Alonso Pinzón gibi İspanya'nın tarihi kitaplarında sık sık anılan kişilerin isimleri verildi. Böylece denizlerdeki milli bilincimiz ve donanma gücümüzün yeniden doğuşu müjdelenmiş oluyor.
1: O günlerde ülkedeki tersanelerin tümü özel şirketlerin elindeydi. Suazez, enstitünün devlete ait tersaneleri olması gerektiğini düşünüyordu. Elcano'yu Sevilla Tersanesi'nin inşası için görevlendirdi.
0: Franco, gemilerden birinin suya indirildiği tersanenin açılış töreninde, bu durum enstitü sayesinde milli kadere olan inancı sürdüren siyasi kapasitemizin gözle görülür bir kanıtıdır, dedi.
1: En cafcaflı dönemlerinde burada 3000 kişi çalışıyordu. 1976'da 13 gemi suya indirildi. Onun ardından şirket birleşmesi, yeniden yapılanma, özelleştirme, kepenk indirme ve tekrardan canlandırma girişimleri gerçekleşti. Tersane 2017'den beri Slovenyalı bir şirket olan Pulcra Mare'ye ait. 1956'da yapılan yüzer kapı kuru havuzda hala kullanılıyor.
5: Geminin yüzmesini isteyip istemediğimize bağlı olarak hava ya da su basıyoruz. Biz suyu elle kontrol ederken kapı kendiliğinden yüzmeye başlıyor ya da suyu boşaltmak için hava basıyoruz. Kaydırıp açıyoruz. Böylece gemiler tamir için rahatlıkla girip çıkıyor.
1: Bu gemi kapısı yakın zamanın inişli çıkışlı dönemlerinde hayatta kalmaya çalışan bir endüstrinin sembolüdür.
5: Şu an kapı yüzüyor ve sabit. Altta 7,8 metre derinliğimiz var. Kapı 27 metre uzunluğunda ve kapının suyun üstüne çıkması 600 tonluk güç gerektiriyor. Biraz daha kaldırmamız lazım çünkü nehre akan kanal barajdan daha sığ. Bu yüzden yükseltmemiz lazım. Sürüklemek de istemiyorum. Çünkü alt kısmında kanal için su geçirmez conta işlevi gören lastik contalar var. Eğer sürüklersek contalara zarar veririz. Bu işteki sonraki adımsa şunu vinçle tutup kaldırmak. Zaten yüzdüğü için ayrı bir alana taşıyabiliriz. Böylece kanal gemilerin giriş çıkışı için boşaltılmış olur.
1: Sevilla Tersanesi açıldıktan sonra Suazez, Cadiz Tersanesi'ni de alır ve burası kısa bir zamanda İspanya'nın en büyük, Avrupa'nınsa en önemli tersanelerinden biri haline gelir.
6: Aynı bölgede doğmaları, Nicolas'ın hem dostu hem de iş arkadaşı olması gibi durumlar, kaçınılmaz olarak sadakatinden şüphe duyulmamasına neden oldu. Bana kalırsa Franco o günlerde çevresini kendisine sadık insanlardan oluşturmaya önem veriyordu.
7: Suazez Franco'ya resmi biçimde hitap etmeyen birkaç bakandan biriydi. Sırf bu bile iki figür arasındaki güven ve yakın ilişki hakkında bir ipucu veriyor. Bu iki ilişkiler devletin idaresinde büyük bir öneme sahipti.
1: Enstitünün kamu tersanelerinin inşası ve özel tersaneleri kamulaştırma planları devlet ve özel sektör tarafından sorgulanıyordu. Üretim arzı piyasa talebinden fazlaydı. Ancak Suanzes'in sert mizacı ve Franco'yla yakın ilişkileri onu dokunulmaz kılıyordu.
3: Suanzes nevi şahsına münhasır bir insandı. Kimseye taviz vermezdi. Oldukça dengesiz bir siniri vardı. Bu sebeple de idare edilmesi oldukça zor bir karakterdi. Siyasi anlamda.
6: Üstelik istifa kozunu sıklıkla kullanırdı. Kendi istekleriyle birebir uymayan bir karar alındığını gördüğünde hemen istifa mektubu gönderirdi. 4-5 kere yaşandığı söylenir. Franco genelde mektubun hemen ardından istifayı reddedip işin çok önemli olduğuna devam etmesi gerektiğine dair bir mektup yazarak durumu ona güzelce açıklar ve sinirlerinin yatışmasını, işe devam etmesini sağlardı.
1: Suanzes aynı anda hem enstitünün başkanı hem de sanayi ve ticaret bakanı oldu. Özel girişimlerin zararına olacak şekilde devlet şirketlerine önemli bir güç verip üretim kapasitelerini artırdı. Yine de onca çabası sektörü canlandırmaya yetmedi.
3: Hayaller ve hedefler gerçeklerle uyuşmamıştı. Üstelik gerçekler inatçıdır. Esasında sorun yetersiz üretim kapasitesi değildi. Asıl sorun gemi inşası, büyüyen otomotiv sanayisi ve diğer sektörler için arz edilen çeliğin ya da ham maddenin talebi karşılayamamasıydı.
1: Suanzes'in enstitüdeki günleri sona ermek üzere. Gemi inşaatı sektörünün yükselişe geçeceğindense habersiz.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
12: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
13: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
14: Break. Kubiler Özel Fırsatlar Akbank'ta.
15: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
19: Çok iyi.
16: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
20: Orijinal Çamlıca gazoz.
21: Festçiler geldi.
22: Bu cappuccino latte. Cappuccino bu latte. Cappuccino latte latte. Cappuccino.
21: Lezzeti de.
22: Ha?
21: Bravo. Bravo.
22: Italiano.
21: Festi.
22: Enfesti.
23: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.
26: Ben Chris.
27: Ben Max.
26: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
27: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
26: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
27: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
26: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
28: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Ulusal Sanayi Enstitüsü kurulduğu günden beri ülke çapında çok büyük icraatlerde bulundu. Bu 20 sene gösterdi ki birçok kişinin zayıf gördüğü İspanya esasında bitmek tükenmek bilmeyen hayati kaynaklara ve geleceğe yönelik müthiş bir azme sahip.
1: Juan Antonio Suárez idaresindeki Ulusal Sanayi Enstitüsü, Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin sanayisini canlandırmayı hedefliyordu. Enstitüde gemi inşaatı sanayisi büyük bir role sahipti. Ancak asıl sonuç, teknokratlar istikrar planlarıyla hükümete girdikten sonra ortaya çıkmaya başladı.
2: 1957 ve 1958'den itibaren İspanya'daki gemi üretimi toparlanmaya başladı. Çok kısa bir sürede, yani 1961'den itibaren de üretim patlaması dönemine girdi. Bana kalırsa bu müthiş bir şeydi. Bu durum büyük ölçüde, başta Gregorio López Bravo olmak üzere, İspanyol tersanelerinin inşasını ve ihracatını desteklemek amacıyla gemi mühendisleri tarafından tasarlanan bir politikanın ürünüydü. Bence İspanyol tersanelerinin altın çağı 1960'lardaydı. Haydi bunu belki 1972 ya da 73'e uzatabiliriz. Bu alanda esamesi okunamayan İspanya, bu dönemde dünya gemi üreticileri sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Evet, üretim, istihdam ve ithalat açısından rakamlar oldukça inanılmazdı.
1: İspanya, Japonya, Almanya ve İsveç'in hemen ardındaydı. Ticari gemi inşaatı rakamları 1960'taki 160 bin ton seviyesinden 1975'te 1 milyon 600 bin tondan daha yüksek bir seviyeye yükseldi. Del Ferrol Cephaneliği, Galicia. Ferrol Cephaneliğindeki bu gelenek günümüze kadar devam etmiş. Raul Villacaro işi denetlemek için kuru havuza iniyor.
3: Çok büyük bir gemi olmadığından sonuçta bu Sentinella devriye gemisi yalnızca 60 küsur metre uzunluğunda. Geminin karaya oturtulması açısından biraz çağ dışı sayılsa da bu sistem hala kullanılıyor. Geminin üzerine oturduğu merkezi bir yatak ve geminin destek yatağı üzerinde dik ve düz durmasını sağlayan yan destekler kullanılıyor. Bu da gemiyi tamamen dengeliyor.
1: Campana kuru havuzu törenle açıldığında dünyanın en büyüğüydü. Günümüzde askeri donanmanın bir parçası olmaya devam ediyor ve orta büyüklükteki gemilerin tamiri ve periyodik bakımlarında kullanılıyor.
3: Örneğin bakım çalışmaları esnasında yapılan işlerden biri de teknenin hareket etmesini engelleyen şu motor denge kanatlarını kontrol etmek. Daha sonra çok önemli bir diğer mevzuysa bu süreç boyunca teknenin boyalması. Yasalar gereği 4 senede bir gerçekleştirilen kuru havuz sürecinde geminin buradan da görebildiğimiz sular altında kalan yerleri ve üst kısımları boyanır. Pervane kanatlarının boyut kontrolü de çok önemli. Kusursuz durumda olduklarından emin olunmalı. Temizlikleri ve boyaları kontrol edilmelidir. Tüm ölçülerinin doğru olduğundan, boşluk olmadığından ve her şeyin kusursuz çalıştığından emin olunmalı.
1: Hükümetteki değişimler nedeniyle Suárez güç kaybeder ve rahatı giderek bozulur. Müdahaleci politikaları, özel sektör sanayiciliği ve uluslararası ticaret ilişkilerini destekleyen yeni sanayi bakanı Gregorio López Bravo'nun liberal görüşleriyle çatışır. 1963'te Suárez tekrar istifasını sunar ve Franco bu sefer kabul eder.
2: Suárez'in inisi kapanır. Her şeyi kamu gücüne tabi kılan ini sona erer ve biz Avrupa'nın diğer bölgelerindeki halka açık şirketlerin yaptığına daha çok benzeyen özel girişimin bir yan kuruluşu olan bir kamu holding şirketi niteliğindeki bir sürece giriyoruz.
4: Ülkemizdeki gemi inşaatı yapısı özel tersanelerden oluşuyordu. O günden itibaren ini büyük bir holding şirketi, büyük bir iş grubu oluşturmak amacıyla tersaneleri bünyesine katmaya başladı ve bu grup nihayetinde Acieros Españoles, yani İspanyol tersaneleri adını aldı.
1: İspanyol tersaneleri 1969'da kuruldu. Özcaldúna ve İspanyol Gemi İnşa Derneği adlı özel şirketler ve devlet iştiraklerinden Cadiz tersanelerinin birleşmesiyle meydana geldi. Şirket petrol tankeri üretiminde rekabet yaratmak için kuruldu.
0: Bir grup bakan ve devlet yetkilisi Cadiz Tersanesi'ni ziyaret ederek daha önce bahsettiğimiz fabrika programını ilk elden görme fırsatı yakaladılar.
2: İspanya ve Avrupa için gemi inşası açısından kocaman, devasa bir yapıydı. O zaman için Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biriydi.
0: Tersanenin genişletilmesi daha çok güney bölgesindeki bakım merkezini etkileyecek. Oradaki kuru havuz ağırlığı 400 bin tona ulaşan gemileri ağırlayabilecek.
1: Bu proje günümüzün en büyük gemilerinin yani devasa tankerlerin inşasına olanak sağlıyor. Peki bunun sebebi ne? Neden bu tankerler İspanya'da yapılıyor? İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki çatışmalardan dolayı Süveyş kanalının kapatılmasıyla su yoluyla petrol taşımacılığı kesintiye uğradı. Bu yüzden Avrupalı ülkelerin Afrika kıtasının güney kıyılarından geçerek rotalarını uzatması gerekiyordu.
4: Artık Süveyş kanalının tonaj açısından kısıtlanmalarına maruz kalınmadığından gemilerin özellikle de petrol tankerlerinin sınırsız derecede büyümesi mümkündü.
1: Tankerler ve dev tankerler, rejimin ikonik gemileri. Devasa, modern ve muhteşem ama aynı zamanda yapımı da kolay.
3: Bu gemiler teknolojik açıdan o güne kadar üretilen her şeyden daha gelişmişti.
1: Ferrol'deki Astano şirketi 1970'lerde dev tanker üretiminde en büyük şirketlerden biriydi. 1972'de enstitünün bir parçası haline geldi. Yeni modüler inşaat yöntemleriyle öne çıkıyordu. Bu sistem gemilerin büyük bir kısmının birbirinden bağımsız bloklarla inşa edilmesini sağlar. Modüller getirilip birleştirildiğinde geminin %75'i tamamlanır. Modüler sistem geminin daha hızlı ve ucuza inşa edilmesini sağlar.
4: O günlerde tersane müdürü Jose Maria González Llanos'tu. Jose aynı zamanda rütbeli bir deniz subayı ve Franco'nun güvendiği bir dostuydu. İkisi de Ferrollüydü ve tıpkı Juan Antonio Suárez gibi çocukluktan beri arkadaşlardı. İspanyol İç Savaşı sona erdiğinde Cumhuriyetçilerin bölgesine konuşlandırılan birçok deniz subayı ve astsubay askeri kariyerlerini kaybettiler. Abi gibi gördükleri Llanos onlara önce müdürü olduğu Ferrol Tersanesi'nde, sonra da Astano Tersanesi'nde çeşitli işler bulmuştu. Tedbiri elden bırakmayan Jose, onlara düşük çaplı işler ayarladı. Açılış töreni için tersaneyi ziyaret eden Franco, bir gün Jose Maria, elemanların arasında kaç tane cumhuriyetçi var diye sorar. Jose Maria, başarılı bir asker olarak müthiş bir cevap verir. Yasaların gerektirdiği sayıda general der. O konuşma orada biter. Çünkü askeriyede yasa dendi mi konuşma biter. Franco başka bir soru sormaz.
1: Astano'da tarihe ismini yazdıracak bir gemi inşa edilir. Arteaga. İnşa edilme şekli ve devasa boyutları gemi inşaatı tarihinde bir dönüm noktası olur.
2: Aynı zamanda İspanya'da yeterli teknik kapasitenin, inşaat kapasitesinin ve tasarım kapasitesinin olduğunu gösteren bir sembol oldu.
0: Devasa bir tanker olan Arteaga, İspanya'da sınıfının en büyüğü, dünyada ise en büyüklerinden biridir.
4: Arteaga, o güne kadar Astano'da inşa edilen en büyük geminin iki katı büyüklükteydi. O günlerde inşa edilen gemiler genelde 170 ila 180 metre uzunluğunda olurken bu gemi 325 metre uzunluğundaydı. Yapısal sorunlar baş gösterdi. Çünkü geminin rampaya fazla gelen ağırlığı yapısal bozulmalara sebep oldu. O zamanlar kargo gemilerinde azami ağırlık yaklaşık 160 bin ila 170 bin tondu. Ancak Arteaga'nın ağırlığı 325 bin tona çıkmıştı. Bu da oldukça önemli bir değişimdi. Astano daha sonra büyük gemilerin eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilmesini sağlayan özel bir teknolojiyi geliştirdi.
1: Eğimli gemi kızağına koyulabilmesi için bir geminin desteklerinin inşaat sahasından geminin kızak beşiğine kaydırılması gerekir, oradan da suya indirilir. Bu da açılıp boşaltıldığında geminin destek kısımlarının değişmesini sağlayan kum torbalarıyla yapılır. Geminin bir kısmı su altındayken diğer kısmı karada kaldığında gövdenin kırılmasını önlemek için mafsallı bir beşik tasarlanır.
3: Ferrol'ü bugünkü haline o getirdi. Burayı tersanelerin şahı yaptı. Çünkü İspanya'nın, hatta neredeyse dünyanın en büyük gemisi suya ilk defa eğimli bir gemi kazığından salınacaktı. Neler olabileceğine dair büyük bir endişe hakimdi.
4: Sorun suya nasıl indirileceğiydi. Atölye bölgesi ve geminin gireceği su alanının uzunluğu epey kısıtlıydı.
1: Halic'in uzunluğu geminin sadece iki katıydı. Eğer gemi kalkışta maksimum hıza ulaşacak olursa karşıdaki setlere çarpıp atabilirdi. Tarih yazabilmek için bir çözüm bulunmalıydı.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
6: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kurduk.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartım hadi.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı?
6: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: İspanyol gemi inşaatı sanayisi zirve dönemlerinde tonaj açısından dünyadaki en iyi dördüncü ülkeydi.
12: 1970'lerin başında Avrupa'ya bakacak olursak petrol tankeri ve dev tanker üretimi açısından İspanya tartışmasız en rekabetçi ülkeydi.
11: Ferrol'daki Astano tersanelerinde akıl almaz bir olay yaşanmak üzere. O güne kadar İspanya'da üretilmiş en büyük tanker Arteaga eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilecek.
13: Ama o gün İspanya, Avrupa ve dünyada beklentiler oldukça yüksekti. Çünkü bir dizi sorun çıkabileceğinden korkuluyordu.
11: Denize salım esnasında aşırı derecede hızlanıp Halic'in diğer tarafına çarpmasından korkuluyordu.
14: Fren sistemleri üstünde çalışıp geliştirme yapmak gerekiyordu. Arteaga'da bu bir dizi zincirlerle sağlanıyor ve gemi halatlarla bağlanmıştı. Gemi suya indiğinde bu zincirlerin sürtünme kuvvetiyle gemi sürüklenecek ve gemi kontrollü ve sorunsuz bir şekilde yavaşlatılacaktı.
12: Arteaga çok meşhurdur çünkü Japon mühendisler bile bu kadar uzun bir sivil geminin ikiye bölünmeden denize açılabileceğinden şüphe duymuşlar.
11: Aynı zamanda suyla temas esnasında provanın batıp tekrardan su üstüne çıkamayacağından da endişe duyuluyordu. Her şey kusursuz hesaplanmalıydı. Dualar edildikten sonra gemi nihayet indirme rampasından suya doğru ilerliyor.
15: Arteaga'nın suya indirilmesi İspanyol ticaret gemiciliği için tarihi bir an yaşanmasına sebep oluyor. Hem gücüne güç katıyor hem de tersanelerimizin kapasitesini gösteriyor.
14: Bir geminin suya indirilmesi ömrünün başladığını gösterir. Ve protokol açılış töreni esnasında suya atılan şişelerle sembolik bir gösteri yapılır. Bu şişe mutlu bir hayatı temsil eder. Franco eşiyle birçok açılış törenine katılır. Zira kral ve kraliçenin bir etkinliğe katılması uluslararası çevrelerin daima ilgisini çekmiştir.
11: Gemi açılış törenleri diktatörlüğü boyunca Franco rejimi ve propagandasının önemli bir parçasıydı. Ülkenin ileri gittiğinin hem bir sembolü hem de kanıtıydı. Ancak 1973'te binlerce kilometre ötede çıkan bir savaş İspanyol gemi inşaatı sanayisi ve dünya ekonomisini sekteye uğrattı. Yom Kippur Savaşı'nda İsrail, Mısır ve Suriye'nin başı çektiği Arap ülkeleriyle karşı karşıya geldi. Birleşik Devletler ve Batı Avrupa İsrail'le müttefiklik kurdular ve petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü buna ham petrol tedariğini keserek yanıt verdi.
12: Petrol kriziyle her şey yerle bir oldu. Dev tankerlerin üretimi durdu çünkü kriz en fazla dev tanker tipi gemilerin etkilendiğini gösterdi. Kimse onlardan yapmak istemiyor, herkes onlardan kurtulmak istiyordu.
13: Dev tankerler gibi büyük gemiler kıtaların etrafını dolaşarak Süveyş ve Panama kanalı gibi yerlerden geçmelerine gerek olmaması anlayışıyla tasarlanmıştı. Güya daha büyük gemiler inşa ederek daha fazla yük taşınabilecek ve daha çok kâr edilebilecekti.
11: Birkaç sene sonra yaşanan bir başka büyük olay, İspanya'daki dev tanker üretimini ve gemi inşaatı sanayisinin altın çağını tamamen bitirdi.
15: 6 gün savaşının sonucunda 5 Haziran 1967'de geçişlere kapatılan Süveyş kanalı deniz trafiğine tekrar açıldı.
13: Yeni düzenlemeler bu tür gemilerin artık karlı bir yatırım olmadığını ortaya koydu. Bu sebeple üreticiler daha küçük gemilere dönerek yapılması planlanan daha büyük gemileri hiç üretmediler.
12: Kurulan, tasarlanan ve bu uzmanlaşma temelinde büyüyen tersaneler bunun sonucunda büyük bedeller ödedi. Bu değişime ayak uyduramadılar.
11: Kadiz Tersanesi de bu kaderi paylaştı. Tesislerini daha büyük gemiler inşa edebilmek için yıllarca inşaat çalışmalarıyla büyüten bu tersane, inşaat işleri tam bittiğinde dev tankerlerin artık talep görmediğini fark etti.
12: Bu 1960'lar ve 70'lerdeki İspanyol tersaneleri ve gemicilik sanayisinin ve özellikle de İNİ'nin karşılaştığı bir başka çıkmaz oldu. Planlanan projeler tam hayata geçirileceği zaman artık onlara ihtiyaç kalmadı. Ortaya fiyaskoyla sonuçlanan bir yapı çıktı. Büyük bir fiyasko.
11: Günümüzde yani küreselleşme çağında gemiler için yeni standart 200 metreden uzun olmamaları. Üstelik yükleme ve indirme işlemleri için her bir limanın vincine ve tesislerine göre değişiklik gösterebiliyor.
13: Bu geminin inşası sanırım 4 ila 5 yıl sürdü ve inşaat sürecine 4000 ila 5000 kişi dahil oldu. Peki ya bu gemiyi denizde yürütmek için kaç kişiye ihtiyaç vardı? Tayfası belki de yalnızca 20 kişi. İnşaat sürecine bu kadar insan ve bu kadar saatlik bir emek harcanırken geminin bakımı, kontrolü ve teknik işleri için çok az insanın yetmesi oldukça hayret verici bir şey.
11: Sevilla Tersanesi geçmişteki önemine rağmen sanayilerin elden geçirilmesi düşüncesine yenik düşmesi sonucunda 2006'da devlet tarafından satıldı. Bugün burayı tekrardan canlandırma çabaları eski tesislerde hala devam ediyor.
5: Baraj hem su basması hem de su tahliyesi için kullanılan bizim mazgal delikleri dediğimiz dehlizlerle çevrili. Su basması elbette çok basittir. Bir dizi vanayı açarsınız ve su sorunsuz bir şekilde içeri dolar. Su tahliyesi ise daha karmaşıktır. Tüm barajı boşaltmak yaklaşık 6 ile 8 saat sürebilir.
11: Sevilla'da işçiler ve ailelerine barınma sağlamak için kurulan El Cano adında büyük bir mahalle var. Bugün denizcilik tarihi açısından yalnızca ismi kalmış. Manuel Ronda da babası gibi bu tersanede çalışıyor.
9: Eskiden 3 pompa istasyonu vardı ama artık sadece 2 tane var. Motorlar şurada yer alıyor. Pompalar da burada. Pompalarımız işte bunlar. 9 metre derinlikten su çekip şu borular aracılığıyla nehre geri pompalıyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Bunların hepsi burada üretildi. Vanalar hiç değişmedi. El Cano yazar. Yani tersanenin ismi. Bir de Sulzer, o da pompa üreticisi. Bunları tersaneye özel yapmışlar. Bayağı eski. O yüzden çok dikkatli şekilde kullanmalısınız. Hiç aceleye gelmez ama her işi özenle yapabilirsiniz zaten. Haksız mıyım? Bunlar elektrik, su ve gaz tesisatlarının eskiden geçtiği ilk yapılan tüneller. Bu yol baraj boyunca devam ediyor. Tam 120 metre. Barajda bir kavis var. Sonra bir 120 metre daha sürüyor. Bu tünele benzer suları toplayan bir başka tünel de barajın hemen altında yer alıyor. Hemen hemen aynı boyutlarda. Burada gördüğünüz kapılara benzer kapıları var. Sular tahliye edilirken buradan akıyor. Bunun birebir kopyası ama hemen ayaklarımızın altında. Eskiden burada çok fazla çalışan vardı. Ben diyeyim 2000, siz deyin 3000. Tabii doğal olarak özellikle burası için oluşturulan bir bakım ekibi de vardı. Burası harika bir durumdaydı. Bugünlerde ise 10-12 senedir atıl durumda olduğundan işte bu gördüğünüz hale geldi.
14: 1940'lardan 1970'lere ve hatta 1980'lere kadar olan dönemde gemi inşa sektörünün gelişimi endüstriyel bir mega yapı, ticari bir mega yapı ve iş gücü açısından bir mega yapı haline gelen bir sektörün evrimiydi.
11: İspanyol tersaneleri dış dünyaya açılıp, özel işletmeleri desteklemeye başlayan Franco rejimiyle denk düşen bir dönemde altın çağını yaşadı. Juan Antonio Suárez gibi kişiler tarafından idare edilen bu totaliter devlet kurumu, bağımsız ekonomi döneminde kaynak sıkıntısı çektiğinden giderek önemini yitirmeye başladı.
12: İni Suárez için hem bir hayal hem de bir fiyaskoydu.
11: Bugün sivil ve askeri gemi inşası Cartagena, Ferrol ve Cadiz Körfezi'nde yoğunlaşmış durumda. Bu endüstri, Navantia başkanlığında Elcano ve Baza'nın mirasını devam ettirip onu daha da büyütüyor. Enstitüye ait diğer şirketlerin sonuysa farklı oldu. Birçoğu özelleştirildi.
16: Suárez'in 20 yılı aşkın ENI başkanlığı süresince kurulan birçok şirket varlığını hala sürdürüyor. Yani Suárez'in mirası devam ediyor diyebiliriz.
11: Franco rejimi tarafından kurulan tüm kurumlar içinde Ulusal Sanayi Enstitüsü en iddialı olanlardan biriydi. Birçok kolu zamanla değişen koşullara ayak uydurarak varlığını hala sürdürmektedir.

0: hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
0: Isınalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika. İş
3: Bankası. Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 poşet Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şikerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: ...17 gram
5: altının değeri $1,100.
7: Bu iyi bir çalışmaydı.
6: Evet, fena evet. Değil.
5: Bu külçe, Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
6: Birbirimize bakıp,
8: oh, eyvah dedik.
6: Eyvah.
8: Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. Bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
5: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
6: Wes ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
8: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
6: Evet.
5: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Fred ve Juan Wes ailesinin verimini artırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
6: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. Öğrettik.
5: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wade's ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
6: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
5: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
6: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
8: evet,
6: madencisiniz.
8: Bir sürü tamirat yaptık.
6: Sonra ikinci testi yaptık.
8: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
7: Tamam. İşte sonuç bu çocuklar.

0: nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: Gece saat 1:40 sularında alarm sesiyle uyandım.
2: Duydun mu? Santral patlıyor dediler. Dördüncü reaktör ünitesinden bir şey kalmamış.
0: Bu ifadelerin bir kısmı ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
3: KGB onların deyimiyle Çernobil nükleer güç santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamızı yasaklamıştı.
4: Reaktör çekirdeğindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt eriyebilirdi. Tıpkı lav gibi. Ama radyoaktif lav.
5: Birçok insan akut radyasyon yüzünden hayatını kaybetti.
6: Lahit, yıkılan reaktörün üzerine inşa edilmişti ama aslında iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi ayakta duruyordu. Bir gün çökeceğini herkes biliyordu.
7: O cesur işçilerin bu yapıyı nasıl bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca çelik kalkanı da neredeyse tamamlanmış haliyle gördük.
5: Binlerce insanın bunca emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
8: Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece adını anmak bile yetiyor. Bu olursa bundan biz de etkileneceğiz.

0: 26 Nisan 1986'daki Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazasıydı. Yerde kalan enkaz 20 bin yılı boyunca radyoaktif kalmaya devam edecek. Gökyüzüne ise radyoaktif toz bulutları yükseliyor.
1: Sadece ilk günlerde ya da haftalarda değil, ilk yıllarda bile nükleer santralden yüzlerce kilometre uzaktaki bölgelerde meydana gelen radyoaktif serpintinin boyutunun ne kadar ciddi olduğu pek de anlaşılamamıştı.
0: Çernobil, tarihin en kötü nükleer kazası olmayı sürdürüyor. Ancak o dönemde Sovyet devleti tehlikeyi kasıtlı olarak gizlemişti.
1: Bu noktada halka hiçbir şey söylememe yönünde kesin bir karar alınmıştı.
0: Alla Kravchuk, santralin yakınlarında büyümüştü ve kriz patlak verdiğinde Kiev'de müzik eğitimi alıyordu.
2: Kaza olduğunda hiç kimseye haber verilmedi. Birkaç gün sonrasına kadar durumdan haberimiz bile yoktu. Yıl sonu sınavına hazırlanıyorduk. Ben bir şarkıcıyım. Onun için de boğazımdaki o kuruluğa karşı aşırı derecede hassastım. Ama tabii bunun fiziksel durumumla bir ilgisi yoktu. Görünmeyen bir şeydi bu ama herkes hissediyordu.
0: Ala olanları resmi bir kaynaktan değil, eski memleketi Pripyat'tan tahliye edilen kişilerden öğrendi.
2: Ancak o zaman Pripyat'taki okul arkadaşlarımdan öğrenebildim. Biri aceleyle yanlarına gelmiş, ne yapıyorsunuz? Kazayı duymadınız mı? Otobüsler varmak üzere, hemen gitmeliyiz demiş.
0: Çernobil çalışanları için inşa edilen 50 bin nüfuslu bu kasaba artık tehlikeli derecede radyoaktifti.
1: Karşı karşıya olduğumuz seviyeler, taşıdığı yüksek kanser riski nedeniyle insanların kesinlikle adım bile atmaması gereken düzeydeydi.
0: Yine de reaktör operatörü Oleksiy Breus gibi kritik personel, Çernobil'in diğer 3 reaktöründe yeni bir krizi önlemek için kalmayı kabul etti.
3: 26 Nisan'dan sonra 3. reaktörde 2 gün daha çalıştım. İşimiz 3 numaralı reaktörü soğutmaktı. Patlamadan hemen sonra kapatılmıştı zaten. Ama sıcaklığı kademeli olarak düşürmek için yakıtın uzun süre soğutulması gerekiyordu. Vardiyan bittiğinde Pripyat'a döndüm. Şehirde neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Sadece santral çalışanları, itfaiyeciler ve polisler vardı. Sonunda operatörleri de tahliye etmeye karar verdiler.
4: 2 Mayıs 1986, kazadan bir hafta sonra.
0: Günler içinde 30 kilometrelik yasak bölgede sadece tasfiye görevlileri olarak bilinen temizlik ekipleri kaldı. Onlar çalışırken 4 numaralı reaktörün enkazından radyoaktif dumanlar yükselmeye devam ediyordu. Kimyager Valeri Sulimov patlamadan kısa süre sonra tahliye edilmişti.
5: Mayıs sonuna doğru Sovyet hükümeti harekete geçti. Yıkılan alanın üzerini kapatacak bir tür kubbe için çelik yapılar inşa etmeye karar verdi. Lahit adı verilen bir tür korunak.
0: Çernobil'in yapımında da çalışan Alla'nın babası Volodymyr, lahitin ya da resmi adıyla koruma yapısının tasarım ekibinde yer aldı.
2: Babam güncel durumu raporlaması için özel olarak bu işle görevlendirilmişti. Reaktör şu an ne durumdaydı? Parametreleri neydi? Mevcut durum neyi gösteriyordu? Orijinal çizimlere ulaşmak son derece zordu çünkü çoğu santralde kalmıştı. Ya radyoaktif olarak kirlenmişlerdi ya da artık yoklardı. Şu an babamın üzerinde çalıştığı çizimlere bakıyoruz. Tüm ölçümlerin kılı kırk yararak onaylanması gerekmişti. Sonra da patlamanın ardından meydana gelen değişiklikleri görüyorsunuz. Burada patlayan reaktöre bakıyoruz. Kapatılması gereken yer tam olarak burasıydı. Çünkü reaktör kapağı uçmuş ve çok tuhaf bir pozisyonda kalmıştı. Babam oraya bizzat gitmesi ve hasarı kendi gözleriyle görmesi gerektiğinin çok net farkındaydı.
1: İlk aşama binanın etrafına devasa beton bloklar yerleştirmekti. Yani üzeri bir çatıyla kapatılacak beton bir kabuk inşa ediyordunuz. Bu yapı toz ve gazları içeride tutmak için makul bir koruma sağlayacaktı.
5: Bu inşaat sürecinde 90 binden fazla insan görev aldı. Bunlar santral personeli değildi. Sovyetler Birliği'nin dört bir yanından gelen inşaat işçileriydi.
4: Ekim 1986, kazadan 6 ay sonra.
5: Yani bu korunağın yapılmasına karar verilmesiyle tamamlanması arasında yaklaşık 200 gün geçti. Bu çok ama çok hızlı yapılması anlamına geliyor. İnanılmaz derecede hızlı.
0: Bu sırada yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için Çernobil'in diğer 3 reaktörünün yeniden çalıştırılmasına karar verildi. Böylece nükleer kimyagerler Valeri ve eşi Halina da dahil olmak üzere santral çalışanları yasak bölgeye geri döndü.
5: Yöneticilerimiz bize Çernobil'e gidebileceğimizi söylediler. Bu hasar gören reaktörle hiçbir ilgimiz yoktu. 1, 2 ve 3 numaralı ünitelerde kazadan önce yaptığımız normal işimize devam ettik.
6: Evet, bir görev bilinci vardı. Biz yapmazsak kim yapacaktı ki? Yapılması gerekiyordu.
5: O dönemde 4 numaralı reaktör bu koruma kubbesiyle kapatılmıştı. Biz 4 numaralı reaktörle ilgili hiçbir şey yapmadık.
0: Fakat Oleksiy gibi 4 numaralı ünite patladıktan sonra ön saflarda yer alan çalışanlar için artık Çernobil'de bir yer yoktu.
3: Mayıs ortasında maruz kaldığım radyasyon yüzünden nükleer enerji sektöründe ve radyasyonlu işlerde çalışmamın yasaklandığı söylendi. Gözümün altında küçük bir radyasyon yanığı vardı. Tiroid, kalp ve eklemlerimde bazı sorunlar çıktı. Ama resmi olarak bende radyasyon hastalığı yok.
0: İlk başlarda patlamada hayatını kaybedenlerin resmi sayısı sadece 2'ydi. Fakat kısa süre sonra Doktor Alexander Bugar ağır radyasyon yanıkları olan diğer hastaları tedavi etmeye başladı.
7: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu. Radyasyon hastalığı Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı. İşin aslı ben neyin ne olduğunu biliyordum. Çünkü klinikte kalan meslektaşlarımı aradım. Bana Mayıs ayı boyunca itfaiyecilerin ve santral personelinin çoğunun öldüğünü söylediler.
0: Doktor Bugar artık Çernobil'den uzak olsa da kurbanların pek çoğuyla yakın temas halindeydi.
7: Bana Doktor Çernobil diyorlardı. Bir süre çalıştım ama yine kendimi kötü hissetmeye başladım. Baş ağrıları, halsizlik, ara ara gelen mide bulantıları ve kan değerlerimin çok kötü çıkması gibi. Sürekli damardan tedavi görüyordum.
0: Resmi ölü sayısı daha sonra 30 olarak güncellendi. Fakat bazı uzmanlar radyasyona maruz kaldığı için binlerce insanın öldüğüne, binlercesinin de hastalandığına inanıyor.
8: Tüm hastalıklar kronik olarak kabul ediliyordu ve hepsinin radyofobiden kaynaklandığı söyleniyordu. Yani güya hepimiz çok korkmuşuz, endişelenmişiz ve bu duygusal stres yüzünden zaten sahip olduğumuz kronik hastalık bozuklukları tetiklenmiş. Bende de sorunlar baş göstermeye başladı. Karın ağrıları, baş ağrıları, annem neredeyse bilincimi kaybedecek duruma geldiğimi, bunun üzerine beni muayeneye götürdüğünü söyledi. Tedavi için sevk edildim. Eğer çocukluk medikal kartımı alıp bakarsanız herhalde Savaş ve Barış romanından daha uzundur. Görürsünüz.
0: Giderek yayılan bu sağlık sorunları Sovyetlerin o devasa gizleme operasyonunun sadece bir boyutuydu.
9: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
10: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
7: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
4: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
5: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Çernobil'den sonraki haftalarda gizli servis, felaketin arkasındaki kanıtları gizlemek için harekete geçti.
3: KGB devreye girdi ve tüm bilim insanlarına bu bilgilerin kesinlikle sızdırılmaması, konunun tartışılmaması gerektiğini söyledi.
4: Kazadan sonra ben ve Çernobil'de çalışan diğer mühendisler, suçu üstlendiğimizi kabul ettiğimize dair bir belgeyi imzalamaya KGB tarafından zorlandık. Ve onların deyimiyle Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamız yasaklanmıştı.
2: 3 ay sonra Sovyet müfettişler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi verdi ve suçu açıkça başkalarına attı.
4: Yaşanan olaydan sonra bütün dünyaya sunulan bir raporda Sovyetler Birliği, kazanın başlıca nedeninin personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan ihlaller ve kusurlar olduğunu söyledi. Resmi propagandanın suçlu olarak operatörleri göstermesi, herkes gibi beni de fazlasıyla öfkelendirmişti.
2: Raporda operatör hatalarının yanı sıra reaktör tasarımındaki problemlere de üstü kapalı değiniliyordu.
3: Bu gerçekten de Sovyetlere özgü çok spesifik bir reaktör tipiydi. Hafif su soğutmalı, grafit moderatörlü reaktör, yani RBMK tipi.
2: Tüm reaktörlerde nötronlar yakıt çubuklarındaki atomları parçalayarak ısı açığa çıkarır. Bu ısı suyu kaynatır ve bir jeneratörü döndürecek buharı üretir. Çoğu tasarımda su nötronların düzenli akışını koruyarak reaksiyonun devam etmesini sağlar.
5: Santrali çok sık ziyaret ederdim ve bize oranın en güvenli elektrik üretim yöntemi olduğunun söylendiğini hatırlıyorum. Sıklıkla bir çaydanlığı kaynatma prensibiyle kıyaslanırdı. Bir çaydanlığa en fazla ne olabilirdi ki? Suyu tükenene kadar kaynar.
2: Tüm reaktörler nötronları soğurmak ve böylece reaksiyonu yavaşlatmak için kontrol çubukları kullanır.
3: Kontrol çubuklarını dışarı çıkarırsanız güç yükselir. İçeri iterseniz azalması gerekir. Tıpkı araba kullanmak gibidir. Küçük ince ayarlar yaparsınız. Biraz sola kırar, biraz gaza basar, biraz da frene dokunursunuz.
2: Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan RBMK, nötron akışını yönetmeye yardımcı olması için yakıt çubuklarını çevreleyen bloklarda ve her kontrol çubuğunun ucunda grafit bulunuyordu.
3: Hem suyun hem de grafitin bu şekilde bir arada kullanılması gerçekten benzersizdi. Batı'da incelenmişti ve 1986 yılına gelindiğinde potansiyel olarak oldukça tehlikeli çalışma koşullarına yol açabileceği kesin olarak biliniyordu. Kontrol çubukları bazen öyle pozisyonda kalıyorlardı ki reaksiyonu yavaşlatmak imkansız oluyordu.
2: Asıl endişe verici olansa bu durum acil durdurma butonuna basıldığı anı da kapsıyordu.
4: Bazı durumlarda operatör kırmızı butona, yani reaktörün acil durdurma düğmesine bastığında reaktörün gücü düşmek yerine aşağı inmeden önce daha da yükseliyordu. Bu kabul edilemez. Kesinlikle hiç iyi bir şey değil. Kesinlikle.
2: Fakat reaktör tasarımları devlet sırrıydı. Bu yüzden Çernobil'deki personelin çoğuna bu ciddi kusur hakkında hiçbir şey söylenmemişti.
3: Elbette Sovyetler Birliği bu sorunu işte kural kitabı, reaktörü bu koşullarda çalıştırmayın diyerek geçiştirmişti. Çünkü kurallara asla karşı gelinemeyeceği düşünülüyordu.
2: 25 Nisan günü planlı bir bakımdan hemen önce beklenmedik gelişmeler tüm kural kitabını alt üst etti.
3: Nisan sonlarında Çernobil reaktöründe bir deney yapılmasına karar verilmişti. Bu deney dışarıda olası bir elektrik kesintisi yaşandığında reaktörün kontrolünün nasıl yeniden sağlanacağıyla ilgiliydi.
6: Böylece 26'sında gücü 3200 megawatttan yarıya düşürmeye başladılar. Tam o sırada Kiev'deki elektrik idaresinden bir telefon geldi. Nükleer olmayan normal bir elektrik santralinin arızalandığını fark etmişlerdi. Bu yüzden lütfen durabilir misiniz dediler.
2: Bu duraklama planın bir parçası değildi. Takip edilecek hiçbir kural yoktu. Buna rağmen elektrik sıkıntısı geçtikten sonra test kaldığı yerden devam etti.
3: Yani deneyi gerçekleştirebilmek adına reaktörün iç konfigürasyonu sürekli değiştiriliyor ve ayarlanıyordu. Ama bu durum felakete yol açacak koşulların oluşmasına neden oluyordu.
6: Reaktivite artışı başladı ve bu durum reaktörün gücünün sürekli durmaksızın yükselmesine neden oldu.
2: Reaktörün kontrolden çıktığını fark eden operatör Leonid Toptunov, acil durdurma butonuna basarak o ölümcül tasarım kusurunu tetiklemiş oldu.
7: Acil durdurma butonuna basıldığında kontrol çubukları aşağı düşecekti. Normalde bu çubukların tüm nötronları soğutması gerekirdi. Tek sorun reaktöre ilk giren uç kısımlarında grafit vardı. İçeri giren o grafit aslında çekirdekteki nöron miktarını daha da arttırdı.
3: Böylece kontrolden çıkan termal bir döngüye girilmiş oldu. Çok fazla buhar, muazzam miktarda bir buhar açığa çıktı. Devasa bir genleşme yaşandı. Bu durum reaktörün kapağını uçuracak kadar bir güç üretti. Yakıt çubuklarının içindeki bütün malzemeler, radyoaktivite artık gökyüzündeydi.
2: Toptunov 2 hafta sonra hayatını kaybetti. Radyasyondan öldüğü resmi olarak kayıtlara geçen az sayıdaki kişiden biriydi.
3: Reaktör operatörleri son nefeslerine kadar ne olduğunu anlayamadıklarını söylediler. Her şeyi prosedürlere uygun olarak yaptıklarını düşünüyorlardı.
2: Yeni bilgiler ışığında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı revize edilmiş bir rapor yayımladı. Raporda Sovyet yetkililerin reaktör tasarımındaki sorunları kasıtlı olarak önemsiz gibi gösterdiği öne sürülüyordu.
7: Çernobil'de yaşananlarda insan hatasının payı vardı. Evet, ama aynı zamanda bir tasarım hatası da vardı.
4: Patlama reaktörü acil durum butonuyla durdurma girişimi yüzünden meydana geldi. Ancak reaktörün başarısız tasarımı nedeniyle durmadığını, aksine patladığını söyleyebilirim.
7: Elbette o sırada kontrol odasında bulunanlar işler gerçekten kötü gittiğinde tek bir kesin çözüm olduğunu düşünüyorlardı. O da acil durdurma butonuydu.
4: Bilim insanları bu durumu biliyordu ama talimatlarda hiçbir değişiklik yapılmadı. Operatörlere hiçbir resmi bilgi verilmedi.
7: O kontrol odasında bulunmuştum. Üzerimde koruyucu giysiler, maskem falan vardı. Elimi o acil durdurma butonunun olduğu yerin üzerinde tuttum. Bu benim için bambaşka bir perspektifti. O an o durdurma butonuna basmanın bu felakete yol açacağını gerçekten bilmiyorlardı.
4: Patlamanın operatörlerin hatalarından kaynaklanmadığını hepimiz çok iyi biliyorduk. Sovyetler Birliği'nin resmi olarak açıkladığı gerekçelerin yalan olduğu çok açıktı. Gerçek sebeplerse hakkında sessiz kalmamız gerekenlerdi.
2: Sovyetler bilgi saklayıp Çernobil'in suçunu başkalarına yıkmaya çalışırken, rüzgarlar radyoaktif tozu tüm Avrupa'ya çoktan yaymıştı. Bu örtbas etme girişiminin haberleri yayıldıkça nükleer enerjiye olan güven yerle bir oldu.
7: Çernobil, nükleer teknoloji açısından bakıldığında bir nevi devasa bir halkla ilişkiler felaketidir.
3: O kadar çok etkisi oldu ki bazı ülkeler nükleer enerji programlarını durdurdu. Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece bu kelimeyi söylemek bile yetiyor. Bu olursa biz de etkileneceğiz, bize de radyoaktivite bulaşacak, kanser olacağız anlamına geliyor.
2: Kendi topraklarında ise bu kriz tüm Sovyet sistemine duyulan güvensizliği daha da derinleştirdi.
5: Böyle bir şeyin yaşanabileceğini, bunun bir şekilde tehlikeli olabileceğini hayal bile edemezdik. O dönemde radyasyonun ne olduğunu bile bilmiyordum.
3: Çernobil kazası özellikle Ukrayna ve Belarus'ta kendi cumhuriyetlerinin Moskova'dan yönetilme biçimine dair pek çok endişe ve şüpheye yol açtı. Çernobil kazasının nasıl idare edildiğini anladıklarında ise bağımsızlık çağrıları çok daha güçlü bir şekilde yükseldi.
7: Çernobil felaketi konu Sovyetler Birliği'nin çöküşüne geldiğinde adeta bardağı taşıran son damla oldu.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
9: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
17: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
18: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
24: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
25: Bu ne böyle?
26: Böyle olmaması gerekiyor.
24: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
28: Hansi'den vazgeçemem.
24: Geriye tek bir soru kalıyor.
29: Kalsın mı?
30: Kalsın mı?
31: Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
24: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
28: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
30: Ta-ta.
24: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
33: Ağustos 1991. Kazadan 5 yıl sonra.
2: Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra felaketin gerçek boyutunu öğrenmek isteyen eski cumhuriyetler kapılarını yabancı bilim insanlarına açtı.
3: O dönemde uluslararası gözlemcilerin içeri girmesi çok önemliydi. Çünkü artık halk kendilerine yalan söylenmesinden ya da eksik bilgi almaktan bıkmıştı.
6: 1991 yılında bir araştırma projesi kapsamında Çernobil'e gitme şansı yakaladım. Amacımız çevredeki radyasyonu ölçmek ve Pripyat'taki binaların zırhlama, yani radyasyon kalkanı etkilerini incelemekti.
3: Bölgeye ilk girişimi yaptım ve bazı numuneler topladım. Genellikle terk edilmiş evlerle karşılaştık. İşçiler orada yaşamıyordu. Çünkü orada yaşarsanız Günde 24 saat radyasyona maruz kalırsınız. Ama eğer günde sadece birkaç saat yine içeri girerseniz işinizi yapar, tolere edilebilir, düşük seviyelerde radyasyon alırsınız.
6: Karmaşık duygular hissettiren bir deneyimdi diyebilirim. Çünkü apartman dairelerine giriyordunuz ve aniden oradan uzaklaştırılan çocuklara ait oyuncak, bebekler, eşyalar görüyordunuz. O bomboş şehri görmek çok tuhaf bir histi.
2: 1992 yılında gazetecilik eğitimi alan Oleksandr Surota, felaketten sonra ilk kez Pripyat'a geri döndü.
0: Şehirde benim için hatırası olan ve önem taşıyan yerlerde yürüyüşe çıktım. Aslında tam o sırada içimde çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Oraya bir daha asla geri dönmeyeceğimizi ancak o an anladım. Oraya dönemeyecektik.
1: ...1993 yılında Çernobil'e düzenlenen bir keşif gezisine katıldım. Gördüğünüz gibi bu kasaba, yani Pripyat kasabası tamamen çökmüş durumda. Çünkü artık burada kimse yaşamıyor. Çernobil reaktörünün etrafındaki 30 kilometrelik bölgede havadaki radyoaktiviteyi ölçtük. Amacımız durumun ne kadar tehlikeli olduğunu görmekti. Stockholm'dan Kiev'e yaptığım uçuş sırasında maruz kaldığım doz oranı 30 kilometrelik bölgede çalışırken maruz kaldığımdan daha yüksekti. Ancak Lahit'i ziyaret ettiğimde doz oranı bir anda 10 katına fırladı.
2: 4 numaralı reaktörün radyoaktif enkazını örtmek için inşa edilen beton ve çelik koruma yapısı artık iflas etmeye, çökmeye başlıyordu. Çernobil'in 30 yıl dayanması beklenen Lahit'i daha 10. yılında paramparça oluyordu.
4: Lahit esasen birbirine zar zor tutturulmuştu. Yani adeta bir iskambil kulesi gibiydi. Üzerinde delikler vardı ve zamanla daha da kötüleşti. Giderek kötüye gitti ve bir gün çökeceği kabul edilen bir durumdu.
2: Olası bir çöküş, radyoaktif enkazdan yeni bir bulutun yükselmesine ve bir kez daha tüm Avrupa'ya yayılmasına neden olabilirdi.
5: Koruma yapısının fiziksel olarak yıpranması, bozulması nedeniyle atmosfere kontrolsüz bir kirlilik salınmasını önlemek amacıyla üzerini tamamen kapatmaya karar verdiler.
4: Uluslararası toplum Ukrayna'nın 90'ların ortalarından sonlarına kadar son derece savunmasız bir durumda olduğunu ve kazanın sonuçlarıyla tek başına mücadele etmeye çalıştığını fark etti. Onlara destek olmak, yanınızda durmak ve uzun vadeli bir çözüm üretmek istiyoruz demek Ukrayna ile kurulan büyük bir dayanışma örneğiydi.
2: Bu çözüm 1 milyar 700 milyon dolara mal olan yeni güvenli teçhit yapısı adındaki devasa bir kemerdi. Simon Evans, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası adına bu projenin yönetilmesinde yardımcı oldu.
4: Bu kemerin iki temel görevi vardı. Birincisi yıkılan 4 numaralı ünite kalıntılarını tamamen hapsetmek ve tecrit etmekti. İkincisi ise reaktörden geriye kalan eski kalıntıların sökülmesi ve devreden çıkarılması için gerekli ekipman ve tesisleri sağlamaktı.
33: Eylül 2010, kazadan 24 yıl sonra.
5: Simon Evans'la projenin en başında tanıştım. O, banka adına denetçilik yapıyordu. Ben yüklenici firma tarafındaydım. Benim görevim tasarımcıları koordine etmekti. Tasarım belgelerini Simon Evans'la beraber hazırladık.
4: İnşaat boyunca işçilerin radyasyondan korunması ve güvenliği en temel önceliğimizdi. Öyle bir bölge vardı ki oradaki radyasyon seviyeleri nedeniyle işçiler günde sadece yaklaşık 4 dakika çalışabiliyordu. Bu yüzden kemer eski Lahit'e yaklaştıkça artan radyasyon etkilerinden işçileri korumak amacıyla 400 metre uzakta inşa edildi.
7: 2015 yılında Pripyat'a geri dönmüştüm ve yeni tecrit yapısı neredeyse tamamlanmak üzereydi. Olağanüstü derecede heyecan verici bir zamandı. Onu kendi gözlerimizle görmek istedik. Bizi güvenli bir şekilde Çernobil bölgesine götürdüler. O inşaatı bir araya getiren iskelelerdeki o cesur işçileri kendi gözlerimizle gördük.
2: Onlarca yıl sonra ilk kez Çernobil yeniden hayatla dolup taşıyordu. terk edilmiş Pripyat kasabasına yeni bir hayat gelmişti.
7: Arabayla geçip evimi görüp göremeyeceğimi sormadan edemedim. Evimizin olduğu bölgenin artık bir ormana döndüğünü, onun içinde oraya girilemeyeceğini söylediler ama beni yaklaşabildiğimiz kadar yakına götüreceklerine söz verdiler. Eskiden sık sık konserlere gittiğim o merkez konser salonunun kalıntılarını gördüm. Güzel mozaiği hala yerinde duruyordu ama bütün camlar kırılmıştı.
8: Karantina bölgeleri zombi filmleri gibi ama zombiler olmadan. Tabiat çok ama çok hızlı bir şekilde her şeyi ele geçiriyor.
7: İnsan böyle bir şeyi kendi gözleriyle görünce içinde bir şeyler kopuyor. Eskiden güllerin açtığı o harika geniş caddelerde yürüyorsunuz ve bakıyorsunuz ki asfalttan ağaçlar fışkırmış. Doğa kendine ait olanı geri alıyordu.
8: İnsan toplumunun aslında ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan sert bir gerçek bu.
7: Hayalet bir şehir gibiydi. Bir zamanlar bildiğim o güzel yerden eser kalmamıştı.
33: 14 Kasım 2016. Kazadan 30 yıl sonra.
2: Yeni güvenli tecrit yapısının inşasına başlanmasından 6 yıl sonra kemer tamamlanmıştı. Ancak radyoaktif enkazın üzerini kapatması için kaydırılarak yerine oturtulması gerekiyordu. Bu 2 haftalık bir işti.
4: Mühendisler bize sürekli şunu söylüyordu. Sakın bunu hızlı yapmamız için üzerimizde baskı kurmaya kalkmayın. Biz de onlara bu hakkı tanıdık. Açıkçası muazzam bir şeydi. Çünkü dünyanın bu en büyük hareketli yapısı milim milim tam bir senkronizasyonla ilerliyordu. Gerçekten görülmeye değer muhteşem bir manzaraydı.
5: Başardılar. Bu devasa yapı nihayet tam yerine oturdu ve sabitlendi. Bu heyecan verici bir andı. Gerçekten herkesi heyecanlandırdı.
4: Aşırı derecede karmaşıktı ama sonunda oldu. Eski reaktörün üzerine kaydırıldığı o anı birçok insan bir yarayı sarmak gibi nitelendirdi. Bu sayede Ukrayna geleceğe güvenle bakabildi çünkü Çernobil'in ölümcül mirasıyla başa çıkabilecek bir altyapıya artık sahiptiler.
2: Kemer 100 yıl dayanacak şekilde tasarlandı. Bu süre içerideki kontamine olmuş kalıntıları yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde sökmek için yeterli bir zamandı.
8: Çernobil'i devreden çıkarma zorunluluğunu bir mamutu yemeye benzetebilirsiniz. Bir mamutu yemenizin tek yolu onu küçük lokmalara bölmektir. Buradaki fikir temel olarak yukarıdan sarkan robotik sistemler kullanmaktı. Aşağı uzanıp lahitin üst kısmını fiziksel olarak sökmeye başlayacak, ardından çekirdeğe ulaşıp kalan grafit ve yakıt malzemelerini parça parça dışarı çıkaracaktı. Bu koruma yapısına sahip olmazsanız çalışma sırasında oluşacak aerosoller havaya karışır, rüzgarla taşınır ve o maddelerin nereye gittiğini kontrol edemezsiniz.
2: Bir yıl sonra Tom Scott, temizlik çalışmalarına destek olmak için son teknoloji ekipman getirdi.
8: İşte bu Spot, dört bacaklı robot dostumuz. Spot robotunu alıp bir nükleer tesiste görevlendiren ilk insanlar biz olduk. Bu tesisin dünyadaki en kötü şöhretli yer olan Çernobil olması da işin tuzu biberi oldu. Aslında yaptığımız işin temel amacı, insan göndermek istemeyeceğiniz kadar tehlikeli olan yerlere bizim yerimize robotların girmesini sağlamak. Lahitin etrafındaki alana girdik. Böylece hem Spot'u kontrol edebiliyorduk hem de onun kaydettiği verileri okuyabiliyorduk. Benim için muazzam bir deneyimdi. Oraya her girdiğimde beni en çok etkileyen şey, içerinin adeta bir katedrali andırması oldu. O kadar devasa ve o kadar sessiz ki. Burası gerçekten tarihi bir yer. Burada insanlar öldü. Ama o büyüklük ve içindeki o derin sessizlik insanı çarpıyor.
2: Burada ancak Spot gibi bir robotun güvenle inceleyebileceği enkaz altında kalmış bir nesne var.
8: Reaktör içindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt erimeye başladı. Bu malzeme akar. Lav gibidir. Ama radyoaktif lav. Biz buna koryum diyoruz. Çünkü erimiş çekirdek malzemesinden oluşuyor. Bu lav bodrum katına kadar aktı. Orada fil ayağı adı verilen çok meşhur bir yapı oluşturdu. Yüksek radyasyon yayan bir yapı. O kadar yüksek ki gidip yanında dursanız, orada birkaç dakika geçirseniz radyasyon hastalığına yakalanma ihtimaliniz yüksek. Bizim asıl amacımız malzemenin nasıl bozunduğunu daha iyi anlamak ve hatta tesisi kapatma sürecinin bir parçası olarak bu maddeyi oradan çıkarıp riskleri çok daha iyi kontrol altına alabilmekti.
2: Reaktör eninde sonunda temizlenmesi gereken o yoğun radyasyon kaynaklarından sadece biri. Tom ve ekibi karantina bölgesi genelindeki diğer birkaç kaynağı daha inceledi.
8: Tasfiye görevlileri tüm çalışmalarını bitirdikten sonra kullanılan bütün araçlar, helikopterler, hepsi bu hurdalıkta bir araya toplandı. Bugün hala orada öylece duruyorlar. Tankların içinde hala radyoaktif atık barındıran bazı tankerler var. Aslında bunlar tesisteki en yüksek radyasyona sahip şeylerden birkaçı. Orada tamamlanması onlarca yıl alacak devasa bir temizlik işi var.
2: Kemerin montajı ve uluslararası uzmanların temizlik için işbirliği yapmasıyla Çernobil, korkunun değil, umudun simgesi haline gelmişti.

0: olsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
1: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Ah, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma din.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: 24 Şubat 2022. Kazadan 36 yıl sonra.
15: Rus olan bir arkadaşımın telefonuyla uyandım. Gerçekten çok üzgünüm demek için aramıştı. O an ne demek istediğini, ne kastettiğini anlamadım. Eminim geçecek ve her şey yoluna girecek. Lütfen bizi affet dedi. Ben de ne demek istiyorsun dedim. İşte o sabah Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırdığı sabahtı.
16: Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya girdi ve hızla Çernobil'e doğru ilerledi.
17: Kanada'daki oğlumdan bir ileti geldi. Günaydın, uyuyor musun diye soruyordu. Sabah saat 6 civarıydı. Evet, uyuyorum dedim. Savaş başladı, biliyor musun dedi. Çernobil santralindeki tanıdığım bana idari binanın ana girişindeki kameranın fotoğrafını gösterdi. Meydanda Rus tankları görülüyordu. İdari binanın hemen önündeydiler. Evet, Rus tankları dolaşıyordu.
18: Çernobil işgal sonucunda ele geçirilen ilk yerdi. Çünkü Belarus üzerinden aşağı indiler ve bu sayede Kiev'e doğrudan ulaşma imkanı buldular. Nükleer altyapının büyük kısmına zarar gelmedi. Ancak nükleer olmayan altyapıda, örneğin yollarda ve köprülerde muazzam bir hasar vardı. Sahaya erişim tamamen kesilmişti. Bilgisayarlar, yangın ekipmanları gibi birçok şey yağmalanmış ve zarar görmüştü. Bu da tesisi son derece kırılgan bir durumda bıraktı.
16: Ruslar Valeri ve Halina Sulimov da dahil olmak üzere Çernobil çalışanlarının çoğunun yaşadığı Slavutich kentini de kuşattı.
19: Çernobil nükleer santrali ele geçirildiğinde Slavutich'e giden hattı kestiler. 5 gün boyunca elektriksiz kaldık. Bir süre suyumuz ve ısınmamız da yoktu. Hava soğuktu, her yer karanlıktı ve çok korkutucuydu. 25 Mart'ta Rus birlikleri zırhlı personel taşıyıcılar ve birkaç araçla geçiş yaptı. Arkadaşlarımız sosyal medyadan yazıştılar ve birbirlerine meydanda protesto için toplanalım demeye başladılar.
17: Halk meydanda toplanmaya başladı. Büyük bir kalabalık oluşturduk. Sonra devasa bir Ukrayna bayrağı açtık. Rus askerlerine doğru yürüdük. Silah sesleri, makinalı tüfek sesleri duyduk. Ardından el bombalarını çıkardılar.
19: Subaylar dışarı çıktı. Biz ayaktaydık. Onlara doğru ilerliyorduk ve defol, defol, defol diye bağırıyorduk. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atmaya, başımızın üstünden ateş etmeye başladılar. Hatta iki kişi yaralandı. Ama biz defol diye bağırarak yürümeye devam ettik. Üç ya da dört gün sonra da gittiler.
16: Geri çekilen Ruslar Çernobil'i yağmaladı.
8: Su ısıtıcımı bile çalmışlar. Beni masamdan, bilgisayarımdan bu şekilde özgürleştirmişler işte. Geriye sadece evden girdiğim eski bir telefonu bırakmışlar. Gerçekten inanamıyorum. Yüce kurtarıcılar.
16: Kubbeye ve içindeki ölümcül maddelere zarar vermeden bıraktılar ancak savaş uzadıkça taktikler değişti.
14: 14 Şubat 2025. Kazadan 39 yıl sonra.
18: ...14 Şubat'ta sabahın erken saatlerinde bir Rus drone'u koruma yapısının kuzey tarafına çarptı.
17: Bu drone saldırısıyla ben tamamen yıkılmıştım.
18: Dehşete düşmüştüm. Drone tesise çarptı ve kaplamadaki yalıtım tabakasında yangına yol açtı. Bu yangın kubbenin kuzey tarafının tamamına ardından güneye de yayılarak tavandaki yalıtım tabakasına zarar verdi. Kubbenin altındaki ana hacim alçak basınçta tutuluyor. Böylece havanın dışarı çıkması engelleniyor ve eski tesislerden kaynaklanan radyoaktif kirliliğin yayılması en aza indiriliyor.
12: Yan tarafta bir delik açıp yangın başlatırsanız yangın yapının içine doğru emilir. Bu yüzden içeride çok ama çok ciddi bir yangın hasarı var.
18: Sorun sadece drone'un çarptığı yer değildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için kubbenin çelik yapısında yaklaşık 300 delik açması gerekti.
12: Bu durum bazı radyoaktif maddelerin havaya sızmasına neden olabilirdi.
18: Kubbenin iki temel tasarım işlevi ciddi şekilde zarar gördü ve kubbenin 100 yıllık tasarım ömrü de esasen yok oldu.
17: Dün bir değişik duygu hissediyordum. Öfkeliydim, şoke olmuştum. Ne yapacağımı, ne yapabileceğimi ve sonuçlarının ne olacağını hiç bilemiyordum.
19: Bunu inşa etmek için binlerce insan çalıştı. Binlerce insanın bunca yıllık emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
17: Tasarlanan tam kapasiteye yeniden ulaşabileceğimizi hiç sanmıyorum ama buna mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacağız.
19: Rusların şu an yaptığı her şey sadece bir aptallık değil. Bu bir barbarlık, bir şiddet eylemi, acımasızlık. Bu kubbe onların Ukrayna'da şimdiden yerle bir ettiği şeylerin yanında sadece küçücük bir parça. Bu yüzden bunu konuşmak, tartışmak ya da kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız.
16: Drone saldırısı ve savaş hem Çernobil için hem de 40 yıldır onun mirasıyla yaşayan insanlar için belirsiz bir gelecek bıraktı.
17: Çernobil felaketinin yaşandığı yıl bugünkünden çok daha genç insanlardık ve bu bizim için bir tür macera gibiydi. O gençlik heyecanıyla hiçbir korku hissetmiyorduk.
19: Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çalışmalarımız sayesinde orada yaşananların üstesinden gelinmesine yardım etmiş olmamız harika bir şey.
20: Çernobil olaylarında patlamadan sonraki ilk saatlerden itibaren o kritik aşamada yer almayı hayatımın trajik ama çok önemli bir dönemi olarak gördüğümü itiraf etmeliyim. Kutsal kitaplardaki gibi muazzam bir olayın içinde bulundum desem abartmış olmam. Bir bakıma bence bu kaderin bir lütfuydu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Aa! Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kriteleri altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Aa! Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında...

0: Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
1: Bakın.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 17 gram.
1: 17 gram altının değeri 1100 dolar.
2: Bu iyi bir çalışmaydı.
0: Evet, fena evet. değil.
1: Bu külçe Wells ailesi için harika bir keşif olsa da nadir bulunuyor ve ilk test için güvenilir olmayan bir ölçü oluşturuyor.
0: Birbirimize bakıp
3: "Oh, eyvah" dedik.
0: Eyvah.
3: Eyvah. Onun adına çok sevindim ama aynı zamanda evet. bunun bütün hesapları bozacağını düşündüm.
1: Reno'da Freddy ve Juan geçen yıl yardım ettikleri ailelerle tekrar görüşüyor.
0: Wells ailesi bu şimdiye kadar bulduğumuz en büyük külçe dediğinde
3: başımızın belada olduğunu anlamıştı.
0: Evet.
1: İlk tartım büyük bir külçe yüzünden sapınca Freddy ve Juan Wells ailesinin verimini arttırmak için zorlu bir mücadeleye girişiyor.
0: Onlara verdiğimiz en büyük şeylerden biri bilgi oldu. Nasıl araştırma yapılır, nasıl saha incelenir evet. öğrettik.
1: Parçalı ve dengesiz arazide şanslarını artırmak için Wells ailesi altın damarlarını bulma konusunda adeta ustalık dersi alıyor.
0: Tamam, size göstereyim. Burası daha önce çalışılmış.
1: Freddy sahada kolayca taşınabilen küçük bir arama oluğu yaparak toprağı test etmelerini sağlıyor.
0: Siz artık sadece madenci değilsiniz. Bu arazide artık arayıcı
3: evet.
0: madencisiniz.
3: Bir sürü tamirat yaptık.
0: Sonra ikinci testi yaptık.
3: İçimden işte bu sefer olacak diyordum.
2: Tamam. İşte sonuç.

0: Bu programda ölü beden görüntüleri ve intiharı konu alan sahneler yer almaktadır. İzleyicilerin takdirine bırakılmıştır.
1: Bir hükümet olay bu şekilde gerçekleşti dediğinde, insanlar bunun ardında başka bir hikaye olduğunu anlayacak kadar akıllıdır.
2: Ama sokaklara dökülmüyorlar.
1: Epstein'in son evine hoş geldiniz. Bu bile size bu pozisyona girmenin ne kadar zor olacağını gösteriyor. Adam neredeyse ikiye katlanmış olmalı değil mi? Kalçalarının yere değmediğinden emin olmak için kendini son derece hassas bir şekilde bağlaması gerekirdi. Kabul edelim. Ortada o kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırmak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçeği kurgudan ayırt etmenize yardımcı olmak için manşetlere çıkan en çarpıcı komplo teorilerini mercek altına alacağım.

0: 2019 yazında bir sabah Amerika'nın en önemli ceza davalarından biri aniden sona erdi. Jeffrey Epstein aşağı Manhattan'daki federal bir hapishane hücresinde ölü bulundu.
1: Şu anda aldığımız bir bilgiye göre gözden düşen finansçı Jeffrey Epstein New York'taki hücresinde hayatına son verdi.
2: Görünüşe göre MCC'deki hücresinde kendini asmış.
0: Ama neredeyse anında sorular başladı. Epstein gerçekten intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Gardiyanlar o gece neden her zamanki turlarını atmadı? Hücresinin dışındaki kameralar neden çalışmıyordu? Olay yeri neden korunmadı? Zaman geçtikçe sorular da birikti. Ardından Ocak 2026'da Adalet Bakanlığı artık hepimizin Epstein dosyaları olarak bildiği milyonlarca belgeyi yayımlamaya başladı.
3: Adalet Bakanlığı Cuma günü hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla ek sayfa daha yayımladı.
0: Belgeler onun sadece ultra zenginlere hizmet veren iyi bağlantılara sahip bir finans danışmanı olmadığını ortaya koyuyor. Epstein uluslararası bir güç oyuncusuydu. İstihbarat teşkilatları dahil çeşitli devlet ve devlet dışı aktörler için mükemmel bir varlık olabilecek küresel bir arabulucuydu. E-postalarında darbelerden, silah ticaretinden söz ettiği görülüyor, milyonlarca dolarlık içeriden anlaşmalardan bahsediyor, elitlerin en elit kesimleriyle bağlantılar kuruyordu. Ve elbette güçlü insanlardan oluşan uzun bir listeye genç kadınları ve kız çocuklarını pazarlayan dünyanın en azılı fuhuş ağı yöneticilerinden biriydi. Onun mahkemede konuşma fırsatı bulmasını istemeyecek çok sayıda insan vardı. İşte bu yüzden bu komplo teorisi ölümünden bu yana yaşamaya devam ediyor.
4: Jeffrey Epstein intihar etmedi.
5: Epstein intihar etmedi.
6: Jeffrey Epstein kendini astı mı yoksa öldürüldü mü?
7: Senatör, bence o hücresinde kendini astı.
8: Eğer intihar etmediyse hücresinde öldürülmüştür. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Epstein'in ölümüyle ilgili komplo teorilerini test etmek için şimdiye kadarki en derinlemesine incelememi yürütüyor ve sizi Jeffrey Epstein'in hücresinin birebir kopyasının içine götürüyorum.
9: Oo, tıpkı eski evim gibi.
0: Burada Epstein'in içerideki en yakın arkadaşı olan eski bir mahkumla bir araya geliyorum.
9: Jeffrey Epstein'i son gördüğüm gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum.
0: Hücre bloğu görüntülerinde şoke edici yeni detaylar keşfeden bir internet dedektifinin izini sürdüm.
10: O turuncu lekenin ne olduğunu söylediler. Ama size durumun öyle olmadığını kanıtlayabilirim.
0: Ardından ülkenin en önde gelen podcast yapımcılarından birini davet edip bir başka çılgın teoriyi ortaya koyacağım.
11: Ölümünü tezgahlayacak olsaydınız bir dublör bulurdunuz ve basında dahil olmak üzere herkesin görmesini sağlardınız.
0: Ve tüm parçaları birleştirmemize yardımcı olacak önde gelen bir adli tıp uzmanı ile görüşeceğiz.
12: Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır.
0: Amacın mı? 10 Ağustos 2019'da sabahın erken saatlerinde Jeffrey Epstein'e gerçekten ne olduğu sorusuna cevap bulmak.
13: Jeffrey Epstein intihar mı etti? Metropolitan Federal Gözaltı Merkezi.
0: 2019 yılının Temmuz ayı başlarında Jeffrey Epstein, onlarca reşit olmayan mağdurun adını karıştığı federal fuhuş ağı oluşturma ve komplo suçlamalarıyla tutuklandı. 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Epstein, yargılanmayı beklerken Metropolitan Ceza Merkezi'ne gönderildi. Fakat tutuklanmasından bir ay bile geçmeden hücresinde ölü bulunacaktı. Bu Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'in ölümü hakkında hazırlanan nihai rapor. Sabah saat 6.33'te gardiyanların Epstein'in cansız bedenini hücresinde bulduğu yazıyor. Turuncu bir bez parçasının bir ucunun boynuna, diğer ucununsa ranzanın üst kısmına bağlı olduğu ve neredeyse oturur pozisyonda asılı olduğu belirtiliyor. Jeffrey Epstein'den istediğiniz kadar nefret edebilirsiniz, işlediği caniliklerden nefret edebilirsiniz. Ama yine de gerçeğe saygı duymak zorundasınız. Yine de gerçeklere dayanan cevapların peşinden gitmek zorundasınız. Bilgi kirliliğini aşmak için Epstein dosyaları hakkında derin bilgiye sahip bir adli psikologla iletişime geçiyorum. Dr. J.P. Garrison yüzlerce davada uzman olarak ifade verdi ve popüler YouTube kanalıyla tanınıyor.
14: Herkese merhaba, ben Dr. G.
0: Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan binlerce belgeyi inceledi ve video görüntülerinin her saniyesini izledi. Bu yüzden resmi hikayedeki açıkları bulmak için ona danışıyorum.
14: Evet, bu herkes için büyük bir gizem oldu. 2019'dan beri bu konuya kafa yoruyorum ve tam olarak ne olduğunu anlamak için hala on binlerce hatta yüz binden fazla belgenin derinliklerine gömüldüm.
0: Epstein'in ölümüne baktığında ne görüyorsun?
14: Adalet Bakanlığı'nın raporunda gerçeklerle bağdaşmayan ve başmüfettişlik açıklamasının doğru olmadığını bugün kanıtlayabileceğim pek çok ayrıntı var. Burası SEU, yani Jeffrey Epstein'in tutulduğu özel barınma ünitesi. Bunlar Jeffrey Epstein'in hapishanedeki son gecesinden elimize kalan son derece kısıtlı kamera görüntüleri. Bu hapishanede her yerde kamera var ama ne hikmetse o gece sadece bu kamera çalışıyordu.
0: Peki bu ekrandaki görüntüde Epstein'in hücresinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
14: Neredeyse tam ortada. L katına çıkan merdivenler hemen burada. Oradaki masanın tam yanında. O gece orada görevli olan iki infaz koruma memurunun, memur Michael Thomas ve memur Tova Noel'in çalıştığı yer burası. Hadi oynatalım. Masanın etrafında küçük bir hareketlilik görebilirsiniz. Bu infaz koruma memuru Tova Noel. Kalkıp ekrandan uzaklaştığını göreceksiniz. Şimdi tam şuraya dikkatle bakarsanız bana merdivenlerden yukarı çıkan biri gibi görünen birini göreceksiniz. Bana kalırsa bu merdivenlerden yukarı çıkan turuncu kıyafetli biri. Herhangi biri olabilir. Kim olduğunu bilmemizin yolu yok. Ancak tulum giymiş biri olduğunu, infaz koruma memuru olmadığını biliyoruz. Çünkü 30 saniye sonra infaz koruma memuru Tova Noel'in kadraja geri döndüğünü göreceğiz ve merdivenlerden indiğini görmüyoruz. Kadrajdan çıktığı yönden geri geliyor.
0: Vay canına. İnfaz koruma memurunun masadan özel barınma ünitesine giden merdivenlerden uzakta bir yöne doğru uzaklaştığı çok net. Hiçbir infaz koruma memurunun bulunmadığı bir anda mahkum tulumuna şüphe uyandıracak derecede benzeyen turuncu renkte bir şey merdivenlerden yukarı çıktı.
14: Başmüfettişlik ofisinin raporda çok net bir şekilde belirttiği şey akşam saat 10.40'da memur Tova Noel'in o katta nevresim veya tişört taşıdığına inandıkları yönünde. Ama durumun böyle olmadığını kesin olarak biliyoruz. Bu izlediğimiz başmüfettişlik ofisinin videoda gördüğümüz memur Tova Noel'le yaptığı gerçek röportaj. Adalet Bakanlığı soruyor. Epstein'in hücresinde neden fazladan kıyafet ve nevresim vardı? Bayan Noel bilmiyorum diyor. Bakanlık soruyor. Ama bunun sizin yaptığınız bir şey olduğunu, görevleriniz arasında olduğunu söylemiştiniz. Bayan Noel, ben asla nevresim dağıtmadım. Asla. Çünkü bu bir önceki vardiyada yapılır diyor. Kendi ifadelerine göre bu açıklama hiçbir mantığa sığmaz.
0: Bunlar çok göze batan çelişkiler. Mahkumların hücrelerine kilitlenmiş olması gereken bir saatte turuncu mahkum kıyafetli bir figürün merdivenlerden yukarı çıktığı görülüyor ve bütün gece aşağı inen kimse görülmüyor. Ancak en şüpheli kanıtlardan biri aslında ertesi gün yaşanan bir şey.
14: Şu an gördüğünüz yer Jeffrey Epstein'in tutulduğu kat. Epstein soldaki son odada kalıyor olmalıydı.
0: 11 Ağustos gecesi Epstein'in ölümüne yol açan günlerde arızalı olduğu bildirilen hapishane kameraları yeniden kayda başladı. Ve Jeffrey Epstein'in katına çıkan merdiven boşluğu aslında ekranın sol tarafında.
14: Doğru. L katına çıkan merdivenin hemen yanında bekleyen bir gardiyan var. Eğer bu kameralar çalışmaya devam etseydi, o sırada o kata kim girdiyse harika bir görüntüsünü elde etmiş olacaktık.
0: 11 Ağustos'ta L katından bu klibe sahip olmamız ama tam öldüğü gün kameraların tesadüfen bozuk olması devasa bir şüphe uyandırıyor.
14: Bu olayın mantığa sığmayan çok fazla yönü var. Pek çok farklı sebep sayılabilir. Bu adamın intihar etmesini mümkün görmüyorum.
0: Memur Noel nöbet kulübesinden ayrıldığında ya bir mahkumun ya da bir mahkum gibi görünmek isteyen birinin ya da turuncu nevresimler taşıyan birinin L katına çıkan o merdivenlerden yukarı çıkmış olması cinayet teorisini destekliyor. Ancak aynı zamanda Mülkiyet Başmüfettişliği'nin güya altın standarttaki raporu da kusurlu. Sadece teknik gözetimde değil, gardiyanların standart prosedürleri uygulamaması ve bu konuda yalan söylemesinde de göze batan açıklar vardı. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanlardan birini derinlemesine araştıran bir New York Post muhabiri var. Ama onunla konuşmadan önce hapishanede Epstein'le bizzat birlikte bulunmuş biriyle konuşmak istiyorum. Epstein'in intiharı düşündüğünü gösteren hassas bir ruh halinde olup olmadığını bana söyleyebilecek biriyle. Bu yüzden Jeffrey Epstein'le aynı zamanda aynı hapishane bloğunda bunun gibi bir hücrede yaşamış eski bir mahkumun izini sürdüm.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
16: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
17: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır Popeyes, Sbarro ve Subway lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
21: Hala etkisindeyim.
22: İnanılmaz bir goldü.
21: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
23: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz eşk yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Jeffrey Epstein'in gizemli ölümüne yönelik soruşturmamdaki bir sonraki adım onun ruh halini anlamaya çalışmak. Şu anda hapishanede Epstein'le kişisel teması olmuş biriyle. Aynı hapishane sisteminde yatmış ve Epstein'in son gününde onun yanında olan biriyle buluşmaya gidiyorum. Billy.
1: Benim.
0: Andy.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de öyle. Colorado'ya hoş geldin.
1: Burası harika, bayıldım.
0: Sana göstereceğim ilginç şeyler var. Umarım senin de benimle paylaşacağın ilginç şeylerin olur.
1: Emin olabilirsin.
0: İşte geldik.
2: Bill Mercy, Jeffrey Epstein'in son günlerini sadece okumadı, bizzat yaşadı.
0: Metropolitan Ceza Merkezi'ndeki bir mahkum arkadaşı olarak... Epstein'in intihar etmek isteyip istemediğini bilen biri varsa o da bildir. Orası nasıldı? Oradaki koşulları nasıl tanımlarsın?
1: Kötü bir tesisti. Miadı dolmak üzereydi ve bunu herkes biliyordu. Oraya sevk edildim de internette arattım ve New York'un Guantanamo'su olarak adlandırıldığını görünce tanrım beni nereye gönderiyorlar dedim.
0: Ceza merkezi John Gotti'den El Chapo'ya ve Bernie Madoff'a kadar payına düşen ünlü mahkumları gördü. Mercy vergi kaçakçılığından bir yıl orada yattı.
1: Kimse orada çalışmak istemiyordu. Bazı memurlar Pensilvanya'dan gelip 3 var diye üst üste çalışıyordu. O adamlar bu seviyede bir yer için gerçekten hazır değillerdi. Bir keresinde federal görevliler hapishaneyi gözlemlemek için bazı müfettişler getirdi. Ve memurların çoğu benimle konuşurdu. Adamlardan biri... Tam anlamıyla sistemsel bir çöküş var. Burası şimdiye kadar denetlediğim en kötü tesis demişti.
0: Vay canına.
1: Bu yüzden orada geçirdiğim bir yıl boyunca mümkün olduğunca çok işte çalışmayı ve kütüphanedeki kitapları okumayı seçtim.
0: İntihar nöbetini ne zaman atandın?
1: Neredeyse her gün. Çünkü ilk ranza arkadaşım bir siber banka soyguncusuydu ve ona gerçekten çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım dedim. O da bana çalışabilmek için hapishaneden sağlık onayı alman gerekiyor ve bu 2-3 hafta sürer ama o onay olmadan da intihar nöbetinde çalışabilirsin ve Sally Port kapısının yanında intihar nöbeti için bir kayıt listesi var dedi. Onu dinledim ve ben de hemen gidip intihar nöbeti için kaydoldum.
0: Jeffrey Epstein Metropolitan Ceza Merkezi'ne 6 Temmuz 2019'da girdi. Ardından 23 Temmuz'da ölümünden sadece 18 gün önce Epstein hücresinin zemininde boynunda izlerle baygın halde bulundu. İşte ilginç olan kısım şu. 4 kişiyi öldürmekten hüküm giymiş eski bir polis memuru olan hücre arkadaşının kendisine saldırdığını iddia etti. Ancak garip bir şekilde Epstein ne olduğunu bilmediğini söyleyerek bu iddiasını geri çekti. Bu olaydan sonra intihar gözetimini alındı ve Mercy, Epstein'in intihar nöbeti gözlemcisi olarak görevlendirildi.
1: Ertesi gece onu gözlemliyordum ve ne oldu Jeffrey dedim. O da bilmiyorum, su içmek için kalktım ve tek hatırladığım bu dedi. Ben de ona hadi ama der gibi baktım. Seninle saatlerdir konuşuyorum ve bana bir kez bile yalan söylemedin. Şimdi ise yalan söylediğini biliyorum.
0: Epstein'in refakatçisi olarak Mercy her gün onunla uzun süreler geçiriyordu. Bazen günde 4 hatta 8 saat kadardı. Jeffrey Epstein'le ilk tanıştığında onun hakkındaki gözlemlerin nelerdi?
1: Bana ayrıcalıklı biri izlenimi vermedi. Birlikte büyüdüğüm sıradan bir insan gibi görünüyordu. Olağanüstü zeki biri izlenimi de vermedi.
3: Pekala. Sarah ve Nadia, siz iyi vakit geçiriyor musunuz? Neyse, duvara resimler astım. Resimleri duvara asmak için bant ödünç almam gerekti. Sizinle sonra konuşurum. Hoşça kalın.
1: Tabii ki oldukça ürkütücü ve tiksindirici bir yanı vardı ama bana bunu hiç göstermedi.
0: Peki bu durum zamanla nasıl değişti? Tavırları değişti mi? Davranışları farklılaştı mı?
1: Jeffrey Epstein'i gözlediğim o son gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum. Yerde oturmuş köpük tabaktaki tavuk yemeğini yiyordu ve aniden Mercy paraya ihtiyacın var mı dedi. Ben de bir milyarderin parasını her zaman kullanabilirim. Bu saçma bir soru dedim. O da bana mahkum numaranı ver hesabına biraz para yatırayım dedi. İçimden vay canına bu son veda gibi geliyor dedim.
0: Jeffrey Epstein'de pek çok insanın görme şansı bulamadığı bir şeyi gördüğün benim için çok açık.
1: Kesinlikle evet.
0: Sonra intihar gözlem ünitesinden çıkarılıp tekrar özel barınma ünitesine gönderildi.
1: Daha önce intihar eğilimleri göstermiş bir adamı hücrede tek başına bıraktılar. Böyle bir adamı neden yalnız bırakırsın ki?
0: Jeffrey Epstein'in öldürülmüş olabileceğine inanıyor musun?
1: Hayır.
0: Peki neden?
1: Çünkü o hapishaneye girip çıkmak çok zor ve bu sorgulamada fire verecek pek çok suç ortağını gerektirirdi.
0: Eminim farkındasındır.
1: Evet.
0: Ama ortalıkta dolaşan birden fazla komplo teorisi var.
1: Kesinlikle. Jeffrey Epstein'in ölmesini isteyen pek çok insan olduğu çok açık.
0: Beni takip edebilir misiniz? Bir Metropolitan Ceza Merkezi Özel Barınma Ünitesi hücresinin, özellikle de Jeffrey Epstein'in 220 numaralı hücresinin bir maketini yaptırdım.
1: Harika.
0: İçeriği görmeye hazır mısın?
1: Tabii. Oh, tıpkı benim eski evim gibi. Çok gerçekçi görünüyor. Bayağı isabetli olmuş. Aslında benim hücremde tam şurada o tarz bir pencere vardı ve kafam buraya geliyordu. Merdivenimiz yoktu. Ama şurada bir direk vardı. Böylece çarşafı asabiliyordun. Burada o yok.
0: Bu davadaki kanıtlar genellikle bulanık. Epstein'in ölüm anı sahnesine ait fotoğraflar saatler sonra oda dağıtılıp yeniden düzenlendikten sonra çekildi. Ancak onu bulan gardiyan Epstein'i bu köşede bir çarşaf parçasına bağlanmış, başka bir çarşaf parçasıyla asıl halde bulduğunu söyledi.
4: Tek bir parça olmadığını söylüyor. Temelde çarşafı yırttığını ve ardından kendini aşağı bıraktığını belirtiyor.
0: Soruşturmamızın amaçları doğrultusunda FBI tarafından burada daire içine alınan yatak iskeletindeki bu delikten asıl olduğunu varsayacağız. Bunu Epstein'in ölümünden sonra Adalet Bakanlığı raporu ile birlikte yayınlanan görüntülere dayanarak modelledik. Bahsettiğin o ekstra direk eksik, o hiç yok. Ve Epstein'in kendini asmaya çalıştığına inandığımız yer, o delikten çıkan şu turuncu kumaş parçası.
1: Bilmiyorum, oldukça alçak görünüyor. Çarşafları oraya bağladıysa boynunu kırmak için gereken ivmeyi oluşturabileceğini sanmıyorum.
0: İşte bu hücreyi inşa etmeyi bu kadar çok istememin nedeni buydu. Canlandırma yoluyla elimizden gelen kanıtları yakalamaya çalışmak. Yatakların düzeni ve her şey tam olarak böyleydi.
1: Anladım. Benim kaldığım hücrede şurada dolaplar vardı. Yani oradan kendinizi asmanız mümkün olmazdı. Peki dolaplar nerede? Yapay duruyor. Gerçekten öyle. Dürüst olmak gerekirse çok kafa karıştırıcı.
0: İşte bu yüzden senin...
1: Evet.
0: Çünkü benim kendi başıma bir fikrim yok ve raporlarda gördüğüm tek şey çelişki.
1: Ben her zaman şuradan bir şey yaptığını varsaydım. Yine yukarı doğru uzanan bir parça vardı. Kendini bağladı, mesafeyi ayarladı. Kendini yukarı kaldırıp atladı ve yere çakılmadan hemen önce boynundan yediği o darbe onu öldürmeye yetecek gücü üretti. Benim varsayımım buydu. Pek hareket alanı yokmuş gibi görünüyor. Eğer aşağı atlaman gerekiyorsa ve dayanak noktan orasıysa son derece isabetli olmalısın. Bu işi bitirmek için gerçekten çok ciddi matematiksel hesaplamalar yapmış olmalı.
0: Bu işi kesin ve geri dönüşü olmayacak şekilde bitirmek isteseydim...
1: Neden pencerede yapmıyorsun?
0: Orası sana daha fazla alan sağlar. Bu kumaşları yırtabiliyorsan, yırtılmaz değillerse ve elinde sınırsız miktarda varsa her şeyi yapabilirsin.
1: Evet, pencereden yapmak daha mantıklı olurdu.
0: Ne hissediyorsun Billy? Ne düşünüyorsun?
1: Cevapsız kalan bazı sorular var, bunu kabul ediyorum. Ama bu Jeffrey Epstein'in intihar etmediği anlamına gelmez. Yine de benim için onun öldürülmüş olma ihtimaline dair kapıyı aralamış oldun.
5: Evet.
2: Peki cinayet daha güçlü bir ihtimalse, bir mahkum bunu bir gardiyanın yardımıyla yapmış olabilir mi? Bu mantıksız bir teori değil. Jeffrey Epstein sıradan biri değildi, değil mi? Dünyanın en güçlü, en zengin insanlarından bazılarıyla arkadaştı. New York Post muhabiri Gabriel Femi ile daha fazla arka plan bilgisi araştırdığımda şüphelerim arttı. Kendisi Adalet Bakanlığı'ndan sızan en son dosyalardaki kalıntıları derinlemesine inceliyor. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanı hatırlıyor musunuz? 2019 yılında ceza merkezi gardiyanı Tova Noel ve başka bir gardiyan gece boyunca Epstein'in hücre bloğunda yatak kontrolleri yapmış gibi göstermek için hapishane kayıtlarında sahtecilik yapmakla suçlanmıştı. İkisi de kovuldu. Federal davalar açıldı ve daha sonra soruşturma ile işbirliği yapmayı kabul etmelerinin ardından bu suçlamalar düşürüldü. Ancak şimdi New York Post'un yeni haberi onun hikayesinde bir dönüm noktasını açığa çıkardı.
5: FBI o gece hapishanede kullandığı bilgisayarın arama geçmişini çıkardı. Bedenini bulmalarından sadece 45 dakika önce 10 dakikalık bir süre içinde hapishanedeki Epstein hakkındaki son gelişmeleri iki kez arattığını bulduk. Bunu gerçekten ilginç buldum.
2: O saatte bu aramayı neden yaptığına dair herhangi bir açıklaması var mıydı?
5: Hayır, ilginç olan da bu. Çünkü Adalet Bakanlığı ile yaptığı röportajın 400 sayfalık dökümünde müfettişler bunu ona birkaç kez sordu. Ve o bunu tamamen reddetti.
2: Vay canına.
5: Bu örneklerden biriydi. Diğeri ise bankasının hesabına yapılan ve FBI'ye şüpheli gelen birden fazla nakit para yatırma işlemini bildirdiğini tespit etmemiz oldu.
2: Nakit para yatırma işlemleri hakkında ne biliyorsunuz?
5: Bu durum Kasım 2019'da Chase Bank tarafından bildirildi. Epstein'in hapishaneye gelişinden yani Temmuz 2019'dan önce başlayan 12 nakit para yatırma işlemi olduğunu söylediler. Ve bizim bulduğumuza göre, benim fikrime göre son para yatırma işlemi biraz daha ilginç olanı, Epstein ölü bulunmadan birkaç gün önce 30 Temmuz'da yapılmış.
2: Evet, buradaki zamanlama, miktar, yatırılan paraların nakit olması.
5: Bence hikayenin arkasında daha fazlası var. Ve halkın bunu bilmesi gerekiyor.
2: Noel bu para yatırma işlemleri hakkında FBI tarafından sorgulanmadı. Ve o geceki eylemlerinin nedenini hapishanenin kaotik ortamına, uygun eğitim eksikliğine bağlayarak Epstein'in ölümüyle herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetti.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
8: Sarık ola!
9: Fanta sarık ola canım o.
7: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Epstein'in ölümünü çevreleyen koşulları ne kadar çok incelersem, resmi açıklamaya karşı o kadar şüpheci yaklaşıyorum. Ancak CIA'de bize öğrettikleri şeylerden biri de bir soruşturmayı asla tek başına yürütmemektir. Çünkü yanlış cevaba ulaşmanın en hızlı yolu genellikle kendi teorine aşık olmaktır. Bu yüzden ihtiyacım olan şey Epstein'in hücresinde kendi canına kıymasının fiziksel olarak mümkün olup olmadığı fikrini test edecek ikinci bir kişinin bana eşlik etmesi. Mekanikler uyuşuyor mu? Sanırım bunun tam adamını biliyorum.
5: Herkese merhaba. The Great Society Show'un yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Ben Julian Duray.
4: Julian, internetteki en hızlı büyüyen araştırmacı podcastlerinden birini sunuyor. Yıllardır Epstein davasını takip ediyor.
5: Bana göre Epstein'e gidiyorlar.
4: Gazetecilerle, içeriden isimlerle, istihbarat subaylarıyla röportajlar yapıyor.
5: Yıllardır masaya yumruğunuzu vurarak insanlara anlattığınız şeylerin bu kadarının artık halk tarafından görünür olduğunu görmek nasıl bir duygu?
6: Tamamen göz ardı edilmişlik hissi.
4: Ancak bütün bu konuşmalardan sonra bile bu hikayenin gerçeklerle bir türlü bağdaştıramadığı bir kısmı var.
5: Tüm o bilgi kirliliğini bir kenara bıraktığınızda dönüp dolaşıp geldiğim şey o son günlerin ne kadar tuhaf olduğu. Amerika'daki sözde en güvenli federal kurumlardan birinde, buraya kocaman bir tırnak işareti koyuyorum, intihar gözleminden yeni çıkarılmış bir adam var. Ve ne hikmetse bu güvenli kurumda kameralar çalışmıyor. Gardiyanlar uyuyakalıyor ve kimse onları kontrol etmiyor, öyle mi? Hücrenin dışında ne olduğu ve ne olmadığı hakkında çok şey bildiğimiz iddia ediliyor. Ama bunca yıldan sonra kimse bana o gece hücrenin içinde ne olduğuna dair tutarlı bir anlatı sunamadı.
4: Hoş geldiniz.
7: Sizi görmek güzel.
4: Buyurun. Pekala. Jeffrey Epstein adını duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?
7: Tamamen farklı bir seviyede. Ona sosyopat derdim.
4: Bir sosyopatın inanılmaz bir hayatta kalma arzusu vardır. Asla kendilerinden şüphe duymazlar, asla vicdan azabı çekmezler. Eylemlerinin ya da kararlarının sonuçlarıyla asla boğuşmazlar.
7: Evet.
4: Onlar tam bir hamam böceğidir, öyle değil mi?
7: Evet. Edward Norton'ın oynadığı ilk korku filmini hiç izlediniz mi?
4: Evet.
7: Yargılandığı korkunç suç yüzünden hapishanede oturan, yaltakçı ve aciz bir karakteri oynayan bir sosyopat hakkındaydı. O kadar korkmuştur ki bu suçu asla işlemiş olamaz gibi görünür.
8: Aaron?
9: Ne diyordun?
7: Ama aslında çoklu kişilik bozukluğu vardır çünkü o tam bir sosyopat ve içinde bir iblis taşıyor.
10: Bu her şeyi mahvedecek Marty. Bunu sakın kimseye gösterme, anladın mı beni? Anladın mı? Anladın mı beni?
7: Sosyopatlar harika oyunculardır. Bu adam bir hayatta kalma uzmanıydı. Hayatının özeti buydu. Mecazi ya da gerçek anlamda ne zaman ortadan kaldırılması gerekse yaşamaya devam etti ve daha da güçlendi. Peki, intihar etme ihtimali var mı? Evet. Buna inanıyor muyum? Hayır. Ama tüm ihtimallere açık olmak zorunda hissediyorum.
4: Bugün bunu birlikte yaparsak inanılmaz aydınlanmalar yaşayacağımız günlerden biri. Bakmaya hazır mısın?
7: Evet.
4: Epstein intihar gözleminden çıkarıldığında tekrar buraya, özel barınma ünitesindeki gardiyan kulübesine sadece 4,5 metre uzaklıktaki bir hücreye getirilmişti. Epstein'in son evine hoş geldin. Bize göre elindeki diğer birçok kumaştan kendi eliyle yırttığı bu kumaş parçası İlmik olan ayrı bir kumaş parçasına bağlandı ve aslında kendini tam olarak burada astı.
7: Biri kendini asmak istediğinde bunu tavan vantilatöründen ya da o tarz bir yerden yapar. Altındaki sandalyeye tekmeyi vurur ve işi biter. Ama ayaklarınız hala yerdeyken kendinizi asıyorsanız, o doğal, evrimsel, biyolojik hayatta kalma içgüdüsünün nasıl devreye girmediğini zihinsel olarak algılayamıyorum.
4: Ayaklarını altına alıp yeniden ayağa kalkmak gibi.
7: Ve bir de bu süreçte dil kemiğini kırmak mı?
4: Epstein'in dil kemiği, yani boğazdaki küçük ve hassas bir kemik kırılmıştı. Ve Adem elmasını oluşturan tiroid kıkırdağı da patlamıştı. Dolayısıyla bu kemiklerin kırılması için bir yerlerden yeterli bir güç üretmiş olmalı. Bu maketi oluşturduğumuzda birebir ölçülerine sadık kaldık. Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için 1.83 boyunda ve 81 kilo olan bir adamın asılma anını tam anlamıyla canlandırabiliriz. Buna var mısın?
7: Hayır. Ben 1.85'im ama hayır.
4: Sana ihtiyacım yok. Epstein'in yerine geçecek bir cansız mankenim var. Şurada asılı duran kumaş parçasını bana uzatır mısın?
8: Thank you.
4: Teşekkür ederim. Diğer bir hususta ilmeğin onun burada oturabilmesine yetecek kadar uzun olması gerektiği. Bu yüzden buraya bir camadan düğümü atacağım. Ve eğer bizim Epstein ilmeği burada yeterince kısa ve aynı zamanda yukarıda durabilecek kadar uzun tutmayı başarabilseydi, yerde kalırdı.
7: Otopsi raporu başının arkasındaki morluklar hakkında ne gösteriyordu?
4: Otopsi raporu elimde.
7: Şuna bir bakalım. Bir tür fırlama sırasında bir şekilde kafasını oraya çarpmayacağı bir senaryo göremiyorum. Adam LeBron James değildi ki.
4: Diğer bir şey de buradaki mankenimiz belki 15 ila 20 kilo civarında. 81 kiloluk bir ağırlık bunun gibi bir göz deliğinin içindeki kumaşa ne yapardı?
7: Evet, doğru.
4: Bence tamamen yırtıp koparırdı. Ve adam tüm bu hesabı yapabilecek kadar zeki. Ama kumaşın çekme dayanımını bilmiyordu. Ne kadar gerileceğini bilmiyordu. Bu ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyordu. Orada bir direği de yoktu.
7: Doğru.
4: Sahip olduğu bir sonraki en iyi seçenek, potansiyel olarak yaklaşık aynı yükseklikte olan buradaki direği kullanmak olabilirdi. Yükseklik sorunu bizim için bir numaralı problem olmaya devam ediyor. Tabii bir de adamın ruh hali var. Kendinizi bu şekilde öldürmeyi denemek için bile ne kadar çaresiz olmanız gerekir? Bu kulağa ne kadar korkunç geliyor?
7: Epey çaresiz olmak gerekir.
4: Bir hata payıyla kalıcı felç olabilirsiniz. Bir tek hatayla kendi intiharınızla utanç verici bir şekilde başarısız olabilirsiniz. Burada mesafeniz çok kısa kalırsa, ayaklarınızı altınıza almaya çalışırken sıkışıp kalma gibi korkunç bir ihtimal var. Hiçbir şeyi kıramadan boynunuzdan asılı kalmışsınızdır. Bu sadece zor görünmekte kalmıyor. Mekanik olarak incelediğinizde matematik de bir o kadar sorunlu. Şöyle düşmüş olması gerekirdi.
7: Böyle, yani çok daha sıkı olması gerekirdi.
4: Hı-hı.
7: O noktaya girebilmesi için.
4: Epstein'in yerden birkaç santim yukarıda asılı bulunabilmesi için asılı olduğu çarşafın yaklaşık yarım metre uzunluğunda olması gerekirdi. Bu da ranzanın üstünden sallanabilmesini neredeyse imkansız kılıyor. Sıradaki soru, Epstein'in kırık kemikleri hücrenin içinde gerçekten olmuş olabilecek şeyle örtüşüyor mu? Bunun için ciddi tıbbi uzmanlığa sahip birini getirmeliyiz.
6: Tutarsızlıklar var. Göz ardı edemeyeceğim tutarsızlıklar.
9: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.
11: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz, tatilin başlasın. Fırsatlar ETS'de uygunken alırsın, gel.
12: Servis geldi, çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
11: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
11: Keyfin yerine gelsin.
15: 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
11: Bim, bim, bim.
8: Kuik Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
16: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Her ev güzel istikbal.
21: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan, memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
22: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break her an

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Aynı kilit noktaya, aynı dayanak noktalarına varıyoruz. Ama ikimiz de kendi başımıza anlamlı sonuçlara varabilmek için anatomi ve insan fizyolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden bu konuya ışık tutabilecek birinin bize katılmasını istedim.
6: Hadi bakalım.
5: Onu aramıza davet edeceğim. Doktor Priya Benerji ile tanışın. Soruşturma ekibimin son parçası. Doktor Benerji, geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ederim.
5: Doktor Benerji bir adli tıp uzmanı. Maryland eyaletinin eski adli tabibi. Cinayetler ve faili meçhul davalar konusunda uzman. Ayrıca hapishane ve gözaltı merkezlerinde meydana gelen birçok ölüm vakası üzerinde çalışmış. Jeffrey Epstein'in yaralarının asılarak intihar etme vakasıyla uyuşup uyuşmadığı sorusuna cevap bulmamıza yardımcı olabilecek.
8: Adli kanıt.
5: Şöyle buyurun Doktor Benerji.
7: Peki, tamam.
5: Raporda boynunda bir ilmik olduğu ve ranzanın üst kısmına bağlanmış ayrı bir kumaş parçası daha bulunduğu belirtiliyordu. Doktor Benerji'ye resmi açıklamayı onun nasıl öldüğüne dair tutarlı bir anlatıyla bağdaştırmanın ne kadar zor olduğunu açıkladık.
7: Aslına bakarsanız aklımı kurcalayan çok fazla soru var.
5: Hepsinin cesedinin nasıl bulunduğunu gördükten sonra Doktor Benerji yaralanmalara dair bulgularını bizimle paylaşmaya hazır.
7: Çok karmaşık bir vaka. Yanımda getirdiğim model üzerinden bakalım.
6: Tabii.
5: Lütfen. Cevapsız kalan soruların merkezinde Epstein'in boynundaki yaralanmalar var.
7: Burada sol dil kemiği kırığı var. Ve tiroid kıkırdağının her ikisinde de kırık mevcut. Sıra dışı olan şey bu kadar çok kırığın olması. Genellikle tek bir baskı noktasının hemen altında tek bir kırık görebilirsiniz. Ancak meslek hayatım boyunca 3000'den fazla otopsi yapmış biri olarak iki taraflı dil kemiği kırılması görmedim. Bunu daha çok elle boğma veya iple boğma gibi vakalarda gördüm. Yani bu normal bir durum değil.
6: Elle boğma vakalarında mı gördünüz?
7: Evet, elle boğma, iple
5: yani
7: boğma.
5: Birinin elleriyle
7: birinin
5: mi?
7: Elleriyle, doğru. Asfiksi dediğimizde beyne giden oksijeni kesmenin birçok yolu vardır. Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır. Bu asla olmayacağı anlamına gelmez. Ama bu vakada benim için kırmızı çizgilerin belirlediği yer tam olarak burası.
5: Epstein'in boyun içindeki yaralanmalarının bunun bir intihar olmayabileceğine dair çok önemli kanıtlar olduğuna inanan tek adli tıp uzmanı Doktor Benerji değil. Eski New York adli tabibi Dr. Michael Budden, aralarında John F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlerinin de bulunduğu ülkedeki en yüksek profilli ölüm vakalarından bazılarını araştırmış bir isim. Otopsiyi gözlemleyip bağımsız bir adli soruşturma yürütmesi için Epstein'in erkek kardeşi tarafından tutulmuştu.
9: Bence kanıtlar intihardan ziyade cinayeti gösteriyor.
10: Neden?
9: Çünkü bu kemiklerin kırılmasına asılma değil darp sebep olur. Genellikle iki kemik, hatta üç kemik kırılmışsa çok büyük bir şiddet uygulanmış demektir.
5: Doktor Benerji'nin dikkatini çeken bir diğer şey ise Epstein'in dış yaralanmaları. Yani boynundaki yaralar. Birçok asılma vakasında bağ sıkılaşır ve asılma noktasına doğru kayar. Geriye kumaşın izlediği yolu takip eden açılı bir baskı izi bırakır. Fakat Epstein'in yaraları boynunun tam ortasında ve yatay.
7: Boynun arkasındaki iz, yani ezik ve morluk da beni düşündürüyor. Boyundaki o bağ varken bu pek mantıklı görünmüyor. Genelde orada böyle bir iz görmem.
5: Doktor Benerji'nin yaraların dağılımı konusunda da soruları var. Boynunun ön tarafı kanlar içinde ama arka tarafta sadece morarma var.
7: Derin kanamanın olduğu boynun arka kısmında hiçbir baskı izi yok. Ciltte hiçbir şey yok. Bu çok tuhaf.
5: Doktor Benerji bana o can alıcı soruyu sorduruyor. Epstein asılı halde bulunmuş olabilir ama başka bir şekilde ölmüş olabilir mi? Ya bu yaralanmalar yukarıdan sıkılaşan bir ilmik yüzünden değil de arkasından düz bir şekilde geriye doğru çekilen bir güç yüzünden oluştuysa, bu durum kumaşın cildine sertçe bastırdığı ön taraftaki sürtünme izini ve ters yönden uygulanan baskı nedeniyle arkadaki daha derin morarmayı açıklayabilir. Bu hiçbir şeyin kanıtı değil ama resmi açıklamaya tam olarak uymayan başka bir detay. Konunun derinliklerine indikçe ucu açık noktalar, tutarsızlıklar ve sorular artmaya devam ediyor. Ancak bu sorular beceriksizlikle bağlantılı gibi görünmüyor. Daha çok birbiriyle çelişen kanıtlarla bağlantılı.
6: Evet.
7: Doğru. Ya da ne yazık ki bir daha asla toplanamayacak kanıtlarla. Çünkü bazen tek bir şansınız olur. Mesela ceset aşağı indirildikten, hücre değiştirildikten veya taşındıktan sonra o ilk konumlandırmaya bir daha sahip olamazsınız. Bazı unsurlardan %100 emin olamayız. Bana göre bu canlı canlandırma bu vakayla ilgili şimdiye kadar gördüklerimden çok daha fazlasıydı. İlmeğin fotoğraflarını ve otopsi çizimlerini, şemalarını gördüm ama bunu varsayımsal da olsa iş üstünde, aksiyon halinde görmek çok ilginç.
6: Bunu özel olarak inceleyen ikinci bir patolog daha vardı. Dr. Michael Baden.
7: Bazı açılardan ben o iki patoloğun tam ortasındayım. Bu yüzden kararım hala belirsiz yönünde ve bu da orijinal otopsi raporundaki görüşten farklı. Beni intihar seçeneğinden uzaklaştıran ve cinayeti düşündüren endişelerim var. Ama kesin olarak cinayettir de diyemiyorum. Tam ortadayım.
5: Doktor Benerji, çok yardımcı oldunuz. Katkılarınız
7: Rica
5: için
7: ederim.
5: Teşekkür ederim.
7: Ne demek?
5: Bu net bir intihar değilse ve kanıtlanmış bir cinayet de değilse, gözden kaçırdığımız şey ne? CIA'de bana sonuçlar belirsiz olduğunda elde edilebilecek en erken kanıtlara geri dönmemiz gerektiği öğretildi. Olay mahalline dönmeliyiz. Hapishanenin planları o duvarı göstermiyor.
6: Ne?
5: Lütfen dışarıda dur, kapıyı kapat ve benim için şu pencereden içeri bak.
6: Tabii.
5: Pekala. Hepsini görebiliyor musun?
6: Hayır.
5: Bu adama ne yapmak istiyorsam yapmak için zaman açısından şu kadarcık bir fırsatım var. Ve kimse pencereden buna şahit olamaz. Sonra onu her zaman olmasını istediğim yere yerleştirebilirim. Hapishane içinden bir yardımla ortaklaşa bir çaba olduğunu varsayarsak tam şurada bir gardiyanın içeride neler döndüğünü anlayamayacağı bariz bir kör nokta vardı. Beni tekrar takip edersen, unutmayın, Jeffrey Epstein'in öldüğü gece saat 22.40'da L katına çıkan merdivenlerden yukarı doğru giden turuncu kıyafetli bir figür görülmüştü. Sonra hücrelerden aşağı inen hiç kimse görülmedi. Hapishane planlarında yer almayan bu duvara gelince, Billy'ye hapishanede böyle bir duvar olup olmadığını sordum. Bazı hücrelerde olduğunu, bazılarında olmadığını söyledi. Billy üst tarafta bir havalandırma deliği, alt tarafa doğru da ikinci bir havalandırma deliği olduğunu söyledi. Bu da o duvarın boru tesisatından başka hiçbir amacının olmadığı anlamına geliyordu.

0: Turuncu kıyafetli figür L katından Epstein'le birlikte ayrılıp bir tür gizli kaçırma operasyonuna yardım etmiş olabilir mi? Bu imkansız görünen bir teori. Ancak CIA'deki eski bir meslektaşımın bile göz ardı edemediği bir ihtimal.
1: John Kiriakou'ya ölümünü tezgahlayacak olsaydı ve bu işin başına o getirilseydi bunu nasıl yapacağını sordu.
2: Cesedi herkesin gözü önünde dışarı çıkarırdınız. Bir dublör de olabilir. Mümkün olduğunca çok insanın bu cesedi görmesini sağlardınız.
1: Peki ne oldu? Tam olarak bunu yaptılar.
0: Aman tanrım. Bütün bu yolculuğa sadece intihar mı etti yoksa biri onu öldürdü mü sorusuna cevap bulmak için başlamıştım. Ancak olasılıklar potansiyel olarak üçüncü bir gerçekçi seçeneğe doğru genişledi.
1: Olayın üstünü örtmek her zaman işlenen suçtan daha kötüdür. Sizin sorgulamanız için sadece tek bir ucu açık nokta bırakmıyorlar. Milyonlarca ucu açık nokta yaratıyorlar ve siz o iplikleri bir araya getirmeye başladıkça cevabın normal bir şey olma ihtimali, yani evet intihar etti gibi bir şey olma ihtimali giderek sıfıra yaklaşıyor. Ve bir noktada matematiksel olarak sıfır olduğu o eşiği geçiyorlar. Ve ben bu konuda o eşiği geçtim.
0: Peki bütün bunlar bizi nerede bırakıyor? İstihbarat çalışmalarında bize olasılıklar dahilinde düşünmek öğretilir. Ancak bu vakadaki her yeni anomali bizi yepyeni bir yöne doğru savuruyor.
3: Jeffrey Epstein parmaklıklar ardında hayatına son verdi.
0: Resmi açıklama intihar yönündeydi. Ancak bunu gözetim sistemindeki arızalarla, çiğnenen prosedürlerle ve adli tıbba dair cevapsız sorularla yan yana koyduğunuzda bu açıklama giderek daha az olası görünmeye başlıyor. O zaman bir sonraki ihtimali değerlendirmeliyiz. Cinayeti. Soruşturmama dayanarak bunun en azından akla yatkın olduğunu gördük. Ortada kesinlikle bir plan vardı. Fazlasıyla fırsat vardı ve resmi açıklamada bu teoriyi görmezden gelmeyi imkansız kılacak kadar çok açık bulunuyordu. Ancak bu vaka çelişkilerle o kadar dolu ki aslında bizi üçüncü bir ihtimale götürüyor. Jeffrey Epstein hala hayatta olabilir.
4: O hayatta.
5: Evet, hayatta olmalı.
4: Bu dosyalarda var, o hayatta.
5: Hayatta olduğu dosyalarda var mı?
0: Epstein'in ceza merkezinden canlı çıkarıldığı fikri kulağa zorlama gelebilir. Ancak internette aralarında İsrail'in de olduğu birçok ülkede sağ ve sağlıklı şekilde görüldüğü iddia ediliyor.
6: Bunun Jeffrey Epstein olduğundan %100 eminim.
0: CIA'deki deneyimlerime dayanarak bu tür gizli kaçırma faaliyetlerini sıkça yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Ancak bu vakada bu iddiaları destekleyecek doğrulanabilir hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla benim ulaştığım sonuç Jeffrey Epstein'in hala hayatta olmasının imkansız olmasa da pek olası olmadığı yönünde. Yine de bu iddianın bir türlü gündemden düşmemesi çok daha derin bir şeye işaret ediyor.
2: Bu olayın mantıklı gelmeyen o kadar çok boyutu var ki.
0: Böyle bir dava net şekilde sonuçlanmadığında istihbarat profesyonelleri bunu net bir uyarı işareti olarak görür. Bu sadece bir hesap verebilirlik başarısızlığı değil, çökmekte olan bir sistemin belirtileridir de.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Buradaki asıl ders de bu. Gücü elinde bulunduranlar gerçek hikayeyi araştırmaktan vazgeçtiğinizde anlatıyı kabul etmeye başladığınızı biliyor. Ve işte o zaman gerçek bir zorunluluk olmaktan çıkar.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli.
10: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
13: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Selpak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 119 lira.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
16: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
17: Tatlı yiyelim.
18: Tatlı konuşalım.
15: Freemagnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde. Sevince.
16: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
17: Tatlı yiyelim.
18: Tatlı konuşalım.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartıma
4: bil. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşe çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: İnternetten de suç mu işledinmiş abi?
12: Kesinlikle abi.
11: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
12: Kalp gönder kalp.
13: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
14: Güzel.

0: Bazı kavramları fazla romantikleştiriyor olabilirim, kusura bakmayın. Ama Bitcoin ile ilgili büyüleyici hususlardan biri de kurucusu olan Satoshi Nakamoto'nun anonim olmasıdır.
1: 3 Ocak 2009'da dünyaya olağanüstü bir para icadı tanıtıldı. Bitcoin. Gizemli kurucusu Satoshi Nakamoto 26 ay sonra ortadan kaybolacaktı. Kendi adına kayıtlı 1 milyondan fazla Bitcoin'le.
0: Satoshi Nakamoto bu sistemi kuruyor ve henüz 2 yıl bile geçmeden ortadan kayboluyor. Bugün bahsettiğimiz kişi muhtemelen milyarlarca dolarlık bir servete sahip olurdu. Eğer Satoshi Nakamoto doğru zamanda geri dönerse, dünyanın en zengin insanı olma ihtimali oldukça yüksek. Satoshi Nakamoto bir takma addır, gerçek isim değildir. Bu isim tek bir kişiye değil, bir grup insana ait de olabilir. Peki Satoshi Nakamoto kimdir? Nick Szabo da gerçekten o olabilir. Len Sassaman da her zaman o olma ihtimaline sahipti. Adam Beck olabilir. O hayır diyor ama yine de Adam Beck olabilir. Satoshi her kimse ortadan kayboluyor ve milyarlarca doları dokunulmadan masada bırakıyor. Satoshi'nin bunu yaratıp sonra ortadan kaybolmuş olması işin büyüsünün bir parçası. Satoshi'nin kim olduğunu hala bilmiyoruz. Eğer bilseydik bence her şey çok farklı olurdu.
1: Satoshi'yi aramak. Bitcoin yaratıcısının gizemli kayboluşu. Saipan. Pasifik Okyanusu'nda bir Amerikan himaye bölgesi.
2: Neden Saipan'a geleyim? Bitcoin için kodu dünyanın her yerinde yazabilirim. Neden Saipan gibi güzel bir yerde yazmayayım? Benim adım Win Armani. Ben bir Bitcoin geliştiricisiyim. Bitcoin'i

0: İlk kez keşfetmemin nedeni bir televizyon programının yıldızı olmam. Kadınları gerçekten çok severim. Onları tanımayı, neyin onları harekete geçirdiğini öğrenmeyi filan. Kendimi gerçek bir feminist olarak görüyorum. Programın adı Gigolo'ydu. Showtime kanalındaydı. Las Vegas'ta yaşıyordum ve elimde nakit olarak kalmasını istediğim bir hayli param vardı. Ve Vegas nakit kullanımına çok uygun bir şehirdir. Orada yaşarken bu benim için çok rahattı. Bu yüzden nakdi gerçekten nakit olarak kullanmanın farklı yollarını ararken Bitcoin'in ne kadar harika bir şey olduğunu fark ettim. Televizyon öncesindeki mesleki geçmişim olan yazılım geliştirici yönüm bu konuya fazlasıyla ilgi duydu ve böylece 2012'de ilk Bitcoin'imi satın aldım. Televizyon macerası tamamen bittikten sonra zamanımın ve çalışmalarımın çoğunu Bitcoin alanında yeniden yazılım geliştirmeye adadım ve o zamandan beri de bu işin içindeyim. Bitcoin topluluğunda kendimi ilk tanıtmaya başladığımda insanların beni nasıl gördüğünü tam olarak bilmiyordum. Beni televizyon dünyasından gelen biri olarak görüyorlardı ve sanırım birçok kişinin aklında Bitcoin'e dahil olmaya çalışan bir ünlü daha gibi bir varsayım vardı. Gerçekten çok olmuştu çünkü böyle düşünenler. İnsanlar benim geçmişimi bilmiyordu ama sonunda anladılar. İşletmeler kurmaya ve protokoller yayınlamaya başladıkça insanlar benimle aynı fikirde olsalar da olmasalar da sanırım saygılarını kazandım. Bitcoin nedir? Bu birinin Bitcoin hakkında sorabileceği en önemli sorudur. Bir mağazaya gidip Visa kartınızı kullandığınızda paranızın kartınızdayken bir anda doğrudan satıcıya geçtiğini, yani onun kasasında ya da banka hesabında olduğunu düşünebilirsiniz. Ama aslında gerçek hiç de bu şekilde değildir. Visa ağı sizin bankanız ve aradaki aracı bankalar arasında kurulur. Bu sistem işlemleri ve yetkilendirmeleri gerçekleştirir. Ardından işlem daha sonra satıcının bankasına aktarılıp orada sonuçlanır. Bitcoin bunun tam tersine, doğrudan benden size gitmesini sağlar. Bitcoin'in kendisi aslında bir dizi kuraldan ibarettir. Size para göndereceğim zaman ağa gönderdiğim küçük bir minik bir kod parçası vardır ve bu kod oldukça basit bazı kurallarla çalışır. Ne banka, ne PayPal, ne Venmo, ne de başka bir finans kurumu. Tamamen eşler arası bir sistem. İşte Satoshi'nin asıl buluşu buydu. Bu insanlık için potansiyel olarak tamamen yeni bir ekonomik tarihin başlangıcı demek. İlk kez hiç kimseye ait olmayan ama aynı zamanda herkesin olan ve gerçekten merkeziyetsiz bir finans ağına sahibiz. Tabii bu mükemmel.
1: Ben Charlene Federepo. Eski bir bankacıyım. Bitcoin aktivistiyim ve avukatlık yapıyorum. The Bitcoin in Africa Show adlı podcast'in kurucusuyum. Bitcoin'i bir para birimi olarak gördüğümden beri bunun dünyayı değiştireceğini hemen anladım. Çünkü Afrika'daki ödeme altyapısı oldukça bozuk ve yetersiz durumda. Afrika kıtası 1 milyar 400 milyon insana ev sahipliği yapıyor. Bu insanların %70'i günlük bankacılık hizmetlerine erişemiyor ve Bitcoin bir dönüm noktası niteliğinde diyebilirim. Afrika'daki birçok ülkede değeri düşmüş para birimleri ve çok yüksek enflasyon bir arada bulunuyor. Peki bu sıradan bir insan için ne anlama geliyor? Bu paranla her geçen gün daha az şey yapabiliyorsun demek. Afrika ülkelerinin birinde yaşıyorsan çoğu durumda yalnızca kendi paranı alabilmek için bile %9 ila %10 arasında bir ücret ödemelisin. Bitcoin bankaları devre dışı bırakarak bu olayı çözmüş durumda. Aylık sadece 10 dolar gelirle yaşadığında bu miktar hayatını değiştirebilecek kadar önemli oluyor. Bitcoin sistemi olan Bitcoin blok zincirinde her şey sadece bir koddan ibaret. Ağ üzerindeki katılımcılar bir işlem üzerinde hemfikir olduklarında işlem anında tamamlanmış olur. Bu yöneticisiz kurallar demektir. İnsani ön yargıyı denklemden çıkardığında daha adil ve eşitlikçi bir finansal sistem elde edersin.
2: Benim adım Natalie Brunel ve insanlara Bitcoin hakkında eğitim veriyorum. Bence para sistemimizde neyin yanlış olduğunu anlamadan Bitcoin'in değerini takdir etmek mümkün değil. Para sistemimiz bozuk ve bu sistem paraya gerçekten ihtiyacı olmayan insanlara avantaj sağlarken orta ve alt sınıfın zararına işliyor. Bitcoin öyle rastgele ortaya çıkmadı.
3: Yüksek riskli mortgage krizi milyonlarca insanı evlerini korumak için mücadele eder hale getirdi. Ve sıradan halk bu acıyı derinden hissediyor.
1: 2008 yılında küresel bir finansal krizin tam ortasındaydık.
3: Bu sırada Lehman Brothers, Birleşik Devletler tarihinin en büyük iflas başvurusunu yapıyordu.
1: Dünya genelinde emeklilik birikimlerini bankalara emanet eden sıradan insanlar her şeylerini kaybetti. Ve bence Satoshi o anda şunu düşündü: hayır, daha iyi bir sisteme ihtiyacımız var.
2: Satoshi, merkez bankacılığın ve para sistemimiz üzerindeki kontrolün yarattığı sorunları ve bunların toplumumuzda neden olduğu çatlakları iyi anladı. Bitcoin'de bir CEO yok, bir başkan yok ve hiç kimse diğerinden daha önemli değil. Bence onun güzelliği de burada yatıyor ve bence küresel açıdan böyle bir şeye uzun zamandır ihtiyaç duyuyorduk.
4: Benim adım Alex Svetsky. Bitcoin Times adında yönettiğim bir yayınım var. Bitcoin'i derinlemesine incelemeye başladığımda fark ettim ki Bitcoin sadece daha üstün bir para birimi ya da dijital altın değil, aslında her açıdan mükemmel bir para biçimi. İşte bu beni tamamen içine çekti. Bu işte ne kadar para olduğunu hiçbir zaman gerçekten bilemedik. Mesela kimse bana ne kadar Amerikan, Kanada ya da Avustralya doları olduğunu net olarak söyleyemez. Tam bir karmaşa, adeta bilinmezlik. Bitcoin bu konuda tek istisna. Bugün bir Bitcoin'im varsa bu ağın 21 milyonda birine sahibim demektir. 100 yıl sonra da ağın 21 milyonda birine.
1: Bitcoin'i diğerlerinden ayıran özellik, 21 milyonluk arz sınırının doğrudan kodla sabitlenmiş olması. Bu 21 milyonun en kritik anı ise bu sayının asla değişmemesidir.
4: Bitcoin'in zarif tasarımını kelimelerle anlatmak çok zor ve zaman geçtikçe de Bitcoin daha kıymetli hale geliyor.
5: Adım Guy Swan. Bitcoin Audible Podcast'inin sunucusuyum. Muhtemelen tanıdığın herkesten daha fazla Bitcoin üzerine okuma yapmış kişiyim. Bitcoin'de büyüleyici ve hatta mistik bir yön var. Çünkü Satoshi'nin hikayesi hala bir gizem unsuru ve kim olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Komik aslında, çünkü o sıradan biriydi ve insanlar ona tapmıyordu. Sıradan bir mühendisti. Bir anda ortadan kayboldu. Nedeni ne kimse bilmiyor. Öldü mü, projeyi mi bıraktı ya da öldürüldü mü? Sonra birden mite dönüşüyor. Milyarlarca doları el sürülmeden masada bırakıp kayboluyor ve gidiyor.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
8: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
11: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış.
16: Da
15: rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
16: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
24: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
17: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
25: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla Salı'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
26: 31 Ekim 2008'de aniden Satoshi Nakamoto adında yeni biri ortaya çıktı. Çılgın bir fikri ve bununla birlikte bir makalesi vardı. Makalenin başlığı Bitcoin eşten eşe elektronik nakit sistemi ve Satoshi Nakamoto tarafından yazılmış. Gerçekten çok büyük bir ürünün başlangıcıydı. Satoshi bu teknik raporu 2008 Cadılar Bayramı'nda yayımladı. Ona Bitcoin adını verdiler. Hatta Bitcoin.com adını da aldı. Neden Satoshi Nakamoto? Kim bilir? Bu oldukça nadir bir isim. Satoshi'nin bunu yaratıp sonra ortadan kaybolmuş olması Bitcoin'in arkasındaki büyünün bir parçası. Yani bunu John Smith adıyla da yayımlayabilirdi. Ama Satoshi Nakamoto biraz daha, nasıl desem, etkileyici duruyor. Tabii John Smith'ler lütfen olmasın.
27: Pete Rizzo, Rizzo olarak biliniyorum. Bitcoin konusunda uzun süredir gazetecilik yapan ve bu alanın tarihçisi olarak tanınan bir isimim. Satoshi bir mite dönüştü. Derin bir buluş yapan bir kişiydi. Ancak gerçek şu ki Satoshi'nin geride bıraktığı çok geniş bir yazılı eser koleksiyonu var. 2009 yılının başlarında, Ocak ayında yazılımı kamuya sundu.
28: 3 Ocak 2009. Bu Bitcoin blok zincirinin ilk bloğudur. Ve bu dünyanın sonsuza dek değiştiği gündür. Blok zincirinin tüm yapısı her bloğun kendisinden önceki bloğa kriptografik olarak bağlanmasına dayanır. Dolayısıyla bir başlangıç noktası olması gerekir.
0: Bu herkesin üzerinde anlaşması gereken bir başlangıç noktası ve doğrudan kodun içinde yer alır. Ayrıca her blokta Satoshi'nin bir mesaj yazabilmeniz için bıraktığı küçücük bir alan vardır. Ve Satoshi, Bitcoin'in ilk bloğuna çok özel bir mesaj koymuş durumdaydı. Bu, o günkü gazetenin manşeti. Manşet, bizim dilimizde şöyle oluyor. Maliye Bakanı, bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde.
29: Burada açıkça bir niyet var. Satoshi her kimse dünyanın içindeki jeopolitik ve ekonomik durumun farkındaydı. Eğer yalnızca dönemin tarihini belirtmek isteseydi seçebileceği pek çok farklı manşet vardı. Yani bu seçimin arkasında bir anlam vardı.
2: Tarih, gün, ay, yıl şeklinde olan Avrupa formatındaydı. Kaynak The London Times gazetesiydi. Manşette şöyle yazıyordu. Maliye Bakanı ikinci kurtarma paketinin eşiğinde. Merkez Bankası Başkanı'ndan söz edilmiyordu. Konu Amerika değildi. Acaba bu kişi Birleşik Krallık'tan mıydı? Birleşik Krallık'la bağ mı vardı?
26: Onun yazı tarzını incelediler. Çevrim içi gönderilerini ne zaman paylaştığına baktılar. Ve buradan bazı çıkarımlar yapmaya çalıştılar. Bitcoin'i ilk çalıştıran bilgisayarların kimde ya da nerede olduğu ise tam olarak bilinmiyor. Ancak bildiğimiz şey şu. İlk bloklar 2009 yılının Ocak ayının başında yazıldı. O dönemde muhtemelen Bitcoin'i çalıştıran yalnızca bir kişi vardı. Ve bu işlem yalnızca bir, belki iki bilgisayarla yapılmış olabilir.
29: Bitcoin'in ilk yıllarında yayılması ve insanlar arasında dolaşıp girmesi gerekiyordu. Bunu başarabilmesi içinse başlangıçta aslında hiçbir değeri olmaması gerekiyordu. Ve gerçekten de Bitcoin'in ilk dönemlerinde durumu buydu.
27: O dönemde ağın küçük olduğunu unutmamak lazım. İnsanlar Bitcoin'i dünyaya tanıtmak ve yaymak için bir şeyler yapmaları gerektiğini farkına varmıştı.
26: Bitcoin'in ortaya çıkıp gerçekten büyüyebilmesi için birkaç farklı olayın gerçekleşmesi gerekiyordu. Ve bunlardan ilki ona bir değer, yani bir fiyat biçmekti. Herkesin bildiği gibi Laszlo adında bir adam 10 bin Bitcoin karşılığında iki pizza satın aldı.
1: İnsanlara pizza istiyorum ve Bitcoin'le ödeyeceğim dedim. İnsanlar aman tanrım ne ahmaklık. O Bitcoin'leri neden saklamadın diye soruyorlar. Ama ben de şöyle diyorum, birinin bu işi başlatması gerekir.
3: O dönemde birinin

0: Değeri kurşun bile altında olan 10 bin bitcoin karşılığında 2 megaboy pizza satın almış oldu.
1: Geçmişe bakınca bu adam o pizzalar için bugünün fiyatlarıyla çok büyük bir meblağ ödemiş oluyor. Ama o zamanlar bitcoin'in belirlenmiş bir değeri yoktu.
0: O iki pizza bugün yaklaşık 400-500 milyon dolar değerinde olan bitcoinlerle satın alınmış oldu. Ve birkaç yıl sonra ne olacak kim bilir. Zamanla bu hikaye daha da efsanevi hale gelecek.
2: Bitcoin'in büyümesi gerçekten inanılmaz. Artık dünyanın bazı noktalarında bu tür evrensel dijital para birimlerini kabul etmeye başlayan işletmeler var.
3: Satoshi Nakamoto'nun ortadan kaybolma nedenini bulmak gerek. Satoshi süreçte 2 yıl dolmadan ortadan kayboldu. Yani devrim niteliğinde bir sistem yarattı. Ama sonra 2 yıl bile geçmeden yok oldu.
4: Onun projeden bir şekilde uzaklaşmak istediği görülüyordu. Bitcoin'in giderek artan ilgisinden ve dikkat çekmesinden rahatsız olmaya başlamıştı.
1: Satoshi kontrolü büyük ölçüde Gavin Anderson'a devretti. Gavin'ın neden seçildiği ise tam olarak bilinmiyor ve bu konu hala belirsiz.
0: Gavin Anderson bir süre Satoshi ile birlikte bu proje üzerinde çalışmış ve hatta CIA ile bir görüşme yapmıştı. Bu dönem aynı zamanda Wikileaks'in patlama yaptığı korkunç savaş suçlarına ve benzeri olaylara dair inanılmaz sızıntıların ortaya çıktığı bir dönemdi. Tüm bunlar Wikileaks'i o dönemdeki iktidar güçlerinin gözünde çok önemli ve hedef alınan bir yapı haline getirmişti. Wikileaks Bitcoin kabul etmeye başlamıştı. Bunun Satoshi'yi açıkça endişelendirdiği düşünülüyor.
3: Bitcoin artık Wikileaks'i finanse etmek için kullanılmaya başlanmıştı. Bitcoin forumlarındaki birçok kişi bunun harika bir gelişme olduğunu düşünüyordu. Ancak Satoshi arı kovanına çomak soktular. Sıra bize de gelecek diye düşünüyordu. Yani Satoshi bunun tehlikeli bir durum olduğunun farkındaydı.
5: Benim adım Robert Breedlove. What is Money programının sunucusuyum. Yani bu aslında oldukça açık. Devletin en büyük düşmanı olabilecek bir teknolojiyi yarattınız. İnsanlık tarihinde Bitcoin kadar dönüştürücü bir yenilik olmamıştır ve muhtemelen onların hedef tahtasına oturtulmak istemezsiniz.
3: Satoshi Nakamoto açıkça şunun farkına varmıştı. Karşısına çıkacak olan yalnızca tek bir hükümetin baskısı olmayacaktı. Tüm hükümetlerin ve dünya finans sisteminin tamamının gücü ona yönelebilirdi. Bu da öyle bir tehditti ki sanırım hiç kimse böyle bir yükün altına girmek istemezdi.
0: Gavin CIA ile görüştükten sonra Satoshi ortadan tamamen kayboldu.
3: Bu artık onun için fazla olmuştu. Projeyi devrettiği Gavin Anderson'a gönderdiği 26 Nisan 2011 tarihli son e-postasında şöyle diyordu. Benim gizemli, karanlık bir figür olduğundan bahsetmeye devam etmeni istemiyorum. Basın bunu hemen korsan para birimi hikayesine dönüştürüyor. Belki de Satoshi Nakamoto başlangıçta gizemli ve karanlık bir figür olmak istememişti ama sadece başlangıçta.
4: Satoshi ile bilinen son iletişim Mayıs 2011 tarihine aittir. Orada şöyle diyor, başka projelere yöneldim, bu kadar, ben çekiliyorum.
3: Peki neden bu kadar çok insan onunla bu kadar derinden ilgileniyor? Evet, Satoshi harika bir şey icat etti ve belki de insanlığın gidişatını sonsuza dek değiştirebilecek bir şeydi bu. Ayrıca Satoshi erken dönemde 1 milyondan fazla Bitcoin'in sahibiydi. Biraz hesap yaparsak bu bugün milyarlarca dolar anlamına geliyor ve eğer Satoshi Nakamoto Bitcoin'in değerinin zirvede olduğu bir dönemde geri dönerse dünyanın en zengin insanı olma ihtimali oldukça yüksek. İşte o zaman her şey karışacak.
6: Kimileri sizin Satoshi Nakamoto olabileceğinizi düşünüyor. Daha önce yok demiştiniz ama bir daha sorayım.
5: Evet.
6: Kesinlikle siz değilsiniz. Evet. Olsanız da söylerdiniz, öyle değil mi?
7: Peki kim bu Satoshi Nakamoto?
8: Bugün Los Angeles'taki bir evin önünde medya çadır kurmuş durumda. Newsweek dergisi o evde yaşayan kişinin Bitcoin'in mucidi olduğunu iddia ediyor. Derginin haberine göre bu kişi Kaliforniya'da yaşayan 64 yaşındaki Satoshi Nakamoto.
3: Satoshi Nakamoto garip bir isim. Japonlar arasında bile çok yaygın bir isim değil. Bu yüzden insanlar Satoshi Nakamoto kim sorusunun peşine düşmeye başladıklarında ilk yaptıkları şey doğal olarak gerçekten Satoshi Nakamoto adında biri var mı diye aramak oldu. Buldukları kişilerden biri kimlikte Dorian Nakamoto adını kullanan biriydi, ancak onun doğum adı aslında Satoshi Nakamoto'ydu.
4: 2014'te Newsweek Satoshi Nakamoto'nun kimliğini ortaya çıkardığını iddia eden bir haber yayımladı. Haberde izini Kaliforniya'da yaşayan Japon asıllı Dorian Nakamoto'ya kadar sürdüklerini iddia ettiler.
9: Şaşkın mütevazı Japon bir adam kameralara "ben Bitcoin mucidi değilim" diyordu. Şu hale bak.
10: Efendim, neden Bitcoin'i yaptınız? Neden Bitcoin'e ilgileniyorsunuz?
11: Bitcoin'le bir alakam yok.
10: Üzerinizde Bitcoin temalı kıyafetler var.
11: Bitcoin'le bir işim
9: adamı
11: yok.
9: Adamı rahatsız ettiler. Soru yağmuruna tuttular. Kaliforniya'da yaşıyor. O Japon. O halde kesin odur.
4: Sonra bu hikaye güvenilirliğini kaybetti. Dorian'ın Satoshi olduğuna dair hiçbir kanıt ortaya çıkmadı.
3: %100 eminim ki Dorian Satoshi Nakamoto gerçek Satoshi Nakamoto değil. Bu kişi sadece ismi yüzünden büyük bir ilgi gören gerçekten şanssız bir adam.
9: Dorian gerçekten Satoshi olsaydı bu tarihin en komik olayı olurdu. Hepimizi kandırmak için bu kadar doğal bir rol yapmış olması inanılmaz olurdu. Öyle bir şey olsaydı buna bayılırdım. Favori hikayem bu olurdu.
12: Satoshi Nakamoto kimdir?
13: Bence Satoshi Nakamoto muhtemelen dünyadaki gidişatı önceden görmüş, belki de devlet ya da askeri bir yapının içinde yer almış bir kişi ya da belki de bir grup insan olabilir. Bitcoin'in CIA tarafından yaratıldığı iddiası var. Bunu düşündüren şey şifreleme teknolojisinin askeri kökenli olması. Ama şifrelemenin birçok farklı türü var. Bu teori onların neden bu sistemi kurabildiklerini ve neden ortadan kaybolmak zorunda kaldıklarını açıklayabilir.
5: Bence Bitcoin'i güvence altına alan algoritma Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından geliştirildi. Ama kimin geliştirdiği aslında fark etmiyor. Çünkü hiç kimse onu değiştirmeyi bilmiyor.
7: Eski CIA dinleme üssü Saipan.
3: Kimileri Bitcoin'in bir istihbarat teşkilatı tarafından bir yerlerde geliştirildiğini iddia ediyor. CIA ya da başka herhangi bir üç harfli kurumun Bitcoin'i yarattığı iddiasını kesin olarak çürütebilirim. Eğer bir istihbarat teşkilatı olarak bir para sistemi kuracak olsaydınız, bu sistem üzerinde bir miktar kontrol sahibi olmayı mutlaka isterdiniz. Bitcoin'i eklemenin hiçbir yolu yoktur. Bu, bir istihbarat teşkilatının asla yaratmayı düşünmeyeceği türden bir oluşumdur. Aslında Bitcoin onlara karşı bir silah niteliğindedir. Bitcoin'in CIA tarafından yaratılmış olma olasılığı, şu eski CIA dinleme üssünün hala çalışıyor olma ihtimaliyle neredeyse eşittir.
12: Kimileri bunu yapacak yeteneğe sahip olduğunuzu düşünüyor. Satoshi, gerçekten siz misiniz?
14: Bu o kadar zeki olmayı dilemekten ibaret güzel bir hayal olurdu benim için. Ama hayır, bu kişi kesinlikle ben değilim. Bazen durup dururken bana e-postalar geliyor. Ben Satoshi'yim diyorlar ama onlar Satoshi değil, bu belli.
15: Merhaba. Benim adım Satoshi Nakamoto. Bitcoin'i ben yarattım. Evet, 2011 yılında Bitcoin'den ayrıldım ve bu benim için çok kolay bir karar değildi.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buyuz. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Kayıp bitcoinlerle ilgili birçok hikaye vardır. Biz genelde Satoshi'nin kendi bitcoinlerini kaybetmeyecek kadar zeki olduğunu düşünürüz. Ama sonuçta kaybetmek her zaman mümkündür.
5: Herkesin bildiği ünlü bir hikaye var. Bir adam yanlışlıkla bitcoin anahtarlarını içeren sabit bir diski çöpe atıyor. Ve o günden beri, yani 10 yıldır o sabit diski bulmak için çöplükte kazı yapıyor. Tam anlamıyla samanlıkta iğne aramaktır bu.
6: 7500 bitcoin adam diskin atıldığı çöp alanını bile tespit etmiş. Sonuçta 100 milyonlarca dolar söz konusu olunca bu uğurda çöp yığınlarını kazmak bile yatırıma değer görünebilir.
7: Keşke zamanı geri alabilseydim ve o sabit diski çöpe atmasaydım.
5: Orasının berbat koktuğuna eminim. Sanırım o noktadan itibaren de her şeyini kaybetmiştir.
8: Satoshi Nakamoto kimdir?
9: Genelde Satoshi olabileceği düşünülen kişiler arasında şu isimler anılır. Nick Szabo, Hal Finney, Wei Dai, Adam Beck. Belki de Satoshi bu kişilerden birkaçının bir karışımı gibiydi ya da gerçekten takma isim kullanan biriydi. İtibarlı kişiliklerden yararlanıp sonra sahneyi sessizce terk eden biriydi.
10: Şimdiye kadar yazdığı tüm metinleri okuduğumda bence Satoshi büyük olasılıkla tek bir kişi. Bir grup olduğuna inanmıyorum. Onun yazışmaları son derece tutarlı ve teknik tasarımlarıyla da uyumlu. Birden fazla kişinin bu kadar yüksek bir bütünlük ve uyum yakalaması imkansız.
6: Bir ara ben de Nick Szabo'nun Satoshi olabileceğini düşündüm. Gerçekten o olabilir dedim kendi kendime. Bence o da doğru felsefeye sahipti.
2: Bitcoin dünyanın her yerinde aynı şekilde çalışır. Bu yüzden finans dünyasında bu sistemin giderek daha yaygın bir biçimde kullanılacağını göreceğiz.
11: Bitcoin'in ortaya çıkışından önceki fikirlerin evrimine baktığımızda bu fikirlerin gelişiminden en çok Nick Szabo sorumluydu. Muhtemelen Bitcoin'in temelini oluşturan düşünceleri herkesten fazla şekillendiren kişi oydu.
10: Szabo genellikle Satoshi adaylarından biri olarak gösterilir çünkü onun geliştirdiği Bitgold, Bitcoin'e oldukça benzer. Ama bence bunlar sadece öncül fikirler. Dikkatlice bakarsan hepsi Bitcoin'in bazı unsurlarını içeriyor ama hiçbiri Bitcoin'in kendisi değil. İnsanların bu adam Satoshi olabilir demesi normal çünkü benzer bir şey geliştirmişti ama Satoshi herkesin projelerine bakıp bunları bir araya getirip sentezleyen kişiydi. Birçok insan Nick Szabo'yu Satoshi adayı olarak görüyor çünkü doğum günü Satoshi'ninkiyle aynı. Ama eğer kimliğini gizlemek istiyorsan neden aynı doğum gününü kullanasın ki?
6: 2017 yılında Tim Ferriss'le yaptığı bir röportajda Nick Szabo yanlışlıkla Bitcoin'i ben tasarladım diyor ama hemen ardından kendini düzeltiyor.
2: Bitcoin koltuğu iki katmanlı olacak şekilde tasarladım.
6: Bugün hala Satoshi'nin kim olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Belki gerçekten Nick Szabo'ydu. Kim bilir?
9: Nick Szabo, Satoshi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu belgesel için yapılan çok sayıda röportaj talebine yanıt vermemiştir.
5: Bitcoin ile ilgili birçok İngiliz bağlantısı vardır. Adam Beck de olası Satoshi adaylarından biri olarak görülür. Kendisi olağanüstü bir bilgisayar bilimcisidir. Adam Beck kadar Bitcoin'i ileriye taşıyan çok az insan var.
6: Adam Beck mi? Olabilir, evet. Adam Beck olabilir. Kendisi hayır, ben değilim diyor ama yine de Adam Beck olabilir. Öncelikle bir İngiliz. Evet, bildiğin İngiliz.
12: Bitcoin'in teknik raporunda onun çalışmalarına atıfta bulunulmuştu. Düşünceleri kesinlikle etkileyiciydi. Bu yüzden pek çok kişi Adam Beck'i işaret etti.
6: İngiliz olduğu için The London Times'ı kullanması mantıklıydı. Ayrıca yazılarındaki çift boşluk kullanımı da buna uyuyordu. Beyaz bültende her noktalama işaretinden sonra iki boşluk bırakılmıştır. Bu belirli bir dönemin insanlarında görülen yazım alışkanlıklarından biridir ve oldukça dikkat çekicidir. Adam Beck de tam olarak o dönemin insanıdır. Dolayısıyla gerçekten o olabilir.
9: Bütün bu İngiliz bağlantısı belki de sadece bir şaşırtmacaydı. Ben Satoshi olsaydım belki bilerek birkaç çift boşluk koyardım. Belki belgeye beyaz bülten derdim ki insanlar bu kesin Adam Beck sonucuna varsınlar. Belki de bu kimliğini gizlemekte usta, zeki ve gizlilik konusunda hassas birinin işi. Kendi normal yazım tarzından farklı bir biçimde yazıp insanları hayaletlerin peşinde koşturacak şekilde yönlendirmiş olabilir. Benim düşüncem bu.
5: Satoshi Nakamoto'nun kimliğini gizlemek için bilinçli bir çaba gösterdiğine ve insanları yanlış yöne yönlendirmek amacıyla ipucu niteliğinde izler bıraktığına inanmak gerekir. Bence Birleşik Krallık teorisi ilginç. Ancak ortada bu teoriyi doğrulayacak kesin bir kanıt bulunmuyor.
10: Peki insanlar neden sürekli Adam Beck'i işaret ediyor? Çünkü diğer kriterlerin çoğunu karşılıyor. Örneğin C diliyle program yazıyor ve teknik olarak son derece yetkin. Ama onunla gerçekten çalışanlar biliyor ki Satoshi'den tamamıyla farklı.
8: Evet ama o dönemde bir süre ortadan kaybolmuştu ve işte herkes de bunu delil olarak gösteriyor.
10: Yani sonuçta tesadüf diye bir şey var.
8: Sizce kim bu Satoshi Nakamoto?
13: Ben bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bu kişiyi tanıyacağımın da hiçbir garantisi yok. Aslında bence bilmememiz daha iyi.
14: Birçok röportaj talebine rağmen Adam Beck bu belgesel için röportaj vermeyi reddetti.
6: Satoshi her kimse uzun süre civarlardaydı ve tüm bu projeleri yakından izlemişti ve dürüst olmak gerekirse şu anda gerçekten Lynn Sassaman'dan şüpheleniyorum. Önemli bir güvenlik analisti ve kriptograf kendisi.
15: İnternetteki anonim servislerin, özellikle de anonim posta servislerinin tarihini kısaca bir gözden geçireceğim.
6: Ayrıca rastgele takma adları altında projeler başlatma alışkanlığı da vardı. Ve bu onun karakteristik bir özelliğiydi. Bu yönüyle de Satoshi ile oldukça örtüşüyor. Bir de Satoshi'nin konuşma tarzında dikkat çeken küçük ayrıntılar vardı. Örneğin kelimeleri gray gibi belirli bir şekilde yazması ya da cümle kurma biçimi gibi. Bu da onun muhtemelen Avrupa kökenli olduğuna işaret ediyordu. Lynn Sassaman eğitimini de Avrupa'da tamamlamıştı. Lynn Sassaman, Satoshi'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık 2 ay sonra intihar etti. Ağır bir klinik depresyonu vardı ve onun hikayesini ilk okuduğumda Satoshi'nin son sözlerini biraz farklı şekilde düşünmeye başladım. Çünkü Satoshi şöyle demişti. Sanırım artık etrafta olmayacağım. Bunların hepsi dolaylı kanıtlara dayanıyor ama yine de Satoshi'nin Lynn Sassaman olma ihtimali gerçekten hoşuma gidiyor.
12: Satoshi'nin kim olduğunu araştırmaya başladığımda kendime sormam gereken en büyük soru şuydu. O dönemde ortalıkta kim vardı ve sonuçta cevap tek bir kişiye kalıyor. Hal Finney işte bu sorunun cevabı oluyor. Peki neden Hal Finney? Öncelikle beyaz bülten yayınlandığında bu sistemin gerçekten değerli olduğunu fark eden çok az kişi vardı. Ancak Hal Finney o belge hakkında son derece heyecanlıydı ve sadece belgeyi değil ardından gelen kodu da inanılmaz bir heyecanla karşıladı. O kadar hevesliydi ki ilk günden itibaren yalnızca Bitcoin madenciliğine başlamadı. Aynı zamanda Twitter'da da Bitcoin hakkında paylaşım yaptı.
5: Hal Finney, Bitcoin ile ilgili olarak oldukça ilginç bir geçmişe sahiptir. Kendisi tanınmış, başarılı ve deneyimli bir kriptograf olarak biliniyordu.
12: Hal Finney, Twitter'da Bitcoin kelimesini kullanan ilk kişidir. Ayrıca Satoshi Nakamoto dışında Bitcoin koduna katkı yapan ilk kişidir. Satoshi'den Bitcoin işlemi alan ilk kişi de yine odur ve herkes sistemle alay ederken, bu asla çalışmaz derken Bitcoin'i e-posta grubunda savunan ilk kişi yine Hal Finney oldu. Her aşamasında Hal Finney bu işin içindeydi.
5: Forumlarda Bitcoin hakkında yorum yapan ilk kişilerden biriydi. Bitcoin'in olası etkilerini ve ABD doları yerine Bitcoin'in temel para birimi olduğu bir dünya fikrini tartışıyordu.
16: Kodları ve bulmacaları çok sever. Çocukluğundan beri gizli şifrelerle ilgilenirdi. Ailenin bana verdiği bazı şeyler arasında çocukken üzerinde çalıştığı gizli kodların yazılı olduğu küçük defterler bile var.
12: İlk Bitcoin işlemine bakarsak, çoğu mühendis Böyle bir sistemi kurarken test amaçlı önce kendine bir işlem yapar. Bu kolaydır. İtibar riski taşımaz ve hiçbir şeyi etkilemez. Sonuç olarak ilk Bitcoin işlemi Hal Finney'e gönderilmiştir. Bu da bana şunu düşündürüyor. Belki de Satoshi Nakamoto tıpkı diğer mühendisler gibi aslında ilk işlemi kendisine yaptı. Yani Satoshi ve Hal aynı kişi olabilir. Peki neden Hal Finney diyorum? Çünkü onun dijital para üzerine en az 15 yıldır düşündüğünü kesin olarak biliyoruz.
17: Hal Finney'nin Satoshi olabileceği yönünde bir teori var. Ama zaman çizelgesi iddialara uymuyor. Elimizdeki verilere göre Hal Finney ile Satoshi Nakamoto arasında yaklaşık 1,5-2 yıl süren bir yazışma trafiği var. Gelen bilgilere gerçek zamanlı ve derinlemesine tepkiler veriyorlar.
6: Satoshi'nin Hal Finney ile olan etkileşimleri ve ona gösterdiği yüksek saygı nedeniyle birçok kişi aralarındaki ilişkiyi dikkatle inceliyor. Hatta aralarında şöyle bir diyalog geçtiği bile biliniyor. Vay, bunu senden duymak benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu yüzden ben Satoshi'nin Hal Finney olduğunu pek sanmıyorum. Çünkü bu durumda kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi ustaca bir senaryo kurgulaması gerekirdi.
17: Gerçekten de karşıdakine anlık olarak yanıt veren birinin özelliğini gösteriyordu. Bu tür doğal ve tutarlı etkileşimleri sahte bir şekilde canlandırmak çok zordur.
12: Birçok kişi Hal Finney ve Satoshi Nakamoto arasında gidip gelen e-posta yazışmalarının varlığını bu kesinlikle Hal olamaz görüşünün en güçlü kanıtı olarak gösteriyor. Ama benim bakış açıma göre bu tam da bu yüzden Hal olabilir. Yani bana göre bunun cevabı Hal olacaktır. Eğer Hal Finney, Satoshi Nakamoto adında bir karakter yaratacaksa, insanların şüphelenmesini engellemenin en zekice yolu, kendisiyle Satoshi arasında karşılıklı e-postalar göndermesidir. Bitcoin yayınlandığı dönemde Hal Finney bir özel şirkette çalışıyordu. İşi e-posta yazışmaları üzerineydi. İnsanların e-posta davranışlarıyla nasıl izleyebileceğini analiz ediyordu ve bunu 15 yıldır profesyonel olarak yapıyordu. Dolayısıyla bana onun e-postayı izleri karıştırmak için kullanamayacağını söylemeyin lütfen. Ben buna inanmam. Tam tersine hükümetlerin Satoshi'yi bulmak için kullanacağı yöntemi çok iyi biliyordu. Ve bu bilgiyi avantaja çevirmemesi asla düşünülemezdi ki. Tabii bunu kendi lehine kullanmıştı. Tabii ki kendi lehine.
6: Hal güvenlik konusunda bir ustaydı. Böyle bir planı yürütmek, yani bütün bu kurguyu oluşturmak onun için kesinlikle mümkündü. Bunu gizliliği korumak ve kendisini projeden uzaklaştırmak için yapmış olması oldukça mantıklı bir ihtimaldir.
12: Clark Kent ve Superman aynı anda aynı odada. İşte bu aslında Clark Kent'in Superman olduğunu anlamanın yollarından biridir. Ve Bitcoin hikayesinde de Satoshi ve Hal'ın en başından beri aynı odada bulunması.
18: Merhaba, ben Patrick Yola. Pensilvanya Pittsburgh'daki Duquesne Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi profesörüyüm. Ben bir stilometristim. Yani belgelerin yazı tarzlarını incelemek için bilgisayarları kullanıyorum. Bize Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu sorusu yöneltildi. Bu yüzden Bitcoin beyaz bültenini ve diğer kişilere ait benzer belgeleri inceledik. Oldukça iyi bir yazılı iz mevcuttu. Karşılaştırma yapabilmek için bulabildiğimiz her şeyi taradık. Ve sonuç olarak şunu gördük ki Hal Finney'in yazı stili Satoshi Nakamoto'nunkine son derece benzerdi. Finney kriptografi dünyasında tanınmış bir isimdi ama yazı stili Satoshi'ninkiyle neredeyse birebir aynıydı. Artık bunu kendisine soramayız. Ancak bana gerçek Satoshi Nakamoto kimdir diye sorsaydınız, benim en güçlü tahminim Hal Finney olurdu. Hal o kişiydi.

0: ederiz Hulur Bey.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Anadolu'nun hatırı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
6: Festçiler geldi.
7: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
6: Lezzeti de.
7: Ha?
8: Bravo, bravo.
6: Italiano.
7: Festi.
8: En festi.
9: Opet'te lezzetlerin en festi, festi.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
13: Orijinal Çamlıca gazoz.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
17: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
20: Her ev güzel İstikbal'le.
1: Budur.

0: Fıstı.
1: Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Bir kez daha Halfini'nin adının geçtiği dikkat çekici bir ayrıntı daha var. Dorian Nakamoto, Satoshi Nakamoto ve Halfini. Üçü de Güney Kaliforniya'daki San Gabriel Vadisi'nde bulunan yaklaşık 36 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Temple City'de büyümüşlerdi. Bu bir tesadüf müydü? Bu gerçekten çok ilginç bir tesadüf ve eğer biri neden bir kişinin Satoshi Nakamoto adını seçmiş olabileceğini merak ediyorsa bu da olası bir açıklama olabilir. Bu arada kabul edelim, havalı bir isim. Aralarında 7 yaş fark var. Dorian Nakamoto Halfini'den 7 yaş büyük. Dorian Calpone'de okumuş, Halfini ise Caltech'te. İkisi de mühendis ve bu iki okul aynı otoyol üzerinde. Yani birbirine çok yakın.
11: Satoshi'nin ilk Bitcoin işlemlerine ait 68-165-57-219 IP adresi yalnızca bir şehirde doğrulandı, Los Angeles. 2009 yılında hem Halfini hem de Dorian Nakamoto Los Angeles bölgesinde yaşıyorlardı.
12: Benim adım Halfini ve bu kaydı birkaç gerekçeden ötürü yapıyorum. Ama özellikle de gelecekte insanların sesimi duyabilmesi ve belki hikayemi biraz olsun öğrenebilmesi için. 6 ay önce bana ALS teşhisi kondu ve bunun sonucunda konuşma yetimi sonunda kaybedeceğim.
13: Sanırım 2010 yılında hiç beklenmedik bir anda kendisine bu teşhis konmuştu. Oysa düzenli spor yapan biriydi ve o zamana kadar tamamen sağlıklıydı. İnsanın bu durumda gözyaşlarını tutması gerçekten zor. Zaten kısa süre sonra da vefat etti. Satoshi'nin ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra Helen de hayatını kaybetmesi kesinlikle büyük bir tesadüf olarak görülüyor.
12: İşin aslı bu tamamen bir illüzyondu. Çünkü o resimler aslında hiç orada değildi.
10: ...2013 yılında Hal'dan geriye son sözleri kalıyor. Bu mesaj 15 Haziran 2013 tarihli ve bir hayli anlamlı. O sırada insanlar zaten Satoshi'nin peşindeydi ve Halfini'yi o dönemde yeni vizyona giren Henry Cavill'in oynadığı Man of Steel filminden bir replikle yanıt veriyor ki bu onun durumu hakkında zekice ve gizemli bir gönderme gibi. Lois Lane, ömrünü izlerini gizleyerek geçiren birini nasıl bulursun? Bazıları için o bir koruyucu melekti. Bazıları içinse hiçbir yere tam olarak ait olmayan bir hayalet. Ve en sevdiğim kısmı şu. Lois Lane soruyor, Superman neyi temsil ediyor? O da şöyle diyor, bu aslında Superman değil. Bu benim dünyamda aslında umut demek oluyor, sadece umut. Umut.
14: Satoshi ortadan kaybolduktan sonra onun etrafındaki efsane kendi başına bir hayata kavuştu. Bu kayboluşun ardında bir anlam vardı. İşte bu anlam bütün o miti yarattı. Bugün Bitcoin'i ileri taşıyan ve hala yaşatan güç de aslında bu efsanenin kendi.
15: Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmememiz bence iyi çünkü o dünyayı dönüştürme potansiyeline sahip yeni bir para biçimi yarattı ama günün sonunda onun kim olduğunu bilmememiz belki de işin güzel tarafı.
13: Bu bir intihar da olabilir, bir hastalık da. Ya da sadece projeden uzaklaşma ve kaybolma isteği. Hatta belki de hala aramızda olan, kim olduğunu hiç bilmediğimiz biri. Ama sonunda şunu söyleyebiliriz ki, Hepimiz Satoshi'yiz, hepimiz. Hiç kuşkusuz.
0: İnsanlar hepimiz Satoshi'yiz diyebilirler. Çünkü bir insan öldürülebilir, vurulabilir, bıçaklanabilir, susturulabilir ama bir sembol olarak sonsuza dek yaşayabilir. Bozulmaz, sarsılmaz ve inançla umuda ilham verebilir. Ortadan kaybolarak Satoshi kendisini efsaneleştirdi ve böylece Bitcoin'in kutsal figürüne dönüştü. Bu durumun ne kadar önemli olduğunu kelimelerle ifade etmek gerçekten zor.
11: Günümüzde Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliği hala ortaya çıkarılamamıştır. Ona ait olduğu tahmin edilen 1 milyon Bitcoin el değmemiş bir şekilde durmaktadır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
4: Ben mi?
3: Evet.
4: Ne sunacaktım?
3: Sence?
4: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
3: Ve?
4: Ben isterim, iş cebim yapar.
3: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
2: Bankam iş, iş bankası.
5: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla. Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Anadolu'nun hatrı, çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
14: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan.
15: Tonbank kartıma din.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
18: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
18: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Key Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
3: Programa davet ettim bir kerelik ve sen
6: evet.
3: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
13: Orta az pişmiş ilik hazır. 4. masa lütfen alın.
11: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
13: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
3: Kemik iliği yedin mi?
6: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
3: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezmeye tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler, bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir, değil mi?
16: Doğru.
3: Senin bununla yaptığınsa...
16: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
6: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
16: Ketçaptan nefret
6: neler
16: ederim.
6: Neler olduğunu gerek bile yok. Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi biliyorum, biliyorsun dostum.
3: Olayım. Ketçap benim olayım. Sonra ketçap yemeği götürür. Tamam.
16: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
3: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
6: Çok güzel.
16: Biraz batır.
3: Lezzetli.
6: Evet, çok iyi.
16: Bizim çeşnimiz bu.
3: Kendime not. Anladım.
16: Evet, ketçap yerine.
3: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
16: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
3: Seninle bir konuşmalıyız.
6: Şef kavgası.
16: Taze patatesleri kesiyoruz.
3: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
6: Tamam.
3: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
6: Bu inanılmaz.
3: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
16: Evet.
3: Otla beslenmiş burger
16: etim. Göğüs ve kol karışımı.
3: Olağanüstü.
16: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
6: Skopski patates. Evet, evet.
3: Başka bir şey var mı?
16: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
3: Seninle bir konuşmalıyız.
6: Şef kavgası.
16: Taze patatesleri kesiyoruz.
3: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
6: Tamam.
3: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil mi?
6: Evet, bu inanılmaz.
3: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
16: Evet.
3: Otla beslenmiş burger
16: etim. Göğüs ve kol karışımı.
3: Olağanüstü.
16: Kemik iliğimiz.

0: Sen de onlardan mı var? Harika.
1: Bu çok acayip olacak.
0: Evet dostum.
1: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir o?
0: Raklet peyniri.
1: Şuna bakın.
2: Ah dostum.
1: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek, yağ patatesleri.
2: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
1: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
2: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
1: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
2: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
1: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
2: Alabilir miyim?
1: Evet.
2: Dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
1: İçindeki etin zenginliği.
2: Aa evet.
1: Bu arada ekmek de bomba
0: harika
1: gibi.
0: Harika. Glutensiz ekmek.
1: Hayır değil.
0: Öyle.
1: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
3: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
4: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
3: Çok sulu.
5: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
6: Ekmek harika.
1: Glutensiz.
6: Vay.
1: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
6: Kesinlikle.
4: Yer burası.
1: Harikaydın.
2: Beni ağırladığın için sağ ol.
1: İstersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
0: Teşekkür ederim.
2: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
1: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.

0: Toto'yu? Pekala, izle bakalım.
1: Tamam.
0: Hayır, hayır, hayır. Otur. Otur artık oraya.
1: İşte oldu.
0: Evet, böyle. Aferin beyin. Oturdu.
2: Vay düşünsene. Canına. En azından biri sen istediğinde istediğin şeyi yapıyor. Bu harika dostum, öyle değil mi?
0: Yüzüne karşı söylemeyeyim dedim ama belki az önce gördüklerinden sonra bir ders çıkartırsın.
2: Aa, onları eğittiğini sanıyordum ve üstüme alınmadım bile.
0: Sanırım biri şapkanı yürütmüş Faz.
2: Bırak şunu, bırak dedim. Beyin böyle şeyler yapmaz, biliyor musun?
0: İşte döndük. Aa, buna bayılıyorum. Britanya'yı dolaşıp klasik arabalar arıyoruz.
2: Güzellik abidesi.
0: Gerçekten özel. Tam bir İngiliz klasiği.
2: Güzelmiş. Lee Francis.
0: Amerikan ikonları.
2: Ön taraftaki kullandıkları kromlara bak.
0: Avrupa'nın sıra dışı araçları.
2: Bu bir Lancia Aprilia.
0: Onları satın alacağız. Teşekkür ederim.
2: Harika Ludo.
0: Onları elden geçireceğiz. Açılır tavan yüzünden. Tamam, ben artık iniyorum. Süreceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Para kazanıyoruz. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Bugün Bristol'a gidiyoruz ve doğaçlama yapacağız. Kafasında yapraklar olan adama ne denir? Russell! Onu görmeye gidiyoruz.
2: Tamam, söyler söylemez
0: harika.
2: Anladım. Sorun yok.
0: Güzel.
2: Peki bu Russell'ın tutkusu ne?
0: Russell'ın neye meraklı olduğundan tam emin değilim. Telefonda konuşurken tutkusundan bayılmış gibi değildi.
2: Evet,
0: farklı
2: anladım.
0: Parçalardan oluşan bir koleksiyonu var demek daha mantıklı.
2: Evet, biraz eski biraz yeni. 4 ve 2 tekerlekli.
0: 4 tekerlekli ve birkaç tane de 2 tekerlekli olabilir, öyle değil mi?
2: Evet, harika.
0: Belki arada 3 tekerlekli bir şey de vardır, belli olmaz.
2: Evet, haklısın, onlardan da olabilir.
0: İngiliz, Amerikan, İtalyan ya da İskandinav olması hiç önemli değil. Yeter ki kendine özgü karakteri olsun. Önemli olan bu değil mi?
2: Doğru, sonuçta o anın heyecanını yaşıyorsun.
0: Bizi gerçekten heyecanlandıran şey, burada daha önce hiç görmediğimiz bir şeyle karşılaşmak.
2: Doğru.
0: Tabii fiyatı uygun olursa alırız.
2: Evet, kesinlikle.
0: Russell'ın yanından bir Nissan Leaf'le mi yoksa yaprak yaylı bir T model T Ford'la mı ayrılırız belli olmaz. Bekle Bristol, geliyoruz. Dostum, şurada bir minor var. İleride de başka bir şey.
2: Evet.
0: Söylesene, asıl tutkun ne? İngiliz arabaları mı yoksa herhangi bir araba mı?
2: İngiliz
0: anlat
2: araba.
0: Bana.
2: Evet.
0: Biraz kendinden bahset. Restorasyon işinde misin?
3: Kaynakçıyım.
0: Bir yandan da araba biriktiriyoruz.
3: Evet, evet öyle.
0: Etrafa şöyle bakalım.
2: Evet, bence.
0: Hepsini biraz kurcalayalım,
2: olur mu? Her şey satılık mı?
3: Her şey satılık.
2: İşte bu harika.
0: Her şey satılık, sen
3: evet,
0: bile.
3: Cüzdanı evet, cüzdanı şişkin gördüm.
0: Evet ama içinden pazarlıksız
2: biraz
0: para
2: biraz cimridir dostum.
0: Doğru söylüyor.
2: Evet.
0: En fazla 1-2 araç alalım. Pekala Ras, burası harika dostum. Önce hızlıca dışarı göz atalım, sonra içeri geçeriz.
3: Tamam.
0: Tamam mı?
2: Görüşürüz. Dışarıdan mı başlayacağız?
0: Evet, şuraya geçelim.

0: Birazdan tamam, görüşürüz peki. Dostum.
1: Görüşürüz, tamam.
0: Her yerde rastlanan Morris Minor'ın yanında nadir bulunan bir İngiliz sedanı var. Şurada.
2: Sanırım standart 12 ya da 14.
0: Nasıl yani? Austin mi?
2: Hayır, standart.
0: Midlands merkezli bir üreticiydi. Otomobil ve traktör üretiyordu. Triumph'la birleşince marka adı ortadan kayboldu. Standart 14 1950'lerin başlarında popüler bir arabaydı. Bu araç daha iyi günler görmüş. Buna para yatırırsan gömleğini bile kaybedebilirsin.
2: Kesinlikle.
0: Para kazanmak için değil, sevdiğin için restore edersin.
2: Bunun sonu neresi olur biliyor musun?
0: Neresi?
2: Hurda araba yarıştı.
0: Aa, olamaz.
2: Yazık, öyle değil mi?
0: Neyse, artık içeri girmeye ne dersin? Ama önce köpeğin topunu tut.
2: Tamam, koş hadi. Top
0: aşağı
2: nerede?
0: İnce. Bunu hatırlaması için belli bir yaşta olması gerekir. İçeride Russell'ın yılın TARDIS ödülüne aday gösterecek sayıda sıra dışı ticari araçları var.
2: Başka bir şeyin üstüne yerleştirilmiş panel van kasasına benziyor.
0: Amerikan kasa.
2: İçi yıpranmış görünüyor. Henry, ona yakından bakmak ister misin dostum?
0: Sabit motorlar. Burada küçük bir Lister D sabit motorumuz var.
2: Evet, çok güzel. Bir tür el arabasının üstünde harika. Çalıştırıp
0: doğrusu daha iyi.
2: Kasaba hazır.
0: Panayırındaki gibi.
2: Evet.
0: Çeşit çeşit eski eşya var.
2: Bir dakika.
0: Bak ne diyeceğim. Bence evet. Onu kolayca satarız. Başka bir İngiliz klasiği. İşte bu gerçekten çok hoş görünüyor.
2: Evet.
0: Haksız mıyım? Söyle bakalım, bu Austin mi?
2: Bu bir Austin 10.
0: İlk kez 1932'de piyasaya sürülen Austin, orta sınıfı hedefleyen klasik bir orta sınıf sedanıdır.
2: Sanırım o dönemde sadece banka müdürleri ya da ne bileyim varlıklı tüccarlar bu arabayla dolaşıyorlarmış.
0: Aynı şeyi düşünüyorum.
2: Şirket sahipleri de
0: mimarlar,
2: evet, onlar da
0: olabilir. Evet, bakkallar.
2: Evet, bakkal da olabilir. Evet, 2-3 dükkanı olan bir bakkaldan bahsedebilirim.
0: İç oldukça iyi görünüyor.
2: Aslında koltuk döşemeleri yeniden kaplanmış gibi görünüyor.
0: Muhtemelen yani. Bakkal üstüne oturduğu içindir.
2: Haklı olabilirsin.
0: Aman tanrım, bu da ne? İşte bu olağanüstü. Peki bu nedir Faz? Bu bir...
2: Evet, onlardan biri. Standart 14.
0: Çok ilginç. Dur biraz. Bu da ne böyle? Amerikan gibi yapılmış. Russell, bu gerçekten çok ilginç. Söylesene, bunun hikayesi nedir?
1: Askeri araç gibi görünmesi için dönüştürülmüş.
2: Aslında başta askeri araç değil.
1: Doğru. Ama dışarıda baktığınız standart hava kuvvetlerine ait.
2: Öyle mi?
1: Bu durumu daha iyi olduğu için temayı buna da uyguladım.
0: Anladım. Ama şimdi anladım. Bence böyle de çok güzel görünüyor.
2: Gerçekten
0: ne demek
2: öyle.
0: Demek istediğimi anladın değil mi? Karargah aracı gibi duruyor.
2: Evet. Kesinlikle yaşını göstermiyor. Ayrıca ilk bakışta içi de kusursuz durumda diyebilirim.
0: Tamam, peki hala çalışıyor mu?
1: Evet, çalışıyor ama iyi durumda değil. Uzmanlığınıza ihtiyacı var.
0: Bana hiç bakma.
1: Yani onun uzmanlığına ihtiyacı var.
2: O zaman kaputun altına bir
0: evet,
2: bakalım.
0: Evet, altına bir bakalım.
2: Şuna
0: kim bakın. Bilir neler var.
2: Bu bir flathead motor. Yani yanan supaplı. O yüzden...
0: Yani yavaş ama güzel ilerler.
2: Evet, yavaş gider ama varacağı yere de ulaşır.
1: Yolda yavaş gidiyor diyemem.
2: Öyle
0: aa,
2: mi?
0: İşte bu
1: kesinlikle yavaş değil.
2: Yani devrini yükseltince hızlı bir şekilde
1: 120 kilometreye rahatça çıkıyor.
2: Gerçekten çok hoş görünüyor. Kendine has bir cazibesi var.
0: İlginç evet. Değil mi? Sonuçta benzerini hiçbir yerde bulamazsın.
2: Dışarıda bir tane var.
0: Evet. Güzel cevap, hem de yerinde.
2: Evet.
0: Pekala, arkada da bir şey var, ona da bakmak istiyorum.
2: Hadi bakalım.
0: Tamam. Peki söyle bakalım, bu nedir?
1: 1954 model bir Nash Roller traktörü. Damperli bir araç.
2: Hidrolik damper mi?
1: Hayır, elle kaldırılıyor.
2: Tamam, anladım.
1: Motosiklet
2: tamam.
1: Koltuğu, sabit BSA motoru ve 3 ileri 1 geri vites. Ayrıca üstünde bir silindir var, bahçeyi düzlemek için.
0: Evet.
2: Aa, şuna bak.
1: Yalan söylemeyeceğim, bunu yolda kullandım.
0: Ciddi misin?
1: Evet, 40 kilometre
2: yapıyor. Saatte 40 kilometre.
1: Evet, gerçekten iyi gidiyor.
2: Her geçen dakika daha cazip hale gelmeye
0: kesinlikle.
2: Başladı.
1: Ama onu tekrar durdurmak...
2: Evet. Büyük sorun olduğuna eminim.
0: Dur biraz, peki bu da ne?
1: Çin malı bir arazi motoru.
2: Aa, harika, çok sevimli.
1: Evet, 125 cc ve yarı
2: aa,
1: otomatik.
2: Harika. Gerçekten çok güzel.
0: İnan evet. Bununla çok eğleniriz.
2: Bak, burası da oldukça eğlenceli bir köşeye
0: pekala.
2: Benziyor.
0: Tamam, o zaman bakalım. Russell'ın ikinci deposunda çok güzel bir Triumph sedan var ve aman tanrım.
2: Hayır, bak bu bir Deniz. Bunları seversin öyle değil mi? Şuna bak, marş kolu bile duruyor. Şaşırdım. Geri gel lütfen.
0: Tamam.
2: Bu gerçekten anladım. Çok güzel. Uzun zamandır bak, bir Deniz almak istiyordum ve bu harika.
0: Açık konuşmak gerekirse bu zarar ettiğim modelin birebir aynı.
2: Bu konuda ciddi misin?
0: Öyle bir deniz çim biçme evet. makinesine 300 sterlin vermiştim. Sonra 70 sterline zor sattım.
2: Gerçekten
0: evet.
2: mi?
0: Tamam dinle. Şimdilik elimizde bir
2: askeri
0: tane...
2: Askeri görünümlü standart 14.
0: Evet ama evet, ikinci askeri gördüğümüz model, askeri tamam. versiyon. Yanındaki Austin.
2: Austin 10 evet anladım.
0: Evet o Austin'i gerçekten çok beğendim.
2: Biliyorum ben de beğendim. Austin'leri severim.
0: Şu motosiklet de var.
2: Ha evet doğru.
0: Bunların yanında bir de...
2: Ha damperli araç, küçük damperli araç. Heh. Ama i̇şte bu kadar orada. Küçük bir alan çok oldukça güzel. Fazla şey sığdırmış.
0: Hadi gidip anlaşma yapalım sonra da evimize
2: evet, dönelim. Evet öyle.
0: Tamam merak etme.
2: Basamağa dikkat et.
0: Nereden başlayacağımı bilmiyorum Raz.
2: Bu kadar küçük bir alana çok şey sığdırmışsın. Bu harika dostum.
0: Kompakt.
2: Evet. Evet kompakt ama çok güzel.
0: Doğru. Pekala dostum sen ne diyorsun?
2: Tamam ben işe şuradaki Austin 10'la başlamak istiyorum.
0: Evet.
3: Evet.
2: O satılık mı?
3: Evet.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Ona ne kadar istiyorsun?
4: 5500.
2: 5,5
0: tamam.
2: Tamam
0: o zaman sıra bende.
2: Tamam hadi.
4: Nadir evet. bulunan traktörüm.
0: O ne kadar?
4: 1000 sterlin.
2: Evet.
0: Tamam yanında bir de...
2: Trail motosiklet.
0: Trail motosiklet. O ne kadar?
4: 650.
0: 650 mi?
4: Evet.
2: Evet. Ve karşımızda duran şu askeri standart 14.
4: 3200.
2: 3200.
0: Bu araba çalışır durumda mı?
4: Çalışıyor ama biraz kurcalamak lazım.
0: Peki öyle durabiliyor mu?
4: Buraya kadar sürdüm.
2: Aa,
0: nereden?
2: Harika.
0: Hemen dışarıdan
2: peki,
0: mı?
2: Peki evet, durdurmak için frenleri kullandın mı?
4: Evet kullandım.
0: Tamam. Gerçekten durdu kullanmış. Mu?
4: Evet.
0: Tamam.
2: Tamam güzel.
0: Tamam güzel. Şimdi hangilerini eşleştirip pazarlık yapacağımı düşünüyorum. Anladın değil mi? Ne diyorsun?
2: Bence kesinlikle küçük traktör, damperli olan.
0: Evet ama 1000 sterlin olmaz.
4: Yanına eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Pekala bir düşüneyim. 3200, onunla 4200 eder. Motosikletle 4800. Peki 4'ü için 4200?
4: Hmm, 4400.
2: 4300.

0: Bankası.
1: İş Bankası Elif'le sunar.
2: Ay bana çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
1: Yani.
2: Sunalım.
1: Tabii tabii, buyurun.
2: İş Cep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
1: O zaman ne diyoruz?
2: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
1: Harika. Bankam, İş Bankası.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
11: Çok iyi.
12: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal
13: Çamlıca gazoz. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
14: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz Enşik yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Sana yakışanı tak. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
3: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
4: İlk arabamdı.
5: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
4: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Evet, işte bu muhteşem. Bugün Bristol'dayız. Russell'ın ağzına kadar ilginç şeylerle dolu deposundayız. Bir araba, bir damperli araç ve bir motosiklet için 4200 sterlin teklif ettik ama o daha fazla istiyor.
3: 4400.
4: 4300.
3: 4200. Olmaz, 4400.
2: Tamam.
3: Güzel rakam.
2: Anlaştık Ras.
3: Harika. Teşekkürler.
2: Gıcır gıcır 4400 İngiliz sterlini birazdan evet, sana evet, doğru yola çıkacak. Evet harika. Beyler, harika bir gün oldu. Ertesi gün atölyeye dönüp aldıklarımızı inceliyoruz. Elimizde standart bir standart var. Sonuçta standart marka bir otomobil ama askeri karargah aracına dönüştürülmüş. Biraz Amerikan tarzı olmuş
5: evet,
2: değil mi?
5: Evet, işte arazi lastikleri de cabası.
2: Evet, biz de araziye çıkmayı düşündük.
4: Evet, bence harika görünüyor. Üstelik söylendiğine göre oldukça da hızlıymış. Rahatlıkla saatte 120 kilometre yapabiliyormuş.
5: Değil mi?
4: Evet, bu kadar eski bir araç için hızlı.
5: Direksiyona odaklanman gerekecek.
4: Evet, hem de fazlasıyla.
2: Bence buna biraz aksesuar eklemeliyiz. Tam olarak nasıl olacağından emin değilim ama kapıların üstüne birkaç Amerikan yıldızı yakışabilir. Ne demek istedim?
4: Evet, anladım.
5: Sorun değil.
4: Görünüşe göre çalıştırma sorunu da var. Biraz karbüratör temizliği gerekebilir. Bunun dışında muhtemelen evet, silindir kapağında hafif bir sızıntı vardır ama tam olarak
3: resmini netleştiremiyorum.
4: Bilmiyorum.
3: Küçük
4: bakacağız
3: çalışma
4: tabii.
3: Sorunu diyorsun. Yani çalışıyor mu?
4: Evet.
3: Bilmiyorum. Tamam.
4: Evet, çalışıyor. Çalışıyor ama...
5: Köpürüyor.
4: Evet,
2: bence bu gerçekten hoş bir araç. Onu çalışır hale getireceğiz. Biraz süsleyeceğiz. Sonra da Oxfordshire'a zaten birkaç kez gitmiştik. Bu kez Wiltshire'a gidip oradakileri şaşırtırız. Ne dersin?
3: Evet. Orada saldırıya geçeriz.
2: Evet.
4: Wiltshire'a bir general teslim ederiz.
2: Evet, bir generale verebiliriz.
4: Evet,
2: sonuçta doğru. Karargah aracı. Scramble motosiklete ve silindirli damperli araca gelince vakit kalırsa onları da elden geçireceğiz. Ama asıl işimiz Amerikan askeri boyasıyla dikkat çeken standart 14.
4: İşte oldu. Standardın 4 silindirlik güzelliği burada. İçine girip bir bakayım mı? Bean içeride ama biraz yer açabilir.
3: Ne yapacaksın peki? Marş basıp ne olacağına mı bakacaksın?
4: Tamam, sadece bu taraftan
2: ne
4: bineceğim.
2: Ne olacağını göreceğiz.
4: Evet. Aha.
2: Dikkat et Bean. Üstüne basmasın.
3: Çalışıyor ama iyi görünmüyor.
2: Yani güzel çalışan aracımız. Koşmaya pek de hazır değil.
5: Sorun burada. Dördüncü silindir ateşlemiyor. Üçüncü silindirin buji kablosu distribütör kapağından
2: tamam,
5: çıkmış. Yani düzeltmek
2: üçüncü
5: kolay.
2: Üçüncü silindir kolay ama dördüncü değil. Bir tur atıp dördüncü silindir çalışacak mı bir kontrol etmek istiyorum.
5: Dördüncü silindirin bujisini değiştirmeliyiz.
4: Evet, bence de öyle.
2: Her zamanki gibi karar değişti. Baz bujiyi söküyor ve beklememizin doğru olduğu ortaya çıkıyor.
4: İşte evet, oldu.
5: Buji arızalıymış.
4: Haklısın, tamam.
2: İlk çözümümüz eski yakıtı ve birikmiş tortuları temizlemekti. Fakat faz tekrar deneyince... Ne oluyor?
5: En uçtaki silindirde distribütör kapağı evet, biraz uzaklaştırırsak tamam, anladım, ateşleme gerçekleşiyor.
4: Evet, yani olması gereken şey bu dostum.
2: Evet, umarım zorun çıkarmamış. Evet, bunu deneyelim. Pazarından almıştım. Hazır mısınız?
4: Hazırım.
2: Üçüncü denemede...
5: Evet.
4: Çok güzel.
5: Bir sorun yok.
2: Şansları yaver gidiyor.
5: Çok daha
3: bu şartlarda
5: iyi.
3: Daha iyisi olamaz.
2: Sesi harika çıkıyor.
4: Ama küçük bir karbüratör sorunumuz olabilir.
5: Evet, olabilir. Bir bakmamız lazım.
2: Bir öneride bulunabilir miyim?
4: Evet.
2: Neden hep birlikte test sürüşü yapmıyoruz?
5: İyi fikir.
2: Bakalım düz mü çalışıyor.
3: Yola çıkmadan hava ayar vidasıyla biraz uğraşmaya değmez mi sizce de? Çabuk biter.
5: Bir tornavida geçer.
3: Tamamdır dostum.
2: Yine fikir değişti. Alan'ın 30 saniyelik ayarı yeni bir sorun keşfetmesiyle yarım saate uzuyor. Sorun aşınmış bir conta.
5: Buradan kaçırıyor. Motoru durdurduğunda şu bağlantı
4: tamam,
5: noktasından
4: anladım,
5: yakıt fışkırıyor.
2: Çözüm olarak faz yeni bir conta yapıyor.
4: Çekiç ve anahtarın halka kısmının yardımıyla kendi yaptığım contadaki deliği kesiyorum. Artık sorun kalmayacak.
2: Alan karbüratörü hava girişine bağlayan flanşın yüzeyini düzlemek için eğleyip karbüratörü tekrar bağlıyor ve yeniden deniyorlar.
4: Tamam, kontağı açıyorum.
5: Tamam, devam et.
4: Şimdi marşa basıyorum. Birazcıkla.
2: Çalışıyor ama sesi daha da kötü çıkıyor.
4: Rölanti ayarı yapmamız gerekebilir. Sanki biraz boğuluyor, öyle değil mi? Bekle, bir fikrim var.
2: Benim de bir fikrim var.
4: Nedir?
2: Neden onu sürmüyoruz?
5: Hadi sürüşe çıkalım.
2: Bakalım ne olacak ha? Biraz kullanınca kendine
5: biraz
2: gelebilir.
5: Biraz düzeldi mi? Rölanti'ye alışılmadık şekilde güzel.
2: Evet. Rölanti gerçekten harika.
4: Bakalım sürüşü de aynı derecede güzel mi?
2: Sürüşe çıkalım. Sen mi
4: fark
2: kullanacaksın?
4: Fark etmez dostum. Tamam, ben de arkaya geçeyim.
2: Ben daha yakınım, tamam. Ben kullanayım.
4: Bir dakika.
2: Hadi bakalım,
4: koltuğunun üstünde silindir kapağı var.
2: Aman tanrım. Sonunda arabaya bindik ama sürmek sorunu tam olarak çözmedi. Bir şey devreye girmeye çalışıyor.
5: Bence bütün bujileri sökmeliyiz.
4: Evet, bence de bütün bujileri sökmemiz gerekiyor.
2: Yeni bir takım mı alalım?
4: Evet, ayrıca platinlere de bakalım.
2: Dinleyin, güzel çalışması için yapılması gereken çok iş var. Hem de
4: evet.
2: Bir sürü.
4: Vites topuz elinde kaldı.
2: Bu harika. Geri vitese takmaya çalışıyorum.
4: Önce geri vitesi düzeltelim.
2: Tamam. Evet, işte böyle, tamam.
4: Evet. Topuzdan değil de kolu çekersen bir daha böyle bir şey yaşamazsın,
2: tamam.
4: Henry.
2: Çalışıyor.
4: Evet, evet, kesinlikle öyle.
2: Bu sorunlar çözüldükten sonra askeri temalı bir gezi planlıyorum ama önümüzde bir sürü iş var. Güzel çalışması için yapılacak çok şey var değil mi ama...
4: Evet.
2: İlk kısa test sürüşü için sonuç oldukça iyi görünüyor. Atölyeye dönünce Alan ve Skid motosikletle ilgilenmeye başlıyor.
4: Bunu merakla bekliyorum Alan.
5: Ben de. Neredeyse yeni gibi görünüyor. Sadece tozlanmış.
4: Evet, sonuçta Uzak Doğu üretimi ucuz bir taklit motosiklet ama çalıştığında eğlenceli olacağına eminim dostum. Her zamanki şeyi mi yapalım sence de? Önce çalışıp çalışmadığına bakalım. Yani sonuçta yeni
5: bence
4: görünüyor.
5: Bence pilot Mehmet tıkalıdır. Sorun her zaman oradadır.
4: Evet, özellikle de günümüz yakıtlarıyla.
5: Ateşleme sistemi iyi. Bu yüzden kıvılcım her zaman güçlü olacak. Bakalım içinde yakıt
4: evet.
5: Var mı? Çalışıyor mu?
4: Evet, sonra tamam. Da ne olacağını görürüz.
2: Alan yakıtı kontrol ettikten sonra ilk marş denemesini yapıyor.
5: Kompresyonu iyi. Evet, çalışıyor. Motorun
4: evet,
5: sesi
4: takır tukur
5: güzel.
4: Sesler gelmiyor.
5: Duman dağıtmıyor.
4: Bu tür araçlar pek kullanılmıyor.
5: Sonuçta çalıştı
4: evet.
5: Değil mi? Bir daha çalıştı.
4: Evet, biraz ısınsın, biraz ısınsın, öyle bakalım.
5: Hayır, kesinlikle memeler tıkalı.
2: Standartta olduğu gibi motosiklette de karbüratör sorunu var. Skid temizlikle uğraşırken Alan karbüratörü söküp işe girişiyor.
5: İçi oldukça temiz. Bu iyi işaret. Şurada pilot meme, burada da ana meme. Bu da karışım ayar vidası. Şimdi memeleri çıkarıp açık olup olmadıklarına bakalım. Evet, pilot meme tamamen tıkalı. İçinden ışık görünmüyor. Yanımda tel fırçadan söktüğüm bir tel var. Umarım onu memeden geçirebilirim. Girmemek için direniyor. Günümüzdeki sorun yakıt. Yakıtın içindeki etanol memelere zarar veriyor. Yakıtın tortulaşmasına ve büyük bir kirlilik oluşmasına neden oluyor. Şurada başlamış olduğunu görebilirsiniz. Bakın, üstünde yeşilimsi bir tabaka oluşmuş. Etkisini göstermeye başlamış. Bu delik çok küçük olduğu için hızla tıkanıyor ve motorun çalışmasını engelliyor. İnce kılları olan küçük bir tel fırça buldum. Tel artık rahatça içinden geçiyor.
2: Alan karbüratörü yeniden takıyor ve tekrar deniyor.
4: Karbüratör tamam.
5: Temizlendi.
4: Depo boşaltıldı ve yeni yakıt kondu. Hadi Cikli deneyelim. Azıcık.
5: Can I warm up
3: Biraz ısınmasına izin ver. Isınsın evet, biraz. Evet.
5: Çok daha iyi oldu değil mi?
2: Son olarak vitesleri de kontrol ediyorlar.
3: Mükemmel.
5: Gerçekten iyi çalışıyor.
3: Güzel güzel. Bence onu dışarı çıkarmamız gerekiyor.
5: Gidip kaskımı alayım.
3: Tamam dostum.
2: Ve yola çıkıyorlar. Yakında sivilceleri aklından fazla olan biri tarafından hırpalanıp düşürülecek kadar ucuz bir Çin motoru olabilir. Ama Alan'ın içindeki delikanlıyı yeniden ortaya çıkarmasına yardımcı oluyorsa benim için sakıncası yok. Böylece günümüz güzel bir şekilde sona eriyor. Ama bu motor satın aldığımız 3 araçtan yalnızca biri. Yarın damperli araca bakacağız. Ancak asıl büyük görevimiz standardı asker temalı gün için hazır hale getirmek. Beklentileri karşılayabilecek mi yoksa Oxfordshire'ın çamuruna mı saplanacak? Vites topuzu çıktı. Topuz nerede?
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'a bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Tatlı yiyelim.
8: Tatlı konuşalım.
7: Nesil festi?
9: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
10: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
11: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 54.910 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
14: Bellona. Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
14: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle?
17: Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
20: Kalsın mı? Kalsın mı?
21: Yoksa atsın.
22: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
1: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Dün standartla ilginç bir gün geçirdik. Çalıştırmayı başardık ama araba pek mutlu görünmüyordu. Bugün bir kez daha deneyeceğiz. Ama önce satın aldığımız diğer araçla ilgileneceğiz. Bir SA motorlu, 3 tekerlekli damperli kamyonet. Bu aracı çalıştırabilirsek üçümüz de üstüne binebiliriz.
5: Rahat rahat bineriz.
3: Evet, kolayca.
2: Ne dersiniz, köpek de biner mi?
3: Evet.
5: Evet, hepimiz evet.
2: Onu biraz sürüp geri döneriz.
5: Bence içine biraz yakıt koyup çalışıyor mu görelim.
2: Tamam, öyle yapalım. Küçük Toti'yi aşağı indirin.
3: Bujiyle ya da başka şeylerle uğraşmıyoruz. Sadece
2: hadi
3: şansımızı deneyip çalışacak ona bakacağız.
5: Kolay bir şekilde çalışacak gibi.
2: İddialı sözler. Bakalım. Motor 4 zamanlı, öyle
5: evet,
2: değil mi?
5: Evet, 4 zamanlı.
2: Tamam, jikleyi aç.
5: Biraz gaz ver yeter.
2: Biraz gaz.
5: Biraz da marş.
2: Hadi bakalım marşçı. Bu tamamen ölü. İlk deneme iyi gitmiyor. Bunun üzerine Alan ateşlemeyi kontrol ediyor.
5: Vay canına, ateşleme güçlü.
3: Tamam tamam, yerine takmadan en ucuz yöntemi evet, deneyelim.
2: Biraz çalıştırıcı sprey. İkinci tur. Oha evet evet.
3: Ateş aldı.
5: Bir sorun var. Bir şeyler oluyor.
2: Marş alıyor.
5: Ha, Yapmamız gereken şey onu atölyeye götürüp şu yüzeyi eğelemek. Eğrilmiş, gördün mü?
2: Aa, evet.
5: Tam dik olmalı.
2: Tamam, onunla
3: peki hangi yöne dönüyor? Hangi yöne?
5: İple deneyin, ben de gidip eğileyim.
2: Damperli, silindirli ve BSA motorlu bu sıra dışı araçta iki farklı çalıştırma sistemi var. İlk deneme.
5: Yeri teperse onu doğruca içine çeker.
2: Yaklaştı.
3: Öyle mi?
2: İkinci deneme. Kararlılıkla ve biraz freyle.
3: Hazır mısın?
5: Evet.
2: BSA motosikletlerinde olduğu gibi. Bunda da biraz sabır gerekiyor ve sonunda çalışıyor.
5: Evet, çalıştı.
3: Evet, harika, harika.
2: Evet, çıkın üstüne gidiyoruz. Hazır mısınız?
3: Evet.
5: Vay canına.
2: Vay canına. Aman tanrım, gidiyoruz.
3: Hadi bakalım.
2: Bu kumandaların nasıl çalıştığı hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Fazla uzağa gidemedik tabii. Üçüncü vitese taktım ve galiba yeterince devir vermedim.
5: Hava ayar vidasını ayarlamalıyız.
2: Öyle mi dersin? Bence sorun sürücü hatası.
5: Bence ilerlemek istiyor.
2: Beklenmedik şekilde iyi gidiyor. Tekrar çalıştırmayı deniyoruz. Aman! Alevi gördünüz mü? Hiç kolay olmuyor ama sonunda yeniden yola çıkıyoruz. Üçüncü vitesteyiz. 1950 yılında Nash Super Tripper traktörün satış fiyatı 186 sterlindi. Reklamında hem çiftlikte hem de bahçede kullanılmaya uygun olduğu yazıyordu. 75 yıl sonra zar zor da olsa hala çalışıyor.
3: Artık inelim mi?
2: Evet.
5: Kesinlikle oldukça
2: evet,
5: güçlü.
2: Evet ama çok eğlenceliydi.
5: Evet.
2: İyi ki çalıştırma ipini yanımıza almışız değil mi?
3: Hazır mı?
5: Evet.
2: Belki de almasaydık daha
3: dur,
2: iyiydi.
3: Tamam.
2: İstersen in.
3: Devam edebilirim. Tamam.
2: Tamam, çıktı. Porselen dükkanına dalan boğayı duymuşsunuzdur. Ya traktörü? Asıl önemli olan durdurabilecek mi?
5: Hayır, doğruca atölyeye gidiyor.
3: Açık söylemek gerekirse gerçekten çok korktum. Motoru durduran şalterin çalıştığını sanmıyorum ve bu şeyin önüne çıkan her şeyi ezip geçeceğini
2: evet,
3: düşünüyorum.
2: Şey ya.
3: Motoru durdurmak için gazı kesmen gerekiyor. Elektrikli durdurma sistemi çalışmıyor.
5: Jikteyi kapatabilirdin.
3: Panikledim Al.
2: Durduramayacağını
3: orada
2: mı sandın?
3: Orada durmak istedim. Gerçekten orada durmak istedim. Ama olmadı.
5: Tehlikede olduğunu sanman komikti.
2: Evet, fark ettim.
3: Evet, direksiyon oldukça ağır değil mi? Direksiyon çok ağır. 60 yaşını geçmiş pek çok kişi kullanamaz.
2: Kullanamaz. Ben de dostum.
3: Mahvoldum.
2: Tamamen bittim.
3: Evet.
2: Gidip oturmam lazım. Hadi şu banka gidip oturalım.
5: Aman tanrım.
2: Dinleyin çocuklar. Çalıştırdık ve çalışıyor, tamam mı? Satmadan önce bir ara yıkayabiliriz. Ama sonuç olarak bu canavarın bu tür endüstriyel araçları seven birinin bayılacağı türden bir şey olduğu ortada.
5: Karbüratörle biraz ilgilenmemiz
2: evet,
5: lazım.
2: Evet, onunla ilgilenip temizleyebiliriz ama sonuçta elimizde çalışan üç tekerlekli, damperli kamyonet, dökme aracı ve evet, silindir var. Ayrıca hızlı gidiyor.
5: İnsanı güldürüyor da.
2: Aynen
3: evet,
2: öyle.
3: Eğlenceliydi.
2: Ama neredeyse bizi öldürüyordu. Damperli araçla işimiz bitince ertesi gün yeniden standardın başına dönüyoruz. Alan bir ateşleme sorunu olduğunu düşünüyor ve işe distribütörden başlıyor.
5: İlk iş distribütörü söküp parçalarını tamam, ayıracağım. Bakalım çalışır hale
3: evet,
5: getirebilecek
3: mantıklı
5: miyim? Önce şu iki civatayı gevşetmeliyim, sonra bu parça motordan çıkacak.
2: Distribütör sökülüyor ve Alan bir şey fark ediyor.
5: Skid, şuna bir bak. Sorunumuzun sebeplerinden biri bu olabilir.
3: Evet.
5: Şu civata distribütörün gövdesine temas ediyor.
3: Kısa devre yaptırır. Bu akım hattı mı?
5: Evet, canlı akım hattı. Üstelik bu parça da gevşek. Bak, parmağınla hissedebilirsin.
3: Evet,
5: İleri
3: evet,
5: geri kayıyor.
3: Onu aşağı doğru eğmen gerekiyor.
5: Evet, söküp aşağı doğru eğeceğim ve daha
3: tamam,
5: sık hale gelir.
3: Doğru.
5: Bu durum
3: evet,
5: sorunun kaynaklarından biri olabilir.
3: Evet, titreşim yüzünden zaman zaman
5: evet,
3: ark oluşuyordur.
5: Üst plakayı söküp elimizde ne olduğuna
3: peki
5: bakalım.
3: Pekala.
2: Modern arabalarda ateşleme bilgisayar tarafından kontrol edilir ancak o dönemin motorlarında bunun gibi elektromekanik distribütörler vardı. İçlerinde ayarı kolayca bozulan çok sayıda küçük parça bulunurdu.
5: Şurada sarı bir saç teli var. Nereden gelmiş bilmiyorum.
3: Ama bu Henry'nin saçı değil belli. Buraya gelip kurcalamış olamaz. Ayrıca bu saç röfleli de değil.
5: Güzel tespit.
3: Evet, çöpe at gitsin dostum.
2: 5 dakika sonra tekrar monte ediliyor.
5: Sence sorunu çözdük mü?
3: Bence işe yarayacak. Bu tür şeyler üst üste eklenir. Biraz buradan, biraz şuradan. Umarım çözülmüştür.
2: Parça yerine takılıyor ve yeniden deniyoruz. Pekala, başlıyoruz. Dur bakalım. Hadi. Ay canına. Bu arada veteriner onun biraz kilolu olduğunu söyledi.
3: Haklı.
5: Bisküvi fazlası var.
2: Muhtemelen birkaç paket kadar. Tamam beyler, hadi bakalım.
5: Ateşleme fazla avanslı. Bir daha dene. Onu bozdun Skid.
3: Onu sen bozdun.
5: Tamam.
2: Yaşasın, neydi o? İşte böyle. Demek ki bizim dahi bile her zaman doğruyu bulamıyor.
5: Sökmeden fotoğrafını çekmeliydik. Tamire başlarken heyecanlandık ve fotoğraf çekmeyi unuttuk.
2: Tek çözüm marş kolunu çıkarıp pistonları doğru konuma getirmek.
3: İşte oldu,
5: yerine
3: girdi.
5: Bir numaralı pistonu bulalım. Sıkıştırma zamanında üst ölü nokta. Rotorun nereye baktığını görebiliyorum. Distribütör kapağını doğru konuma yerleştirebilirim. Bence ayar biraz kaydı. Parmağımın altından hava kaçırdığını duyana kadar çevirmeye devam et. Devam et, devam et.
2: İki tur sonra...
5: Tamam, orada dur, orada dur.
2: Alın kendinden emin görünüyor ama motor işbirliği yapmıyor.
5: İki silindirle çalışıyor.
2: Tamam.
5: Arka taraftaki iki silindir hiç ateşlemiyor.
3: Evet, üçüncü ve dördüncü çalışmıyor.
5: Buji kablolarını çıkardım ve bir şey fark
2: etmedim. Tamam ama en azından iki silindiri çalıştırdık. Aynı motor daha sonra Jaguar'da da kullanıldı. Oldukça saygın bir motordu. Ancak dört silindirinde düzgün çalışıp motorun sağlıklı bir şekilde rölantiye dönmesi için daha çok temizlik ve ayar yapılması gerekiyor.
3: Bu çok
5: motoru
3: güzel.
5: Motoru durdur. Gaz vermeden kendi kendine çalışıyor mu görelim.
2: İşte kritik test geliyor.
5: Ya şuna bak.
3: Dostum bu şahane olmuş.
5: Size harika geliyor değil mi?
3: Evet.
2: Alan, Guy, siz birer dahisiniz.
3: Hayır hayır, ben sadece yardım ettim.
5: Evet. Tam bir ekip çalışması.
2: Dostum gerçekten harika. Tabii bunda benim de buraya gelmemin etkisi var değil mi?
3: Evet, distribütörün içinden röfleli sarı saç çıkınca her şey düzeldi. Bence sıkışmaya neden evet, olan şey oydu.
5: Henry olmadan bu işi asla başaramazdık.
2: Sessizlik, çay zamanı. Gidelim. Güzelce dinlendikten sonra Skid'le restorasyonun son aşamasına geçiyoruz. Askeri temayı güçlendirmek için birkaç Amerikan ordusu yıldızı ekleyeceğiz. Her şey hazırlıkta bitiyor. Bence birkaç Amerikan ordusu yıldızı işi tamamlayacak. Bilirsiniz, işte. Buraya. Evet, oldu. Atla bakalım. Skid şablonun yerini dikkatlice işaretliyor ama bir sorun var. Düşük yapışma gücüne sahip bir yapıştırıcı bulamadım, o yüzden ben de dedim ki...
3: Aslında aradığımız şey sprey yapıştırıcıydı ama onun yerine her çocuğun sahip olduğu şeyi kullanıyoruz.
2: Aman ne güzel.
3: Bunu kullanıyoruz yani.
2: Sen silmeye devam et. Sorun çıkaracak yerler yıldızların köşeleri ve çizgileri olacak.
3: Bunun iyice yapışması gerekiyor, yoksa boya şablonun altına sızar.
2: Akma yapmayacak değil mi?
3: Bunun işe yarayacağından da emin değilim bu arada.
2: Bence işe yarayacak. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Gayet güzel olacak.
3: Ne ters gidebilir ki dostum?
2: Pek bir şey olmaz. Beş köşeli yıldız Amerikan ordusu tarafından 1942'den beri kullanılıyor. Araçları ve ekipmanı tanımlamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında olsaydı...
3: Evet.
2: Bu işi ateş altında yapıyor olurduk. Buna eminim.
3: Hayır hayır, bunlar Normandiya çıkarmasından öyle önce mi yapılıyordu? Evet, uçaklar hangi araçların kendilerine ait olduğunu anladım. Özellikle ormanlık alanlara girdiklerinde.
2: Sprey boya 1950'lerin ortalarına kadar yaygın olarak kullanılmıyordu ama bunun gibi işler için adeta nimet. Gerçi Skid aynı fikirde değil.
3: Tamam, bırak onu da diğer tarafa geçelim hadi.
2: Hayır, Amerikan ordusu yazısını da yapmam
3: dokunma
2: lazım.
3: Artık. Boyayı
2: zaten
3: şablonun altına kaçıracaksın.
2: Şey yapmıyorum ki.
3: Hadi çocuk
2: dur,
3: gibisin.
2: Dur bir dakika.
3: Hadi. Lütfen şunu olduğu gibi bırak. Bir dakika sonra geri dönersin.
2: Tamam.
3: Ona bakıp biraz daha lazım dediğini
2: anlıyorum.
3: Biliyorum. Tamam artık bırak.
2: Aynı işlemi diğer tarafa da tekrarlıyoruz. Bu sırada ilk taraf kuruyor ve büyük açılış için hazır hale geliyor.
4: Ha, hiç iyi olmadı işte.
2: Gerçekten korkunç olmuş.
4: Sprey yapıştırıcı kullanmalıydık.
2: Daha kötüsünü yapmak mümkün değildi. Gözlerini kısarak baksan bile berbat görünüyor. Demek ki ara sıra kötü kararlar veren tek dahi Alan değilmiş. Dikkatinizi yıldızlardan başka yöne, şu kareye çevirin.
4: Sanırım daha önce hiçbir işi bu kadar kötü yapmamıştık.
2: Bu gerçekten berbat oldu. Şimdi ne yapacağız?
4: Ne yapacağız? Kurumasını bekleyip pastacılayla çıkaracağız.
2: Pastacılayla çıkmaz.
4: Denemek istiyorum. Harflerin üzerindeki boya daha kalın. Hiç iyi görünmüyor. Seni uyarmıştım.
8: Artık yoldayız.
2: Yarın standardı farklı zeminlerde askeri temalı bir yolculuğa çıkarıp nasıl gittiğini göreceğiz. Biraz şansımız varsa yeterince kirlenir ve şu yıldızları gizler. Bakalım bunca motor sorunundan sonra standart yolun sonunu görebilecek mi?
8: Oh!
2: Dikkat edin, çukur var.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
23: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
12: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatır.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kısözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı?
9: Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
7: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Üç hafta önce Bristol yakınlarındaki bir depoda, işte bu olağanüstü.
15: Bu bir standart 14.
14: 1950'lerden kalma Amerikan askeri görünümüne dönüştürülmüş bir İngiliz sedanı bulduk. Onu test ettik, tamir ettik.
15: Biraz boğuluyor gibi, öyle değil mi?
14: Ve bir bakıma geliştirdik. Gerçekten korkunç olmuş. Yaptığımız hataları biraz düzelttikten sonra gerçek bir test sürüşü ve yol gezisine hazır. Sizin için harika bir gün planladım.
15: Anlat bakalım.
14: Size adım adım anlatacağım. Karşımızda sahte bir askeri araç duruyor. Ayrıca arka tarafta da arazi lastikleri var.
16: Çamurda iyi tutun.
14: Evet. Aklımdaki en büyük soru, bunlar gerçekten işe yarıyor mu?
16: Ancak arazide.
14: Evet. Aynen öyle. Bunun tadını çıkardıktan sonra küçük bir yol macerasına çıkıp aracı iyice denemeyi düşündüm. Peki nereye gidiyoruz?
15: Nereye?
14: Arabaya atlayıp hep birlikte en sevdiğim müzelerden birine gideceğiz.
15: Aa.
14: Evet, tabii ki askeri bir müze olacak.
15: Tamam.
16: Eminim helikopterler ve uçak
15: var. Tabii ki var.
14: Evet, olabilir.
15: Tamam.
14: Her neyse, Middle Wallop'a gidiyoruz.
15: Güzel. Aa.
14: Askeri Hava Müzesi'ne gidiyoruz.
15: Tamam. İşte bu harika Henry.
14: Ama oraya giderken yolda kısa bir mola vermeyi de düşündüm.
15: Tamam.
14: Uyar mı?
15: Mükemmel.
14: Umarım araç dayanır faz, yoksa suçu size atacağım.
15: Hiçbir sorun çıkarmayacak. İçimde bunun o sorunsuz yolculuklarından biri olacağına dair bir his var, biliyor musun?
14: Ve yola çıkıyoruz. Gayın eğlenceye katılmaması üzücü ama biz onun yerine de eğleneceğiz. Gayın hastalanmasına inanamıyorum.
15: Ben de öyle. Biraz endişelendim. O asla hastalanmaz.
14: Asla hastalanmaz. Arazi test pistimiz arkadaşım Nigel'ın çiftliği. Bu dişli arazi lastikleri gösteriş için mi takıldı, yoksa gerçekten işe yarıyor mu? Bunu öğrenmenin tek yolu var. Gaza basıp vitesi yükseltiyoruz. Vites topuzu nerede?
16: Topuzumu kaybettim.
14: Topuz çıktı.
16: Topuzsuz devam et. Sorun olmaz.
15: Evet.
14: Aa neyse.
15: Bence bir yerlere yuvarlanmıştır.
14: Birazdan buluruz.
15: İşte gidiyoruz.
16: Bence gerçekten hızlı.
14: Öyle mi?
16: Hızlı hissettim.
14: Evet. Oldukça hızlı değil mi? 1950'lerde standart otomobiller zaman zaman rallilerde de kullanılıyordu. Yol tutuşuna bakılırsa daha sık kullanılmaları gerekirmiş.
15: Hadi şuradan dön. İşte oldu. Devam et. Evet. Pekala, bakalım ortadaki şeritte kalabilecek misin Henry?
16: Arka yaprak yaylar iyi çalışıyor.
15: Öyle mi?
16: Gerçekten iyi.
14: Şeritin üstünde kalmaya çalışacağım. Dikkat et Ekber.
15: Bak ne diyeceğim. Bence bir potansiyeli var. Klasik rally otomobili ya da en azından bir arazi aracı olabilir. Daha büyük yaylar takılırsa evet, biraz yükselirdi. Ve o zaman daha rahat bir sürüşü olur.
16: Escort kullanıyormuş gibi olur.
15: Evet.
14: Gerçekten eğlenceli.
15: Kesinlikle harika.
14: Bayıldım. Şu ana kadar testi başarıyla geçti.
16: Üstelik hararet de yapmıyor.
15: Gidelim.
16: Gaza sonuna kadar bas. Sağlam bir kalkış görmek istiyorum.
15: Bas gaza.
14: Yedekler var.
15: Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz.
14: Fren
15: dikkat
14: yapmak
15: et.
14: İstiyorum.
16: Devam et.
14: İtiraf etmeliyim ki standardın bu kadar iyi sürüldüğünü tahmin etmemiştim. Bundan kim şikayet eder ki? Middle Waltup'taki müzeye gitmeden önce asfalt yola dönüp çay molası veriyoruz. Bunun Middle Wallop'a ulaşacağından hiç endişe etmeyin.
16: Yakıt göstergemiz de çalışıyor.
15: Evet.
14: Bütün göstergeler çalışıyor dostum.
15: Yakıt göstergesinin çalıştığını da biliyoruz. Çünkü ibre sıfırın hemen üzerinde.
14: hemen başlamayın, tamam mı? Sonuçta oraya gittikten sonra bunu satmamız gerekecek.
15: Doğru. Deposu dolu bir araç, evet, satmak öyle istemezsin.
14: İşte geldik.
15: Tanrım, susuzluktan kurudum Henry.
14: Hadi bakalım, hızlıca çay içip yola devam edelim.
15: Tamam.
14: Bence biraz övgüyü hak ediyor. Bu araba beklentilerin ötesine geçti.
15: Evet, müthiş. Gerçekten
16: performansı
15: öyle.
16: İnanılmaz.
14: Biliyor musunuz? Evet. Gerçekten şaşırtıcı.
16: Ne takırtı var, ne gıcırtı.
14: Evet, hiçbir şey yok. Gaz verdiğinde tekleme de yapmıyor.
15: Doğru.
16: Evet, neredeyse saatte 110 kilometre.
15: Açık ve düz yolda da gayet başarılı bir otomobil olacağından kesinlikle şüphem yok.
14: Bence de öyle. Pekala, çayları bitirin, vakit nakittir. Askeri müzede pasta yemek istiyorum.
15: Harika olacak.
14: Middle Wallop'a daha 65 kilometre yolumuz var. Yani araba için iyi bir test olacak. Arazide hiç dördüncü vitese geçmedim ve üçüncü vitesi zorluyordum.
15: Evet.
14: Çok güzel gidiyor. Şuna baksana.
15: Gerçekten öyle.
14: Standart firması 1930'ların sonlarından itibaren aerodinamik tasarımı nedeniyle bu modellere Uçan 14 adını vermeye başladı. O yüzden askeri hava müzesi yolculuğumuz için uygun bir son durak. Hadi çocuklar, etrafa bir göz atalım.
15: Eğitim almamız gerekiyor mu
14: peki? Araba bizi buraya kadar getirdi.
15: Evet.
14: Müzenin küratörü Susan'ın anlattığına göre müze, Kara Havacılık Birliği'nin hikayesini ve kullandıkları çeşitli hava araçlarını anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri planörler Normandiya çıkarmasında hayati rol oynamıştı. Düşünsenize, pekala şöyle yapacağız. Bu planöre bineceksiniz, Manş Denizi'nin üstünden geçeceksiniz, sonra alatı bırakacağız ve bir tarlada çakılacaksınız diyorum. Burada her boyutta ve şekilde helikopter var. Ayrıca rotor kanatları takılmış bu cip gibi gerçekten sıra dışı araçlar da yer alıyor.
0: Sorry, so hang on a second.
14: Yanılmıyorsam İkinci Dünya Savaşı sırasında düşman hatlarının gerisine geçmenin yollarını,
8: evet,
14: arıyorlardı,
8: öyle
14: değil mi? Son derece zeki biri Willis cipi rotor kanadı kullanarak kontrol edebileceğini düşünmüş. Öyle değil mi?
8: Evet, aslında tam böyle bir şey değil ama
14: anlıyorum,
8: ona yakın.
14: Tamam.
8: Evet.
14: Bunlar havadan mı bırakılıyor?
16: Süzülerek iniyorlardı.
15: Aa, tamam, anladım.
14: Düşünsene, Willis cibe binip seni rotorların altında süzülerek indireceğiz diyorlar.
15: Sadece lütfen yapmayın derdim.
14: Ben de boş ver, sürerek giderim derdim.
15: Evet.
14: Bizimkine benzer bir standart 14'e hiç rotor kanadı takıldı mı bilinmez ama her halükarda bu araç uçuyor. Kısa bir tur atmaktan keyif aldınız mı? Bence bu yolculuğa değdi.
15: Kesinlikle. Burası o kadar özel ki müzede sergilemeniz için size kendi sergimizi hediye etmek isteriz.
14: Ya, bence onu istemem.
15: Sonsuza kadar saklamanız için. Tabii buna Henry de dahil.
14: Hayır, ben mi? Aman tanrım. Ben de standarttan bahsediyorum.
15: Onu bir düşün derim. Evet.
14: Beni istemezler.
8: Aslında harika olur.
14: Ben buradayım, müsaitim. Evet, gayet mutlu bir şekilde helikopterin içinde yaşayabilirim.
15: Evet, arada bir dışarı çıkıp hikayeler anlatırsın Henry.
14: Kesinlikle. Bu arada çayı sever insanlardan söz etmişken arabanın değerini Chopper Roy'dan öğrenmemiz gerekiyor.
15: Hadi artık
14: peki,
15: gidelim.
14: Susan, teşekkür ederiz.
8: Geldiğiniz için
14: bizim
8: biz teşekkür ederiz.
14: Bizim için büyük bir zevkti. Yakında tekrar gelirim. Ertesi gün üste dönüp sonucu öğreniyoruz. Şablon çalışmamız için özür dilerim.
12: Suçunu kabul ediyor
14: aracı
12: musun?
14: Aracı araziye çıkarınca sorunu biraz gizlemeyi başardık diyelim.
15: Evet, her şey birbirine daha iyi karıştı.
12: Ekstra patin olmuş.
15: Evet.
14: Sana şu kadarını söyleyeyim. Gerçekten iyi gidiyor.
12: Öyle mi?
14: Sonuçta bu arabanın herkese hitap etmediğini kabul edelim.
12: Evet, kesinlikle öyle. Alıcısı özel bir kitle olacak ama onu isteyen birilerini buldun mu iş tamamdır. Evet. O yüzden değeri 3000 sterlin civarında ya da 3000'in üstü diyelim. Tamam.
14: Pekala, dur bakalım o zaman buna 4000 diyelim. Russell'a araba, damperli araç ve motosiklet için toplam 4400 sterlin ödedik. Yani kötü bir anlaşma sayılmaz. Bence damperli araçla motosikletin değeri 1000 sterlin.
12: O zaman sorun yok, yarı yarıya.
14: Peki ne yapmış oluyoruz? Biraz para kazanıyoruz.
12: Evet, aynen öyle.
14: Yaklaşık 500 sterlin.
12: Bence de.
14: Tabii her şey satışın doğru. Yüksek 3000'lerde mi yoksa düşük 4000'lerde mi olacağına bağlı.
15: Aa, doğru ama sonuçta ortada kar evet, potansiyeli var.
14: 500 sterlinlik potansiyel kar
12: İnsanların
14: var.
12: İlgisini çekecek evet, bir araç. Çekiyor. Gerçekten çekiyor
14: senin
12: değil
14: gibi
12: mi?
14: Roy.
12: Çok naziksin, evet. Teşekkür ederim.
15: Roy'u tekrar görmek çok güzel, öyle değil mi?
14: Tişörtüne de bayıldım. Evet.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlene yatıştır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Gün boyu çamaşırını koru.
15: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Ped'den kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Budur.
19: Gelmiş geçmiş en iyi kız
18: şeftali.
19: Budur.
18: Boş ver sen bu reklamı.
19: Kendin nereye mutadı? İlk yudumda sen de söyle.
18: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
20: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, pişti olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kazan.
21: Tonbank, kartıma din.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
24: Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın.
28: Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
28: Ta-ta.
22: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Çok muhteşem, yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
2: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
3: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
4: Hamuru biraz pide gibi.
5: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
3: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
6: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
6: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
6: Evet.
7: 3 numara tri-tip sandviç.
3: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. Yedi baharat.
0: Yedi baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı sirke, limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin bey ya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: 2 lokma aldım. Daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz.

0: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya iç savaşını kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
1: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı hem teknik işlevi hem de sembolizmi harmanlıyordu.
0: Franco iktidara geldiğinde önceliklerinden biri de yerle bir olmuş bu ülkenin ekonomisini canlandırmaktı. Bunu başarmak içinse çok güçlü bir kurum kurdu. Ulusal Sanayi Enstitüsü.
2: O enstitü savaş sonrasında ülkenin yüzleştiği zorlu koşullar altında kurulmuş ve kurulur kurulmaz ülkenin hızlıca sanayileşmesini sağlamak için pek çok girişimde bulunmuştu.
0: Yönetici olaraksa Franco'nun becerikli, güvenilir ve tercihen asker kökenli bir yakınına ihtiyacı vardı.
3: Juan Antonio Suárez bu yeniden sanayileşme sürecinde Franco'nun sağ koluydu.
0: Gemi inşaatı, ağır sanayi ve savunma sanayisi içinde büyük bir öneme sahiptir.
4: Müthiş bir şey, rejimin 60'lardaki göz bebeklerinden biri.
0: Tersaneler tarihi, donanmanın yeniden inşasından mucizevi dev tanker gemilere kadar ve çok daha büyük bir proje olan ve Franco rejiminin stratejik bir ayağı haline gelen Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün nasıl geliştiğini göstermektedir. Ria de Ferrol, Galicia. Bu hikayenin kökeni, bir ülkenin gücünün, donanmasının gücüyle ölçüldüğü yüzyıllara dayanmaktadır.
5: Ferrol, Kuzey İspanya'da donanmanın yuvası gibidir, öyle değil mi? Ferrol'ün gerçekten çok üstün jeostratejik bir konumu olduğunu söyleyebilirim. Bu da limanı muazzam bir donanma üssü haline getiriyor. Burası daha sonra modern dönemlerde olduğu gibi 16. yüzyılda da İspanyol İmparatorluğu'nun donanmalarından biri olan Kraliyet Okyanus Filosu'nun kışlama üssü olmaya gayet uygun bir yerdi.
0: Jaime Anton Viscasillas, yedek ikmal subayı.

0: Ferrol'ün birçok sakini gibi onun ailesi de nesillerdir donanmanın içinde. Pozisyonu dolayısıyla bizleri donanma tarihi ve kültürü hakkında aydınlatacak.
1: Burada bir zamanlar San Felipe Kalesi'ne uzanan zincirler takılı durumdaymış. Teknelerin yan yana dizilip demirlemesiyle bu zincirler gerilirmiş. Antik bir kale olan San Martin Kalesi, düşman gemilerinin Ferrol'e girişini engelleyen çok önemli bir mevziymiş. Bugün bile bu amansız savunma hattının merkez üssü olan antik kalenin kalıntılarına rahatlıkla tanıklık edebiliyoruz.
0: İspanya siyasi ve askeri anlamda zirveye altın çağ döneminde ulaştı. 17. yüzyıldan itibaren ise gücünü ve topraklarını kaybetmeye başladı. 1898'de Filipinler'deki Cavite bozgunu ve Küba'da Birleşik Devletler'e karşı uğranan Santiago bozgunu İspanya'nın okyanus ötesindeki son topraklarını da kaybettiği anlamına geliyordu. Bu olaylar ülkeyi çok derinden sarstı.
2: 1898 felaket bir seneydi. Literatüre de bu şekilde geçmiştir. Kamuoyu, medya, siyasi çevreler ve entelektüeller arasında hep felaket olarak anılmaktadır. Artık yaşamadığımızın, varlığımızın sona erdiğinin ya da varlığımızın çoktan sonlandığının kanıtıydı. Dünyadaki önemimizi yitirmiştik.
0: Ferrol'da, Filon'un ve Güverte'deki yerel halktan insanların serüvenleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
1: Böylece Ferrol'e büyük bir darbe inmişti. Donanma personeli, yerel halk ve genel olarak İspanyol halkının morali çok bozulmuştu. Ve en az 10 sene kendilerine gelememişlerdi.
0: Böylece İspanya'da 20. yüzyıl 1898 krizinin nasıl aşılacağına dair hararetli bir tartışmayla başladı. Kimisi Filon'un yeniden inşa edilip askeri gücün geri sağlanmasını, diğerleri ise önceliğin barajlar ve yollar yapılarak ülke ekonomisinin canlandırılması gerektiğini savunuyordu. Doğaları ve gelenekleri dolayısıyla Ferrol sakinlerinin birçoğu donanmanın yeniden inşasını istiyordu.
2: Buna kamuoyu nezdinde ve siyasi arenada galip gelenler karar verdi. 1908'deki donanma programı İspanya'nın kısıtlılıklar çerçevesinde yeniden büyük bir güç olma arzusunun bir sembolüydü.
0: Devlet Başkanı Maura ve Amiral Ferrandis tarafından önerilen donanma yeniden yapılanma programı 7 Ocak 1908'de kabul edildi. Bununla modern donanmanın temelleri atılmış oldu. Plan Espana sınıfından 15 bin tonluk 3 savaş gemisi, Bustamante sınıfından 350 tonluk 3 tane muhrip gemisi ve T sınıfından 180 tonluk 24 tane mayın gemisi inşa etmekti. O gün için maliyeti yaklaşık 200 milyon pesata olacaktı. Bu da bugün milyarlarca euro ediyor. Devlet gemi inşaatı yapıp sektörde tekel haline gelsin diye İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ni de kurmuştu.
3: İspanyol tersaneciliğinin sanayileşmesi 18. yüzyılda başladığında Ferrol en önemli tersanelerden biriydi. Ferrol 18, 19 ve 20. yüzyıllarda hem gemi mühendisleri hem de tezgah operatörleri için akademilere ve meslek okullarına ev sahipliği yapıyordu.
0: Bugün bile varlığını sürdüren birçok tesis, Ensenada Markizi ve heyet başkanı olan 3. Charles'ın girişimleriyle 18. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmişti.
1: Bu cephanelik 18. yüzyıl İspanyol monarşisinin anıtsallığını ve görkemini yansıtmaktadır. Hatta o günden bugüne dillerde dolaşan şöyle bir slogan vardı. Unutma İspanya, bir zamanlar suların imparatoruydun.
0: Bu ihtişamlı deniz ve askeri ortamında iki çocuk büyüdü. Birinin adı Francisco Franco, diğerinin adıysa Juan Antonio Suanzes'ti. Gelecek yıllarda ülkenin tarihinde kilit bir rol üstleneceklerdi.
1: Tam bu alana 19. yüzyılın sonlarında yani 1871'den itibaren yüzen bir denizcilik okulu olan Asturias fırkateyni demirlemiş ve Suanzes burada harbiyeli adayı olarak eğitim görmüştü.
0: Eskiden yelkenli bir gemi olan Asturias Fırkateyni denizcilik okuluna çevrilmişti. Juan Antonio Suárez henüz 12 yaşındayken çok genç yaşta tayfaya katılmıştı. Küba'da gazi olan denizci babası gelecek vadeden subayları eğiten bir akademinin başındaydı. Suárez daha 17 yaşında subay olmuştu. Küba Savaşı'ndaki kayıpların ardından donanmanın epey bir komutana ihtiyacı vardı. Buranın iki görevi vardı. İlki gemilerin idaresi, diğeri ise ülkeyi temsil eden bir model yaratmak.
1: Subayların üç ayrı üniforması vardı. İş üniformaları, günlük üniformalar ve subay üniformaları. Bu açıdan Suárez dönemi donanma için özellikle etkileyici bir dönemdi. Çünkü 13. Alfonso saltanatında Napolyon şapkası takıp üstünde apoletler olan resmi giysiler giyiyorlardı. Bu gelenek 1960'lara kadar Franco döneminde de devam etti. Bu gelenek donanmada ve genel olarak orduda silahlı kuvvetler ve donanmanın sahip olduğu resmiyet ve ihtişamın bir dışa vurumuydu.
0: 1922'de Suárez 31 yaşındaydı ve şimdiden mühendis bölüğünün yarbayı olmuştu bile. Donanmanın İspanya'nın bağımsızlığı için stratejik bir role sahip olduğu görüşü sayesinde filoyu yeniden inşa etmeye yardım etmesi için İspanyol Donanma İnşaatı Cemiyeti'ne katıldı. Üstelik çocukluğundan beri Franco ailesiyle yakın ilişkiler içindeydi.
1: Aileleri arkadaştı ve daha sonra donanmanın mühendislik bölüğünde Nicolas Franco'nun sınıf arkadaşı olmuştu.
4: Franco ailesiyle bağlantısı onu Franco'nun, yani Francisco Franco'nun iç savaşın bitmesinin ardından ülkenin inşası konusunda fikirlerini aldığı biri haline getirdi.
0: Suárez ülkenin hayrı için kararlar verip bunları uygulayan totaliter bir devlet fikrine inanıyordu. Özel girişimlerin ya ekonomik bir kazanç peşinde oldukları ya da yabancıların boyunduruğu altında oldukları fikrine ikna olmuştu. Hem düşünceler hem de zorunluluktan dolayı sürdürülebilir devlet modeli özerk ve kendi kendine yeterli olmayı hedeflemeliydi. Bu yüzden Franco, 25 Eylül 1941'de kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün idaresini ona emanet etmişti.
2: Yeni ülkeyi sanayileştirmek ve o dönemin deyimiyle imparatorluk ihtişamının bir kısmını geri getirmek için ortaya konan bir projeydi. Bir zamanlar olduğumuz gibi olmaya çalışacaktık.
0: Dünya Savaşı, milli savunmaya ilişkin işleri hızlandırıp stratejik sektörlerin öncelenmesine neden oldu. Örneğin donanma için bir yandan İngiltere artık bir dost değildi ve teknoloji konusunda yardım edemezlerdi. Diğer yandan Almanya ile işbirliği mümkündü ancak Nazilerin bozguna uğramasıyla İspanya'nın ne müttefiki ne de dövizi kaldı. Suárez'e göre bağımsız ekonomi yoluyla ülkenin sanayileşmesi büyük sorunlar yaratacaktı.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
15: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
16: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
15: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
15: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
15: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
15: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Zorlu dönemlerde kurulan Ulusal Sanayi Enstitüsü'nün çalışmaları şüphesiz çok önemlidir. Zira birçok faaliyeti sayesinde ülkemizde yeterince gelişmemiş veya tamamen bilinmeyen bir dizi endüstriyi bazı yönlerden sıfırdan kurmayı ve diğer yönlerden de geliştirmeyi başarmıştır.
0: İç savaşın sonlanmasıyla Juan Antonio Suárez'in görevi yoklukla kavrulan ve uluslararası anlamda yalnızlaştırılan ülkeyi yeniden sanayileştirmekti. Suárez'in yaşadığı tecrübeler onu böylesine zorlu bir işi yalnızca her şeyin tek elde toplandığı totaliter bir devletin kotaracağına inandırmıştı.
3: İspanya'nın gerekli ekipmanları ve malzemeleri ithal etmesini engelleyen uluslararası bir ambargo vardı. İspanya bu sorunu güçlü bir mali fona sahip olan Ulusal Sanayi Enstitüsü gibi güçlü bir kurum kurarak aşmayı düşünüyordu.
2: En iyi bir rüyaydı. Juan Antonio de Şuantes'in sanayileşme hayaliydi. Suárez, İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünü yeniden inşa etmek için devletin ekipmanlarını, araçlarını ve gücünü kullanmayı amaçlıyordu.
0: Juan Antonio Suárez, bu kurumun kuruluşunda Mussolini'nin faşist İtalya sanayisini kurtarmak için kurduğu kamu kuruluşu olan Yeniden Yapılanma Enstitüsü'nden ilham aldı. Bu kurumun ilk stratejisi ülkenin büyümesi için gerekli 3 ana etkene odaklanmaktı. Elektrik, demir ve kömür. Bunlara bir de gemi inşaatı, otomotiv sanayisi, ulaşım ve petrol rafinerisi de eklenmişti.
2: İNİ özel bir teşebbüsün bir yan kuruluşu olmak üzere kurulmuş bir kurum değildi. İNİ özel teşebbüsü ülkenin çıkarlarına tabi kılmak ve ona boyun eğdirmek amacıyla kurulmuş bir örgüttü.
0: Enstitü bünyesinde gemi inşaatı öncelikli bir öneme sahipti ve siyasi açıdan en çok desteklenen sektörlerden biriydi.
2: Gemi inşaat sanayisi montaj sanayisidir. Demir ve çelik sanayileri, metal işleme sanayisi, makine sanayisi ve tedarikçiler açısından birçok zincirleme etkiye sahiptir. Bu nedenle gemi inşaat sanayisiyle bağlantılı olan ticaret filosunun İspanya'nın ekonomik ve endüstriyel gücünün yeniden inşasını sağlayabilecek iki önemli sektör olduğu düşünülmekteydi.
0: Tabii bir de askeri güç için. Donanmanın yeniden inşası asla bitmez. Burada yeni gemilerin inşasının yanı sıra eldeki gemiler tamir edilip elden geçirilir. Raul Villa Caro, donanmanın mühendislik bölüğünün bir üyesi. Burası onun oyun alanı.
23: Denizcilik zamanlarımda donanma mühendisi olmadan hemen önce bunun gibi bir gemide tayfalık yapıyordum. İçimden hep geçerdi. Denizde güvertedeyken donanma mühendisleri geldiğinde onlara hayranlıkla bakardım.
3: Donanma mühendisleri gelişimde büyük rol oynadılar. Rejim mühendislere güveniyordu.
23: Mühendisler gelip yapılması gereken 3-4 iş için sağa sola emir verirlerdi. Ve kimse de mühendislerin dediklerine karşı çıkmaz ve sorgulamazdı. O günler mühendislerin dünyaya hükmettikleri günlerdi. Arkadaşım bana donanma mühendislerinden başkası yalan derdi.
0: Tophane'nin kalbinde Campana rıhtımı yer alıyor. Bu kuru havuz 19. yüzyılda inşa edildiğinde İspanya'daki en önemli hidrolik mühendisliği eseriydi.
23: Bu taş duvar yapı 1879'da inşa edilmiş. Yüzeyi hala hazırda taşla kaplı alanı bu hale getirebilmek için kadın erkek demeden kazı çalışması yapılmış. Ve kanal yaklaşık 140 metre uzunluğunda. Ve gördüğünüz üzere tamamen taşla yapılmış. Hiç beton kullanılmamış. Bu yüzden su seviyesinin altında. Ve su seviyesinin altında olduğumuzdan bazen burayı su basabiliyor.
0: O zamanlar dünyanın en büyük kuru havuzuymuş. Devasa boyutlarının yanı sıra dalgaların hareketinden yararlanarak açılıp kapanması için tasarlanan gemi giriş kapısıyla da öne çıkıyor.
23: Baraj boş olduğunda açılamıyor. Bu yüzden önce içerisi suyla doluyor. Dışarıdaki ve içerideki su aynı seviyeye ulaştığında kapısı üstünde yüzüp ayrılıyor. Tekne içeri alınıp yerine koyulur ve demirlenir. Sonra da aynı işleme tersten başlanır. Baraj kapakları kapandığında tüm su pompayla dışarı atılır. Şurada gördüğünüz delikler, şu büyük olan ve şurada gördüğünüz diğeri, dalgaların hareketinden yararlanarak barajın yer çekimiyle doldurulması için kullanılıyor. Eskiden asıl sorun bu suyun nasıl boşaltılacağıydı. Eski dönemlerde burayı inşa ettiklerinde boşaltmak için pompa yokmuş. O yüzden kadın ve erkekler ellerinde kovalarla boşaltırmış.
0: Suazez'in enstitüsünün ilk planları hem sivil hem de askeri denizcilik sanayisinin gelişimine şimdiden katkıda bulunmuştu. Ticaret filosunu büyütmek için daha sonraları 1940'ların en önemli ikinci özel şirketi olacak olan Elcano kuruldu. Bir de askeri gemi inşasına adanan Bazan. İki şirket de ismini İspanya tarihinin meşhur figürlerinden alıyordu.
22: Ferrol de Caudillo'da savaş filomuzun gücüne güç katacak 4 gambot artık hazır durumda. Gemilere Pizarro, Hernan Cortes, Vasco Núñez de Balboa ve Martin Alonso Pinzón gibi İspanya'nın tarihi kitaplarında sık sık anılan kişilerin isimleri verildi. Böylece denizlerdeki milli bilincimiz ve donanma gücümüzün yeniden doğuşu müjdelenmiş oluyor.
0: O günlerde ülkedeki tersanelerin tümü özel şirketlerin elindeydi. Suazez, enstitünün devlete ait tersaneleri olması gerektiğini düşünüyordu. Elcano'yu Sevilla Tersanesi'nin inşası için görevlendirdi.
22: Franco, gemilerden birinin suya indirildiği tersanenin açılış töreninde, bu durum enstitü sayesinde milli kaderi olan inancı sürdüren siyasi kapasitemizin gözle görülür bir kanıtıdır, dedi.
0: En cafcaflı dönemlerinde burada 3000 kişi çalışıyordu. 1976'da 13 gemi suya indirildi. Onun ardından şirket birleşmesi, yeniden yapılanma, özelleştirme, kepenk indirme ve tekrardan canlandırma girişimleri gerçekleşti. Tersane 2017'den beri Slovenyalı bir şirket olan Pulcra Mare'ye ait. 1956'da yapılan yüzer kapı kuru havuzda hala kullanılıyor.
1: Geminin yüzmesini isteyip istemediğimize bağlı olarak hava ya da su basıyoruz. Biz suyu elle kontrol ederken kapı kendiliğinden yüzmeye başlıyor ya da suyu boşaltmak için hava basıyoruz. Kaydırıp açıyoruz. Böylece gemiler tamir için rahatlıkla girip çıkıyor.
0: Bu gemi kapısı yakın zamanın inişli çıkışlı dönemlerinde hayatta kalmaya çalışan bir endüstrinin sembolüdür.
1: Şu an kapı yüzüyor ve sabit. Altta 7,8 metre derinliğimiz var. Kapı 27 metre uzunluğunda ve kapının suyun üstüne çıkması 600 tonluk güç gerektiriyor. Biraz daha kaldırmamız lazım çünkü nehre akan kanal barajdan daha sığ. Bu yüzden yükseltmemiz lazım. Sürüklemek de istemiyorum. Çünkü alt kısmında kanal için su geçirmez conta işlevi gören lastik contalar var. Eğer sürüklersek contalara zarar veririz. Bu işteki sonraki adımsa şunu vinçle tutup kaldırmak. Zaten yüzdüğü için ayrı bir alana taşıyabiliriz. Böylece kanal gemilerin giriş çıkışı için boşaltılmış olur.
0: Sevilla tersanesi açıldıktan sonra Suazez, Cadiz tersanesini de alır ve burası kısa bir zamanda İspanya'nın en büyük, Avrupa'nınsa en önemli tersanelerinden biri haline gelir.
4: Aynı bölgede doğmaları, Nicolas'ın hem dostu hem de iş arkadaşı olması gibi durumlar kaçınılmaz olarak sadakatinden şüphe duyulmamasına neden oldu. Bana kalırsa Franco o günlerde çevresini kendisine sadık insanlardan oluşturmaya önem veriyordu.
11: Suazez Franco'ya resmi biçimde hitap etmeyen birkaç bakandan biriydi. Sırf bu bile iki figür arasındaki güven ve yakın ilişki hakkında bir ipucu veriyor. Bu ikili ilişkiler devletin idaresinde büyük bir öneme sahipti.
0: Enstitünün kamu tersanelerinin inşası ve özel tersaneleri kamulaştırma planları devlet ve özel sektör tarafından sorgulanıyordu. Üretim arzı piyasa talebinden fazlaydı. Ancak Suazez'in sert mizacı ve Franco ile yakın ilişkileri onu dokunulmaz kılıyordu.
2: Suazez nevi şahsına münhasır bir insandı. Kimseye taviz vermezdi. Oldukça dengesiz bir siniri vardı. Bu sebeple de idare edilmesi oldukça zor bir karakterdi. Siyasi anlamda.
4: Üstelik istifa kozunu sıklıkla kullanırdı. Kendi istekleriyle birebir uymayan bir karar alındığını gördüğünde hemen istifa mektubu gönderirdi. 4-5 kere yaşandığı söylenir. Franco genelde mektubun hemen ardından istifayı reddedip işin çok önemli olduğuna devam etmesi gerektiğine dair bir mektup yazarak durumu ona güzelce açıklar ve sinirlerinin yatışmasını, işe devam etmesini sağlardı.
0: Suazez aynı anda hem enstitünün başkanı hem de sanayi ve ticaret bakanı oldu. Özel girişimlerin zararına olacak şekilde devlet şirketlerine önemli bir güç verip üretim kapasitelerini artırdı. Yine de onca çabası sektörü canlandırmaya yetmedi.
2: Hayaller ve hedefler gerçeklerle uyuşmamıştı. Üstelik gerçekler inatçıdır. Esasında sorun yetersiz üretim kapasitesi değildi. Asıl sorun gemi inşası, büyüyen otomotiv sanayisi ve diğer sektörler için arz edilen çeliğin ya da ham maddenin talebi karşılayamamasıydı.
0: Suazez'in enstitüdeki günleri sona ermek üzere. Gemi inşaatı sektörünün yükselişi geçeceğindense habersiz.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile Kan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
9: Fansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
8: Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Ulusal Sanayi Enstitüsü kurulduğu günden beri ülke çapında çok büyük icraatlerde bulundu. Bu 20 sene gösterdi ki birçok kişinin zayıf gördüğü İspanya esasında bitmek tükenmek bilmeyen hayati kaynaklara ve geleceğe yönelik müthiş bir azme sahip.
14: Juan Antonio Suárez idaresindeki Ulusal Sanayi Enstitüsü Dünya Savaşı'nın ardından ülkenin sanayisini canlandırmayı hedefliyordu. Enstitüde gemi inşaatı sanayisi büyük bir role sahipti. Ancak asıl sonuç teknokratlar istikrar planıyla hükümete girdikten sonra ortaya çıkmaya başladı.
15: 1957 ve 1958'den itibaren İspanya'daki gemi üretimi toparlanmaya başladı. Çok kısa bir sürede yani 1961'den itibaren de üretim patlaması dönemine girdi. Bana kalırsa bu müthiş bir şeydi. Bu durum büyük ölçüde başta Gregorio López Bravo olmak üzere İspanyol tersanelerinin inşasını ve ihracatını desteklemek amacıyla gemi mühendisleri tarafından tasarlanan bir politikanın ürünüydü. Bence İspanyol tersanelerinin altın çağı 1960'lardaydı. Haydi bunu belki 1972 ya da 73'e uzatabiliriz. Bu alanda esamesi okunamayan İspanya bu dönemde dünya gemi üreticileri sıralamasında 4. sıraya yükseldi. Evet, üretim, istihdam ve ithalat açısından rakamlar oldukça inanılmazdı.
14: İspanya, Japonya, Almanya ve İsveç'in hemen ardındaydı. Ticari gemi inşaatı rakamları 1960'taki 160 bin ton seviyesinden 1975'te 1 milyon 600 bin tondan daha yüksek bir seviyeye yükseldi. Del Ferrol Cephaneliği, Galicia. Ferrol Cephaneliğindeki bu gelenek günümüze kadar devam etmiş. Raul Villacaro işi denetlemek için kuru havuza iniyor.
16: Çok büyük bir gemi olmadığından sonuçta bu Sentinella devriye gemisi yalnızca 60 küsur metre uzunluğunda. Geminin karaya oturtulması açısından biraz çağ dışı sayılsa da bu sistem hala kullanılıyor. Geminin üzerine oturduğu merkezi bir yatak ve geminin destek yatağı üzerinde dik ve düz durmasını sağlayan yan destekler kullanılıyor. Bu da gemiyi tamamen dengeliyor.
14: Campana kuru havuzu törenle açıldığında dünyanın en büyüğüydü. Günümüzde askeri donanmanın bir parçası olmaya devam ediyor ve orta büyüklükteki gemilerin tamiri ve periyodik bakımlarında kullanılıyor.
16: Örneğin bakım çalışmaları esnasında yapılan işlerden biri de teknenin hareket etmesini engelleyen şu motor denge kanatlarını kontrol etmek. Daha sonra çok önemli bir diğer mevzuysa bu süreç boyunca teknenin boyalması. Yasalar gereği 4 senede bir gerçekleştirilen kuru havuz sürecinde geminin buradan da görebildiğimiz sular altında kalan yerleri ve üst kısımları boyanır. Pervane kanatlarının boyut kontrolü de çok önemli. Kusursuz durumda olduklarından emin olunmalı. Temizlikleri ve boyaları kontrol edilmelidir. Tüm ölçülerinin doğru olduğundan, boşluk olmadığından ve her şeyin kusursuz çalıştığından emin olunmalı.
14: Hükümetteki değişimler nedeniyle Suazez güç kaybeder ve rahatı giderek bozulur. Müdahaleci politikaları, özel sektör sanayiciliği ve uluslararası ticaret ilişkilerini destekleyen yeni sanayi bakanı Gregorio Lopez Bravo'nun liberal görüşleriyle çatışır. 1963'te Suazez tekrar istifasını sunar ve Franco bu sefer kabul eder.
15: Suárez'in inisi kapanır. Her şeyi kamu gücüne tabi kılan ini sona erer ve biz Avrupa'nın diğer bölgelerindeki halka açık şirketlerin yaptığına daha çok benzeyen özel girişimin bir yan kuruluşu olan bir kamu holding şirketi niteliğindeki bir sürece giriyoruz.
11: Ülkemizdeki gemi inşaat yapısı özel tersanelerden oluşuyordu. O günden itibaren ini büyük bir holding şirketi, büyük bir iş grubu oluşturmak amacıyla tersaneleri bünyesine katmaya başladı ve bu grup nihayetinde Acieros Españoles yani İspanyol tersaneleri adını aldı.
14: İspanyol tersaneleri 1969'da kuruldu. Özcaldúna ve İspanyol Gemi İnşa Derneği adlı özel şirketler ve devlet iştiraklerinden Cadiz tersanelerinin birleşmesiyle meydana geldi. Şirket petrol tankeri üretiminde rekabet yaratmak için kuruldu.
13: Bir grup bakan ve devlet yetkilisi Cadiz Tersanesi'ni ziyaret ederek daha önce bahsettiğimiz fabrika programını ilk elden görme fırsatı yakaladılar.
15: İspanya ve Avrupa için gemi inşası açısından kocaman, devasa bir yapıydı. O zaman için Avrupa'nın en büyük tersanelerinden biriydi.
13: Tersanenin genişletilmesi daha çok güney bölgesindeki bakım merkezini etkileyecek. Oradaki kuru havuz ağırlığı 400 bin tona ulaşan gemileri ağırlayabilecek.
14: Bu proje günümüzün en büyük gemilerinin yani devasa tankerlerin inşasına olanak sağlıyor. Peki bunun sebebi ne? Neden bu tankerler İspanya'da yapılıyor? İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki çatışmalardan dolayı Süveyş kanalının kapatılmasıyla su yoluyla petrol taşımacılığı kesintiye uğradı. Bu yüzden Avrupalı ülkelerin Afrika kıtasının güney kıyılarından geçerek rotalarını uzatması gerekiyordu.
11: Artık Süveyş kanalının tonaj açısından kısıtlanmalarına maruz kalınmadığından gemilerin özellikle de petrol tankerlerinin sınırsız derecede büyümesi mümkündü.
14: Tankerler ve dev tankerler, rejimin ikonik gemileri. Devasa, modern ve muhteşem ama aynı zamanda yapımı da kolay.
16: Bu gemiler teknolojik açıdan o güne kadar üretilen her şeyden daha gelişmişti.
14: Ferrol'deki Astano şirketi 1970'lerde dev tanker üretiminde en büyük şirketlerden biriydi. 1972'de enstitünün bir parçası haline geldi. Yeni modüler inşaat yöntemleriyle öne çıkıyordu. Bu sistem gemilerin büyük bir kısmının birbirinden bağımsız bloklarla inşa edilmesini sağlar. Modüller getirilip birleştirildiğinde geminin %75'i tamamlanır. Modüler sistem geminin daha hızlı ve ucuza inşa edilmesini sağlar.
11: O günlerde tersane müdürü Jose Maria González Llanos'tu. Jose aynı zamanda rütbeli bir deniz subayı ve Franco'nun güvendiği bir dostuydu. İkisi de Ferrollüydü ve tıpkı Juan Antonio Suárez gibi çocukluktan beri arkadaşlardı. İspanyol İç Savaşı sona erdiğinde Cumhuriyetçilerin bölgesine konuşlandırılan birçok deniz subayı ve as subay askeri kariyerlerini kaybettiler. Abi gibi gördükleri Janos onlara önce müdürü olduğu Ferrol Tersanesi'nde, sonra da Astano Tersanesi'nde çeşitli işler bulmuştu. Tedbiri elden bırakmayan Jose, onlara düşük çaplı işler ayarladı. Açılış töreni için tersaneyi ziyaret eden Franco, bir gün Jose Maria, elemanların arasında kaç tane cumhuriyetçi var diye sorar. Jose Maria, başarılı bir asker olarak müthiş bir cevap verir. Yasaların gerektirdiği sayıda general der. O konuşma orada biter. Çünkü askeriyede yasa dendi mi konuşma biter. Franco başka bir soru sormaz.
14: Astano'da tarihe ismini yazdıracak bir gemi inşa edilir. Arteaga. İnşa edilme şekli ve devasa boyutları gemi inşaatı tarihinde bir dönüm noktası olur.
15: Aynı zamanda İspanya'da yeterli teknik kapasitenin, inşaat kapasitesinin ve tasarım kapasitesinin olduğunu gösteren bir sembol oldu.
13: Devasa bir tanker olan Arteaga, İspanya'da sınıfının en büyüğü, dünyada ise en büyüklerinden biridir.
11: Arteaga, o güne kadar Astano'da inşa edilen en büyük geminin iki katı büyüklükteydi. O günlerde inşa edilen gemiler genelde 170 ila 180 metre uzunluğunda olurken bu gemi 325 metre uzunluğundaydı. Yapısal sorunlar baş gösterdi. Çünkü geminin rampaya fazla gelen ağırlığı yapısal bozulmalara sebep oldu. O zamanlar kargo gemilerinde azami ağırlık yaklaşık 160 bin ila 170 bin tondu. Ancak Arteaga'nın ağırlığı 325 bin tona çıkmıştı. Bu da oldukça önemli bir değişimdi. Astano daha sonra büyük gemilerin eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilmesini sağlayan özel bir teknolojiyi geliştirdi.
14: Eğimli gemi kızağına koyulabilmesi için bir geminin desteklerinin inşaat sahasından geminin kızak beşiğine kaydırılması gerekir, oradan da suya indirilir. Bu da açılıp boşaltıldığında geminin destek kısımlarının değişmesini sağlayan kum torbalarıyla yapılır. Geminin bir kısmı su altındayken diğer kısmı karada kaldığında gövdenin kırılmasını önlemek için mafsallı bir beşik tasarlanır.
16: Ferrol'ü bugünkü haline o getirdi. Burayı tersanelerin şahı yaptı. Çünkü İspanya'nın, hatta neredeyse dünyanın en büyük gemisi suya ilk defa eğimli bir gemi kazığından salınacaktı. Neler olabileceğine dair büyük bir endişe hakimdi.
11: Sorun suya nasıl indirileceğiydi. Atölye bölgesi ve geminin gireceği su alanının uzunluğu epey kısıtlıydı.
14: Halic'in uzunluğu geminin sadece iki katıydı. Eğer gemi kalkışta maksimum hıza ulaşacak olursa karşıdaki setlere çarpıp batabilirdi. Tarih yazabilmek için bir çözüm bulunmalıydı.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
18: Servis geldi. Çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: Yaşanacaksa.
21: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
22: Yaşanacak.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
20: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
25: Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: İspanyol gemi inşaatı sanayisi zirve dönemlerinde tonaj açısından dünyadaki en iyi dördüncü ülkeydi.
15: 1970'lerin başında Avrupa'ya bakacak olursa petrol tankeri ve dev tanker üretimi açısından İspanya tartışmasız en rekabetçi ülkeydi.
14: Ferrol'daki Astano tersanelerinde akıl almaz bir olay yaşanmak üzere. O güne kadar İspanya'da üretilmiş en büyük tanker Arteaga, eğimli bir gemi kızağıyla suya indirilecek. Ama o gün İspanya, Avrupa ve dünyada beklentiler oldukça yüksekti. Çünkü bir dizi sorun çıkabileceğinden korkuluyordu. Denize salım esnasında aşırı derecede hızlanıp Halic'in diğer tarafına çarpmasından korkuluyordu.
26: Fren sistemleri üstünde çalışıp geliştirme yapmak gerekiyordu. Arteaga'da bu bir dizi zincirlerle sağlanıyor ve gemi halatlarla bağlanmıştı. Gemi suya indiğinde bu zincirlerin sürtünme kuvvetiyle gemi sürüklenecek ve gemi kontrollü ve sorunsuz bir şekilde yavaşlatılacaktı.
15: Arteaga çok meşhurdur çünkü Japon mühendisler bile bu kadar uzun bir sivil geminin ikiye bölünmeden denize açılabileceğinden şüphe duymuşlar.
14: Aynı zamanda suyla temas esnasında provanın batıp tekrardan su üstüne çıkamayacağından da endişe duyuluyordu. Her şey kusursuz hesaplanmalıydı. Dualar edildikten sonra gemi nihayet indirme rampasından suya doğru ilerliyor.
13: Arteaga'nın suya indirilmesi İspanyol ticaret gemiciliği için tarihi bir an yaşanmasına sebep oluyor. Hem gücüne güç katıyor hem de tersanelerimizin kapasitesini gösteriyor.
26: Bir geminin suya indirilmesi ömrünün başladığını gösterir. Ve protokol açılış töreni esnasında suya atılan şişelerle sembolik bir gösteri yapılır. Bu şişe mutlu bir hayatı temsil eder. Franco eşiyle birçok açılış törenine katılır. Zira kral ve kraliçenin bir etkinliğe katılması uluslararası çevrelerin daima ilgisini çekmiştir.
14: Gemi açılış törenleri diktatörlüğü boyunca Franco rejimi ve propagandasının önemli bir parçasıydı. Ülkenin ileri gittiğinin hem bir sembolü hem de kanıtıydı. Ancak 1973'te binlerce kilometre ötede çıkan bir savaş İspanyol gemi inşaatı sanayisi ve dünya ekonomisini sekteye uğrattı. Yom Kippur Savaşı'nda İsrail, Mısır ve Suriye'nin başı çektiği Arap ülkeleriyle karşı karşıya geldi. Birleşik Devletler ve Batı Avrupa İsrail'le müttefiklik kurdular ve petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü buna ham petrol tedariğini keserek yanıt verdi.
15: Petrol kriziyle her şey yerle bir oldu. Dev tankerlerin üretimi durdu çünkü kriz en fazla dev tanker tipi gemilerin etkilendiğini gösterdi. Kimse onlardan yapmak istemiyor, herkes onlardan kurtulmak istiyordu.
16: Dev tankerler gibi büyük gemiler kıtaların etrafını dolaşarak Süveyş ve Panama kanalı gibi yerlerden geçmelerine gerek olmaması anlayışıyla tasarlanmıştı. Güya daha büyük gemiler inşa ederek daha fazla yük taşınabilecek ve daha çok kâr edilebilecekti.
14: Birkaç sene sonra yaşanan bir başka büyük olay, İspanya'daki dev tanker üretimini ve gemi inşaatı sanayisinin altın çağını tamamen bitirdi.
13: 6 gün savaşının sonucunda 5 Haziran 1967'de geçişlere kapatılan Süveyş kanalı deniz trafiğine tekrar açıldı.
16: Yeni düzenlemeler bu tür gemilerin artık karlı bir yatırım olmadığını ortaya koydu. Bu sebeple üreticiler daha küçük gemilere dönerek yapılması planlanan daha büyük gemileri hiç üretmediler.
15: Kurulan, tasarlanan ve bu uzmanlaşma temelinde büyüyen tersaneler bunun sonucunda büyük bedeller ödedi. Bu değişime ayak uyduramadılar.
14: Kadiz Tersanesi de bu kaderi paylaştı. Tesislerini daha büyük gemiler inşa edebilmek için yıllarca inşaat çalışmalarıyla büyüten bu tersane, inşaat işleri tam bittiğinde dev tankerlerin artık talep görmediğini fark etti.
15: Bu 1960'lar ve 70'lerdeki İspanyol tersaneleri ve gemicilik sanayisinin ve özellikle de İNİ'nin karşılaştığı bir başka çıkmaz oldu. Planlanan projeler tam hayata geçirileceği zaman artık onlara ihtiyaç kalmadı. Ortaya fiyaskoyla sonuçlanan bir yapı çıktı. Büyük bir fiyasko.
14: Günümüzde yani küreselleşme çağında gemiler için yeni standart 200 metreden uzun olmamaları. Üstelik yükleme ve indirme işlemleri için her bir limanın vincine ve tesislerine göre değişiklik gösterebiliyor.
16: Bu geminin inşası sanırım 4 ila 5 yıl sürdü ve inşaat sürecine 4000 ila 5000 kişi dahil oldu. Peki ya bu gemiyi denizde yürütmek için kaç kişiye ihtiyaç vardı? Tayfası belki de yalnızca 20 kişi. İnşaat sürecine bu kadar insan ve bu kadar saatlik bir emek harcanırken geminin bakımı, kontrolü ve teknik işleri için çok az insanın yetmesi oldukça hayret verici bir şey.
14: Sevilla Tersanesi geçmişteki önemine rağmen sanayilerin elden geçirilmesi düşüncesine yenik düşmesi sonucunda 2006'da devlet tarafından satıldı. Bugün burayı tekrardan canlandırma çabaları eski tesislerde hala devam ediyor.
1: Baraj hem su basması hem de su tahliyesi için kullanılan bizim mazgal delikleri dediğimiz dehlizlerle çevrili. Su basması elbette çok basittir. Bir dizi vanayı açarsınız ve su sorunsuz bir şekilde içeri dolar. Su tahliyesi ise daha karmaşıktır. Tüm barajı boşaltmak yaklaşık 6 ile 8 saat sürebilir.
14: Sevilla'da işçiler ve ailelerine barınma sağlamak için kurulan El Cano adında büyük bir mahalle var. Bugün denizcilik tarihi açısından yalnızca ismi kalmış. Manuel Ronda da babası gibi bu tersanede çalışıyor.
4: Eskiden 3 pompa istasyonu vardı ama artık sadece 2 tane var. Motorlar şurada yer alıyor. Pompalar da burada. Pompalarımız işte bunlar. 9 metre derinlikten su çekip şu borular aracılığıyla nehre geri pompalıyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Bunların hepsi burada üretildi. Vanalar hiç değişmedi. El Cano yazar. Yani tersanenin ismi. Bir de Sulzer, o da pompa üreticisi. Bunları tersaneye özel yapmışlar. Bayağı eski. O yüzden çok dikkatli şekilde kullanmalısınız. Hiç aceleye gelmez ama her işi özenle yapabilirsiniz zaten. Haksız mıyım? Bunlar elektrik, su ve gaz tesisatlarının eskiden geçtiği ilk yapılan tüneller. Bu yol baraj boyunca devam ediyor. Tam 120 metre. Barajda bir kavis var. Sonra bir 120 metre daha sürüyor. Bu tünele benzer suları toplayan bir başka tünel de barajın hemen altında yer alıyor. Hemen hemen aynı boyutlarda. Burada gördüğünüz kapılara benzer kapıları var. Sular tahliye edilirken buradan akıyor. Bunun birebir kopyası ama hemen ayaklarımızın altında. Eskiden burada çok fazla çalışan vardı. Ben diyeyim 2000, siz deyin 3000. Tabii doğal olarak özellikle burası için oluşturulan bir bakım ekibi de vardı. Burası harika bir durumdaydı. Bugünlerde ise 10-12 senedir atıl durumda olduğundan işte bu gördüğünüz hale geldi.
26: 1940'lardan 1970'lere ve hatta 1980'lere kadar olan dönemde gemi inşa sektörünün gelişimi, endüstriyel bir mega yapı, ticari bir mega yapı ve iş gücü açısından bir mega yapı haline gelen bir sektörün evrimiydi.
14: İspanyol tersaneleri dış dünyaya açılıp, özel işletmeleri desteklemeye başlayan Franco rejimiyle denk düşen bir dönemde altın çağını yaşadı. Juan Antonio Suárez gibi kişiler tarafından idare edilen bu totaliter devlet kurumu, bağımsız ekonomi döneminde kaynak sıkıntısı çektiğinden giderek önemini yitirmeye başladı.
0: İni Suárez için hem bir hayal hem de bir fiyaskoydu.
14: Bugün sivil ve askeri gemi inşası Cartagena, Ferrol ve Cadiz Körfezi'nde yoğunlaşmış durumda. Bu endüstri, Navantia Başkanlığı'nda Elcano ve Baza'nın mirasını devam ettirip onu daha da büyütüyor. Enstitüye ait diğer şirketlerin sonuysa farklı oldu. Birçoğu özelleştirildi.
2: Suárez'in 20 yılı aşkın ENI başkanlığı süresince kurulan birçok şirket varlığını hala sürdürüyor. Yani Suárez'in mirası devam ediyor diyebiliriz.
14: Franco rejimi tarafından kurulan tüm kurumlar içinde Ulusal Sanayi Enstitüsü en iddialı olanlardan biriydi. Birçok kolu zamanla değişen koşullara ayak uydurarak varlığını hala sürdürmektedir.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
7: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
9: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
10: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
12: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırıları nedeniyle bazı röportajlar görüntülü arama yoluyla kaydedilmiştir.
1: Gece saat 1:40 sularında alarm sesiyle uyandım.
2: Duydun mu? Santral patlıyor dediler. 4. reaktör ünitesinden bir şey kalmamış.
0: Bu ifadelerin bir kısmı ilk kez gün yüzüne çıkıyor.
3: KGB onların deyimiyle Çernobil nükleer güç santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamızı yasaklamıştı.
4: Reaktör çekirdeğindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt eriyebilirdi. Tıpkı lav gibi. Ama radyoaktif lav.
5: Birçok insan akut radyasyon yüzünden hayatını kaybetti.
6: Lahit, yıkılan reaktörün üzerine inşa edilmişti ama aslında iskambil kağıtlarından yapılmış bir ev gibi ayakta duruyordu. Bir gün çökeceğini herkes biliyordu.
7: O cesur işçilerin bu yapıyı nasıl bir araya getirdiğini gördük. Ayrıca çelik kalkanı da neredeyse tamamlanmış haliyle gördük.
5: Binlerce insanın bunca emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
8: Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece adını anmak bile yetiyor. Bu olursa bundan biz de etkileneceğiz.

0: 26 Nisan 1986'daki Çernobil felaketi, tarihin en kötü nükleer kazasıydı. Yerde kalan enkaz 20 bin yılı boyunca radyoaktif kalmaya devam edecek. Gökyüzüne ise radyoaktif toz bulutları yükseliyor.
1: Sadece ilk günlerde ya da haftalarda değil, ilk yıllarda bile nükleer santralden yüzlerce kilometre uzaktaki bölgelerde meydana gelen radyoaktif serpintinin boyutunun ne kadar ciddi olduğu pek de anlaşılamamıştı.
0: Çernobil, tarihin en kötü nükleer kazası olmayı sürdürüyor. Ancak o dönemde Sovyet devleti tehlikeyi kasıtlı olarak gizlemişti.
1: Bu noktada halka hiçbir şey söylememe yönünde kesin bir karar alınmıştı.
0: Alla Kravchuk, santralin yakınlarında büyümüştü ve kriz patlak verdiğinde Kiev'de müzik eğitimi alıyordu.
2: Kaza olduğunda hiç kimseye haber verilmedi. Birkaç gün sonrasına kadar durumdan haberimiz bile yoktu. Yıl sonu sınavına hazırlanıyorduk. Ben bir şarkıcıyım. Onun için de boğazımdaki o kuruluğa karşı aşırı derecede hassastım. Ama tabii bunun fiziksel durumumla bir ilgisi yoktu. Görünmeyen bir şeydi bu ama herkes hissediyordu.
0: Ala olanları resmi bir kaynaktan değil, eski memleketi Pripyat'tan tahliye edilen kişilerden öğrendi.
2: Ancak o yoktu. Yıl sonu sınavına hazırlanıyorduk. Ben bir şarkıcıyım. Onun için de boğazımdaki o kuruluğa karşı aşırı derecede hassastım. Ama tabii bunun fiziksel durumumla bir ilgisi yoktu. Görünmeyen bir şeydi bu ama herkes hissediyordu.
0: Ala olanları resmi bir kaynaktan değil, eski memleketi Pripyat'tan tahliye

0: için inşa edilen 50 bin nüfuslu bu kasaba artık tehlikeli derecede radyoaktifti.
1: Karşı karşıya olduğumuz seviyeler taşıdığı yüksek kanser riski nedeniyle insanların kesinlikle adım bile atmaması gereken düzeydeydi.
0: Yine de reaktör operatörü Oleksiy Breus gibi kritik personel, Çernobil'in diğer 3 reaktöründe yeni bir krizi önlemek için kalmayı kabul etti.
2: 26 Nisan'dan sonra 3. reaktörde 2 gün daha çalıştım. İşimiz 3 numaralı reaktörü soğutmaktı. Patlamadan hemen sonra kapatılmıştı zaten. Ama sıcaklığı kademeli olarak düşürmek için yakıtın uzun süre soğutulması gerekiyordu. Vardiyam bittiğinde Pripyat'a döndüm. Şehirde neredeyse hiç kimse kalmamıştı. Sadece santral çalışanları, itfaiyeciler ve polisler vardı. Sonunda operatörleri de tahliye etmeye karar verdiler.
3: 2 Mayıs 1986, kazadan bir hafta sonra.
0: Günler içinde 30 kilometrelik yasak bölgede sadece tasfiye görevlileri olarak bilinen temizlik ekipleri kaldı. Onlar çalışırken 4 numaralı reaktörün enkazından radyoaktif dumanlar yükselmeye devam ediyordu. Kimyager Valeri Sulimov patlamadan kısa süre sonra tahliye edilmişti.
4: Mayıs sonuna doğru Sovyet hükümeti harekete geçti. Yıkılan alanın üzerini kapatacak bir tür kubbe için çelik yapılar inşa etmeye karar verdi. Lahit adı verilen bir tür korunak.
0: Çernobil'in yapımında da çalışan Allah'ın babası Volodymyr, lahitin ya da resmi adıyla koruma yapısının tasarım ekibinde yer aldı.
5: Babam güncel durumu raporlaması için özel olarak bu işle görevlendirilmişti. Reaktör şu an ne durumdaydı? Parametreleri neydi? Mevcut durum neyi gösteriyordu? Orijinal çizimlere ulaşmak son derece zordu çünkü çoğu santralde kalmıştı. Ya radyoaktif olarak kirlenmişlerdi ya da artık yoklardı. Şu an babamın üzerinde çalıştığı çizimlere bakıyoruz. Tüm ölçümlerin kılı kırk yararak onaylanması gerekmişti. Sonra da patlamanın ardından meydana gelen değişiklikleri görüyorsunuz. Burada patlayan reaktöre bakıyoruz. Kapatılması gereken yer tam olarak burasıydı. Çünkü reaktör kapağı uçmuş ve çok tuhaf bir pozisyonda kalmıştı. Babam oraya bizzat gitmesi ve hasarı kendi gözleriyle görmesi gerektiğinin çok net farkındaydı.
1: İlk aşama binanın etrafına devasa beton bloklar yerleştirmekti. Yani üzeri bir çatıyla kapatılacak beton bir kabuk inşa ediyordunuz. Bu yapı toz ve gazları içeride tutmak için makul bir koruma sağlayacaktı.
4: Bu inşaat sürecinde 90 binden fazla insan görev aldı. Bunlar santral personeli değildi. Sovyetler Birliği'nin dört bir yanından gelen inşaat işçileriydi.
3: Ekim 1986, kazadan 6 ay sonra.
4: Yani bu korunağın yapılmasına karar verilmesiyle tamamlanması arasında yaklaşık 200 gün geçti. Bu çok ama çok hızlı yapılması anlamına geliyor. İnanılmaz derecede hızlı.
0: Bu sırada yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için Çernobil'in diğer 3 reaktörünün yeniden çalıştırılmasına karar verildi. Böylece nükleer kimyagerler Valeri ve eşi Halina da dahil olmak üzere santral çalışanları yasak bölgeye geri döndü.
4: Yöneticilerimiz bize Çernobil'e gidebileceğimizi söylediler. Bu hasar gören reaktörle hiçbir ilgimiz yoktu. 1, 2 ve 3 numaralı ünitelerde kazadan önce yaptığımız normal işimize devam ettik.
6: Evet, bir görev bilinci vardı. Biz yapmazsak kim yapacaktı ki? Yapılması gerekiyordu.
4: O dönemde 4 numaralı reaktör bu koruma

0: kubbesiyle kapatılmıştı. Biz 4 numaralı reaktörle ilgili hiçbir şey yapmadık.
1: Fakat Oleksiy gibi 4 numaralı ünite patladıktan sonra ön saflarda yer alan çalışanlar için artık Çernobil'de bir yer yoktu.
2: Mayıs ortasında maruz kaldığım radyasyon yüzünden nükleer enerji sektöründe ve radyasyonlu işlerde çalışmamın yasaklandığı söylendi. Gözümün altında küçük bir radyasyon yanığı vardı. Tiroid, kalp ve eklemlerimde bazı sorunlar çıktı. Ama resmi olarak bende radyasyon hastalığı yok.
1: İlk başlarda patlamada hayatını kaybedenlerin resmi sayısı sadece 2'ydi. Fakat kısa süre sonra Doktor Alexander Bugar ağır radyasyon yanıkları olan diğer hastaları tedavi etmeye başladı.
3: O dönemde radyasyon hastalığı diye bir şey yoktu. Radyasyon hastalığı Komünist Parti tarafından yasaklanmıştı. İşin aslı ben neyin ne olduğunu biliyordum. Çünkü klinikte kalan meslektaşlarımı aradım. Bana Mayıs ayı boyunca itfaiyecilerin ve santral personelinin çoğunun öldüğünü söylediler.
1: Doktor Bugar artık Çernobil'den uzak olsa da kurbanların pek çoğuyla yakın temas halindeydi.
3: Bana Doktor Çernobil diyorlardı. Bir süre çalıştım ama yine kendimi kötü hissetmeye başladım. Baş ağrıları, halsizlik, ara ara gelen mide bulantıları ve kan değerlerimin çok kötü çıkması gibi. Sürekli damardan tedavi görüyordum.
1: Resmi ölü sayısı daha sonra 30 olarak güncellendi. Fakat bazı uzmanlar radyasyona maruz kaldığı için binlerce insanın öldüğüne, binlercesinin de hastalandığına inanıyor.
4: Tüm hastalıklar kronik olarak kabul ediliyordu ve hepsinin radyofobiden kaynaklandığı söyleniyordu. Yani güya hepimiz çok korkmuşuz, endişelenmişiz ve bu duygusal stres yüzünden zaten sahip olduğumuz kronik hastalık bozuklukları tetiklenmiş. Bende de sorunlar baş göstermeye başladı. Karın ağrıları, baş ağrıları. Annem neredeyse bilincimi kaybedecek duruma geldiğimi. Onun üzerine beni muayeneye götürdüğünü söyledi. Tedavi için sevk edildim. Eğer çocukluk medikal kartımı alıp bakarsanız herhalde Savaş ve Barış romanından daha uzundur. Görürsünüz.
1: Giderek yayılan bu sağlık sorunları Sovyetlerin o devasa gizleme operasyonunun sadece bir boyutuydu.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
9: Hesap kredi.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
17: Tonbank, kartıma gir.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
21: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
22: Ama sahipleri onları çok seviyor. Yeni program Bu Arabayı Ne Yapmalı? 6 Ağustos Perşembe 20.30'da D-Max'te.
24: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni sezonuyla salıdan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Çernobil'den sonraki haftalarda gizli servis, felaketin arkasındaki kanıtları gizlemek için harekete geçti.
25: KGB devreye girdi ve tüm bilim insanlarına bu bilgilerin kesinlikle sızdırılmaması, konunun tartışılmaması gerektiğini söyledi.
2: Kazadan sonra ben ve Çernobil'de çalışan diğer mühendisler, suçu üstlendiğimizi kabul ettiğimize dair bir belgeyi imzalamaya KGB tarafından zorlandık. Ve onların deyimiyle Çernobil nükleer santralindeki kazanın gerçek nedenleri hakkında konuşmamız yasaklanmıştı.
1: 3 ay sonra Sovyet müfettişler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bilgi verdi ve suçu açıkça başkalarına attı.
2: Yaşanan olaydan sonra bütün dünyaya sunulan bir raporda Sovyetler Birliği, kazanın başlıca nedeninin personelin yaptığı hatalardan kaynaklanan ihlaller ve kusurlar olduğunu söyledi. Resmi propagandanın suçlu olarak operatörleri göstermesi herkes gibi beni de fazlasıyla öfkelendirmişti.
1: Raporda operatör hatalarının yanı sıra reaktör tasarımındaki problemlere de üstü kapalı değiniliyordu.
25: Bu gerçekten de Sovyetlere özgü çok spesifik bir reaktör tipiydi. Hafif su soğutmalı, grafit moderatörlü reaktör yani RBMK tipi.
1: Tüm reaktörlerde nötronlar yakıt çubuklarındaki atomları parçalayarak ısı açığa çıkarır. Bu ısı suyu kaynatır ve bir jeneratörü döndürecek buharı üretir. Çoğu tasarımda su, nötronların düzenli akışını koruyarak reaksiyonun devam etmesini sağlar.
4: Santrali çok sık ziyaret ederdim ve bize oranın en güvenli elektrik üretim yöntemi olduğunun söylendiğini hatırlıyorum. Sıklıkla bir çaydanlığı kaynatma prensibiyle kıyaslanırdı. Bir çaydanlığa en fazla ne olabilirdi ki? Suyu tükenene kadar kaynar.
1: Tüm reaktörler nötronları soğurmak ve böylece reaksiyonu yavaşlatmak için kontrol çubukları kullanır.
25: Kontrol çubuklarını dışarı çıkarırsanız güç yükselir. İçeri iterseniz azalması gerekir. Tıpkı araba kullanmak gibidir. Küçük ince ayarlar yaparsınız. Biraz sola kırar, biraz gaza basar, biraz da frene dokunursunuz.
1: Alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan RBMK, nötron akışını yönetmeye yardımcı olması için yakıt çubuklarını çevreleyen bloklarda ve her kontrol çubuğunun ucunda grafit bulunuyordu.
25: Hem suyun hem de grafitin bu şekilde bir arada kullanılması gerçekten benzersizdi. Batı'da incelenmişti ve 1986 yılına gelindiğinde potansiyel olarak oldukça tehlikeli çalışma koşullarına yol açabileceği kesin olarak biliniyordu. Kontrol çubukları bazen öyle pozisyonda kalıyorlardı ki reaksiyonu yavaşlatmak imkansız oluyordu.
1: Asıl endişe verici olansa bu durum acil durdurma butonuna basıldığı anı da kapsıyordu.
2: Bazı durumlarda operatör kırmızı butona yani reaktörün acil durdurma düğmesine bastığında reaktörün gücü düşmek yerine aşağı inmeden önce daha da yükseliyordu. Bu kabul edilemez. Kesinlikle hiç iyi bir şey değil. Kesinlikle.
1: Fakat reaktör tasarımları devlet sırrıydı. Bu yüzden Çernobil'deki personelin çoğuna bu ciddi kusur hakkında hiçbir şey söylenmemişti.
25: Elbette Sovyetler Birliği bu sorunu, işte kural kitabı, reaktörü bu koşullarda çalıştırmayın diyerek geçiştirmişti. Çünkü kurallara asla karşı gelinemeyeceği düşünülüyordu.
1: 25 Nisan günü planlı bir bakımdan hemen önce beklenmedik gelişmeler tüm kural kitabını alt üst etti.
25: Nisan sonlarında Çernobil reaktöründe bir deney yapılmasına karar verilmişti. Bu deney dışarıda olası bir elektrik kesintisi yaşandığında reaktörün kontrolünün nasıl yeniden sağlanacağıyla ilgiliydi.
0: Böylece 26'sında gücü 3200 megawatttan yarıya düşürmeye başladılar. Tam o sırada Kiev'deki elektrik idaresinden bir telefon geldi. Nükleer olmayan normal bir elektrik santralinin arızalandığını fark etmişlerdi. Bu yüzden lütfen durabilir misiniz dediler.
1: Bu duraklama planın bir parçası değildi. Takip edilecek hiçbir kural yoktu. Buna rağmen elektrik sıkıntısı geçtikten sonra test kaldığı yerden devam etti.
25: Yani deneyi gerçekleştirebilmek adına reaktörün iç konfigürasyonu sürekli değiştiriliyor ve ayarlanıyordu. Ama bu durum felakete yol açacak koşulların oluşmasına neden oluyordu.
0: Reaktivite artışı başladı ve bu durum reaktörün gücünün sürekli durmaksızın yükselmesine neden oldu.
1: Reaktörün kontrolden çıktığını fark eden operatör Leonid Toptunov, acil durdurma butonuna basarak o ölümcül tasarım kusurunu tetiklemiş oldu.
3: Acil durdurma butonuna basıldığında kontrol çubukları aşağı düşecekti. Normalde bu çubukların tüm nötronları soğutması gerekirdi. Tek sorun reaktöre ilk giren uç kısımlarında grafit vardı. İçeri giren o grafit aslında çekirdekteki nöron miktarını daha da arttırdı.
25: Böylece kontrolden çıkan termal bir döngüye girilmiş oldu. Çok fazla buhar, muazzam miktarda bir buhar açığı çıktı. Devasa bir genleşme yaşandı. Bu durum reaktörün kapağını uçuracak kadar bir güç üretti. Yakıt çubuklarının içindeki bütün malzemeler, radyoaktivite artık gökyüzündeydi.
1: Toptunov iki hafta sonra hayatını kaybetti. Radyasyondan öldüğü resmi olarak kayıtlara geçen az sayıdaki kişiden biriydi.
25: Reaktör operatörleri son nefeslerine kadar ne olduğunu anlayamadıklarını söylediler. Her şeyi prosedürlere uygun olarak yaptıklarını düşünüyorlardı.
1: Yeni bilgiler ışığında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı revize edilmiş bir rapor yayımladı. Raporda Sovyet yetkililerin reaktör tasarımındaki sorunları kasıtlı olarak önemsiz gibi gösterdiği öne sürülüyordu.
3: Çernobil'de yaşananlarda insan hatasının payı vardı. Evet, ama aynı zamanda bir tasarım hatası da vardı.
2: Patlama reaktörü acil durum butonuyla durdurma girişimi yüzünden meydana geldi. Ancak reaktörün başarısız tasarımı nedeniyle durmadığını, aksine patladığını söyleyebilirim.
3: Elbette o sırada kontrol odasında bulunanlar, işler gerçekten kötü gittiğinde tek bir kesin çözüm olduğunu düşünüyorlardı. O da acil durdurma butonuydu.
2: Bilim insanları bu durumu biliyordu ama talimatlarda hiçbir değişiklik yapılmadı. Operatörlere hiçbir resmi bilgi verilmedi.
3: O kontrol odasında bulunmuştum. Üzerimde koruyucu giysiler, maskem falan vardı. Elimi o acil durdurma butonunun olduğu yerin üzerinde tuttum. Bu benim için bambaşka bir perspektifti. O an o durdurma butonuna basmanın bu felakete yol açacağını gerçekten bilmiyorlardı.
2: Patlamanın operatörlerin hatalarından kaynaklanmadığını hepimiz çok iyi biliyorduk. Sovyetler Birliği'nin resmi olarak açıkladığı gerekçelerin yalan olduğu çok açıktı. Gerçek sebeplerse hakkında sessiz kalmamız gerekenlerdi.
1: Sovyetler bilgi saklayıp Çernobil'in suçunu başkalarından yıkmaya çalışırken, rüzgarlar radyoaktif tozu tüm Avrupa'ya çoktan yaymıştı. Bu örtbas etme girişiminin haberleri yayıldıkça nükleer enerjiye olan güven yerle bir oldu.
3: Çernobil, nükleer teknoloji açısından bakıldığında bir nevi devasa bir halkla ilişkiler felaketidir.
25: O kadar çok etkisi oldu ki bazı ülkeler nükleer enerji programlarını durdurdu. Yeni bir Çernobil yaşanmasından korkuldu. Sadece bu kelimeyi söylemek bile yetiyor. Bu olursa biz de etkileneceğiz. Bize de radyoaktivite bulaşacak, kanser olacağız anlamına geliyor.
1: Kendi topraklarında ise bu kriz tüm Sovyet sistemine duyulan güvensizliği daha da derinleştirdi.
4: Böyle bir şeyin yaşanabileceğini, bunun bir şekilde tehlikeli olabileceğini hayal bile edemezdik. O dönemde radyasyonun ne olduğunu bile bilmiyordum.
25: Çernobil kazası özellikle Ukrayna ve Belarus'ta kendi cumhuriyetlerinin Moskova'dan yönetilme biçimine dair pek çok endişe ve şüpheye yol açtı. Çernobil kazasının nasıl idare edildiğini anladıklarında ise bağımsızlık çağrıları çok daha güçlü bir şekilde yükseldi.
3: Çernobil felaketi konu Sovyetler Birliği'nin çöküşüne geldiğinde adeta bardağı taşıran son damla oldu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
26: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.
27: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
29: Sana yakışanı tak.
30: Ben Chris.
25: Ben Max.
30: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
30: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
30: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
31: Ağustos 1991, kazadan 5 yıl sonra.
1: Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra felaketin gerçek boyutunu öğrenmek isteyen eski cumhuriyetler kapılarını yabancı bilim insanlarına açtı.
25: O dönemde uluslararası gözlemcilerin içeri girmesi çok önemliydi. Çünkü artık halk kendilerine yalan söylenmesinden ya da eksik bilgi almaktan bıkmıştı.
0: 1991 yılında bir araştırma projesi kapsamında Çernobil'e gitme şansı yakaladım. Amacımız çevredeki radyasyonu ölçmek ve Pripyat'taki binaların zırhlama yani radyasyon kalkanı etkilerini incelemekti.
25: Bölgeye ilk girişimi yaptım ve bazı numuneler topladım. Genellikle terk edilmiş evlerle karşılaştık. İşçiler orada yaşamıyordu. Çünkü orada yaşarsanız günde 24 saat radyasyona maruz kalırsınız. Ama eğer günde sadece birkaç saat yine içeri girerseniz işinizi yapar, tolere edilebilir, düşük seviyelerde radyasyon alırsınız.
0: Karmaşık duygular hissettiren bir deneyimdi diyebilirim. Çünkü apartman dairelerine giriyordunuz ve aniden oradan uzaklaştırılan çocuklara ait oyuncak, bebekler, eşyalar görüyordunuz. O bomboş şehri görmek çok tuhaf bir histi.
1: 1992 yılında gazetecilik eğitimi alan Oleksandr Surota, felaketten sonra ilk kez Pripyat'a geri döndü.
2: Şehirde benim için hatırası olan ve önem taşıyan yerlerde yürüyüşe çıktım. Aslında tam o sırada içimde çok önemli bir dönüşüm gerçekleşti. Oraya bir daha asla geri dönmeyeceğimizi ancak o an anladım. Oraya dönemeyecektik.
4: ...1993 yılında Çernobil'e düzenlenen bir keşif gezisine katıldım. Gördüğünüz gibi bu kasaba, yani Pripyat kasabası tamamen çökmüş durumda. Çünkü artık burada kimse yaşamıyor. Çernobil reaktörünün etrafındaki 30 kilometrelik bölgede havadaki radyoaktiviteyi ölçtük. Amacımız durumun ne kadar tehlikeli olduğunu görmekti. Stockholm'dan Kiev'e yaptığım uçuş sırasında maruz kaldığım doz oranı 30 kilometrelik bölgede çalışırken maruz kaldığımdan daha yüksekti. Ancak Lahit'i ziyaret ettiğimde doz oranı bir anda 10 katına fırladı.
1: 4 numaralı reaktörün radyoaktif enkazını örtmek için inşa edilen beton ve çelik koruma yapısı artık iflas etmeye, çökmeye başlıyordu. Çernobil'in 30 yılda yanması beklenen Lahit'i daha 10. yılında paramparça oluyordu.
10: Lahit esasen birbirine zar zor tutturulmuştu. Yani adeta bir İskambil kulesi gibiydi. Üzerinde delikler vardı ve zamanla daha da kötüleşti. Giderek kötüye gitti ve bir gün çökeceği kabul edilen bir durumdu.
1: Olası bir çöküş, radyoaktif enkazdan yeni bir bulutun yükselmesine ve bir kez daha tüm Avrupa'ya yayılmasına neden olabilirdi.
11: Koruma yapısının fiziksel olarak yıpranması, bozulması nedeniyle atmosfere kontrolsüz bir kirlilik salınmasını önlemek amacıyla üzerini tamamen kapatmaya karar verdiler.
10: Uluslararası toplum Ukrayna'nın 90'ların ortalarından sonlarına kadar son derece savunmasız bir durumda olduğunu ve kazanın sonuçlarıyla tek başına mücadele etmeye çalıştığını fark etti. Onlara destek olmak, yanınızda durmak ve uzun vadeli bir çözüm üretmek istiyoruz demek Ukrayna ile kurulan büyük bir dayanışma örneğiydi.
1: Bu çözüm 1 milyar 700 milyon dolara mal olan yeni güvenli teçhit yapısı adındaki devasa bir kemerdi. Simon Evans, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası adına bu projenin yönetilmesinde yardımcı oldu.
10: Bu kemerin iki temel görevi vardı. Birincisi yıkılan 4 numaralı ünite kalıntılarını tamamen hapsetmek ve tecrit etmekti. İkincisi ise reaktörden geriye kalan eski kalıntıların sökülmesi ve devreden çıkarılması için gerekli ekipman ve tesisleri sağlamaktı.
31: Eylül 2010, kazadan 24 yıl sonra.
11: Simon Evans'la projenin en başında tanıştım. O, banka adına denetçilik yapıyordu. Ben yüklenici firma tarafındaydım. Benim görevim tasarımcıları koordine etmekti. Tasarım belgelerini Simon Evans'la beraber hazırladık.
10: İnşaat boyunca işçilerin radyasyondan korunması ve güvenliği en temel önceliğimizdi. Öyle bir bölge vardı ki oradaki radyasyon seviyeleri nedeniyle işçiler günde sadece yaklaşık 4 dakika çalışabiliyordu. Bu yüzden kemer eski Lahit'e yaklaştıkça artan radyasyon etkilerinden işçileri korumak amacıyla 400 metre uzakta inşa edildi.
16: 2015 yılında Pripyat'a geri dönmüştüm ve yeni tecrit yapısı neredeyse tamamlanmak üzereydi. Olağanüstü derecede heyecan verici bir zamandı. Onu kendi gözlerimizle görmek istedik. Bizi güvenli bir şekilde Çernobil bölgesine götürdüler. O inşaatı bir araya getiren iskelelerdeki o cesur işçileri kendi gözlerimizle gördük.
1: Onlarca yıl sonra ilk kez Çernobil yeniden hayatla dolup taşıyordu. Terk edilmiş Pripyat kasabasına yeni bir hayat gelmişti.
16: Arabayla geçip evimi görüp göremeyeceğimi sormadan edemedim. Evimizin olduğu bölgenin artık bir ormana döndüğünü, onun içinde oraya girilemeyeceğini söylediler ama beni yaklaşabildiğimiz kadar yakına götüreceklerine söz verdiler. Eskiden sık sık konserlere gittiğim o merkez konser salonunun kalıntılarını gördüm. Güzel mozaiği hala yerinde duruyordu ama bütün camlar kırılmıştı.
3: Karantina bölgeleri zombi filmleri gibi ama zombiler olmadan. Tabiat çok ama çok hızlı bir şekilde her şeyi ele geçiriyor.
16: İnsan böyle bir şeyi kendi gözleriyle görünce içinde bir şeyler kopuyor. Eskiden güllerin açtığı o harika geniş caddelerde yürüyorsunuz ve bakıyorsunuz ki asfalttan ağaçlar fışkırmış. Doğa kendine ait olanı geri alıyordu.
3: İnsan toplumunun aslında ne kadar kırılgan olduğunu hatırlatan sert bir gerçek bu.
16: Hayalet bir şehir gibiydi. Bir zamanlar bildiğim o güzel yerden eser kalmamıştı.
31: 14 Kasım 2016. Kazadan 30 yıl sonra.
1: Yeni güvenli tecrit yapısının inşasına başlanmasından 6 yıl sonra kemer tamamlanmıştı. Ancak radyoaktif enkazın üzerini kapatması için kaydırılarak yerine oturtulması gerekiyordu. Bu 2 haftalık bir işti.
10: Mühendisler bize sürekli şunu söylüyordu. Sakın bunu hızlı yapmamız için üzerimizde baskı kurmaya kalkmayın. Biz de onlara bu hakkı tanıdık. Açıkçası muazzam bir şeydi. Çünkü dünyanın bu en büyük hareketli yapısı milim milim tam bir senkronizasyonla ilerliyordu. Gerçekten görülmeye değer muhteşem bir manzaraydı.
11: Başardılar. Bu devasa yapı nihayet tam yerine oturdu ve sabitlendi. Bu heyecan verici bir andı. Gerçekten herkesi heyecanlandırdı.
10: Aşırı derecede karmaşıktı ama sonunda oldu. Eski reaktörün üzerine kaydırıldığı o anı birçok insan bir yarayı sarmak gibi nitelendirdi. Bu sayede Ukrayna geleceğe güvenle bakabildi çünkü Çernobil'in ölümcül mirasıyla başa çıkabilecek bir altyapıya artık sahiptiler.
1: Kemer 100 yıl dayanacak şekilde tasarlandı. Bu süre içerideki kontamine olmuş kalıntıları yavaşça ve çok dikkatli bir şekilde sökmek için yeterli bir zamandı.
3: Çernobil'i devreden çıkarma zorunluluğunu bir mamutu yemeye benzetebilirsiniz. Bir mamutu yemenizin tek yolu onu küçük lokmalara bölmektir. Buradaki fikir temel olarak yukarıdan sarkan robotik sistemler kullanmaktı. Aşağı uzanıp lahitin üst kısmını fiziksel olarak sökmeye başlayacak, ardından çekirdeğe ulaşıp kalan grafit ve yakıt malzemelerini parça parça dışarı çıkaracaktı. Bu koruma yapısına sahip olmazsanız çalışma sırasında oluşacak aerosoller havaya karışır, rüzgarla taşınır ve o maddelerin nereye gittiğini kontrol edemezsiniz.
1: Bir yıl sonra Tom Scott, temizlik çalışmalarına destek olmak için son teknoloji ekipman getirdi.
3: İşte bu Spot, dört bacaklı robot dostumuz. Spot robotunu alıp bir nükleer tesiste görevlendiren ilk insanlar biz olduk. Bu tesisin dünyadaki en kötü şöhretli yer olan Çernobil olması da işin tuzu biberi oldu. Aslında yaptığımız işin temel amacı insan göndermek istemeyeceğiniz kadar tehlikeli olan yerlere bizim yerimize robotların girmesini sağlamak. Lahitin etrafındaki alana girdik. Böylece hem Spot'u kontrol edebiliyorduk hem de onun kaydettiği verileri okuyabiliyorduk. Benim için muazzam bir deneyimdi. Oraya her girdiğimde beni en çok etkileyen şey, içerinin adeta bir katedrali andırması oldu. O kadar devasa ve o kadar sessiz ki. Burası gerçekten tarihi bir yer. Burada insanlar öldü. Ama o büyüklük ve içindeki o derin sessizlik insanı çarpıyor.
1: Burada ancak Spot gibi bir robotun güvenle inceleyebileceği enkaz altında kalmış bir nesne var.
3: Reaktör içindeki sıcaklık o kadar yüksekti ki yakıt erimeye başladı. Bu malzeme akar. Lav gibidir. Ama radyoaktif lav. Biz buna koryum diyoruz. Çünkü erimiş çekirdek malzemesinden oluşuyor. Bu lav bodrum katına kadar aktı. Orada fil ayağı adı verilen çok meşhur bir yapı oluşturdu. Yüksek radyasyon yayan bir yapı. O kadar yüksek ki gidip yanında dursanız, orada birkaç dakika geçirseniz radyasyon hastalığına yakalanma ihtimaliniz yüksek. Bizim asıl amacımız malzemenin nasıl bozunduğunu daha iyi anlamak ve hatta tesisi kapatma sürecinin bir parçası olarak bu maddeyi oradan çıkarıp riskleri çok daha iyi kontrol altına alabilmekti.
1: Reaktör eninde sonunda temizlenmesi gereken o yoğun radyasyon kaynaklarından sadece biri. Tom ve ekibi karantina bölgesi genelindeki diğer birkaç kaynağı daha inceledi.
3: Tasfiye görevlileri tüm çalışmalarını bitirdikten sonra kullanılan bütün araçlar, helikopterler hepsi bu hurdalıkta bir araya toplandı. Bugün hala orada öylece duruyorlar. Tankların içinde hala radyoaktif atık barındıran bazı tankerler var. Aslında bunlar tesisteki en yüksek radyasyona sahip şeylerden birkaçı. Orada tamamlanması onlarca yıl alacak devasa bir temizlik işi var.
1: Kemerin montajı ve uluslararası uzmanların temizlik için işbirliği yapmasıyla Çernobil, korkunun değil, umudun simgesi haline gelmişti.
31: 24 Şubat 2022. Kazadan 36 yıl sonra.
16: Rus olan bir arkadaşımın telefonuyla uyandım. Gerçekten çok üzgünüm demek için aramıştı. O an ne demek istediğini, ne kastettiğini anlamadım. Eminim geçecek ve her şey yoluna girecek. Lütfen bizi affet dedi. Ben de ne demek istiyorsun dedim. İşte o sabah Rus askerlerinin Ukrayna'ya saldırdığı sabahtı.
1: Şubat 2022'de Rus ordusu Ukrayna'ya girdi ve hızla Çernobil'e doğru ilerledi.
11: Kanada'daki oğlumdan bir ileti geldi. Günaydın, uyuyor musun diye soruyordu. Sabah saat 6 civarıydı. Evet, uyuyorum dedim. Savaş başladı, biliyor musun dedi. Çernobil santralindeki tanıdığım bana idari binanın ana girişindeki kameranın fotoğrafını gösterdi. Meydanda Rus tankları görülüyordu. İdari binanın hemen önündeydiler. Evet, Rus tankları dolaşıyordu.
10: Çernobil işgal sonucunda ele geçirilen ilk yerdi. Çünkü Belarus üzerinden aşağı indiler ve bu sayede Kiev'e doğrudan ulaşma imkanı buldular. Nükleer altyapının büyük kısmına zarar gelmedi. Ancak nükleer olmayan altyapıda, örneğin yollarda ve köprülerde muazzam bir hasar vardı. Sahaya erişim tamamen kesilmişti. Bilgisayarlar, yangın ekipmanları gibi birçok şey yağmalanmış ve zarar görmüştü. Bu da tesisi son derece kırılgan bir durumda bıraktı.
1: Ruslar Valeri ve Halina Sulimov da dahil olmak üzere Çernobil çalışanlarının çoğunun yaşadığı Slavutich kentini de kuşattı.
5: Çernobil nükleer santrali ele geçirildiğinde Slavutich'e giden hattı kestiler. 5 gün boyunca elektriksiz kaldık. Bir süre suyumuz ve ısınmamız da yoktu. Hava soğuktu, her yer karanlıktı ve çok korkutucuydu. 25 Mart'ta Rus birlikleri zırhlı personel taşıyıcılar ve birkaç araçla geçiş yaptı. Arkadaşlarımız sosyal medyadan yazıştılar ve birbirlerine meydanda protesto için toplanalım demeye başladılar.
11: Halk meydanda toplanmaya başladı. Büyük bir kalabalık oluşturduk. Sonra devasa bir Ukrayna bayrağı açtık. Rus askerlerine doğru yürüdük. Silah sesleri, makinalı tüfek sesleri duyduk. Ardından el bombalarını çıkardılar.
5: Subaylar dışarı çıktı. Biz ayaktaydık. Onlara doğru ilerliyorduk ve defol, defol, defol diye bağırıyorduk. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atmaya, başımızın üstünden ateş etmeye başladılar. Hatta iki kişi yaralandı. Ama biz defol diye bağırarak yürümeye devam ettik. Üç ya da dört gün sonra da gittiler.
1: Geri çekilen Ruslar Çernobil'i yağmaladı.
6: Su ısıtıcımı bile çalmışlar. Beni masamdan, bilgisayarımdan bu şekilde özgürleştirmişler işte. Geriye sadece evden girdiğim eski bir telefonu bırakmışlar. Gerçekten inanamıyorum. Yüce kurtarıcılar.
1: Kubbeye ve içindeki ölümcül maddelere zarar vermeden bıraktılar ancak savaş uzadıkça taktikler değişti.
31: 14 Şubat 2025. Kazadan 39 yıl sonra.
10: Şubat'ta sabahın erken saatlerinde bir Rus drone'u koruma yapısının kuzey tarafına çarptı.
11: Bu drone saldırısıyla ben tamamen yıkılmıştım.
10: Dehşete düşmüştüm. Drone tesise çarptı ve kaplamadaki yalıtım tabakasında yangına yol açtı. Bu yangın kubbenin kuzey tarafının tamamına ardından güneye de yayılarak tavandaki yalıtım tabakasına zarar verdi. Kubbenin altındaki ana hacim alçak basınçta tutuluyor. Böylece havanın dışarı çıkması engelleniyor ve eski tesislerden kaynaklanan radyoaktif kirliliğin yayılması en aza indiriliyor.
3: Yan tarafta bir delik açıp yangın başlatırsanız yangın yapının içine doğru emilir. Bu yüzden içeride çok ama çok ciddi bir yangın hasarı var.
10: Sorun sadece drone'un çarptığı yer değildi. İtfaiyenin yangını söndürmek için kubbenin çelik yapısında yaklaşık 300 delik açması gerekti.
3: Bu durum bazı radyoaktif maddelerin havaya sızmasına neden olabilirdi.
10: Kubbenin iki temel tasarım işlevi ciddi şekilde zarar gördü ve kubbenin 100 yıllık tasarım ömrü de esasen yok oldu.
11: Dün bir değişik duygu hissediyordum. Öfkeliydim, şoke olmuştum. Ne yapacağımı, ne yapabileceğimi ve sonuçlarının ne olacağını hiç bilemiyordum.
5: Bunu inşa etmek için binlerce insan çalıştı. Binlerce insanın bunca yıllık emeğini yok etmek için tek bir drone yetti.
11: Tasarlanan tam kapasiteye yeniden ulaşabileceğimizi hiç sanmıyorum ama buna mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışacağız.
5: Rusların şu an yaptığı her şey sadece bir aptallık değil. Bu bir barbarlık, bir şiddet eylemi, acımasızlık. Bu kubbe onların Ukrayna'da şimdiden yerle bir ettiği şeylerin yanında sadece küçücük bir parça. Bu yüzden bunu konuşmak, tartışmak ya da kelimelerle ifade etmek neredeyse imkansız.
1: Drone saldırısı ve savaş hem Çernobil için hem de 40 yıldır onun mirasıyla yaşayan insanlar için belirsiz bir gelecek bıraktı.
11: Çernobil felaketinin yaşandığı yıl bugünkünden çok daha genç insanlardık ve bu bizim için bir tür macera gibiydi. O gençlik heyecanıyla hiçbir korku hissetmiyorduk.
5: Bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çalışmalarımız sayesinde orada yaşananların üstesinden gelinmesine yardım etmiş olmamız harika bir şey.
7: Çernobil olaylarında patlamadan sonraki ilk saatlerden itibaren o kritik aşamada yer almayı, hayatımın trajik ama çok önemli bir dönemi olarak gördüğümü itiraf etmeliyim. Kutsal kitaplardaki gibi muazzam bir olayın içinde bulundum desem abartmış olmam. Bir bakıma bence bu kaderin bir lütfuydu.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: kadın.
1: Erdem, ya vazgeçtiyse ne yaparız, nereye gideriz o zaman?
0: Hatice Ana! Hatice Ana!
1: Erdem, Erdem gel gidelim. Ben çok korkuyorum, bak biz bir canın günahına gireceğiz. Vazgeçtim ben, gidelim ne olur, korkuyorum.
0: Korkma hocam, korkma, tamam korkma. Hatice Ana!
2: Bağırıp durmayın, geçin içeri. Şu lambayı alıp peşimden gelin.

Sen de geç şu tarafa. Uzan kızım sen. Gitse de oğlum. Ben tut deyince kızı sıkı tutun.

0: Bu hastane değil yavrum. Aç bacaklarını.
1: Gonca'ya bir şey olmaz değil mi?
0: Bu garibanı bu hale getirmeden önce düşünecektin bunu. Tutacaktın o... Aç kızım bacaklarını.

0: Je? Oluyor?
1: Doğuruyor.
0: Doğuruyor mu?
1: İmkansız. İmkansız.
2: Hoca! Hoca! Hatice! Hatice! Hoca! Hoca! Hatice! Hatice!

0: Ne oluyor kızım, öyle bakıyor?
1: Yok bir şey.
2: Başım davul gibi ya. Var ya sabaha kadar da uyuyamadım. Artık o şeylerin içine ne koyuyorsam.
1: Bu seferki daha tesirli olmuş ama ondan ağrı yapmıştır.
2: Bak Gonca'm, böyle olmuyor. Bana kendimi kötü hissettiriyor.
1: Ne dedim ki ben şimdi?
2: Tesirli ne demek kızım?
1: Ben o anlamda mı dedim Erdem?
2: Sanki ben bir şey yapamıyorum.
1: Hay Allah'ım, gitti ne anladı ya. Acele etme, var daha.
2: Yıkaracak.
1: Bunları sabah yaptım, al yanına. Hı. Yok içinde bir şey, al.
2: Senin sağ sonu pek belli olmaz ama.
1: Öyle mi Sadık Bey?
2: Şuna biraz kaşığa koysana.
1: Alemsin ya, gerçekten alemsin.
2: Hadi ben gittim.
1: Dur. Hadi Allah dinin açıklığı versin. Hadi.
2: Amin.

0: Ananın yanında konuşamazsın diye soruyorum. Nasıl gidiyor?
1: Teyze, bir şey olduğu yok. Aynı.
0: Son verdiğim tarifi soruyorum kız.
1: Sen nereden buluyorsun bu tarifleri? Adamın kafa gitti, çift görüyor. Ne uyku kaldı ne bir şey.
0: İyi bari kız, yemem demiyor.
1: Demez garibim, demez de eli kulağında söyleyeyim. Ben de çok sıkıldım artık.
0: Bir yıldır diyorum da anlatamıyorum. Çözse çözse Halil Hoca çözer bu işi.
1: Teyze sakın. Bak akşam Erdem'in yanında sakın. Sevmiyor böyle şeyleri biliyorsun.
0: Sevmesin bakalım. Sevmesin o.

0: Hacı, hafta sonu ne yapıyorsun? Bugün cuma. Adana'ya gidelim. İki dart atarız. Bir sıpa yaparız. Hava soğuk.
1: Olmaz. Gonca'nın annesi gelecek akşam.
0: Oo, konsey toplanıyor desene. Gonca'nın teyze de gelir. Sen sabaha kadar gerginlikten iki çocuk yaparsın oğlum.
1: Yürü git lan.
0: Bak hele. İki parça tahta getirim olmalı, tahtadan yap.
1: Kadirlili Pinokyo. Sucuk yiyor. Bak hele. Sucuğa düşecek mi lan? Canım çekti.
0: Düşecek lan.

0: Sen başlasana evladım.
1: Gonca gelsin de. Yardım edeyim mi?
2: Sen otur. Kız koyuyor.
0: Sağ ol kızım.
3: Afiyet olsun anne. Erdem tatlı almış, çaya getiririm.
2: Anan nasıl? İyi mi?
1: İyi, gayet iyi.
0: Maşallah.
2: Okul nasıl gidiyor Erdem? Ya çocuklar?
1: İyi, nasıl gitsin? Öğreniyorlar işte yavaş yavaş.
0: Evladım, hiç mi özenmiyorsunuz Allah aşkına? Dellenme hemen. Kızcağızı üzüyün.
3: Git olsun anne. Erdem şeye git.
2: Anan nasıl? İyi mi?
1: İyi, gayet iyi.
0: Maşallah.
2: O gidiyor Erdem. Ya çocuklar?
1: İyi, nasıl gitsin? Öğreniyorlar işte yavaş.
0: Adam, demiyorsunuz Allah aşkına. Dellenme.

0: Gonca?
1: Hiç kimse Erdem, hiç kimse.
2: Na şuraya yazıyorum. Bu işi yaparsa Halil Hoca yapar. Sizi bir gördün. Doğa okumanın zararı mı olur? Bir çayını için, bir sohbet edin. İki dakikada okuyuversin.
0: Ne okusun Semiha teyze ha? Ne okusun?
3: Size yazık değil mi evladım? Yaşınız geçerse çok pişman olursunuz, çok. Bu kızcağızın günahı ne?
0: Benim günahım ne?

0: Ya sen o Goncam. Goncam. Bak ben orada öyle demek istemedim.
1: Biliyorum Erdem. Zaten teyzem dolduruyor annemi.
0: Anacın ne yapsın ki? O da haklı kendince.
1: Sen de kusura bakma. Ben hoca şimdi.
0: Tamam Goncam. Tamam. Sen ne diyorsan o olsun, tamam mı? Hoca diyorsan hoca, doktor diyorsan doktor. Sen ne diyorsan ben onu yapacağım.
2: Ama kurban olayım. Bana o şeyleri artık yedirip içirme. Vallahi hocadan daha fena.
1: Tamam.
0: Tamam o zaman. Ama önce biz bir doktora gidelim.
1: Ha şöyle.
2: Ne yapayım kızım, çekiniyorum.
1: Ya sen okumuş etmiş adamsın. Neyden çekiniyorsun?
0: O öyle olmuyor işte. Önce biz bir doktora gidelim. Sonra söz hocaya da gideriz.
2: O kızın üflesin bakayım artık. Şarkı mı okuyor, türkü mü okuyor, zılgıt mı çekiyor, halay mı çekiyor?
1: Tövbe estağfurullah. E o zaman anlaştık Sadık Bey.
0: Ya bak işte ya. Ya ben sana kaç kere diyeceğim öyle deme diye.
1: E sen Sadık değil misin?
0: Değilim. Erdem'im ben. Hoca üflemiş kulağıma Sadık diye. Yok bir yerde ağzından kaçıracaksın. Ondan sonra önüne gelen bana Sadık Sadık.
1: Sadık Sadık Sadık. Sadık.
0: Kız demesin.
1: Sadık,
0: deme
1: Sadık,
0: bak.
1: Sadık,
0: deme bak. Sadık, öperim.
1: Sadık,
0: bak,
1: Sadık, deme, Sadık, öper. Sadık Sadık Sadık Sadık Sadık.

0: Buyurun gel. Daha önce bir üroloğa geldiniz mi yoksa ilk defa mı geliyorsunuz?
1: Öncesinde kan tahlili falan yaptırmıştık ama.
0: Anladım. Yok, onlarda bir sıkıntı yok. Oradan da anlaşılmaz zaten. Erdem Bey, şöyle izah edeyim ben size. Sizde vas deferans agonisi diye bir durum var. Yani sizin sperm kanallarınız yok. Doğuştan gelen bir şey bu. Sperm kanallarının gelişmemesine bağlı anatomik bir bozukluk. Yani sonradan oluşan ya da gelişen bir durum değil. Burada sperm çıkışı görünebiliyor, evet. Ama mini sayısı çok az olduğu için o durum sizi yanıltmasın. Bu tamamen genetik bir bozukluk. Sizde akraba evliliği falan var mı?
1: Yok.
0: Anladım. Yani nadir de olsa bu tür vakalarla karşılaşabiliyoruz, evet. Yani dediğim gibi çocuğunuzun olmama sebebi tamamen bu. Yani normal yollarla sizin çocuğunuzun olması pek mümkün görünmüyor maalesef.
1: Ama doktor bey, biz daha öncesinde...
2: Peki tedavisi yok mudur?
0: Yani doğuştan gelen bir anomali olduğu için bunun bir tedavisi yok maalesef. Yani dediğim gibi normal yollarla sizin çocuğunuzun olma ihtimali yok. Eğer isterseniz başka bir ürolog arkadaşa da görünebilirsiniz. Ama neticede değişmeyecek.

0: O zaman nasıl oldu be Erden? Adam imkansız dedi.
1: Anlamadım ki.
0: Hayır, bir şey olsa bende olur, sende değil.
1: O ne demek?
0: Hatice kadın.
1: Gonca.
0: O kadın bana ne yaptı bilmiyoruz ki Erden.
1: Kadınla ne alakası var? Doktoru duymadın mı? Sorunun bende olduğunu diyor.
0: Mümkün değil. O gece bir şey oldu. Senin de anlattığın bir şey yok zaten.
1: Daha ben sana ne anlatayım Gonca?
0: Ne anlattın Erdem? Fırtına çıktı, yangın çıktı. Apar topar benim Oktay'ın evine götürdün.
1: Bak Gonca, zamanında benim yüzümden bir halt yedik zaten.
0: Ben de onu diyorum. Bir halt ettik, yaptık. Bilemedik böyle olacağını. Cahillik işte. Bak, bak biz iki canın günahına girdik Erdem.
1: Gonca yeter. Bir rahat bırak ya. Artık şu konuyu kapat. Birazcık anla beni ne olur.
0: Tamam, tamam Erdem. Bir şey dediğim yok. O doktor.
1: Gonca ben hiç...

0: yere gitmek istemiyorum. Daha ben sana nasıl anlatabilirim bu durumu?
1: Bak, bu konu bizim için önemli. Ben sen üzülme diye söylüyorum. Ne var bir doktora daha görünsek?
0: Hiç kusura bakma Gonca. Ben artık hiçbir yere gitmem. Yoruldum. Anlıyor musun? Yoruldum. Ama sen de haklısın. Eğer bu durumdan memnun değilsen... boşa beni gülüm.
1: O ne biçim laf şimdi?
2: Hayırdır lan? İşin var mı? Yok yok, gel gel. Hay ya, oğlum var ya, tahmin ettim. O karı o kızı mahvetti.
3: Ondan değil. Bendenmiş.
2: Nasıl sendenmiş?
3: Doğuştan diyor. Hiçbir zaman mümkün değilmiş.
2: Dalga mı geçiyorsun? Evlenmeden önce sen kızı hamile bırakmadın mı?
3: Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Oktay.
2: Oğlum, Gonca yapmaz öyle şey. Yoksa kıza bir şey mi dedin lan?
3: Yok lan, ne diyeceğim. Aklım gitti benim ya.
2: Gonca yapmaz öyle şey. Bize geldiğinizde oğlum kız nerede söylüyordu lan? Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi lan? O çocuk olacaktı, siz de evlenecektiniz oğlum.
3: Babası?
2: Babasını. Korkak çıkacaktın karşısına. Biz evleniyoruz diyecektin, bitecekti.
3: Gonca Hatice'yi öldü biliyor.
2: Ölmedi mi?
3: Kadını buldular mı?
2: Lan o karının oradan sağ çıkma ihtimali mi var?
3: Ama bulamadılar.
2: Aramadılar çünkü. Kendi köylüsü bile oğlum kadını. Orada ölmediyse az ötede ölmüştür. Kapat bu konuyu ya. Hatırlatma artık. O karıya da benim yüzümden gittiniz zaten. Başka bir doktora mı görüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kızı da gelme boş yere ya.

0: Ne bu şimdi?
1: Çağırırlar birazdan, bekle.
0: Of Goncam of. Şimdi biri görecek.
1: Bu köyde bizi tanıyan mı var Erdem? Kim görecek?

0: Hocam, Semiha teyzem...
1: Anlat biraz, anlat. Sen öğretmensin demek. Maşallah, maşallah. Ne oldu? Rahatsız mı oldun buradan?
2: Yok, ben pek alışık değilim de.
1: Utanma öğretmen, utanma. Burada olmaktan utanma. Ver bakayım elini. Bu mumu sen tutacaksın öğretmen. Korkma kızım, korkma. Semiha istedi diye ben size bir dua okuyup gönderecektim. Lakin siz buraya yalnız gelmediniz. O şey benim evime giremez. Şimdi bu mumu yakacağım ve sen de bunu sıkı sıkı tutacaksın öğretmen. Ukruh. Kapıdaki kimdir? Derdi nedir?

0: O çocuğu aklınızdan çıkartın.
1: Hocam.
0: Sizde büyü var kızım. İyi değil. Etten kemikten yapılmamış. Her şerde bir hayır vardır. Çocuğunuzun olmaması sizin hayrınızadır.
1: Hocam bize kim neden büyü yaptı?
0: Kızım, size büyü yapan bir insan değil. Cin.
2: Cin?
0: Öğretmen, belli ki itikadın zayıf. Tevekkül et. Yoksa halin kötü.
2: Biz doktora gittiğimizde...
0: Hala doktor diyorsun öğretmen. Siz sahiplisiniz. Size vesvese verir. Aşağılar. Fısıldar. Sakın onun yap dediğini yapmayın. Git dediği yere gitmeyin. Allah büyüktür, korkmayın. Size okuyacağım. Ama öncelikle korunmak için itikat içinde olmalısınız. Evinizden Kur'an'ı, dilinizden duayı eksik etmeyeceksiniz. O çocuk konusunda kapatacaksınız. Şimdi evinize gidin. Korkmayın. Allah büyüktür.
3: Sadık.
0: İnançsız olman seni onlardan korumaz.

0: Ne var anne?
1: Kızım, doktora anlat bari. Ağzından kelime çıkmıyor.
0: İyiymişiz anne, yok bir şeyimiz. Ne sen ne? 2-3 hap verdi, gönderdi adam işte. Allah Allah.
1: Kaç gündür yüzün düşük. Haberleri iyi değil belli ki. Halil Hoca bir şey mi dedi size?
0: Ne diyecek anne adam? Hocayla mocayla olur mu bu iş? Teyzem gidin dedi diye gittik işte. Vazgeçtik artık.
1: Kızım, daha önce yemediniz mi?
0: Anne, hatırlatma artık. Sen istedin.
1: Bütün günah senin diyorsun yani. Erdem'in niye sesi çıkmadı? Bana sen istedin deyip durma. Baban çekip vursa daha mı iyiydi?
0: Babam bir şey demezdi. Kızardı, üzülürdü ama bir şey demezdi babam.
1: Sen öyle san, sen öyle san. Günah varsa hepimizin. Erdem'i yok sayma.
2: O yüzden bize buradayım diyor.
3: Erdem hocam, gelin bir şey içelim, gelin.
4: İçelim bakayım.

0: Erdem hocam.
1: Erdem hocam.
0: Erdem hocam. Erdem hocam. Erdem hocam.
2: Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah.
0: Erdem hocam. Erdem hocam. Erdem hocam bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah.
3: Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subla rabbika dhullan. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم.
0: الله شفاء versin. Bir şey gerek olursa aramanız yeterli.
4: Allah razı olsun hocam. Siz olmasanız ne yapardık?
0: Estağfurullah.
5: Ben ona bir yerlerden bir şekilde rapor çözeceğim. Bir hafta 10 gün dinlensin. Hadi rahatsız etmeyelim, biz de çıkalım.
0: Selamun aleyküm.
4: Ayaklarınıza sağlık.
6: Gonca, bu iş iyi değil.
4: Anneme demedim. Halil Hoca büyü var dedi. Sizin için okurum dedi.
6: Okumayla olmaz. Öyle biri değil. Uğraşmaz büyüme işleriyle.
4: Ne yapacağım bilmiyorum.
6: Bir geliyor aklıma ama Cafer kuvvetlidir. Büyü de yapar, büyü de bozar. Altın ister ama. Sizin işe o çare olur. Kozan'ın Akarca köyünde. Ben sizi götürürüm.
4: Erdem ne der bilmiyorum.
7: Gidelim Gonca.
6: Şu kömürlüğü görüyor musunuz? İşte orası. Sizi bekliyor. Hadi gidin.

0: Adın?
1: Erdem.
2: Gonca.
0: Uyku durumun nasıl? Sıkıntınız ne?
2: Eşim çok kötü, ben de öyle. Üstümüzdeki bu ağırlık, sıkıntı geçmedi, geçmiyor.
0: Belli. Siz boş değilsiniz. Asmanız var mı sizin?
1: Yok.
0: Akrabayla kavga dövüş.
1: Bizi bu şeyden kurtar.
0: Sen de kavmi amir. Sizi o kurtaracak. Sen şu tası al. Küçük abdestini yap getir hadi. Elini ver. Elini ver.

Isang

kavmi Amir, şu Ademoğluna cevap ver. Senin kudretine iltica etmek istiyorum. Bana yol göster, bana kol kanat ger, yollarımı açık tut.

Geçmiş olsun. Artık rahattasınız. Kavmi Amir bizi duydu. Allah yardımcınız olsun.

0: Oğlum, ben size kaç kere diyeceğim, defterinizin kenarına ateş takın diye!
1: Oğlum hayırdır lan? Bu ne sinir?
0: Tamam, sakinim. Bir şey yok.
1: Oğlum çocuğun aklı gitti lan.
0: Ben onun gönlünü alırım.
1: İki hafta dükkan kapalı, ne yapacaksın?
2: Buralardayız. Aslında Gonca'yı alıp bir yerlere gidesim var da Hacer Hanım hasta. Şimdi bırakmaz oğlunu.
1: O zaman buralar sana emanet kardeşim.
2: İstanbul'a ne zaman gidiyorsun?
1: 2 gün buralardayım. Sonra kaçarım.
2: İyi, haberleşiriz.

0: Kale hocam, depremden bu yana minare yapılmamış.
1: İlmit Salih Bey ile görüştüm. Ay sonuna doğru halledeceğiz inşallah. İyi gördüm sen maşallah.
0: İyiyim hocam. Fırsat buldukça işte.
1: Kalbin nasıl isterse. Kimse seni buraya zorla getiremez. La ikrahu fiddin. Kad tebeyyenur rüşdü minel gıy. Femen yu'minu yukfir bittağuti ve emin billahi. Fakat istemsek bil urvetil vıfka. Vallahu semiyul alim. Dinde zorlama yoktur. Artık iyi olan da kötü olan da ayrılmış durumdadır. Kim tağutura dedip Allah'a inanırsa, kuşkusuz ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulba tutulmuştur. Sen sağlam kulba tutundun Erdem Hocam.

0: Kızım sen de perişan oldun.
1: Anne. Hadi.
0: Öyle ama kızım. Onca işin gücün arasında.
1: Gel diyorum, bana gelmiyorsun, inat ediyorsun. 2 haftada ayağa kaldırırım ben seni. Evin kaçmıyor ya.
0: Olmaz kızım. Orası senin evin. Kocan da var. Huzurunuz kaçar.
1: Anne ne biçim söz o?
0: Öyle ama kızım. Herkes kendi evinde. Siz iyi misiniz?
1: Çok şükür, çok şükür anneciğim. Geçti gitti.
0: Halil Hoca. Allah razı olsun ondan. Sıkıntınız geçti maşallah çocuğum.
1: Çok şükür, çok şükür. Hadi bir tane daha. Tamam. Şimdi 2 dilim de bundan yedik mi? Hadi bakalım.
0: Zor zor. Yaşlılık zor be kızım. İnsan biliyor kendini. Bugün ya da yarın. Zamanım doluyor be kızım.
1: Tövbe estağfurullah. O ne biçim söz şimdi? Bak vallahi kalkıp giderim.
0: Kızma kızma. Hem senin de zamanın doluyor be Gonca. Siz benim canımı çok yaktınız. Senin de canın yanacak. Ben senin nasıl öleceğini biliyorum. Ama korkma. Sen Hacer'den sonra öleceksin. Mezarın yok. Gonca. Gonca kızım. Ne yaptın?

0: Goncam. Erken yatmışsın gülüm. Ne oldu, bir şey mi oldu? Hayda. Ne oldu, anlat bakayım. He? Ne oldu?
1: Çocuğumu aldılar benden.
2: Erdem. Sen ne zaman geldin?
0: Şimdi geldim.
2: Ben bugün bir şey hazırlayamadım. Sen dolaba bakarsın, olur mu?

0: Goncam? Goncam? Gülüm ne oldu sana? Goncam.
1: Tamam. Hocam.

0: Hemşire mi? Gonca.
1: Siz nesi oluyorsunuz?
0: Kocasıyım.
1: Merak etmeyin. Doğumu aldılar. Sizi bilgilendirirler zaten. Geçmiş olsun.
2: Doğum?

0: Erdem Bey.
1: Evet.
0: Eşiniz de çocuğunuz da gayet sağlıklı. Tabii yavrucak biraz acele etmiş. O yüzden küveze aldık. Gözetim amaçlı sadece. Çok kalacağını sanmıyorum.
1: Evet doktor hanım, biz böyle beklemiyorduk yalnız.
0: Bu gayet normal. Nadiren de olsa oluyor. Bulantı olmayabilir, kilo almayabilir, adeti devam edebilir. Biz buna gizli gebelik diyoruz. Gebelik reddi de denir. Ama endişelenecek hiçbir şey yok. Siz eşinizi görebilirsiniz. Tekrar hayırlı olsun.

0: İyi güzel Allah'ım. Ne güzel şeysin sen böyle. Kurban olurum ben seni verene. Allah analı babalı büyütsün seni yavrum. Baban da sağ olaydı, keşke göreydi bunu. İyi kızım, nasıl oldu bu birdenbire?
1: Oluyormuş anne, doktor öyle dedi. Gizli gebelik diyorlarmış.
0: İyi güzel Allah'ım. Sen her şeye kadirsin Mevlam. Ben seni yemeyeceğim, ben seni... Lekesi de varmış bunun. Kurban olurum ben seni verene. Adı ne kızım bunun?
2: Cihangir olsun.
1: Cihangir.
0: Cihangir. Al annesi. Bismillah. Dur şunu da bağlayalım.
1: Annesini mi istermiş bu Cihangir'i? Güzelim benim. Canım oğlum. Annesi. Çok istedik bir Erdem. Çok şükür.
2: Şu gittiğimiz doktor.
1: O doktor yanlış biliyordu.
2: Neyse ne ya. İkiniz de sağlıklısınız ya. Başka ne isteyeyim?
1: Hadi sen uyu. Bu gece nöbeti tutarım ben.
2: Nasıl uyuyayım kızım? Şuna baksana. Aynı ben.
1: Erdem.
2: Baksana buna.
1: Aynı annesi.